0: Fenerbahçe'de oyuncuların aldığı yıllık ücretler belli. Geçtiğimiz sezon devre arasında hep paylaşmıştım yayında. Serdar Adalı ve yönetiminin yapmış olduğu en büyük iş oyunculardan çıkabilmek demiştim. Yani oyunculardan çıkabilmek de zor hocam. Oyuncuların aldığı ücretler ortada. Türkiye'deki ücretleri biliyorsun. Yabancı bir ülkeye gittiğinde...
1: Fenerbahçe'dekilerin piyasası var Salimciğim. Biraz piyasası olan adamlar var yani. Biraz daha Fenerbahçe sanki kolay elden çıkarabilir mi? Sen o konuda daha şeysin.
0: Hocam öyle ama burada aldığı ücretler ortada takımdaki oyuncuların. O ücretleri verirler mi?
1: Vereceğim abi.
0: Benim de soracağım soru bu olur.
1: İşte kimseyi silah zoruyla imzalamadı. Yani bu herife anlaşmışsın vereceksin. Gönderirken de vereceksin abi. Adamın hakkı isteyecek. Yakalamış seni. Ha? Kuytu köşede. Bir yana kalıp gidecek tabii ki.
2: Yani oyunculardan çıkmak çok kolay olmuyor.
0: Aynen.
2: Buraya getirirken güzel de gönderirken sıkıntı oluyor. Bence Ederson'un önündeki en büyük sıkıntı da o.
0: Mesela şunu iddia ediyorum. Ederson'a ücretleri ödeyebilecek kulüpler Suudi Arabistan Pro Ligi'nde. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de hadi Ederson'u ben istedim transfer edelim diyemiyorsun. Şundan dolayı diyemiyorsun. Suudi Arabistan ligini takip edenler bilecektir. Pro Lig heyeti var. Pro Lig heyeti bir oyuncuyu transfer etmeden önce transferinden önce direkt oylamaya sunuluyor. Bize mesela Zafer Tüzün ismi geldi. Zafer Tüzün bize katkı sağlar mı? Takımına katkı sağlar mı? Marketing anlamında bize katkı sağlar mı diye değerlendiriliyor. Değerlendirdikten sonra heyet onaylarsa transfer edebiliyorsunuz.
1: İyi bir şey, güzel.
0: Mesela MLS'te de şöyle bir durum söz konusu. MLS'te örneğin Ömer Sarac'a Chicago teklif yaptı diyelim. Bir transfer döneminde. Chicago resmi teklif çıkmışsa, faksı varsa, düzeltiyorum, direkt mührü kaşesi varsa, o transfer döneminde MLS'ten hiçbir takım Ömer Sarac'ı...
1: Saygı mı?
0: Saygı, yanından geçemiyor.
1: Ülkelerin kriterleri var mı?
0: Ülkede mesela siz Zafer Tüzün'e resmi teklif çıkardınız. Yaz transfer dönemindeyiz. Veya kış transfer döneminde. Yaz transfer
1: başkası
0: döneminde...
1: Başkası talip olmuyor.
0: Başkası talip olmuyor.
1: Hayır, İngiltere gibi hani millilik kriteri şu bu falan filan.
0: O derecesi...
1: Onun gibi kriterler yani, var mı?
0: O denli araştırmadım hocam. Derecelerini bilmiyorum.
1: Ama şey Fenerbahçe takımının, şimdi Fenerbahçe kulübünün hiçbir futbolcuya gönül borcu, minnet borcu yok. Tam tersi alacağı var abi. Onun için Fenerbahçe takımın başında benim bildiğim şu an yürekli bir hoca geldi İsmail.
0: Evet.
1: Bence yürekli bir hocaya da ihtiyaç vardı. İsmail'le birlikte sportif direktör de çözecek bu işleri abi. Herkes işini yapacak.
0: Evet.
1: Yani, zaten herkes işini yaptığı zaman futbolda başarı geliyor. Herkes her işe karışırsa çoban salata gibi oluyor. Olmuyor yani.
0: Çoban salata güzel vallahi tabir hocam. Güzel benzetme.
1: Vallahi.
2: Çoban salata güzel aslında. Yerine göre güzel hocam.
1: Abi tabii limonunu sıktım, tuzunu attım mı şöyle.
2: Olmuyor değil, yerine göre güzel. O karışıklığa da arada ihtiyaç var ya.
1: Acıktık ya. Vallahi. futbola Allah'tan futbola doyuyoruz. Dünya evet. Kupası'nda kalite her geçen dakika yükselmeye başladı bana göre. Şimdi evet. Bundan sonraki turda daha bir teknik direktörler de daha farklı düşünecekler. Daha teknik açıdan takımlarını daha iyi idare edecekler. Daha mücadele gücü yüksek maçlar olduğundan bence seyir zevkimiz yükselecek yani.
0: Mesela Fenerbahçe bu süreçte kontenjan oyuncusu transfer etti. Diouf geldi. Mesela ben Diouf'tan umutluyum. Onu söyleyeyim. Yani Diouf tutarsa Fenerbahçe ciddi bir bonservis kazanımı elde edebilir.
1: Ama Salimciğim bak ben Şerif'le hatta Musab'a için de söyledim bunu. Şimdi 13. seneye girmiş şampiyon olamamanın verdiği stres genç oyuncuların üstüne büyük yük bindiriyor. Kolay değil şimdi o ambiyansta evet. Çıkıp 55 bin kişinin önüne şampiyonluğu kovalayan bir takımda insanın eli ayağı tutulur yani. Yani çok fazla genç oyuncudan öte direkt gelip büyük katkı sağlayacak. Sana sınıf atlatacak oyuncu transferi Fenerbahçe'ye daha cuk oturur yani. Öyle genç oyuncu tamam. İyi bir planlamadır. Alırsın genç

0: ondan sonra yavaş yavaş olgunlaştırırsın. Ondan sonra takımına katkı vermeye başlar. Ama bu sene o sene değil.
1: Hocam öyle diyoruz ama yani bu oyuncular da tecrübeli futbolcuların yanında harmanlanabilir.
0: Olur.
1: Doğru. Yani ben burada tüm kadroyu izleme ekibinden gelen isimlere göre dizayn edin demiyorum. Scouting ekibinin belirlediği oyuncular bu tarz oyuncularla birlikte olabilir.
0: Şimdi o oyuncuları daha çabuk olgunlaştırırsın kaliteli takım içinde. Katılıyorum sana.
1: Yani ama bence İsmail Hoca'nın en önemli avantajı da şu. Mesela İsmail Hoca İrfan Can Kahveci'den, Şimanski'den bütün isimlerden verim aldı. Ardından Mourinho göreve geldi. Jose Mourinho'nun oynattığı futbol İsmail Hoca kadar benimsenmedi ve beğenilmedi. İsmail Hoca'nın oynattığı futbolda son sezonunu ben veri olarak değerlendirdiğimde oynattığı futbolda bence geçerli bir futbol ve direkt futbol severlerin istediği futbol.
0: Fenerbahçe yani camiasının istediği. Evet.
1: Fenerbahçe camiasının, yani bu şöyle ki hocam, bizim ülkemizdeki insanlar futbolu çok seviyor. Halkımız, milletimiz futbolu çok seviyor ve futbolu da yıllardır izledikleri için biliyorlar. Yani direkt yana pas yerine takımın dikine kat etmesini istiyor. Hücum gücü yüksek bir takım istiyor.
0: Tabii canım.
1: Ve hep şunu söylerler. Mesela iyi futbol oynadığı takım, iyi futbol oynadığında takımlar puan kaybetse de klişe olan bir tezahürat var. Hep böyle oynayın, canımızı verelim.
0: Tabii canım. Üçüncü yani bölgede agresif baskılı.
1: Agresif baskı hocam, Fenerbahçe modeli budur.
0: Bunu istiyor.
1: Hatırlayalım mesela o Abbiyahların olduğu dönemi. Tabii. Üçüncü bölgede baskı. Yani o takımlar şampiyon olamasa dahi taraftar alkışlar. Taraftarın istediği.
0: Onu görmek istiyor.
1: Onu görmek istiyor. İstediği şey nedir? Mücadele, hırs, baskı ve pres futbolu.
0: Tabii abi. Yani zaten onu vaat ediyor şu anda. Evet. Sayın İsmail Kartal, ama ya Fenerbahçe takımında mantalite zaten o takıma geldiğin dakika, evet, gelen futbolcuda, başındaki teknik direktörde, senin başkanın yöneticinde bunu bilmesi lazım. Fenerbahçe takımı savunma yaptırır abi. Fenerbahçe takımı savunma yapacak takım kurmaz. Yani o şey, merkezde set oyunu denen bir şey vardır. Onu büyük hocam takımlar ne zaman yapar? Önde 10 dakika 15 dakika bir agresif baskılı oynarsın. Ondan sonra gelirsin, hem takımın dinlenmesi adına set oyununa dönersin. Aynı zamanda rakibe topu verip orada bir onun arkasındaki tabii
1: demleme.
0: Evet.
1: Dinlenme, demleme deriz yani halk arasındaki tabirle.
0: Kalkıp da sen kendi sahanda gelen herhangi bir Anadolu takımı, ondan sonra senin üstüne gelip de ondan sonra rahat rahat, hele hele maçın sonlarına doğru dahi gol bulabiliyorsa, bu hiçbir zaman ikna etmez tarafta.
1: Bu arada Ömer abi de her ligden maçları takip eder. Kendisini de uzun yıllardır tanıyorum. Birlikte mesai de yaptık. Ben şöyle düşünüyorum. Şu anda dünya futbolu direkt Dünya Kupası'na endekslenmiş bir durumda. Dünya Kupası'ndaki oyun modellerini, şablonlarını teknik direktörler direkt bir kenara yazıyor. Bu Dünya Kupası'ndan sonra net bir şekilde ben şunu göreceğimizi düşünüyorum. Çizgiye inen kanat oyuncuları çok çok değerlenecek. Özellikle de bizim İstanbul takımlarının, üç büyük olarak adlandırdığımız takımların Anadolu takımlarına karşı oynayacağı mücadelelerde, özellikle de iç sahada net bir şekilde Anadolu takımları, birkaç tanesi istisnadır, kapalı futbol anlayışını tercih ediyor. 5-4-1 şeklinde oynuyor ve daha çok bloklar arası daralma var. Dünya Kupası'nda biz bunu gördük. Burada işte çizgiye inen, dribling yeteneği olan, çalım yeteneği olan futbolcular kıymetli olacak. Düşüncem bu, bilmem hızlı katılır düşünen mısınız?
2: Galatasaray'da tabii transferde belki çok hararetli günler yok. Önemli adımlar yok ama konuşulan isimler var. Onlardan bir tanesi de hocam, aslında Fenerbahçe'nin de konuştuğu bir isim. Sürpriz olarak gündeme gelen isimlerden bir tanesi Kim Min-jae.
0: İyi transfer olur.
2: Ya kim transfer ederse etsin değil mi?
0: Kim transfer ederse etsin. Hem ligin dinamiğini bilen adam, hem de hakikaten sadece stoper görevi değil, topla beraber çıkıp zaman zaman geçiş oyunlarını başlatan bir oyuncu. Faydalı oyuncu, büyük takımlarda iş yapacak oyuncu.

0: en fazla katkı veren Mertens'in yokluğunda ayrıldıktan sonra o bölge doldurulamadı Galatasaray'da. O bölge için transfer çalışmaları olduğunu düşünüyorum. O bölge için yapılacak transfer zaten sevgili Okan Hoca'nın oyun sisteminde önde agresif baskı var. Ama o baskıda ön bölgedeki oyuncuları arkadan destekleyecek, onlara hem gol pası hem gol öncesi pası üretecek hem de kendisi gole girecek bir adam eksikliği var. Sara bu göreve en yakın adamlardan biriydi ama ayrı karakterler. Valbuena Mertens'le Sara'nın. Sara'nın da ayrılacağı düşünüldüğünde mutlaka o bölgede Galatasaray'ın bana göre bir ihtiyacı olur diye düşünüyorum. Artı Okan Hoca'nın sisteminin oturmasının müsebbiplerinden Lemina transferinde son zamanlarda Lemina'nın düştüğünü, o bölgeye de bir adam düşünüldüğünü kamuoyundan öğreniyoruz. Evet, o da doğru. Lemina'nın gelmesiyle Torreira da biraz daha özgürlük kazanıp ön bölgede hatta zaman zaman sahte santrafor gibi girip goller attığını gördük.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın sonuç olarak Mertens karakterinde o profilde bir oyuncuya ihtiyacı var. Geçen sene bu oyuncu o karakterde bir oyuncu transfer edilmedi. Bu sene edilirse Galatasaray'ın oyun anlamında, ki Galatasaray hem kendisi koşan hem de topu koşturan, sahanın her yerinde mükemmel yerleşen bir takım haline geldi. Bu kurguyu devam ettirebilme adına atak sonlandıktan sonra savunmayı orada başlatabilecek Mertens ayarında bir transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Mutlaka çalışıyordur orada, bu transfer döneminde Galatasaray, ama
1: Can var,
0: henüz bir ses yok. Ya Can uzun. Bak, olur. Yani Mertens'in genci. Şimdi düşündüğün zaman bayağı Mertens karakterinin
1: bayağı hocam.
0: Ya bayağı genç. Şimdi genci düşündüğün zaman, şimdi Mertens kaliteli oyuncu, apoletli evet. Oyuncu, pahalı oyuncu. Bir de bunun genç versiyonunu düşündüğün zaman Can'ın bu paralara gelmesi bana göre normal artık. Yani aynı kalitede bir adam bekliyorsun, üstelik genç olacak.
1: Yerli
0: Mertens
1: olacak.
0: Gibi kaliteli
1: yerli
0: oyuncu.
1: De.
0: Efendim?
1: Yerli oyuncu.
0: Tabii bir de yerli oyuncu olacak. Kimse kusura bakmasın, bu paralar böyle konuşulacak yani. Doğal, bence doğal. Can transferi katkı sağlar. Gelir gelmez direkt katkıda bulunur. Ondan sonra belirleyici oyunculardan biri olur, öyle diyeyim. Şimdi evet. Galatasaray'da zaman zaman, şimdi olası Osimhen yokluğunda Osimhen'e bağlı bir sistemin yaratıldığını gördük. Takım üretememeye başladı. Icardi'nin sakatlığından dolayı tam verimli olmaması Galatasaray'ı bayağı üzdü. Ne oldu? Oyunsal anlamda da düştü Galatasaray. Evet. Şimdi böyle bir pozisyonlar olduğunda, ki futbol süreci yönetmek ya, bunlar düşünüldüğünde Can transferi belirleyici olur. Belirleyici bir rol alır Can orada. Üstüne üstlük Can'da var olan yeteneklerin üstüne lider oyuncu vasfı da yavaş yavaş ona yerleşmeye başlar. Yerinde bir transfer olur, ama olur mu bilmiyoruz tabi.
1: Kolay değil.
0: Şu an itibariyle çok kolay gözükmüyor. Evet, stoper takviyesinde forma rekabeti için Galatasaray'a bir stoper lazım. Kontrol oyuncusu, stoperlerin önünde kontrol oyuncusu anlamında Lemina'nın zaman zaman sıkıntılar yaşadığını gördük. Oraya da bir transfer bana göre ihtiyaç Galatasaray'da. Ama şu an itibariyle lige en geç adım atacak Galatasaray olduğundan biraz daha ağır gidiyorlar. Biraz daha sindire sindire şöyle tam yerinde isabet sağlayacak transfer anlamında beklendiğini düşünüyorum. Çünkü hedef büyüdü. Artık alacağı oyuncular çok sıradan oyuncu olmaması lazım.
1: Evet.
0: Yani takıma kimlik kazandıracak oyuncular gelmesi lazım. Olası Sara'nın ayrılması pozisyonu veya birkaç tane oyuncu ayrıldığında artık Galatasaray'da kadro zenginliğini yaratmak zorunda. Kadro şişkinliği değil ama kadro zenginliğini yaratmak zorunda.
2: Peki
1: Salim, sen nasıl görüyorsun Galatasaray'ın şu an transfer gündemini? Yani

0: Dediğim gibi çok hareketli bir gündemde yok aslında. Yani bayağıdır yazılan can var. Onun dışında hala çözülmediği için merak noktasında olunan bir Mauro Icardi durumu var. Evet. Ve hani savunmaya bazı isimler çıkıyor. Kim Min-jae yeni çıkan isimlerden bir tanesi. Sanchez'in yine Como'ya gidebileceği konuşuluyor ama Sanchez Dünya Kupası'nda takımıyla birlikte evet. yoluna devam ediyor. Yani dediğim gibi çok hareketli değil. Sonrasında hareketlenmesini beklediğimiz bir gündem var şu anda Galatasaray'da.
1: Yani şunu söyleyebilirim. Direkt Galatasaray'la ilgili istersen sondan başlayalım. Davinson Sanchez Como'da teknik direktör Cesc Fabregas'ın listesinde birinci sırada. Galatasaray'ın beklediği bonservis bedeli 30 milyon euro ve üzerinde bir satış. Bunun altını çizelim. Como tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir proje takımıydı. Önemli işlere de imza attılar. Davinson Sanchez dışında yine o pozisyondan devam edelim. Kim Min-jae. Kim Min-jae de bence önemli bir isim. Ülkemizde Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Napoli'ye, Napoli'den de Bayern Münih'e transfer oldu.
2: Tahmini maliyeti ne olur onun?
1: Yani burada tahmini maliyet şu, bendeki bilgi şu, Kim Min-jae devre arasında da Fenerbahçe'nin listesindeydi. Hatta bunu haberleştirmiştim de. Şu anda da Fenerbahçe'de bilindiği üzere İsmail Hoca öncesinde Aykut Hoca ile bir, siz o sürece daha yakından şahitsiniz. Evet. Aykut Hoca ile başlayan bir dönem vardı. Oğuz Hoca ve Aykut Hoca'nın oyuncu havuzu vardı, listesi vardı. Bu listede yer alan oyunculardan birisiydi Kim Min-jae. Fakat Kim Min-jae için istenilen bonservis miktarı, oyuncunun ücreti yüksek maliyetli bir profil olarak önümüze çıkıyor. Burada yanlış anlaşılmasın. Kim Min-jae benim beğendiğim bir futbolcu. Türkiye'de yaptıkları ortada. Transfer yapmış olduğu CV'sini incelediğimizde transferler ortada. Bu transfer için Galatasaray adına durdum. Bugün Galatasaray'la ismi anıldı. Galatasaray'ın listesinde olduğu paylaşıldı. Ben net bir bilgi elde edemedim. Yine Galatasaray'dan devam edelim. Galatasaray'da Kim Min-jae noktasında teyit edemedim. Ancak Fenerbahçe'nin istediğini biliyorum. Can Uzun konusu var. Galatasaray, Can Uzun ve ailesiyle görüştü yetkililer. Can Uzun şunu söyledi direkt. İkna oldu. Can Uzun'un kendisi ikna oldu. Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Fakat oyuncunun ciddi bir bonservis ücreti var. Burada kulübü Frankfurt oyuncu için ciddi bir bonservis ücreti talep ediyor. Burada iş kulüplerin anlaşması. Hatta Nevzat abi transfer raporu programında söylemişti. En fazla verebileceği ücretin 30 milyon euro bandında olduğunu ifade etmişti. Ama burada Frankfurt'un bakış açısı önemli. Yani oyuncuyu siz ikna ettiniz. Oyuncuyu ikna ettikten sonra Frankfurt kulübü oyuncudan verim elde etmiş. Zaten Galatasaray'a karşı oynadığı maçta da oyuncuyu izledik. Milli takımımızın son Paraguay maçında oyuna girdikten sonra oyunu nasıl hareketlendirdiğini gördük. Burada Galatasaray'ın temel problemi şuydu. Şampiyonluk yaşasa da bunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Mertens'ten sonra Galatasaray kilidi açabilecek oyuncu yokluğunu aradı. Mertens profilinde oyuncu yokluğu net bir şekilde gözlemlendi. Yunus Akgün burada bir nebze olsun ilaç olabildi ama Yunus Akgün'ün de yaşadığı sakatlıklar vardı. Bu nasıldır? Yani araya attığı paslarla Mertens'i düşünelim. Orta sahada yay çizgisinde bir şut atıyordu, gol oluyordu, kilit çözülüyordu. Uzağa gitmeyelim. Yakın dönemde Antalya Spor maçını düşünelim. Antalya Spor maçının ilk yarısında Galatasaray kilidi açamadı. Mertens profilinde bir oyuncu aradı. Bunu net bir şekilde aradı. Galatasaray bu pozisyona transfer yapacak. Kevin De Bruyne menajerler aracılığıyla ilk haberini yapmıştım. Bugün hala basında dolaşıyor. Kevin De Bruyne menajerler aracılığıyla önerildi. Galatasaray Kevin De Bruyne için Napoli'ye gitmeden önce bir girişim yapmıştı. Yani haber boyutu bu şekilde, bilgi boyutunda aktardım bildiklerimi. Yorum boyutunda şunu söyleyebilirim. Kevin De Bruyne'in yaşamış olduğu sakatlıklar var. Bu sezon Napoli'de ciddi sakatlık süreci geçirdi. Ve Galatasaray özellikle de bu bölgede transfer edeceği oyuncular önemli.

0: Fakat son dönemde incelediğimizde oradaki oyuncular teknik açıdan yeterli olabilirler ama fiziksel açıdan da iyi olmaları gerekiyor. İlkay Gündoğan mesela tutmadı. İlkay Gündoğan normal şartlarda düşündüğümüzde Manchester City efsanesi. Fakat fiziksel anlamda da ikinci bölgede oynadığınızda Galatasaray'ın futbolunu düşündüğümüzde Galatasaray'ın Okan Hoca ile birlikte hayata geçirdiği futbol anlayışı üçüncü bölgede baskılı şiddet ve şiddetli pres. Baskı gücü yüksek, şiddetli pres yapan bir takım ve bu modelin en önemli isimlerinden birisi, bu modelin olmazsa olmazı Osimhen. Sonrasında geriden Osimhen'e atılan paslar. Yani burada Gabriel Sara önemli. Gabriel Sara'ya da tekliflerin geleceği ifade ediliyor. Bununla birlikte bir Jondran konusu var. Ben bunu haftalardır söylüyorum. Jondran Galatasaray'a gelmek istiyor. Bu yönüyle sıkıntı yok. Galatasaray, Jondran transferi ve diğer transferler için yabancı kuralını ve Icardi'nin durumunu bekliyor. Icardi ile ilgili yayına girmeden önce yine bilgilerimi tazeledim. Galatasaray'ın yapmış olduğu teklif Icardi'ye 1+1 yıllık, Galatasaray'dan Icardi ne istiyor? Düz 2 yıllık sözleşme istiyor. Ve Icardi'nin durumunu oyuncu cephesi de bilmiyor. Oyuncu cephesiyle konuştuğumuzda verilen cevap bekliyoruz. Süreç devam ediyor. Ancak bu sürecin devam etmesi, transfer dönemini düşündüğümüzde bu sürecin devam etmesi bence takıma olumsuz yönde yansıyor. Çünkü Galatasaray ligi rakiplerine göre geç açacak olsa da Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele edecek ve olmazsa olmaz pozisyon 3. bölge. Jondran konusunda hiçbir sıkıntı yok. Jondran ikna edilmiş durumda. Jondran'la ilgili eleştiriler de var mesela Fenerbahçe performansından yola çıkarak. Jondran'la ilgili ben şunu söyleyebilirim. Jondran'ın Fenerbahçe kariyerinde atmış olduğu gollerin sayısı az olabilir ama nitelikli gollere imza attığını düşünüyorum.
1: Ama hemen takım içerisinde gösterdiği karakter biraz futbol karakteri tartışılır.
0: Abi, yani sıkıntılı bir oyuncu. Var, sıkıntılı bir oyuncu. Jondran nasıl bir oyuncu biliyor musun hocam? Benim dışarıdan izlediğim. Jondran Mario Balotelli gibi bir oyuncu. İşte. Teşbih de yanlış olmaz. Mario Balotelli. Adana Demirspor'a geldi. İlk sezonunu düşünelim. Çok ciddi verim sağladı. O Mario Balotelli'ye ait vuruşlar vardır. Direkt bilirsin Mario Balotelli vuruşu. Geldi, şahane goller attı. Geldi, katkı sağladı. Yani burada Okan Hoca'nın da oyuncuyla iletişimini düşündüğümüzde Jondran yetenekleri ortada. Zaten Galatasaraylı yetkililer de şunu düşünüyor. Jondran transfer piyasasına baktığımızda 110 milyon euro değerinde bir bonservis kazanımı elde ettirmiş kulüplerine. Yani burada Jondran ikna edilmiş durumda. Yine söylüyorum, Galatasaray bu transferler için Mauro Icardi ve yabancı kuralının değişmesini bekliyor. Cuma günkü yayında paylaşmıştım. Hala konuşuluyor Kulüpler Birliği'nin toplantısında yaşananlar. O gün yayında da ifade etmiştim. Bir tartışma yaşandığını, toplantıya ara verildiğini ve toplantıda en çok konuşulan konulardan birisinin yabancı kuralı olduğunu. Yabancı kuralı noktasında da 12+2+2 tekrardan masada. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu geçtiğimiz sezonki kuralın devam etmesini istiyor.
1: Doğal bir istek bana göre. Böyle hemen pat diye olacak şey değil.
0: 10+2+2 şey var. Bu şekilde ya da şöyle, daha önce hatırlarsın Ömer abi, ben haberini de yapmıştım. Gençler Birliği Başkanı Arda Bey ile görüşmüştüm Arda Çakmak'la. O da şunu demişti, o da masada. 10+2+2+2 toplamda 16. Sayı olarak 16.
1: Tabii mevcut oyuncu kalabalığından kurtulabilme adına planlamayı daha rahat yapmak için bunu istiyorlar. Bana göre doğru.
0: Bu arada ben bugün bir haber yaptım. Gözünüze çarptı mı? Çok yani konuşuldu da ses de getirdi. Gençler Birliği'nde oynayan Diabete var. Biliyor musun?
2: Osman evet. Diabete çok iyi.
0: Osman Diabete. Osman Diabete için Brentford 2,5 milyon euroluk teklif yapıyor. Kabul etmiyor. Gençler Birliği'ne, Gençler Birliği teklifi kabul etmiyor. Evet. Şöyle bir detay. Brentford 2,5 milyon euroya Gençler Birliği'ne teklif yaparken, yani teklif olarak Gençler Birliği'ne 2,5 milyon euro

0: öneriyor. Sadece bonservisinin %50'si için. Gençler Birliği cephesiyle görüştüğümde diyabetenin bonservisinin yarısı için talep edilen ücret 4,5-5 milyon euro bandında ve kılçıksız net ücret. 2,5 milyon euroluk ücrette kolay bonuslar varmış. Bonus içermeyen direkt net 4,5-5 milyon euro bandında bir ücret talep ediliyor. Ve benim şaşırdığım olay şu. Diyabetenin bonservis paylaşımına baktım. %50'si Gençler Birliği, %40'ı Soar Akademi, eski gelmiş olduğu kulüp ve %10'u da satışından kar payı oyuncunun temsilcisinin. İlk kez böyle bir durum gördüm.
1: Var artık. Bence böyle... Diyabete yani 4-5 milyon euroları çok rahatlıkla aşacak.
2: Evet, eder var onun.
1: Bence daha da fazlası var açıkçası. Bir oyuncu ilerleyen zamanda daha değerli bir hale geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'a geçelim. Bu bölümde biraz süremiz kısıtlı. Beşiktaş'ı da konuşalım. Beşiktaş denilince Vlahovic hocam.
0: Evet.
1: Vlahovic aşağı, Vlahovic yukarı şu anda. Şu anda transfer dönemini özeti Beşiktaş için. Bugünler için söyleyeyim, Dušan Vlahovic.
2: Yeniden ayağa kalkabilme adına, ki o potansiyel var Beşiktaş'ta. Vlahovic transferi çok iyi bir hamle olur. Niye? Evet. Çünkü Beşiktaş takımında maalesef ki maalesef kalite eksik. Vlahovic'le bir kalite gelir. Böyle takımlar zaten ayağa kalkmasını, çabuk kalkmasını bilirler, ama Vlahovic gibi transferlerle de o zaman hedefini kovalamayı daha da hızlandırabilirler. Onun için böyle bu transfer olur, ama o transfer olduğu zaman Çerni'yi falan da bırakmamalar lazım. Şimdi bizim büyüklerimiz, şimdi şampiyonluğa oynuyorsun, Ferdi'yi bırakıyorsun. Şampiyonluğa oynuyorsun, Rafa Silva'yı, bir de ne orta sahada öbürü neydi, onu bırakıyorsun. Beşiktaş'ın. Ya abi olmaz. Sen elindeki kaliteli oyuncuyu şampiyonluğa oynayan bir takımın bırakması bana mantıksız geliyor. Sen bir, çünkü kaç sezondur Eylül, Ekim, Kasım, ya şu ligin ilk yarısı bitmeden Beşiktaş havlu atıyor.
0: Evet.
2: E buna rağmen şimdi yapılan en son transferlerle bir önceki transferlerin yanlış olduğu ortaya çıktı, ama Beşiktaş'taki kalitenin eksikliği hala görülüyor. Belki bir takım oldu, ama şampiyonluğu kovalayacak kadro değil bu. Bu kadro. Evet. Onun için Vlahovic transferi evet olur. Ama El Bilal Ture gibi, bence onunla da nedir onunla durum, son durum bilmiyorum. Kiralık değil mi o?
1: El Bilal Ture tabii kiralıktı. Evet. Sözleşmesi de yarın itibariyle tamamlanacak.
2: Tamamlıyor. Ben olsam onunla da anlaşırım. Kerni'yle de anlaşırım.
1: 15 milyon euro.
2: 15 milyon. Verecek abi. Bu dakikadan sonra, yani bugüne kadar zaten kasan boşaldığı kadar boşaldı. En azından şimdi şampiyonluk yolunda bu hamleleri yapacaksın. Önce bir takımını taraftarınla birlikte, o coşkuyu taraftarına, o coşkuyu verebilecek takımı yaratmazsan bu camia gene sallana sallana gider. Eğer ki tam destek, hep destek istiyorsa kaliteyi artırmak zorunda Beşiktaş. Bu kadar basit yani. Onun için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'u da buna dahil edeyim. Bu takımlar biraz tempolu oynadığında, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi Anadolu takımlarının rahat geçmesi lazım abi. Bu da nedir? Eşittir kalitedir.
0: Evet.
2: Ha bu kaliteli oyuncular, bak kaliteli oyuncu geldiği zaman onlar daha kolay karakter koyarlar ortaya. Hep söylüyoruz yani, sen karakter seni şampiyon yapıyor. Onun için biraz pohpohlayacaksın, biraz daha mental olarak yaklaşacaksın Çerni'ye. Tekrar içeri alacaksın onu. Dağıldı çünkü ligin ikinci yarısından sonra. El Bilal Ture'ye, o da bir oğlan delici oyuncu şimdi. Kabul edelim bunu. Defansın dengesini bozan bir oyuncu. Buna da ihtiyaç var. Bir de Vlahovic orada olduğu zaman, sağdan soldan geldiği zaman. Abi mesela John Duran, Osimhen'li bir takıma geldiğinde fayda sağlar. Niye biliyor musun? Osimhen rakip defansı dengesini bozar. Onları dağıtır. John Duran da aradan girer atar. Ama onu elinde avucunda tutabilirsen, civa gibi herif kayıyor abi her tarafa. Bunu elinde tutarsan tamam, fayda sağlar sana.
0: Civa güzel bir benzetme hocam. Yani.
2: Ama haksız mıyım ya?
1: Salim ne dersin Vlahovic transferine?
0: Yani Vlahovic ve gündeme gelen isimleri incelediğimizde daha önce...

0: Vincenzo Italiano'nun daha önce Erdem Akbaş'ta haberini yapmıştı. Amrabat'ta durumu sorulan oyunculardan birisiydi. Şartları soruldu. Daha önce Fiorentina'da Vincenzo Italiano'nun çalıştığı bir isim. Bence Beşiktaş'ın çözümlemesi gereken en önemli transfer kaleci transferi. Çünkü Beşiktaş kamp sürecini başlattı. Hazırlık kampı devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Ersin süreci belirsizliğini koruyor. Ersin'e gelen teklifler var. Şu anda Beşiktaş'ın kamp kadrosunu incelediğimizde Emre Bilgin var. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'teydi. Emre Bilgin dışında 3 kaleci altyapıdan gelen isimler. Bence en önemli bitirilmesi gereken iş kaleci transferi. Çünkü Beşiktaş'ın yaklaşık 24 gün sonra oynayacağı maç var. Midland'la oynayacak. Midland'da Danimarka ekibi. Danimarka liginde de farklı mevsim ligi diyebiliyorum. Danimarka ligini.
1: Yok, normal fikstüre geçtiler ama Temmuz'da açılıyor.
0: Temmuz'da açılıyor yani ve
1: Beşiktaş'la oynadıktan birkaç gün sonra hafta sonu ilk maçına çıkacak.
0: Yani orada bir avantaj olabilir. Normalde hatırlarsınız, Danimarka, Norveç takımlarıyla
1: Mart'ta
0: maç
1: Kasım'da biterdi.
0: Evet. Normalde biz maç yaptığımız zaman temsilcilerimiz o takımlarla maç yaptığında maç tempoları çok yüksek oluyordu ve biz ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Ülke takımlarımız bu takımlara karşı ciddi sıkıntılar yaşadı. Vlahovic konusuna tekrardan döndüğümde, Vlahovic dün haberini de yapmıştı Efecan Öztaş. Bayern Münih'in bir ilgisi vardı oyuncuya diye ben araştırdım. Efecan'la da konuştum. Bayern Münih'i teklifine kabul etmemesinin sebebi santraforlar net oynayabileceği takımlara gitmek istiyor. Vlahovic de bu şekilde. Vlahovic net bir şekilde oynayabileceği takıma gitmek istiyor. Burada yanlış anlaşılabilir. Ve bu haberi yapan insanları direkt görüyorum. Alaycı ifadeyle, bu benim başıma da geliyor, alaycı ifadeyle yaklaşımlar oluyor. Burada mesela Vlahovic Bayern Münih'e gitse her hafta oynayabileceği dakika sayısı 10 ya da 15 dakika. Harry Kane'i kesemez. Yani böyle bir realite var. Tekrardan döndüğümüzde Juventus yetkilileri zaten bugün bir açıklama yaptı. Vlahovic'i kadroda düşünmediklerini açıkladılar. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Bey Vlahovic için tüm şartları zorluyor ve direkt oyuncunun gelebilmesi için her şeyi seferber etti. Kaleci konusunda gündemdeki isimlerden birisi ve Bayern Münih'te oynayan isim şu anda
1: Nübel.
0: Dünya Kupası'nda Nübel oyuncuyla anlaşıldı. Bayern Münih'in kararı bekleniyor. Beşiktaş'ta ben transfer döneminde şöyle bir gidişat bekliyorum. Özellikle de bu Dünya Kupası'nda mesela örneğin görüştüğünüz oyuncu var, takım elendi. Elendikten sonra birkaç gün içerisinde hızlanmasını bekliyorum. Burada Beşiktaş'ın beklediği süreç Nubel'le ilgili Dünya Kupası. Bunun dışında yani Beşiktaş'la ilgili aktaracaklarım bu kadar. Başka var mı?
2: Son bir şey söyleyeyim mi Salim?
0: Buyurun hocam.
2: Amrabat Fenerbahçe için inanılmaz gereksiz, ihtiyaç olmayan bir transferdi ama Beşiktaş'a olur.
0: Evet.
2: Beşiktaş'ın defansının önünde.
0: Evet.
2: O kontrol oyunculuğunu da iyi yapar. Topu da oyuna sokar. Evet. Zaten Beşiktaş'ın biraz hıza ihtiyacı var. Yani
0: evet.
2: Pas trafiğini hızlandırması lazım. Evet. Bu kaliteli oyuncularla olur.
0: Evet.
2: Şimdi mesela Talisca ile Asensio ben olmaz diyorum ya. İkisi yan yana. Evet. Zor oluyor. Asensio istemediği bölgeye kaymak zorunda kalıyor. Talisca santifor oynayınca o orada istemiyor. Ama evet, bir özelliği var. Belki de dünyadaki en iyi topla dönüş kabiliyeti olan adam.
0: Evet.
2: Adam skora etkide bulunuyor. Şimdi Amrabat da takımını ileri ittirme açısından Beşiktaş'ta bana göre ihtiyaçtır. Eğer İtalyano da daha evvel ondan çalıştıysa o transferde Beşiktaş'a çok fayda sağlar yani.
1: Evet, peki. Şimdi son bölümdeyiz. Son dakikalardayız Salim.
0: Evet.
1: İstersen şu genel transfer haberlerine de bir bakalım ki sanıyorum Özhan Polat Hoca ile de ilgili.
0: Evet.
1: Bize notunu aktaracaksın. Hoca İpspor'a transfer oldu.
0: Evet.
1: Tabii hayırlı
0: daha
1: olsun
0: önce
1: diyelim.
0: Burada yayınlar da yaptık. Özhan Hoca İpspor'un yeni teknik direktörü olduğu yeni bir dönem. Hayırlı olsun diyelim. Birçok kez burada program da yaptık. Donanımlı bir insan. Özellikle de scouting bilgisini ben biliyorum. Bizzat takip ettiği oyuncular da burada sizler de şahit oldunuz. İyi işlere imza atacağını düşünüyorum ve bugün canı yürekten sevindim. Şöyle ki futbolcu

0: Camiasındaki birçok insan benim Özcan Hoca'yla abi kardeş ilişkim olduğunu biliyor. Hatta Maçkolik'ten bildirim geldiğinde şunu söyledim. Maçkolik'ten gelen en güzel bildirimdi diye mesaj attım. Çok mutlu oldum, sevindim. Donanımına güveniyorum. Karakterine, kişiliğine güveniyorum. Ve en önemlisi hikayesi ve mücadelesi olan insanlar değerlidir. Hikayesi ve mücadelesi var. Burada da birçok kez izleyenlerimizden mesajlar geldi. Benim özellikle de zayıflama sürecimle ilgili. Benim zayıflama sürecim olsun. Özellikle bu iş alanındaki gelişimim olsun. Ciddi derecede katkılar sağladı. Manevi desteğini çok çok fazla hissettim. Yolu açık olsun. Hikayesi ve mücadelesi olmak bu hayatta önemli. Hikayesi ve mücadelesi olan insanlar bir gün mutlaka kazanacaktır diyorum. Özcan Hoca'ya, Eyüp Spor'a başarılar diliyorum. Bu arada güzel gelen mesajlar var Ömer abi. Transfer Merkezi ve Atlıklar hesabı size selamlarını göndermiş.
1: Selamlar,
0: teşekkür ederim.
1: Sevgiler.
0: Selamlar, sevgiler. Yeni bir dönem. Bunun dışında Anadolu takımlarıyla ilgili transfere göz attığımda az önce zaten
1: Efecan'ı söyledim.
0: Efecan Sarıyer'e gitti. Yetiştiği kulübe gitti. Bence önemli bir transfer. 13 sezon boyunca Alanya Spor formasını giymişti. İlginç bir transfer. Mathieu Valbuena 41 yaşında futbol hayatına devam ediyor. Malta 2. lig ekibi Santa Luica FC'ye gitti. Az önce reklam arasında da Malta'da...
1: Futbol hayatına değil ya, tatile devam ediyor. Yani evet, güzel bir yere gidiyor bence.
2: Evet. Hem kafayı dinleyeyim hem sevdiğim işi yapayım diyor.
1: Değil mi?
2: Tabii,
1: güzel,
2: tabii.
1: İkisi bir arada bence.
0: Bu arada yayın arasında seninle de paylaştım, sen de gördün. Malta'dan gazeteci arkadaşlar yazmış. Malta çok küçük bir ülkedir, şaşırdım. Ya dedim, ne mutlu, sporu takip eden gazeteciler var. Haber doğru mu, girebilir miyiz şeklinde. Ben de girebilirsiniz tabii ki dedim. Bu arada Mario Lemina'nın kardeşi Türkiye'ye geldi. Galatasaray bölümünde Mario Lemina'dan bahsettik. Lemina'nın kardeşi Noha Lemina Manisa FK'ya transfer oldu. Bu da gurme bilgi olarak paylaşalım.
2: O hangi pozisyonda oynuyor? Aynı pozisyonda mı abisiyle?
0: Valla hocam yetenekli bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Merkez orta saha diyebiliyorum. Hı. Yine teyit edelim, yanlış
2: aynı
0: olmasın.
2: Aynı pozisyon sayılır, 6-8 hesabı.
0: Paris Saint Germain'de de oynadı diyebiliyorum. Bir dönem evet, merkez orta saha 10 numara pozisyonunda oynuyor.
1: Peki, yavaş yavaş tamamlıyoruz programı. Hı. Ki Dünya Kupası'nda Brezilya Japonya'yı geriden geldi, 2-1 mağlup etti. Son 16'ya yükseldi. Az sonra o maçın özet görüntüleri de değerli izleyenler A-Spor ekranında olacak diyelim. Zafer Tüzün, Salim Manav, çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Transfer raporunun sonuna geldik. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1900 yılına gidelim.
1: Spor, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde ölüm kalım mücadelesinin yansıması olarak karşımıza çıkar.

olurken, sonraki dönemlerde toplumlar arası ilişkileri geliştiren, sevgi ve barışı temsil eden etkinlikler haline gelmiştir. Önceleri savunma ve saldırıya dayalı sporlar olarak yapılırken, daha sonra bireysel ve takım sporları olarak yarışma ve müsabakalar halinde insanların üstün gelme arzularını sergileyebilecekleri bir disiplin olarak yapılmaya başlandı. Spor yüzyıllar boyunca ciddi bir gelişim kaydederken insanları ve toplumları birleştiren bir kimlik kazandı. ...19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken, Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır. 1899'da dünya şampiyonu olan Türk güreşçi Kara Ahmet, şampiyonlar şampiyonu unvanını kazandı. 15 Ocak 1900'de Paris'in ünlü lokallerinden Folies Bergère sahnesinde yapılan mücadelede ünlü Fransız rakibi Paul Pon'a minderi dar eden Kara Ahmet, 7 saat 40 dakika süren müsabaka sonucu şampiyonlar şampiyonu oldu. Yağlı güreşçi olan Kara Ahmet, kısa süre içinde Greco-Romen stilinin inceliklerini öğrenerek bu stilde ustalığını gösterdi ve dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Almanya Ligi'nin temelleri 1900'de atıldı. Almanya Futbol Birliği 28 Ocak 1900'de 86 kulüp tarafından Leipzig'te kuruldu. Almanya Futbol Birliği'nin açılışından yaklaşık bir ay sonra Alman futbolunun devi Bayern Münih kuruldu. MTV 1879 München Kulübü içinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılma kararı alan 11 futbolcu 27 Şubat 1900'de Franz Jon başkanlığında Gisela adlı restoranında orijinal adıyla FC Bayern Münih Kulübü'nü kurdu. Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 50 puanla sezonun şampiyonu olarak tamamladı. Sheffield United ikinci sırayı alırken Sunderland sezonu üçüncü sırada bitirdi. FA Cup finalinde Bury ile Southampton karşı karşıya gelirken sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Bury kupanın sahibi oldu. 1900 yılının en önemli spor olayı 20 Mayıs-28 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yaz olimpiyatları oldu. Müsabakalar 5 aylık bir süreye yayılarak yapıldı. Oyunlara 24 ülkeden 22 kadın, 975 erkek, toplam 997 sporcu katıldığı ilan edildi. Paris'te 19 spor branşında 85 kategoride müsabakalar yapıldı. Paris Olimpiyatı, kadınların da ilk defa yarışlara katılmasıyla spor tarihinde önemli bir yer aldı. Tenis turnuvasını kazanan İngiliz Charlotte Cooper, olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. 1900 olimpiyatında oyunların sembolü olan maraton yarışını ev sahibi ülkeyi temsil eden Fransız Michel Teoto kazandı. Ama tartışmalar yıllarca sürdü. Amerikalı atletler geçilmediklerini ve Fransızların kestirme yolları kullanarak birinci geldiklerini söylemişlerdi. Amerikalılar çamurlu bir şekilde finişe gelirken Fransızların tertemiz yarışı bitirmesi hakikaten dikkat çekmişti. Yıllar sonra da yarışın galibiyet Teoto'nun Lüksemburg'da olduğu ortaya çıkmıştı. 1900 Paris Olimpiyatlarına katılan 24 ülke arasında Fransa 26 altın, 41 gümüş,

0: 34 bronz, toplam 101 madalyayla birinci oldu. Amerika 47 madalyayla ikinci, İngiltere 30 madalyayla üçüncü başarılı ülke oldu. Osmanlı İmparatorluğu oyunlara katılmadı. 1892 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Dr. James Naismith tarafından icat edilen basketbol gelişimini hızlı bir şekilde sürdürdü. 1897 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde başlayan milli basketbol şampiyonaları 1900 yılında da kadınlar arasında ilk kez düzenlendi. Basketbol böylelikle ülke çapında oldukça popüler hale geldi. Voleybol 1895'te Amerikalı William Morgan tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 1900 yılında Kanada bu sporu benimseyen ilk ülke oldu. Uluslararası bir kuruluş olan Morgan YMCA adlı bir dernek, voleybolun bütün dünyaya yayılmasına öncülük etti. Ayrıca 1900 yılında voleybol için özel top tasarlandı. 19. yüzyılın başlarında Avrupa'da icat edilen bisiklet, ilk dönemlerde seçkinlerin kullandığı bir araç olmuş, daha sonra sportif amaçla da kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda başkent İstanbul'un dışında bisikletin yaygın olarak kullanıldığı şehirler, Osmanlı'nın batıya açılan penceresi konumunda olan İzmir ve Selanik oldu. İzmir'de 1900 yılından itibaren Rum kulüplerinin düzenlediği spor oyunlarında bisiklet de yer almaya başlandı. 1900 yılı masa tenisi sporunun da gelişimi için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sporun salon tenisi adıyla bilinen en eski hali 1880'li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordu subayları tarafından oynanırdı. 1900 yılında Amerika'yı ziyaret eden İngiliz James Gibb dönerken yanında bazı içi boş selüloid toplardan getirdi ve arkadaşlarıyla salon tenisini bu topları kullanarak oynamaya başladı. Gibb topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden ping pong ismini kullanmaya başladı. Dördüncü kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery 2:39.44'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı.
1: ...1901 yılı futboldaki gelişmelerin yoğunlukta olduğu bir dönemdi. Dünya sporundaysa 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı.
0: 1901 19. yüzyıl sona ererken yeni bir asır başlıyordu. 1901'de ilk Türk takımı Black Stockings yani Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü kuruldu. İngilizlerin Kadıköy ve Moda çayırlarındaki hararetli futbol maçları, semtin gençleri arasında gitgide artan büyük bir ilgi ve heves uyandırmaya başladı. Rum gençleri sahip oldukları bir takım özgürlüklerden yararlanarak İngilizlerin arasına karışıp futbol oynamaya başlarken, Müslüman Türk gençleri bu imkandan, bu büyük nimetten yoksun bırakılıyordu. Futbolun cazibesine kendilerini kaptıran bir avuç Türk genci ağır baskıya rağmen bir futbol takımı kurarak maçlar oynamaya karar verdi. Bunların başında Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü ile en yakın arkadaşı Reşat Danyal bulunuyordu. Moda semtinde oturan bu iki genç çok iyi İngilizce bildiklerinden oradaki İngiliz aileleriyle ve onların futbol oynayan fertleriyle de çok yakın dostluklar kurmuşlardı. Reşat Danyal'ın İngilizlerden eski bir futbol topu almasıyla bir Türk futbol takımının kurulması yolunda en önemli adım atıldı. Bu iki Türk genci arkadaşları arasından takımın kurulması için yeterli sayıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadı. Ve 1901 yılı Ekim ayında ilk Türk futbol takımı Blackstack

0: Inks, siyah çoraplılar kuruldu.
1: Bir vatandaş, TC, yani Türk, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. O zamanki şartlarda kim bilir kaç saatte neyle geliyor. Ve Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy'de futbol işte meraklısı. Kadıköy'de bir futbol takımı kuruyor. Tabii o sıralarda birazcık şey de var. Yasaklar da var yani. Ondan sonra topluca bulunmak, oynamak falan filan gibi. Siyah çoraplılar diye böyle bir isim konuyor. Sonra bu zatı muhterem aslında Galatasaray sempatizanıymış. Kadıköy'de bu işi kurup da bir bakıyor ki yani Kadıköy ağırlıklı Fenerbahçe. Ta o zaman bile yani. Daha kurulmamış ama kulüp. Yani tabii Fenerbahçeli izlemiyorlar da. O Galatasaraylı olduğu için Kadıköy'de bir şeylik çekiyor. Yabancılık çekiyor öyle diyelim. Daha çünkü ne Fener'den Galatasaray ne Beşiktaş var o zaman. Bir yabancılık çekiyor ve karşı tarafa geçiyor. İstanbul tarafına geçiyor. Anadolu yakasından İstanbul tarafına geçiyor. Ve orada bu futbol faaliyetini devam ettirmek istiyor ama etmiyor. O çünkü istibdat devri işte o zaman pek bir şey olmuyor yani.
0: Takımı oluşturan futbolcular arasında Kemani Nuri, Hafız Mehmet, Fahri, Hafız Mustafa, Emcet, Hüseyin, Masar, Şevki ve Tamuracı Osman Pehlivan'la ünlü filozof Rıza Tevfik de bulunuyordu. Gençler bu konuda yakın yardım ve teşviklerini gördükleri Dr. Rasim Paşa'yı da Black Stockings Futbol Kulübü'nün başkanlığına getirdiler. Takımdaki gençlerin büyük çoğunluğu Moda'da oturuyordu. Bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın karşısındaki Mahmudiye İlkokulu altında bulunan Huşita'nın kahvesini kendilerine lokal yapan gençler, burada soyunup giyinmek suretiyle papazın çayırında birkaç idman yapmışlar ve daha sonra da Rum takımıyla maç almışlardı. Black Stockings ilk maçını 29 Ekim 1901 günü papazın çayırında bir Rum takımıyla oynadı. Oyuncuların büyük acemiliği yüzünden Black Stockings karşılaşmayı 5-1 kaybederken Türk takımının şeref golünü takım kaptanı Fuat Hüsnü Bey attı. Şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi Kara Ahmet henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Kara Ahmet 24 Mayıs 1902'de Aksaray'da Yeşil Tulumba'daki Sinekli Bakkal Sokağı'nda bulunan Pehlivanlar Kahvesi'nde otururken kalp krizi geçirdi. Canavli ile yanı başındaki demir parmaklıklara sarılan Kara Ahmet tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmet'in sarıldığı demir parmaklıklar erimiş ve birbirine geçmişti. Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate, 25 Mayıs 1901 yılında Santa Rosa ve La Rosales kulüplerinin birleşmesiyle Buenos Aires'in Belgrano bölgesinde kuruldu. Kulübün ilk başkanlığını Leopoldo Bolt yaptı. Arjantin'in en başarılı kulüplerinden River Plate'in müzesinde 36 lig şampiyonluğu kupası bulunuyor. Los Millonarios lakaplı kulüp, 3 Libertadores kupasıyla birer Inter-Americana ve Sudamericana kupası kazandı. River Plate ile Buenos Aires'in diğer kulübü Boca Juniors arasında oynanan maçlar dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilir. İki kulübü karşı karşıya getiren maçlar Süper Clasico olarak adlandırılıyor. River Plate Boca Juniors arasındaki rekabetin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Süper Clasico rekabetinin ilk yıllarında Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı. La Boca mevkisinden çıkan River Plate Boca Juniors derbisinin ilk tohumu 2 Ağustos 1908'de atıldı. Derbinin ruhunu oluşturduğu söylenen sınıfsal farklılık konusuysa satın alınan River Plate'in düşük gelirli vatandaşların yaşadığı La Boca'dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires'in

0: düzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nde Liverpool 45 puanla şampiyona ulaştı. Sunderland 43 puanla ikinciliği elde ederken Notts County 40 puanla 3. sırada yer aldı. FA Cup finalinde Sheffield United'la Tottenham karşı karşıya gelirken sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Tottenham kupanın sahibi oldu. 2017 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü 21 Ağustos 1901'de kuruldu. Sembolü martılar olan kulüp 1983 yılında FA Cup finali oynarken Manchester United karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Brighton & Hove Albion'ın ezeli rakibi Crystal Palace'tır. İki kulüp arasında 1940 ve 1950'li yıllarda başlayan ezeli rekabet 1970'li yıllarda zirve yaptı. Brighton & Hove Albion'la Crystal Palace arasında oynanan maçlara M23 derbisi deniliyor. 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı. 1901 Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Reginald Daughtry'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Arthur Gore şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Blanche Binkley Hilliard'ı 6-2'lik setlerle geçen Charlotte Cooper Stavrin'in oldu.
1: Futbol tarihindeki ilk stat faciası 1902 yılında İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Türk sporundaysa 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genci Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp Dağları'nın ünlü Mont Blanc zirvesine tırmanmayı başardı.
0: 1902 yılında dünya futbol tarihinde önemli yere sahip iki kulübün temelleri atıldı. 1895 yılında kurulan Football Club Sky, 1900'de New Football de Madrid ve Club Espanyol de Madrid olmak üzere ikiye ayrıldı. İki yıl sonra Club Espanyol de Madrid kulübünün ikiye bölünmesinin ardından Julian Palacios 6 Mart 1902'de Real Madrid Futbol Kulübü'nün kurulmasını sağladı. 18 yıl boyunca Madrid FC olarak anılan kulübün ilk iki başkanının Katalan olması ise ilginç bir not olarak tarihteki yerini aldı. 1902 yılı 1878 yılında Newton Heath Football Club adıyla kurulan Manchester United için ayrı bir öneme sahip. Lancashire-Yorkshire demiryolu hattının çalışanlarının ve idarecilerinin desteğiyle kurulan takım, ilk mücadelelerini de daha çok diğer demiryolu takımlarıyla yapmıştır. Kulüp, Ocak 1902'de borcu nedeniyle kapanma noktasına gelir. John Henry Davis ve yanındaki 3 iş adamı, yapılan görüşmeler sonucu gerekli kaynağı sağlayarak 24 Nisan 1902'de kulübü satın alır ve ismini Manchester United olarak değiştirir. Kulübün kurucusu olarak kayıtlara geçen Davis, aynı zamanda Manchester United'ın ilk başkanı olur. Futbol tarihindeki ilk stat faciası, İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Stadın kale arkasındaki tribünlerinin çatısının ağırlıklı olarak ahşap iskeleden oluşması ilginç bir özellik olarak ön plana çıkmaktaydı. Ancak bu tip tribünlerde felaketlerin de habercisiydi. Nitekim 1902 yılının Nisan ayında İngiltere ve İskoçya arasında oynanan milli

0: Maraş'ta Ibrox Stadı'nın ahşap türbünlerinin büyük bir kısmı çöktü. Taraftarlar batı tarafındaki duvarın altında kalırken 25 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bu felaketin ardından güvenlik gerekçeleri sebebiyle stadyumun kapasitesi 25 bin kişilik kapasiteye düşürülmüştür. İngiltere Futbol Ligi'nde Sunderland 44 puanla şampiyonluğa ulaştı. Everton sezonu 41 puanla ikinci, Newcastle United ise 37 puanla üçüncü sırada tamamladı. 35 puan toplayan Nottingham Forest ise dördüncü oldu. İngiltere FA Cup'ta Sheffield United zafere ulaştı. Sheffield United birbirinin rövanşında Southampton'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Rangers ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hibernian'ı 1-0 mağlup eden Celtic'in oldu. 6. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Birleşik Amerikalı atlet Sam Miller 2:43.15.04'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 3. sırayı elde eden Miller, bir yıl sonra kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genci Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp Dağları'nın ünlü Mont Blanc doruğuna tırmanmayı başardı. Mont Blanc'a tırmanan ilk Türk olan Ali Vehbi'nin beraberinde getirdiği Türk bayrağını zirveye dikmesi, Türkiye'de dağcılık sporunun başlangıç tarihi kabul edilir. Mont Blanc'daki özel defterin 1902 tarihini taşıyan sayfasında Ali Vehbi'nin de imzası bulunmaktadır. 1902 Wimbledon tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Arthur Gore'u 3-1 mağlup ederek kariyerindeki ilk zaferini elde etti. Wimbledon tek kadınlarda İngiliz tenisçi Muriel Robb mutlu sona ulaştı. Robb, İngiliz Charlotte Cooper'ı 7-5 ve 6-1'lik setlerle geçerek kariyerindeki ilk ve tek Wimbledon zaferini elde etti. 1902 yılında toprak zeminde oynanan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Michel Wacru, Max Dejoux'u 6-4 ve 6-2 ile yenerek kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Fransa Açık tek kadınlarda Françoise Massou, Pijuru'yu mağlup ederek şampiyon oldu. 1902'de Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde Birleşik Amerikalı William Larnett, İngiliz Reginald Doherty'yi 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Tek kadın neredeyse zafer Marion Jones'un oldu. Jones, rakibi Elizabeth Moore ikinci sette maçtan çekilince şampiyon oldu. Boksa Uman maçında Birleşik Amerikalı Joe Gans, vatandaşı Frank Ernie'yi yenerek dünya hafif siklet boks şampiyonu oldu. Ernie, ilk roundda nakavt eden Gans, yıl boyunca ringe çıktı, 5 karşılaşmada da unvanını başarıyla korudu. ...25 Temmuz 1902'de... Birleşik Amerikalı James J. Jeffries, dünya ağır siklet boks şampiyonası unvan maçında İngiliz boksör Bob Fitzsimmons'u 8. roundda nakavtla mağlup etti.
1: ...1903 yılı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurulduğu seneydi. O dönem ülkemiz adına spor faaliyetleri sıklaşmaya başladı. Türk eskrimi ise başarılarıyla seviye atladı.
0: 1903 yılında tarihteki ilk spor kulübü Beşiktaş Jimnastik Kulübü kuruldu. 1902 Kasım'ının dondurucu soğuğu

0: Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da yaşayanların iliklerine işlemekteydi. Beşiktaş'ın saraydan pek de uzak olmayan noktası, Serence Bey'de bulunan Osman Paşa Konağı'nda haftanın belirli günlerinde toplanan gençler jimnastik hareketleri yapmaktaydı. Bir gün yine aynı amaç için toplanan gençler hararetli bir tartışmaya girerler. Avrupa'nın Osmanlı Devleti ve Türklere karşı bakış açısından rahatsızlıklarını dile getiren bu gençler, Türk'ün gücünü canlandırmanın jimnastik hareketlerinden geçtiği fikrinde birleşirken, bu ideallerini bir spor kulübü kurarak gerçekleştirme kararı alırlar. Bu gizli toplantının yapıldığı konağın sahibi, 2. Abdülhamit döneminde uzun zaman Medine muhafızlığı yapmış, 1. Ferit rütbesiyle Şeyhül Harem tayin edilmiş Osman Ferit Paşa'ydı. Toplantıya ev sahipliği yapan gençler, Paşa'nın oğulları Hüseyin Bereket ve Mehmet Şamil Şaplı, yakın akrabaları Ahmet Fetkeri ve Mehmet Ali Fetkeri kardeşlerle birlikte hayallerindeki spor kulübünü kurana kadar bu toplantıları sürdürme kararı alır. Başta Hüseyin Bereket, Mehmet Şamil Şaplı, Ahmet ve Mehmet Fetkeri kardeşler olmak üzere sayıları her geçen gün artan spor sevdalısı gençleri hiçbir şey hedeflerinden yıldıramayacaktı. Şubat ayı sonuna gelindiğinde gençler faaliyet göstermeyi kararlaştırdıkları güreş, halter, barfix, jimnastik sporları için gereken aletleri kimselere fark ettirmeden konağın bahçesine yerleştirdi. Sayıları 22'yi bulan bu genç adamlar Mart ayının ilk günlerinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Ve 1903 yılının Mart ayında ilk spor kulübü olarak tarihe geçen Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü, idealist 22 adam önderliğinde Serence Bey'de kuruldu. Kulübün ilk başkanı Mehmet Şamil Şaplı, ilk genel sekreteri ise Hüseyin Bereket seçildi.
1: Kuruluş yıllarında Beşiktaş'ta futbol yok. Futbol neden yok? O dönemde futbola pek sempatik bakılmıyor. Dönemin gençleri, özellikle sarayın gençleri, Serence Bey'de diğer sporlarla, özellikle güreş dalında barfix yapıyorlar, jimnastik yapıyorlar. O tür çalışmalar yapıyorlar. O çalışmalar sırasında padişahın toplumu kontrol etme çizgisi çok yüksek o dönemde. 2. Abdülhamit devri. Beşiktaşlı orada spor yapan Beşiktaşlı gençler yakalanıyor, götürülüyor, karakola götürülüyor. Sonra anlaşılıyor ki içinde sahili gençler de var, sarayın çocukları da var. Ve orada kötü bir şey yapmadıkları anlaşılıyor, serbest bırakılıyor. O dönemden sonra 30'lu yıllara, 40'lı yıllara kadar uzanan Beşiktaşlılara atfedilen bir şey var, söylem var. O da arabacılar. Arabacılar söylemi nereden çıkıyor? İki tane kaynak var bu konuda. Bir tarihçi, Beşiktaş tarihçisi Vala Somalı'nın kitabında. Vala Somalı iddia ediyor ki Beşiktaş'ta işte bu Serence Bey'e saraydan giden, spor yapmaya giden gençler saray arabalarıyla gidiyorlar. Saray arabalarıyla giderken yolda görenler de onlara gıptayla bakıyor. Vay arabalılar geçiyor diyor. Arabalılar geçiyor sözü zaman içinde arabacılara çevriliyor. Yani arabacı olmak da kötü bir şey değil elbette o dönemde ama neden arabacılar atfedilmiş Beşiktaş'a? Bunu ben 30'lu 40'lı yılların sporcusu ve önde gelen sporcusu Hakkı Yeten'e de sordum. Neden size arabacılar diyorlar dediğim zaman güldü. Tabii arabacılar derler dedi. O dönemde biz ortalığı kasıp kavuruyoruz. Bizi yenemiyorlar. Bizden uğraşamıyorlar. Baş edemiyorlar sahada. Hadi oradan arabacılar derlerdi. Biz de gülüp geçerdik dedi. Yani Beşiktaşlı'nın rahatsız olduğu bir unvan değil bu arabacılar o dönemde. Ki bakıyorsunuz 14-18 Kafkas Harbi sırasında yani bu arabacılar unvanının lakabının diyelim daha doğrusu ortaya çıktığı dönemde Beşiktaş'ın Kafkas cephesinde ölen 4 tane futbolcusu var. O 4 futbolcunun 2 tanesi doktor, 1 tanesi muallim.

Osborne, askeri okulu öğrencileri için de pek yararlı olacağını düşünen padişahın emir ve fermanıyla başarı gösteren sporculardan Fuat Balkan, Edirne'deki Harbiye Mektebi'nin eskrim hocalığına atandığı gibi, yine aynı fermanla tüm askeri mekteplerin tedrisat programı içine de dahil edildi. İkinci Abdülhamit ayrıca İtalyanlar karşısında başarı gösteren genç eskrimcilerden Fuat, Refik ve Ömer Lütfi ile onları yetiştiren Muallim Hüsnü de mükafatlarla ödüllendirildi. İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 42 puanla şampiyonluğa ulaştı. Sunderland 41 puanla ikinci, Sheffield United 39 puanla üçüncü oldu. Liverpool 38 puanla dördüncü sırayı elde etti.

1903 yılında İngiltere FA Cup'ta zafer Burnley'ne oldu. Burnley, Derby County'yi 6-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

0: 1903'te Almanya Futbol Şampiyonası Alman Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ilk turnuva olarak tarihteki yerini aldı. 31 Mayıs 1903 tarihinde oynanan final mücadelesinde Leipzig Prag'ı 7-2 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Hibernian ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hearts'ı 2-0 mağlup eden Rangers'ın oldu. Yedinci kez düzenlenen Boston Maratonu'nda büyük heyecan yaşandı. Birleşik Amerikalı atlet John Norden 2:41.29'luk derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 5. 1902'de 3. sırayı elde eden Lorden, Sammy Mailer ve Michael Spring'in önünde kürsünün en üst basamağına çıktı. 1903 Wimbledon tenis turnuvasında tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty ard arda ikinci kez şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Frank Rizzelli'yi 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle geçerek zafere ulaştı. Tek kadınlarda İngiliz tenisçi Dorota Douglas kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti. Douglas, Ethel Thompson Lorcambi'yi 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. 1903 yılında Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Fransız tenisçi Marc Dagoghi, André Vaccaro'yu yenerek şampiyon oldu. Tek kadınlarda ise François Masso, Kate Gilo'yu 6-0, 6-8 ve 6-0'la geçerek zafere ulaştı. 1903'te Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty finalde William Lerner'da 3-0 mağlup etti. Bu Doherty'nin kariyerindeki ilk Amerika Açık zaferi oldu. Tek kadınlarda Birleşik Amerikalı Elizabeth Moore, finalde geçen yılın şampiyonu Marion Jones'u 7-5 ve 8-6'lık setlerle geçerek kariyerindeki 3. Amerika Açık şampiyonluğuna ulaştı. 1903 yılında İngiliz Bob Fitzsimmons, Dünya Orta Siklet ve Dünya Ağır Siklet unvanlarının ardından Dünya Hafif Ağır Siklet Şampiyonu unvanının da sahibi oldu. Fitzsimmons, Kasım 1903'te San Francisco'da oynanan müsabakada son dünya hafif ağır siklet şampiyonu George Gardner'ı 20 round sonunda mağlup ederek 3 farklı ağırlıkta şampiyonluğa ulaşan ilk boksör olmayı başardı.
1: Bu kez de Galatasaray'ın kuruluş yılına gidiyoruz. Galatasaray Kulübü'nün temelleri devlet adamı yetiştirmek amacıyla 1481 yılında 2. Beyazıt tarafından kurulmuş ve ilerleyen

0: İlerleyen tarihlerde Türkiye'de beden eğitimi dersleri verilmesi adına da öncülük yapmış olan Galatasaray Lisesi'ne dayanmaktadır. Bu okul adını kurulduğu bölgeden alır ve Galatasaray olarak anılmaya başlar.
1: 1905 yılı Türk futbolu için önemli bir dönemeçtir. Yıllar sonra Türkiye için önemli başarılara imza atacak, UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek kulüp haline gelecek Galatasaray'ın kuruluşu bu tarihte olmuştur. Galatasaray Kulübü'nün temelleri devlet adamı yetiştirmek amacıyla 2. Beyazıt tarafından kurulmuş ve ilerleyen tarihlerde Türkiye'de beden eğitimi dersleri verilmesi adına da öncülük yapmış olan Galatasaray Lisesi'ne dayanmaktadır. Özellikle Galatasaray Lisesi'nde okuyan ve daha sonra okulda beden eğitimi hocalığı yapmaya başlayan Faik Üstün İdman, Galatasaray Liselilerin futbolla tanışmasına ön ayak olmuştur. Galatasaray Lisesi'ndeki futbol, başlarda kör dövüşünden farksız, kuralsız bir oyun halindeyken, 1905'te Ali Samiyan ve arkadaşları bir kulüp kurma kararı almışlardı. Galatasaray'ın kurulduğu dönem, ilk formaları kırmızı-beyaz renkteydi. Yakası kırmızı olan formanın gövdesi ve kolları beyazdı. Ancak bayrağımızın renklerini taşıyan Galatasaray'ın seçtiği bu renkler o dönemdeki baskıcı rejimden dolayı sonraki yıllarda değişecekti. Club Libertad Asansión, 30 Temmuz 1905'te Paraguay'ın başkenti Asansión'da kurulmuş bir spor kulübüdür. Siyah beyazlı kulüp futbol ve basketbol branşlarında faaliyet göstermektedir. FA Cup'ın 1904-1905 sezonunun şampiyonu, 15 Nisan 1905'te Londra'daki Crystal Palace Ulusal Spor Merkezi'nde oynandı. Maçta Newcastle United'ı Harry Hampton'ın golleriyle 2-0 yenen Aston Villa kupanın sahibi oldu. Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası, Uluslararası Patenciler Birliği'nin onayladığı, artistik patencilerin dünya unvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasıdır. 1905 yılı müsabakası 5-6 Şubat 1905 tarihlerinde İsveç'in Stockholm şehrinde yapıldı. Bu şampiyona sadece erkekler kategorisinde yapılan son şampiyonaydı. 9 Temmuz-30 Temmuz 1905 tarihlerinde 3. Fransa bisiklet turu düzenlendi. 1904 Fransa bisiklet turu hile düzen tarafından egemenlik altına alınmamasından dolayı yarış pek çok şekilde değiştirilmişti. Gece binişi olmaması için etaplar kısaltıldı. Tur 11 etaba yayıldı. Bu hemen hemen önceki yıldan 2 kat fazlaydı. Kazanan zamana göre değil, puana göre seçildi. Bu değişikliklere rağmen seyirciler arasında hala protestocular vardı. İlk etapta hemen hemen tüm bisikletçilerin lastikleri yola atılan çiviler nedeniyle delindi. Toplam yarış mesafesi 2994 kilometre ve hız ortalaması 27.107 kilometre saatti. İlk büyük tırmanıcı Ballon de Sals ilk kez bu yarışta ortaya çıktı. Yarışı 5 etap kazanan Fransız Louis Trosselier birincilikle tamamladı. René Potier dağlarda yenilmez olduğunu göstermiş olmasına karşın ilk etapta bir çarpışmanın gerçekleşmesi sebebiyle 3. etapta yarışı terk etti. 1905 Dünya Güreş Şampiyonası 8-10 Mayıs günleri arasında Alman İmparatorluğu'nun Berlin şehrinde düzenlendi. Yalnızca erkekler Grokoremen müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması bas alındığında Almanya 68 kiloda Theodor Schilbisky, 80 kiloda Albert Hein'le 2 altın, 68 kiloda Max Beskow'la 80 kiloda Gustav Hede, artı 80 kiloda ise George Altman'la 3 gümüş ve 68 kiloda Eugene Kisling, 80 kiloda Matthias Hartl ve artı 80 kiloda

0: Paul Molot'la 3 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı. Bu sonuçla bireysel anlamda da 2 altınla 3'er gümüş ve bronz madalyayla Almanya 1. sırada yer alırken onu artı 80 kiloda Soren Marinus Jensen'le 1 altın madalya kazanan Danimarka izledi. Uluslararası Halter Federasyonu'nun tarihi Almanya'nın Duisburg şehrinde 10-12 Haziran 1905 tarihleri arasında Almanya, Danimarka, Hollanda ve İtalya'dan temsilcilerin katılımıyla Dünya Amatör Sporcular Birliği adıyla Halter ve Güreş Federasyonu olarak kuruluşuna dayanmaktadır. 18 Mayıs 1907'de Uluslararası Halter Federasyonu'ndaki son Alman'ın da üyelikten ayrılmasıyla varlığı fiilen sona eren kurum birkaç kez isim değiştirecek ve 1920'de Uluslararası Halter Federasyonu ismini alacaktır. Günümüzde Uluslararası Halter Federasyonu'na Afrika, Asya, Avrupa, Okyanusya ve Pan-Amerikan Halter Federasyonu olmak üzere 5 kıtasal halter federasyonunun yanı sıra 187 ulusal halter federasyonu bağlıdır.
1: ...1907 yılı dendiğinde ise Türk sporunda ilk olarak akla Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü gelir. Fenerbahçe Spor Kulübü kuruluşunu gayri resmi olarak 1899 yılında gerçekleştirmiş. Ne var ki iki kez kapatılmaları nedeniyle faaliyetlerini ancak resmi kuruluş yılları olan 1907 yılında geçebilmişti.
0: Takvim yaprakları 1907 yılını gösterirken 2. Abdülhamit döneminin son günleri yaşanıyordu. Artık Türk gençleri de açıktan futbol oynuyordu. Bu durumdan yararlanan Kadıköylü gençlerden Hariciye Nazırı Asım ve Server Paşaların torunu Londra Sefareti Başkatibi Nuri Bey'in oğlu Ziya Bey ile Harekat Ordusu Feriki, Şevki Paşa'nın oğlu Ayetullah Bey ve de ünlü edebiyatçı Sami Paşazade Sezai Bey'in yeğeni Enver Necip Okaner Bey, Necip Bey'in Moda Başpınar Sokak 3 numaralı evde yaptıkları görüşme neticesinde kuracakları takım hakkında fikir yürütüyorlardı. Görüşmelerin sonucunda maddi destek sağlayan dönemin zenginlerinden San Josef mezunu mühendis Nurizade Ziya Bey'e, kulübün kurucu başkanlığı, Osmanlı Bankası memurlarından Ayetullah Bey'e katiplik görevi, Bahriye Subayı Necip Bey'e de kaptanlık ve vezedarlık görevi verildi. Yine görüşmede varılan fikir birliğiyle de kuracakları kulübün adını oturdukları semtten esinlenerek Fenerbahçe'ye yapacaklar. Amblemlerini Fenerbahçe burnundaki ışık saçan fenerden, formalarındaki renkleri ise Fenerbahçesindeki papatyaların kıskançlık ve temizlik sembolü olan renklerinden, yani sarıyla beyazdan alacaklardı. Kulübün amacı kuruluş tüzüğünün 2. ve 3. maddelerinde şu şekilde belirtilmişti. Kulübün takip ettiği amaç, memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasını sağlamak, vatan gençlerinin vatanın korunmasına, zorluklara ve askeri seferberliklere hazırlamaktır. Kulüp, özellikle askeri beden eğitimlerinin yapılması, milli oyunların yaygınlaştırılması ve disiplinli bir halde geliştirilmesiyle uğraşacak, kaybolan tecrübelerin kazanılmasına uygun amatör şubeler kurulması ve açılmasına çalışılacaktır. 1907 Fransa bisiklet turu bu organizasyonun 5.'siydi ve ilk defa ilk 10 içinde Lüksemburg'un da temsil edilmesi söz konusu oldu. 8 Temmuz 4 Ağustos tarihlerinde yapılan tur toplam 4.488 kilometre mesafeli olup yarışçıların hız ortalaması 28.47 kilometre saatti. 1906 Fransa bisiklet turu galibi Rain Potier ailevi bir sebepten dolayı intihar etmiş, unvanını korumak için bu yarışta bulunması mümkün olmamıştı. Emine George yarışı kazanmaya yakınken ödünç bisiklet aldığı için cezalandırıldı. Liderlik Lucien Petit Breton'un eline geçti. Petit Breton yarış öncesi tanınmayan bir bisikletçiydi. Yarışa

0: Poencione kategorisi içinde girmişti. Bunun anlamı, o bisikletçi takım tarafından desteklenmiyordu. Bu nedenle ona mekanik bir destek verilmedi. Pedro iki etap kazandı ve genel klasmanda birinciliği elde etti. Bu yılın Fransa bisiklet turu önceki yıla benzemiyordu. Çünkü 1906 Fransa bisiklet turu hemen hemen sabotajların serbest olduğu bir turdu. Tek günlük yarışlar arasında 298 kilometre ile en uzun profesyonel yarış her yıl Milano ile Sanremo arasında düzenlenen Milan-Sanremo bisiklet yarışıdır ve günümüzde Avrupa bisikletindeki klasik bisiklet yarışlarından bir tanesi olan Milan-Sanremo'nun ilki 1907'de düzenlendi. Kazanansa Lucien Petit Breton oldu. 1907 Dünya Güreş Şampiyonası 20 Mayıs'ta Alman İmparatorluğu'nun Frankfurt şehrinde düzenlendi. Yalnızca erkekler Grokoremen müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması baz alındığında Almanya ilk sırada yer aldı. Bireysel anlamda ise iki altın madalyayla Danimarka birinci sırada yer alırken onu bir altınla üçer gümüş ve bronz madalya kazanan Almanya izledi. Augsburg Spor Kulübü, Bavyera eyaletinin Augsburg kentinde 1907 yılında kurulmuştur. Futbol Club Alemannia Augsburg olarak kurulan takım, bu isim altında uzun yıllar mücadele etti. 1921 yılından 1969 yılına kadar Augsburg adıyla maçlarını oynayan kulüp, sportif başarısızlıklar neticesinde o dönemki 4. lig statüsündeki lige düşmemek için 15 Temmuz 1969 tarihinde Schwaben Augsburg takımıyla birleşerek bugünkü ismi alacaktır. Futbol ve kriketin gelişimine katkıda bulunmuş olan FA Cup'ın kurucusu İngiliz futbolcu, futbol hakemi, kriketçi, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi Charles William Alcock 26 Şubat 1907'de hayata gözlerini kapadı. Alcock 1896 ile 1907 yılları arasında Futbol Birliği'nin yardımcı başkanlığı görevini üstlenmişti. Futbolun önemli kurallarından offside kuralına dair önemli bir değişiklik de 1907 yılında yapıldı. Kendi sahasında bulunan bir futbolcunun offside sayılmaması bu yıldan itibaren geçerlilik kazandı.
1: Arşiv Odası programını bu haftalık burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.
6: Fight! Müsabakamız başlıyor. Siyah ve sarı renkteki şortu siyah eldivenleriyle kaçan Mehmetov... ...siyah kırmızı şortu beyaz eldivenleriyle Enis Yunusoğlu karşımızda. Zaten boy farkından da çok rahat anlıyorsunuzdur kimin kim olduğunu değerli izleyenler. İyi geleceğiniz içeri girdi Gaşan Mehmetov. İyi bir kombinasyon. Tabii daha kısa boylu bir sporcu olarak kol uzunluğu da daha kısa rakibine göre. Bu açıdan da mesafeyi kapatmak isteyecek. Çok net bir Mehmetov isabeti. Enis'ten ardından yumruklar da geldi. İki tarafta sert. Enis şimdi ilk

beraberinin ardından bastırdı rakibine. Kısa mesafeden çalışmak istiyor. İçeriden çalışmak istiyor. Kasan Mehmetov. Enis'in yalnız özellikle menzilinden her darbesi nakav tehdit demek. Şöyle bir sol uzattı. Sağ kroşe asmakla kaçtı. Sağ sol kontrası çok isabetli. Olsa da güçlü değil. Mehmetov'dan. Çok sabittir, ardından bir sağ kroşe denedi. Mehmetov da çok sert yumruklarla geliyor özellikle. Enis çok güzel kaçtı bundan. Güzel bir diz geldi. Önce middle kick, ardından bir diz. Rakibinin karaciğerini yokluyor bacaklarıyla. Enis Yunus oldu. Mehmetov'dan da tehlikeli yumruklar geliyor. Bir tekme daha uzattı bu sefer menzilin dışında. Mehmetov sol direk. Middle kick blok aldı. Bir diz daha geliyor. Enis hakikaten nefis bir iş çıkartıyor şu ana kadar. Mesafeyi koruduğu noktalarda özellikle. Şöyle bir önce vücudu, ardından kafaya doğru çıkmak istedi yumruğuyla. Mehmetov şimdi dizi çıkardı orada. Enis yalnız biraz sıkıştı köşeye. Mehmetov çalışıyor şimdi. Mehmetov çalışıyor şimdi köşede. Boy dezavantajlı sporcunun tabii ki burada içeri girdiği her fırsatı değerlendirmesi gerekecek. Burada fena yapmadığını söylemek gerekiyor Raşan Mehmetov'un. Enis yalnız çok tehlikeli. Bir anda çok patlayıcı gücüyle karaciğeri yoklayabiliyor. Bizi de çeneye kadar kaldırdı. Çok rahat bir şekilde sadrek geldi Mehmetov'dan. Sert'e yakın bir maç şu ana kadar. İki sporcu da kendi taktiğini işlettiğinde çok net isabetler buluyor. Biraz burada maçın nerede ve nasıl, hangi mesafede, hangi yakınlıkta geçeceğini kontrol etmek belki de bu maçın kaderini belirleyecek. Enis bir kez daha dizini aradı. Sol kontrası Mehmetov'dan Enis'in atağına karşılık. Son 10 saniye aparkat artı diz aradı Enis. Bu kadar çok da teknik bir sporcu, özellikle fiziğine kıyasla diyelim ve ilk round'un sonuna geldik değerli izleyenler. Güzel bir ilk round geride kaldı. İkinci round başladı. Mehmetov sert bir solla başladı. Enis uzun bacakları tekmeğini kullanma çabasında, yalnız Mehmetov yine girdi içeri. Henüz daha round'un başında. Alçak tekmeler emisi birazcık da bel altı gelir gibiydi ama sıkıntı olmadı. Enis uzun kollarıyla, uzun bacaklarıyla gelmek istiyor. Mehmetov bundan bir kurtulup içeri girip oradan darbe vurma çabasında. Çok iyi bir diz çıkardı Enis Yunusoğlu. Nefis bir diz çıkardı. Cengiz Punk çok soğukkanlı araya girdi. Uyarılarını yapıyor. Kendisini diziyle bastırdı. Hop, şöyle denge ayağına bir darbe. Birazcık süpürdü Enis. Evet, o iyi durumda. Maç devam ediyor. Tabii rakibimiz yere almak ne olursa olsun bir psikolojik avantaj. Mesafeyi kapatmak istedi Mehmetov ama istediğini çıkartamadı. Break. Enis'ten yine çok iyi bir diz var. Hiç low kick. Nefis bir diz çıkardı Enis. Aparkat ardı o diz kombinasyonu. Çok iyi boşluklar yakalıyor. Diz daha geldi. Nefis dizler üst üste. Rakibinin içeri girmesine round'un başından beri izin vermedi Enis Yunusoğlu. Şöyle bir ön tekme. Tabii mesafede olmak, mesafeyi korumak Enis için avantaj. Bunu çok iyi kullandı. Mehmetov şimdi kapatmak istediği mesafeyi, içeri girdiği anda yumrukları çalıştırmak istiyor. Enis yalnız iyi kilitliyor. İkinci round'un büyük bölümünde çok iyi kilitledi. Fight. Hoppa! Hoppa!

0: son saat denemesi. İki sporcu aynı anda dönmek istedi. İkisi de isabetsiz. Bir tekme bir yumruk karşılıklı kısa mesafeden. Enis'in güzel bir diz buldu. Ardından da Cengiz Pank girdi araya. Sporcuları ayırdı. Sporcuların ayrıldığı her an tabii ki Enis'e avantaj. Mehmetov'un da avantajı her zaman pres yapmak.
1: Hep karavana.
2: Break.
0: Son 10 saniye işareti geldi ikinci round için. Nefis bir diz daha çıkartıyor Enis. Mehmetov'un da yani sakını vermek lazım. Çok soğukkanlı karşılıyor bu sert diz darbelerini ve ikinci roundun da sonuna geldik. İkinci roundun da sonuna geldik. Değerli izleyenler. Üçüncü ve son round başladı. Başlar başlamaz da aksiyonlu başladı. Mehmetov özellikle roundlara biraz daha sert girmek istiyor. Harika bir sol diz çıkardı. Enis Yunusoğlu. Mehmetov yalnız bastırmaya devam ediyor bu dizlere rağmen. Köşe sıkıştırdı Enis. Enis'i kendini oradan çıkarması lazım. Bizi buldu. Ardından alan bırakmak istemiyor rakibine. Mehmetov'un içeriden çok fazla yalnız isabeti var. Dikkatli olması lazım bu pozisyonları Enis ama roundlar hep iyi girip ardından rakibini alan bırakmadı. Enis Yunusoğlu. Ve şimdi Mehmetov yerde. Saymayacak Cengiz Pank. Sayılacak pozisyon değil belki ama üstünlük Enis'te. Sert bir diz daha çıkardı Enis. Çok sert isabetler bir kez daha geldi. Tam böyle karın boşluğuna, karaciğere. Nefis isabetler. Diz daha geliyor. Çok iyi kullandı dizlerini. Hele ki tabir kurallarında üst üste iki diz atamadığınız, iki dizin arasında başka bir teknik uygulamanız gereken bir sporda dizleri bu kadar efektif kullanan sporcu çok fazla görmek de mümkün değil. Hakikaten nefis bir iş çıkardı. Enis Yunusoğlu yine çok iyi yakaladı diziyle. Yaşan Mehmetov içeri girmek için her şeyi yapıyor. Süreyi durdurdu Cengiz Pank.
2: Sus.
0: Köşeye.
2: Sus.
0: Çok sert bu uyarı. Cengiz Pank'tan Enis'in köşesine. Roundun sonuna doğru çok sert bir uyarı geldi. Son dakikasındayız artık karşılaşmanın değerli izleyenler. Enis'ten tekmeler, dizler, Mehmetov yumruklarıyla yakın mesafeden karşılık vermeye çalışıyor. Şahin'le bir dönerek gelmek istedi Enis, olmadı. Rakip de dönmek istiyordu, onu da fark etti bu arada. Güzel bir spinning back istelemesi ters taraftan, ters öne dönerek. Uzaktan yumrukları, overhandleri savuruyor burada. Mehmetov, Enis'ten yine bir diz isabeti var. Aradan o kadar sert vuruyor ki dizleri, şimdi içeri girmek isterken Enis yakalandı. Köşesi tebrik ediyor Mehmetov'u. Ama maçın gidişatını çevirmeye yetmeyecek gibi gözüküyor bu performans. Son saniyeler artık. Müsabakada. Cengiz Pank ayırdı sporcuları. Ve mücadelenin sonuna geldik.
3: Maç bitti. Bakalım kim oldu maçın galibi? Bir oy birliği durumu var. Müsabakayı 3-0 sayıyla kazanan winning on points 3-0. Red Corner, kırmızı köşe, Enis Yunusoğlu.
0: Mücadelemiz başladı. Siyah şortuyla İdris Şimşek'i, siyah ve kırmızı şortuyla Sasan Eminzade'yi izliyoruz. Sasan Eminzade birazcık daha uzun boylu burada. Bir 5 santimlik boy avantajı olacak İdris Şimşek karşısında. Dönüm sağlık geldi.
4: Aferin oğlum benim. İzin vermeyin. Evet.

0: Şöyle son kroşe isabeti. Nefis bir kombinasyon geldi. Sol sağ. İki sporcu da tartıyor birbirini maçın ilk bölümünde. Sağ high kick. Oy, aferin oğlum. Sol elini kaldır. Sol kick çok sert bir isabet. Karşılık geliyor Sasan Eminzade'den. Sasan Eminzade nakavtorun çok yüksek bir sporcu. Mendes biraz içeri doğru dengeli girmedi. Sasan Eminzade bir diz ardından. Middle kick sağıyla girdi ardından. Sasan Eminzade sert geldi İdris Şimşek karşısında. Yavaş adımlarla yaklaştı Eminzade. Çok güzel bir kontra sol. Sağ denemesi geldi, biraz daha ayağa kaydı Sasan Eminzade'nin.
1: Bir dakika var İdo, tempo yap bakalım
0: biraz. İşte bu low kickler. Dönerek gelmek istedi Sasan Eminzade, çok rahat karşıladı bunu İdris. Bir diz denemesi var, İdris Şimşek kapandı. İyi bir kombinasyon Sasan Eminzade. Dış low kick. İdris bunları iyi karşılıyor ama atağına presine devam ediyor Sasan Eminzade. İlk darbe hep çok iyi karşılıyor İdris Şimşek. Fakat Sasan Eminzade'nin presi biraz daha sürekli, biraz daha devamlı şu ana kadar. Denemesi İdris'i çok iyi karşıladı. İlk darbeden çok iyi kurtuluyor. Ardından kontraya çok iyi çıkıyor İdris Şimşek. Ama son iki darbelerde üstünlük tekrar sanki Sasan Eminzade'ye geçiyor gibi. İlk raundun sonuna geldik. İlk raundan görüntüler ekranlarımızda. Ve ikinci rounda geçiyoruz. Şimdi ilk raundun ardından köşeler de gördü, sporcular da tanıdı rakibini iyice. İkinci anda doğru ataklar belki de burada önemli olacak. Sasan Eminzade diziyle gelmek istedi. Edris'in bir itirazı var. İyi karşıladı bunları. Biraz daha oyun kuran taraf, biraz daha pres yapan taraf Sasan Eminzade ama burada bir Cengiz Pank şimdi sporcuları çağırıyor yanına. Henüz daha ikinci raundun başında. İkisine de uyarıları geldi. Hakikaten tamamen her zaman ringin kontrolüne sahip olan bir hakem Cengiz Pank. Bisiklet yükseldikçe özellikle kickboksta tecrübe önemli oluyor. Nefis sağ kroşe çıkardı. Maça döndüğümüzde İdris Şimşek. Eminzade bastırıyor. Kontralar sağ kroşeyle özellikle. Çok iyi zamanlama. Sasan Eminzade ayakta kaldı. Low kickler karşılıklı yine bir sağ kroşe. Sasan Eminzade bastırıyor, pres yapıyor ama mesafenin kapanması aslında onun için bir avantaj değil. İdris bunu çok iyi kullanıyor şu ana kadar. Şimdi Eminzade köşede, kendi köşesinde İdris Şimşek. Tam yer Escobar. Sağ kroşe aradı yine. Sasan Eminzade oradan çıktı, diz denemesi. Çekerek atmaması lazım. Cengiz Pank da çok sert uyarılarda bulunuyor. Devam ederse bu tabii ki puan kesmeye kadar gidebilir. Sasan Eminzade bastırıyor şu anda. Yine yalnız çekerek geldi o diz. Bu kırışmayı ayırıyor Cengiz Pank. İdris Şimşek beyaz köşede ve Sasan Eminzade'den evet bir puan gidecek. Sasan Eminzade'den bir puan kesilecek sürekli çekerek diz attığı için bir puan kesti Cengiz Pank. Özellikle kickboks gibi kısa

0: Daha doğrusu round sayısı az maçlarda, öyle söyleyelim. Bu bir puan ceza çok kritik. Aslında kazandığınız bir roundun elinizden alınması anlamına geliyor. Bir puanlık ceza. Genelde round skorları ekstrem durum olmazsa 19 olur. Harika bir sol kroşe bu arada. Şimdi Sasan Eminzade çünkü bastırmaya başladı. Aldığı ceza ile birlikte bir sağ kroşe çeneye doğru dokundu. İdris Şimşek. Ben round arası açıklayayım puan sistemini. Bak çünkü bir anda tempo kazanabiliyor. İdris Şimşek ve Sasan Eminzade arasında. Dövüşün diyor hakem Cengiz Pan. Hasan Eminzade yumrukları ayrı tekmelerin ardından İdris kontraya çıkmak istedi. İşte tam isabet bulamadı. Artık roundun sonları. Sasan Eminzade adım adım İdris sıkıştırdı köşeye. Aparkatla oradan bir alan yarattı kendine İdris. Diz ardından aykik bu sefer Nizami diyor Cengiz Pank. Sol kroşe geldi. Sağ kroşe kontrası. İdris'in sağ kontraları gerçekten nefis zamanlamalar ama Sasan Eminzade de tekmelerini kullandı ve ikinci roundunda sonuna geldik. Yeni bu yeri var. Cengiz Pank'tan İdris Şimşek'e bu kez.
1: Fight!
0: Başladı üçüncü round.
1: Sil orayı havluyla.
0: Sasan Eminzade yine atağa geçen taraf İdris Şimşek. İyi kapandı. Devam edin diyor Cengiz Pank. İdris Şimşek birazcık sarılarak karşıladı. Çıkarken bir sol isabeti. High kick. Daha diz aradı yine çekerek geldi biraz yalnız Sasan Eminzade. İdris Şimşek birazcık sanki daha yorgun gibi diz isabeti kontraya çıkmak istedi yine. Sanki kondisyon avantajı 3. roundda Sasan Eminzade'de gibi gözüküyor şu anda. Low kick denemesi. Tabii kondisyon çok kritik. Özellikle son roundda o kondisyonu taşımak çok ama çok kritik kickboksta. Kafanı aşağı eğme diyor Cengiz Pank. İdris Şimşek'e köşeye bir yandan tepkisi var. Berkan ve Erkan Günerli Golden Boys Spor Kulübü'nden. İdris Şimşek'in köşesinde İdris yine bu round'luk net isabetlerden birini bulacaktı. Sasan Eminzade bastırmaya devam ediyor. Bir kez daha içeri girmek istedi Sasan Eminzade. Çok bir şey çıkartamadı içeri girdiğinde. Yavaş yavaş zamanda tükeniyor. Yakında bir maç. İki sporcunun ölçüp anları oldu. Güzel bir son uzattı. Bir boksör gibi bir son uzattı. İdris Şimşek. Aparkat arayışı var. Sasan Eminzade izlediğinde o da yoruldu tabii. İki sporcu da derin nefesler alıyorlar. Low kick maçanın arkasına arka deliğe. Sert ve isabetli geldi. Bu sefer Sasan Eminzade'den. Sasan Eminzade bastırı çeneli isabetle buldu İdris. Uzaklaştırmak istedi. Bunu da iyi başardı. Sol direk. Milyon karada olmadı. Sol köşeye girdi Sasan Eminzade. Maçı güçlü bitirmek istiyor. Koluyla dirseğiyle vurmaması lazım. Bu konuda bu yeri var. Cengiz Pank'tan. Belin içiyle bile vurmamanız lazım. Bir bel altı darbe gibi ama sıkıntı yok. Devam ediyor maç. Nizami vuruşlar yapmanız çok önemli. Elvin içi ön kol. Dirsek zaten yasak. Bu konuda çok dikkatli olmanız lazım. İçinde bulduğunuz kural setine göre dövüşmeniz lazım her zaman. Mücadelemizin sonu geldi.
2: Ve işte maç bitti. Bakalım geldi. Kim olacak maçın galibi. Ve işte şu anda sonuç elinde. Maçı kazanan oy birliğiyle 3-0. Ladies and gentlemen, a unanimous decision winning on points 3-0. Red corner, kırmızı köşe. İdris Şimşek.
0: Mücadelemiz başladı değerli izleyenler.

0: yeşil şortuyla Mehmet Ali Meriç. Lacivert siyah şortuyla Vladimir Gabov.
1: Aferin oğlum. Aferin oğlum.
0: Mehmet Ali Meriç gerçekten çok yetenekli, çok özel bir sporcu. Hem ring içinde hem ring dışında örnek bir sporcu ve henüz daha 23 yaşında. Hakikaten geleceği çok parlak bir isim Türkiye'de. Dövüş sporları camiasında hem K1'de kickboksta hem de Muay Thai'de. Bu geçerli.
1: Evet, çok güzel, sol.
0: Little kick denemesi yakaladı bunu. Gabov ama tutmaması lazım. Tekmeyi hemen uyardı. Hakem Paul Nichols. Şöyle bir sağ sol direkt. Evet, Ali Meriç. Tekmeye güzel döndü middle kick'e. Sol sağ denemesi. Evet. Tam istediğini alamadı. Evet. Sol direkt. Bir kombinasyon tekmeyle bitirdi Mehmet Ali. Dış long kick isabetli. Sol direk ardından sağ sol kroşe. Mehmet Ali Meriç açılmaya başladı, ısınmaya başladı. Güzel bir kombinasyon daha, kapanıyor ama durarak kapanıyor Gabov. Öyle çok etkili de olmuyor bu açıkçası. Gabov sert durmaya, durduğu yerden biraz isabet bulmaya çalışıyor. Nefis bir kombinasyon vardı. Çok iyi bir aparkat çıkardı Mehmet Ali Meriç. Sol direkt geldi. Çok iyi karşıladı low kick'te rakibini. Aparkatla başladı kombinasyonu ardından. Gabov'dan bir diz denemesi geldi. Bir dış low kick. Sol direk uzattı Gabov. Gabov bastırdı. Mehmet Ali Meriç'i karşılıyor. Çok iyi karşıladı Mehmet Ali Meriç. Harika bir sağ. Gabov yalnız sert durmaya devam ediyor. Şöyle bir spinning back fist denedi. En azından gösterdi Mehmet Ali Meriç. Biraz seviyor bu dönen yumrukları. Bizi aradı işte o Muay Thai geçmişi. Güzel bir diz. Gabov'dan karşılık var. Çekmemesi lazım bizi atarken. Son 10 saniye işareti. Nefis bir round'un sonuna doğru yaklaşıyoruz. Loja Fight Club'da. İlk round'un sonu. İkinci anımız başladı.
1: Evet, aferin oğluma.
0: Mehmet Ali Meriç yine iyi bir kombinasyon denemesi. Elleri çok hızlı hakikaten. Maçı da çok iyi okuyor. Yalnız Vladimir Gabov da şu ana kadar nefis karşılık verdi Mehmet Ali Meriç'e. İç low kick'le bitirdi Mehmet Ali Meriç. Güzel bir kombinasyon. Aferin de aldı köşeden. Dönen tekme denemesi gayet iyi okudu. Uzaklaştı. Mehmet Ali. İki tarafta o kadar seri hareket ediyor ki işte her an bir boşluk isabet dönebiliyor Mehmet Ali Meriç. Üst üste iki hareket geldi. Dizini arıyor hep Gabov yakın mesafeden. Şöyle bir front kick geldi. Mehmet Ali nefis karşıladı soluyla bu sefer. Gabov'dan bir sağ direk. Çok iyi, iki sağ, üç sağ üst üste. Mehmet Ali Meriç sol direk yalnız net geliyor. Vladimir Gabov'dan dönen yumruğu denedi spinning back fist'i. Sağ kroşe, karaciğere bir de sağ aldı Mehmet Ali. Tempo çok yüksek, harika bir maç şu ana kadar. Loja Fight Club'da Mehmet Ali Meriç ve Vladimir Gabov arasında. Tekmeler karşılıklı geldi. Mehmet Ali bu

0: Yarışmalardan avantajlı çıkmak istiyor Paul Nichols. Araya girdi, süreyi durdurdu. Köşeyi de uyardı. İki kişinin de olması lazım köşede. Son dakika. İçindeyiz artık ikinci roundda. Maçtaki tempo o kadar yüksek ki. Belki kimin kondisyonu daha iyi olduğu da bu maçta belirleyici olacak. Çok iyi saç çıkardı. Mehmet Ali Meriç sol high kick. Bir de spinning back kick geldi. Bir tekme daha. Üst üste nefis hareketler Mehmet Ali Meriç'ten. Sağ diz isabeti. Sol sağ köşeler. Tekme kaçtı. Mehmet Ali sağ ile biraz geri adımlarken yakaladı Gabov'u. Sağ direk son bir dakika ardından. Round'un sonlarına geldik. Müthiş yüksek tempolu. Harika bir maç olmaya devam ediyor Loja Fight Club'da. Mehmet Ali Meriç ve Vladimir Gabov arasında. Ve ikinci round'un da sonuna geldik. Harika bir round, harika bir karşılaşma. Şu ana kadar tempo yüksek. Üçüncü round'da iyi çıkan belki de maçın galibi olacak. Üçüncü ve son roundumuz başladı. Mehmet Ali Meriç, Vladimir Gabov arasında. Sağ köşe aradı. Mehmet Ali bulamadı. Tempo yüksek, iyi kondisyon belirleyici olacak. İki sporcu da bu konuda fena gözükmüyorlar yalnız şu anda. İkisi de hazır çıktı 3. round'a. Yine hızlı çıktılar. 77 kilo için gerçekten yüksek bir tempo. Tekmeler geldi üst üste. Sağ direk Vladimir Gabov'dan. Yine diz aradı. Mehmet Ali çıktı oradan, kendi dizini buldu. Tekme denemesinde ayağa kaydı. Vladimir Gabov'un. Güzel bir isabet buldu. Gabov devamlı getirmek istedi. İyi kaçtı oradan Mehmet Ali Meriç. Çok kroşu aradı Gabov. Mehmet Ali'den bir diz var. Ayağa kaydı bir kez daha Vladimir Gabov'un. Gabov'dan bir sağ direk. Dırtık yakaladı Gabov, hemen bıraktı ama tutmaması lazım. Mehmet Ali bu sefer tutacaktı neredeyse burada. Sağ direk ardından sol kroşe aradı Gabov. Yüksek tempolu devam ediyor maç. Ya hakemler şu anda bu ikiliyi nasıl ayıracak birbirinden gerçekten benim için merak konusu. Middle kick. Gabov yine tutmak istedi tekmeyi. Dönerek geldi. Ayağa kaydı Mehmet Ali'nin. Çok doğru karar. Ayağa kaydı burada Mehmet Ali Meriç'in. Sol kroşe güzel geldi. Gabov bastırmaya devam ediyor. Mehmet Ali'den bir sağ isabeti var. Middle kick, karşılık geldi. Artık yoruldular tabii maçın son saniyeleri ama iki sporcu da yorgunluğa rağmen bırakmadan devam ediyor. Sandrek denemesi geldi bir de sol ardından. Şöyle bir ön tekme. Dönerek gelmek istedi Gabov. Ve mücadelenin sonu geldi. Nefis bir maç gerçekten Mehmet Ali Meriç ve Vladimir Gabov arasında. Bakalım kazanan kim olacak? gerçekten merak konusu.
1: Bu setli mücadele sona erdi. Winning on points 3-0. Müsabaka 3-0 sayıyla kazanan Red Corner Kırmızı Köşe Mehmet Ali Merit.
0: Mehmet Ali Merit zafere uzandı. 3 hakemin de ortak kararıyla 3-0'lık skor bu anlama geliyor. Mücadelemiz başladı. Gecemizin son maçı. Erşat Çahbazov siyah ve sarı. İsa Göçmen kırmızı ve beyaz şortuyla Loja Fight Club'da ringde yerini almış durumda. FFC sporcusu İsa Göçmen. FFC gecelerinde çok maçını anlatma şansına sahip oldum hakikaten. Nefis bir sporcu. 17 galibiyeti var. Bunların 10'unu knockout'la aldı. İsa şimdi tekmelerini yavaş yavaş konuşturmaya başlıyor. Şöyle güzel bir diz isabeti. Remi Bonyaskin'in önünde o uçan dizlerden bir tanesi geldi. Köşesinde birazcık daha karın boşuna gitmesini istiyor. İsa Göçmen'in dış top kick. Şöyle bir top tekme geldi bir kez daha. Low kick isabetli. Aradan bir sol bulmayı başardı. İsa Göçmen. Bir kez daha diz geldi. Bir kez daha diz geldi. Biraz çekerek attı. Bu konuda bu uyarı var. Bir kez daha söyleyeyim tabii ki dizleriyle. Uçan dizleri ünlü Remi Bonyaskin'in bir efsanenin önünde burada. Dizlerini çok iyi kullanıyor İsa Göçmen. Devam ediyoruz karşılaşmamıza. Bir kez daha dizi aradı. Neredeyse yalnız direği alacaktı. Karşısında sağ sol, vücuda sağ, çeneye sol denemesi. Erşat Çahbazov'da birazcık daha maça girdi. İlk raundun sonuna doğru yaklaşırken, bu sahnesine gelmişken dizi bir daha aradı. İsa Göçmen yaklaştı. Yakın mesafeden şimdi Çahbazov bir şeyler çıkartabilirdi belki ama o da çok denemedi. Gardın arasından geçmedi bu yumruk. Low kickler, şöyle bir sol kuruşu denemesi. Çahbazov kontrayı aradı. İsa iyi kapandı yalnız, iyi kapandı. Hiç low kick belki biraz gardı değiştirmeyi itmek istiyor. Burada Erşat Çahbazov bu. Dizi aradı bir kez daha ama kontrayı da alacaktı neredeyse İsa. İlk raundun sonuna geldik. Nefis bir maç, nefis bir ilk round. Hocam Fight Club'da gecenin son maçında. İşte İsa'nın bu dizleri.
1: Round 2. İkinci round.
0: İkinci roundumuz başlıyor. Şöyle bir hakik denemesi. Şahbazov aradı. Şahbazov çok sert tekmeler geliyor. İsa Göçmen'den. Çok soğukkandı. Çok sol sağ denedi. Erşat Şahbazov. İsa'nın yaz tekmeleri çok sert gerçekten şu ana kadar. Ciddi de hasar vermeyi başardı. Rakibine hakik denemesi geldi. Dön tekme yaradı. Karaciğer'e doğru biraz belki karın boşluğuna gitmek istedi Şahbazov. Sol direk İsa Göçmen high kick ardından. İsabetli olmadı middle kick. İki tarafta gayet iyi gidiyor. Şahbazov'dan da iyi isabetler var. İsa Göçmen'den de aynı şekilde. Servis çıkardı. Bu sefer uçmadan olduğu yerde uçarak gelmek istedi sanki ama

Diye çekmedi İsa. Trabzon boksunu kullanmaya çalışmaya devam ediyor İsa, bir kez daha dizler aradı. Sağlı kırışma izliyoruz iki isim de. Aralardan isabetler bulmayı başardı. Yedilecek. Sağ kuş ardından sol geldi. Parka farkına sol deklenemesi. İkisinde şu anda çok net bir isabetler rakibini yatırabilecek güçte gibi gözüküyor. Hem Elşat Şahbazov hem İsa Göçmen için aynısı geçerli. Rakiple karşılık geldi. Sağ kroşe ardından sol denemesi. İsa kroşe daha var. İsa atmak istediği İsa. Dışkovtik yine sol bacağında ciddi bir kısarıklık var Elşat Şahbazov'un. İsa tekmelerini iyi kullanmaya devam ediyor. Karnına doğru çıktı bu sefer. Şahbazov'dan dizlenilmesi birazcık çekerek geldi ama Cengiz Pank çok yakın pozisyona. Ve ikinci raundun da sonuna geldik. Loja Fight Club'da İsa Göçmen ve Elşat Şahbazov arasında harika bir karşılaşma. Artık reklamda gelmediği sonuna kadar hak ediyor. Büyük bir efsane bu çiftlerle birlikte. Üçüncü ve son raundumuz başladı. Hızlı başladık üçüncü raunda da. Elşat Şahbazov özellikle sert gelmek istiyor. Dizi gönderdi. Sol direk ardından bir low kick aradı İsa Göçmen. Bir sağ direk denemesi İsa'dan. Kaçlık var, yerde kaldı burada Şahbazov ama saymayacak Cengiz Pank, ayağa kaydı. Elşat Şahbazov'un. Sol direk biraz koşa gitti. Tekme yetişmedi ardından. Güzel bir kombinasyon. Üst üste 3 sol isabeti. Şahbazov'dan. İsa vuruşu aradı. Birazcık daha hızlı kesildi gibi İsa Göçmen'in 3. roundda. Elşat Şahbazov sanki birazcık daha öne geçmiş gibi. Ama tabii ki roundunda henüz ilk dakikası geride kalmadı. İsa'nın bir isabetine bakar şu anda. Bayağı kaydı bir an orada Elşat Şahbazov'un, yine kendi köşesinde. Köşede hemen şöyle bir yeri silecek. Nefis de front kick devamında getirdi. İşte bundan bahsediyorduk. İsa Göçmen nefis geldi. Bir de diz aradı. Nefis bir diz daha geliyor. İsa roundun ikinci dakikasıyla birlikte bir kez daha kendini çok net göstermeye başladı. Aparkat aradı, bir de diz geldi. İsa Göçmen yorgunluğa rağmen, maçın 3. round olmasına rağmen, saatin de ilerlemiş olmasına rağmen burada çok iyi performans veriyor. Sol sol sağ denemesi geldi. Karaciğer'e doğru bir sağ, bir sağ daha arıyor Elşat Şahbazov. Maçın son dakikası artık. Dizler var karşılıklı. 30 saniye kaldı. Fakat arada İsa. Maçın son bölümleri artık, son saniyeleri artık iyi bitirmek çok önemli. Nefis bir Loja Fight Club gecesi. Kürşat Şahin organizatörlüğünde
Ve nefis bir maçta, nefis.

İşte ekranda Stipe Miocic. ASK'le tarihinin GOAT'u diyoruz. En iyisi diyoruz çünkü ASK'le tarihinde tabii sayılar da bunu gösteriyor. En fazla kemer korumuş olan isim. Fabrice Werdum'u yenerek ASK'le kemerini ilk olarak almıştı. Daha sonrasında Andrei Alistair Overeem'e, Junior Dos Santos'a, Francis Ngannou'ya karşı korudu. İkinci kez kemeri Daniil Cormier'i kaybettikten sonra almayı başardı. Evet, Stipe Miocic, ASK'in en iyisi kafeste ve şimdi tarihin en iyisi geliyor MMA'de. Bones geliyor, John Jones geliyor.

0: Racon Conscience. Tarihin izliyoruz. Hafif asketi domine etmiş bir isim. Sonrasında askete çıkıp sinirganı eline kemeri almış bir isim ve askete ilk kez kemer konuma karşılaşmasında olacak Shogun Hua'dan. Onunla karşılaşıp ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı John Jones ve yıl 2011'di. Bu adam 13 yıldır şampiyon. Bu adamın bileğini kimse bükemedi. O yüzden tarihinden istiyoruz. Sayılara vurursak bu programın süresi yetmeyebilir onu anlatmaya hakikaten. 13 yıldır şampiyon. UFC'nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu. O kemeri aldığında 23 yaşındaydı. Sadece 23 yaşındaydı ve hala onun en genç şampiyonluk rekorunu kimse kıramadı. Bakalım neler olacak. 37 yaşında Jones, 42 yaşında Miocic. Aynı boydalar, 1.93 ama kanat açıklı olarak ciddi bir avantajı var John Jones'un. In the world, the challenger, Stipe Miocic. And now, introducing his opponent, Johnny.
1: Gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves and let's do this.
0: Evet, neyse ki eldivenler tokuşturuldu burada. Medya gününün ardından basın toplantısının ardından eldivenleri tokuşmayı reddetmişti John Jones. Maç öncesi eldivenler tokuşturuluyor. Stipe Miocic, basket tarihinin en iyisi ve MMA tarihinin en iyisi, UFC tarihinin en iyisi John Jones. Ve dev maç başlıyor. Basket şampiyonu kim olacak? Gezegenin en belalı adamı kim olacak? Bunun yanıtını alacağız bu karşılaşmada. Ready. 5 round'luk bir karşılaşma bu ama tabii ki 5 round'u görecek miyiz? Bakalım. Hemen önüne doğru gelerek başladı John Jones ters kartta. Düz kartta Stipe Miocic. Sinirganı çok rahat bir şekilde yenmişti. Bir solla girişi yaptı ama hemen bir sağ kontra Stipe'den. Silahları çok fazla olan bir dövüşçü John Jones. Sinirgan maçında asiklete ne kadar yerleştiğini çok fazla görememiştik. Kısa sürdüğü için bakalım Stipe bu maçı uzatabilecek mi? Ağır siklette John Jones'u daha net bir şekilde görecek miyiz? Bir alçak tekme Stipe'den. Ufak adımlarla geliyor John Jones. İki tarafta fiziksel olarak iyi gözüküyor. Bir alçak tekme Jones. Karşılık Stipe'den ama aynı sertlikte değil. Sağ var. Tip kick canını acıttı Stipe'nin. Canını acıttı o tip kick Stipe'nin. Tam sapladı tekmeyi karnına Stipe'nin. John Jones canını yaktı daha maçın başında.
2: Belli ki ilk antrenman kampı yapan isimlerden biri zaten John Jones. Buna da çalışmış. Ters kartta başlamasının nedeni sol tekmeler ağırlıklı. Bir oyunu var gibi görünüyor Yücel. Bir taraftan da evet bir daha.
0: Evet, tek damlada gidiyor çok rahat bir şekilde. Stipe tabii güreşten gelen bir isim ama John Jones'un güreşine ne kadar karşı koyabilir? Ayağa kalkmasını engellemeye çalışıyor. Daha 1,5 dakika geride kalmış durumda. Garda yerleşiyor şimdi John Jones. Ya müthiş bir dövüş zekası tabii ki John Jones'un. Kariyerinde bunu hep gösterdi Stipe. Ayağa kalkabilecek mi? Güzel bir

0: Dirsek 12'ye 6 dirseği vurur mu John Jones? Diskalifiye olduğu dirseği. Sol dirsekler geliyor. Daha önce bu maç öncesinde farklı bir 12'ye 6 dirsek atacağım, buna çalışıyorum demişti ama Jones henüz o gelmedi. Şimdi nefis bir dirsek. Yani ground and pound'u zaten çok etkili John Jones'un. Burada bir sol dirsek daha denedi. Stipe'nin buradan kalkması lazım, yoksa çok kötü olabilir.
1: Maçı burada bitirebilir John Jones gerçekten. O kadar avantajlı bir kanat açıklığı var ki dirseklerin 12-6'ya da ihtiyacı yok. Herhangi bir noktadan çok iyi atabiliyor.
0: En önemli silahlarından o dirsekler zaten John Jones'un.
1: Tabi yer kontrolü her zaman çok iyi bir isimdi ama tabi Gordon Ryan'la da bir kamp yapmış olmanın verdiği bir özgüven var şu anda John Jones'ta.
0: Gable Stevenson'da var. Dirsekler devam ediyor. Sert bir dirsek daha. Stipe ayağa kalkmayı başarabilmiş değil. Yani dizini yere koymayı başarabilmiş değil. Şimdi deniyor. Stipe arkayı kaptırabilir yalnız. Bunu yapmaya çalışırken zaten Jones izin vermedi. Bir dirsek daha. Bir dirsek daha John Jones'tan. Dirsekler devam ediyor. Yarım gardta bitirmeye gidiyor. John Jones Herb Dean yakından izliyor ama Stipe kendinde. Stipe kendinde şimdilik. Yine yarım gardta Jones. 1 dakika 45 saniye var ekranın tamamlanmasına. Yine bir tane dirsek daha. Stipe Miocic kontrol edemiyor. Yani bu adamın uzun kolları da işte o dirsekleri adeta yumruk haline getiriyor. Çok rahat atabiliyor bunları. 12'ye 6'lar yaklaştı.
1: Tabii 10 pound daha hafif sarsıldı John Jones. Bir 4,5-5 kiloya kadar daha hafif ama tabii tekniğiyle yerde çok iyi kontrol ediyor şu anda. Bir de ağırlığını taşıtıyor. Hani bu round'dan çıksa bile Stipe için oldukça yorucu bir round şu ana kadar.
0: Evet, dirsekler devam ediyor John Jones'tan. Yine bir hamle Stipe. Sol kalçası, sağ kalçası üzerinde çevirmeye çalışıyor pozisyonu ama Jones iyi yerleşmiş durumda. Yani güreşi süper. Daniel Cormier'i tabii yere almış, alabilmiş tek isim John Jones.
1: En azından gardını Liste alabildi Yücel. Az önce yarım gardtan çok daha avantajlı da bir miktarda olsa kontrol etmeye şansı var şimdi Stipe'nin.
0: Evet, son 45 saniye ilk roundta.
1: Evet, en tehlikeli pozisyonları John Jones'un gerçekten.
0: Arkayı verebilir burada Stipe. Dikkatli olmalı. Bacakları da geçmiş oldu John Jones. 30 saniye var. Kısa değil bu süre. 25 saniye.
1: Hemen köşesinin yanında bu arada. Gordon Ryan'dan da talimatları alıyor.
0: Yan kontrolde, saat kontrolde şimdi John Jones. Yukarıya doğru kayıyor. O garda kim girmekten uzaklaştı. Sağ kol orada izole olabilir ama çok fazla da bir süre kalmadı. Stipe bu roundu çıkaracak. Dirsekler devam ediyor. Rahat bırakmıyor aynı zamanda. Ve ilk roundu geride bırakıyoruz.
1: Yani muhtemelen 10'a 8'lik bir John Jones roundu izledik.
0: İşte bu ön tekme tam solar plexus'a saplanıyor. Ardından tek down harika zaten. Bir John Jones klasiği adeta. Sonra da dirsekler. Bu da John Jones klasiği tabii.
1: Yani gerçekten güzel. Tipik bir John Jones klasiği round izledik. Evet.
0: Kaldığı yerden devam ediyor. Jones aralar verse de. İkinci round başladı. Jones kafesin merkezinde. Stipe şimdi sol direkleri kilitleyerek geldi. O etkili boksunu kullanabilecek mi? Bir yerde bir etki yaratabilecek mi Jones karşısında? Tabii ki daha uzun bir süre var ama ilk round hiç istediği gibi değildi Stipe'nin.
1: Yani en büyük şansı orada gibi görünüyor. Çünkü yerde çok büyük bir dezavantajdaydı. Ayakta patlayıcı bir şekilde içeri boksa girmesi lazım. Bir şekilde sarsıp saygısını kazanması lazım John Jones'un.
0: İlk hareketi Jones'tan bekliyor. İşte eldivenlerden bahsetmemiştik. Az önce elleri açıp uzattığını gördünüz John Jones'un. Jones'un tabii en fazla tartışılan mevzularından biri göze attığı parmaklar. Attığı değil de uzatırken giren parmaklar diyelim. Yani yeni eldivenleri de beğenmemişti Jones. Dolayısıyla eski eldivenlerinde ona yaradığını düşünebiliriz.
1: İşte rakibi uzattım uzakta tutma şekli var. Kendine özgü tabii ki. O parmaklarını açarak yaparak yaptığı bir hareket olduğu için sürekli bu gibi göze parmak kazaları olabiliyor.
0: Bir fake geldi Jones'tan. Sağ ibacık kemiğinde bir açılma var işte görüyorsunuz Stipe Miocic için.

0: rüzgarda geçti Jones. Prescott çok iyi iş gördü aslında. Maçın başından beri John Jones'ta. Şimdi düz guard'da. Bir sol direk. Stipe geliyor. Dolguya ardından kafaya gitti Stipe. Bir sağda. Ama şunu anlıyoruz tabii ki. Stipe'nin hakikaten vuruşlarını seçmesi lazım. Öyle sallayarak gidemez. Her an geri görebilir çünkü.
1: Yani tekrar doğru pozisyona geri dönmesi lazım dediğin gibi Yücel, çünkü herhangi bir ters pozisyonu yakalama anında dengesini bozup yere olabiliyor John Jones veya clinch de onun için tehlikeli olabilir. Yani evet, boks mesafesini koruması lazım.
0: Yine harika. Geldi. O tip kick yine geldi. Hakikaten müthiş atıyor bunları.
1: Ve acıttı canını gerçekten. Stipe de saklayamadı bu sefer.
0: Hep reaksiyon veriyor Stipe Miocic. Jones da bunun farkında. Köpek balığı gibi kan kokusunu alıyor John Jones.
1: Bu şekilde gövdeyi tekmelerle alıştırıp yüksek tekmele çıkabilir. Tıpkı DC'yi yaptığı gibi şu an onu kırıyor da olabilir John Jones.
0: Bekler geliyor Jones'tan. Stipe ilk hareketi ondan bekliyor ama kendisinin bir şeyler yapması lazım. Kontrayı bekliyor Stipe Miocic. Ancak içine bir alçak tekme. Yani Jones'u bu kadar rahat bırakamaz. Bırakmaması lazım Stipe'nin.
1: Yine gövdeye gitti Jones solla. Yani ters guard'dan yüksek tekme her an gelebilir John Jones'un.
0: Tekrar düz guard'da. Şimdi bir sol denedi. Clinch'te yine gövdeye gidiyor. Jones nereye vurması gerektiğini çözmüş durumda daha ilk round'dan zaten.
1: Stipe artık reaktif moda geçti. Ondan bekliyor şu anda. Kendisi biraz basmaya çalışması lazım.
0: Ha, bu şekilde olamaz. Jones sazı eline alırsa istediğini çalar. Stipe'nin bir şeyler ortaya koyması lazım şimdi. Bir sağ geldi. 1 dakika 40 saniye var. İkinci roundu bitmesine. Bir alçak tekme. Daha hareketli olmasını istedi köşesi Stipe'den de ama o hareketi de çok fazla göremiyor. Şimdi açıyı değiştirdi. Yana doğru adımladı. Son 1,5 dakikanın içindeyiz. Solu boşa gitti John Jones'un. Tekrar ters kartta John Jones. İki kartın müthiş oynuyor zaten. Jones ters kartta. Sağ eli biraz aşağıda işte Stipe'nin. Senin de dediğin gibi yüksek tekmeye açık aslında. Cormier'e fena yedirmişti onu.
1: Evet,
0: şimdi işte geldi. Yüksek tekme Jones'tan. Bir sağ direkt daha Stipe'ye. Stipe'den bir şey gelmiyor çok.
1: Yani John Jones'un mesafe kullanışı çok çok üstün tabii ki. Çok ustaca.
0: Uzun kollar ve sadece uzun kollar değil. Uzun bacaklar da. Sol geldi. Tabi vuruş denemeleri ama vuruşları yumuşatıyor aynı zamanda savunmasıyla John Jones. İkinci roundu tamamlamak üzereyiz. Dönerek yine gövdeye gitti. Harika. Solda bir türlü yaklaşamıyor. Yani şunu atacak kadar yaklaşamıyor Stipe Miocic John Jones'a. Bu durum değişecektir tabii ki. İkinci round'da tamamlıyoruz. Ben mutluyum Recep çünkü bu maçın uzamasını istiyordum.
1: Kesinlikle katılıyorum Yücel. Yani en azından gerçekten için, biraz daha rekabetçi bir maç görüyoruz. Sirigan maçına göre.
2: Evet. Hey. Listen, you're doing good, but you gotta listen to me. You're letting him, you're letting him control the front end, use that Klitschko, and you gotta fill the gaps when he goes back. You can't just let him go back. You throw one shot, he goes back, you're okay. You gotta take him down.
0: Evet, tek vuruş atıyorsun, geri çekiliyorsun, böyle olmaz diyor. Göster. Evet, seviye değiştirmesini istedi, gövdeye vuruşlar etkili. Yani iki round'da aldı belki ama yerde en etkili performansını gösterdiğini söyleyebiliriz tabii ki John Jones'un. Ayakta da gövdeye vuruşlar tabii ki. Aynı zamanda. Üçüncü round. 5 round'lık bir şampiyonluk maçında gezegenin en belalı adamını bulmaya çalıştığımız bu maçta 3. round. Sol direkte başladı Jones. Bir sol direkte daha solu geldi. Bir sağ, bir sağ daha. Stipe daha iştahlı bir şekilde gidiyor. Jones arkasını döndü, kaçtı. Kaçtı demeyelim tabii de.
1: Yani aslında en avantajlı, en güçlü olabilecek pozisyonlardan biri Stipe'nin bu. Olabildiğince kafesi kesin.

0: artık bu gibi boks eksenine girmesi lazım ama.
1: Ve buralardan da fark yaratmış bir dövüşçü zaten Stipe. Cormier maçı, Junior Dos Santos maçı, Verdun geriye doğru giderek de olsa o maç. Musa iyiydi yani Stipe'den. Bir sol sağ denemesi daha. Yine uzaklaştı John Jones. Bir solda.
0: John Jones biraz daha soğutmak için maçı hemen yere çekmek isteyebilir.
1: Yani en net vuruşları bulduğu round oluyor bu Stipe'nin şu ana kadar. Bacak işine tekme, gövdeye tekme. Bunlar işlemeye devam ediyor. Ters karttayken özellikle çok iyi atıyor Jones. Bir sol dirsek geldi Jones'tan. Güzel. Şimdi bir saat. Rüzgarda geçti tekrar. Yine bir diz denemesi. Sol direkleri ikiledi. Şimdi bir sol direk Jones. Altta nefis bir sağ. Sağ astı burada Stipe'yi. John Jones. Bir sağ denemesi daha. Şimdi mesafe kapandı. Yer almayı tercih edebilir burada Jones. Sağ direği buldu. Sağ astı Stipe'yi. Tekrar ayrıldılar. Stipe. Jones da zaten asiklete geçince ne değişti sorusuna. Artık daha sert vuruyorum dedi. Vuruş gücünün değiştiğini söylemişti. İşte az önce Stipe bunu hissetti muhtemelen. Tekrar ters kartta Jones. Evet, sağ direk geldi. Stipe gelmeye çalıştı yine. Gövdeye bir tekme, bacağı tekme.
0: Bu gövdeye aldığı yumruklar, tekmeler Stipe'nin maçı ilerledikçe onlar daha yorgunluk olarak geri dönecek.
1: Bir sağ sol denedi. Şimdi bir sağ. Güzel eskiyle çıktı oradan. John Jones.
0: Tabii John Jones'un yumruk alışı da çok iyileşmiş. Yani bu ağır siklette kilo da kesmeyince Stipe'nin yumruklarından çok şu ana kadar etkilenmedi.
1: Evet. Yani eliyle de omuzuyla da kesiyor biraz o vuruşları. Son iki dakikanın içindeyiz. Üçüncü rauntta. Bir sol direkt daha. İşte biraz ayak kırıklığı gördük. O mesafeyi ayarlamakta sıkıntı yaşıyor Stipe. Şimdi klinca girmek gösterdi. Çıkıyor oradan John Jones. 42 yaşında ne kadar nefes kalacak tabii ki. Stipe Miocic için bu da önemli olacak.
0: Yine gövdeye bir tekme. Yani Stipe gerçekten rahatsız bir durumdan.
1: Bir sağ geldi Stipe'den. Güzel bir sol daha. Uyuttu adeta. Bekledi. Doğru anda o solu uzattı Jones. Bir solda. Şimdi Stipe geliyor. Öyle bir sol Stipe'den. Son dakikanın içindeyiz. Üçüncü rauntta. Omzunu çok iyi araya koyuyor. Kolunu da çok iyi araya koyuyor. Stipe'nin bu saldırılarında. Yine gövdeye gitti Jones. Dönerek gövdeye bitirecek mi? Bir sol geldi ardından sağ geldi John Jones. Döner tekmeyle yıktı. Stipe Miocic'i ardından yumruklarla bitiriyor. Goat tarihin en iyisi Stipe Miocic'i de kolay gösterdi. Üçüncü rauntta bitiriyor. Miocic'i ağır siklette John Jones kemerini koruyor. Gezegenin en belalı adamı. Evet, üçüncü rauntta teknik takata ulaşıyor John Jones. Tarihin en iyisini yeniyor. Hiçbir zayıflık göstermediği karşılaşma. Burada işte çok sert bir döner tekme. Bakalım bu açı çok güzel. Of. Sağ ayağı da havada. Yani bunun fotoğrafı çekildiyse muazzam yalnız. Bakalım bu açıdan da
0: evet, John Jones'un highlightlarına girecek bir sahne gerçekten.
1: Yani Stipe Miocic'i asistetinin iyisini tabii burada

0: geçiyor. Yani artık artık neyse de diyemeyiz herhalde. Resmi karar geliyor.
1: Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes 29 seconds of round number 3. Declaring the winner by TKO.
0: Tarihin en iyisi John Jones. Stipe ile konuşulacak mı bakalım. John Jones da muhtemelen pazarlık yapıyor şu anda diye düşünüyorum ben. Thomas Bilal maçı geliyor gibi gözüküyor ufak ufukta. Ama oradan koparabileceğini koparmadan o maçı kabul etmeyecek John Jones.
2: Tam da dediğin gibi Yücel, ben de öyle bir imaj aldım. Yani Stipe de sormasak söylemeyecek yani, o kadar sessiz emekliye giden. Yani gerçekten ilginç. John Jones çok ustaca, hani çok da o tarafa durmadan, Thomas Mineri de o kadar reklamını yapmadan konuyu da güzel cevaplayıp hemen lafı da hemen Donald Trump'a ve harika bir Hristiyan Amerikalı nasıl olduğuna getirdi.
0: Biliyoruz ki sizlerin de istediği maç oluyor gibi gözüküyor. John Jones, Thomas Final. Jones'u Asiklet'te net olarak gördük ve bence çok iyi gözüktü. John Jones, Asiklet maçı da mükemmel olur.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Son sayfaya hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda bugünün ardından yine aynı ekip karşınızdayız. Ogün Şahinoğlu ve Kaya Temel'le beraberiz bugün. Keyifli, güzel bir program sizi bekliyor olacak. Hem kulüplerdeki gelişmeleri hem transfer haberlerini yine mesajlarınızla birlikte konuşacağız. X üzerinden son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X kullanmayanlar da Instagram'da varlarsa şayet oradan Koray Baloğlu hesabına mesajlarını gönderebilirler. Tekrar hoş geldiniz.
1: Tekrar hoş bulduk.
2: Tekrar hoş bulduk.
0: Yarışmalar olacak yine, onu söyleyelim. Bugün Beşiktaş formaları tanıttı. O konuya değineceğiz. Formaları ekrana getireceğiz ama sadece Beşiktaş'ın değil, yani Beşiktaş'ın formalarını konuşacağız ama sonra artık tamamı belli oldu. Dört büyüklerin formalarının hepsine şöyle bir alıcı gözle bakacağız. Bir moda uzmanıymışçasına üzerine konuşacağız.
1: Aslında güzel olurdu bir moda uzmanı.
0: O zaten klasik yapılır normalde değerlendirmeler. Tabii ki hayırlı uğurlu olsun. Hepsine bol kazançlar dileyelim. Üstünde harma olduğu sürece her türlü alınır o formalar. Ama biz yine bir böyle bakacağız, inceleyeceğiz neler var.
2: Beğenilmeyen oluyor her yıl bütün takımlarda.
1: O klasik ama evet.
0: Hiçbir sene bu 4-4'lük olmuş denilen bir sezon hatırlamıyorum. İlla birileri bir şey buluyor her zaman. Bu da göreceli bir kavram bu arada. Beğenmek zorunda da değil herkes de. Beğenmeye de bilir. Beğenenler de var.
1: Herkes için öyle. Dünya Kupası formaları atıyorum tanıtıldı. Bakıyorsun kimisi beğeniyor bir takım formasını. Kimisi diyor ki güzel değil diyor. Evet. Zevke göre biraz da yani bu iş. Ben sadelikten yanayım mesela.
0: Bir transfer haberiyle hemen son sayfaya başlayalım o zaman. Dünya futbolunun önemli golcülerinden birisi Robert Lewandowski'nin yeni takımı belli oldu ve o da MLS'in yolunu tutan isimlerden birisi. Chicago Fire'a transfer oldu. Chicago Fire da bu transferi resmi olarak yaptığı paylaşımla birlikte duyurdu. Lewandowski Chicago'ya geliyor denildi paylaşımda. Küresel futbol ikonu ve Polonya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu Robert Lewandowski ile sözleşme imzaladık dedi Chicago Fire. Ve bu görseli de paylaştı. Evet. Fire Up sloganıyla birlikte.
1: Takımın adını silsen, reklamı silsen Bayern Münih'e geri döndü zannedersin.
0: Benziyor değil mi?
2: Anımsatıyor evet.
0: Doğru, nasıl buldunuz tercihini? MLS.
1: Yani, zaten artık

0: kariyerinin son aşamasında birçok oyuncunun MLS'i tercih ettiğini yıllardır görüyoruz. Çok uzun yıllardır hatta, yani yeni olan bir şey değil. Ta ne zamandan işte hatırlarız, David Beckham'lar, Rooney'ler, Kaka'lar hepsi evet. gitti oraya yani. Kimisi Arap Yarımadası'nda tercih ediyor bu kariyeri, son kontratı. Kimisi de Amerika'da tercih ediyor. Yani 38 yaşında ama hala kulüplerimizde yazılıp çizildi, belli şeyler oldu.
1: En son Fenerbahçe ile çok ismi geçti.
0: Fenerbahçe ile geçti. Geçtiğimiz günlerde Sergen Hoca hatta anlattı, Beşiktaş'la ilgili konuyu anlattı, hatırlarsınız. Çünkü çok büyük bir hakikaten.
1: Yani, kaçıranlar için özetler misin?
0: Şöyle, Robert Lewandowski'nin kendisine sunulduğunu ama istemediğini, yaşından ötürü özellikle istemediğini, belli de kulübe ciddi bir maliyeti olacağını, artık yani neredeyse 40 yaşına geldiğini ifade etmişti. Bu arada 37-38'ine girecek yakın zamanda diye hatırlıyorum. İstemediğini söylemişti ve hatta orada yani olursa mesela Lukaku'ya daha olumlu baktığını söylemişti çalıştırdığı dönem için. Böyle Beşiktaş'la ilgili bir süreç oldu yani. Sonrasında Fenerbahçe'de işte yaz transfer dönemine girerken
1: hatta
0: adaylarla
1: geçen sene ara transferde de yine konuşuldu diye
0: evet,
1: hatırlıyorum.
0: Evet yani Fenerbahçe, Beşiktaş.
1: John Duran'la En-Nesyri gittikten evet. sonra
2: gündeme gelmişti.
0: Ya çünkü 36'sında da atmaya devam etti. 37'sinde de atmaya devam etti. Tabii eski çevikliği, eski böyle temposu vesaire kalmamıştı ama yine ceza sahası içerisindeki bitiriciliği devam ediyordu. Yanılmıyorsam bu yılda 20'ye yakın, 20 civarında bir golü var. Yani Barcelona geçtiğimiz yılda 20'nin üzerine çıkmıştı.
1: 19.
0: İşte 19. Geçtiğimiz sezon 20'nin üzerine çıkmıştı diye hatırlıyorum. Bu yılda yine oralarda gezdi.
1: La Liga'da 14, Şampiyonlar Ligi'nde 4, bir tane de Süper Kupa'da atmış. Toplam 19 gol.
0: Tabii süreye de bakmak gerekiyor. Çok yani maçları 90 dakika oynayan, sürekli 11'de oynayan bir oyuncu değildi. Süreye bağlı gayet iyi bir gol sayısına da ulaşmıştı. Yani Avrupa'dan bir Lewandowski geldi geçti. O da kötü bir döneme denk gelen çok iyi santraforlardan birisi yani. Şimdi başlangıcı işte biz nerede tanıdık? Dortmund'daki performansıyla tanıdık belki. Şimdi bakıyorsun o dönemden itibaren kimler geldi, kimler geçti. Yani çok büyük oyuncular vardı. Arada Lewandowski'nin performansı kaynadı. Yoksa kariyerindeki gol sayısı çok ciddi bir seviyede. İşte ama kimlerle oynadı o dönemi? İşte bir tarafta İbrahimovic vardı, diğer tarafta Ronaldo vardı zaten. Messi'nin hakimiyeti bambaşkaydı. Eto'ların olduğu dönemlerin ardından gelen bir oyuncu olarak hani kıyas da var arada. Şimdi bu saydığımız birkaç oyuncu olmasaydı Lewandowski ileride çok daha farklı hatırlanırdı ama yine de söylüyorum yani oynadığı dönem için en elit 3-4 santrafordan bir tanesi oldu.
1: %100. Profesyonel kariyeri 869 karşılaşmada 629 gol, 159 asist. Lewandowski inanılmaz bir rakam.
2: Şimdi şöyle bir şey de var. Oyuncunun yaşından ziyade hala fiziğine baktığınızda robot gibi. Tabii. Taş gibi bir oyuncu. Bir yıl mesela Süper Lig'de Fenerbahçe istemişti geçtiğimiz sezon. Getirebilse ya da Beşiktaş. Bir hedef koyduğunda bir yıllık bir projede değerlendirebileceğiniz bir oyuncuydu bence. Çünkü 37-38 de ne örneği verelim? Dzeko örneği verelim. Fenerbahçe'den ayrıldığında bile kendini gösteren bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de kalsa da yine verim verirdi Fenerbahçe'ye net olarak. Çok farklı bir oyun stili var tabii ki Lewandowski'nin. Ve tabii yaş ilerledikçe refleksler azalsa da kendine bakan bir oyuncu. Süper Lig'de her türlü oynayabilecek bir potansiyele sahipti. Burada şimdi diğer konuda Barcelona'nın bu eksikliği kiminle kapatacağı. Yine Türkiye'de ismi çok fazla anılan Vlahovic ismi. Yani o konuyla alakalı bir Barcelona'nın girişimi olabilir. Çünkü oyuncu gerçekten Barcelona'ya transfer olmak istiyor. Bu kadar çok beklemesinin nedenlerinden bir tanesi de Barcelona seçeneği. Yani belki bunun açıklanmasını bekliyordur. Lewandowski ile tam olarak yollarımız ayrılsın, ondan sonra açıklayalım diye. Sonuç olarak hem kendini Juventus'ta gösteren bir oyuncu, sakatlık öncesinde de çok şiddetli bir şekilde Barcelona bu oyuncuyu istiyordu.
1: Evet.
2: Yani burada da bir belki hamle gerçekleşebilir yani Vlahovic ile ilgili.
1: Son olarak bir de ek magazinsel bilgi verelim. Antalya'da tatil yapıyordu yine.
2: Geçen sene de Antalya'da.
1: Antalya Spor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'le bir dostluğu var.
2: Evet.
1: Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu otelde sürekli sık zaten tatil yapıyor.
2: Evet.
0: Geliyordu.
1: Yine oradaydı. En son. Zaten pek çok futbolcu gidiyor yine oraya.
0: Bu arada 600 kaç gol dedin?
1: 629 dedim yanlış.
0: Çok iyi. Şu an
1: şeye bak.

0: Kariyerinde en uzun sakat kaldığı dönem, yani pek çok sakatlık yaşamış tabii bölüm bölüm. Ama sahalardan en fazla bir ay civarında uzak kalmış.
1: Ya o da işte futbolcunun...
0: Çok ağır bir sakatlık yaşamamış yani futbol kariyeri
1: kendisine
0: boyunca.
1: Kendisine bakmasıyla alakalı oluyor. Tabii. Bir de yani her futbolcunun fiziksel yapısı farklı, sakatlık eşikleri farklı oluyor bu arada. Yani hepsini sadece şey yapmayalım, yani kendine bakıyor bakmıyor değil. Bir yerde fiziksel olarak da kişiden kişiye değişiyor gerçekten. Evet. Sakatlık eşiği de yüksek bir oyuncu olarak görüyor. Yani sık sakatlanıyor ama belki son dönem için söylüyoruz. Çok uzun sürmüyordu. Kimi futbolcu da az sakatlanıyor ama sakatlığı o kadar çok uzun sürüyordu. Yine de bugünkü fiziksel yapısına dair baksak bu yaşında kendisine iyi bakan bir oyuncu olarak adlandırılıyor. Söylediğin gol sayısı ya gerçekten çok iyi ya. Şu an ne düşünüyordum biliyor musun sen onu söylerken?
0: Yunus Emre'nin Ronaldo'ya sallaması.
1: Yok. Dünya ya 975 gol atmış Yunus Emre.
0: 975 gol atmış Cristiano Ronaldo'yu eleştirmesi.
1: tabii.
0: Yeterince golcü değil diyor
1: mesela. Daha ne kadar atmasın lazım? 1500 atamadı.
0: Yunus Emre Kaplanoğlu.
1: Ben ismini de vereyim ki şey olsun.
0: Ronaldo'culara açık adres veriyorum. A-Spor Mahallesi. Editör Sokak. Yunus Emre Kaplanoğlu.
1: Vallahi ben şunu düşünüyordum. Yani dünya futbolundan gelmiş geçmiş böyle efsane olarak adlandırdığımız oyuncuların ikon olarak adlandırılan birçok oyuncunun yarısı kadar golü yok.
0: Doğru.
1: Yani açalım bakalım kariyerleri, yarısı kadar golü yok mesela. Yani tabii dönem olarak değerlendiriyorsun, maç sayısı vesaire, bunların hepsi bir kriter oluyor ama 600 küsur gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Maalesef çok kötü bir döneme denk geldi. İşte ilk 3'e yazamıyorsan 4'e kesin yazarsın mesela. Oynadığı dönem için söylüyorum.
0: Evet.
1: Lewandowski'yi.
2: Kesinlikle. Yani MLS liginde de böyle ilerleyen yaşlarda futbolcuların buluşması enteresan gelmiyor ama bir yandan da merak uyandırıyor. Yani orada da bir son zamanlarda hani bu ligin canlanması da, ne bileyim, hep yıldızların oraya tercih etmesi, Suudi Arabistan'dan sonra diyelim.
0: Evet.
2: Çok büyük hani paralar da dönmese de sonuçta insanların orada aklı oluyor.
0: Şimdi mesajlar var. Turgut Aslan Bey yazmış. Biz aynı zamanda A-Spor Radyo ile ortak yayında olduğumuz her seferinde söylüyoruz. Şu anda bizi radyodan dinliyormuş. O da diyor ki reklam arasında o kadar güzel 3 tane şarkı çaldılar ki kimin tercihisi ona teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Radyoda az önce ara verdik ya biz.
1: Evet, playlist
0: kuşakları radyo ile televizyon tam denk gelmiyorsa evet. Orada biliyorsunuz şarkıyla arkadaşlar o boşluğu dolduruyor. A-Spor Radyo ekibine de selamlarımızı iletmiş olalım buradan o parçaları seçenlere. Ama şarkıları bilmiyorum Turgut Bey, hangi şarkılarda yazarsanız buradan da söyleriz.
1: Biz de faydalanalım.
0: Müzik zevkinizi de biraz anlamış oluruz. Koray abi mesajımı gör lütfen. Fenerbahçe'de gelecek gidecek oyuncuların durumu nedir? Lütfen mesajı gör abi demiş Doğan Maktat. Doğan Bey'e selamlar. Şimdi birazdan Fenerbahçe konusuna giriş yapacağız. İsmail Kartal'ın açıklamaları var zaten. İsmail Hoca transferle ilgili konulara da yanıt verdi. Onun üzerinden konuşacağız. Anıl Acıkay diyor ki Koray Bey, Dünya Kupası'ndan elenen ülkelerin hocaları, federasyon başkanları özür diliyor veya istifa ediyor. Sizce bizde böyle bir şey yaşanmamasının sebebi nedir demiş. Böyle bir sorusunu iletmiş.
1: Yani insanlar kendilerini başarılı görüyor. Monte'ye özelinde soruyorsanız başarılı görüyor.
0: İstifa için şu an için yeterli bir sebep olarak görülmüyor.
1: Şöyle bakıyor bence konuya.
0: Daha yapılabilecek şeyler olduğunu
1: düşünüyorlar. Avrupa Şampiyonası'na götürdüm. Tabii. Çeyrek final oynattım. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkardım bu takımı. C'ye kadar düşmüştük en alt seviyeye. A Ligi'ne çıkardım. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na da götürdüm. Yani ben aslında üzerime düşeni kaç turnuvadır yapıyorum. Şey. Evet, grup aşamasını kötü geçirdim. Bu Montella bakış açısından söylüyorum. Zaten ifadeleri bunu bize anlatıyor. Ve bunun daha fazlasını yapabileceğine inanıyor kendi açısından. Baktığımız zaman da aslında böyle kağıt üzerinde geldiği dönem, takımı devraldığı dönemle bugünkü nokta arasında işte o süreç arasındaki yaptıkları, evet, Avrupa Şampiyonası'na götürdü, Dünya Kupası'na götürdü ve bunu milli takımımızda yapan ilk yabancı teknik adam bu arada. Onun dışında arada bir uluslar ligi serüveni var. Onu da
2: orada çok eleştirdik ama yine.
1: Evet. Şimdi bu teknik adam oldu. Açısından bakalım. Şimdi bunları yaptım. Dolayısıyla ben o zaman başarılıyım bakış açısında olabilir. Ama bu turnuvadan kendisine de bir eleştiri çıkarması gerekiyordu.

0: Ne yazık ki ilk iki maçın ardından çıkarılmayan eleştiriler üçüncü maçta galibiyetin ardından gelmeye başladı dikkat ederseniz. Galibiyetle birlikte bunlar dillendirildi. Evet, iyi geçirmedik, iyi oynamadık, şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Bunu ikinci maçtan sonra da söyleyebilmeliydiler bence. Orada işte şut, işte pas vesaire bu tarz şeylere girmeden daha net.
1: Ya daha... yine paylaşırdı hoca onu da derdi ki yani 62 şutun ilk iki maç özelindeki 62 şutun efektif yeterli böyle tehlikeli bölgede olmadığı bir gerçekti. Orada hoca onu diyebilirdi. Yani biz 62 şut çektik. Bu rakam olarak çok yüksek ve ciddi bir oran. Ama demek ki biz bunu doğru ve tehlikeli bölgelerde yapamamışız. Burada bir öz eleştiri yapmamız lazım veya bunun üzerine eğilmemiz lazım deseydi ben ağzımı bile açmazdım hocaya.
2: Tek sıkıntı sorumlulukla
1: alakalı.
2: Ama hoca
1: sadece 62 şut çektik, elimizden geleni yaptık, nasip kısmet deyince bu sefer reaksiyon oldu. Yoksa yani biz, ya tabii ki eleştiriler illaki olacak ama normalde de şimdi ben şey konusunda mesela kesin hoca istifa etmeli, federasyon başkanı bırakmalı diyemem. Çünkü niye diyemem? Yani bazı yaptıkları şeyler var. Gittik mi gittik. Ya şurada şunun hep aynı şeyi söylüyorum. Tekrar tekrar aynı konuyu açıyoruz belki ama mesaj üzerine başladık bu sohbete. Şu soru sorulacak. Yani siz hocanın misyonunu doldurduğunu düşünüyor musunuz? Buna gerçekten yürekten evet artık bu hoca daha bu milli takıma bir şey, bir değer bile katamaz. Bence buraya kadardı. Bizim artık daha yukarı çıkmamız lazım seviye olarak diyorsanız. Tamam, öyle istifa belki istenebilir ama ben hala bazı şeyler katabileceğini düşünüyorum.
0: Net bunun cevabını ne zaman ben kendi açımdan söylüyorum. Net bunun cevabını vereceğim zaman biliyorsunuz Ulusal Ligi başlayacak ve hakikaten çok iyi takımlarla seviyemizi görebileceğimiz maçlarda oynayacağız. Ki ya şimdi Dünya Kupası'ndaki oynadığımız maçlar ayrıydı. Orada kazandığımız maç ortada, kaybettiklerimiz ortada. Bir de şimdi Ulusal Ligi boyutu var. Orada Fransa, İtalya, Belçika gibi takımlarla karşılaşacağız. Değil mi?
1: Evet.
0: O maçların kadrosu, tercihleri, aday kadrosu, bak bunların hepsinin ardından ben Montella ile ilgili bu söylediğin sadece oyunun dışında olan durumlara dair net ifademi kullanacağım. Çünkü artık buradan ders alınıp alınmadığını bize gösterecek oradaki seçimler. Hani Dünya Kupası'na giderken hep şu hikaye vardı ya, yani burası milli takımdan ziyade hani kulüp takımı gibi gidiyor. İşte bu oyuncular getirdi bu turnuvaya ve o oyuncularla gidiyoruz. Ama onun defterinin bu turnuvada kapandığını biz gördük. Yeni defteri açacak mı, açmayacak mı?
1: Ya bir de empati yapmakta fayda var her zaman böyle şeylerde. Sonuçta konuştuğumuz takım milli takım yani. Bugün kaldırıp kenara atabileceğimiz bir şey değil. Her zaman bizim için çok değerli olan bir organizasyon. Empati yapmakta şöyle fayda var. Şimdi o kamp kafilesinin içinde olduğunda biz yapıcı eleştiri kısmındayız. Hiçbir zaman bel altı vurmuyoruz burada ama olayın bir numaralı aktörleri çok böyle belden aşağı ağır hakaret ve saldırılarla da bir yandan mücadele ettiği için o mantıklı eleştirilere zaten asla hiçbir zaman bir şey demediler başından itibaren. Sıcağı sıcağına belki aşırı bir savunma mekanizması da geliştirmiş olabilirler. Şimdi ben sakin kafa, artık olay bitti. Hepsi tatilini yapacak. Normal artık geleceğe bakacaklar futbolcular, normal. Kulüplere odaklanacak, sezona odaklanacak. Hoca da şimdi Uluslar Ligi için bir kendi, yani o hoca da şu an çok affedersiniz kamyon çarpmışa dönmüştür o da, yani bu kadar eleştiri şey. O da bir sakin kafa, federasyon başkanı, yetkililer hepsi bir oturduklarında ben %100 eminim. Ya biz nerelerde hata yaptık konusuna cevaplar bulacaklardır. Ardından da kendi değerlendirmelerini yapıp önemli olan hatalardan ders çıkarmak. Mesela kamp konusunu konuşuyorsak biz bir daha böyle bir kamp organizasyonu olduğunda demek ki ne yapacağız? Önden bir ekip gidecek oraya, yeterli incelemeyi
2: öncesinde
1: yapacak.
2: Öncesinde de yaptık zaten.
0: Bu arada gidildi.
2: Tabii. Daha öncesinde yaptık. Bir benzer
0: bu da gidildi.
1: Benzer bir sorunu Almanya'da çünkü geçmiş turnuvalarda yaşıyor aynı şekilde mesela. Onlar da aynı memnun kalmadıkları, kötü turnuva geçirdikleri dönem var. Sonraki turnuvada mesela oradan ders çıkarıp yer değiştiriyorlar. Şimdi mesela bizim için de bu artık hepimizin kulağına küpe oldu. Yani bizim açımızdan da biz de şimdi 24 yıl sonra ben diyorum işte ben lisede öğrenciydim. Spor medyasının içinde aktif değildim ama Allah ömür verirse bir daha mesela böyle bir turnuva olduğunda hele futbolla böyle çok ilgisi olmayan bir ülkeyse şayet. Mesela benim kulağıma küpe oldu. Ben daha turnuva başlamadan bu turnuvayı hatırlatarak acaba bakılmış mıdır konusunu gündeme getireceğim yine şayet bu meslekte olursak. O zaman da mesela yetkililer kimse aa bak biz Amerika'da bunu yaşamıştık deyip ona göre yine hatadan ders çıkarması gerekecek.
0: Yani bu turnuvada bakıldı bu arada. Bakılmadı da yani gidince görüldü gibi bir durum yok.
1: Ekip

0: gitti önceden.
1: Tabii tabii, öncesinde gitti. Tesislere incelendi ama tesisler incelendi. Herhangi bir değişikliğe gerek görülmedi ama işte malum milli takım elendi ikinci maçıyla birlikte. Ondan sonra kamp yeri tartışması da ortaya çıktı ve sonrasında artık ilk başta mesela gidildiğinde tesis övülüyordu bu arada. Ekip tarafından da. İşte sonra işte sarpa sarınca tesisle ilgili şikayetler ya
2: farklı yerde olsa
1: başladı.
2: Ne değişecekti ki?
1: Ben bunu geçen programı hatırlıyorsun. Yani. Beraberdik. Ben evet, kampla evet. Alakalı olduğunu düşünmüyorum.
2: Ben de yani düşünmüyorum. Bu arada. Farklı bir yerde de olsa çok...
1: Yani 3 derece aşağıda, ortalama 5 derece aşağıda falan olsa biz bu iki maçı kazanıp geçecek miyiz?
2: Yani bir de hani hep böyle çok ders çıkarıyoruz. Hep ders alıyoruz. Ben Uluslar Ligi'nde hiç olmasa Montella'yla, benim düşüncem şu şekilde, Uluslar Ligi'nde Montella'yla başlanmaması. Tamam, Montella'nın yetenekleri belki buraya kadardır. Bundan sonrası belki yoktur. Yani vizyon ve üstüne koymak adı altında yeni bir oluşuma gideceksek eğer biz teknik ekip olarak ya da teknik ekibe takviyeler yapacaksak, Montella'nın eksikleri nelerdir diye bu eksikliklerini gidereceksek tamam, Uluslar Ligi'nde hadi bir de böyle görelim diyebilirsiniz. Ama eksik yanlarımız da var. En basit konu, psikolog konusu mesela. Ben diyor yeterince diyor zaten destek veriyorum diyor mesela Montella. Yani şimdi orada bir profesyonelin olması gerekiyor. Eksikleriniz varsa bunu tamamlamanız lazım.
3: Psikolog konusunda mesela geçen Nuri Şahin'in Candaş Tolga Işık'la sohbetini izlediniz mi?
1: Evet.
3: Psikolog konusu soruluyor. Orada bir cevap verdi. Yani bana ders niteliğinde oldu. Şimdi psikologda da mesela Nuri Şahin şunu söylüyor. Yani psikoloğun da kim olduğu çok önemli. Çünkü bazı psikologlar var dedi. Kendi kariyerinden isim vermedi ama örnekleyerek söyledi. Bazı mesela psikologlar var diyor. Direkt diyor hocaya çalışıyor diyor. Şimdi bu o kadar aslında kritik bir şey ki sen oraya 5 tane de psikolog götürsen o psikologlar, o oyuncular o güveni vermediği sürece adam hiçbir şey anlatmaz ki. Çünkü ne yani Nuri Hoca'nın söylediklerinden anlaşılan şu. Sen futbolcusun, ben
2: bir
3: psikologum.
2: Şey
3: sen bana diyor. Anlatıyorsun. Ya beni oynatmıyor, beni geriyor bilmem ne, şöyle bir şeyler söylüyorsun. Mesela ben gidiyorum senin anlattıklarını hocaya söylüyorum. Bir numaralı kriter yani hastaların değil mi normalde yani? Yani
1: aslında psikolog değil de yani onun adı başka bir şey işte.
3: Yani şimdi böyle boyut da var. Sen götürdün oraya, kağıt üzerinde bir psikolog olabilir ama oyuncular ne kadar geçecek? Çok çok eskiden de ismi bende kalsın hocanın. Çünkü ismi o zaman onayını almadığım için söylemeyeyim. Hoca dedi ki ben psikolog getirdim takıma dedi. Oyunculara yardımcı olsun diye. Bu Süper Lig'de üst seviye takım çalıştırmış bir hoca. Ben psikolog getirdim takıma dedi. Oyuncular birbirlerine yani böyle tabiri caizse zorbaladığı için. Yani sen mesela psikoloğa gidiyorsun ya. Aa ne oldu, psikoloğa mı gittin, şey mi oldu? Böyle diyaloglar oluyor diye psikologla kimse konuşmadı dedi. Takım içi birbirinden çekindiği için dedi. Yani aslında biz kağıt üzerinde tamam psikolog diyoruz ama her şey sadece kağıt üzerindeki şeylerle olmuyor.
2: Dışarıdaki eleştirilerin önüne geçebilmek adı altında bu daha çok kullanılabilir.
3: Tabii
2: işte.
3: Yani
2: çok dışarı, eleştiri olduğu için
3: dışarıdakilere bir cevap vermek için olabilir. Ama gibi. Normalde %100 verim alır mısın almaz mısın? Onun da içinde farklı detayları, ince noktaları tabii. Var yani.
2: İlla ki vardır ama işte takım içerisinde de bizim hani birlik beraberlik olduğumuz bir durumda bile ya bu süreci çok iyi bir şekilde yönetemedik biz. 24 yıl aradan sonra evet, Dünya Kupası'na gittik. Beklentilerimiz çok farklıydı. O gruptaki liderlik ruhuna mı diyelim? Bir şeyin rüzgarına kapıldık orada. Ya bunu biz de yaptık. Matematiksel hesaplar yaptık. Yani dedik bu gruptan her türlü çıkarız. En evet. Kötü ikinci çıkarız. Öyle derken böyle derken günün sonunda yaşadığımız hepimiz şok olduk tabii. Ama önemli olan şimdi Uluslar Ligi önümüzde iyi bir lig var. Burada tamam. Eğer ki Montella ile de zaten devam edilecek öyle görülüyor. Herkesin düşüncesi farklı olabiliyor ama ekipteki eksiklikler varsa bunların giderilip bu turnuvaya çok iyi bir
3: detaylı
2: şekilde
3: bir rapor
2: lazım.
3: Federasyona sunulması evet. Lazım. Ona göre de zaten
1: Türk futbolcularında kendine çeki düzen vermesi lazım.
2: Kesinlikle.
1: Ve şu hissiyatın olması gerekiyor bence milli takımda. Ben eğer oynamazsam sezon boyunca milli takıma seçilmem. Bu hissiyatın oluşması gerekiyor. Bizim mevcuttaki grubun hissiyatında bu yok. Ben oynamasam da hoca çağırıyor.
2: Nasıl olsa seçileceğim düşüncesi oluyor.
3: Veya yapacağım belli, transfer benim milli takım kariyerimi etkileyebilir. Bunları
1: belli
3: düşünmelerinde.
1: Yani bu var işin içerisinde. Oynamasam da hoca çağırıyor vesaire. Ya bu rahatlığa girilmemesi gerekiyor.
3: Evet. Faruk Civelek, iyi akşamlar Koray Bey. Sizi ilgiyle izliyoruz. Konuklarınıza selamlar, saygılar
1: demiş. Teşekkür
3: ediyoruz. Bugün bir habere denk geldim. bize gol atan Avusturya.

0: Avustralyalı siyahi futbolcunun Türkiye'ye transferi İran söz konusuydu. İran Kunda, Avustralya'da golü atan.
1: Evet.
0: Bu konuda sizin veya konuklarınızın bilgisi var mı demiş. Şimdi ben mesajı okuyana kadar yoktu. Baktım hemen çok kısa şu an. Trabzonspor'la yazan bazı yerler var. Ama bizim...
1: Bunun cevabını en iyi kim verir? Sen de biliyorsun, ben de biliyorum.
0: Yani Yunus Emre Sel verir. Ama şu an için şeye tekrar bakıyorum bir yandan da. Bizim haber havuzumuzda hiç şöyle bir haber var mı diye. müsaadenizle. Doğaçlama geliştiği için. Şu an için bizde öyle bir haber yok. Nijeryalı golcü takviyesi içinde konuşulan isim Drosin mi? Bizdeki son haber bu. Trabzonspor adına.
1: O da milli oyuncu.
0: Evet. Ama diğer konuyla ilgili bizde en azından şimdilik bir haber yok. Olursa zaten Yunus Emre Sel de yine paylaşacaktır diyeyim. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'nin kampında Düzce'de Topuk Yaylası tesislerinde bugün açıklamaları oldu. İsmail Kartal'ın. Dilerseniz o açıklamaları bir izleyelim. Fenerbahçe'de transfere dair de sorular da vardı. İsmail Hoca neler söylemiş? Hep birlikte izleyelim, ardından sohbetimize devam edeceğiz.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Topuk Yaylası kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, eski başkan Saadettin Saran döneminde teknik direktörlük görevi için yönetimle iki kez görüştüğünü söyledi. Seçim döneminde teknik direktörlük için adı geçen Aykut Kocaman'ın çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu belirten Kartal, "Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip kısmet işi. Aykut Hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönüp bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim" dedi. Dördüncü kez Fenerbahçe'de göreve gelen İsmail Kartal, daha önce haklarının yenildiğini ifade ederek, "Aziz başkan ve yönetim saha dışı ile ilgilenecek. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazladan bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu sezon şampiyon olacaklarını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, "Taraftarların ne istediğini biliyorum. Bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Güzel futbol ve güzel sonuçlarla bu sefer şampiyon olacağız" şeklinde konuştu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı kararları netleştirdiklerini dile getiren İsmail Kartal, "Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak" dedi. İlk resmi maça kadar kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini aktaran Kartal, "İrfancan Kahveci ve Jayden Osterwold de bu sezon bizimle olacak. Teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz onu planlıyoruz" açıklamasını yaptı. Yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralını sağlıklı bulmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi. Zor gibi. Elimizde çok oyuncu var. Kararımızı veriyoruz. Başkanımız da bize tam destek veriyor. 10+4 olursa da planlarımızı yapıyoruz" diye konuştu. Şerif'in maliyeti nedeniyle eleştirildiğini kaydeden İsmail Kartal, "Genç bir oyuncu. Atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsür milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklık yaratabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım. Orasını ben bilemiyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de zor bir sezon olacağını belirterek, "Galatasaray kadrosunu koruyor. Basından okuduğum kadarıyla onlar da 12+2 kararı çıkarsa 2 oyuncu almak istiyor. Beşiktaş İtalyan hocayla yapılanma içinde. Trabzonspor'sa Fatih Tekke ile ivme yakaladı. Bu sene daha çekişmeli, güzel bir lig olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal milli takımın Dünya Kupası performansı ile ilgili ise, "Bu milli takım Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyor. Ben çeyrek ya da yarı final bekliyordum. olmadı ama nedenlerini tartışmıyor.

0: Bize yakışmaz. Orada meslektaşımız var. Saygısızlık olur. Milli takıma bu sonuç yakışmadı değerlendirmesinde bulundu.
1: İsmail Kartal'ın açıklamalarını hep birlikte konuşacağız. Gelen mesajlardan bir tane var. Konu bir daha oraya dönmez diye okumak istiyorum. Galatasaraylı bir izleyicimiz, ismi yazmıyor ama yani Rumuz kullanıyor X üzerinde. Şöyle demiş: selamlar, iyi yayınlar. Ben bir psikolog olarak söylediklerinizi can kulağıyla az önce dinledim. Koray Bey bir psikolog, danışanlarıyla yaptığı görüşmeleri, danışma kayıtlarını asla ama asla kimseyle paylaşmaz. Terapide gizlilik esastır, saygılarımla demiş. Normalde o, ama işte ben de
2: paylaşmamalı,
1: size az önce
2: yani
1: paylaşmamalı
2: aslında.
1: Doğrusu o sizin dediğiniz. Ama işte ben de az önce Nuri Şahin'in açıklamalarını sadece hatırlattım. Daha yeni zaten o çekim. Psikolog var, psikolog var diyor. Bazıları hocaya çalışıyor diyor. Demek ki o da öyle şeyler yaşamış. Ona istinaden söylemiştik. Yani kaçıran varsa şöyle söyleyeyim. Oyuncu geliyor, bir şeyler anlatıyor. Hoca da gidiyor, bu böyle böyle dedi diye hocaya anlatıyor. Ve bu tabii ki doğal olarak fark edildiğinde ciddi bir rahatsızlık
3: yani
1: oluyor. Yani
3: kağıt zaten
1: üzerinde bir psikolog gözüküyor takımda ama hiç kimse ona güvenmediği için sadece dışarıdan gelen eleştirilere evet bizim psikologumuz var şeklinde kalıyor veya oyunculara hiçbir şey tabii sunamıyor. Öyle özetlemiş olalım. İsmail Hoca'nın açıklamalarını ekrana getirdik. Şöyle ufak ufak başlayalım. Aykut Kocaman da gelseydi mutlu olurdum. Önceki dönemde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi dedi. Aykut Hoca'ya destek çıktı İsmail Kartal. Onun dışında yine saha dışında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aziz Yıldırım saha dışı ile ilgilenecek. Hakemler düzgün maç yönetsin dedi ki bu konu zaten uzun yıllarda Süper Lig'de sürekli hakem tartışmaları var. Yeni dönemle birlikte Aziz Bey ve yönetimi nasıl bir tavır sergileyecek? O da merak ediliyor o gün. Sence eski agresif Aziz Yıldırım'ı görür müyüz? Yoksa bu son seçim döneminde daha sakin bir profil çizdi başkan. Hı hı. Yine o şekilde artık devam mı eder?
4: Yani şu an mesela Kulüpler Birliği üzerinde de son toplantının ardından bazı tartışmalar yaşandı. Devam ediyor hatta, yani karşılıklı açıklamalar vesaire derken. Biz mesela Aziz Başkan'dan herhangi bir açıklama duymadık, görmedik şu ana kadar. Normalde ne beklersin?
1: Şahsından yok.
4: Ne beklersin? Çıkıp hemen böyle bir savunmacı pozisyonuna geçip karşı tarafa bir cevap veren kulübün temsiliyetinde o tarzda bir yaklaşım görürdük eskiden, ama biraz daha eskiye nazaran daha sakin.
1: Ama eskiden de şöyle değil miydi ya? Ben mi yanlış? Benim kafamdaki şey mi? Çizim böyle Aziz Yıldırım hakkında. Aziz Yıldırım böyle zaten sürekli açıklama yapmazdı. İşte 3 ayda bir, 4 ayda bir çıkacak olurdu. Herkes Aziz Yıldırım ne diyecek diye beklerdi merakla. Ama o süreçte mesela
4: yer yerinden oynar.
1: O süreçte hep işte şeyleri, nasıl diyeyim, eski yöneticilerden hala şu anda da var. Mahmut Bey, Mahmut evet. Uslu, Murat Özaydınlı. Diğer yöneticiler ama sık sık yine maç sonlarında demeç verirdi. Ama Aziz Bey mesela daha böyle
2: birikmesini
1: aralıklarla
4: bekliyorsun. Ya
1: evet,
4: bu biraz şey ya, hani konuşurdu. Bu tarz konularda böyle camialar arasında vesaire oluşan konularda biz görürdük ama böyle bir reaksiyon. Evet. Biraz daha geçmişe nazaran seçim sürecinde de biz bunu gördük. Daha sakin, daha dikkatli, daha az beyanatta bulunan bir Aziz Yıldırım gördük. Yani sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna odaklanmak istiyordur belki de. Her şeyi ayan beyan dile getirerek de ifade etmek istemiyordur.
1: Ve sonuçta kendi camiası ve şimdi dışarıdan bir
3: daha ligde başlamadı ama yani onu da
1: şimdi düşünmek lazım. Yani şöyle bir de, yani siz şimdi çok normalde de belki daha böyle sert açıklamalar yapmak istersen ama sonuçta yapacağın yer seçim sürecinde kendi camian. Kendi camian olduğu için bir yerde frene basarsın. Sonuçta herkes aynı hedef doğrultusunda yürüyor. Ama rakipler söz konusu olduğunda daha diller sivri hale gelebiliyor.
4: Bir önceki seçimde mesela daha farklıydı. Son seçimde daha farklı bir Aziz Yıldırım gördük. Evet. Belki sürecin içerisinde, yani yine Fenerbahçe ile ilgili hakemlik konuları vesaire bu tarz şeyler içerisinde biz sık sık göreceğiz beyanatlarını muhtemelen sezon içerisinde. Bu bizim doğal akışımız. Fenerbahçe özgü bir şeyden bahsetmiyoruz bu arada. Genel olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Anadolu kulüpleri kim varsa herkesin zaten sezon içerisinde serzenişleri oluyor. Yani şu an İsmail Hoca'nın açıklamalarına baktığımız zaman da saha içerisine karışmayacağını söylüyor başkan. Yani daha ziyade saha dışındaki konularla ilgileneceğini söylüyor. Onu biraz sezonun devamı belirler. Aziz Yıldırım kendisi söylüyor yani bunu. sonuç itibariyle biz başkasından duymuyoruz o sahaya da karışma. Hani soyunma odasına inme konuları vesaire.
1: Evet.

0: Her yerde olur yine bence Aziz Başkan. Bu otoritesi belli yani.
1: Net kendini gösterir. Evet. Sonuçlara bağlı.
0: Evet evet kesinlikle yani hem sağ içi hem sağ dışı. Tabii burada İsmail Hoca'nın söylediği net şu. Biz daha çok sağ içine bakacağız. Sağ dışıyla başkanımız ilgilenecek diye. Zaten Fenerbahçe'nin bu son dönemlerde özellikle şampiyonluk yarışından kopma nedenlerinin daha doğrusu en büyük nedenlerden bir tanesi sağ dışına çıkmalarıydı. Teknik direktöründe. Jose Mourinho bunu çok yaptı mesela. Sağ içerisinde hiç ilgilenmedi diyebiliriz. Sürekli bir işte Okan Buruk'la atışma içerisindeydi. Ya buradaki planlama biraz daha farklı gibi görülecek ama tabii ligin gidişi, gidişatı Fenerbahçe için tekrardan hani böyle nabzın çok fazla yükseldiği maçlardan sonra da az önce demiştin ya Aziz Yıldırım çok fazla tepki vermiyor. Oralarda daha çok ben tepki vereceğini düşünüyorum. Şu an kulüpler birliğinde bir toplantı gerçekleşiyor. Orada bazı gerginlikler oluyor tabii. Bunun üzerine çıkıp başkanın direktmen tepki vermesi de biraz hani tuhaf olabilirdi. Lig başladıktan sonra ama ben açıklamalar net olarak görürüz diye düşünüyorum.
2: Evet. İsmail Hoca'nın açıklamalarından devam ediyorum. İrfan Can Kahveci ve Osterwold'e bizimle olacak. İki isimle devam edecek. İrfan Can Kahveci zaten İsmail Kartal döneminde çok iyiydi yine.
0: Bence hata yapar.
2: Devam etmekle mi?
0: Bence hata yapar yani. Osterwolde'nin tamam sol bek oynatıp yedek kulübesinde barındıracak futbolculardan bir tanesi olursa düşündüğü. Evet. Ama İrfan Can Kahveci'nin zaten kiralık olarak sürekli farklı takımlara gitmesi ya da işte yerli hocayla kendini bulması. İsmail Hoca ile tekrardan kendini bulabilir mi diye bir düşünce içerisinde olabilir. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Bakın Fenerbahçe'de bile şu an İrfan Can Kahveci'yi oynatma düşüncesi varsa demek ki bu transferdeki kural, limitler ciddi olarak problem yaratıyor.
2: Ama limitli olarak mı düşünüyorsun yoksa en son verim aldığı oyunculardan birisiydi İrfan Can
0: Kahveci. Ama ne zaman aldı?
2: Yani işte geçen sezon değil, Mourinho'dan önce.
0: Sonrasında çok fazla İrfan Can'dan zaten Mourinho da verim alamadı.
1: 3 sezon oldu.
2: Oldu mu o kadar? 2 sezon değil mi?
1: 2 sezon Mourinho dönemi başlangıç itibariyle.
2: 2 sayma ya. Tedesco artı Mourinho'yu 1
1: tamam,
2: say.
1: Tamam o 1 yıl önce de Mourinho vardı.
2: 1 yıl önce de Mourinho 2 sezon.
1: 3 sezon öncesine dönünce İrfan Can'ı hatırlıyoruz biz işte o yüzden. Burada Osterwolde konusunda da şunu söyleyebilirim. Yani as stoper olarak değil ama rotasyon oyuncusu olarak kadroda tutulabilir. Hem sol beki hem sol stoperi yedeklemesi evet. Açısından. Burada bence gidişe onunla ilgili süreci olası teklifler belirler. Yani hoca bugün itibariyle bu değerlendirmeyi yapıyor. Ama yarın Osterwolde ile ilgili kulübü de böyle bir düşündürecek teklif geldiği zaman bence görüşülebilecek bir oyuncu. Yani vazgeçilmez bir tarafı yok.
2: Biz bu konuya devam ederiz ama Fenerbahçeliler ne düşünüyor? İrfan Can Kahveci ve Osterwolde ile devam ederiz sözüyle ilgili olarak İsmail Kartal'ın fikirlerinizi yazabilirsiniz. X'te son sayfa etiketine yine Instagram'dan da Koray Baloğlu hesabına mesaj atabilirsiniz. Olmaz mı peki yeniden yani İrfan Can Kahveci'den verim alınamaz mı?
1: Ya İrfan Can'ı
2: şaşırdığınız şimdi, gibi çünkü bu şeye düşünceye.
1: Ben Oğuz Aydın'ı ön plana çıkarmayı tercih ederim. Yani Oğuz varken elinde İrfan Can'ı ön plana çıkarma gayreti olması Fenerbahçe çok yarar sağlar mı emin değil yani. Belki Oğuz'u diğer kanatta alternatif düşünüyordur diyeceğim.
0: Kerem var orada da.
1: Kerem var artı transfer düşünülüyor.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de yani o tarafı transfer düşünülüyor. Şimdi sağ tarafa geçiyorsun. Zaten Cengiz'i denklemde saymıyoruz da Cengiz Ünder'i muhtemelen olmayacaktır yani Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda. Nene var. Musaba var. İrfan Can'ı sayıyoruz. Oğuz Aydın. Yani şimdi mesela burada bir sıralama yapsan yani şu mesela Dünya Kupası'ndaki oynadığı son maçta dahil olmak üzere Oğuz'un performansını
0: izledik. O maçı oynamasa bile Oğuz Aydın derim ben.
1: Yani o maçta dahil. Sezon içerisinde ilk 11'de forma giydiği maçlar oldu. İyi maçlar çıkardı ama yani bir sürekli tercih noktasında bir sıkıntı vardı. Düzenli oynatıldığında gayet iyi verim almıştı mesela Mourinho. Şu an Oğuz Aydın'ı ön plana çıkarırsın. Yani belki eski hafızasındaki İrfan Can vardır İsmail Hoca'nın ama biraz da bence yeni gelen transferlerin ardından sağda ve solda oyuncu sayısı belirler bu hikayeyi.
2: Ayberk Bey son sayfa etiketine yazmış. Diyor ki bence bu kuralda İrfan Can yedek olarak fena olmaz. Şu an mevcut kuralda. Osterwolde sol bekte değerlendirilebilir demiş.
0: Yani sol bekin yedeği de olabilir.
1: Rotasyon
0: belki.
1: Olur. Yani ilk 11 çok emin değilim.
0: Uzun süredir, bu sezon çok hata yaptı çünkü.
1: Uzun süredir stoper

0: Evet. Birkaç mesaj okuyacağım şimdi peş peşe. Cemil Dorukan Toplu Instagram'dan yazmış. Diyor ki iyi yayınlar İrfan Can Kahveci'yi kadroda tutmak bence önemli demiş. Bir tane İrfan Can Kahveci kararına destek var. Aceroğlu isimli izleyenimiz. İrfan Can Kahveci de Osterwolde'de yedek olarak tutulabilir demiş. Şu ana kadar gelen mesajlar genelde olumlu. Twitter'dan Erol Bey, ben bir Fenerbahçeli olarak İrfan Can'ın takımda tutulmasını istiyorum demiş. Bir başka Muhammed Bey, bence İrfan ve Osterwolde doğru karar, daha iyileri gelmeyecekse demiş. Bir başka izleyicimiz, Rumuz var, o yüzden ismini bilmiyorum ama mesajını okuyacağım. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Osterwolde ve İrfan Can'dan çok üst düzey topçulara ihtiyacı var. Onlarla devam etmek hem İsmail Hoca'nın sonunu hazırlar hem Fenerbahçe'ye en az 3 yıl kaybettirir demiş.
1: Bu arada transfer
0: Ramazan Beyazıt
1: zaten kanatta transfer yapılmayacaksa zaten hani kalır sayısı olarak da yani 3 diye ayırırsın. Ama yapılacak diye hep konuşuluyor Fenerbahçe'de. Yapıldı da bu sefer şunu düşünelim. Kadroda olan bir başka oyuncunun süresi azalır. Yani evet. Bölük pörçük bir hal alıyor ondan sonra. Birisi 10 maç oynuyor sezonda. Birisi 1000 dakika çıkaramıyor. Yani bu yerli rotasyonunda benim nezdimde ben Oğuz Aydın'ı daha öne çıkarmaya çalışıyorum.
2: Çok hep böyle eskiden bir şey, eski futbolculardan bir şey, Medet Umar gibi bir durum var şu an. Şimdi Osterwolde'nin neyi var? Hızı var. Sol bekte hızından faydalanabilirsin. Tamam. Evet,
0: fiziksel olarak güçlü bir oyuncu.
2: Evet, ama savunma yapısı olarak stoperde çok fazla sakarlıklar yaptı bu sezon. Şimdi İrfan Can da Kasımpaşa'da kiralık. Daha öncesinden de kiralık olarak oynadığı takımlar tabii ki var. İsmail Kartal'ın dönemindeki bıraktığı İrfan Can Kahveci mi bu? İrfan Can Kahveci'den. O dönemki İrfan Kahveci ise tabii ki Fenerbahçe'de yedek rotasyonunda olabilir tabii bu kurala göre. Ama ilk 11 oyuncusu olarak ben kesinlikle düşünmem. Çok büyük hata yapar. Osterwolde'de de bu hatayı yapar. En son hani yorumdaki bir ekleme yapayım oraya. Benim de net düşüncem o zaten. Fenerbahçe eğer şampiyon olmak istiyorsa şimdi Skriniar çok iyi bir stoper. Sakatlanmadığında, maç kaçırmadığında zaten bir aksama olmuyor. Onun yanına çok iyi bir stoper daha aldığında, sol bekine de bir transfer yaptığında bu sefer savunmayı zaten garanti altına alırsın. Hücumdan yana bir sıkıntın yok ki senin. Evet. Hep savunmadan yana bu sezon sorun yaşadın zaten. Kanada'da bir takviye yaptığında çok iyi bir takım ortaya çıkar. Ama işte inanın bu limitlerle alakalı Fenerbahçe'nin zaten yabancı oyuncusu çok fazla elinde. Biraz da belki bundan dolayı bu kararlar almak zorunda kalıyordur hoca.
1: Bir etkisi de şu olabilir. Yani şimdi bir sol stoper aramak da iki tane birden aramak yani çok zorlayıcı bir şey.
2: Bek oynayabilen belki. İki yönlü
1: şimdi
2: olabilen bir oyuncu.
1: Şimdi Osterwolde'den çıktı diyelim Fenerbahçe. Transferi gerçek. Yani farklı bir karar alındı. Osterwolde gitti. Bu kez zaten şu an Fenerbahçe bir stoper arıyor Skriniar'ın yanına. İki tane birden aramak zorundasınız. Eldeki mevcuda güvenmiyorsunuz çünkü. Yedekli rotasyonundakine. İki sol stoper, iki tane iyi sol stoper transferini aynı döneme denk getiren yönetim zaten transferde çok büyük başarı elde eder yani. Onu...
2: Sol bek ve sol biraz zor gibi görülüyor ama belki aynı mevkiyi iki durumda da oynayabilecek bir oyuncu. Yedek olarak Osterwolde'yi sol bekte düşünecekse evet. Olabilir tabii.
0: Ramazan Beyazıt İrfan Can'dan olmaz demiş. Mikail Şimşek İrfan Can'ın takımda kalmasının hata olacağını düşünüyorum. Bizim şampiyon olabilmemiz için daha sonuca giden kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Osterwolde için takımda kalması yönünde olumlu düşünüyorum. Hem stoper hem sol bek olarak joker oyuncu olur, takıma da katkı verir demiş. Mikail Şimşek'in düşüncesi bu şekilde. Soner Bey diyor ki kapalı savunmaya karşı çalım yapılması lazım. Bunu yapacak çok yetenekli oyuncular da yok demiş Fenerbahçe için. Bir başka İrfan Can yedekte sorun çıkarır diye bir öngörü var Sinan Vural'dan ama bilmiyorum öyle bir şeyi. Ya, o izleyenin yorumunu da hatırlıyor musunuz kenarda kalıp sorun çıkardığı bir dönem?
1: Mourinho döneminde çok konuşulmuştu.
0: Ama işte hocayla ilgili bence biraz.
1: Öncesinde da. Oynadığı dönemdi çünkü. Sonra oynamadığı bir döneme denk gelince çok konuşulmuştu.
0: Mourinho dönemi Türk futbolculara çok şans vermiyor diye bayağı eleştiriliyor.
1: Sonra Oğuz Aydın oynatmıştı işte. Oğuz Aydın'dan bir
2: Oğuz da ayrılmak zorunda kalacak ya da onu düşünecek. Çünkü İrfan Can'ın kalması demek Oğuz'un orada üçüncü oyuncu statüsüne yani düşürmek gibi bir denklem olabilir.
1: Bir tarafta Kerem Aktürkoğlu.
2: İyi bir kanat aldın diyelim onu oynattın
1: Mustafa
2: mesela.
1: Mustafa'yı yazıyor belki rotasyonuna. Diğer tarafta işte Nene Oğuz Aydın, İrfan

0: İspancan Kahveci. Ya İrfan Sol'da hiç hatırlamıyorum. Evet. Ama diğer oyuncuları bu arada hatırlıyoruz yani en azından.
1: Alperen Özdemir. Osterwold'e 25 milyon euroya yakın bir teklif gelirse satılmalı. İrfan Can'ın da yaşı ilerledi. Gönderilmeli diye fikrini belirtmiş. Yine Aykan Yıldız, iyi yayınlar, Fenerbahçe'nin bek almasına gerek yok. Galatasaray 3 sene beksiz şampiyon oldu. Çok iyi bir stoper ve kanat alınmalı diye fikrini beyan etmiş. Bir diğer konuda yabancı kuralı ile ilgili de yine soru soruluyor İsmail Kartal'a. Hoca da diyor ki 10 artı 4 kuralı sağlıklı değil. Yabancı kuralının 12 artı 2 olması herkes için daha avantajlı diyor. Ki Galatasaray benzer bir düşüncesi var mı? 12 artı 2'ye sıcak var. Bakıyor mu Galatasaray'da?
2: Yani şöyle, zaten bu kuralda hep anlatmaya çalıştığımız konu şu. Bu 4 oyuncunun 2 tanesi 2000 doğumlu ve sonrası, diğeri 2003 doğumlu ve sonrası olursa, dünya üzerindeki oyunculara baktığınızda da transferde zaten hani 2000 doğumlu ve sonrası oyuncularda daha çok böyle kulüplerin ilgisi olduğunu görebiliyorsunuz transferlerde. Fenerbahçe'de de şu ana kadar bir girişim olmama nedenleri de bu. TFF'nin buradaki bir kararını bekliyorlar. Netleşmesini bekliyorlar. Yani burada bir güncelleme olacak mı? Buna göre bir adım atalım diyorlar. Vedat Muriç transferinden sonra aslında şöyle bir düşünce oldu Fenerbahçe'de. Limitler de olsa, kurallar da olsa Fenerbahçe bir şekilde transfer yapıp elindeki oyuncuları çıkaracak diye bir düşünceye kapılındı. Ama Vedat Muriç transferinden sonra bir genç oyuncu transferi, ardından da frene bastı Fenerbahçe'de. Çünkü elindeki oyuncuları çıkarmadan yabancı oyunculara tabii ki burada girişim sağlayamıyorlar. 10 artı 4 kuralında 12 artı 2 de olabilir. Tabii buradaki önemli olan konu zaten şu: kulüplere bir nebze de olsa yardım edebilmek bu süreçte. Aslında TFF bunu zaman zaman hep söylüyoruz ya, geçtiğimiz sezondan bu sezonun da sinyalini vermişti bu kural olacak diye. Buna en çok hazırlıklı olan kulüp şu an Trabzonspor. Biz bunu gördük. Yani Trabzonspor'un hızlı bir şekilde transferlere başlaması, bu süreci bu şekilde ilerletmesi. Ama Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, hatta Beşiktaş'ın da, Anadolu kulüplerinde bence çok ciddi anlamda şikayetçi olduğu bir konu. 22 Haziran'da resmi olarak başladı transfer dönemi. Şöyle bir hatırlayalım geçtiğimiz sezonlardaki transfer dönemlerini. Anadolu kulüpleri bile çok hızlı bir şekilde transfer yapabiliyordu. Tamam, bu sezonun Dünya Kupası'nda etkisi var. Ama hala transferde bir belirsizlik, belki TFF esneklik sağlar diye kulüpler bunu bekliyor. İsmail Kartal'ın da yaptığı açıklamada zaten bunu net olarak anlayabiliyoruz.
1: 4 Eylül'de sona erecek transfer dönemi. O hatırlatmayı da yapalım. O gün Beşiktaş'ta durum ne?
0: Beşiktaş'ın çok ciddi bir eleştirisi yok. Beklentisi, talebi de olmadı. Onu da söyleyeyim. Yani ayırıyorum diğer kulüplerden bu sebeple. Çünkü sordum. Yani bizim bir talebimiz olmadı yanıtını almıştım. Yani kural değişikliğini isteyen kulüpler var ya, Beşiktaş bunlardan biri değildi. Yani o toplamda
2: kaç yabancı vardı toplam Beşiktaş'ta?
0: Şu an yani kiralıktan dönenlerle birlikte sayı yukarıda tabii ki. Ama zaten kiralıktan dönen oyuncular şu an, bu arada Beşiktaş kampı başladı. Yani yeni sezon hazırlıkları başladı. Ve orada olmayan oyuncuları hepiniz biliyorsunuz. Takip edebilmişsinizdir belki. İşte Musrati, Onana vesaire, bunlar idmanda yok mesela. Olmayacaklar belli. Beşiktaş onları zaten kulüp bulabileceğini düşünüyor aynı şekilde. Ama bu kulüp bulacağız da işte sayımız zaten istediğimiz seviyelere inecek düşüncesi değil. Yani Beşiktaş'ın herhangi bir talebi yoktu. Yani şöyle olsun, böyle olmasın, bir talepte bulunmadı. Tabii ki bu görüşmelerin içerisinde Beşiktaş'ın bir düşüncesi olacak. 10 artı 2 mi, 10 artı 4 mü? Daha ziyade ben şunu anlıyorum. Beşiktaş cephesinde konuştuğumda, ya sürekli olarak hani kulüplerin sezon bittiğinde oluşan kadrosuna göre kuralların güncellenmesinden biraz rahatsızlık var.
2: Şartların sürekli değişmesi.
0: Şartlara göre bir kural belirleme, bundan bir rahatsızlık var gibi duyuyor. Yoksa kendilerinin bir talebi olmadığını belirtmişlerdi. Ama elbette şu an senin de az önce söylediğin gibi, yani yabancısı artı 4 özelinde Beşiktaş'ın da yapması gereken bazı değişiklikler, revizyon olması şart. Orada çünkü yeterli sayıda bir oyuncu yok elinde ve tecrübeli oyunculara gidiliyor şu an. Daha ziyade günlendik oyunculara dikkat ederseniz, işte Trossard, Vlahovic, Nübel, bunların hepsi bu sınırın dışındaki oyuncular, 10 kısmında olan oyuncular. Genç oyuncu da transfer etmek zorunda. Dolayısıyla hani o artı 4'ü biraz bekletiyor Beşiktaş. Yani artı 2 mi olur, 4 mi olur?

0: görmek istiyor. Tek başına karar vermiyor çünkü federasyonun burada vereceği karar önemli olacak ve ondan sonra artı 4 kısmında yol haritasını çizecek. Şu an yanılmıyorsam bir oyuncusu giriyor bu denkleme, başka da girmiyor. Yani ben geçtiğimiz programda da üçümüz beraberdik. Orada fikrimi belirttim. Düşüncem şuydu. Sayısı olarak bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Hani vardı ya işte 12 artı 5 gibi öneri vesaire de konuşulmuş. Hani ben böyle bir sayısal değişiklik olacağını düşünmüyorum. Belki artı 4'te bir esneme olabilir. Sadece şunu söylüyorum. Bu genel olarak bir Türk futboluna dair bir eleştiri. Sadece bu yabancı oyuncu kuralıyla alakalı bir konu da değil. Biz herhangi bir konuda bir karar aldığımızda, bir kural belirlediğimizde bir sezon sonra bunu tekrar başka bir kuralla evet. değiştirdiğimizi görüyoruz.
1: İstikrarla devam ediyoruz.
0: Bu bugün yabancı kuralı. Yarın işte çime dair bir kural, ne bileyim sahadaki duruma dair bir şey, hakemlere dair başka bir şey. Ya sürekli bizde işte finansal konulara dair sürekli bizde bir karar alınıyor. 4 yıllık deniliyor. 2. yılına geldiğinde hadi yeniden revize edelim
1: oluyor. Yılı tamamlayamıyorsun bile bazı konularda.
0: Bazen o da oluyor.
1: Hakemlerde mesela yani.
0: Ya dolayısıyla burada sadece mevcuttaki federasyon, işte mevcuttaki kulüp başkanlarıyla olmasın o zaman belirlenecek kurallar. Senin bir önerin vardı sanırım. Hani böyle bir onu konuşmuştuk geçen programda. Teknik adamlarında, futbolcularında işin Tabii. içerisinde olsun gibi. Yani akil insanlar.
1: Evet evet, şey örneğini verdik işte, hatta pandemi dönemi nasıl Sağlık Bakanlığı bir bilim kurulu oluşturdu. Hı hı. İşte bilim insanları vardı. Hepsi ortak, ona göre işte bir karar çıkıyordu. Federasyonda benzer bir böyle nasıl denir ona, hani mecliste de oluyor ya, ön çalışma grubu böyle oluşturulabilir. Çok değerli teknik adamlar var. Yani bizim burada konuşmamızdan ziyade ana aktörlerin konuşması daha sağlıklı.
0: Ya şu yani,
1: ona hani göre bir yol haritası
0: eğer
1: çizilebilir.
0: 4 yıllık alınıyor kararlar, yani yani bu herkesi, futbolun paydaşları işin içerisine girsin. Kararlar da onların da sözleri dinlensin. Tabii, tabii kararı verecek son merci belli, federasyonun yönetimi. Herkes dinlensin. Bir karara varılsın. Bu projeksiyon 3 yıllık deniliyorsa 3 yıl böyle tamamlansın ama. Ya planlamayı da kulüpler buna göre yapsın. Sürekli olarak değişiyor bir şey.
1: Evet.
0: Mavi kart geliyor. 2 yıl sonra mavi kart kalkıyor falan. Ona göre transfer yapıyorsun sen, nasıl olacak?
2: Bir de kafa karıştırıyor.
1: Kulüplerin
2: yani.
1: De burada biraz istikrarlı davranması lazım. Yani evet. Başta bugün evet dediklerine çok kısa süre sonra bu değişsin deniliyor.
0: Tabii zaten asıl konu orada.
1: Mehmet Büyükekşi dönemiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum mesela. A2 ligi kuruldu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Evet evet.
1: Lig kuruldu, bir ay sonra lig kaldırıldı. Kaldırılma sebebi olarak mesela işte maç maliyetleri, yeterli saha olmaması.
0: Planlama organizasyonları yaşanan sıkıntılar.
1: Ya inanılmaz bir şey mesela. Hepsi
0: kaçıncı maçtı?
1: Sana...
0: Beşinci maçta mı kalktı? Dördüncü maçta?
1: Evet
0: öyle
1: evet
0: bir
1: öyle bir şey oldu. Yani ben o dönem mesela radyoda da yayın yapıyorduk. Şunu söyledim yani, herkes çok değerli, iş insanı çok başarılı hepsi. Ya bu şeye benziyor yani, bir fizibilite çalışması yapmadan herhangi bir sektöre yatırım yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Normalde örnek veriyorum, gıda sektörüne gireceksin, ne satacaksın, ne kadardan maliyeti ne olur, neye satarsın, hedef kitlen ne filan değil mi? Normalde bunun bir araştırmasını yapıyorlardır. A2 liginde nasıl mesela şeyi düşünmezsin? Nerede maç yapacaklar? Bir maçın bize maliyeti ne kadar olacak? İşte uçuş nedir, konaklama nedir? Ya bunları düşünmeden mi başlandı da 5 maç sonra kaldırıldı? Bir de orada şey de var bu arada. Bence onun da etkisi var. Yani çok böyle anormal skorlar da çıkıyordu.
0: Evet.
1: Yani böyle 7-0, 8-1 falan böyle şeyler de vardı. Bence onların da biraz etkisi vardı.
2: Tabii o dönem. Kadrolar şu an mesela çok kalabalık. Şişkin kadrolar var. Aslında yine uygulanması gereken bir, doğru bir profil olabilir bu. Şu an bütün takımlarda yabancı oyuncusu da çok. İşte yedek kiraladıkları oyuncuları da çok. Yine bir B takım olarak bunu düşündüğümüzde, ya da A2 diyelim yine, ikinci takım oluşturduğunuzda bu ligleri sürdürebilir bir tarafıyla devam ettirebilselerdi çok ciddi anlamda katkı sağlanabilirdi bu Türk futboluna da. Ama evet. bu devam edilmedi zaten. Yani şu var mesela, söylediğin gibi 4-5 hafta oynandı. Ya işte bu takımın bu kadar gideri var, verilen bütçe ortada. Bir anlamda şunu düşünüyorum, Süper Lig'de şampiyon oluyorsunuz, kazandığınız rakamla kadar. Yani kulüpleri zor durumda bırakılıyor ama biraz daha bu işin kolay tarafı olabilirdi. Bir sistemli evet. şekilde alttan destekleyerek bunu sürdürülebilir halde daha da bence iyi bir durum olabilirdi. A takımda düşünmediğiniz ya da yatırımlık alabileceğiniz oyuncuları orada deneyip de A takıma çıkarma gibi bir projeniz olabilirdi. Çünkü Avrupa'da bunun

0: gereklerini evet. biz görüyoruz. Ama biz de bir şekilde ilerlemedik.
1: Geçen günde zaten bunu uzun uzun konuşmuştuk. Futbol Federasyonu'ndan şu an için resmi bir açıklama yok. Kulüpler Birliği'nin başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın ifadelerinden sonra da işte yine bugün İsmail Kartal'la konuştu dedik. Federasyon kanadı ne diyecek onu merakla bekliyoruz. Bu konuyu da takip ediyoruz. Yine gelişmeler olduğunda size aktaracağız. Fenerbahçelileri üzen bir gelişme yaşandı. Bu transfer politikasını Fenerbahçe'nin değiştirir mi? Şimdi akıllardaki soru bu. Vedat Muriç yeniden yuvaya dönmüştü Fenerbahçe'ye. Fakat adalesinde ağrı hissetti. Antrenmanı tamamlayamadı. MR'ı çekildi hemen sıcağı sıcağına. Bolu'daki bir hastanede ve sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Şu an için yaklaşık bir ay bir süre boyunca formasından uzak kalması bekleniyor Vedat Muriç'in. Acil bir transfer planı devreye girmesi gerekir mi sence bu süreçte?
2: Şu var, acele de edilmemesi lazım bu oyuncunun geri dönüşü için. Çünkü bu sakatlıklarda hepimiz biliyoruz ki tekrar ederse oyuncunun sahaya dönüşü daha da ilerleyen bir zamanı alabilir. Tabii mutlaka Fenerbahçe'nin bir takviye yapması gerekiyor. Zaten planlanıyordu. Gressi ismi çok fazla gündemde olsa da burada. Şimdi Fenerbahçe'nin burada santrofor noktasında hamlesini değiştirecek ya da işte fırsat adı altında önüne çıkabilecek isimleri değerlendirebilir. Ama net olarak bir transfer gerekiyor ve sezonun zaten nasıl bir, şimdi bir ay yok diyoruz. Kaç maç kaçırabilir? Burası önemli. Fenerbahçe'nin zaten Avrupa'da ön eleme oynayacağı maçlar var. Hızlı bir şekilde bir transfer yapması lazım ki takıma da uyum sağlasın burada. Şanssızlık yani, yeni bir santrafor getiriyorsunuz. Fenerbahçe geçmişi olan bir oyuncu tabii ki. Yani ya kendini zorladı mı, şanssız bir an mı tam saha içerisinde gerçekleşti, net bir tabii bilgim yok ama bu konuyla alakalı Fenerbahçe'nin mutlaka bir takviye yapması lazım.
1: 22 Temmuz, 29 Temmuz Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmalar. Yani şu an için Vedat Muriç bu maçlarda olmayacak. Gözüken o.
3: Yani bu turda çok zorlamaz. Eldeki mevcutta da bu turu Fenerbahçe aşabilir. Ama sonraki tur seviyeye yükselecek. Dolayısıyla orada çok daha net bir santrafor performansına ihtiyaç duyarsınız. Ve o zamana kadar da Fenerbahçe belki Eylül ayını bırakacaktı. Yani hani transferde istediği maliyetleri tamamlayabilmek için. Belki piyasası düşsün vesaire, istedikleri oyuncularla alakalı süreci pazarlık süreçleri ama
2: fırsata
3: onu biraz
2: yönelik
3: onu biraz artık öne almak zorunda. Yani şimdi orada geçtiğimiz sezonda zaten dili yanan bir Fenerbahçe var. Hikayesi bambaşka bir tur olmuştu, Benfica turu. Dolayısıyla hani bu sezon böyle risklere bırakmaması gerekiyor. Artık Fenerbahçe'nin de bir yerde Şampiyonlar Ligi'ne adım atması lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gidecekken de net size orada katkı sağlayacak bir santrafor transferi önceliklendirilmeli.
1: Yani hep aslında Süper Lig şampiyonluğu konuşuluyor Fenerbahçe için ama odaklanmış, konsantre olmuş bir Fenerbahçe neden Şampiyonlar Ligi eleme turlarına geçip adını yazdırmasın?
2: Avrupa yani maçı Olympiakos maçıydı yanılmıyorsam. Ya şanssızlık bir hem oyuncu tercih.
3: Fenerbahçe son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti?
2: Ya Avrupa'da.
1: Çok uzun zaman oldu.
3: Zico zaman değil miydi?
1: Evet. Sonrası yok. 2008'ler filan.
3: Şu an Zico'yu
1: değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
2: Doğru ya. Doğru.
3: Şu an Zico'yu görmeyen Fenerbahçe taraftarları üniversiteye başlıyor. Yani o dönemi görmeyen. Çok uzun yıllar oldu yani. Hani Fenerbahçe yani evet.
2: Davidli jenerasyon, Kejman Davidli
3: şampiyonluk
2: vesaire.
3: Şampiyonluk çok önemli. Artık hani Fenerbahçe'nin bir yılı daha yok bunu kaldırabilecek neredeyse. 12 yıl oldu. 13'e başlıyor.
1: 2008-2009 sezonu.
3: Ama Şampiyonlar Ligi onun daha da fazlası. Fenerbahçeliler de artık bir Şampiyonlar Ligi'nde takımını görmek ister. Bu kadar yatırımın, daha doğrusu yani bu kadar maliyetin, bu kadar transferin, bu kadar harcamanın olduğu yerlerde Fenerbahçe'de o Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarına duyurmalı. Sonuçta artık 30-35-40 milyon euroluk oyunculardan rahatlıkla bahsedebildiğimiz dönemleri yaşıyoruz. Hani eskiden 6 milyon, 7 milyon, 8 milyonlar bize rekor gibi geliyordu.
1: Evet.
3: Şimdi çok daha uçtu ve dolayısıyla bu kadar yüksek harcamaların olduğu yerde bu arenalarda olması gerekiyor. Bir de zaten hani süre açısından da sıkıntılı. Çok uzun yıllar oldu. Oraya da sizi iyi bir

0: Santrafor taşıyabilir.
1: Ben şöyle tamamlayayım. Yani ligde tabii ki hedefi varken de UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos maçı zaten. Hani tercihler, kararlar, belki Fenerbahçe orada da final oynayabilirdi. İyi bir noktaya gidebilirdi. Ama olmamıştı. Şampiyonlar Ligi ayağına gelecek olursak ön eleme maçlarından zaten bir türlü kendini ön plana çıkaramayıp da Fenerbahçe'nin sürekli işte UEFA Avrupa Ligi'ne düştüğü bir senaryo var. Bu evet. Kadrolar, bu harcamalar, bu son dönemlerdeki yatırımlar, hiç olmasa bunların bir şekilde bir karşılığını almanız gerekiyor. Yani şu an rakibinizle aranızda harcama limitlerinde evet bir makas var. Oyuncu profili olarak da var. Ama işte ne oldu? Şöyle örnek verelim yine. Galatasaray Osimhen'i getirirse Fenerbahçe John Duran'ı getirdi mesela. Hani Osimhen'e karşılık. Bizim de Osimhen'imiz bu dedi. Olmadı. Tutmadı mesela. Ama Asensio'yu getirdi. Çok iyi bir transfer gerçekleştirdi. Bütün inşa Asensio üzerine kuruldu. Fakat Avrupa'ya yansımadı. Ligde Asensio'nun da bir bakalım karnesine. Ligde çok iyi, Avrupa'da iyi değildi. Yani o yüzden burada düşünürken de tabii ki her sezon şampiyonluk parolanız olabilir. Ama Avrupa içinde bunu desteklemeniz lazım, Şampiyonlar Ligi evet. içinde. O yüzden Vedat Muriç şu an sakatlandığı için, hani diyoruz ya bizim için kolay bu maçı geçer. Bunu bile riske atmaması lazım Fenerbahçe'nin artık. Benim şahsi düşüncem.
2: Eyzal Hanım diyor ki iyi akşamlar, iyi yayınlar. Fanatik bir Fenerbahçeli olarak umarım şampiyon olacağız. İrfan Can Kahveci kesinlikle gitmeli. Oğuz ve Osterwold'e kalmalı. Fikrini bu şekilde beyan etmiş.
0: Yani Oğuz zaten bence Fenerbahçe'de rahatlıkla birçok mevkide rotasyonu sağlayabilecek bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon bir anda böyle Oğuz Aydın ayrılacak gündemi oldu. Süre bulamadığı için. Trabzonspor
2: devre arasında özellikle. Trabzonspor istedi, Oğuz istemedi evet. demişti Başkan Ertuğrul Doğan.
0: Şimdi mesela Oğuz'un kendisini aslında gösterebileceği bir dönem İsmail Hoca ile birlikte. Ben açıkçası yani bundan sonraki süreç içerisinde de Oğuz'u İrfan Can'ın önünde görüyorum. Evet. Geri geldiğinde solda da oynayabiliyor. Sadece sağda değil. Şimdi İrfan Can sağda oynuyor, tamam. Solu yok.
1: Ortada da oynatıyor İrfan Can'ı bazen.
2: İrfan normalde 8 de oynar, 10 da oynuyordu eskiden.
0: Öyleydi.
2: Sonra
0: çok eskiden.
2: Son dönemi sağ kenarda.
0: Şimdi ortada yıllar da çok fazla oyuncu genç var yani. İrfan Can öyleydi evet. Genç İrfan Can Kahveci öyleydi. Şimdi Oğuz sağda solda iki tarafta da rotasyonu sağlayabiliyor. Ve sonra son dönemde de gördük ki bekte de aslında sağlayabiliyor. Ofansif bir bek kullanımında sağlayabiliyor. Son maçta mesela Amerika karşısında çok iyi oynadı. Orada
2: Amerika maçında biz bir de üçlü gibi oynadık aslında. Sağ koridor
0: kanat evet, bek tabii. gibi aslında biraz yani işin savunma tarafında zaten çok fayda sağladı. Dolayısıyla yani Oğuz Aydın bu sezon süre bulduğunda katkı sağlayabilir rotasyonda.
2: Kim Minje adı transferde yine anılıyor. Fenerbahçe ile zaten ismi geçiyor. Bir diğer yandan da Galatasaray'ın da şayet Davinson Sanchez'le yollarını ayırdığı takdirde Van Dijk veya Kim Minje'yi kadrosuna katmayı planladığına yönelik bilgiler var. Kaya, senin kulağına geldim en azından böyle yani bir şey. Davinson'la ilgili durum ne, bir de oradan başlayalım istersen.
1: Şöyle başlayalım, olur. Davinson'la alakalı Galatasaray'ın beklentisi zaten bonservis rakamlarında tok satıcı Dursun Özbek şu an Sayın Başkan. Hangi Galatasaray'dan futbolcuya teklif gelecekse yüksek rakamlarla masaya ciddi bir para koyulacaksa o zaman bu ayrılığa onay verecektir. Yani şu var, burada Galatasaray Kulübü'nün beklentisi Davinson Sanchez'den 30 milyon eurolar. Bol servis anlamında Komo'dan. Komo'nun şu an Galatasaray'a sözlü olarak yaptığı teklif 15 milyon euro civarında. Ama Galatasaray buna tabii ki şu an sıcak bakmıyor Davinson Sanchez'i satmaya. Tabii ayrılık gerçekleşirse şimdi buradaki en büyük tartışma şu. Davinson Sanchez sağ stoper, işte Van Dijk ya da başka stoperler listede olan işte Beraldo gibi isimler sol stoperde oynayan isimler olduğu için nasıl bir tandem oluşacağı. Şimdi Galatasaray'ın elinde Singo da var. Okan Hoca orada belki Singo'yu sağ stoper olarak değerlendirip Abdülkerim Bardakçı'nın da performansı düşerse, Van Dijk hamlesi gelirse belki ikisini yan yana oynatır. Belki Abdülkerim de Van Dijk'ı yan yana oynatabilir. Yani hep böyle denklemler var ama Kim Minje şu ana kadar Galatasaray'ın gündeminde yer almadı bu transfer döneminde. Daha çok Galatasaray'ın burada Singo'ya da gelecek olan teklifleri değerlendireceğinin bilgisi var. Yani Dünya Kupası'ndaki performansı umut verici, tabii bir sakatlık yaşadı. Sakatlanmadan önce olağanüstü bir performans.

0: sergiliyordu. Zaten Okan Hoca'nın da verdiği röportajlarda özellikle serbest kalma bedeliyle alakalı da bir teklif gelirse şaşırmayız tarzında bir açıklama yapmıştı orada da. Yani denklemler orada değişebilir Galatasaray'da. Şimdi biz Van Dijk'ı beklerken belki Singo'ya bir teklif geldi. Okan Hoca yeni sezonda Singo'yu sağ bek oynatmayı düşünüyor. Singo satışı sonrası belki Galatasaray bek alacak. Devam edecek. Davinson Sanchez'i de satmayacak. Aynı tandem sürebilir. Yerli bir stoper takviyesi yapılabilir. Abdülkerim'le yine Davinson Sanchez devam edebilir. Yani biraz zamana ihtiyaç var. En büyük durum da burada yine kural. Kuralla alakalı bir esneklik oluşursa, tabii bunun Icardi durumu da var. Icardi ile alakalı hala bir net bir dönüş de yapmadı şu ana kadar Galatasaray'a. Bütün planlamalar aslında birbirlerini takip eden bir süreç var Galatasaray'da. Fakat Sanchez'in bu sezonki performansı çok fazla tartışılıyor ama yine tandemde Galatasaray'da iyi işler çıkardığını düşünüyorum ben Abdülkerim Bardakçı ile beraber. Ayrılırsa ondan daha iyisini getirmek zorundasınız.
1: Şimdi transfere minik bir ara veriyoruz. Çünkü bugün Beşiktaş'ta forma lansmanı gerçekleştirildi. Yeni sezon formaları tanıtıldı. Dilerseniz bir haberimizi izleyelim. Beşiktaş'ın yeni formalarını da hem görelim. Ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un formalarını da şöyle bir ekrana getireceğiz. Bugün Şahinoğlu ve Kaya Temel'le birlikte küçük bir moda programına çevireceğiz burayı. Beşiktaş'ta yeni sezon formaları tanıtıldı. Lansman Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
2: Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıttı.

0: Tüpraş stadında yapılan lansmana Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.
1: Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimizi ve geleceğimizi, çubuklu formamız ise siyahla beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı. Önümüzdeki sezonda bütün Beşiktaşlıları sokaklarda, türbünlerde yeni sezon formalarıyla da göreceğime inanıyor. Formalarımızın Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini temenni ediyorum.
0: Beyaz zemin üzerine tasarlanan iç saha forması, gelenek sadeliğin görkemiyle Dolmabahçe'de buluşuyor notuyla paylaşıldı. Siyah beyaz çizgili deplasman forması ise oyunu sahanın çizgileri değil, onu giyenler kurar ifadeleriyle tanıtıldı. Siyah olarak tasarlanan 3. formanın yakasında ve şortun yan bölümünde kırmızı çizgiler yer aldı. Paylaşımda kara kartal gözlerindeki ateşle gecenin zifiri karanlığında göğe yükseliyor denildi.

0: Evet, Beşiktaş'ta forma lansmanı gerçekleştirildi. Yoğun ilgi alaka vardı bugün. Siyah beyazlı taraftarların, en azından kendi gözlemim, sosyal medyadaki bir numaralı konusu formalardı, forma tasarımlarıydı. Şöyle biz de tek tek ekrana getireceğiz, yakından inceleyeceğiz. Formalar satışa çıktı. Beşiktaş'ta bir sponsor değişikliği var formada. Evet. Onu da ifade edelim. Onun da yeni tasarımları. Bu beyaz forma görüyorsunuz.
1: Ben sadelikten yana olan biri olarak en beğendiğim forma diyebilirim beyaz formaya.
0: Diğer formalara da bakalım. Yine ekrana da getiriyor yönetmenimiz Alişan Gün. Bu çubuklu forma değişik olmuş. Normal klasik daha kalın çubuklulardan ziyade. Evet. 2014 yılındaki Barcelona formasını anımsatıyor diyenler var.
1: Evet. Orada sadece çubuk şeylerinde biraz farklıydı Barcelona'nın ki. Burada tam tersi olmuş. Üzerinde hafif bir oynama var.
0: Bir de onda şey var. O omuzlar

0: da dahil, burada omuzlarda beyaz, düz evet. beyazlık seçilmiş. Çubuklusu bu şekilde. Bir de siyah forma var.
1: Bu da güzel.
0: Siyah formada da sponsorun logosu kırmızı renk kullanılmış. Yakada da yine bir kırmızı detayı var.
1: Ve bir de düz siyah değil bu
0: düz
1: arada.
0: Düz siyah değil, kareler var içinde.
1: Tabii, bir de çapraz yine çizgi aynı şekilde var. Çizgiler var. Siyahla beyaz, özellikle beyazı ben beğendim.
0: Beşiktaşlıların mesajlarını bekliyorum bu arada. Favori formanız hangisi? Genel itibariyle düşünceleriniz neler yazabilirsiniz? O gün sen...
1: Ben sadelikten yanayım. Bugün lansmandaydım zaten. Oradan sonra da yöneticilere söyledim. Beyazı daha fazla beğendim diye. Ama yine oradaki arkadaşlarımızla konuştuk. Siyah beğenenlerin sayısı da bir aylı fazlaydı.
0: Evet.
1: Herkesin kişisel zevki. Yani kimisi beğenecek, kimisi beğenmeyecek, kimisi şöyle olsaydı diyecek. Ben hiçbir zaman hiçbir kulüpte bu... İster Avrupa kulübü olsun, ister bizim kulüplerimiz olsun.
2: Kimseye memnun edemiyorsunuz.
1: 3 forma aynı anda yayınlandığında, tanıtıldığında 3'ünün birden beğenildiğini hiç evet. görmedim. Biraz zevklerle alakalı ama dediğim gibi ben beyaz forma ve özellikle beyaz forma sadeyi seven biri olarak beğendim. Bir de siyah forma da bence güzel gayet.
2: Bence Kaya, siyah forma güzel.
1: Beyazın bu arada yani, yanları siyah. Yani burada belki fotoğrafta veriyor muyum? Tamamen siyah geliyor aşağıya. Yani.
0: Evet. Şu yanda ufak bir şekilde fotoğrafta belli oluyor ama demin verdiğimiz zaten görüntülerde de görmüştür izleyenler. Bir yandan bakıyorum mesaj var mı gelen diye. Kaya sen hangisine?
2: Bence siyah forma çok iyi burada. Beyaz çok bayağı sade olmuş. Yani birkaç da hareket olabilirdi diye düşünüyorum. Ama
0: ne gibi
2: siyah,
0: hareket?
2: Yani
0: modayla alan nasıldır?
2: Şu olabilir. Görsel yönetmenlik yaptım ben gazetede.
0: Yaptın mı?
2: Tabii tabii.
0: Evet.
2: O modayla değildir aram.
1: Zaten Kaya'nın giyiminden de belli evet. olmuyor mu? Mesela Kaya hep farklı takım elbiseler de geliyor.
2: Teşekkür ederim.
0: Sürekli.
1: Ben cesaret edemem mesela.
0: Yani.
1: Beni hep ne görüyorsun? Lacivert ve gri en fazla değil mi? Ya başka bende bir şey gördün mü?
0: Yok, sen risk almıyorsun. Beyazı seçtin zaten.
2: Kaya'da var ya.
1: Kaya'da her türlü renk skalası var biliyor musun?
2: Eksik olmasın. Kaya, yardımcı oluyor bana. Şöyle söyleyeyim. Ben siyah formada cidden çok beğendim ama sadece renkle alakalı bir. Çünkü Beşiktaş'ın logosundaki o Türk bayrağındaki kırmızıyı da tabii orada belki kullanılmak istemiştir. Belki sponsor.
0: Beşiktaş'ın üçüncü rengi da, kırmızı bu arada zaten.
2: Evet. Onu da düşünmüş olabilir orada ama renk tam kırmızı gibi değil sanki burada. Onun dışında bence favori siyah formadır bu sezon Beşiktaş'ın. Çok güzel de görülüyor. Yani Barcelona benzetmesi evet o formada var da biraz karışıklık var gibi o. Çok beğenmedim. Yani benim için bir siyah, ikiye beyazı koyarım. Çubuklu üçüncü gibi kalır.
1: Şöyle beyaz.
0: Aykan Bey düz beyaz demiş. Favorisi oymuş. Bakıyorum bir yandan yine. Gelen mesaj
1: ön cepheden düz beyaz bu arada. Yanlar kolla birlikte tamamen siyah aşağıya iniyor. Yanda beyazlık yok mesela. Koldan itibaren aşağıya tamamen siyah.
2: Beyazda.
1: Evet evet. Yani o... dikkat edersen kolun
2: evet,
1: itibaren tamamen
2: var.
1: Siyah iniyor aşağıya yani siyahta bayağı bir yoğunlukta düz beyaz sadece kolun şu çemberinde olan bir siyahlık yok yani.
2: Şöyle bir detay da verelim normalde formalar bunlar pro formalar olduğu için şimdi taraftarlar bazen gittiğinde birebir de formayı aynı göremeyebiliyor. Hala mesela bu sorularla ben karşı karşıya kalabiliyorum. Mesela maç sonraları bazı sevdiğimiz oyuncular formalarını bize hediye edebiliyorlar. Bu formalarını ben birisine hediye ettim de ya ben taraf hani forma alıyorum ama aynı forma değil. Futbolcu forması böyle miydi diye. Pro formalardaki hem oyuncuların vücut ölçülerine göre bir de yan taraftaki o nakış detayları farklı olabiliyor.
1: Birçok şey evet. farklı. Hatta şunu da söyleyeyim ben bu arada geçtiğimiz haftalarda yani yaklaşık 2 hafta önce bir röportaj zaten Sabah gazetesinde yaptım. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Kartal Yollarından sorumlu Sayın Mehmet Sarımermer'le şunu konuştuk yani orada röportajın bir kısmında şunu anlatıyor. Şimdi Beşiktaş sponsor değişikliğine gitti bu unutulmasın. Kulüpler yeni bir sonraki sezonun formasını neredeyse 9-10 ay 1 yıl öncesinden aslında tasarlıyor ve hayata geçiriyor. Yani mesela 2027-28 sezonunun forması 2-3 ay sonra tamamlanacak. Şimdi Beşiktaş bu süreci 4 ayda yaptı. Yani bu formalar 4 ayda ortaya çıkıp da mağazaya giren formalar.
0: Evet.
1: Bunlar için normal şartlarda kulüplerin aşağı yukarı 9-10 aya ihtiyacı oluyor. Mevcuttaki sponsorlarda da böyledir. Mesela Galatasaray formasını tanıtacak değil mi birkaç gün sonra?
2: Yok. Evet. Galatasaray'ın da önümüzdeki yanlış hatırlamıyorsam 4 Temmuz gibi bir tanıtım
0: birkaç
2: olacak.
0: Birkaç gün sonra Galatasaray'ın...
3: Yeni formalar çıktı ama değil mi Galatasaray'da?
2: Yeni formalar...

0: Daha tanıtıma çıkmadı. Projeler var.
1: Tabii lansmanı
2: şu an satışta yok mu?
0: Yok.
1: Tamam. Lansmanı mesela yapılacak. Birkaç gün sonra yayınlanacak ya. Fenerbahçe için de bu geçerli. Galatasaray için de geçerli. Mevcutta devam ettiği sponsorla yeni sezonun, bir sonraki sezonun formasını aslında 2-3 ay sonra tamamlayacaktır zaten. Yani 4 ayda ortaya çıkan bir iş. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi katalog forması konusu vardır her zaman bizde. Özellikle büyük kulüplerimiz açısından taraftarlarda hep katalog dışı forma beklentisi oluyor. Şimdi bu formalar işte diyoruz ki Barcelona'yı çağrıştırıyor. Üzerinde oynamalar var ama farklılıklar var. Şimdi gelecek sezonun forması tamamen üzerinde çalışılmış ve bu Türkiye üzerinde de evet. Değil. Nike sponsor firmasının dışarıdaki ekibiyle birlikte hazırlanacak. Yani orada daha özgün, belki de taraftan daha net istediği, böyle daha önce görmedik dediği formalar ortaya çıkacaktır ama 4 aylık bir iş, yani bunu da söyleyelim.
2: Evet. Favorin ama senin beyazdı. Tıkaya sen?
0: Benim siyah.
2: Siyah diyorsun. Fenerbahçe'nin formalarına da bir bakalım.
0: Senin düşünceni de merak ettim. Hangisini beğendin?
2: Ben siyah şu an...
1: Bizi şeye sokuyor. Turnuva ağacında da
0: soralım bize yani, soruyor.
2: Hadi dur geri gel, tamam bir daha bakalım ben söyleyeyim. Şimdi şu çubuklu normalde her zaman denk gelen bir forma değil. Ben genelde forma alırken böyle buna dikkat ederim, yani böyle biriktirdiğin için formayı sonra birine vermiyorsan kenarda böyle hatıra olarak kalsın diye. Mesela şu forma her zaman denk geldiğim bir forma değil. O yüzden onu almayı düşünürüm ama ince çizgili olduğu için, biz de profesyonel bir sporcu olmadığımız için fiziğimiz kusursuz değil. Az önce manken arkadaşın üstünde böyle daha güzel duruyordu da o normal vatandaş üstünde çok şey durmayabilir.
1: Bizi siyah kapatır.
2: Yani
1: sanki.
2: Bir anda bir zebraya dönüşebilirsin onu giydiğinde. O yüzden ben risksiz siyah.
1: Bakayım.
2: Evet. Siyah göbek bölgesini de kapatır.
1: Tamam, siyah
2: göğüs
1: kapatır.
2: Göbek bölgesini de sıkıntı olan herkesi.
1: Aynen.
2: Siyah kusurları örter yani.
1: Sana beyaz olur.
2: Siyah.
1: Kaya'ya beyaz olur, o fit.
2: Evet. Kaya fit olduğu için beyaz. Fenerbahçe'nin beyaz formalarına yani. Bir bakalım hemen hızlıca. Onlar da daha önce çıkarmıştı. Hazır dedik bu forma konusu açılmışken diğer takımlarımıza da bakalım. Fenerbahçe'nin böyle altın, sarısı, beyaz olan var. Çubuklu klasik var. Lacivert var.
1: Ya şu en baştaki sarısı. Altın sarısı forma hakikaten çok bugün bir minik bir taraftarın üzerinde gördüm, Fenerbahçe taraftarının. Güzel bence. Çubuklu klasik. Her zamanki çubuklu tarzı.
2: Lacivert
1: çok bana hitap eden, hareketli. Hani
2: geçen seneki lacivert mesela bence daha iyiydi.
1: İşte zevk meselesi. Az önce Beşiktaş'ta çubuklu'da mesela yorumumda 3. sıraya bıraktım. Burada da 3. sıraya bırakıyorum. Hatta yani şöyle sol baştan benim Fenerbahçe forma sıralamam bu şekilde. 1-2-3 diye.
0: Benim de öyle. Yani birinci en başta büyük ihtimalle deplasman forması olarak kullanacaktır Fenerbahçe zaten. İç sahada çubukluyla oynar doğal olarak derbilerde. Ama altın sarısı olan forma bayağı güzel görülüyor yani. Cidden yani dersin ya orijinal bir şey çıkmış ortaya diye. Gerçekten çok orijinal görülüyor formada da. Evet. Lacivert'te katılıyorum. Ben de çok beğenmedim. Geçen sezonki lacivert daha iyiydi.
2: Geçen sezonki tam böyle kotun üstüne giy çık dışarı gibiydi böyle. Bayağı iyiydi. Bu da yani kötü demiyorum. Lacivert zaten her zaman erkeklerin daha çok tercih ettiği renklerden birisi. Çubuklu da güzel.
1: Klasik çubuklu. Klasik sadece çubuklu da sponsor detayında şey var. Geçmişte 80'lere 90'lara gittiğimizde de böyle
2: Müjdat Yetkiner forması imajı var değil mi?
1: Böyle buraya beyaz bir şey zeminin üstüne yapılıyordu. Olabilir. Dikiş nakış oluyordu. Hayır, ya.
2: Retro kıyafetler biliyorsun moda, belki ona istinaden de yapılmış olabilir. Trabzonspor var mı, ona da bakalım. Çok hızlıca hemen. Bu da Trabzonspor'un yeni sezon formaları. Bordo mavi çubuklu var. Siyah var. Düz mavi var.
0: Sanki hiç değişmiyor gibi geliyor bana Trabzonspor'un formaları. Yani, her sezon yani.
1: Aslında
0: tasarım olarak dokunuşlar
2: şey oluyor. Kaç yıl içerisinde
1: çok uzun formalar yapmıştı.
2: O çok iyiydi.
1: Evet, Keşan. Çok özgün formalar yapmıştı. Burada bu biraz daha sadelik var. Benim burada da sıralamam değişmiyor. 1-2-3
0: yani gibi. Deplasman forması sanki hiç değişmiyor gibi geldi bana. Evet. Yani her sezon bu var. Yani düz bir sade. Nasıl şimdi Beşiktaş'ta düz beyaz var. Galatasaray'da beyaz var mesela, örnek veriyorum. Onun gibi buradaki farklı olan bence ortadaki siyahtaki detaylar.
2: Evet, yaka ve yaka gibi biraz.
0: Baskıda da hani üzerinde Trabzonspor'un logosunun olması.
2: Açık mavi olanda da şey, yine koldaki detaylar var.
0: Evet.
2: Yine bordo mavi yani çubuklu olan
1: formasında
2: bence...
1: da ben

0: Hep güzel. Sıralaman 1-2-3 şeklinde oldu. Yani devam iç saha, deplasman ve alternatif forma, üçü de evet. Sıralamam aynı oldu.
1: Böylece belirtmiş olduk. İsteyenler yazabilir bize favorilerini kendi takımlarına ait. Galatasaray'ın neden yok? Daha lansman olmadı. 4 olduktan Temmuz. Sonra zaten 4 Temmuz'da yine onu da Allah kısmet ederse konuşacağız programda. Bu hafta içine 4 Temmuz hafta sonu mu oluyor? Bu hafta yani olabilir. Bu hafta. Cumartesi
2: hafta, evet,
1: 4 Temmuz cumartesi. Bu cumartesi tanıtılacak Galatasaray'ın da.
2: Evet. Bir tanıtım yapılacak Galatasaray'ın da. Ya zaten şu an sosyal medyada önceden bunları görebiliyoruz ama.
0: Ben bir tanesini gördüm de.
2: Bir tane değil, üçü de ortalıkta yani geziyor ama tabii
0: en çok tartışılan herhalde
2: sponsorlu görmek lazım. Son halini görmek lazım. Doğru mudur değil midir tartışmalar tabii ki olabiliyor. Yani Galatasaray'ın formalarında bence yeni sezon formaları beğenilecek düzeyde olacak. Bir tane formaya eleştiri gelecek.
0: Bir istisna evet. Dışında mı diyorsun?
2: Düşüyorum evet.
1: Transfer için son bilgileri o günden rica edelim. Beşiktaş şu an.
0: Milovic'de başlarsak eğer, Milovic'de bu bugünden yarına çözülebilecek bir konu değil. Beşiktaş'ın burada bekleyişi hala devam ediyor ama Milovic'in de diğer tarafta bekleyişi devam ediyor. O da nedir? Elit liglerden bir teklif bekliyor. Yani burada menajerinin bazı İspanya kulüplerine önerdiği belirtiliyor. Buralardan az önce Kaya bahsetti, işte Barcelona konusu. Atletico Madrid bu arada konuşuluyor yine kendisiyle ilgili. Buralardan kendisini cezbedebilecek bir teklif bekliyor. Ve daha ziyade ana planda olacağı da bir yer arıyor ama.
2: Yani santrafor direkt hani oynayabilecek.
0: Gidip böyle yedek kulübesine hapsolacağı bir yer istemiyor. Dolayısıyla şu ana kadar hani arzu ettiği seviyelerde, arzu ettiği taleplerde bir teklif bulmuş değil Beşiktaş'ın dışında. Ekonomik açıdan da bu arada. Yoksa Beşiktaş gözünü karartmış vaziyette. Yani eğer olumlu yanıt verirse Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın en çok kazanan oyuncusu olacak. Ve bugüne kadar da tüm gelen giden oyuncuları da baz aldığımızda yine aynısı geçerli olacak. Ama zor bir transfer olduğu aşikar. Yani sonuç itibariyle 26 yaşında Vlahovic ve bonservisi elinde bir Vlahovic'den bahsediyoruz. Bonservisi elinde olması işi biraz daha da zorlaştıran bir konu. Oyuncunun arzu ettiği farklı bir durum var. Özellikle İspanya Premier Lig vesaire buralarda bir arayış var menajeri tarafından. Beşiktaş da ümit ediyor ki arzu ettiği, istediği o teklifleri oralardan bulamasın. Bu süreçte şunu da yapmıyor Beşiktaş. Hani biz bir teklif yaptık, şimdi beklemeye geçelim. Pozisyon bu değil. Yani sürekli olarak oyuncu tarafıyla bir temas var, görüşme var. İtalyano'nun birden fazla kez kendisiyle görüşmesi var. Çünkü eski öğrencisi Fiorentina'dan. Defalarca o ikili arasında görüşme de gerçekleşti. Yani bir baskı var Beşiktaş'tan. Yoğun bir pres var ama zaman alacak oyunculardan biri Milovic. Yani evet. Temmuz ayı içerisinde çok olası durmuyor şu an için.
2: Süper Lig'de izlemek isterim ama. Gerçekten yani bütün takımlarda şu an en azından 4 büyük takımda, tam Beşiktaş'ta da mesela Abraham gitti geldi, şimdi Oha döndü ama yani Fenerbahçe'de de şu an net olarak bir santrafor eksikliği var. Galatasaray'da Osimhen, işte Trabzonspor'da yine Onaçu. Yine şöyle örnek verelim Fenerbahçe'den. Santraforlarla yollarını ayırmadan önce En-Nesyri, John Duran gibi isimler vardı. Yani Süper Lig'de izlemek istediğim oyunculardan bir tanesi, çok beğendiğim bir santrafor bence. İş yapar.
1: O gün alternatif var mı peki B planı olarak? İsim aklına gelen değil, özür diliyorum yani duyduğun.
0: Yani Sayın Serdar Adan'ın geçmişten bu yana bir Lukaku isteği var. Yani daha önceki dönemlerde de olmuştu. Yani böyle bir geçtiğimiz yazı da hatırlıyorum. Devre arası. Devre arası da Beşiktaş'la ilgili bir Lukaku, perde arkasında Lukaku konusu olmuştu. Çok mesela bu yansımadı dışarıya ama böyle bir süreç vardı. Sadece o dönem Napoli bırakmamıştı kendisini ve sakatlıktan dönüş süreciydi. Ve çok iyi bir hatırlıyorum. O dönem kendisiyle bizzat iletişimde olan birisi vasıtasıyla bilgi de almıştım Lukaku tarafından. Yani şuydu, şu an için buradan ayrılmam zor. Bunu daha önce Aspor'da da paylaşmıştık hatta o dönem konuşulduğunda. Ama yaz transfer dönemi geldiğinde düşünebilirim, değerlendirebilirim gibi bir durum vardı. Şu an öncelik Vlahovic ama yarın öbür gün

0: farklı isimlerin de gündeme gelme ihtimali var. Şu an Lukaku gündemde demiyorum ama daha önce düşünülen bir isimdi. Beşiktaş oraya net böyle yani sükseli bir transfer yapmak istiyor.
1: Mateta bir ara konuşuluyordu.
0: Evet, öyle bir konu geçti gündeme ama geldi gündeme ama onun da böyle maliyeti de, bu arada bonservis açısından da maliyeti var. Öyle bir farkı var mesela Vlahovic'ten.
1: Evet.
0: Farklı oyuncular öneriliyor bu süreçte Beşiktaş'a bu arada. Ama önerilen oyunculardan şu an Beşiktaş'ı tatmin edecek bir oyuncu gelmedi. Burada daha ziyade Beşiktaş kendi hazırladığı listeler üzerinde, kendi alternatifleri üzerinden bir yol haritası çizmeye çalışıyor. Şu an biraz daha video süreci bekler. Oradaki olumlu olumsuz tabloya göre farklı bir oyuncuya geçiş yapılır. Zaten ilk maçlarına, Beşiktaş'a ilk resmi maçlarında santrafor'da çıkacak oyuncusu belli. Angio çıkacak.
1: Evet.
0: Avrupa'da o da Temmuz'un sonunda açıyor Beşiktaş sezonu resmi olarak. Orada santraforu belli. Çok acil o tur için santrafor ihtiyacı var mı? Rakip Midland sağlam da bir takım aslında. Ama Oh'un bu süreci geçirebileceği düşünülüyor gayet. Yani santrafor biraz beklenilebilen bir pozisyon. Beklenemeyecek pozisyonlar var. Onlara da geçebiliriz istiyorsan ama şu
1: hızlı
0: an
1: hızlı geçelim istiyorsan, sol sonra kanat, yarışmaları da yapacağız.
0: Sol kanat, sol bek ve kaleci. İlk 3 öncelik. Orada sayısal da bir sıkıntı var çünkü. Şu an mesela Ersin hala kararını vermiş değil. Beşiktaş Temmuz ayının sonunda resmi bir maça çıkacak. Elindeki kaleciler biri Emre Bilgin, diğeri de genç kaleciler. Daha önce Beşiktaş'ta resmi maç deneyimi olmayan kaleciler. Dolayısıyla kalede bir sayısal problem var. Zaten nitelik açısından da orada şüphe uyandıran bir durum var. Sol bekte Rıdvan var. Ama Rıdvan'ın önüne bir oyuncu arayışı var. Arda da zaten tartışılıyor. Rıdvan'ın arkası da tartışılıyor. Sol kanatta oyuncusu yok Beşiktaş'ın. Orada yok yani. Hani şu var diyebileceğimiz bir pozisyon evet, değil.
2: Olaytan oynamıştı hatta.
0: Şimdi sağ kanatta evet, şunu söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki hani sağ kanatta sonraki aşamalarda Beşiktaş'ın düşündüğü, yani her iki kanatta da düşünüyor. Ama evde mevcutta bakıyorsunuz Çerni var zaten. Beşiktaş'ın oyuncusu olarak devam edecek. Milot Raşisa var. O tarihlerde Beşiktaş'ta muhtemelen olur diye tahmin ediyorum. En azından hani sağda sahaya sürebileceği elinde bir oyuncusu var Çerni gibi. Ama solda yok. Yani Semih Kılıçsoy geri döndü. Semih bir sol kanat değil aslında. Kanat forvet yapılmaya çalışılan bir oyuncu oldu.
2: Yıldız kanat alırım Beşiktaş.
0: Trossard istiyor zaten. Trossard'a da ciddi bir teklif yaptı bu arada Beşiktaş. Arsenal'la da orada bir görüşme var. Ama oyuncu Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası süreci biraz etkiliyor oyuncuların kararlarını vesaire. Tam maçlar arenasında falan böyle karar vermek istemiyorlar vesaire. İşte turnuvadan sonra deniliyor.
1: Evet.
0: O yüzden uzatıyor bunlar işi. Ama Trossard'a da çok ciddi bir teklifi var Beşiktaş'ın. Birinci önceliği. Olmazsa alternatifler aşağı yukarı zaten herkes biliyor, belli. Armand Llorente konuşuluyor. İşte Zorica Davutoğlu konuşuluyor ama oluyorsa birinci öncelik Trossard diye bakıyor Beşiktaş yönetimi.
1: Merak ettiğim bir konu var. Zaman olarak henüz yeterli değil aslında bunu yanıtlaman. Hı. Ama ilk izlenimler hoca ile ilgili neymiş? İllaki sormuşsundur.
0: Evet ama senin dediğin gibi henüz iki gün,
1: erken,
0: ikinci gün
1: mi
0: takımda.
1: Tam sonra bunu konuşuruz.
0: Evet yani, zaten ben çarşamba günü kampa gidiyorum. Beşiktaş'ı yerinde takip edeceğim. Bağlantı yapacağız muhakkak. Orada doğru, izlenimlerimi de paylaşacağım. Şu an biz de hocayla henüz bir araya gelmedik. Dünkü sezon açılış antrenmanıydı. Geldi, selam verdi. Slovakya'da görüşürüz dedi. Kampı da Slovakya'da bu arada Beşiktaş'ın. Şunu anlıyorum ama 6 hazırlık maçı koydu kampa. 14 günde 6 hazırlık maçı koydu. Oyuncuları bir yerde pratikle yeni sezonu hazırlamaya çalışan teknik adam. Yani 6 hazırlık maçı az buz bir hazırlık maçından bahsetmiyoruz. 2 günde hatta ikişer maç şeklinde, iki farklı takımla oynayacak şekilde programlar yapıldı. Orada şimdi bu 25-26 oyuncu gidecek kampa. Bunların hepsi yeni sezonda kalmayacak Beşiktaş'ta. Arada genç oyuncular da var bu arada. Şimdi karar verici, yani bazılarıyla ilgili kararsızlık varsa da maç pratiğinde karar vermek istiyor. Bunu anlayabiliyoruz. Bir önden zaten kararını verdiği isimler var. Hı hı. İdmanlara katılmıyorlar dikkat ederseniz, yoklar. İşte kiralamada olan oyuncular.

0: vardı ya, Musrati evet. gibi, Onana gibi, João Mario gibi, işte bazı yerli oyuncular var yine aynı şekilde kiralamadan dönen. Bunların hiçbirisi şu an Beşiktaş'ta kampa katılmış değil. Yani sezon açılışında yoklardı. Kampa da götürülmelerini beklemiyoruz aynı şekilde. Bir de bu kamp sürecinde hazırlık maçlarıyla pratik yapıp orada görmek istediği ve kararını vermek istediği oyuncular olacak. Yani sezon açılışında gördüğümüz tablo şuydu. 3 tane yabancı vardı antrenmanda. Yabancı oyuncu vardı antrenmanda. Milot Rashica, Vaslav Černý, Thiago Jolo bu arada. İlk antrenman bu şekildeydi. Evet. Yani şurada 10-15 gün sonra konuştuğumuzda muhtemelen Beşiktaş'ın 2 ya da 3 oyuncu yeni transferi olur o takımın içerisinde, ki Sayın Önder Özen'in de dün açıklamaları vardı. Kamp sürecine 2 oyuncu yetiştirme konusu. Sol bekte zaten biliyoruz yani Oğuz Taray'la belli bir mesafe kat edildi. Orada kulübüyle bir arada az bir fiyat farkı kaldı, ama bir de opsiyon ya da zorunlu satın alma konusu var kulüpler arasında. Yani sol bek transferini özellikle bekliyorum kamp sürecine.
1: Evet. O zaman yarışmaya geçiyoruz.
0: Geçelim.
1: Hazırsanız ben kimim diyoruz.
0: Hadi
1: İlk
0: bakalım.
1: Sorumuzu rica edelim ekibimizden. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Ekrana yansıyor bir yandan da. Ben seslendireyim Aspor Radyo'dan da bizi takip edenler için. Fransa'da başlayan futbol kariyerimi İsviçre'de sonlandırdım. 3 farklı Süper Lig ekibinin formasını giydim. 2 şampiyonluk yaşadım. Jose Mourinho ve Rafael Benitez gibi teknik direktörlerle çalıştım. Aykut Kocaman tarafındansa kadro dışı bırakıldım. 7 farklı ülkede top koşturdum. Gördüğüm en yetenekli oyuncular Eden Hazard ve Hatem Ben Arfa'ydı. Futbolculuk sonrasında kulüp sahipliği, başkanlığı ve sportif direktörlüğü gibi deneyimler yaşadım. Ben kimim?
2: Bence kolay bir cevap isim ama yani şu şıklardan ne? Evet ama
0: 3 farklı Süper Lig ekibinin formasını giydim, 2 şampiyonluk yaşadım.
2: Chelsea. Hazard.
1: Akif bizim editörlerden, o hazırlamış.
0: Aykut Hoca tarafından kadro dışı bırakılan bir
1: diyelim.
0: Oyuncu. Mourinho ve Benitez'de nerede çalıştı acaba?
1: Hangi maddeyle başlarsınız mesela burada en kritik?
0: Ya şimdi şampiyonluk yaşayan 3 Süper Lig kulübünde oynayan oyuncuları bir anda düşünmeye başladım.
1: 3 farklı
0: da.
1: Süper Lig ekibinin formasını giydim, 2 şampiyonluk yaşadım.
0: Şöyle düşünüyorum. 3 farklı Süper Lig ekibinin formasını giydi. Yani böyle santraforlardan yola çıkmamı gerektirecek bir madde var mı diye bakıyorum ilk önce. Yok, golle alakalı vesaire. Yani niyeyse ilk başta böyle sen baştan başlarken bir Niang geldi aklıma.
1: Mamadou Niang.
0: Evet, Fransa vesaire. Niang geldi aklıma.
1: Niang. Ama değil.
0: Ondan sonra orada zaten Mourinho yoktu yani onda.
2: Fransa.
0: Anelka 3 farklı Süper Lig takımında oynamadı ki.
2: Gerçi
0: işte.
2: Gerçi doğru söylüyorsun, evet.
0: Aykut Hoca kimi kadro dışı bırakmıştır ya? Aslında oradan yürüsek daha kolay olacak sanki. İsviçre.
2: Kulüp sahipliği ve başkanlığı.
1: Kulüp sahipliği. Ekipten biri sen bilmiş.
0: Kulüp sahibi
1: olan seni tebrik ediyoruz. Bu işin Şampiyonlar Ligi olduğu için şaşırtmadı bizi bilmesi.
0: Başkanlığı ve
1: haber değeri yok. Üç farklı Süper Lig takımının formasını giydim, 2 şampiyonluk yaşadım.
0: Biraz şöyle yapayım. Eden Hazard ve yani, Ben Arfa üzerinden Real, Chelsea, Paris Saint Germain buralar olabilir. Oralarda
1: bakayım, bilen var mı izleyicilerden? Şu ana kadar bilen yok. Oyuncu.
0: Paris, Chelsea buralarda oynayacak ve Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak. Aslında kesin çok basit bir şeydir de.
1: Basit basit. Soruyu zorlaştırmışlar.
0: 3 farklı Süper Lig ekibi, 2 şampiyonluk. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan oyuncuları düşünürsek. Son şampiyonluk.
1: Mourinho ve Benitez de çalışmış.
0: Musa Sow.
1: Değil.
0: Fransa'dan yolu geçenleri düşünmeye çalışıyorum. Kadro evet. dışı kalmamıştı zaten herhalde.
1: Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmamıştır Musa.
0: Evet. Fransa'dan yolu geçen son dönemin
1: 3 farklı Süper Lig ekibinin formasını giymedi Musa Sow.
0: İşte Bursa Spor'da oynadı.
2: Karşı karşıya kaldık.
1: 3 farklı.
0: 3'ü hatırlayamadım zaten de. Ya 2 tane var.
1: Fransa'dan başlayan

0: Diğer İsviçre'de sonlanıyor.
1: 3 takım da forma giydi. Aykut Hoca kadro dışı bıraktı şey
0: ya
1: var.
0: Ya çok kadar... basit şeyler var. İpuçları var da söylediğim ya, gibi.
2: Ben şeye takıldım. Şimdi. Hazard ve Ben Arfa. Yani orada.
0: Eden Hazard'la nerede oynamış olabilir?
1: Chelsea. Lille'de oynamış olabilir.
0: Ya da?
1: Chelsea, Real Madrid. Yani buralarda. Üçünden bir tanesi. Real'de oynamış olsa.
2: Roberto evet. Carlos mu?
1: Real'de oynamış olsa. Real'de oynayıp zaten Ben Arfa'yla da oynayan bir oyuncu arıyoruz şu an.
0: Eden Hazard'la ipucu vereyim mi biraz ya? Tıkandılar. Golcü bu.
2: Kadro dışı kaldı Fenerbahçe'de golcü.
0: Ayberk Bey bilmiş. İlk bilen Fatih Sel Bey olmuş.
1: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan bir golcü.
0: Fatih Zengin bilmiş. Tebrik ediyoruz bilenleri. Golcü.
1: Real Madrid'de oynadı golcü.
0: Real Madrid'de oynadı demiyorum.
1: Eden Hazard'la nerede söyledin ya.
0: Eden Hazard'la nerede oynamış olabilir dedim ben. Sordum. Ya, Real Madrid'de oynayıp buraya gelen golcü var mı?
2: Van Persie mi?
0: Değil.
1: Hazard'la.
0: Nerede oynayacak Hazard'la?
2: Bilmiyorum ki aklıma geldi söyledim. Şansımı denedim.
1: Hazard'la Lille'de oynamış olabilir mi?
0: Lille'de değil. Chelsea'de oynadı Eden Hazard'la.
1: Chelsea kaldı geriye.
0: Şimdi Chelsea'de oynadı golcü.
1: Chelsea'den golcü. Dur düşünelim.
0: Artık bilmeniz lazım.
2: Bir de kadro dışı kaldı yani.
1: Mateo Kejman.
0: Bakayım başka.
1: Chelsea'den yolu geçen. O şimdi geçmişten bu yana gelip şey yapacağız. İsimleri atlamaya çalışacağız.
0: Ya çok rahat bildiğiniz bir tane ipucu var. Onu bir söylesem var ya. Herkes bilir.
1: Chelsea.
0: Herkes bilir.
2: Aa
0: yani.
2: Buldum galiba. Söyle. Ama 3 takımla oynamadı ki ya. Benim söylediklerim
0: kim?
2: Hiçbiri.
0: Söyle.
2: Çok geriye gideceğim ama.
0: Git.
1: Aykut
2: oynamadı ya. Yok oynamadı.
0: Söyle lütfen söyle.
2: David diyecektim de.
0: Değil. David Chelsea'de oynadı mı?
2: Chelsea'ye
0: ya
2: gol
0: Chelsea
2: attı.
0: Ya Chelsea golcü. Ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış. Chelsea'de oynamış bir golcü Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış.
1: Hatırlamaya çalışıyorum bir saniye. Ya şimdi bu Kejman değil. Çok değil. Eski çünkü o.
0: Golcü ve bayağı sevilen bir golcüydü burada. Adına şarkılar şey yapıldı. Adına avaz avaz söylendi böyle.
1: Adına şarkılar söylendi.
0: Müzik verdirteceğim yani. Müziği verdirsem şarkıyı söylemeye başlarsınız.
2: Biz de bilemeyiz bence.
0: Öyle yok
1: şu an
0: yok.
1: Bazen böyle oluyor ya tıkanıyorsun bilemiyorsun.
2: Benim şu an aklıma gelmiyor yani aklıma gelen hepsini saydım.
0: Çılgınlar gibi söylendi şarkı böyle. Çılgınlar gibi.
1: Çılgınlar gibi mi?
0: Evet. Şu an baskı var şarkıyı söylemem yönünde de öyle bir
1: tamam,
0: kendimi rezil edemem şu an yani. Çılgınlar gibi.
1: Tamam onu anladık. Çağrışım yapmadı şu an. Ne
0: yani
1: yapayım?
0: Hangimiz söylemedi
1: tamam, hangimiz
0: çılgınlar gibi.
1: Tamam çılgınlar gibi diyorsun da.
0: Daha ne diyeyim ya.
1: Çıkmadı ya niye çıkmadı? Chelsea golcü.
0: Hangimiz söylemedi çılgınlar gibi bu şarkıyı?
2: Fenerbahçe'yle mi o? Fenerbahçe'de mi oynadı bu?
1: Aykut Hoca nerede kadro dışı bırakacak?
2: Fenerbahçe'si ya, var yani.
0: Hoca bir tek Fenerbahçe'yi mi çalıştı?
2: Dembaba mı ya?
1: Eto mu?
0: Dembaba evet.
1: Dembaba.
2: Ama Fenerbahçe dedin Eto ben o yüzden şampiyonu. Soruyorum.
0: Fenerbahçe demedim ki. Dembaba.
1: Aa.
2: Ben şarkıdan yakaladım ama.
1: Sıfır hiç gelmedi bana
0: evet,
1: biliyor musun?
0: Doğru söylüyorsun Yunus Emre Kaplanoğlu'na katılıyorum.
1: Ben hep
0: şarkıyı söylemeniz
1: gerekiyor. Ben hep Fenerbahçelileri düşünüyorum. Sabahtan beri Fenerbahçe'ye gelen Chelsea'den santrafor arıyorum.
2: Ben de kapalı
0: gün söyle artık
2: yani.
0: Bir şarkıdan da
1: yok,
0: biraz.
1: Yok yani. Şurada Beşiktaş'la ilgili hiçbir şey yok. Aykut Hoca var. Nasıl oluyor?
0: Alyans'ı bulmuşsun. Alyans'ını.
1: Bulmadım ya bunu yeni aldım.
0: Yeni mi aldın?
1: Tabii.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Ne yapacaksın? Bekar mı gezeceksin?
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Bulamadın o gün.
1: Bulamadım maalesef.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Hemen çabuk almışsın ama.
1: Mecbur.
0: Ertesi günü ilk iş kalktın gittin
1: yok,
0: aldın mı?
1: Yok ertesi gün değil de bir iki gün bekledim çıkar mı bir yerden çıkmadı sonra hallettik artık.
0: Vay be. Neyse. Dembaba.
1: Üzdü beni ya vallahi hiç
0: Le Havre'da
1: şey
0: şu
1: yoktu
0: an,
1: ya.
0: Değil mi? Oraya gitti sportif direktör.
1: Ben Dembaba bu arada şeyde yani kulüp başkanlığı.
2: Ama hiç söylemiyordu yani Fenerbahçe diyoruz ve Fenerbahçesi yoktu.
1: Kulüp sahipliği kısmı hiç aklıma gelmedi. Sen söyledin. Aykut Hoca'dan dolayı hep Fenerbahçeli santraforları düşünüyorum. Orada da bir türlü Chelsea'den gelen aklıma gelmedi. Yani. Ya bir Anelka vardı çok eski. Kejman vardı çok eski. Başka da aklıma gelmedi Chelsea'de.
0: O yüzden. Neyse,

0: Beşiktaş formasıyla Kadıköy deplasmanında oyuna girdikten sonra yaptığımız efsanevi geri dönüşü unutamıyorum. Antrenmanlarda beni en zorlayan oyuncu Antonio Rudiger'di. 6 yıldır bulunduğum Türkiye'de bir Anadolu takımının tarihinde en çok forma giyen oyuncusu konumundayım. Ben kimim?
1: Rudiger mi?
2: Alman. Futbolcu olabilir. Almanya'ya giderim milli takıma.
1: Erol Bulut, Şenol Güneş bir sen. Süper Lig'de son 10 sezonda benden daha fazla gol atan yabancı bir orta saha oyuncusu yok. Son 10 sezonda...
0: Bir yandan cevaplar var mı bakacağım.
1: Bir saniye, Şenol Hoca ile birlikte. Beşiktaş forması. Şenol Hoca Beşiktaş forması Kadıköy deplasmanı. Orta sahayı düşünüyorum. Geri dönüş. Atiba vardı. Josef vardı. Yok, Atiba Josef yoktu ya. Amir Salih. Evet. Amir Acamatoviç, Salih, Gerson Fernandez üçlü. Kadıköy deplasmanı 4-2'lik maç.
0: Ayberk Bey yine bilmiş.
2: Daha da geçmişte olan.
0: Fatih Zengin de yine bilmiş. Çok bir hızlı maç. Bilenler var bu arada.
1: Bak Kadıköy yapay deplasmanında
0: yapay zekayla mı diyeceğim geçen.
1: Ha, oyuna girdikten sonraki efsanevi geri dönüş diyor. Başka bir oyuncu o zaman dur. O maçın üçlüsü çünkü Amir, Salih, Gerson'du. Sonra kim girdi acaba?
0: Evet, doğru yollardan ilerliyorsun o gün.
1: Bir saniye, Redmond girdi, vardı.
0: Redmond şu an 6 yıldır bulunduğu Türkiye'de bir Anadolu takımının tarihinde en çok forma giyen oyuncusu konumunda. Kimler olabilir?
2: Yerli mi bu isim bu arada?
1: Yabancı diyor, yabancı bir orta saha oyuncusu daha yok diyor. 6 yıldır Türkiye'de bir Anadolu takımının tarihinde en çok maça çok forma giyen oyuncu.
2: Rudiger, yani o ben orada kaldım. Kim olabilir? Almanyalı bir.
1: Ben hayır, Kadıköy deplasmandaki 4-2'lik maçta orta sahaya giren oyuncuyu
0: Rudiger'le Stuttgart'ta oynamışlar.
2: Tamam.
1: Rudiger'le Stuttgart'ta oynamışlar.
0: Evet, hadi ipucunu vereyim. Ama tanıdığımız, hepimizin yakından tanıdığı, bildiği bir oyuncu. Çünkü zaten orada maddede var, 6 yıldır
1: 4-2'lik maçtan bahsediyoruz değil mi? Evet.
0: Evet.
2: Yabancı orta saha.
1: Orta saha.
0: 2022-23 sezonu.
1: Tamam. Amir, Salih, Gerson.
0: Beşiktaş 10 kişiyle 1-0 geriden gelerek maçı 4-2 kazanıyor.
1: Josef mi vardı o maçta? Yoktu. Ama bulunduğum diyor şu an zaten.
0: Bulunduğu takımda en çok forma giyen yabancı oyuncu. Ya çok böyle ipucu veriyorum biraz daha hızlanalım diye. Ara bir oyuncu. Yani ara bir oyuncu derken.
1: Maxim.
0: Evet.
1: Maxim.
0: Alexandru
1: ya,
0: Maxim.
1: Oyuna girin hatırlamaya çalışıyorum da bütün Maxim.
0: 2016-2017'den beri ligde 55 golle en çok gol atan yabancı futbolcu durumunda, yabancı orta saha oyuncusu durumunda.
2: Doğru.
0: Erol Bulut'la Gaziantep'te, Şenol Güneş'te, Beşiktaş'ta çalıştı. 2022-23 sezonunda az önce bahsettiğimiz Fenerbahçe Beşiktaş maçında oyuna sonradan girdi. Siyah beyazlar 10 kişiyle 1-0'dan geriden gelerek maçı 4-2 kazandı ve Rudiger'le Stuttgart'ta oynadılar, Rudiger'le. 227 maçta da Gaziantep tarihinde en çok maça çıkan futbolcu. Alexandru Maxim, yetenekte de bir futbolcu.
1: Bir 4-5 aylık Beşiktaş serüveni oldu.
0: Evet.
2: Ben hiç anımsayamadım zaten, o yüzden bir şey oldu.
1: Çok Maxim anımsıyorsun.
0: Galatasaray'da şeye getirdi ya, Hatay'dan sol bek. Aynı dönem işte.
1: Adekupe.
0: Tabi deprem.
1: 4-2'lik maç deyince aklına gelmiyor aslında. Yani hani o maçta
2: yıldız arıyorsun.
1: O maç Redmond maçı.
0: Rudiger'le Stuttgart'ta dedik, evet. Onu zaten birkaç kez dedik. Söyledik. Logolara geçelim.
2: Lecce miydi? Doğru mu?
0: Bunu biz daha önce sormadık mı sanki? Daha önce de sorduk sanki bunu.
1: Bergamo. Sallıyorum şu an.
0: Verona. Bu takım Serie A'ya bu sene çıkmış. İpucu olarak onu söyleyeyim.
1: Ben şu an aklıma geliyor.
2: Ben İtalya'daydım yani.
0: İtalya'da, evet.
1: Yo, İtalya'da.
0: Serie A'da işte.
1: Doğru yoluyorsun.
0: Doğru yoldan ilerliyorsun.
1: Sallayalım. Verona.
0: Değil. Bakayım şöyle bir.
2: Bu sene kim, hiç bakmadım da ya.
0: Tanıyabileceğiniz kim oyuncular falan.
1: Ya.

0: Biri var mı?
1: Yoktur.
0: Zor mu diyorsun?
2: Kim diye acaba? Hiç de bakmadım. Spezia'nın şeyi bu renk değil. Yeşilli bir şeydi.
0: İzleyenlerden bilen var mı, ona da bakalım. Veya bizi Alspor Radyo'dan dinleyenlerden. Selman Bey bildi. Selman Luma.
2: Ya ben bu de açarım seri ya.
0: İpucuyla şey olacak bir şey değil ya. Bilemiyorsanız zorlamayacağım çok.
2: Yok, zor yani, şu an hiç çağrışma yapmadım. Yok, bana hikayede bir sarı ve lacivert.
0: Tamam, yok yok, bunda zaten ipucuyla olacak iş değil bu. Frosinone. Ha, cevap.
3: Gelmedi. Sabaha kadar veriyorum. Bulamazdık biz bunu.
0: Diğer ikinciye geçelim. İkinci de
3: Malaga.
2: Almeria.
0: Evet, o gün Şahinoğlu biliyor.
2: La Liga deyince de.
3: Değil mi?
0: Bugünün ilk bileni 25 dakika sonra ortaya çıkıyor. O gün Şahinoğlu. Olsun ama yine.
2: Niye de. Maxim'i sen mi söyledin? Ben bildim işte.
0: Maxim'i de bildin, doğru. Birkaç ipucundan sonra ben de bilirim onu artık.
2: Ya olsun o
3: kadar. Gömüyordum üstüne.
0: Yok ya, bilinemeyebiliyor. Bana bu arada hep yapıyorlar bunları yukarıda. Ben artık bir yerden sonra şey diyorum yani, bana sorma diyorum. Sinirimi bozuyorlar çünkü.
2: Ben zaten oyuna giren yani, kim diye onu bulmaya çalışıyorum, hatırlamaya çalışıyorum.
0: Çok ters yerlerden soruyorlar.
3: Yani. Evet.
0: Son logoyu rica edeyim. Benim en sevdiğim golü koklayanlar. Sallama, sallayabilirim.
3: Bu Brezilya Ligi herhalde ya.
2: Evet. Hayır.
3: Değil mi?
2: Fransa'ya Lorient.
0: Evet, o gün Şahinoğlu. İşte o gün demek tebrikler. Ki ters şeyle tebrikler çalışıyor. Tebrikler
3: varsın yani Fransa'da.
0: Aynen. Tebrik ediyoruz. Lorient. Bildi yine. Balık varmış üstünde.
2: Logoları da seviyoruz ya.
0: Balık, arkadakiler ne onu bilmiyorum.
2: Yani.
0: Dur bakalım, onu da bir yandan öğreniriz. Golü koklayanlara mı geçiyoruz şu an? Tanı beni varmış, özür diliyorum.
2: Tanıyalım. Dembele.
3: Barcelona.
0: Bu arada logoyu bir daha versene ya. Hadi biraz genel kültürü diyelim. Lorient'in şeyine baktım, logosuna da. Evet evet.
2: Balık. Deniz feneri çağrışım.
0: Merlu, Berlan balığıymış şu balık. Hmm. Turuncu balık, kulübün geleneksel lakabı olan ve Fransızca'da Berlan balığı anlamına gelen Lomellus takma adını temsil ediyormuş. Aynı zamanda şehrin ve bölgenin köklü balıkçılık, denizcilik tarihine doğrudan bir göndermeymiş. Logonun üst kısmındaki siyah beyaz bölümler kulübün yer aldığı Bretonya bölgesinin geleneksel bayrağı olan geleneksel bayrağından esinlenilmiş. Bu da bölgeye olan bağlılığını ortaya koyuyormuş. Kalkan şekli olması da klasik hanedanlık kültürünü temsil ediyor.
2: Bende de şey çağrışım yaptı, işte balık var herhalde şu üstteki siyah beyaz şeyde, dalgayı temsil ediyor.
0: Berlan balığı.
2: Orada
0: ilk defa duydum.
2: Denizle alakalı şey bende.
3: Ben de ilk defa duydum.
0: Nasıl tadı acaba?
2: Bende
0: bizim
2: yok.
0: İçin ilginç kısmı o. Tanı beni diyelim. Berlan balığı. Kimdir?
2: Dembele
0: ekrandaki
2: mi?
0: Kişi. Ne diyorsun?
2: İlk Dembele dedim. Herhalde değil.
0: Dembele diyorsun.
2: Dembele dedim.
0: Dembele değil.
2: Tamam.
0: Kim bildi? Eren bilmiş rejide. Tebrik ediyoruz Eren'i de.
2: Şunu buradan hiç seçemiyorum bu şekilde.
3: Ben de seçemiyorum.
2: Bir kez tam ekran olunca seçiyorsun da.
0: Tam ekran mı istiyorsun? Buradan şunu.
2: O zaten yok ya. O var ya, felaket ya.
0: Hadi abi şurayı versene Allah aşkına. Şuradan yakından görüyorsun sözde de, yakından 30 saniye
2: acaba
0: bakarsan zaten.
2: Acaba o ekranda mesela nasıl gözüküyor?
0: Gözüm
2: şu arkamızdaki.
0: Nasıl? Ali abi, ha şunu. Tam ekran verdi. Görebiliyor musun şimdi? Formaya dair tahminin var mı Kaya?
3: Barcelona.
0: Barcelona, evet
2: Barcelona
0: doğru. Da. Bravo. Yarım puan. Biraz daha devam et. Barcelona'da kim olabilir?
2: Çok eski bir forma da değil mi bu sanki ya?
0: Rakitic'e benziyor sanki.
3: Yok. Hayır ya.
2: Puyol.
0: Puyol. Puyol.
3: Tamam. Ben geçen Snyder'e şey gördüm ya. Siyahı gördüm ya, buradan bakıyorum.
0: Zor.
2: Ya yeni forma gibi geldi bana da, eski
0: ya bunu yakından tanıdığımız bir isim tabii, Barcelona'da oynayan her

0: yakından tanıyoruz da. Değil, Süper Ligi var. Öyle söyleyeyim hadi.
1: Ha, Süper Ligi. Ya çok eski bir forma gibi
2: değil. Barcelona Süper Ligi var.
0: Evet, hatta şu anda bir kulübümüzün lisanslı futbolcusu. Daha ne söyleyeyim?
2: Barcelona.
0: Daha ne söyleyeyim?
1: Barcelona'dan Galatasaray'dan.
0: Ne oldu ya?
2: Yok, galiba yok.
0: Fenerbahçe. Dört büyüklerden birinde oynuyor.
1: Dört büyüklerden birinde oynuyor.
0: Evet.
2: Buldum. Semedo.
0: Evet, ha. Kaya biliyor. Siftah yapıyor bugün.
2: Buldum.
0: Semedo. Cevabı alalım. Görüyorsunuz. Barcelona formasıyla. O da sakatlanmasa iyi başlamıştı aslında, evet, sezona. Sonradan. Belki yine formunu yakalar. İyi futbolcu.
1: Yani milli takımda yer alıyor. Geçen sonradan oyuna girdiği bir maç vardı.
0: Doğru. Portekiz milli takımıyla beraber turnuvada da yer alıyor şu anda. Nelson Semedo. Diğer tanı beniye geçelim. Beyaz formalı futbolcuyu soruyoruz.
1: Zaniolo. Yani buradan seçebiliyor muyum?
2: Buradan seçebiliriz.
0: Buradan hiçbir şey seçemiyor.
2: Evet, evet.
0: Kim olabilir? İkili mücadeleleri seven bir futbolcu. Heh. Üzerindeki, kolaylaştırmak için söylüyorum, milli takım forması.
1: Milli takım forması.
0: Evet, şu an kulüp formasıyla değil bu fotoğraf.
1: Oh. James Rodriguez değil ya. Kolombiya milli takım forması yok ki böyle herhalde. Beyaz, kırmızı.
2: İspanya olabilir bu ya.
1: Kırmızı, siyah, beyaz var.
0: Beyaz formalı yani futbolcuyu soruyoruz. İzleyicilerimiz için de hatırlatayım. Ayberk Bey bilmiş yine. Ayberk Bey her şeyi biliyor. Bizim editör ekibinin gizli bir hesabı olduğundan şüpheleniyorum şu anda. X'teki.
1: Çok bulanık ya.
0: Tebrikler. Selman Luma da bilmiş.
2: Hangi milli takım ipucu?
0: Onu
1: cevabı da versin.
0: Yani İyi bir sezon geçirdi, onu söyleyeyim.
1: Formayı da çok seçemedim ya. Yani kırmızı bu, var, bu siyah var.
0: Bu sezon iyi bir dönem geçirdi. Takımında başarılıydı.
1: Hangi milli takımlarda kırmızı siyah
0: yine
1: var?
0: Türkiye'si olan bir oyuncu.
1: Türkiye'si olan bir oyuncu.
0: Evet.
1: Şu an değil.
2: Macaristan forması mı bu?
0: Evet.
2: Şalay.
0: Bravo Kaya. Senin kategorin buymuş ya. Tanı beni.
2: Tabii. Bir de golü koklama.
0: Golü koklayan yani.
2: Tabii, varız onlarda. Biz de diğerleri sıkıntı biraz.
0: Roland Şalay. O da başarılı bir sezon tamamladı Galatasaray'da. Üçüncüye geçelim.
1: Formadan bazen faydalanıyorsun da bunu da hiç çıkaramamıştık.
2: Salzburg.
1: Romulo.
0: Evet, evet. O gün Şahinoğlu.
1: Geri döndük.
0: Sonradan açıldı. Herkesten önce bildi. O gün Şahinoğlu. Romulo cevabıyla birlikte hızlı bir nokta koymuş oldu bu bölüme de.
1: Formayı çıkarınca işi kolaylaştırıyor bu. Formayı çıkaramayınca hepten bitiyorsun yani.
0: Ağzınıza sağlık. Güzel, keyifli, eğlenceli bir program oldu.
1: Evet.
0: Son sayfayı noktalıyoruz efendim. Biz de yavaş yavaş yeniden görüşmek üzere. Yarın akşam yine burada olacağız. Mesajlarınızla bize destek verdiniz. Yanımızda olduğunuz program sırasında umarım aynı keyfi almışsınızdır siz de. Editörümüz Yunus Emre Kaptanoğlu, yönetmenimiz Ali Şengün adına herkese iyi geceler diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'nın sahibi oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Bankam, bank, kartıma
3: bin. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Spor Radyo. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın kaşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktı.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
11: Jilet, erkek için en iyisi.
12: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu. Reklam.
1: Awesome.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: 1903 yılında bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en

0: prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahip. Sarımoyun'un gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevel kazandı. 1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her an

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: yapanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: A-Spor Radyo.
1: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz. Sabah spor programıyla karşınızdayız. 30 Haziran Salı günü sabahında, Haziran ayının da son günü ayrıca. Herkese günaydın. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Dünya Kupası bölümümüzle başlayacağız sabah spor programına. Çünkü son 32 turu birbirinden keyifli karşılaşmalara sahne oluyor değerli izleyenler. Şaşırtan sonuçlar da var. Günün programına da bakacağız birazdan ama düne götürelim sizleri. Son 32 turunda Brezilya ile Japonya dün akşam karşı karşıya geldi. 90+6. Dakikada Brezilya golü buldu ve adını son 16 turuna yazdırdı. Bu karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım. Başlıyoruz.
2: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu, iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı, Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Guimarães kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma, sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili, kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direk. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top

0: kaybını yaptı. Gimareş baktı kaleye, pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turunda oynanan bir başka mücadelede de Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma 1-1 bitti. Penaltılarda kazanansa Paraguay oldu. Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Boston Stadyumunda oynanan maçta gol perdesini açan isim 42. dakikada Enciso oldu. Paraguay soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Almanya 54. dakikada Kai Havertz ile durumu dengeledi. Mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı. Uzatmalarda da gol olmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda gülen taraf 4-3'lük skorla Paraguay oldu ve Almanya'yı elemeyi başardı. Güney Amerika ekibi son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Kupada son 32 turunda bu sabah saatlerinde de Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Bu mücadele de uzatmalara gitti ama sonrasında penaltılarda kazanan ekip Fas oldu. Dünya Kupası'nda son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Monterrey'de oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 72. dakikada sahneye Gakpo çıktı ve Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi. 90+1. dakikada savunmadan ileri çıkan Diop Fas adına skoru eşitledi. Mücadelenin normal bölümü 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde gol olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda kazanan 3-2'lik skorla Fas oldu ve Hollanda'yı turnuvanın dışına itti. Kuzey Afrika ülkesi son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak. Dünya Kupası'yla devam edelim. Şimdi hem günün programı hem de son oynanan maçların sonuçları ve eşleşmelerini sizlere hatırlatalım değerli izleyenler. Ekranlara da gelecek zaten. Güney Afrika-Kanada mücadelesi oynanan ilk maçtı son 32 turunda hatırlarsınız. Burada Kanada'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı maç. Brezilya-Japonya 2-1 yendi. Almanya-Paraguay mücadelesinde de penaltılarda Paraguay galip gelen taraf oldu. Hollanda-Fas maçında da 3-2'lik penaltı skoruyla Fas adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Kanada ile Fas karşı karşıya gelecek bir sonraki turda. Bunu da söylemiş olalım. Brezilya kazandı. Brezilya'da fil dişi sahili Norveç karşılaşmasının kazananıyla eşleşecek. Bu maçta bu akşam saat 20'de oynanacak. Günün programında oynanacak olan diğer maçlarda akşam saatlerinde 00'da Fransa-İsveç mücadelesini izleyeceğiz ki Paraguay'ın rakibi bu maçın ardından belli olacak. Ya Fransa ya da İsveç olacak. Sabah karşı 4'te Meksika-Ekvador maçı, saat 19'da İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesi çarşamba günü ve 23'te de Belçika ile Senegal karşı karşıya gelecek son 32 turunda. Günün programını da ekranlarınıza getirmiş, sizlere aktarmış olduk. Şimdi grup aşamasına bir dönelim. Çünkü Dünya Kupası'nda grup aşamasında rekorlar ve dikkat çeken istatistikler futbol tarihine geçti. Turnuvanın grup etabında öne çıkan rakamlar ve ilginç notları sizler için derledik. Haberimizde izleyelim.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması sona erdi. İlk kez 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda daha eleme turları başlamadan hem sahada hem de tribünlerde birçok ilke ve rekora imza atıldı.

Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvada oynanan 72 karşılaşmayı toplam 4.644.549 taraftar tribünden takip etti.

Statlardaki doluluk oranı %99.7'ye ulaştı. Sahadaysa tam 215 gol atıldı.

0: Maç başına 3 gol ortalaması yakalanırken bu rakam Dünya Kupası grup tarihinin en gollü performansı olarak kayıtlara geçti. Takım performanslarında da tarihi anlar yaşandı. Kanada'nın Katar'ı 6-0 mağlup ettiği mücadele bir CONCACAF takımının Dünya Kupası tarihinde ilk kez 6 gol attığı maç oldu. Senegal Dünya Kupası tarihinde bir karşılaşmada 5 gol atan ilk Afrika ülkesi olarak tarihe geçti. Japonya'nın Tunus'u 4-0 mağlup ettiği mücadele ise Dünya Kupası tarihindeki 1000. maç olarak kayıtlara geçti. Turnuvanın en ilginç istatistiklerinden biri ise saha dışından geldi. Grup aşamasında statlarda 300 bin sosisli sandviç ve yaklaşık 1 milyon şişe su satıldı. FIFA'nın hesaplamasına göre satılan sosisliler ucuca eklendiğinde yaklaşık 45 kilometrelik bir uzunluk oluşturuyor. Turnuvada taraftar ilgisi de rekor seviyeye ulaştı. FIFA'nın FanFest organizasyonlarını grup aşamasında 5,5 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Maçları tribünden izlemek için 210 farklı ülke ve bölgeden taraftarlar stadyumlara gelirken tek bir günde 426 binden fazla seyirciyle Dünya Kupası tarihinin günlük seyirci rekoru kırıldı. Dijital platformlarda da organizasyona ilgi büyüktü. FIFA'nın internet sitesi grup aşamasında 130 milyon tekil ziyaretçiye ulaşırken turnuvaya ait içerikler toplamda 11 milyar video izlenmesine ulaştı. Gruplarda kırılan rekorlar ve ortaya çıkan rakamlar 2026 FIFA Dünya Kupası'nın organizasyon tarihinin en büyük ve en çok ilgi gören turnuvalarından biri olmaya aday olduğunu şimdiden gösterdi.
1: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın faturasını açıkladı. Gruplardan sonra istifa geldi.
2: 2026 Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı Suudi futbolunda taşları yerinden oynattı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El Misal görevinden istifa ettiğini açıkladı. El Misal, milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura çıkamaması tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle devam etmeme kararı aldım dedi. 7 yıldır başkanlık görevini yürüten El Misal, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında önemli rol oynamıştı. Üst üste 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan, H grubunda Uruguay ile 1-1, Yeşilburun Adaları ile 0-0 berabere kalırken İspanya'ya 4-0 mağlup olarak grubu son sırada bitirdi.
1: Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig ekiplerinden haberlerle devam ediyoruz. Fenerbahçe ile başlayalım bu bölüme. Yine dün öğlen saatlerinde kamptan gelen bir haberdi. Yeni transfer Vedat Muriç sakatlık geçirdi antrenman sırasında ve bir aylık bir süreyle sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlığı moralleri bozdu. Topuk yaylasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı Lacivertliler'de Kosovalı golcü sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Adalesinde ağrı hisseden ve sahayı sedyeyle terk eden Vedat Muriç'in Bolu'daki bir hastanede MR'ı çekildi. Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriç yaklaşık bir ay forma giyemeyecek. Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü İsmail Kartal topuk yaylasında basın mensuplarıyla bir araya geldi ve bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda transfer çalışmaları, yabancı kuralı ve Aykut Kocaman'la ilgili açıklamalarda bulundu.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Topuk Yaylası kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, eski başkan Saadettin Saran döneminde teknik direktörlük görevi için yönetimle iki kez görüştüğünü söyledi. Seçim döneminde teknik direktörlük için adı geçen Aykut Kocaman'ın çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu belirten Kartal, "Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip kısmet işi. Aykut Hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönüp bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim dedi. Dördüncü kez Fenerbahçe'de göreve gelen İsmail Kartal, daha önce haklarının yenildiğini ifade ederek, Aziz Başkan ve yönetim saha dışı ile ilgilenecek. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazladan bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz değerlendirmesinde bulundu. Bu sezon şampiyon olacaklarını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, taraftarların ne istediğini biliyorum. Bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Güzel futbol ve güzel sonuçlarla bu sefer şampiyon olacağız şeklinde konuştu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı kararları netleştirdiklerini dile getiren İsmail Kartal, gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak dedi. İlk resmi maça kadar kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini aktaran Kartal, İrfancan Kahveci ve Jayden Osterwolde bu sezon bizimle olacak. Teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz onu planlıyoruz açıklamasını yaptı. Yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralını sağlıklı bulmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi. Zor gibi, elimizde çok oyuncu var. Kararımızı veriyoruz. Başkanımız da bize tam destek veriyor. 10+4 olursa da planlarımızı yapıyoruz diye konuştu. Şerif'in maliyeti nedeniyle eleştirildiğini kaydeden İsmail Kartal, genç bir oyuncu, atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsür milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklık yaratabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım. Orasını ben bilemiyorum ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de zor bir sezon olacağını belirterek, Galatasaray kadrosunu koruyor. Basından okuduğum kadarıyla onlar da 12+2 kararı çıkarsa 2 oyuncu almak istiyor. Beşiktaş İtalyan hocayla yapılanma içinde. Trabzonspor'sa Fatih Tekke ile ivme yakaladı. Bu sene daha çekişmeli, güzel bir lig olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. İsmail Kartal milli takımın Dünya Kupası performansı ile ilgili ise, bu milli takım Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyor. Ben çeyrek ya da yarı final bekliyordum. Olmadı ama nedenlerini tartışmak bize yakışmaz. Orada meslektaşımız var, saygısızlık olur. Milli takıma bu sonuç yakışmadı değerlendirmesinde bulundu.
1: Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri Kim Min-jae transferinde karşı karşıya geldi. İki takım da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
0: Transfer döneminin en dikkat çekici iddialarından biri Kim Min-jae cephesinde yaşanıyor. Kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Güney Koreli stoper, iki ezeli rakip Galatasaray'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'in satılması durumunda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Van Dijk veya Kim Min-jae'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırıyor. Fenerbahçe cephesinde ise İsmail Kartal bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Kim Min-jae'yi kadroda görmek istiyor. Oyuncunun Bayern Münih ile sözleşmesinin devam etmesi, yüksek maaşı ve bonservis bedeli transferin önündeki engeller arasında gösteriliyor. Kim Min-jae Temmuz 2022'de 19 milyon euroya Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Bayern Münih ise başarılı stoper için İtalyan ekibine 50 milyon euro ödemişti.
1: Beşiktaş Kulübü yeni

0: Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimizi ve geleceğimizi, çubuklu formamız ise siyahla beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı. Önümüzdeki sezonda bütün Beşiktaşlıları sokaklarda, türbünlerde yeni sezon formalarıyla da göreceğime inanıyor. Formalarımızın Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini temenni ediyorum.
1: Beyaz zemin üzerine tasarlanan iç saha forması, gelenek sadeliğin görkemiyle Dolmabahçe'de buluşuyor notuyla paylaşıldı. Siyah beyaz çizgili deplasman formasıysa oyunu sahanın çizgileri değil, onu giyenler kurar ifadeleriyle tanıtıldı. Siyah olarak tasarlanan 3. formanın yakasında ve şortun yan bölümünde kırmızı çizgiler yer aldı. Paylaşımda Kara Kartal gözlerindeki ateşle gecenin zifiri karanlığında göğe yükseliyor denildi.

0: Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için vites arttırdı. Siyah beyazlar önümüzdeki 10 gün içerisinde 3 yeni transferi açıklayabilir.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Futbol direktörü Önder Özen'in finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var. Bu 3 oyuncudan ikisiyle anlaşma sağladık sözlerinin ardından gözler siyah beyazlıların transfer görüşmelerine çevrildi. Beşiktaş Fransa'da Monaco forması giyen sol bek Kassou Ouattara ve Clermont'da kariyerini sürdüren kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah beyazlı yönetimin her iki kulüple de bonservis görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Clermont'la İlhan Fakılı için yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar devam ederken Monaco'nun Ouattara için zorunlu satın alma maddesiyle birlikte 8 milyon euro ve sonraki satıştan pay talep ettiği belirtildi. Kaleci transferinde ise listenin ilk sırasında yer alan Alexander Nübel için kritik süreç devam ediyor. Siyah beyazlılar Alman file bekçisiyle anlaşma noktasına gelirken kulübü Bayern Münih'le de bonservis pazarlıkları sürüyor. Beşiktaş Dünya Kupası'nda bulunan Nübel için 10 milyon euroluk teklif sundu. Bayern ise 20 milyon euro talep ediyor. Bonservis görüşmeleri Nübel transferinde anahtar rol oynayacak. Beşiktaş yönetimi görüşmeleri kısa süre içinde tamamlamak ve önümüzdeki 10 gün içinde transferleri peş peşe açıklamayı hedefliyor.
0: Beşiktaş orta sahaya da bir takviye yapacak. Siyah beyazlıların Barcelona forması giyen Marc Casado'yu transfer etmek istediği iddia ediliyor.
1: Beşiktaş'ta orta saha transferi için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre siyah beyazlılar Barcelona'nın 22 yaşındaki oyuncusu Marc Casado'yu listesine aldı. Katalan ekibinin futbolcunun geleceği için menajer Jorge Mendes'le birlikte hareket ettiği ve çeşitli kulüplerle transfer temaslarının sürdüğü iddia edildi. Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Casado'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öne sürüldü. Beşiktaş'ın orta saha transferi için gündeminde yer alan Casado ile ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 34 resmi müsabakaya çıkan Casado takımına bir asistlik katkı sağladı. 18 milyon euro değer biçilen futbolcu İspanya milli takımıyla da 2 maçta şans buldu.
0: Trabzonspor hücum hattına yeni bir Nijeryalı golcü almak için harekete geçti. Bordo Maviler Pisa'da oynayan Drosunmi için düğmeye bastı.
2: Trabzonspor hücum hattına yapacağı takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo Maviler Felipe Augusto'nun Zenit'le anlaşmasının ardından İtalyan ekibi Pisa'da forma giyen Rafi Drosunmi için temaslar

0: başladı. Benfica ve West Ham'ın da radarında bulunan 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün takımının Serie B'ye düşmesinin ardından ayrılmaya sıcak baktığı, Trabzonspor'a transfer ihtimali içinse Paulo Nacho'yu referans aldığı belirtildi. Geçen sezona Victoria Pilsen'de başlayan Drosinmi, Çekya ekibinde 30 maçta 13 gol kaydettikten sonra Pisa'ya transfer oldu. Nijeryalı forvet İtalyan temsilcisinde ise 12 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor yönetiminin Girona forması giyen kanat oyuncusu Viktor Sigankov transferinde sürecin uzamasından rahatsız olduğu ve bu nedenle alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Bordo Maviller bu bölge için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde hücum hattı için somut adımlar atması bekleniyor.
1: Zenit Kulübü Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı. Felipe Augusto transferi resmiyete döküldü. Zenit Trabzonspor'dan Augusto'yu renklerine bağladığını açıklarken Bordo Maviller de transferi kapa bildirdi. Rus temsilcisi 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservisi için Trabzonspor'a 15,5 milyon euro ödeyecek. Augusto Bordo Mavili formayla 40 maça çıktı ve 15 gole imza attı. Günün gazete manşetleriyle devam ediyoruz Sabah Sporu programına. Şöyle gazetelerdeki haberlere bir bakalım. Foto maçla başlayacağız. Sür manşette Can Uzun'u görüyorum ve Galatasaray'a evet dedi başlığı var. Cimbom Can Uzun'la her konuda anlaşma sağladı. Aslan'da tüm saatler Can Uzun'a ayarlandı. 20 yaşındaki 10 numarayla temasa geçen gelirim yanıtını alan sarı kırmızılı kurmaylar Eintracht Frankfurt kulübüyle pazarlıklara da devam ediyor. Van Dijk çok yakın. Galatasaray dünya ünlü stoperle temaslara başladı. Davinson Sanchez'i satmaya hazırlanan Galatasaray dünya ünlü stoper Virgil van Dijk'ı renklerine katabilir. Liverpool'la bir yıllık sözleşmesi kalmıştı 34 yaşındaki yıldızın. Greenwood için geri sayım. Dünya çapında bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe Mason Greenwood'da kritik viraja girdi. 24 yaşındaki sağ kanat için Roma devreye girince Sarı Kanarya Marsilya yaptığı teklifi 40 milyon euroya yükseltti. Fanatik gazetesindeyiz. Can evet dedi haberi burada da var. Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Can Uzun transferinde kritik gelişme. Milli futbolcu kulüplerin anlaşması halinde sarı kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu söyledi. Sanchez'e 35 milyon şartı. Davinson Sanchez transferinde İbre Galatasaray'da kalmasından yana dönüyor. Como'nun teklifleri sarı kırmızıların beklentisinin uzağında kalırken Kolombiyalı stoper de kararını yönetime bıraktı. Fenerbahçe kısmında varsa yoksa Greenwood haberi ve İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Bu sezon sağ dışında da sağ içinde de sonuna kadar savaşacağız. Hedefimiz şampiyonluk mesajını veriyor İsmail Kartal. Sabah gazetesine geçelim. Vedat Muriç sakatlandı. 1-1,5 aylık bir süreyle sahalardan uzak kalacak. Topuk yaylasıyla ilgili detaylar Turgut Doğan'ın haberinde var. Bu sayfada Fenerbahçe'de 4. kez göreve gelen Kartal yeni sezona dair çarpıcı mesajlar verdi. Başkan sağ dışına, ben içine bakacağım. Aziz Başkan ve yönetim sağ dışı ile ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacak. Bu sene sağ dışında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler dedi. Girassi var. Golcüde vites arttı. Hedef Girassi. Santrfor transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı lacivertler Gineli oyuncu için Borussia Dortmund'u indirime zorluyor. Vedat Muriç'in sakatlığı da planları değiştirmiş oldu. Hürriyet gazetesine geldik. Dünya Kupası'nda sağ içi agresifliğin nasıl bir taktik zekaya evrildiğine şahit oldum diyor Mehmet Aslan. Bizim çocuklar karanlık sanatta da gelişmek zorunda. Mental olarak kırılgan bir takımdık. Oysa futbolda bu tarz ekiplerin başarılı olma şansı artık yok. ABD'li futbolcular öfke kışkırtmacılığı adında yeni bir taktik geliştirmiş, rakiplerini çekişmeye sürükleyerek sınırlarını aşmaya teşvik etme sanatında ustalaşmışlar. Bazı oyuncular tartışmaları başlatıyor, diğerleri herkes doğru ve yanlış arasındaki çizgide tutuyor. Futbolcumuzun fiziksel ve taktik anlayış dışında karanlık sanat konusunda da gelişmesi gerektiğini gösteren bir kupa. Karanlık sanat tanımlaması da The Athletic'te yer alan bir tanımlama, onu da belirtmiş Mehmet Aslan.

0: Güney Kore'nin Dünya Kupası'na erken havlu atması ülke çapında da krize yol açtı. Milli takımın elenmesi devlet meselesi olduğu devlet başkanı Lee Jae-myung, Futbol Federasyonu ve Teknik Direktörü yaylım ateşine tuttu. Milli takımın Dünya Kupası'na katılma için ciddi miktarda kamu kaynağı ve devlet desteği kullanılıyor. Bu nedenle Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın yaşananları incelemesini istiyorum dedi. Milliyete bakalım son olarak. Geç gelen Samba, 5 kez Dünya Kupası kazanan Brezilya son 32 turunda Japonya karşısında adeta acel terleri döktü. Kaşu Sano'nun golüyle sarsılan Sambacılar Casemiro ile eşitliği sağladı. 90+6'da sahne alan Martinelli'nin fileleri havalandırmasıyla da turu atlamış oldular. Gazete manşetlerinin ardından tekrar haberlerdeyiz. Samsun Spor Kulübü Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün açıklamalarına tepki gösterdi.
1: Samsun Spor Kulübü Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün Kırmızı Beyazlı Kulübün Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında bir camiayı temsil etmiyor şeklindeki ifadelerini esefle karşıladığını açıkladı. Bu ifadeler yalnızca başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a değil, 60 yıllık köklü tarihi, büyük taraftar kitlesi ve temsil ettiği değerlerle Türk futbolunun en önemli camialarından biri olan Samsunspor'a yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Hiç kimsenin Samsunspor'un büyüklüğünü, temsil gücünü ve kurumsal kimliğini sorgulama hakkı yoktur. Samsunspor'un temsil ettiği değerler tarihiyle, mücadelesiyle, taraftarıyla ve Türk futboluna sunduğu katkılarla tartışmasızdır. Kırmızı Beyazlı Kulübün açıklamasında kulüpler arasındaki karşılıklı saygıya ve ortak futbol kültürüne zarar verecek yaklaşımların hiçbir camiaya fayda sağlamayacağı vurgulandı. Göktürk'ün söz konusu ifadelerinin Fenerbahçe camiasını temsil etmediğine inanıyor. Bu talihsiz açıklamaların yalnızca ilgili kişinin şahsi değerlendirmeleri olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda bundan sonraki süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü adına yapılacak değerlendirmelerde muhatabımızın yalnızca kulüp başkanı Sayın Aziz Yıldırım olacağını ifade ederiz.
0: Eyüp Spor Kulübü Atilla Gerin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özhan Palut'un getirildiğini açıkladı. Eflatun Sarılar'dan yapılan açıklamada Semti Mukaddes'e hoş geldin Özhan Palut ifadeleri kullanıldı. 41 yaşındaki antrenör son olarak 2024'te Hatayspor'u çalıştırdı. Eyüp Spor geçtiğimiz sezon 33 puanla 15. sırada tamamlamış ve son hafta ligde kalmıştı. Dünyadan spor haberleriyle devam ediyoruz. Kenan Yıldız'dan bahsedeceğiz. Aslında biz bahsetmeyeceğiz çünkü İtalyan gazetesi Tutto Sport bir bölümünde Kenan Yıldız'ı analiz etmiş ve Kenan'la ilgili UNESCO Dünya Mirası gibi korunmalı değerlendirmesinde bulunulmuş.
2: İtalyan medyasından Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığı sonrası Kenan Yıldız'a destek geldi. Önde gelen gazetelerden Tutto Sport yıldız futbolcu için UNESCO Dünya Mirası gibi korunması gerekiyor değerlendirmesi yaptı. Analizde Kenan Yıldız Juventus için önemli bir değer. Ancak Dünya Kupası'nda Kenan'ın hayali 3 maçta paramparça oldu. Tıpkı Türk halkının hayali gibi. Acı veren erken bir elenme, uzun süre açık kalacak ancak zamanla yavaş yavaş iyileşebilecek bir yara ifadelerine yer verildi. Kenan Yıldız'ın toparlanmasının biraz zaman alacağı belirtilirken, Kenan futbolunu ve kariyerini önemsiyor. Özellikle mağlubiyetle sonuçlanan ilk iki maçta hiçbir etki yaratamaması, Juventus'un yıldızının aklından kolay kolay silinmeyecek bir şey denildi. 2-0 kaybedilen Avustralya maçına sakatlığından dolayı ilk 11'de başlayamayan Kenan, Paraguay mücadelesinde ise 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bir isabetli 4 şut denemesinde bulunsa da skora katkı yapamadı. Amerika Birleşik Devletleri maçında 84 dakika oynayan Kenan Yıldız tek şut denemesinde çerçeveyi tutturamadı.
0: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin yeni teknik direktörü Pep Guardiola'nın ardından Enzo Maresca oldu.
1: Manchester City'de Pep Guardiola sonrası yeni dönem resmen başladı. İngiliz devi teknik direktörlük görevine son olarak Chelsea'yi çalıştıran

0: Zomaresca'nın getirildiğini açıkladı. İtalyan teknik adamla 2029 yılına kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandı. Manchester City geçen sezon Chelsea'den istifa eden Maresca için Londra ekibine 20 milyon euro tazminat ödeyecek. Daha önce City'de U23 takımını çalıştıran ve Guardiola'nın da yardımcılığını yapan 46 yaşındaki Maresca böylece kulübe 3. kez gelmiş oldu. Kariyerinde Leicester City ve Chelsea gibi zorlu virajları geride bırakan, hücum futbolu ve yüksek puan ortalamalarıyla tanınan İtalyan çalıştırıcı, imza sonrası yaptığı açıklamada "Kulübün kültürünü biliyorum. İyi futbol oynamak ve Manchester City'yi temsil etmenin baskısını hissetmek, başarılar kazanmak istiyorum" dedi. 4-2-3-1 sistemini tercih eden İtalyan çalıştırıcı, son iki sezondur şampiyonluğu Liverpool ve Arsenal'a kaptıran Manchester City'yi yeniden zirveye taşımak için Guardiola sonrası dönemin mimarı olacak.
1: Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk önümüzdeki yıl Avrupa karşılaşmalarını İngiltere'de oynamayı hedefliyor.
2: Shakhtar Donetsk'in yeni sezonda Avrupa maçlarını hangi statta oynayacağı merak ediliyor. İngiltere'den The Standard'ın haberine göre Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi iç saha karşılaşmaları için Premier Lig temsilcisi Brentford'ın 17 bin kişilik stadını değerlendiriyor. Shakhtar'la Brentford yetkilileri arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Shakhtar ise İngiltere'nin tek seçenek olmadığını açıkladı. Açıklamada Birleşik Krallık ve Almanya'daki farklı stadyumlarla da görüşmelerin sürdüğü, kararınsa yakın zamanda duyurulacağı ifade edildi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını yıllardır farklı ülkelerde oynamak zorunda kalan Shakhtar Donetsk'in yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde yurt dışında bir stadı kullanması bekleniyor. Arda Turan Shakhtar'la ilk sezonunda şampiyonluk yaşarken Ukrayna ekibi sezonu en yakın rakibi Şerkasi'nin 12 puan önünde bitirmişti.
1: Euroleague'de takımlar yeni sezon hazırlıklarına devam ederken Bayern Münih yeni koçunu açıkladı. Žalgiris Kaunas'a yeni transferini.
2: Euroleague'de yaz dönemi hareketli geçiyor. Almanya Ligi'nde şampiyonluğu Alba Berlin'e kaptıran Bayern Münih, bu yaz emeklilik kararı alan koçu Svetislav Pešić'le vedalaşmıştı. Alman ekibi zaman kaybetmeden yeni koçunu açıkladı. Bayern, takımın başına son olarak Bros Bamberg'i çalıştıran Alman koç Anton Gavel'in getirildiğini duyurdu. Oyunculuk kariyerinde 4 yıl boyunca Bayern formasını terleten 41 yaşındaki çalıştırıcı, Almanya Ligi'nde 2025-26 sezonunun en iyi koçu ödülüne layık görülmüştü. Žalgiris Kaunas, Silvian Francisco'dan boşalan skorer guard mevkiine vakit kaybetmeden transfer gerçekleştirdi. Litvanya ekibi 2022 yılında Fenerbahçe Beko forması da giyen Carson Edwards'ı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki yıldız oyuncu Fenerbahçe'de bekleneni veremedikten sonra takımdan ayrılmış ve Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bayern'le özellikle ikinci senesinde müthiş bir performans sergileyen ABD'li yıldız, Euroleague'in sayı kralı olduktan sonra geçtiğimiz yaz Virtus Bologna'ya imza atmıştı.
1: Türk basketbolunun geçmişini korumak, bugünü belgelemek ve geleceğe ışık tutmak amacıyla hayata geçirilen Basketbol Federasyonu Kütüphanesi kapılarını basketbol severlere açtı.
0: Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi açıldı.
3: Evet, hayırlı uğurlu olsun ya Allah, bismillah.
0: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi içinde faaliyetine başlayan kütüphanenin açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Başkanı Şeyh Suud Ali El Sani ve A Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
4: Sadece basketbol spor anlamında değil, eğitim anlamında da Türk basketboluna kalıcı bir şeyler yapmanın da gururluyla karşı karşıyayız. Bu süreçler bizim ileride bu görevleri başka arkadaşlara devrettiğimiz zaman dönüp baktığımız zaman Türk basketboluna hem tesis

0: sosyalleşme anlamında, hem eğitim anlamında, hem de insanların sadece basketbolun dışında da gelip vakit geçirebileceği böyle güzel bir tesisi kazandırdığımız için kendimizde gerçekten gurur duyuyoruz. Burada dediğim gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, daha sonra da Sayın Bakanımıza, emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsek azdır.
1: Basketbol antrenörleri veya basketbolla ilgilenen çalışmacıların kendilerini geliştirmeleri açısından da bu kütüphane çok önemli. Yapılan çalışmaların takibi açısından, buraya eğitime gelen antrenörler açısından, hocalar açısından, her biri açısından, özellikle de basketbol lisesindeki öğrencilerimiz açısından da önemli bir kazanım. Kütüphane çok kıymetli. Kitaplar, bilgilerin paylaşımı, gelecek nesillere aktarılması çok çok önemli.
2: Yalnızca basketbolun değil, sporun her alanına ilişkin yayınları, arşivleri, özel koleksiyonları ve araştırma kaynaklarını bir araya getiren Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi, sporun hafızasını koruyan ve sürekli gelişen bir yer olarak tasarlandı. Kütüphane öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için önemli bir çalışma alanı sunarken, atölye çalışmaları ve özel etkinliklerle de basketbol kültürünün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yıllar içinde yayımlanan eserler, araştırmalar ve kurumsal yayınlar da bu merkez aracılığıyla ilgililerin erişimine açıldı.
3: Galatasaray MCT Teknik gelecek sezon için hamlelerini yapmaya devam ediyor. Hazırlıklarını da sürdürüyor aynı zamanda. Sarı Kırmızılar Burak'ın Tuncer'in sözleşmesini 2 seneliğine uzattı.
2: Galatasaray MCT Teknik kadro planlamasını sürdürüyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılar iç transferde önemli hamlelere imza attı. Takımdan 5 yabancı ve 2 yerli oyuncusuyla vedalaşan Galatasaray, Can Korkmaz'ın sözleşmesini 1, Burakhan Tuncer'in sözleşmesini de 2 yıl uzattı. Burakhan 2024'ten beri sarı kırmızılı formayı terletiyor. Geride kalan sezon Galatasaray formasıyla ligde 6.2 sayı, 2.1 rebound ve 3 asist ortalamaları tutturan Burakhan Tuncer, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 8.5 sayı, 2 rebound ve 2.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
3: A Milli Erkek Voleybol takımımız Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4'te 3 yaparak 7. sıraya yükseldi.
4: A Milli Erkek Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci etabında Polonya'da mücadele etti. Ayyıldızlı ekip Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaştı. İlk maçını Çin'e karşı 3-0 kazanan milliler son şampiyon Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Üçüncü maçında Arjantin'i 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmeyi başaran A Milli takım son maçında Belçika'yı 3-0 yenerek ikinci etabı 3 galibiyetle tamamlamış oldu. Milliler ikinci etabın tamamlanmasıyla elde ettiği 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer aldı. A Milli Erkek Voleybol takımı aldığı bu sonuçla ilk defa dünya sıralamasında da 9. sıraya yükselerek ilk 10 takım içine girdi. Milletler Ligi'nde son etap sonunda ilk 8'de yer alan takımlar finale kalacak. Ancak Çin milli takımı ilk 8 içinde yer alamazsa ev sahibi avantajıyla doğrudan finallerde yer alacak. Bu durumda ilk 7 takım finallerde mücadele edecek, 8. takımsa elenecek. Ayyıldızlı ekip 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak 3. ve son etapta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak.
3: Tenisteki gururumuz Zeynep Sönmez kazanmaya devam ediyor. Milli tenisçi Wimbledon 1. tur maçında 28 numaralı seri başı Ann Lee'yi mağlup etti. Zeynep Sönmez tenis tarihinin en büyük Grand Slam'ı Wimbledon'un ilk turunda 28 numaralı seri başı Ann Lee ile karşı karşıya geldi. İlk sette 4-1 geriye düşen milli tenisçi müthiş bir geri dönüşe imza atarak 7-5 ile 1-0 öne geçti. Zeynep rakibine karşılık veremediği ikinci seti 6-1 kaybetti ve karar setine gidildi. 24 yaşındaki tenisçi son sette 5-4 öndeyken servis kaçırarak maçı kazanmayı başardı. Konya'da ilk kez düzenlenen Grand Fondo yol bisiklet yarışı kıyasıya mücadeleye sahne oldu.
5: Haydi! 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanına sahip Konya'da ilk kez düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yol Yarışı, Türkiye'nin

0: Farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen 565 amatör ve profesyonel bisikletçiyi aynı parkurda buluşturdu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Start'ı kent merkezindeki Meran Bağları'nda verilen yarışta sporcular iki farklı parkurda pedal çevirdi. Kısa parkur kadınlarda Zale Karakaş birinci olurken erkeklerde Şevket Özer ilk sıraya aldı. Uzun parkur erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci olurken kadınlarda Aylin Yüce birinciliğe ulaştı.
1: Evet, yeşil forma giydi. Evet.
0: 62,61 kilometre uzunluğunda ve 439 metre tırmanış içeren kısa parkurla 94,9 kilometre uzunluğunda ve 1337 metre tırmanış içeren uzun parkurda gerçekleştirilen yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri Meran Bağları'nda düzenlenen törenle takdim edildi.
1: Evet, şu kare çok güzel efendim. Harika bir kare.
2: Osmaniye Zorkun Yaylası'nda 1100 atlet ultra maraton heyecanı yaşadı.
0: Osmaniye ultra maratonunda 81 şehir 6 ülkeden 1100 atlet doğanın eşsiz güzellikleri arasında dağlar, tepeler, akarsuları geçip madalya için kıyasıya mücadele verdi. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, aldığı bölgede sporcular sıcak havaya rağmen finiş çizgisini gördü. Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nden başlatılan yarışlarda sıcaktan bunalan sporcular Amanos Dağları'ndan gelerek patikalardan akan sularla serinlemeyi ihmal etmedi. 50K Amanos Ultra Trail kategorisinde kadınlarda Nuray Bulut Göktepe, erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birinci oldu.
2: Yıllardır tüm futbol severlerin birbirine sorduğu en net soru, Messi mi Ronaldo mu olabilir? Bu sorunun tabii ki net bir cevabı yok. Herkese göre değişir. Bu sene 2026 Dünya Kupası'nda da yine bu ikilinin performanslarını hepimiz dikkatlice izliyoruz. Yıllardan beri böyle. Messi ve Ronaldo'nun frikik atışlarına bakacağız şimdi. Bu görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Sonrasında da saat 9'da tekrar burada buluşalım. Bir yere ayrılmayın.
3: A Spor Radyo.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Çin 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Spor'un radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Reklam.
1: A-Spor Radyo. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele. Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva, Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: getir.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam.
4: A-Spor.

0: Spor Radyo.
1: Senin gündemiyle başlayalım. Fenerbahçe taraftarını üzen bir haber geldi dün biliyorsunuz. Sabah antrenmanında yeni transfer Vedat Muriç sakatlık yaşadı ve yaklaşık 1-1,5 ay gibi bir süreyle de sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlığı moralleri bozdu. Topuk yaylasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı Lacivertliler'de Kosovalı golcü sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Adalesinde ağrı hisseden ve sahayı sedyeyle terk eden Vedat Muriç'in Bolu'daki bir hastanede MR'ı çekildi. Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriç yaklaşık bir ay forma giyemeyecek.

0: Fenerbahçe Kulübü futbol takımı Topuk Yaylası'nda kamp çalışmalarını sürdürüyor. Dün de teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. İsmail Kartal burada şampiyonluk hedeflerinden, transfer planlamalarından ve Aykut Kocaman'dan bahsetti. Neler söylemiş bakalım.
1: Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Topuk Yaylası kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, eski başkan Saadettin Saran döneminde teknik direktörlük görevi için yönetimle iki kez görüştüğünü söyledi. Seçim döneminde teknik direktörlük için adı geçen Aykut Kocaman'ın çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu belirten Kartal, "Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip kısmet işi. Aykut Hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim" dedi. Dördüncü kez Fenerbahçe'de göreve gelen İsmail Kartal, daha önce haklarının yenildiğini ifade ederek, "Aziz başkan ve yönetim saha dışı ile ilgilenecek. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazladan bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu sezon şampiyon olacaklarını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, "Taraftarların ne istediğini biliyorum. Bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Güzel futbol ve güzel sonuçlarla bu sefer şampiyon olacağız" şeklinde konuştu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı kararları netleştirdiklerini dile getiren İsmail Kartal, "Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak" dedi. İlk resmi maça kadar kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini aktaran Kartal, "İrfancan Kahveci ve Jayden Osterwolde bu sezon bizimle olacak. Teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz onu planlıyoruz" açıklamasını yaptı. Yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralını sağlıklı bulmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi. Zor gibi, elimizde çok oyuncu var. Kararımızı veriyoruz. Başkanımız da bize tam destek veriyor. 10+4 olursa da planlarımızı yapıyoruz" diye konuştu. Şerif'in maliyeti nedeniyle eleştirildiğini kaydeden İsmail Kartal, "Genç bir oyuncu. Atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsür milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar.

0: Bu kulüplerde bir tıkanıklık yaratabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım. Orasını ben bilemiyorum ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de zor bir sezon olacağını belirterek Galatasaray kadrosunu koruyor. Basından okuduğum kadarıyla onlar da 12+2 kararı çıkarsa 2 oyuncu almak istiyor. Beşiktaş İtalyan hocayla yapılanma içinde. Trabzonspor'sa Fatih Tekke ile ivme yakaladı. Bu sene daha çekişmeli, güzel bir lig olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. İsmail Kartal milli takımın Dünya Kupası performansı ile ilgili ise bu milli takım Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyor. Ben çeyrek ya da yarı final bekliyordum. Olmadı ama nedenlerini tartışmak bize yakışmaz. Orada meslektaşımız var, saygısızlık olur. Milli takıma bu sonuç yakışmadı değerlendirmesinde bulundu.
1: Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri Kim Min-jae transferinde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip de bu oyuncuyu stoper hattına transfer etmek istiyor.
0: Transfer döneminin en dikkat çekici iddialarından biri Kim Min-jae cephesinde yaşanıyor. Kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Güney Koreli stoper, iki ezeli rakip Galatasaray'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'in satılması durumunda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Van Dijk veya Kim Min-jae'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırıyor. Fenerbahçe cephesinde ise İsmail Kartal bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Kim Min-jae'yi kadroda görmek istiyor. Oyuncunun Bayern Münih ile sözleşmesinin devam etmesi, yüksek maaşı ve bonservis bedeli transferin önündeki engeller arasında gösteriliyor. Kim Min-jae Temmuz 2022'de 19 milyon euroya Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Bayern Münih ise başarılı stoper için İtalyan ekibine 50 milyon euro ödemişti.
1: Gazete manşetleri bölümüyle devam edelim. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye şöyle daha detaylı bakalım transfer haberleri ve gündemdeki konularla ilgili. Foto maçın 3. sayfasıyla başlayalım. Vedat Muriç, az önce de bahsetmiştik. Dünkü sabah antrenmanında sakatlık yaşadı. Sedye ile terk etti sahayı. Sonrasında MR'ı çekildi Bolu'da bir hastanede ve bir ay gibi bir süreyle onu göremeyeceğiz sahalarda. Devam edelim sayfa içerisinde. Tek hedef şampiyonluk. İsmail Kartal yıllardır süren hasrete bu sezon son vereceklerini söyledi. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz diyor. Şimdi şöyle birçok konudan bahsetti. Tabii bazılarını biz de ekranlara getirdik az önce. Fred'le ilgili bir bölüm var mesela. Buraya bakalım. Brezilya basınından Fred'le ilgili haberler bitmek bilmiyor. Atletik Mineiro'nun tecrübeli orta saha oyuncusunu almak için girişimlerde bulunduğu duyuruldu. Haberde Fred'in de bir Atletico Mineiro taraftarı olduğu ve gelmek istediğine vurgu yapıldı. Archie Brown'u görüyorum. Sarı lacivertli futbolcular testten geçti. Testin en iyisi Archie Brown oldu. İngiliz oyuncu ilk sırada yer almasının ardından yaptığı açıklamada duydun mu, bir numarayım, hiç dinlemediler, sessiz kalacağım ama söylemiştim, bir numara benim diyerek takım arkadaşlarına da seslendi kampta. Brezilya'ya Andre çıkarması. Fenerbahçe Andre için Brezilya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki orta saha için Corinthians'la masaya oturulacak. Fanatik gazetesine geldik. 12+2'yi bekliyorlar. 27 Haziran'daki genel kuruldan yetki taleplerine onay çıkınca kolları sıvayan Galatasaray yönetimi transferde somut adımlar atma hazırlığında, ancak mevcut kontenjan dolu olduğu için gözler TFF'nin yabancı sınırı kararına çevrilmiş durumda. Okan Hoca'da işlem tamam. Sarı Kırmızılı kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Okan Buruk'un yeni sözleşme konusunda mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın mukavelesinde bir yıllık opsiyon maddesi olduğu ve bunun kullanıldığı bildirildi. Galatasaray'ın Can Uzun operasyonunda flash gelişme. aslan olmaya hazır. Milli takımımızın Dünya Kupası'na veda etmesiyle Almanya'ya dönüyor.

0: Erencan Uzun turnuvadan önceki Türkiye tereddütlerini bir kenara bırakıp kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'da oynayabileceğini kulübüne bildirdi. Artık top sarı kırmızılı yönetime geçti. Osimhen'den forma takası. Cimbom'un Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ülkesinde katıldığı bir düğünde evlenen çifte para ve Galatasaray forması hediye etti. Damat ve gelin Osimhen'den gelen hediyeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Zaniolo'ya yakın takip var. Udinese bonservisini 5 milyon euro artı %50 sonraki satıştan payla Galatasaray'dan aldığı Nicolo Zaniolo'yu Como, Juventus veya Milan'a satacak. Ancak konuşulan 20 milyon eurodan 10 milyon euronun Galatasaray'a gitmesi gerekiyor. Bu nedenle İtalyan kulübünün farklı bir transfer formülü aradığı iddia edilince sarı kırmızılı yönetim süreci yakından takip etmek üzere devreye girdi. Sanchez kapısı kapanıyor. Como'nun ısrarlı ilgisine rağmen Galatasaray'ın beklediği bonservisin yanına bile yaklaşılamadı. Sanchez de kararı yönetime bırakmış durumda. Kolombiyalı stopere La Liga'dan da talipler var ama kalma ihtimali daha yüksek görünüyor. Sabah gazetesine bakalım. Çağdaş Alıcı'nın bir haberi var sağ altta. Duran artık aslan. Icardi'den vazgeçen Galatasaray'dan flash atak. Sarı Kırmızılar yaz transfer döneminin ilk bombasını Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla patlatıyor. Oyuncunun bu hafta açıklanması bekleniyor. Duran geçen sezon Fenerbahçe'de 21 maça çıkıp 5 gol 3 asist kaydetti. Zenit'te ise 9 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı. Bu haber içerisinde Icardi döneminin de artık bittiğini söylüyor Çağdaş Alıcı. Lemina ile ilgili kardeşi daha doğrusu birincilik ekibi Manisa Futbol Kulübü Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi Noel Lemina ile anlaşmaya çok yakın. Hürriyet'teyiz. 17. sayfada. Şöyle bir sayfaya bakalım. Fenerbahçe'de daha önceki dönemlerde haklarının yenildiğini belirten İsmail Kartal taraftarlara mesaj verdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Aykut Kocaman göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Benim içimde bir burukluk olmazdı diyor. Bu sene çok çekişmeli bir lig olacağının vurgusunu yapmış yine. Vedat'la ilgili bölüm benzer. 3-4 hafta sahalarda yok demiş Hürriyet. İrfan Can ve Ceydin Osterwolde'nin takımda kalacağını da söylüyor İsmail Kartal. John Duran bölümü var altta. Galatasaray John Duran'la kiralık olarak anlaştı. Net olarak John Duran transferi haberleri var bugün gazete manşetlerinde. Taraflar sıkıştı. Milliyet'teyiz. Can Uzun'da baraj 40 milyon euro. Galatasaray'ın mutlaka kadrosuna katmak istediği Can Uzun için 40 milyon euroya gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı Kırmızıların Frankfurt'la bonservis dışında bir sonraki satıştan pay teklif ederek anlaşmayı sağlamayı düşündüğü de bildirildi. Icardi'nin sözleşmesi bugün sona eriyor. Arjantinli golcüyle Sarı Kırmızıların yeni bir sözleşme yapmasının planlanmadığı da öğrenildi. Yine İsmail Kartal'ın sohbet toplantısından açıklamalar var. Şöyle bakıyorum hızlıca. Farklı bir bölüm var mı diye. 12 artı 2'nin daha sağlıklı olacağını söylemişti. Sadiki Şerif konusu var. Maliyeti nedeniyle eleştirildiğine dair haberlerin ardından konuşuyor İsmail Kartal. Sarı lacivertli takımın teknik patronu Şerif eleştiriliyor. Genç bir oyuncu, atletizmi iyi olan geniş alan oyuncusu. 20 küsur milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklığa neden olabilir. Şu anki şartlarda oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler. Sanırım ifadelerini kullanıyor Şerif'le ilgili. Gazete manşetlerine baktık Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı.
1: Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıttı.

0: Tüpraş stadında yapılan lansmana Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.
1: Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimizi ve geleceğimizi, çubuklu formamız ise siyahla beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı. Önümüzdeki sezonda bütün Beşiktaşlıları sokaklarda, türbünlerde yeni sezon formalarıyla da göreceğime inanıyor. Formalarımızın Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini temenni ediyorum.
0: Beyaz zemin üzerine tasarlanan iç saha forması, gelenek sadeliğin görkemiyle Dolmabahçe'de buluşuyor notuyla paylaşıldı. Siyah beyaz çizgili deplasman forması ise oyunu sahanın çizgileri değil, onu giyenler kurar ifadeleriyle tanıtıldı. Siyah olarak tasarlanan 3. formanın yakasında ve şortun yan bölümünde kırmızı çizgiler yer aldı. Paylaşımda kara kartal gözlerindeki ateşle gecenin zifiri karanlığında göğe yükseliyor denildi.

0: Beşiktaş kulübü kadrosunu güçlendirmek için vites arttırdı. İlhan Fakılı ve Otara ile anlaştı siyah beyazlar ve önümüzdeki 10 gün içerisinde de 3 yeni transfer açıklanabilir.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Futbol direktörü Önder Özen'in finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var. Bu 3 oyuncudan ikisiyle anlaşma sağladık sözlerinin ardından gözler siyah beyazlıların transfer görüşmelerine çevrildi. Beşiktaş Fransa'da Monaco forması giyen sol bek Kassoum Ouattara ve Clermont'da kariyerini sürdüren kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah beyazlı yönetimin her iki kulüple de bonservis görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Clermont'la İlhan Fakılı için yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar devam ederken, Monaco'nun Ouattara için zorunlu satın alma maddesiyle birlikte 8 milyon euro ve sonraki satıştan pay talep ettiği belirtildi. Kaleci transferinde ise listenin ilk sırasında yer alan Alexander Nübel için kritik süreç devam ediyor. Siyah beyazlılar Alman file bekçisiyle anlaşma noktasına gelirken kulübü Bayern Münih'le de bonservis pazarlıkları sürüyor. Beşiktaş Dünya Kupası'nda bulunan Nübel için 10 milyon euroluk teklif sundu. Bayern ise 20 milyon euro talep ediyor. Bonservis görüşmeleri Nübel transferinde anahtar rol oynayacak. Beşiktaş yönetimi görüşmeleri kısa süre içinde tamamlamak ve önümüzdeki 10 gün içinde transferleri peş peşe açıklamayı hedefliyor.
0: Trabzonspor hücum hattına yeni bir Nijeryalı golcü takviyesi için harekete geçti.
2: Trabzonspor hücum hattına yapacağı takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo Maviler Felipe Augusto'nun Zenit'le anlaşmasının ardından İtalyan ekibi Pisa'da forma giyen Rafinha Drossini için temaslara başladı. Benfica ve West Ham'ın da radarında bulunan 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün takımının Serie B'ye düşmesinin ardından ayrılmaya sıcak baktığı, Trabzonspor'a transfer ihtimali içinse Paolo Nacho'yu referans aldığı belirtildi. Geçen sezona Victoria Pilsen'de başlayan Drossini, Çekya ekibinde 30 maçta 13 gol kaydettikten sonra Pisa'ya transfer oldu. Nijeryalı forvet İtalyan temsilcisinde ise 12 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor yönetiminin Girona forması giyen kanat oyuncusu Viktor Sigankov transferinde sürecin uzamasından rahatsız olduğu ve bu nedenle alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Bordo Maviler bu bölge için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde hücum hattı için somut adımlar atması bekleniyor.
0: Zenit kulübü Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu

şöyle, ilk gazetemiz Fanatik gazetesi olsun. İşte Kartal'ın yıldız hamlesi başlığı var. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in 3 transferi bitirmek üzereyiz sözlerinin perde arkası ortaya çıktı. Siyah beyazların Alexander Nübel, Leandro Trossard ve İlhan Fakıdı dosyalarında önemli aşama kaydettiği öğrenildi. İmzalar kısa süre içerisinde de atılacak. Haberin detayları bu şekilde. Otara'da da sona doğru Beşiktaş sol bek transferinde Otara için vites yükseltti. Siyah beyazların Monaco'ya bir resmi teklif daha yaptığı öğrenilirken 20 yaşındaki oyuncunun da transferin gerçekleşmesi adına kulübüyle görüşerek ayrılık isteğini ilettiği belirtildi. Vlahovic'e 3 yıllık teklif. Beşiktaş Dušan Vlahovic transferinde önemli bir adım attı. Siyah beyazların Sırp golcüye 3 yıllık resmi teklif yaptığı öğrenildi. Başkan Serdal Adalı süreci bizzat yönetirken teknik direktör İtalyano da yıldız futbolcuyla birçok kez görüşerek projeyi ona anlattı. Fotomaç gazetesindeyiz. Drosimi girişimi. Sesta Sport News, Trabzonspor Drosimi için Pisa'yla görüşmeye başladı haberini paylaştı. Seri B ekibi 23 yaşındaki forveti 7-8 milyon euroya Bordo Mavillere satabilir. Samuel teklifi Fırtına sağ kanat transfer için 18 milyon euroluk yıldız için harekete geçti. Trabzonspor Samuel Chukwueze için Milan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Milan 27 yaşındaki yıldızı satmak istiyor. Nesroy İran Kunda günü. İran Kunda'nın Watford'la sözleşmesinde 10 milyon euroya serbest kalır şartı var ama bu maddenin 1 Temmuz'a kadar kullanılması gerekiyor. Karadeniz devi Championship ekibi Watford'ın sağ kanadı İran Kunda için de bir girişimde bulunmuştu. Olayı sahne alıyor Trabzonspor'un 2026 FIFA Dünya Kupası'nda temsil eden Sidney Lopez Cabral, Wagner Pinha ve Christ Olayi'nin son 32 turundaki rakipleri belli oldu. Buna göre Fil Dişisahili milli takımının formasını giyen Olayı son 32 turunda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Maçta saat 20'de başlayacak. Sabah gazetesinde o gün Şahinoğlu'nun haberinde Vlahovic var. Beşiktaş yönetimi Sırp Yıldız için kesenin ağzını açtı. Vlahovic'e açık çek. Vincenzo İtalyan'la 3 kez görüştü. Oyuncunun inadını kırdı. Yönetimse Juventus'un vermediği 8 milyon euroluk maaşı 3 sezon için ödemeyi kabul etti. Trabzonspor bölümünde A planının Chukwueze, B planının ise Ander Luiz olduğu haberi var. Trabzonspor'da sağ kanada yapılacak hamle için iki oyuncu, bu iki oyuncu üzerine yoğunlaşmış durumda Trabzonspor. Hürriyet gazetesine gelelim. Trabzonspor yıldız ismi Felipe Augusto'yu Rusya'ya gönderdi. Bir yılda 15 milyon kazandırıp Zenit'e gitti oyuncu. Geçen sezon başında Selçuk Brugge'den 5 milyon euroya transfer edilen 22 yaşındaki hücum oyuncusu sadece bir sezon kaldığı Fırtına'ya 5'i bonus toplamda 20 milyon kazandırarak gitmiş oldu. Beşiktaş'ın yeni sezon formaları var. Bu sayfada 2026-27 sezonunda kullanacağı formalar tanıtıldı ki az önce lansman görüntülerine de bakmıştık. Bir de Takvim gazetesine bakalım. Yeni formalar başarı getirecek dedi Başkan Serdal Adalı. Formalarımızın Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini temenni ediyorum dedi. Barcelona'nın İspanyol yıldızı Beşiktaş'a teklif edildi. Casado sürprizi. İtalyan medyasına göre 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mark Casado Kartal'a önerildi. Ünlü menajer Jorge Mendes'in görüşmeleri yürüttüğü bu oyuncuyla ilgili iddia ediliyor. Vlahovic ile ilgili sevindirici gelişme ilk sırada bulunuyordu transfer gündeminde biliyorsunuz. Sıklıkla da konuştuk zaten. Yetkililer, İtalyan yetkililer, Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor açıklamasını yaptı. Ve Beşiktaş'ın da bu transferde böylece önü açılmış oldu.

0: 90 artı 6. dakikada Brezilya bir gol kaydetti ve adını son 16 turuna yazdıran ikinci ekip oldu dün akşam.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu Guimarães'den. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Guimarães kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Guimarães baktı kaleye. Pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90 artı 6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
0: Dünya Kupası'nda Paraguay normal süresi uzatmalarda 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltılarda Almanya'yı mağlup etti. Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Boston Stadyumunda oynanan maçta gol perdesini açan isim 42. dakikada Ensisi oldu. Paraguay soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarı hızlı başlayan Almanya 54. dakikada Kai Havertz ile durumu dengeledi. Mücadelenin normal süresi 1-1 berabere tamamlandı. Uzatmalarda başka gol olmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda gülen taraf 4-3'lük skorla Paraguay oldu ve Almanya'yı elemeyi başardı. Güney Amerika ekibi son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibiyle oynayacak. Bu sabah saatlerinde son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada da penaltılar izledik ve Fas adını son 16'ya yazdıran ekip oldu. Dünya Kupası'nda son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Monterrey'de oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 72. dakikada sahneye Gakpo çıktı ve Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi. 90 artı 1. dakikada savunmadan ileri çıkan Diop, Fas adına skoru eşitleyerek maçı uzatmalara taşıdı. Mücadelede 90 dakika 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken uzatma bölümünde de gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda kazanan 3-2'lik skorla Fas oldu ve Hollanda'yı turnuvanın dışına itti. Kuzey Afrika temsilcisi son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak. Yayınımıza şimdi bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Dünya Kupası'nı konuşmaya devam edeceğiz. Hüseyin Özkök'le birlikte kendisi bizleri bekliyor. Konu başlıklarımızla beraber dünyadan spor haberlerini ve Dünya Kupası'nı konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın.
2: Merhaba Demet. Hoş bulduk. Günaydınlar. Evet, Amerika'dan döndüm 2 gün önce. Jetlag'i de bir plan dahilinde atlattım. Şimdi yine eskisi gibi hayatımızdan devam ediyoruz. Ama final maçına gitme niyetim var. Şöyle ki FIFA'da akreditasyon talebi kabul edilirse, öyle bir şey olursa gitme ihtimalim var. Finalden 5 gün önce ayın 14'ünde akreditasyon talepleri açılacakmış. FIFA'dan öyle bir mesaj geldi. Bakalım artık ona da sonradan karar vereceğim.
0: 19'unda değil mi final?
2: Evet, final 19 Temmuz Pazar günü oynanacak. Tabii ki Dünya Kupası finali izlemek bir ayrıcalık. Yani akreditasyonun kabul, talebinin kabul olma ihtimalini çok düşük görüyorum ama yine de istemekten zarar gelmez.
0: Peki, şimdi son 32 turunda oynanan maçlara biraz bakalım. Az önce de Brezilya özetine bakmıştık. Brezilya ile başlayabiliriz. Bu karşılaşmanın sonucu sizi şaşırttı mı bilmiyorum.
2: Dün akşam ana habere bağlandım Kerem'e. Orada şöyle söyledim sevgili Demet. Brezilya-Japonya eşleşmesi Dünya Kupası'nın en ilginç eşleşmelerinden biri olacak dedim. Gerçekten çok farklı iki kültür karşı karşıya geldiler dün akşam. Bir tarafta böyle sakin, sessiz, geleneklerine bağlı, kurallara bağlı bir ülke. Diğer taraftan ateşli insanların oluşturduğu bir topluluk. Ve bu iki ekip karşı karşıya geldi. Nitekim Japonya yanıltmadı. Çünkü Japonya'da tamam kendi kültürü var ama Avrupa'da o kadar çok oyuncusu oynuyor ki Avrupa futbol kültürüyle de yorulmuş oyuncular bunlar. Dolayısıyla Brezilya'ya özellikle ilk yarıda zorluk çıkarttılar. İkinci yarı Brezilya oynadığı oyunla karşılaşmayı kazanmayı hak etti. O son andaki top kaybıyla golü de buldular. Japonya'nın yaptığı uzatmaya gitseydi yine herhalde Brezilya karşılaşmaya kazanırdı diye ben düşünüyorum ama oraya hiç kalmadı ve Brezilya turu geçen taraf oldu ki bu arada Japonya kalecisi Suzuki'yi de tebrik etmek lazım. Evet. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Hatta ikinci golde de topa müdahale etti ama top direğin içine çarptığı için bu defa kaleye girdi. Bir öncekinde kale direğinden geri dönmüştü top. Ama güzel bir karşılaşmaydı. Ve Brezilya son 16 turdan kaldı. Gecenin diğer maçlarını da izledim ben. Paraguay. Daha doğrusu şöyle oldu. Almanya-Paraguay karşılaşmasının tamamını izledim. Almanya yine dün Kerem'le yaptığımız yerde şunu söylemiştim. Paraguay'ın bizimle karşılaşmanın çok benzerini bekliyorum diye. Nitekim öyle oldu. İlk yarı sonlandığında Demet %79 oranda Almanya'nın topa sahip olması vardı ve maç bittiğinde de %75'e inmişti bu ama yine de çok yüksek bir oran bu. Ama Paraguay yine gol atmayı başardı ve 1-0 öne geçti. Aynı bizim karşımızda olduğu gibi. Almanya bu defa bizim yapamadığımızı yaptı ve gol buldu. Paraguay karşısında maç 1-1 sonuçlandı. Uzatmalarda da 120 dakikada gol olmayınca penaltılara kaldı. Penaltı atışları da gerçekten ilginçti. Ve Almanya hatta iki penaltı atışı öne geçti Paraguay. Fakat sonra iki penaltıyı kaçırınca birini Neuer kurtardı, birini dışarıya attılar. Ve eşitlik geldi. Altıncı penaltılarda Jonathan Tah topu dışarıya vurdu ve Paraguay altıncı penaltıda golü bularak Almanya'yı eledi. Almanya Demet son iki Dünya Kupası'nda yani bundan önceki son iki Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamamıştı. Son 16 turuna kalamamıştı. Şimdi 48 takımda Dünya Kupası'nda gruplardan çıksa da bu sefer son 32 turunda elendiği için yine son 16 turuna kalmayı başaramadı ve Almanya adına son 3 Dünya Kupası'nda bayağı büyük bir başarısızlık var. Hatta şimdi bugün daha gece yarısından itibaren Nagelsmann gitsin, Klopp gelsin sesleri yükselmeye başladı. Bild kocaman bir manşet atmış bu şekilde. Yani Klopp da şu an için zaten yorumcu olduğu için Almanya maçında öyle bir şey olmayacağını ve bu seslerin çıkmasının normal olduğunu söyledi yayında. Ama sonuçta Almanya elendi. Gece Hollanda maçına tabii dayanamadım, seyredemedim ama bir ara uyandım, bir baktım maç 1-0 ve son dakikalar uzatma anlardaki golü gördüm. Ondan sonra da seyretmeye devam ettim uzatma ve penaltıları. Hollanda'da bir

Dünyadan spor haberleriyle Dünya Kupası bölümümüzle devam ediyoruz. Dün oynanan son 32 karşılaşmasına bakacağız. Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelmişti.

0: dünya devi olarak Fas'la elendi ama Fas'ın Hollanda'yı elemesi bence sürpriz değil demek. Gerçekten
1: Evet,
0: çok çok
1: bence
0: iyi bir
1: de.
0: takım.
1: Bence hak eden taraf zaten
0: Sadece
1: Fas'tı.
0: evet, kesinlikle Fas Hollanda karşısında daha iyi olan taraftı. Ben de daha sonra özete baktım. Uzatmalarda da yine Fas daha iyi oyun oynadı ama gol çıkartamadılar. Hollanda da gol çıkartamadı ve penaltılarla maçı 3-2 Fas kazandı ki Hollanda'nın penaltı atışları da çok kötüydü. Dolayısıyla penaltı atışlarında da mağlubiyeti hak ettiler. Ve turu geçen taraf Fas oldu ve iki dünya devi Hollanda ve Almanya Avrupa'dan elenen takımlar oldular. Güney Amerika'dan Brezilya ise ve Paraguay ile birlikte yoluna devam ediyor. Bir Afrika temsilci olan Fas da yine yoluna devam
1: Fas'ın
0: eden
1: yolu açık
0: takımlardan biri
1: Kanada ile
0: oldu.
1: karşılaşacak şimdi son 16'da.
0: Evet, şimdi Kanada ile eşleştiler. Bundan sonra şunu da söyleyelim Demet. Artık son 16 turundan itibaren Meksika ve Kanada'da maç oynanmayacak ve kalan maçların tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla hani Fas'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ev sahiplerinden diyelim ama Kanada ile oynayacağı karşılaşmada kesinlikle favori olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi kırıldığı söylenen Dünya Kupası rekorları ne kadar gerçekçi diye sorayım size.
0: Şimdi şöyle bir açıklama yaptı dün FIFA ve birçok rakam yayınladılar. Ben sana bazılarını buradan okuyacağım tabii
1: Tamam.
0: seyircilerimizi de. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. 4.6 milyon seyirci izlemiş maçları. Toplamda 72 maçta bu rekor kırılmış. Dünya Kupası tarihinin en fazla seyirci çeken rakamı bu. Ama 72 maçta. Bir önceki Dünya Kupası'na kadar toplamda kaç maç oynanıyordu? 64 maç. Yani 48 takımla Dünya Kupası'nda çok daha fazla, yani 64 maçtan 104 maça çıkmış bir Dünya Kupası'nda zaten rekorların kırılmaması düşünülemez. Yani bunu tabii biraz FIFA makyajlıyor. Hiç onu söylemiyorlar. Yani biz 48 takıma çıkardık Dünya Kupası'nda, çok daha fazla maç oynanıyor, tribünlere çok daha fazla seyirci geliyor bu bağlamda. Bunu söylemiyorlar. Hep bunları rekor olarak lanse edip makyajlıyorlar. Şunu da söyleyelim. Bir günde en çok izlenen seyirci sayısı 426.834 olmuş. Yani o da yine önemli bir rekor. Bunun yanında gruplarda 215 gol atılmış. Turu geçen takımlar 13 UEFA, 9 Afrika, 5 CONMEBOL, 3 CONCACAF ve 2 de Asya kıtasından gelmişler. 999 oyuncu gruplarda en az bir maç forma giymişler ve 687 oyuncu da yedeklerden girmiş. Bunun yanında baktığımızda İspanya yine en çok pas yapan takım olmuş. Her zaman olduğu gibi İspanyollar hakikaten bu konuda mahir, çok iyi pas yapan bir takım. 180 sarı kart çıktı maç başına, 2,5. Bu tabii gruplardan bahsediyorum ve 10 kırmızı çıktı ki bu da bir rekor aslında. 10 kırmızı. Son iki Dünya Kupası'nda 4'er kırmızı çıkmıştı. Bu Dünya Kupası'nda da grup maçlarında 10 kırmızı çıktı. Bu kırmızılardan birini de hatırlarsan bizim maçta çıkmıştı. Oyuncu ağzını kapattığı için kırmızı
1: Evet.
0: kart görmüştü Paraguaylı oyuncu. Bu da tarihe bu şekilde geçti, bu kuralın ilk uygulandığı şekilde. Bir de forması en çok satan ülke Meksika'ymış Demet. Ben de Amerika
1: Güzel
0: Birleşik Devletleri'nde
1: forma.
0: şahit oldum. Evet. Bir de orada biliyorsun çok büyük bir Meksikalı topluluk var Amerika
1: Tabii.
0: Birleşik Devletleri'nde yaşayan. Dolayısıyla hem kendi ülkelerinde hem de Amerika'da Meksikalılar çok fazla forma aldılar. Ve işte forma sponsorları, ki aynı zamanda Arjantin'in de forma sponsoru o firma, şu anda 1 milyar 130 milyon dolar gelir elde etmiş. Yani çok büyük bir rakam bu. Özellikle Demet, Messi forması peynir ekmek gibi satılıyordu. Ben 3 tane forma getirdim buraya sipariş üzerine.
1: Herkes
0: Ve
1: üç tane götürse yani düşünün.
0: mağazada kuyruk bekledim. Ödeme yaparken Messi forması kapış kapışı gitti. Tabii Meksika'da ev sahibi olarak başarılı olunca formaları da çok daha fazla satmış.
1: Peki, yani grup
0: Yani
1: maçlarında.
0: son nokta şunu söyleyeyim. Rekorlar yani bence makyajlı. Maç sayısı artınca tabii ki rekorların da ortaya çıkması normal, yani işin özeti bu.
1: Peki grup maçlarında yeni kurallar nasıl uygulandı? Hakemleri nasıl buldunuz?
0: Şimdi Demet, grup maçlarında hakemler gerçekten çok büyük hatalar yaptılar. Ama genele baktığımızda maç sayısı 72, veyahut da kaç maç demişti.

0: 72 maç, evet.
1: Evet, 72.
0: 72 maçta genele baktığınızda öyle çok fahiş hatalar olmadı genelde. Hı. Ama bazı maçlarda çok önemli hatalar oldu. Mesela Messi'ye kırmızı kart gösterilmesi gerektiğin bir pozisyonda adamın arka baldırına bastı. Orada ne var müdahale etti, ne hakem Messi'yi oyundan attı. Burada Messi'ye iltimas seçildiği hep konuşuldu. Diğer yandan Ekvator Almanya maçında mesela Sané'nin attığı golün kesinlikle sayılmaması gerekiyordu. Ama hiç müdahale olmadı ve gol verildi. Bunun yanında yanlış kararlar VAR'dan düzeltildiği halde ısrar edildi hakem tarafından. Devam edildi oyuna. Bazı maçlarda yine Mbappe'ye yapılan bir faul var. Mbappe'ye yapılan faulde de bir kırmızı kart çıkması gerekiyordu. Gösterilmedi o kart. Ama genel olarak hakemler maçları fena yönetmediler, idare ettiler. Yeni kuralların uygulanmasında da benim en çok hoşuma giden demek bu oyuncuların hani faul sonrasında yerde yatmaları, doktor çağırmaları, sonra sahanın kenarına gelip tekrar hemen bir oyuna girmeleri olayı değiştirildi ya. Artık en az 1 dakika beklemeleri gerekiyor. Ve doktor hiçbir oyuncu çağırmadı. Hemen kalktılar ayağa. Bu çok güzel bir uygulama. İnşallah bizim ülkemizde de uygulanır. Touch ve out atışlarında herhangi bir sorun olmadı. Oyuncular çoğunlukla hızlı şekilde kullandılar touch ve out atışlarını. Diğer yandan da oyuncu değişikliklerinde oyuncu değişikliği sürelerinin azaldığı görülmüş ortalamalarda. Bence bu zaman geçirmeye yönelik kurallar, bunu engellemeye yönelik kurallar başarıyla uygulandı. Fakat sinir bozucu tek uygulama var Demet. O da ne? Hydration break, yani verilen su molası.
1: Memnun olan bir kişi bile duymadım.
0: Evet, yani hiç kimse memnun değil hydration break'ten. Tam böyle kaptırıyorsun kendini güzel maça. Bir anda hakem 22.5 dakikada düdük çalıyor ve oyunu durduruyor. 3 dakika mola. Ama neyse ki bu Dünya Kupası'ndan sonra bir daha göreceğimiz bu uygulama olmayacak diye düşünüyorum.
1: Peki, FIFA penaltıya kalan maçlarda kura tuşunu değiştirme kararından vazgeçti.
0: Şimdi zaten dün akşam ilk kez iki maçta penaltı atışlarına gidildi. Burada FIFA şöyle bir uygulama yapmak istiyordu. Aslında futbol oyun kuralları gereğince iki kez penaltı isim kullanacak ve kale seçiminde hakem iki kere para atışı yapıyor Demet. FIFA bunu değiştirmek istiyordu. Bir kez para atışı yapılacak. O para atışını kim kazanırsa ya ilk penaltı atışını seçecek ya da kaleyi seçecekti. Diğer tarafta kalan şeyde hangisini istiyorsa onu seçecekti. Fakat İFAP'la yapılan görüşmeler sonrasında oyun oynanırken kural değiştirilmesin diye tavsiyede bulunmuş İFAP FIFA'ya. FIFA bundan vazgeçti. Yine iki kez para atışı yapılıyor. Kazananlar işte o para atışını seçimlerini yapıyorlar. Aslında FIFA burada iyi düşünmüştü. Hı. Böyle ki bir takımın iki kez avantaj elde etme ihtimali var. Çünkü Şampiyonlar Ligi finalinde son oynanan Arsenal karşılaşmasında, Paris Saint Germain Arsenal karşılaşmasında para atışlarını ikisinde de Paris Saint Germain kazanmıştı. Hem penaltı atışlarında sırayı belirlediler hem de kaleyi belirlemişlerdi. İşte burada bir takım iki kez avantaj elde etmesin diye FIFA böyle bir düşünce ile bunu istemişti ama şimdilik FIFA'dan onay, İFAP'tan onay çıkmadı. Herhalde gelecekte de bunu uygulamaya başlarlar diye düşünüyorum.
1: Peki, Boston'da fan zone aşırı maliyet nedeniyle kapatıldı. İlginç bir haber.
0: Evet, hatırlar mısınız? Zaten Dünya Kupası öncesinde bu Boston'da ve bazı yerlerde aşırı maliyetler dolayısıyla fan zone'ların tartışmalı olduğunu ve eyalet yönetimlerin bunlara karşı olduğunu söylemiştik. Fakat bu FIFA sonunda Massachusetts yönetimiyle, hükümetiyle anlaşıp bu fan zone'ları açtı Boston'da da ama maliyet o kadar yüksekmiş ki yönetim sonunda bu fan zone'u daha Dünya Kupası'nın ortasına gelinmişken kapatma kararı aldı. Hatta dün Almanya maçı Boston'da oynanmıştı. O maçta fan zone açılmadı. Dolayısıyla Boston'lar bu fan zone'da maç seyretme zevkinden mahrum kaldılar.
1: Peki, 2 dakikamız kaldı. Alexander Nübel'den bahsedelim. Beşiktaş'a gelecek mi?
0: Evet, Alexander Nübel transferi Beşiktaş açısından ilginç bir transfer olabilir. Çünkü hmm. Bayern Münih kesinlikle Alexander Nübel'i kadrosunda düşünmüyor. Hatta bundan haftalar önce Bayern Münih yönetimi

0: Alexander Nübel'in menajerine Nübel'i getirmemesini ve antrenmanlara başlamamasını yeni sezonda söylemiş. Biz kararımızı verdik. Elimizdeki üç kaleciyle yola devam edeceğiz demişler. Ama istedikleri para çok fazla. Nübel'i satmak istiyorlar. Fakat istedikleri para ortalama 20 milyon euro civarında, okuduğum habere göre. Bit gazetesinde dün yayınlandı bu haber. Beşiktaş'ta tabii ki o kadar çıkmak istemiyor. Belki kiralama formülüyle Nübel'i transfer edebilirler. Ama bir açık kapı var, bunu söyleyelim. Çünkü Bayern Münih Alexander Nübel'i yeni sezonda kesinlikle düşünmüyor. Stuttgart'ta anladığım kadarıyla 3 yıldır kiralık oyunda Stuttgart'ta Nübel'i düşünmüyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın Nübel konusunda bir şanslı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki son olarak bir dakikada Zeynep Sönmez dünya 29.sunu eleyerek ikinci tura çıktı Wimbledon'da.
0: Evet, Zeynep Sönmez'in galibiyetlerine artık iyice alışmaya başladık. Dünya Kupası devam ederken bir yandan da dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri Wimbledon başladı Londra'da. Tenis dünyasının aslı diyebileceğimiz bir turnuva. Zeynep Sönmez de çok başarılı bir maçtan sonra rakibini eski bir mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Umalım bu turnuvada 3-4 soru geçsin ve ilerlesin. Zeynep'i takibe devam edeceğiz ve kendisine buradan her zaman olduğu gibi başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz Hüseyin Özkök. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.
1: Hüseyin Özkök'ü uğurluyoruz bağlantımızı. Bitirdik. Sabah sporunda da bu saat dilimize noktayı koyuyoruz. Kısa bir ara. Saat 10'da buradayız.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
4: sana Maksimum. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. İde-

0: Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de. Benim bankam
4: iş bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam net.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Çin'in rüzgar türbinlerinin kanat motorları Aksaray'da üretiliyor. Aksaray Adana Karayolu'nda 2016 yılından bu yana 2 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikada 0,37 kW'dan 5 MW'a kadar genel maksat elektrik motorları ve 6 MW'a kadar da rüzgar türbini jeneratörü üretiliyor. Fabrikanın genel müdürü makine mühendisi Sami Akdoğan, fabrikada yıllık 120 binin üzerinde motor ve jeneratör ürettiklerini söyledi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: A Spor Radyo.
1: Sabah Spor programına bir kez daha, üçüncü kez hoş geldiniz değerli izleyenler. Kalan bir saatimizde Caner İşbeğendiren bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle beraber hem Dünya Kupası'nı hem de Süper Lig ekiplerindeki transfer gündemini konuşacağız. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Demet.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim, çok sağ ol, seni sormalı.
1: Ben deyim, çok sağ ol, teşekkür ederim. İlk kez Sabah Spor'una geliyorsun.
2: Evet, öyle genelde.
1: Sabah insanı mısındır?
2: Ya o çok değişiyor aslında zaman zaman. Yani normal şartlarda genelde erken kalkmayı tercih ederdim ama son zamanlarda işte Aspor izleyenleri beni hep gece görmeye alışık.
1: Evet, Son Sayfa'da.
2: Son Sayfa programıyla. Benim için de ilk bir deneyim oldu Sabah Spor programı.
1: Güzel,
2: keyifli.
1: Peki tekrar hoş geldin diyelim.
2: Hoş bulduk,
1: Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayacağız ilk olarak değerli izleyenler. Vedat Muriç konusuyla bir giriş yapalım. Dün sabah antrenmanında bir sakatlık geçirdi oyuncu. Bir darbe sakatlığı. Sonrasında sedye ile sahayı terk etti. Bolu'da bir hastaneye MR'ı çekildi orada. Ve bir buçuk aylık bir süre konuşuluyor şu anda. Vedat Muriç'in forma giyemeyeceği dönem olarak. İlk aşamada tabii MR'ı çekilmeden önce bir 15-20 gün diye konuşmuştuk biz de muhabir arkadaşımızla ama tabii MR sonucu gelince çok daha uzun bir süre olduğunu anladık. Ya tabii burada uzunluktan ziyade önemli olan ilk mücadeleye erken de açacak sezonu Fenerbahçe.
2: Kesinlikle.
1: Bu mücadeleye yetişememesi olacak. Tabii rövanş mücadelesine de yetişemeyebilir. Ne diyorsun bu konuya?
2: Ya tabii şimdi planlar bir nebze sekteye uğradı gibi görünüyor Sarı-Lacivertli camiada. Sonuçta transferde hız kesmeden ilerlemek istiyordu Fenerbahçe. Vedat Muriç transferiyle aslında önemli ölçüde bir aşama kaydetmişti ki şu bekleniyordu zaten ana planda. Vedat Muriç sonrası en azından Temmuz periyodunu bir şekilde geçirip Ağustos döneminde de transfer etmeyi planladığımız bir santroforu Ağustos ayına da bekletebiliriz gibi bir düşünce hakimdi. Şimdi yani gelinen nokta itibariyle Vedat Muriç'in sakatlığı o kadar aksattı ki işleri. Şimdi yeni bir forvet arayışına itmenin yanı sıra aynı zamanda diğer isimleri de şu an bir nebze sekteye uğrattı. Yani mesela şu anda İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda evet Mason Greenwood belki de listede olan isimlerden bir tanesi ama şimdi hoca bakıyor elindeki kadroya. Kerem var, Musaba var, Nene var, kiradan dönmüş bir İrfancan Kahveci var. Benim elimde bu kadar 4-5 tane farklı kanat
1: Cengiz döndü. Varken,
2: Cengiz döndü. Yeni bu genç oyuncu var Amara Diouf Topuk Yaylası'nda şu anda kampta değerlendiriliyor. Bu gibi alternatifler de mevcutken şu an eldeki forvet rotasyonu bu kadar kısıtlıyken ve Vedat Muriç'in bu sakatlığı önemli ölçüde planları da değiştirdi. Yani Mason Greenwood hamlesi sanki biraz daha böyle B planına itilmiş gibi oldu. Şu anda ana hedef yine bir santrafor arayışına itiyor Sarı-Lacivertli ekibi. Ben tabii bu tarihler konusunda çok böyle kesin ifadeler kullanmaktan mümkün mertebe kaçınmaya çalışıyorum.
1: Oyuncuya
2: çünkü
1: göre değişiyor değil mi?
2: Kesinlikle çok değişiyor. Ya yakın zamandan örnek verelim. Bir iki sene önce bu Muslera'nın bir sakatlığı vardı hatırlarsın. Hı hı. Çok uzun bir süre dönülmeyecek denmişti. Beklenenden çok daha kısa sürede döndü. Evet. Bu gibi örnekler de yaşandığı için.
1: Ya Icardi'yi hatırlıyorum. Ekim-Kasım aylarını konuşuyorduk. Ağustos'ta falan
2: evet,
1: sahadaydı.
2: Tabii çünkü. Tabii. Yani istisnai durumlar var. Tabii bir şey diyemiyorum şimdi. Vedat Muriç kendisine çok iyi bakan bir profesyonel. Onu da atlamamak lazım. Belki bu tedavi sürecinde olumlu bir geri dönüş alabilir. Belki beklenenden çok daha kısa sürede de geri dönebilir. Ya tabii ki temennimiz elbette Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı eleme karşılaşmalarına yetişmesi yönünde ama görünen tablo itibariyle bu maçlardan en az birini kesin olarak kaçıracağını gösteriyor ki evet. Yani bir tanesini kaçırdığında fizik olarak geri dönmesi de belli bir seviyede zaman alabilir. Bu da tabii ki komple bir turun kaçması demek oluyor ama şimdi tabii bir realiteyi de ele almak lazım. Yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ortada. Gornik Zabre'nin kadro kalitesi ortada. Bunu rakipleri aşağılamak için söylemiyorum. Hani yanlış anlaşılmasın. Sonuçta elbette kolay maç, zor maç ayrımı tamamen ortadan kalktı artık günümüz futbolunda. Sonuçta hı hı. Dünya Kupası'nı da izliyoruz. Görüyoruz ne kadar düşük bütçeli takımların ne kadar güçlü rakiplere karşı direnebildiği senaryolar yaşanabiliyor. Bu bağlamda tabii ki ne olursa olsun Fenerbahçe'nin Gornik Zabret'ten her türlü kadro anlamında çok daha üstün olduğunu da belirtelim. Ama tabii ki bir forvet transferini Ağustos ayına bekletmeden yapması elzem oldu. Çünkü yeni bir transferi kadroya kattığınız andan itibaren sadece işleri çözmüş olmuyorsunuz. O oyuncuyu diğer takım arkadaşlarıyla birlikte kampa sokmanız gerekiyor. Oyuncunun fiziksel uyumu önemli, takım arkadaşları.

0: olan uyumu önemli.
1: Tabii.
0: Sonuçta bir sürü taktiksel antrenmanlar yapıyorsunuz. Bunlar açısından da çok önemli. Belki topuk yaylası etabına yetişmesi zaten mümkün değil ama belki yeni kamp döneminde Fenerbahçe'yi yeni bir forvette görebiliriz. Zaten Fenerbahçe'nin ilgilendiği birkaç farklı oyuncu vardı.
1: Evet, Girassi'yi konuşuyorduk.
0: Evet, Girassi şu anda listedeki en baştaki isimlerden bir tanesi ama orada da bazı problemler var.
1: Geri plana düştü sanki.
0: Ya, geri plana düşmekten ziyade aslında şöyle bir durum var. Dortmund cephesi de Lars Ricken, onların sportif direktörü, oyuncuya net olarak şunun mesajını vermiş. Ayrılacaksan kararını hızlı biçimde ver çünkü biz de ona göre aksiyon alacağız. Yani çünkü eğer biz seninle yolları ayırırsak yeni transfer edecekleri oyuncu da belli bu arada. Fisnik Aslani, o da Kosova milli takımında, Vedat Muriç'in aynı zamanda orada milli takımdan takım arkadaşı. Yani adamların yol haritası da belli.
1: Hoffenheim'da mı oynuyordu?
0: Evet, Hoffenheim'da oynuyordu geçtiğimiz sezonu. Farklı bölgelerde oynuyor zaten. Hem 9 numara oynuyor hem 10 numara oynuyor. Farklı bölgelerde de oynayabiliyor. Fizik olarak da çok iyi bir oyuncu. Dortmund'un bu şekilde bir yol haritası var ama tabii ki ilk etapta ana planları Giresi ile yolları ayırmak istemiyorlar. Oyuncunun 2028'e kadar kontratının devam ettiğini söyleyelim. Ana planda oyuncuyla ayrılmak gibi bir niyetleri yok ama oyuncuya da verdikleri mesaj bu yönde. Eğer ki ayrılmayı planlıyorsan, eğer iyi bir teklif aldıysan, gideceksen bunu bize erkenden bildir. Biz de çünkü ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Bizi de zor durumda bırakma diyor haklı olarak Dortmund cephesi de. Giresi meselesi bence bu 1-2 hafta içerisinde belli olur diye tahmin ediyorum.
1: Benim oyuncular yine, biraz daha bu süreci uzatıyor sanırım teklif.
0: Ya bu çok normal.
1: Görmek istiyorlar,
0: sonuçta
1: istiyorlar.
0: Evet, teklifleri görmek istiyorlar. Sonuçta son yıllarda bir körfez futbolu gerçeği de var. Onu da atlamamak lazım. Sonuçta bazı futbolcular kariyerinin artık son dönemlerine geldiğinde Arap Yarımadası'ndan gelen teklifleri de göz önünde bulundurmak istiyorlar. Bu biraz hani tabiri caizse son vurgun gibi değerlendirildiği için futbolcular için, çünkü çok iyi yani, evet. maaş anlamında çok yüksek paralar verdikleri için oyuncular da tabii futbol sonrasındaki kariyerlerini de göz önünde bulundurarak bu bağlamda bir tercih yapmak durumunda kalıyorlar. Tabii Türkiye Ligi'ndeki maaşlar da tabii yatsınamaz seviyede. Yani sonuçta Avrupa'daki vergi skalasını ele aldığımızda Türkiye Ligi'ndeki maaşlar da çok çok iyi düzeyde. Yani örnek verelim, mesela bugün Osimhen'in maaşını konuşuyoruz mesela. Osimhen'in 21 milyon euro
1: biz
0: aldığı
1: Avrupa'ya
0: yerde.
1: Geçtik.
0: Tabii ki yani Avrupa'da hangi kulüp verebilir ki? Bunu veremez anlamında söylemiyorum. Ya da kulüplerin öyle bütçeleri olmadığı anlamında değil. Kulüplerin bu şekilde bütçeleri var ama çok yüksek bir vergiyle karşı karşıyalar ve orada şimdi brüt net ayrımına oyuncuyu tabi tuttuğunuzda oyuncunun aldığı maaş çok daha düşük oluyor. Yani Osimhen'in, örnek veriyorum, yakın zamanda Chelsea'den, Manchester United gibi camialardan, takımlardan almış olduğu teklifler net maaş olarak çok daha düşük seviyelerde kalmıştı. Evet. Şimdi Osimhen gibi bir oyuncuyu ele aldığımızda Galatasaray'la mutlu, buradaki atmosfer, taraftarla olan uyum, aldığı maaş çok
1: hep
0: iyi, şampiyonluk
1: zaten
0: yaşıyor, Şampiyonlar Ligi görüyor. Şimdi böyle bir ortamdan hangi futbolcu ayrılmak ister ki taraftarın bu kadar sevgisiyle karşı karşıya gelindiği bir ortamda? Evet. Bu Icardi için de geçerliydi mesela. Tamam, evet, belki çok eleştiriliyor şu an Galatasaraylı taraftarlar tarafından ama şimdi Icardi'nin çok özel bir yeri de var. Yani o ilk iki sezondaki bıraktığı izler de çok
1: her
0: değerli.
1: Her şeye rağmen, evet, bence
0: aynen de öyle, kesinlikle.
2: Peki, şimdi sizden gelen sorular var. Mehmet Bey demiş ki Vedat Muriç ikinci santrol olarak zaten düşünülüyordu. Yönetim Giresi transferini acil olarak bitirmeli. Şampiyonlar Ligi bu sezon artık Fenerbahçe için kaçmamalı demiş. Yani ikinci santrfor olarak düşünülüyordu ama bence ilk grup maçlarında ilk oynatılacak kişilerden biri olarak da bir planlama vardı bence. Hani çünkü ikinci, ilk gelecek isim Giresi ya da konuşuyoruz burada diğer ismi ama net olarak belki ilk maçtan sonra da gelebilirdi ama şimdi biraz öne çekilmek durumunda kaldı sanırım.
0: Ya %100 öyle. Tabii ki bir kadro planlaması yaparken sezon içerisinde en az 45-50 maç oynayacağınız varsayımında bulunarak bir planlama yapmanız gerekiyor. Yani sadece Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi var. Bununla birlikte Ziraat Türkiye Kupası maçları var.
1: Evet.
0: Doğal olarak tüm aşamaları ele alarak bir kadro planlaması oluşturmanız gerekiyor. Şimdi tabii ki Fenerbahçe Giresi noktasında çok fazla da vakit kaybetmemesi gerekiyor. Yani alternatif isimler de burada çok önemli. Ben burada önceki programlarımızda, son sayfada da birçok kez dile getirdiğim bir konu vardı. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı bu harcama limitleri sonrasında kulüplerin aslında bir nebze sadece yabancı sınırlaması, yani kontenjana kontenjanın dışında rakamsal anlamda da elini kolunu bağlayan unsurlar var. Mesela

0: Fenerbahçe'nin şu anda yeni sezonda 12 tane kiradan dönen oyuncusu var. E şimdi bu oyuncuların önemli bir kısmıyla yollara ayırmanız lazım. Bunların kaçına talip var, bu da belirsiz. E şimdi bu oyuncuların bir maaş yükü var. Bunu da atlamamak lazım. Geçtiğimiz sezon transfer ettiğiniz bazı oyuncuların belki de bu yaz döneminde ödeyeceğiniz taksitler var. Örnek verelim, Kerem Aktürkoğlu transferinin taksidi, Skriniar transferinin taksidi, Guendouzi transferinin taksidi ve onlar da bu dönemde ödenecek olan paralar ve bu rakamların hepsini topladığımızda mevcut harcama limitlerinin içerisine dahil etmeniz gerekiyor. E şimdi böyle bir tabloda Fenerbahçe'nin transfer yapabilmesi için de ben Sayın Aziz Yıldırım'a hep şey derim, seçim döneminde de Sayın Hakan Safi ile karşı karşıya geldiği periyotta Sayın Aziz Yıldırım çok realist hedeflerden söz etti. Yani hani herkes böyle o Mbappe örneği üzerinden gidiyor ama orada aslında ironik bir mesaj verdi hem Fenerbahçe kongre üyelerine ve Fenerbahçe taraftarlarına. Biz fazla uçmayacağız mesajını verdi. E tabii şimdi Fenerbahçe başkanı olmak demek, Fenerbahçe yöneticisi olmak demek, bunun beraberinde getirdiği baskı ve beklentiler de var doğal olarak. Yani tabii ki bunu derken Mbappe'yi elbette alamayacaksınız ama kalkıp da Avrupa'nın önemli liglerinde, önemli kulüplerinde oynamış oyuncuları da transfer etmeniz gerekiyor elbette. Girassi de belki vakit kaybedilmemesi adına alternatif isimlerin gündeme gelmesi de çok muhtemel. Ben bu isimlerden bir tanesini önceki günlerde yine yayında da paylaşmıştım. Burada da izleyenlerimizle paylaşayım. Juventus'ta forma giyen Luis Openda, Belçikalı forvet oyuncusu. O da geçtiğimiz sezon işte Leipzig'teydi. Leipzig'ten Juventus'a kiralanmıştı. Ancak zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi Juventus kulübü. 44 milyon euro gibi bir zorunlu satın alma opsiyonu ile oyuncuyu aldı ama oyuncunun geçtiğimiz sezonki performansından çok da memnun kalmadı Juventus tarafı. Orada biliyorsun kulübün CEO'su Damien Comolli'ydi. Daha önce Fenerbahçe'ye de çalıştı. Fenerbahçe'de de çalışmıştı. Comolli ile yolları ayırdılar. Yeni bir CEO geldi kulübe, Carnevali. Onlar geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdiler yeni sezon kadro planlaması ile alakalı. Ve orada çıkan karar şuydu. Openda ile çok büyük ölçüde yollar ayrılacak. Oyuncuyla devam edilmeyeceği yönünde bir karar çıktı ve şu anda zaten dün Carnevali İtalya basınına bir açıklamada bulundu. Öncelikli tercihlerimiz santrafor ve stoper arayışımız var diye. Bu da zaten Openda ile yolların ayrılacağını gösteriyor ki çok büyük ölçüde Kolo Muani'yi onlar transfer edecekler gibi görünüyor. Openda ile yollar ayrılacak ama Openda konusunda şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Juventus tabii ki mali anlamda çok çok iyi durumda olan bir kulüp değil. UEFA'nın kıskacında olan ekiplerden bir tanesi. Openda'nın yıllık maaşı şu anda 7,5 milyon euroya tekabül ediyor. Yine yüksek diyebileceğimiz bir seviye aslında İtalya Ligi özelinde. Şöyle bir durum burada devreye giriyor. Fenerbahçe eğer Giresi de beklediği etkiyi alamazsa, yani Dortmund tarafından ya da oyuncu cephesinde istediği rakamlarda uzlaşamazsa, çünkü bugün Giresi için telaffuz edilen bonservis rakamları 40 milyon euro. Evet. Yani bu bonservisin yanı sıra oyuncuya da çok ciddi düzeyde bir sözleşme vermeniz gerekiyor ve çok maliyetli bir transferden bahsediyoruz. Openda'nın şöyle bir en azından risk açısından daha düşük bir risk olduğunu şöyle ifade edelim. Oyuncuyu Fenerbahçe kiralama opsiyonuyla şarta bağlı bir satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralayabilir. Şu şekilde bir anlaşma durumu söz konusu. Juventus kulübüne gidip Fenerbahçe kulübünün teklifi şu yönde. Diyor ki oyuncunun zaten bütün maaşını ben karşılıyorum, yıllık 7,5 milyon euroluk maaşı kısmını.
1: Evet.
0: Oyuncuyu da örnek veriyorum bir şarta bağlı bir şey koyalım, madde koyalım. Oyuncuyu ben en az 25 maçta forma giymesi halinde oyuncuyu bu gibi bir şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girebilir gibi bir anlaşmayla oyuncuyu, örnek veriyorum işte 35 milyon eurolar seviyesinde oyuncuyu transfer edebilir. Böyle bir durum. Oyuncuyu da tabii kiralama bedeli olarak da 5 milyon euro gibi bir kiralama bedeliyle de oyuncuyu kadrosuna katabilir. Tabii bu süreçte bunun beraberinde getirdiği risklerden konuşuyoruz ama işin tabii ki fayda maliyet ekseninde de değerlendirdiğimizde Fenerbahçe için aslında daha gidilebilecek, daha cazip yollardan bir tanesi. Evet, CV'li bir oyuncu transfer ediyorsunuz. Evet. Ve bunun yanı sıra da aynı zamanda maliyet konusunda da olabildiğince bütçeyi düşürerek. Çünkü siz ne kadar bütçeyi düşürürseniz diğer taraflarda bu defa örnek veriyorum. Bugün bir Greenwood'a talip olduğunuzda Greenwood'u transfer etme ihtimaliniz çok daha kolaylaşabiliyor. Çünkü Greenwood'u transfer etmeniz demek yine aşağı yukarı aynı bonservis seviyelerinde cebinizden para çıkacak demek oluyor. Hem Giresi'ye hem Greenwood'a işte ne bileyim bir de Kim Min-jae'yi alalım, orta sahaya oyuncu alalım. Yani böyle paralar yok. Çok yani fazla. Telaffuz edilen paralar çok yüksek rakamlar.
1: Peki şimdi İsmail Kartal'ın sohbet toplantısında yine kadro planlaması ile ilgili bazı cümleleri var. Onlar üzerine devam edelim. İrfan Can Kahveci ve Jadon Osterwold de bizimle kalacak dedi.

0: İrfan'ın kalmasını zaten bekliyordum ama Osterwolde konusunda şaşırdım. Bir teklif gelir ve gider diye düşündüm.
1: Bence ben şöyle söyleyeyim. Ben bunu tabii ki hem kulüp yakınlarından almış olduğumuz kaynaklar doğrultusunda şu anda Jadon Osterwolde Fenerbahçe'de en çok talipleri olan oyuncuların başında geliyor, onu söyleyelim.
0: Archie Brown için de öyle söyleniyor.
1: Archie Brown da isteyen kulüpler var tabii. İngiltere'den var bildiğim kadarıyla, bir Championship kulübünden bir ilgi vardı yakın zamanda ama belki Archie Brown ayrılmayabilir ama Jadon Osterwolde'nin ayrılma ihtimali şöyle kuvvetli bu arada. Hani yanlış anlaşılmasın, Osterwolde ayrılmak istiyor gibi bir durum söz konusu değil ama Fenerbahçe'nin bu harcama limitlerini göz önünde bulundurduğumuz da Fenerbahçe'nin iyi bir transfer yapabilmesi için önemli ölçüde bir kadroda da şey vermesi gerekiyor. Yani iyi düzeyde bir satış da yapması gerekiyor. Jadon Osterwolde yaşı itibariyle de iyi para kazandırabilecek seviyede bir oyuncu. Şu anda ilgisi olan kulüpleri biliyorum ama en ciddi ilgililerden bir tanesi, yani resmi teklif bildiğim kadarıyla Roma'dan geldi, İtalya kulübü. Roma'nın şu anda bu transfer döneminde oldukça iştahlı olduğunu görüyorum. Birçok oyuncuyla da ismi anılıyor. Jadon Osterwolde epey uzun bir süredir takip ettiklerini, ilgilerini biliyorum. Çünkü İtalya futbolunda böyle hızlı stoper fetişi de var böyle. Hani şimdi oradaki futbol tabii günden güne eskisi kadar çok da ağır değil. Hani biz hep böyle Catenaccio'yla kafamızda özdeşleştirdik İtalyan futbolunu ama son yıllarda tabii ciddi manada o savunma oyuncuları, işte taktiksel gelişim çok farklı bir noktaya evrildi. Hızlı stoperlere karşı bir tercihleri ve eğilimleri, yönelimleri var diyelim İtalya futbolunda.
0: Osterwolde artık çoğunlukla stoper olarak transfer edilecek anladığım kadarıyla. Fenerbahçe'ye gelişi sol bek olarak çünkü.
1: Ya tabii sol bek oyuncusu olarak geldi. Artık şu anda Avrupa kulüplerinin o radarına, sonuçta yani stoper bölgesinde de oynadığı için hem stoper oynayabilen hem sol bek oynayabilen oyuncu olarak o radara girdi zaten.
0: İlk
1: şu anda.
0: İlk geldiği zaman hatırlıyorum o gazete manşetlerini, yeni nesil sol bek diye bir tabir vardı. Hani hem hızlı ileriye de gidebilen atikte bir oyuncu. Böyle bir tabir
1: var. Hamle zamanlamaları belki çok eleştiriliyor. Tabii ki onu transfer edecek ya da transfer etmeyi düşünen takımlar bunu da göz önünde bulundurarak sonuçta teklifte bulunuyor. Oyuncuyu görüp ölçüp biçip değerlendiriyorlar. Yoksa tabii ki ana mevkisi stoper olmadığı için o bölgede belli başlı defektleri var. Ama en azından bunu yanında oynayan tecrübeli, işte Skriniar seviyesindeki bir oyuncuyla birbirini tamamlayabiliyorlar. İşte Skriniar'ın oradaki tecrübesi, savunma hamleleri, Jadon Osterwolde'nin savunma arkasına atılan koşulardaki hızlı reaksiyon vermesi gibi denklemlerde birbirlerini tamamlayabiliyorlar. İşte oradaki o parçalar da çok önemli. İşte Roma mesela Osterwolde'yi tercih ediyorsa yanında nasıl bir oyuncuyla orada bir meç etme gibi bir durum söz konusu olacak. Tabii ki şu anda ilgisi olan kulüplerin başında Roma olduğunu biliyorum. Bence orada İsmail Hoca sanki biraz kendini de sağlama almak adına böyle bir yorum yapmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yarın bir gün işte hocam hani Osterwolde ile yollara ayırmayı düşürmüyordunuz ama ayrıldınız gibi bir durum ya da bir soruyla karşı karşıya geldiğinde İsmail Hoca en azından şunu söyleyebilir. Hani benim planım dahilinde böyle bir durum söz konusu değildi ama yapacak bir şey yok. Yani kulüp bütçelerini ya da bu ekonomik dengeyi ele aldığımızda bunları yapmak zorundasınız. Bir de şimdi biz transfer döneminde hep bu yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Yüksek bonservislerden ve yüksek maaş skalasını ele alıyoruz ama kulüp içi dengelerini de çok göz ardı etmememiz lazım. Yani bu kulüp içi dengesinden kastettiğim şey şu. Şimdi bir oyuncuya 15 milyon euro maaş verip yanındaki bir başka oyuncuya 3 milyon euro maaş verdiğinizde örnek veriyorum ve bunlar bilindiği vakit bu biraz oluyor. Takım içerisinde ister istemez huzursuzluk demeyeyim ama belki böyle bölünmelere sebep olabiliyor.
0: Olabilir.
1: Yani o kulüp içi dengelerini de çok iyi ayarlamak lazım. Sonuçta kulüp yönetimleri bunun için varlar. Bu dengeleri de sağlayabilmek için varlar. Evet, herkes ister takımında yıldız oyuncular yer alsın. Ama ne olursa olsun Türkiye Ligi'nin de bir gerçeği, bir realitesi var. Şu anda bir 10 artı 4'ü konuşuyoruz. Tabii ki bunun yakın zamanda esnetilip 12 artı 2 olması da gündemde. Ama işte yerli oyuncularla yabancı oyuncular arasında bir uçurum farkı yaratmamak ya da işte orada bir gruplaşma oluşturmamak adına da maaş dengesi konusunda da biraz ölçülü gitmekte de fayda var.
0: Peki şimdi stoper bölgesini konuşuyorken Kimmice'yi de konuşalım. Oradan hem Galatasaray'a da geçmiş oluruz. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın oyuncuya yakın ilgisi olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'yi zaten yakından tanıyan bir oyuncu ama bilmiyorum Galatasaray ihtimali ne derece kuvvetli. Bu ezeli rakiplerin yine karşı karşıya geleceği bir transfer olacak gibi duruyor.
1: Ya olabilir ama şimdi biz transfer dönemindeki özellikle Galatasaray nezdindeki okumaları biraz şey üzerinden yapıyoruz. Yani

0: düzenini bırakıp gitmesi bana çok sağlıklı gelmiyor Davinson Sanchez nezdinde.
1: Dünya Kupası'nda da iyi bir performans var. Komo'nun da çok ciddi bir ısrarı var ki yalnızca bu dönem değil. Bir önceki transfer döneminde de Komo iddiaları gündeme gelmişti. Ve bu bonservis bedelinde de yukarıya çıkabileceklerini söylemişler.
0: Ya izleyenlerimiz beni yanlış anlamasınlar. Bunu elbette Komo'yu da küçümsemek adına söylemiyorum. Onlar da ciddi bir yapılanmayla önemli işler başardılar yakın geçmişte. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler bu sezon ama sonuçta bir futbolun kültürel bir gerçekliğini de göz ardı etmememiz lazım. Yani bugün Davinson Sanchez'in Komo'ya gitmesi sağlıklı değil ama örnek veriyorum tamamen yanlış anlaşılmasın. Var anlamında söylemiyorum bunu ama İki gün sonra Real Madrid'in stoper ihtiyacı doğar. Derler ki Davinson Sanchez'e talip olacağız. İşte orada işler değişir. Yani bir oyuncu için Real Madrid hayır diyemeyeceğiniz bir seçenektir sonuçta.
1: Evet.
0: Ya da Barcelona örnek veriyorum.
1: Peki Kimmiçe'ye tekrar geri dönelim. Peki Galatasaray'ın bu planlamasında Sanchez kalırsa Sanchez Kimmiçe ihtimali ya da stoper tandemi nasıl şekillenebilir Kimmiçe ile birlikte?
0: Zayıf olur çünkü orada sonuçta kontratı elinde olan bir oyuncu değil Kimmiçe. Yani Bayern Münih'le hala devam eden bir sözleşmesi var. Yani bu kadar yüksek maliyetin altına girmek istemeyebilir Galatasaray yönetimi. Sonuçta Galatasaray'ın biraz daha sabırlı ve ihtiyatlı ilerlediğini söyleyelim nispeten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre transferde. Çünkü Galatasaray'ın şu anda ana omurgası, ana iskeleti zaten oturmuş bir kadrosu var. 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir kadro var Galatasaray'ın elinde ve bunu muhafaza etmeye yönelik bir transfer politikası izliyor şu an Galatasaray yönetimi. Şu anda Galatasaray'ın ana ihtiyaçları hep belirlediğimiz bölgeler. Mertens sonrası oluşan o 10 numara boşluğu, oraya zaten Can Uzun ismini epeydir bahsediyoruz. Bununla beraber belki ilerleyen zamanlarda
1: haberleri çıktı dün de ama.
0: De Bruyne biraz bana şey geldi. Çok menajer haberi gibi geldi işin gerçeği. Yani Galatasaray yönetimi orada böyle bir risk almaya ne kadar sıcak bakar bilmiyorum. Sonuçta tamam Kevin De Bruyne'nin kalitesine kuşkusuz hiçbir şey diyemem ama yani De Bruyne gibi bir oyuncuya şu anda 3 yıllık kontrat bağlamak bana çok sağlıklı gelmiyor. Çünkü Galatasaray'ın şu anda kısa vadeli bir transfer operasyonu gerçekleştirmesini gerektirecek bir durum yok. Yani Galatasaray bir an evvel bu sezon zaten 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Yani Galatasaray'ın biraz daha aslında gelecek odaklı ya da uzun vadeli yatırımlar yapması. Mesela Can Uzun bu anlamda mantıklı bir transfer. Yani bir sonraki satışından da para kazanabileceğiniz, kar edebileceğiniz seviyede bir oyuncu. Yani çünkü Galatasaray artık biraz daha işin yatırım kısmına odaklanmış durumda. Yani Fenerbahçe için bunu söylediğimizde evet çok normal. Sonuçta 2014'ten bu yana Süper Lig şampiyonluğuna hasret bir ekipten bahsediyoruz Fenerbahçe. Şu an Fenerbahçe için ana amaç tabii ki kısa vadede Süper Lig'de şampiyon olabilecek kadroyu oluşturmak.
1: Evet.
0: Yani şimdi Fenerbahçe'nin örnek veriyorum, radarına De Bruyne gibi isimler girse yadırgamam. Çünkü ana amacın ne olduğunu biliyoruz. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın da Sayın Hakan Safi'nin de seçim döneminde dile getirdiği temel konu buydu.
1: Evet.
0: Biz ilk etapta şampiyon olacağız ve şampiyon olacağız olacak kadroyu oluşturmamız gerekiyor demişti.
1: Lewandowski de gündeme gelince çok yadırgamamıştı.
0: Hani hedefin bu olduğu yerde kısa vadeli 34-35 yaşındaki oyuncuları transfer edilmesi çok yadırganacak bir durum değil. Ama şu an Galatasaray nezdinde bu konuyu ele aldığımızda biraz tartışmalara sebep olabilir. Çünkü geçtiğimiz sezon İlkay Gündoğan transfer edildi. Benzer kontenjandan mesela. İlkay'ın performansından hiçbir Galatasaraylı memnun olmadığını tahmin ediyorum. Yani sokaktan geçen 10 tane Galatasaraylı'ya sorsak İlkay'ın performansından memnun musun desek genel çoğunluğun en az 9'unun memnun olmadığını tahmin edebiliriz zaten.
1: Peki Can konusundan bahsettim. Bugün gazete manşetlerinde de Can'la ilgili çok haber aktardık size. Fotomaçta da Galatasaray'a evet dediğine dair bir haber vardı. Ufak bir seslendirmek isterim. 20 yaşındaki 10 numarayla temasa geçen gelirim yanıtını alan sarı kırmızılı kurmaylar Eintracht Frankfurt kulübüyle pazarlıklara devam ediyor. Kapıyı 60 milyon eurolardan açıyor Frankfurt deniyordu ama 40 milyon euro kadar indi haberleri vardı bugün. Bir anda 20 milyon iner mi?
0: Yani çok zor tabii inme ihtimali ama şöyle bir durum var, onu da şöyle paylaşalım. Yani 60 milyon euro rakam biçmeleri aslında biraz Türkiye'deki mevcut kontenjanla da alakalı bir durum. Yani şu an Galatasaray'ın özellikle Süper Lig kulüplerinin yerli rotasyonunu güçlendirebilmek adına milli oyunculara gitmesi Frankfurt'u da doğal olarak Galatasaray'a çektiği fiyat tarifesi biraz farklı oluyor. Örnek veriyorum, Can Uzun'a bir başka bir Avrupa kulübü talip olsa çekeceği para çok daha farklı olabilir. 30-35'e belki bitirebileceği yerde Galatasaray'ın biliyorlar ki zaten şu anda yani yerliye gittiği bir durumda 60 milyon eurolardan açıyorlar. Tabii ki şu anki ederi 60 eder.

0: etmez o konuda, hani her şey bir yana. Bence Can Uzun 30-35 milyon euro seviyelerinde eder. Çünkü şöyle, ben hep, benim görüşüm şudur. Eğer genç bir oyuncu, yatırımlık genç bir oyuncu transfer ediyorsanız, vereceğiniz bonservis konusunda bence çok da acımamalısınız. Oyuncuya verdiğiniz maaş önemli. Hı hı. Yani benim nezdimde şöyledir. Düşük, yüksek maaş, düşük bonservis daha risklidir mesela. Çünkü örnek veriyorum, bir oyuncuya 5 yıllık kontrat verdiğinizde, oyuncunun maaşı 10 milyon euro olduğunda, o oyuncuyla kolay kolay yolları ayıramazsınız. Oyuncunun performansı ne kadar düşerse düşsün, o seviyelerde bir talip bulamayacağı için o oyuncu sözleşmesinin son etabına kadar o 5 yıl boyunca sizden maaş almayı sürdürür. Evet. Şimdi 30-35 milyon euro, belki 40 milyon euro seviyelerinde diyelim ki Can Uzun'u Galatasaray tamamladı. Oyuncuya vereceğiniz maaş da burada 2,5-3 milyon eurolara tekabül edeceği için bence işte az önce bahsetmiş olduğum fayda maliyet ekseninde değerlendirilebilecek bir hamle. Sonuç evet. itibariyle oyuncuya verdiğiniz maaş da düşük olduğu için
1: potansiyelli genç bir oyuncu.
0: Aynen öyle, potansiyelli genç bir oyuncu transfer ediyorsunuz. Can Uzun şu anda Okan Hoca'nın listesinde birinci sırada zaten. Mertens sonrasında oluşan boşluktan bahsediyoruz ama şöyle bir rakamsal gerçeği de ele almamız lazım. Galatasaray teknik kafilesi işte yönetimle bir toplantı yapıyorlar şampiyonluk sonrasında. Ve son 4 sezonun şampiyonlukları ele alındığında rakamsal anlamda, hani bu şey anlamında söylemiyorum, Galatasaray'ın başarısını son sezonki şampiyonluğunu küçümsemek anlamında değil ama aşağıya doğru seyreden bir durum söz konusu grafik anlamda. Doğru. Yani ilk 2 sezondaki şampiyonluk işte puan ortalaması, gol ortalaması gelmişti. Ya da işte oyun içerisindeki belli başlı denklemler, işte rakip yarı sahada top kazanma hızı gibi metrikleri ele aldığımızda, bu gibi parametreler devreye girdiğinde son şampiyonluk diğer 3 şampiyonluğun biraz gerisine düşmüş oluyor. Tabii Galatasaray yönetimi de diyor ki evet, Mertens sonrası oluşan boşluğu, evet biz bu sezon belki bu bölgede zaman zaman Sané'yi kullandık, Yunus'u çoğunlukla kullandık, Saray'ı bu bölgede kullandık ama ön hatta biraz daha o baskı oyununa uygun türevde bir oyuncu transfer etmemiz zannediyorum biraz daha sağlıklı olabilir. Tabi bu denklemde Can Uzun'un yerli olması, genç ve yatırımlık bir oyuncu olması, Galatasaray'ın önde baskı oyununa uygun formatta bir oyuncu olması doğal olarak da Galatasaray'ın şu anda ana tercihlerindeki ilk sıraya yerleşmiş oluyor. Okan Buruk'un ilk tercihi oluyor. Evet, ilerleyen günlerde bakalım bu transferde aşamalar ne seviyede olacak. Sonuçta Frankfurt kulübü de tabii burada bir geri adım atmak istemiyor doğal olarak. Onlar da Can Uzun'dan iyi seviyede bir bonservis kazanmak gibi plan var. Ama bu transferde bence orta yol şu şekilde bulunur. Bir sonraki satıştan bir pay verilebilirse Frankfurt tarafına, örnek veriyorum, Galatasaray kulübü der ki hani biz, çünkü Sayın Dursun Özbek 30-35 milyon euro seviyesinin çok da üstüne çıkmak istemiyor bu transferde. Yani evet. O da Sayın Başkan da kulüp dengelerini, o bütçeleri göz önünde bulundurarak hamle yapmak istiyor. 35 milyon euroya bu işin bittiği varsayımında bulunalım. Bir sonraki satıştan işte önemli ölçüde bir pay verilebilirse Frankfurt tarafına, belki bu yönde bir anlaşma olabilir. Bence alınabilecek makul risklerden bir tanesi Can Uzun. Yani Can Uzun'un belki yaşının genç olması çok tartışılıyor. İşte örnek veriyorum, tamamen transfer tecrübe olduğu bir senaryoda olarak. Evet, tecrübe çok konuşulacak. Belki de Mertens'le zaman zaman karşılaştırılacak ama Mertens'in oyun olgunluğuyla, işte hayata bakışıyla, Can Uzun'un hayata bakışı ya da olgunluğu aynı seviyede tabii ki olmaz. Ama Can Uzun'un gelişmeyeceği anlamına da gelmez. Can Uzun da oyununu geliştirebilir. Can Uzun sonuçta 10 numarada da oynayabiliyor, sol kenarda da oynayabiliyor. Zaman zaman sıkıştığınızda santrafora da atabileceğiniz bir oyuncu. Çeşitli farklı bölgelerde, farklı varyasyonlarda kullanabileceğiniz bir oyuncu. Tabii ki bu gibi karşılaştırmaları yaparken bu dengeleri de göz ardı etmemek lazım. Sonuçta hani Mertens'le zaman zaman belki karşılaştırılacak ama iki oyuncuyla ilgili ayrımı şöyle belirtelim. Can Uzun biraz daha kale odaklı bir oyuncu. Yani topu kaleyi gördüğünde, çerçeveyi gördüğünde kaleye odaklanabiliyor. Daha gol odaklı bir oyuncu ama Mertens biraz daha çevresini besleyebilen türevde bir oyuncu. Tabii bu da zamanla edinilen bir tecrübeydi aslında Mertens'in içinde.
1: Frankfurt'ta 15 gol 9 asist yapmış, 59 maça çıkmış. Nürnberg'deyken de 19 gol 4 asisti var. Dediğin gibi kaleye gitmeyi, gol atmayı seven bir oyuncu. Galatasaray'la ilgili son hızlıca bir John Duran'ı sormak istiyorum. Bugün gazete manşetlerinde kiralık olarak anlaşıldı haberlere yer alıyordu. Ne kadar doğru bilmiyorum ama doğruysa da John Duran muradına erecek herhalde.
0: Ya John Duran esasında kalitesinden hiç kuşku duymadığım bir oyuncu. Ama evet, işte oyuncunun hep karakteristik özellikleriyle evet, biz genelde oyuncudan bahsediyoruz. Çünkü uyum konusunda çok ciddi sorunları olan bir isim. Gittiği takımda yarattığı işte huzursuzluklar çok genelde gündeme geliyor.
1: En yakın.
0: Ama işte Okan Hoca'nın da kafasında belli başlı soru işaretleri var. Okan Hoca aslında kendisini geniş rotasyonda kullanmak, görmek istiyor. Hı hı. Ama buradaki sorunlardan bir tanesi şu ki işte takım içerisindeki dengeler, orada diğer arkadaşlarıyla olan uyumu ne seviyede olacak? O sorusu şu an kafalarda.
1: Huzuru bozar mı?
0: İster istemez bunları düşünüyorsunuz ama John Duran mesela yedek kalmayı sorun edecek bir oyuncu değil. İşin pozitif tarafı bu.
1: Evet.
0: Diğer taraftan baktığımızda bonservis konusunda herhangi bir karşı karşıya geldiğiniz bir durum yok. Ve oyuncuya vereceğiniz maaş da 4 milyon euro seviyelerinde. Hı-hı. Yine maaş konusunda da rakam çok iyi düzeyde. Sizin 10 artı 4 ya da 12 artı 2 gibi belirlediğiniz olarak bu kontenjanlara da son derece uygun bir oyuncu şu anda. Belli başlı alınabilecek riskler var ama hala da Okan Hoca'nın kafasında o bazı soru işaretlerde yer alıyor. Biraz ben John Duran'ı şeye benzetiyorum, böyle sahipsiz kalmış bir yarış atı gibi. Ya kalitesinden hiçbir kuşku yok ama belki de doğru jokeyle sanki bir şeyler olabilir. Ama şu anda hiçbir zaman o hani doğru jokeyle buluşmadı ya da doğru bir ortamda henüz koşmadı gibi değerlendiriyorum.
1: Olabilir.
0: Ama kuşkusuz çok önemli bir yetenek, onu da belirtelim.
1: Peki bir de Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da transfer gündemi hareketli. Geçtiğimiz gün Önder Özen açıklama yapmıştı, biliyorsunuz. 3 transferle anlaştık. İkisiyle oyuncu özelinde, biriyle de kulüp özelinde anlaştık demişti. İlhan Fakılı ve Otara haberleri gündemde. 10 gün içerisinde de birkaç transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bir de kaleci Nübel konusu var tabii ki. Az önce Hüseyin Özkök'le de konuşmuştuk o konuyu. Önü açık gibi duruyor o transferin. Bu isimlere ne dersin? İlhan Fakılı ve Otara.
0: Ya İlhan Fakılı zaten genç bir oyuncu. O şu anda Beşiktaş'ın ilk transferi olacak gibi görünüyor. Hı hı. Ama tabii ki bu gibi transferler yanlış anlaşılmasın. Oyuncu sonuçta gelişimi açık bir oyuncudan söz ediyoruz ama tabii ki Beşiktaşlı taraftarların öncelikli transferde beklentisi biraz daha yıldız isimler. İşte gündeme gelen Vlahovic, Trossard, işte evet, kaleci Nübel gibi oyuncular şu anda ana planda tercih ediliyor. İşte İlhan Fakılı biraz daha sanki bu mevcut yıldız oyuncularla birlikte transfer edilirse çok göze batmaz gibi. Çünkü bu kadar beklenti seviyesinin yükseldiği bir ortamda yıldız oyuncu getiremediğiniz noktada, işte genç oyuncu yatırımı yaptığınızda taraftar biraz orada homurdanmalar başlayabiliyor ister istemez. Yani tepki çığlıkları biraz büyüyebiliyor. Şu anda tabii Vincenzo Italiano ilk etapta iç transfere yönelmiş durumda. İç transferden bahsettiğim şu, öncelikli olarak takımdaki oyuncuları bir görmek, değerlendirmek istiyor kampta. Bu konuda Slovakya kampı önemli ölçüde belirleyici olacak. Beşiktaş orada birkaç tane hazırlık maçı oynayacak. Kampta oyuncuları görüp gözlemleyip onunla alakalı bir değerlendirme yapacak. Çünkü hı hı, Taylan Bulut'a Augsburg'un ilgisi var.
1: Evet.
0: Oyuncunun tabii ayrılıp ayrılmamak istediğiyle alakalı henüz bir bilgimiz yok ama oyuncu Slovakya kampını görecek ve Slovakya kampında Vincenzo Italiano oyuncuyla alakalı son kararını verecek. Ama tabii ki geniş rotasyonda değerlendirilebilir. Yani Taylan evet, Bulut sonuçta Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon yatırım yaptığı önemli değerlerden bir tanesi. Yaşı da çok genç bir oyuncu. Sergen Yalçın yönetiminde belki çok fazla şans bulamadı, istediği şansı alamadı ama belki de bu sezon farklı bölgelerde, örnek veriyorum, zaman zaman sıkıştığınızda belki de sol bek rotasyonunda bile çift ters ayakta oynatabileceğiniz bir oyuncu. Yani buna da çok şaşırmamak lazım. Sağ bek oynayan bir oyuncu sol bekte de oynayabiliyor. Belki de Taylan Bulut yeni sezonda Beşiktaş'ın alternatif sol bekleri içerisinde bile değerlendirilebilir. Niye olmasın? Biz bir Ferdi Kadıoğlu örneği var yani önümüzde sonuçta. Evet, 10 numaradan sol beke devşirilmiş bir oyuncu var. O yüzden çok da şaşırmamak lazım. Taylan Bulut'un durumu böyle. İlhan Fakılı ilk transferi olacak Beşiktaş'ın, öyle görünüyor. Ama evet, şimdi kaleci konusunda da belirsizliği var. Şu anda Alexander Nübel Beşiktaş'ın ilk tercihi. Oyuncu tarafıyla herhangi bir sorun söz konusu değil. Bildiğim kadarıyla da zaten sözlü bir anlaşma oldu ama orada Bayern Münih tarafı biraz geri adım atmıyor şu anda. Geçtiğimiz sezon oyuncu Stuttgart'ta kiralık olarak tamamlamıştı.
1: Ama oyuncu düşünmüyorlar.
0: Evet, oyuncuyu transfer ederlerken aslında Bayern Münih'in şöyle bir şeyi vardı. Şimdi Halef Selef durumundan mütevellit Manuel Neuer 2027 yılında futbol kariyerini noktalandıracak. Ama şimdi bir Neuer gerçeği varken ve Neuer kaledeyken Nübel orada bir sezon daha kalırsa kaleyi devralamayacak, öyle görünüyor. Yani evet, çok fazla forma şansı bulamayacak. Almanya kupası ya da belli başlı rotasyon olacak karşılaşmalar haricinde. Nübel'in de temsilcisi aracılığıyla kulübe ben daha fazla süre almak istiyorum mesajını verdiğini de biliyoruz. Zaten Stuttgart ayrılığı da bu şekilde başlamıştı. Hı hı. Belki burada Beşiktaş'ın elini güçlendiren unsur bu olacaktır. Nübel tercihinde, çünkü Beşiktaş'ın çok ciddi manada bir kaleci arayışı var ve bu
1: Ersin'in
0: konuda da
1: durumuna göre de bir planlama
0: evet, Ersin Hull City durumu biraz ciddi. Evet. Hull City'ye gitme durumu söz konusu. Orada henüz bir adım olup olmadığını bilmiyorum ama Beşiktaş'ın yeni sezonda bir kaleci transferi yapacağının kesin olarak altını çizelim bu arada.
1: Peki. Şimdi bu bölümü bitiriyoruz değerli izleyenler. Dünya Kupası özel bölümümüze geçelim. Son 32 turundaki maçları konuşalım. Dünya Kupası bölümümüzle devam ediyoruz. Son 32 turunda karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor biliyorsunuz. Akşam ve sabah saatlerine doğru. Şimdi sana söz vermeden önce hemen istersen bir Brezilya-Japonya karşılaşmasının özet görüntülerine bir bakalım değerli izleyenler. Brezilya son dakika attığı golle adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.
2: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu, iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Gimareş kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Geri otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Gimareş baktı kaleye. Pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
1: Brezilya-Japonya karşılaşmasının özet görüntülerine baktık birlikte. 90+6. dakikada Martinelli hocasını da kurtardı. Son 16 turuna ismini yazdırdı. Bu karşılaşmadan ne şekilde bir beklentim vardı ve maçı nasıl değerlendirdiniz?
0: Ya dürüst olayım, çok bir beklentim yoktu. Özellikle milli takımımız Dünya Kupası'na veda ettikten sonra biraz daha artık böyle züğürt tesellisi minvalinde ben böyle biraz daha Asya ve Afrika takımlarının başarılı olması yönünde bir izleyici olarak izliyorum karşılaşmaları. Ben açıkçası yani biraz böyle Japonya kazansın tarafındaydım. böyle o kaptan Tsubasa çizgi filmi gerçeğe dönüşsün şeklinde. Brezilya, Japonya iki milletin birlikteliği aslında çok enteresan bir hikaye. Şöyle ki zaten şu anda Brezilya

0: Japonya dışında en fazla Japon vatandaşı barındıran ülke. Hmm. 1908 yılında, yani 20. yüzyılın başında Japon ekonomisi bozulmaya gittiği evrede, o dönem Brezilya'da işte tarlalarda, oradaki işte tarım bölgelerinde çalışacak işçi ihtiyacı oluyor. Ve Japonya'dan çok ciddi bir göç alıyor Brezilya o yıllarda. Şu an aslında hala da şey vardır. São Paulo bölgesinde mesela Japonların çoğunlukla yaşadığı, azınlık değil, bayağı çoğunlukla yaşadığı bölgeler var. Hatta şu anda bildiğim kadarıyla çok fazla Brezilya'da doğmuş, mesela doğum yeri São Paulo olan Japon futbolcular da görebilirsin. Böyle enteresan bir durum söz konusu. 1980'lerde işte tekrardan Brezilya'daki o ekonomik yapı biraz gerilemeye gitmeye başlayınca tersine göç başlıyor. Tekrar ülkelerine geri dönmeye başlıyor Japonlar. Yani çok önemli sayıda aslında Brezilya'da Japon nüfusu var. Evet. Yani birbirine aslında yakın bir toplum bu bağlamda, iş gücü anlamında da. Enteresan bir hikayesi var karşılaşmanın tabii arka planında. Yani Brezilya'nın tabii ki bu turu geçmesi çok normal. Sonuçta Dünya Kupası dendiğinde akla ilk gelen takım her zaman Brezilya, Arjantin oluyor.
1: Oradaki gibi. Arjantin hala formunda ama ya Brezilya evet. Eskisi gibi değil.
0: Ama Brezilya her zaman bir tehdittir demek. Yani ne olursa olsun, yani hangi jenerasyonla Dünya Kupası'na katılırsa katılsın, Brezilya her zaman bir tehdittir. Yani hiçbir zaman, tabii ki ben 2002 jenerasyonuyla karşılaştırmıyorum ya da işte önceki jenerasyonlarla karşılaştırmıyorum, ama ne olursa olsun her zaman bir potansiyeli vardır Brezilya'nın. Orada da beklenti büyümüştü mesela Ancelotti'nin de başa gelmesiyle
1: Neymar'ı
0: birlikte.
1: Neymar'ı da alınca oynatmıyor ama.
0: ama Neymar'ın oynamaması çok normal bu arada. Yani fizik olarak oyuncu zaten şey durumda şu anda. O en son grup hangi maçtaydı? Hatırlayamadım şimdi.
1: Son maç değil mi? Orada oynadı
0: evet,
1: galiba.
0: Bir önceki maçta Brezilya'nın kazandığı maçta ya 75'te oyuna girdi Neymar.
1: Ama
0: İnanır mısın?
1: Nasıldı?
0: Ya tribünlerden öyle bir sevinç çığlıkları yükseldi ki golde o kadar sevinmedi Brezilyalılar.
1: Evet, çok acayip.
0: Öyle enteresan bir sekans yaşandı. Yani Neymar'ın etkisi çok büyük gerçekten. Onu da göz ardı edemeyiz. Çok
1: Fas
0: büyük,
1: maçı
0: çok büyük.
1: Mıydı? 1-1 biten değil.
0: Yok.
1: Haiti maçı 3-0.
0: Evet, 3-0 biten Haiti maçı.
1: Skora göre herhalde Neymar'ı almayacağına karar verecek. Evet, evet.
0: 3 gol atmışlardı. Yani inanılmaz bir etkisi var Neymar'ın. Ama tabii ki orada hem oyuncuyu onurlandırmak, taraftarını zoruna çıkarmak, bunlar evet. Tabii önemli şeyler ama bir realiteyi de atlamamak lazım. Sonuçta oyuncu fizik olarak şu an iyi düzeyde, iyi seviyede değil. Ya ilerleyen turlarda Neymar'ın süre almasını pek de bekleyemeyiz. Ama bu onun kendisinin çok çok büyük bir yıldız olduğu gerçeğini de değiştirmiyor elbette.
1: Şimdi son 16'da Brezilya, fil dişi sahili Norveç karşılaşmasının kazananıyla mücadele edecek. Bu maçta bu akşam saat 12'de uyumazsanız izlenebilir. Bilmiyorum Brezilya bu iki ekipten kim çıkarsa geçebilir ama Norveç de kuvvetli bir ekip.
0: Norveç'i de severim. Yani İskandinav ülkelerini de severim ama ben az önce de ifade ettiğim gibi Afrika ülkelerinin bu turnuvada başarılı olmasını yürekten istiyorum. Çünkü Afrika toplumları hep ezilmiş olarak görülür. Bu sebeple bir söz vardır. Afrika'da Dünya Kupası başladığında bir ay boyunca televizyonlar hep açık kalır diye. Çünkü tüm Afrika halkının tüm dünyayı yenebileceğine inandığı tek yerdir diye Dünya Kupası. Ya bu böyle çok yüreğe dokunur bir laftır. O evet. Yüzden de ben Afrika ülkelerini burada biraz daha öne çıkartıyorum. Şimdi Fas burada biraz daha ayırdığım bir Afrika ülkesi. Çünkü şimdi kıta olarak Afrika'nın içerisinde ama ben Fas'ı tam bir Afrika ülkesi olarak değerlendiremiyorum. Bir Kuzey Afrika ülkesi ve tamamen o İspanya'ya olan yakınlığı ile birlikte aslında oyuncularının önemli çoğunluğu hem Avrupa'da oynuyor
1: evet.
0: Hem de akademiler zaten artık Avrupa ile iç içe olduğu için. Burada Fas'ı ayırmak lazım ama
1: maça
0: onların
1: bakabildin
0: da...
1: mi Hollanda-Fas maçına? Hollanda-Fas maçına.
0: Ya,
1: sabaha karşı penaltıları
0: evet.
1: Keyifliydi. İzlemesi keyifli tabii taraftar için bilmiyorum streslidir muhtemelen ama.
0: Ya dürüst olmak gerekirse işte izleyebildiğim bazı maçları izledim. Özellikle son sayfadan çıktıktan sonra eve gidip izleyebildiğim maçlar oldu ama bazı maçlar gerçekten saati itibariyle izleyemeyeceğim seviyedeydi. O yüzden
1: evet.
0: Ne yazık ki her maçı oturup izlemek çok da mümkün olmuyor. Ama işte örnek veriyorum saat 4'te Messi çıktığında Messi'ye televizyon açılıyor ya. Messi için değiyor gerçekten.
1: Messi açılıyor,
0: diyorsun
1: evet.
0: Hani 2 saat daha uzun yiyeyim ama Messi'yi izleyeyim diyorsun.
1: Mesela bu akşam fil dişi Norveç maçı var. 0-0'da da Fransa İsveç maçı var. Onu düzeltmiş olayım az önce galiba yanlış söyledim. Almanya-Paraguay mücadelesine ne diyorsun? Penaltılarda Paraguay 4-3 kazandı.
0: Ya beklenmeyen

0: Hem sonuç oldu aslında.
1: Paraguay... Son iki yıldır gruptan zaten çıkamıyordu Almanya.
0: Bugün
1: gruptan
0: Paraguay'da çıktı. Resmi tatil ilan edildi bu arada.
1: Evet ve onlar Dünya Kupası'na katıldıkları günü de resmi tatil ilan etmişlerdi. Evet. Bu gidişle bayağı bir tatil olacak galiba.
0: Şeyi gördüm işte devlet başkanının imzasıyla evet, evet. Oradaki o belgeyi gördüm. Ben şunu merak ettim. Yani çok sadece ilginç. Bu yıl için belirlenmiş bir resmi gün mü bu?
1: Bilmiyorum.
0: Yoksa artık kalıcı mı olacak? Hani 30 Haziran bir resmi tatil durumu. Önemli başarı gerçekten. Yani kimse beklemiyordu tabii Paraguay'ın turlamasını. Sonuçta bizim grubumuzdan çıkmış bir takım. Hı hı. Oyunu, oyun kalitesi ortada. Biraz daha bireysel oyunculara yönelik bir çabayla skor bulmaya çalışan
1: bizde
0: bir...
1: Bizde de öyle bir erken buldular ki golü yani birinci, ikinci
0: dakikada. Evet yani o golün çıkışı da gerçekten çok zor oldu. Erken bir golle bir anda gardımız düştü. Daha fazla baskı kurmak zorundaydık. Ya ben hep söylerim aslında turnuva psikolojisi çok önemli. Turnuva psikolojisi kadro kalitesiyle ölçülebilen bir şey değil.
1: Evet.
0: Tamamen bir sürü psikolojik unsur var.
1: Bunu bu kadar sürpriz oluyor.
0: Bahane için söylemiyorum ama milli takımımız nezdinde gerçekten olumsuzluklar vardı. Milli takımımız turnuvanın en çok seyahat eden takımıydı bu arada gruplar aşamasında. Ya bu bence çok ciddi bir olumsuzluktu. Tabii ki burada belki bizim yapmış olduğumuz ufak tefek hatalar da vardır. Hani eleştirmek istemiyorum. Oyuncu grubunun da yapabilecekleri sonuçta belli ölçüde sınırlı ama milli takımımız çok fazla gezdi. Mesela Paraguay'ın en önemli avantajlarından bir tanesi gruptaki birçok maçını mesela iki tane maçını otobüs seyahatiyle gerçekleştirdi. Evet. Bizim
1: onların
0: böyle bir olanağımız yoktu.
1: Yerini sanırım değiştirdiler.
0: Evet kamp yerini değiştirdiler. Bir de şöyle bakalım. Amerika Birleşik Devletleri grubumuzda turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Evet. Zaten ev sahipliği yapacakları 2018'de belliydi. Yani 2018'den itibaren siz zaten her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz.
1: Avustralya'nın da çok fazla MLS'de oyuncusu var.
0: Hem öyle bir de bunun yanı sıra Avustralya'nın Dünya Kupası'na gideceği geçtiğimiz sene Haziran ayında evet, belli oldu. Evet, yani bir senelik bir periyotları vardı. Paraguay'ın Dünya Kupası biletini alması Eylül ayında kesinleşti. Hı-hı. Yine aşağı yukarı bir yıla yakın bir süre var. Ama bizim için turnuva süreci 31 Mart itibariyle başladı. Evet. Biz Kosova'yı yendiğimiz
1: ve
0: gece...
1: Ve geç gittik.
0: Biz Kosova'yı yendiğimiz gece hop dedik ki hadi bakalım Dünya Kupası'na gidiyoruz. Yani oradaki gecikme de maalesef bazı şeyleri biraz bir tık geriye götürdü ama...
1: Paraguay çok... ilerler mi daha? Ne dersin? Kimle eşleşecek onu hızlıca bakayım.
0: Yani şimdi
1: Fransa oradaki... İsveç kazananıyla son 16'da.
0: Ya muhtemelen Fransa gelir diye tahmin ediyoruz ve Fransa'nın olduğu yerde çok da ilerleyemezsin.
1: Evet.
0: Çok da ilerleyemezsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben
1: süremiz
0: teşekkür
1: bitti.
0: Ediyorum.
1: Ağzına sağlık yine bekleriz. Değerli izleyenler sabah spor programımızda bu sohbetimizle birlikte noktalıyoruz. Hoşçakalın herkese güzel bir sabah, güzel bir gün diliyorum.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Spor'un radyosu. Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR.

0: az spor radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Aus Pol Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kıyafetle.
1: Aspor Radyo.
2: Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde öne çıkan gelişmelere birlikte bakacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Abdullah Ercan ve Savaş Çorlu bize katılacak, gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Bugüne Dünya Kupası'yla başlayacağız değerli izleyenler. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası.

0: Kupası son 32 turunda Japonya'yı 90+6'da gelen golle devirmeyi başardı ve bir üst tura yükseldi.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Gimareş kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Gimareş baktı kaleye, pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
0: Evet, yine dün oynanan maçların detaylarına bakacağız değerli izleyenler. Paraguay normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadelede Almanya'yı penaltılarla elemeyi başardı. Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Boston Stadyumunda oynanan maçta gol perdesini açan isim 42. dakikada Encisi oldu. Paraguay soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Almanya 54. dakikada Havertz ile durumu dengeledi. Mücadelenin normal süresi 1-1 berabere tamamlandı. Uzatmalarda da gol olmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda gülen 4-3'lük skorla Paraguay oldu ve Almanya'yı elemeyi başardı. Güney Amerika ekibi son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibiyle oynayacak. Fas'ta Hollanda'yı yine normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan maçta penaltılarla eledi. Monterrey'de oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 72. dakikada sahneye Gakpo çıktı ve Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi. 90+1. Dakikada savunmadan ileri çıkan Diop, Fas adına skoru eşitleyerek maçı uzatmalara taşıdı. Mücadelede 90 dakika 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken uzatma bölümünde de gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda kazanan 3-2'lik skorla Fas oldu ve Hollanda'yı turnuvanın dışına itti. Kuzey Afrika temsilcisi son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak. Evet, detaylara göz attık. Şimdi şöyle bir sonuç grafiğini ekrana getirelim değerli izleyenler. Dün oynanan karşılaşmaların sonuçlarına şöyle birlikte bir göz atacağız. Kanada, Brezilya, Paraguay ve Fas bir üst tura yükseldi demiştik. Kanada Güney Afrika'yı tek golle geçti. Brezilya Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Paraguay ve Fas ise az önce de detaylarını paylaştığımız üzere penaltılarla adlarını son 16'ya yazdıran ekipler oldu. Peki bugün hangi karşılaşmalar oynanacak? Hemen bakalım değerli izleyenler. Saat 20'de Fil Dişi sahilleri Norveç ve 1 Temmuz çarşamba 00'da Fransa İsveç, 04'te Meksika Ekvador, 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve saat 23'te Belçika Senegal maçları oynanacak. Bakalım bu karşılaşmaların ardından bir üst tura yükselen takımlar hangileri olacak? Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El Misehal 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın faturasını açıkladı.
1: 2026 Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı Suudi futbolunda taşları yerinden oynattı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El Misehal görevinden istifa ettiğini açıkladı. El Misehal, milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura çıkamaması tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle devam etmeme kararı aldım dedi. 7 yıldır başkanlık görevini yürüten El Misehal, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında önemli rol oynamıştı. Üst üste 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan, H grubunda Uruguay ile 1-1, Yeşilburun Adaları ile 0-0 berabere kalırken İspanya'ya 4-0 mağlup olarak grubu son sırada bitirdi.
0: Kulüp gündemleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'ten kötü haber geldi. Kosovalı oyuncu yaklaşık bir ay forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlığı moralleri bozdu. Topuk yaylasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı Lacivertliler de Kosovalı golcü sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Adalesinde ağrı hisseden ve sahayı sedyeyle terk eden Vedat Muriç'in Bolu'da bir hastanede MR'ı çekildi. Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriç yaklaşık bir ay forma giyemeyecek.
2: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu. Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de tabii ki Dünya Kupası'nı konuşacağız. Süper Lig'den son gelişmeleri paylaşacağız. Transfer dönemi artık tabii şu an için başladı 22 Haziran'da ama kıpırdamalar, hareket biraz daha böyle başladı. O sebeple yeni gelişmeleri yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'de Vedat Muriç şoku var. Oyuncu sakatlandı, antrenman sırasında bir ay sahalardan uzak kalacak. Galatasaray'da John Duran gelişmesi var. Son durumu yine paylaşacağız sizlerle. Galatasaray John Duran'ı alıyor mu? Bugün Mauro Icardi için sözleşmesinin son günü, detaylandıracağız. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano şu an için ipleri eline aldı. Transferle ilgili son planlamalarını yaptı. Serdal Adalı ile birlikte transfer toplantısını gerçekleştirdi. Artık karar kılacağı oyunculara geçildi. Trabzonspor'da da sıcak gelişmeler var. Felipe Augusto resmen Zenit'te. Bordo Mavili ekipte önemli bir gelir elde etmiş oldu. 15 milyon euroyu cash, 5 milyon euroyu ise bonuslarla birlikte 20 milyon euroya Felipe Augusto'yu Zenit'e satmayı başardı. Circle Brugge'dan 5 milyon euroya aldığı bir Brezilyalı santrforu 20 milyona satmayı başardı Bordo Mavililer. Gerçekten

0: Gerçekten takdire şayan bir durum. Örnek alınması gereken bir nokta bence. Tebrik ediyorum Trabzonspor'u. Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Bugün stüdyo konuğum Fanatik Gazetesi'nden Caner İş Beğendiren. Ayrıca A-Spor'da da yorumlarını artık görmeye başladınız. Caner, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Furkan. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum ben de, çok çok sağ ol. A-Spor Radyo'da ilk yayınımız bu seninle. Tabii birçok da konuşacağımız konu başlığı var. Hepsini detaylandıracağız tabii ki. Dünya Kupası ile açıkçası başlamak istiyorum ben. Sonrasında tabii az önce bahsettiğimiz başlıklarla da ilerleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta gerçekten sıcak gelişmeler söz konusu. Evet. Dünya Kupası ile başlamak istiyorum, orası da sıcak. Çünkü bizim neden elendik, nasıl yenildik dediğimiz Paraguay, Almanya devini, panzerleri yıkmayı başardı ve penaltılar sonucunda Paraguay son 16'ya kalmayı başardı. Yani bir tarafım diyor ki biz de Almanya'yı yenebilecek güçteyiz. Yani bunu söylüyorum çünkü Almanya bana bu sene zaten çok sönük kaldı yani benim gözümde. Ama diğer taraftan da Paraguay'ı da tebrik etmek gerekiyor. Israrcı bir oyun anlayışı var. Fiziki bir oyun mücadelesi söz konusu ve günün sonunda maçı uzatmalara götürmeyi başardılar. Son ana kadar çabaladılar. Defans yaptılar. İnanılmaz defans yaptılar. Kaleci Hill mesela aklımdan müthiş bir performans sergiledi. Ve geldiğimiz noktada Paraguay son 16'ya kaldı. Yani şaşırtıcı bir durum. Diğer taraftansa ben izleyemedim. Hollanda-Fas maçı 0-4'te başladı. Sabah 6 sıralarında bitti bu karşılaşmada. Daha doğrusu geçti 6'yı. Penaltılara gitti çünkü bu mücadelede. Ve Fas yine 2022 Katar'daki o şanlı yürüyüşünü Dünya Kupası'nda sürdürüyor. Benim de çok sevdiğim ülkelerden birisidir. Gidemedim ama biliyoruz ki 2030 Dünya Kupası Portekiz, Fas ve İspanya'da oynanacak. Orada mutlaka Marrakeş'e, Fes'e gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Tekrar hoş geldin deyip sözü hoş sana bulduk. Bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Şöyle, yani Dünya Kupası bizim için özel bir turnuvaydı. Çünkü 24 yıl sonra katıldığımız bir turnuvayı tabii ki pür dikkat, böyle hem heyecanla hem merakla bekledik ama ne yazık ki istediğimiz sonucu, istediğimiz tabloyla karşı karşıya gelemeyince haliyle bu saatten sonra çok da böyle istekli bir gözle izleyemiyoruz tabii ki turnuvayı. Benim az önce de A-Spor'da yayındaydım sevgili Demet Gedik'le birlikte, Sabah Spor'unda, orada da ifade ettim. Biraz böyle züğürt tesellisi minvalinde ben güçlü takımlardan ziyade daha böyle Asya, Afrika ülkelerinin bu turnuvada ilerleyişine şahitlik etmek istiyorum. Biraz daha gönlüm onlardan yana. Çünkü çok güzel bir söz var sevgili Furkan. Afrika biliyorsun hep böyle yıllardır ezilmiş toplum
0: sömürülen.
1: Olarak. Sömürülen, ezilmiş toplum olarak öne çıkar
0: tabii
1: ya.
0: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
1: Bu sebeple Afrika'da bir ay boyunca Dünya Kupası zamanında tüm televizyonlar açık olur. Çünkü tüm Afrika'nın tüm dünyayı yenebileceğine inandığı tek yer diye bir söz var. Bu benim böyle çok yüreğime dokunmuş bir laftır. Hakikaten böyle büyük resimden bakınca, işin sosyolojik tarafıyla değerlendirdiğinde çok iddialı, çok ciddi bir sözdür. Afrika takımlarının bu turnuvadaki ilerleyişi beni çok mutlu ediyor bir yandan. Tabii ki yani sonuçta futbolun küresel ölçekte büyümesi, bu kadar markaların ön planda olması, belli başlı realiteleri tabii ki göz ardı edemeyiz. Yine kazanacak olan milli takım, yani herkesin takdiri elbette, daha bilindik, işte daha güçlü kadrolardan birinin şampiyon olmasını hepimiz bekliyoruz ama turnuvada böyle önemli ölçüde sürprizler yaşandığında, işte hep kimsenin beklemediği çıkışlar olduğunda oradaki etkisi biraz daha bizim gibi işte böyle dışarıdan izleyen gözler için heyecanlı ve keyifli olabiliyor. O sebeple de böyle Afrika ülkelerinin, Asya ülkelerinin bu turnuvadaki ilerleyişini böyle heyecanla ve merakla bekliyoruz. Almanya-Paraguay eşleşmesi hiç beklediğimiz türevde bir eşleşme olmadı tabii ki. Almanya'nın yani doğal favori olduğu bir mücadeleydi ki nitekim Paraguay bizim grubumuzda yer alan bir takımdı. Evet. Yani oynadığı oyunu biliyoruz, taktik formasyonlarını biliyoruz, tamamen bireysel kaliteye dayalı bir oyun yapısına sahipler. Yani oyun planları da belli ama en başından beri aslında aslında ben Paraguay ile alakalı önceki yayınlarımda da ifade ettiğim bir söz vardı. Ne olursa olsun riayet ettikleri bir taktik plana sadık kaldılar sürekli olarak. İyidir kötüdür, zayıftır güçlüdür, her şey bir yana ama sadık kaldıkları bir oyun planı vardı. Nedir bu? Derin blokta.

0: bekleyip ender gelişen ataklarla gol bulabilmek, az buldukları pozisyonları gole çevirebilmek, bunun haricinde de maç boyu sadece savunma yapmak. Ha, çok eleştirilir, iyi bir futbol mudur bu çok tartışılır belki ama günün sonunda baktığımızda sonuç alabiliyor musunuz bununla alakalı? Biraz da pragmatist bakmak gerekiyor. Bu sebeple Paraguay'da önemli bir iş başardı. Onları da bir kez daha tebrik etmek lazım ki bunun neticesinde de bugün itibariyle, yani orada tabii ki 30 Haziran itibariyle resmi tatil ilan edildiğinde söyleyelim, Paraguay Devlet Başkanı'nın sosyal medyada sen de görmüşsündür böyle,
1: evet,
0: bir imzası var orada. Bugün 30 Haziran orada resmi tatil ilan edildi. Ya, önemli bir iş tabii, Paraguay gibi ülkelerin bu turnuvada bu seviyeye gelmiş olması, turnuvanın favorilerinden birini kupanın dışına saf dışı etmiş olması. Tabii maçı özel kılan belli başlı hikayeler var. Sen az önce Hill derken aklıma geldi. Sosyal medyada mesela şeyi gördüm. Hill şu anki oynadığı kulüpten 6 aydır maaş alamıyormuş mesela.
1: San Lorenzo'dan?
0: Evet, San Lorenzo'dan 6 aydır maaş alamıyormuş mesela. Yani o adamın ortaya koyduğu mücadele bile.
1: Olmaz bir şey ya, komedi işte bak, bu ya.
0: Turnuva bu tür evde hikayelerle güzelleşiyor aslında, fark. Farkında mısın? Mesela bak, günlerdir Vozinha'yı konuşuyoruz, Yeşilburun Adaları kalecisini. Yani 40 yaşında bir kaleci bir anda turnuvanın gözde isimlerinden bir tanesi oldu
1: tabii,
0: bir anda.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii.
0: İspanya maçında takımını ipten aldı. Bunun yanı sıra işte ekonomik anlamda yaşadığı bir takım engeller, ailesini, işte annesini vize alamadığı için yani 20 bin dolar, 15 bin dolar vize teminatı, geri iade edilebilir vize teminatı gösteremediği için annesini getiremedi mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bu çok büyük bir mesele oldu. Şimdi futbolcuların kazançlarını bildiğimiz için artık günümüz futbolunda.
1: Şimdi bir futbolcu, komik geliyor yani, şaka tabii, geliyor. Yani
0: bir futbolcunun 15 bin dolarlık bir vize teminatı gösteremediği bir durum. Diğer yanda bir bakıyorsun, dünyaları kazanan markalar tarafından beslenen sporcular. Bugün Messi'nin, Ronaldo'nun, işte Mbappe'nin aldığı maaşlar, reklam bütçeleri falan, bunları tartışıyorsun bir yandan global futbolda. Diğer yanda adam annesine, aile fertlerine vize alamadığı için ülkeye sokamıyor. Şimdi bu tarz hikayelerle aslında futbol güzelleşiyor. Dünya kupaları daha özel hale geliyor. O yüzden ben dediğim gibi, en başta da söylediğim gibi, Afrika kıtası takımlarının ilerleyişini ben her zaman destekliyorum. Tabii ki Fas'tan bahsettin az önce. Fas'ın bu aşamaya gelmiş olması çok da sürpriz kabul edilebilecek bir durum değil. Çünkü Fas'ın kademe kademe ilerleyişine son yıllarda şahitlik ettik. Ben her ne kadar coğrafi olarak Afrika kıtasında yer alsa da Fas, ben bir Afrika ülkesi olmak ülkesi gibi değil gibi değerlendiriyorum Fas'ı. Çünkü bir Avrupa ülkesi gibi daha çok. Çünkü biliyorsun, şimdi Fas'ın İspanya ile olan o coğrafi yakınlığı,
1: evet,
0: oradaki oyuncuların aynı zamanda akademilerini İspanya'da almış olması falan, hani oradaki o coğrafi yakınlığın
1: daha çok böyle İspanya'nın devamı gibi duruyor. Çünkü
0: tabii,
1: İspanya'nın güneyine git mesela, Fas'tan esintiler görürsün.
0: Doğru.
1: Granada'da, Mallorca'da bu esintileri görürsün mutlaka. Bu sebeple birbirine benzer, yakın, çok yakın kültürler tabii ki. Birisi Andalusya, Endülüs, İspanya'nın o bulunduğu bölge. Diğer taraftan Fas sonuçta bir Arap ülkesi.
0: Doğru.
1: Ve oranın da kültürleri birbirine çok yakın. Yani o sebeple birbirine yakın, İspanya'nın güneyi ile Fas birbirine yakın kültürlere sahip açıkçası.
0: İspanya şöyle bir yer. Ben gidip görme şansım olmadı. Sen tabii bir hayatının belli bir evresinde Portekiz'de bulundun.
1: Portekiz'de bulundum. Oradan Barcelona ve Sevilla'ya gittim. Oradan biliyorum.
0: Şöyle abi. Sevilla'da. Sevilla'da yaşayan adam, Sevilla İspanya'nın en güzel kentidir diyor. Bask bölgesinde yaşayan insanlar.
1: Bask
0: bölgesi için
1: diyorlar.
0: Aynı şeyi söylüyor.
1: Madrid'de yaşayanlar.
0: Madrid'de yaşayan için. Madrid,
1: Katalanlar.
0: Için. Barcelona, şimdi Endülüs dedin. Mesela Malaga, benim senin de birbirimizin tanıdığı sektörden bir arkadaşımız. O da Malaga'da daha önce bir sene yaşamıştı. Malaga'dan bahsediyorum. Yani Malaga'da yaşayan insanlar için de bu geçerli. Belki oranın hani o coğrafi avantajı mı diyeyim. Mesela Malagalılar hep şeyle övünürler. Orada o bölgede, Endülüs bölgesinde bir balık çıkıyor. Bokeron deniyor ismi. Hı-hı. Bokeron balığı da bizim hamsiden aslında farksız.
1: Aynen.
0: Şimdi biz nasıl diyoruz, Karadeniz'in hamsi hiçbir yerde yok.
1: Evet.
0: Eşsiz bir balık. Onlar da aynı şekilde bokeronla bu kadar övünüyorlar mesela.
1: Hepsi aslında bizim mi diyor?
0: Bir şey diyeceğim. Aslında aynı familyadan gelen balık, tamam mı?
1: Ben Sevilla'da yedim bu arada.
0: Ha. Çok farklı mı peki hamsiden? Ya ben çok, yemediğim için bilmiyorum
1: çok
0: ama.
1: Çok az fark var.
0: Değil mi? Çok az fark
1: aynen.
0: var. Aynı familyadan
1: geliyor
0: aslında.
1: Çok güzel, lezzetli
0: aslında.
1: Yani.
0: Şey gibi düşünebilirsiniz bunu, dinleyenlerimize paylaşayım. Ya Türk somonuyla Norveç somonunu karşılaştırmak
1: aynen,
0: gibi.
1: Evet,
0: belki
1: evet.
0: ufak tefek lezzet farkları olabilir.
1: Yani bir iki tık bence Karadeniz hamsisi daha güzel. Ama

0: size böyle bir kez daha paylaşmış olalım.
1: Kesinlikle.
0: Yani böyle tabii ki ya Fas'ı biraz daha dışarıda tutuyorum ben. O yüzden diğer Afrika kıtasında yer alan diğer ülkelerle eşdeğer değil ama Fas'ın da tabii son yıllarda göstermiş olduğu gelişim çok kıymetli. Oyuncularının birçoğu Avrupa'da oynuyor. Eşref Hakimi önderliğinde çok önemli işler yapıyorlar. Onların bu turnuvadaki ilerleyişleri çok da sürpriz değil. Bakalım ilerleyen zamanlar bize neler gösterecek. Tabii ki sanki böyle şeyi hissediyor musun Furkan? Ya ben o hissiyata kapılıyorum. Tabii ki futbolda böyle ister istemez FIFA'nın ve markaların doğrudan bu işin içine dahili olduğu için bir yönlendirme durumu söz konusu ya. Hani bu şey hissiyatı bilmiyorum. Sanki böyle bir finalde bize böyle bir Messi Ronaldo rekabeti izlettireceklermiş hissiyatına da bürünmüyor değilim. Öyle bir eşleşme ağacı denk geldi ki farkındaysan. Arjantin'le Portekiz finale kadar eşleşmiyor.
1: Eşleşmiyor doğru.
0: Yani hani bunu tabiri caizse söylüyorum ama bir ittirilme durumu söz konusu.
1: Yok yani bunu isteyeceklerdir mutlaka markalar, sponsorluklar, FIFA bunu isteyecektir. Yani yok evet. Bizim öyle bir şeyimiz yok falan, biz Hydration Break'i de biz mesela o sebeple yapmadık diyor mesela Infantino sumolalarını, ama kusura bakmasın yani orada çok büyük anlaşmaların olduğunu tahmin tabii edebiliyoruz
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki çok büyük.
1: Burada 1,5 milyar dolar paradan bahsediliyor tüm dünya dahil edildi. O sebeple şimdi mutlaka bu isteniliyordur ama orada oyunları bozacak olan takımlar var yani. Onu da söyleyeyim bu noktada. Kesinlikle Fransa bence çok güçlü. Ve Fransa'nın benim favorim Fransa bu arada. Yani şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Bu noktada Brezilya gibi, Fransa gibi takımların, İspanya'nın aynı şekilde kolay kolay buna böyle bir geçit vereceklerini sanmıyorum gibi, eğer böyle bir düşünce varsa bunun üzerine konuşuyorum. Çünkü güçlü takımlar var. Tabii ki 2022 Katar'daki Dünya Kupası'nı da düşündüğümüzde Arjantin'e biraz ayrıcalıkların olduğunu biliyoruz. Gördük yani. Kimse şimdi bunu, bence Messi'ciler kızabilir ama bu noktada hatta Messi'nin ilk maçını da bu noktada düşündüğümüzde orada mesela verilmeyen bir kırmızı kart noktası, hani 50 tane kamera takıldı ya, kafanızda yer kalmadı aksesuardan yani.
0: Tabii ki bir bu pozitif noktada ayrımcılık sürekli yaşanıyor.
1: Yaşanıyor mesela burada.
0: Cezayir maçında bir tık haksızlığa uğradı, orada VAR'ın devreye girmemesi mesela çok büyük tartışma konusu
1: tabii
0: oldu.
1: Tabii ki şimdi Messi, her şeyin şeffaf olduğu bir noktada bunlar olmazsa
0: Messi'yi atamadı çünkü yani. Futbol endüstrisinin belki de şu anda en büyük küresel reklam yüzü Messi. Evet. Düşünsene şimdi Messi'nin kırmızı kart
1: gördüğü. Ama atsa daha böyle yankı bulur. O da var.
0: Ama şimdi bak, Messi'nin kırmızı kart gördüğü bir senaryoyu düşün. Arjantin etkilenir.
1: Evet.
0: Markalar etkilenir.
1: Çok.
0: FIFA Dünya Kupası'nın izlenirliği etkilenir.
1: Kesinlikle.
0: Ya sadece Arjantin, biz de Türkiye'de yani Türkiye saatiyle gece 4'te yayınlandığı için 4'te insanlar Messi'yi izlemek için televizyon açıyor.
1: Doğru. Yani, çok doğru zaten, dediğine katılıyorum.
0: Yani Lautaro Martinez'e kimse açmıyor abi televizyonu. Hani evet, bunu yanlış anlamasın. Tabii. Lautaro kötü futbolcu demiyorum.
1: Evet, evet.
0: Ama Lautaro'ya açmıyorlar. Ya da Emiliano Martinez için ben televizyon açan birini görmüyorum evet, gece 4'te. Messi abi böyledir ya. Messi etkisi diye bir şey var şu anda tabii, günümüz futbolunda. Eskiden bizden bir önceki kuşak mesela, annelerimiz babalarımız. Şöyle Furkan. Onlar da mesela benim onlar bahsederler. Gece böyle Muhammed Ali'nin maçlarına kalkarlarmış.
1: Hmm, tabii,
0: Muhammed Ali'ye uyanırlarmış mesela.
1: Doğru.
0: Şimdi bizim saatimizde tabii Amerika Birleşik Devletleri o zaman şey yaptığı için.
1: Siyah beyaz ekran.
0: Tabii gece 3'te 4'te mesela hadi bakalım Muhammed Ali'nin maçı başlıyor diye. Aynen. Bir anda böyle ekran karşısına gece böyle uykulu gözlerle geçip evet, onu izlerlermiş. Heyecanla takip ederlermiş. O da enteresan bir hikaye. Ama tabii ki futbolun şu anda global futbolun geldiği nokta belli. Sonuçta paraların bu kadar büyüdüğü bir ortamda ister istemez oyuncuları süperstar koruma kalkanı da devreye giriyor. Yani bu süperstar koruma kalkanını biraz şöyle açayım. Messi konusunu biraz açayım. Aslında bu konu şöyle. 1966 İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Furkan.
1: Evet.
0: Pele'yi acımasızca tekmeliyorlar ama maçlarda. Acımasızca tekmeliyorlar. Artık böyle Pele o kadar gaddarca müdahalelere maruz kalınca ve sakatlanınca ilk kez sarı kart kırmızı kart uygulaması 1970 Dünya Kupası'nda devreye giriyor bu arada. Sırf Pele'nin tekmelenmesi ve sakatlanması buna vesile oluyor. Aslında bu süperstar koruma kalkanı dediğimiz şey Pele ile ortaya çıkıyor. Ve günümüz futbolunda tabii bu biraz daha aslında nispeten şeyden uzaklaştı şimdi mesela zamanında abi Maradona'nın falan görüyoruz eski 86 Dünya Kupası'nda o çamurlu sahalarda o adamların yediği tekmeleri Messi falan yemiyor bile zaten.

0: Messi'ye dokunduğun anda faul oluyor. Bu arada biraz da Messi'yi de gömmüş gibi oldum ama yani futbolun realitesinde
1: konuşmak lazım. Ronaldo'cu musun, Messi'ci misin?
0: Abi ben o ayrıma çok girmek istemiyorum. Şöyle konuşuyorum genelde. Ronaldo benim için, yani bak şöyle özetleyeyim durumu. Messi çok büyük bir saf yetenek. Tamam mı? Evet. Messi birçok engelleri aştı abi. Messi birinci sıraya yerleşti. Bunu tartışmıyorum. Ama Cristiano Ronaldo bir futbolcunun kendini geliştirebileceği
1: son noktayı,
0: gelebileceği son noktayı temsil ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Ya baba şu anda bu adam 41 yaşında. Ve bu adam fizik olarak öyle bir anatomiye sahip ki 25 yaşındaki bir futbolcu fiziğine ve anatomisine sahip.
1: Aa inanılmaz
0: bunu
1: ya.
0: Bunu ben söylemiyorum.
1: Gerçekten
0: bunu adamın ölçümleri
1: şey.
0: Söylüyor. Adam ölçümlerini paylaşıyor ya. Tamam belki eski gücünden uzak, eskisi kadar koşamıyor, eski sprintlerini atamıyor. Çok normal ya. 41 yaşındaki bir futbolcunun 20 yaşındaki
1: ya
0: bir adamla sağlam
1: yaşında hala
0: başlatması...
1: Ben mesela Ronaldo'nun oynuyor olmasını biz bence bu biraz Andrei
0: çok ya. Yadırganacak bir durum esasında ya. Yani.
1: Biraz daha fazla konuşmamız
0: hani 40
1: lazım.
0: 40 yaşında
1: ya.
0: Wozniacki'yi övüyoruz. Burada sahada oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet abi gol atıyor bir
0: hani
1: adam.
0: Kaleci oynayabiliyor 40'a
1: kadar. Aynısını Messi için de söylüyorum bu arada.
0: Tabii.
1: Messi de sonuçta gerçekten yaşının geçmesine rağmen ortaya koyduğu oyun gerçekten müthiş ama Ronaldo 41 yaşında ya inanılmaz bir şey.
0: Abi,
1: yani.
0: Cristiano Ronaldo'nun şu an maalesef diyorum en çok eleştirildiği nokta şu 1000 gol barajına ulaşmak için kendini düşürdüğü durum var ya ister istemez.
1: Evet.
0: Biraz o çaresizliği onu şu anda biraz böyle
1: doğru,
0: o tepkilerin hedefi haline getirmiş durumda. Çünkü şu an hedefi belli. Yani 1000 gole ulaşmak için çabalıyor. O 1000 gole ulaşmak için de nasibi çok zorlamak derler ya. Şu an nasibi mümkün mertebe olabildiğince zorluyor ama zorlarken de çok fazla çevresine zarar
1: veriyor. Kaç gol oldu hatırlıyor musun? Az kaldı.
0: Son 25 golü kaldı.
1: 25.
0: Ya atar bu sezon da atar. Penaltılar, evet. Penaltılar tamamlar. Mühim o değil ama mesele şu abi. Bugün Portekiz basınında bile Cristiano Ronaldo'nun takım içerisinde takımı bozduğu bile tartışılabilecek bir seviyeye gelmişse abi demek
1: şöyle
0: burada...
1: bir şey var ama şimdi Arjantin'de el patron Messi. Doğru
0: evet,
1: mu?
0: Evet doğru.
1: Sahaya girişte bile krampon rengine kadar saygı duyuluyor. Böyle yani kutsanmış bir adam gibi gözüküyor Arjantin'de
0: doğru.
1: Ve kimse onun dediğinin üzerine bir şey söyleyemez. Ama Portekiz'de çatlak sesler var. Böyle bir şey olamıyor. Vitinha'sı var, Bruno Fernandes'i var. Gerçekten bu noktada büyük yıldızlar, orada da iyi yıldızlar, Avrupa'da oynayan oyuncular olduğu için bunun dengesini Portekiz sağlayamıyor gibi geliyor. Ronaldo'nun o biraz bencil hareketi diyor. Bencilce
0: evet.
1: Hareket ediyor düşüncesinde olan futbolcular var. Bu sebeple Ronaldo'ya saygı konusu biraz daha az. Ronaldo'nun da senin ifade ettiğin gibi 1000 gole ulaşmak için o çabayı göstermesi, biraz kendini tırnak içerisinde rezil etmesi onu biraz takım arkadaşları da biliyor, farkındalar. Tamam sen dünyanın en çok gol atan oyuncususun, evet dünyanın tarihine geçtin ama sonuçta bizim de futbolumuz, oyunumuz var düşüncesi var gibi geliyor bana.
0: Ya şimdi Latin kökenli iki millet aslında burada ele alıyoruz ama önemli ölçüde farklı kültürel farklar da var. Onları da atlamamak lazım. Sonuçta Messi'nin şu anki Arjantin milli takımındaki varlığı biraz daha farklı bir konu. Yani çünkü oradaki halef selef durumu, örnek veriyorum şu anda mesela Messi'ye şu anda insanlar Maradona sonrasında yetişen en büyük değer olarak görüyorlar. Şimdi Portekiz futbolundaki durum nispeten biraz daha farklı. Tabii ki Cristiano Ronaldo şu anda ülke futbolunun en önemli değeri ama geçmiş yıllarda yine benzer kalitede çok fazla oyuncu vardı. Mesela Cristiano Ronaldo'dan bir dönem önce Luis Figo gerçeği vardı mesela. Onu da atlamamak lazım. Rui Costa'lar vardı. Yani her dönemde aslında Portekiz futbolunun yetiştirdiği çok kıymetli ofansif oyuncular, 10 numaralar ya da kanat oyuncuları hep oldu. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani iki oyuncunun aslında karşı karşıya geldiği durum biraz da bu yani toplumsal bakışla da bu durumu ele almak gerekiyor. Sonuçta bir tarafta Maradona sonrasında yetişen bir yetenek, diğer tarafta bu her dönemde belli başlı yıldızları kadrolarında barındıran bir Portekiz milli takımı gerçeği ama tabii ki o rakamları olağanüstü seviyede alt üst eden bir Cristiano Ronaldo ama her kuşakta bir yıldız dünya futboluna servis eden
1: tabii.
0: Bir Portekiz futbolu.
1: Tabii şimdi bu noktada biraz da dinleyenlerimizin mesajları var. Hemen göz atmak istiyorum ben. İyi yayınlar Furkan. Bugün inşallah mesajlarımızı görmüşsündür demiş. Ameliyat geçirmiştim. Uzun süre dinleyemedim sizi demiş ki çok geçmiş
0: çok
1: olsun.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Almanya'dan Okay Bey'in mesajı. Halen içimiz buruk. O kadar öfkeliyim ki, o kadar sevmiştik. Milli takımımız bizi çok üzdü. Dünya Kupası artık zevk vermiyor. Anlamak, kabul etmek zor. Taktik ve ilk 11 tercihi yanlıştı. Artık önümüze bakmak lazım. Benim yorumum federasyon başkanı ile ilgili, Türk bir antrenörle ilgili demiş. Arda Turan ve Nuri

0: Şahin gibi bir isim gelebilir demiş. Galatasaray hakkındaki son gelişmeleri de alabilir miyim? Almanya Bielefeld'den Okay Bey'in mesajı bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderelim dinleyenimize bu arada. Tabii ki bu noktada bizler de, yani ben Dünya Kupası'nda Paraguay maçı sonrası açıkçası nasıl diyeyim? Dünya Kupası izleme motivasyonumu kaybettim. Bu hafta biraz daha iyiyim yani. Onu söyleyeyim yani. Böyle bir süreç geçirdim ben de. Çünkü bir anda olamaz ya böyle bir şey dedim. Böyle bir sinirlendim gerçekten. Çünkü
1: çok normal.
0: Hiç beklemediğiniz şeyler yaşanıyor. Yani bugün evet biraz
1: motivasyonunu Paraguay... sen mi kaybettin? Bak ben sana
0: hep beraber hepimiz.
1: Ben sana şöyle bir özet geçeyim hatta. Ben böyle medya sektörüyle doğrudan bağlantılı, iltimaslı, reyting ölçümleriyle iç içe olan böyle medya ajanslarında çalışan arkadaşlarımızla da sık sık temas ediyorum. Tabii futbolun her şeyi bir yana, reklam veren firmalar ve ticari etkisi de çok büyük. Mesela ben reyting rakamlarını ele almıştım. Türkiye-Avustralya maçı saat sabah 7'de başladı biliyorsun ki Furkan ve 24 yıl sonra ilk milli Dünya Kupası heyecanımız olduğu için herkes tabii ki ekran başına geçti. O gün şimdi reyting ölçümlerindeki rakamları aşağı yukarı sen de biliyorsun, hakimsin zaten. O gün mesela yayıncı kuruluşun reklam reyting şeyleri 12.66 ölçüldü Türkiye-Avustralya maçı.
0: Evet.
1: Bir sonraki maçı olan düşüşü biliyor musun? Saat 6'da başlayan Türkiye-Paraguay maçında 9.43'e düştü. Yani bu %25.5'e tekabül eden bir düşüş. 1/4 oranında izlenirlik düştü. Bunun sebepleri ilk maçın kaybedilmesi. Sonuçta beklenti çok yüksekti. İlk maçın kaybedilmesi ufak bir küskünlük yarattı. Saatin 1 saat geriye gelmesi. Artı olarak da o gün belki önemli ölçüde etkisi olabilecek bir üniversite sınavı vardı biliyorsun. Üniversite sınavı da denk geldi. Saat 6'daki maçta bu şekilde bir düşüş yaşandı.
0: Kaç dedin?
1: İlk maçtan 12.66'dan bir anda 9.43'e düştü. Yani %25.5'lik bir düşüş yaşandı reyting ölçümlerinde. Son Türkiye-ABD maçındaki reyting ölçümü kaç olarak hesaplandı biliyor musun? 2.60 seviyelerinde.
0: Hmm. Evet.
1: Yani bir önceki maçtan... %72 düşüş.
0: 72.
1: Yani bu şu demek oluyor. İlk Avustralya maçıyla Amerika Birleşik Devletleri maçını karşı karşıya getirdiğimizde ilk maçı izleyen her 5 insandan 4'ü Amerika maçını izlemedi.
0: Evet.
1: Ya bu çok ciddi bir motivasyon
0: tabii
1: kaybı.
0: Tabii ki.
1: Bu normal ama. Yani zaten turnuvaya veda etmişsin. Kim saat sabah 5'te kalkıp bu milli takım için ben bu saat yani uykumdan fedakarlık edeceğim gibi bir görüş hakim oldu insanlarda doğal olarak. E abi insanlar çalışıyorlar, öğrencisi var. Yani bin bir türlü şey var. O yüzden bu rakamların düşüş göstermesi çok çok normal. Yani rakamlar bazında da böyleydi. Tabii ki motivasyonumuzu kaybetmemiz, yitirmemiz çok normal. Şimdi tabii ki Dünya Kupası'nı normal bir gözle izliyoruz artık. Bir futbol sever olarak izliyoruz. O yüzden de burada yani Dünya Kupası'nın daha özel hale gelmesi için bizim o underdog diye tabir ettiğimiz daha böyle sürpriz takımların biraz daha ön plana çıktığı bir turnuva olmasını temenni ediyoruz. En önemli dileğimiz bu. Ama tabii ki futbolun gelmiş olduğu seviye, sermayelerin bu kadar büyümüş olduğu bir ortamda, büyük takımların bu kadar söz sahibi olduğu bir ortamda küçük ülkeler ne kadar bir yürüyüş gösterebilecekler, o da çok tabii önemli ki. Bir merak konusu tabii.
0: Kesinlikle öyle. Artık bugüne dönelim. Dünya Kupası'nda bugün hangi karşılaşmalar oynanacak? Biraz göz gezdirebiliriz. Fil dişi sahilleriyle Norveç'in son 16 yarışı mücadelesi oynanacak. Önemli bir karşılaşma daha. Singo'nun bu maçta oynama ihtimali çok düşük ama Trabzonspor'dan Ulay'ın oynama ihtimalinin de yüksek olduğunu söyleyelim. Bu akşam saat 20'de Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi oynanacak. Gece saat 12'de Fransa İsveç maçını takip edebilirsiniz. Çift 0'da 0-4'te Meksika Ekvador karşılaşmaları oynanacak. Öyle üzülüyorum ki şu 0-4 maçlarını, ama ne desem bilemiyorum. Bir de üzüldüm bir başka nokta, şimdi milli takımımızı kapattık ama ya şöyle bir 23'te en azından 22'de 23'te
1: evet ya,
0: 20'de bir A milli futbol takımı maçımızı izlesek ne güzel olurdu. Daha fazla reyting oranında gelirdi bu
1: kesinlikle
0: noktada
1: öyle.
0: Kesinlikle yani kesinlikle onu da biliyoruz. Ama izleyemediğim için üzgünüm. Her şey, tüm hikaye Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası'na kaldı. Portekiz, İspanya, Fas olduğunu düşününce de saatlerin çok daha güzel olacağını biliyoruz. Aynı şekilde Euro 2028 Büyük Britanya'da oynanacak. İskoçya, Galler, İngiltere ve İrlanda ülkelerinde oynanacak. Yine orada da uygun saatlerin olacağını söyleyelim ve bu sebeple de ayrıca bizi daha motive edecek bir nokta ve bu jenerasyon o aklımızda hayalimizde vardır ya işte. Bir şeyler var. Ne olduğunu söylemeyeceğim ama var evet. Bir şeyler. İşte onu Euro 2028'de 2030'da gerçekleştireceğiz. Biz bu Dünya Kupası'nda yaparız gibi düşündük ama unuttuğumuz bir şey vardı. Bu grupta Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya son Dünya Kupalarına katılmış. O havayı teneffüs etmiş. Oranın ne gibi bir oyun stilinin olduğunu çok daha önceden bilmiş bir Paraguay var mesela. Son 4 Dünya Kupası'na katılan.
1: Tabii.
0: Son 3 Dünya 4 ya da 6 Dünya Kupası'na katılan Avustralya var. Amerika Birleşik Devletleri hem ev sahibi hem daha önceki kupalara katıldı. Biz 24 yıl sonra gittiğimiz için tırnak içerisinde afalladık. Fakat evet. Bundan sonrası için yolumuz çok daha düzgün, çok daha net, iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Ve böylelikle Dünya Kupası defterini de kapatmış olalım ve kulüpler bazındaki haberlerimize geçelim. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Tabii. Nedir bu Fenerbahçe'deki şanssızlık mı desem? Fenerbahçe'deki bu kara kader mi desem bilmiyorum.
1: Kurşun mu döktürmek lazım?
0: Ya gerçekten yani, bilmiyorum.
1: Gerçekten çok büyük bahtsızlık.
0: Bir transfer yapıyorsunuz, yeni yönetim geliyor, yeni teknik direktör geliyor. İlk transferinize birlikte bir havaya giriyorsunuz. Topuk Yaylası'nda gerçekten renkli güzel görüntüler vardı. Taraftarın bir izdihamı söz konusuydu.
1: Tabii.
0: Gerçekten Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum oraya giden. Ama Vedat Muriç gibi bir isim, hatta yönetimden gelen haberler şu şekildeydi. Gornik-Zarpje maçında maça kadar net birinci golcümüzü almayacağız. Biraz beklememiz gerekiyor. Hem maddi şartlardan dolayı beklememiz evet. Gerekiyor düşüncesi vardı. Bu noktada şu an için açıkçası sakatlanmış ve bir ay sahalardan uzak kalacak, bu maçları kaçıracak bir Vedat Muriç var.
1: Evet, tabii şimdi koşullar biraz zorlaştı Fenerbahçe için. Çünkü transferde yol haritası biraz daha farklı bir noktaya sapmış oldu. Çünkü öncelik şuydu. Vedat Muriç sonrası zaten Sarı Lacivertlerin bir forvet transferi yapacağı zaten biliniyordu, konuşuluyordu. Ancak bu konuda biraz daha sabırlı bir ilerleyiş tercih ediyordu Sarı Lacivertli yönetim. Yani forvet konusunda biraz daha Ağustos ayını bekleyebiliriz, acele etmeyelim gibi bir görüş hakimdi. Bu sebeple de alternatif isimlere daha çok odaklanılmıştı. İşte Mason Greenwood gibi ya da diğer bölgelerdeki stoper bölgesi oyuncularına biraz daha odaklanılmıştı. Ama şu anda Vedat Muriç'in bu sakatlığı ister istemez takım içindeki planları önemli ölçüde değiştirdi. Yani Fenerbahçe'nin elinde her türlü zorlu arazi şartında, böyle çamurda, karda sizi yarı yolda bırakmayacak bir 4x4 arazi aracı vardı. Vedat Muriç'i biraz böyle tanımlayabiliriz. Yani talihsiz şekilde sanki bu araç arızalandı ve şu an garaja çekildi. O yüzden de şimdi yönetim böyle otobanda rakiplerine toz yurtturacak bir V8 motorlu süper bir spor araç arıyor.
0: Güzel yani diye benzetmeler.
1: Böyle bir tanım. Sonuçta tarif ettiğimiz profiller, yani Fenerbahçe'nin istediği forvet profilleri aşağı yukarı hep söylediğimiz Girassi, Lewandowski türevindeki isimler. Tabii Lewandowski artık olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago Fire'la anlaştı ama Girassi şu anda birinci sırada Fenerbahçe'nin transfer listesinde. Ama Borussia Dortmund kulübü de orada geri adım atmıyor. Hatta sportif direktör Lars Ricken'in orada oyuncu tarafına şunu yönelttiğinin de bilgisini verelim. Diyor ki Girassi'ye, eğer ayrılmak istiyorsan bunu bize erken biçimde bildir. Yani 1-2 hafta içerisinde bunu bize söyle ki biz de ona göre bir transferde yol haritası belirleyelim. Çünkü Borussia Dortmund'un zaten nasıl bir yol izleyeceği belli. Eğer Girassi'yi yollarlarsa yerine transfer edecekleri isim Fisnik Aslani. Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'de tamamlayan ve Vedat Muriç'in de Kosova milli takımından takım arkadaşı olan Fisnik Aslani. Yani yol haritası bile belli esasında Dortmund'un. Orada da tamamen verdikleri mesaj bu Girassi'ye. Yani eğer ayrılacaksan bizi zor durumda bırakma. Bunu 1-2 hafta içerisinde kararını ver. Ona göre bir yol haritası belirleyelim diyor. Tabii Fenerbahçe yönetimi Sergi Girassi'yi çok istiyor ama burada tabii hem Dortmund tarafının geri adım atmaması, bir de oyuncuya ödenmesi beklenen bonservis bedelinin yüksekliği sebebiyle alternatif tercihlere de Fenerbahçe'yi ister istemez yönlendiriyor. Çünkü burada atlanan ana unsur şu, ne kadar kulüp yönetimlerinin cebinde işte ne kadar büyük sermayeler, paralar olsa da bir finansal fair play gerçeği ve harcama limitlerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezon toplamda harcama limiti bu yaz döneminde 120 milyon euroya tekabül etmesi gerekiyor ki bu 120 milyon euronun içerisinde önceki dönemlerden ödenmesi gereken taksitler var. Yine oyun

0: oyuncuların maaşları var, personel giderleri var ve bunların hepsini hesaba kattığımızda bunlar hepsi o 120 milyon euronun bonservis bedelleriyle birlikte içine dahil oluyor. Şimdi bu durumda ne türevde oyuncular değerli olarak ön plana çıkıyor, onu da paylaşalım evet. izleyenlerimizle. Bonservisi elinde olan, yani sözleşmesi biten oyuncular şu an çok daha kıymetli. Bir de ek olarak yeni sezonda kendi kadro planlaması içerisinde yer almayacak olan, takımından ayrılması kesinleşen ve kulübünün kiralık göndermeye sıcak baktığı oyuncular biraz daha avantajlı durumda oluyor. Ben bunu Aspor yayınlarımızda da ifade ettim. Bu sabah da Sabah Spor'unda da söyledim, paylaştım. Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesinin Openda olduğunu da bilgisini paylaşalım bu arada. Loïs Openda, Belçikalı futbolcu.
1: Evet.
0: Leipzig'ten Juventus'un kiraladığı ancak zorunlu satın alma opsiyonuyla oyuncu 44 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncu. Şimdi Juventus yeni bir yapılanma içerisinde Furkan. Orada CEO Demin Comolli'ydi biliyorsun. Fenerbahçe'de evet, daha evet, önce evet. çalışmış bir isim. Comolli ayrılığından sonra Carnevali takımın başına geldi CEO olarak ve yakın zamanda 2-3 gün önce orada bir Juventus yeni sezon kadro planlaması konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirdi ve takımdan ayrılacak olan ya da devam edecek olan oyuncularınla alakalı son karar çıktı. Oradaki çıkan karar neticesinde de Loïs Openda ile yolların devam etmeyeceği, yani yolların ayrılacağı yönünde bir karar paylaşıldı. Bu İtalya basınında da dün de gündem oldu aynı zamanda. Şimdi Loïs Openda an itibariyle oyuncu şu anda bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Portekizli olduğunu
1: baktım
0: paylaşıyor.
1: Bu arada 37 maçta 2 gol kaydetmiş sadece bu sezon.
0: Ya rakamlara insanlar çok takılmasınlar. Şunu
1: İyi
0: paylaşayım.
1: Oyuncu, kaliteli oyuncu.
0: Benim bu tezimi çürüten şöyle bir unsur var. Alexander Sørloth Crystal Palace'ta bir sezon önce Premier Lig'de hiç golü yok. Bak hiç golü yok.
1: Evet.
0: Sıfır.
1: Yani Trabzonspor'a geliyor.
0: Trabzonspor'da gol kralı oldu.
1: Biliyorum evet.
0: Yani rakamlar konusundaki tezler çürüyebiliyor. Rakamlara çok da takılmamak lazım. Kariyerinde birazcık düşüş gösteren oyuncular bence Türkiye Ligi için çok iyi bir fırsat.
1: Bence de. Openda doğru isim ya.
0: Bizde herkes bu arada
1: ben sana bir şey diyeyim mi? Girassi'den daha mantıklı olabilir. Yani şöyle, ekonomik olarak daha fazla para vereceksin Girassi'ye belli ki. Şu an için öyle duruyor.
0: Abi oradaki bu noktada modeli anlatayım mı ben
1: daha
0: sana?
1: Mantıklı
0: şimdi
1: gibi geliyor.
0: Şimdi oyuncudan Juventus kulübü çıkacak. Juventus şu an mali anlamda UEFA'nın kıskacında
1: evet,
0: zaten. Yani
1: tamam.
0: Oyuncudan çıkmak istiyor çünkü oyuncunun 7,5 milyon euro maaşı var şu anda. Fenerbahçe kulübünün de teklifi şu yönde. Biz bu oyuncuyu siz bize kiralayın 5 milyon euro karşılığında, bu oyuncunun 7,5 milyon euro maaşını
1: ödeyelim.
0: Biz ödeyelim. Şarta bağlı bir satın alma opsiyonu koyalım. Nedir bu şarta bağlı satın alma opsiyonu? Ben bu oyuncuyu bu sezon 25 maçta oynatırsam ben bu oyuncuyu satın alacağım. Buna da bir bedel belirleyelim. 35 milyon euroya ben bu oyuncuyu senden satın
1: tamam,
0: alırım.
1: Tamam. Yani Juventus'un hemen havada karada kabul etmesi gerekiyor bunu.
0: İşte yani oyuncu tarafıyla alakalı hiçbir problem yok bu arada. Openda
1: Juventus'un da kabul etmesi gerekiyor.
0: Openda'nın menajeri Mertens'in de menajeri aynı zamanda. Onu da paylaşalım. Yani sık sık İstanbul çıkarması da yapan bir isim.
1: Anladım. Şu an yani bu arada 3 takım daha istiyormuş şu
0: evet,
1: an.
0: Lyon var, Monaco var şu anda.
1: Lyon, Frankfurt, evet. Monaco dediğin
0: en
1: gibi. Nottingham Forest.
0: Ha, en ciddi ilgi Lyon olduğunu söyleyelim bu arada. Resmi teklif tek Lyon'dan geldi. Ama oyuncu tabii ki buradaki bütçeleri de göz önünde bulundurmak istiyor. Çünkü Fransa'daki vergilendirmeden ötürü oyuncunun eline geçecek olan net maaş belki 2,5-3 milyon euroya düşebilir.
1: Daha az olduğu için.
0: Düşeceği için Türkiye'de en azından kesintisiz 7,5
1: Anladım.
0: Milyon euroyu cebine
1: tabii
0: koyma
1: ki,
0: ihtimalinden
1: tabii
0: dolayı
1: ki.
0: Fenerbahçe'yi tercih edebilir. Bir şey daha atlayayım. Onu da paylaşayım. Şimdi Openda için buradaki ana unsur şu olur. Önce bu önemli. Bir oyuncu her futbolcu oynamak ister abi. Ne olursa olsun her futbolcu oynamak ister. Kimse ben geniş rotasyonun parçası olayım. Beni işte orada değerlendirsin. Hayır abi. Her futbolcu sahada olmak ister. Sahada olmadığı her an takımının iyiliğini de istemez. Böyle bir gerçek var. Onu da atlı şey yapmayalım. Openda Fenerbahçe'nin ana tercihlerinden bir tanesi, gelirse de ilk 11 parçası olacak. O yüzden de Openda'nın Fenerbahçe'yi tercih etmemesi için de hiçbir gerekçe yok.
1: Teşekkür ediyorum Caner. Tabii burada bir de hemen hızlıca şey sorayım. Galatasaray John Duran'la anlaştı mı? Son detay ne? Bu konuyla ilgili birçok haber yazıldı, çizildi. John Duran'ın Galatasaray'a gelmek istediğini gerçekten çok ciddi biliyoruz. Hı hı. Çok daha kolaylık sağlayacağını, hatta kendi kulübüyle görüşebileceğini menajeri tarafından John Duran da iletiyor. Bununla ilgili neler söylersin? Doğru bir transfer mi? Icardi için bugün sözleşmesinin son günü. Icardi konusu ne? Zamanımız dar ama şöyle hızlı bir gelişmeyi toparlaması tabii almak ki istiyorum senden.
0: Icardi ile %80 yollar ayrılacak. %20'lik bir açık kapı bırakıyorum. Çünkü Sayın Dursun Özbek'le, Sayın Başkan'la Icardi arasında güzel bir ilişki var. Yani devam edip etmeyeceği konusunda %20'lik bir açık kapı bırakıyorum. Ama

0: 80 Icardi Galatasaray'da devam etmeyecek, hatta gideceği yere de aşağı yukarı söyleyeyim size. Çok büyük ölçüde Amerika'ya MLS ligine gidecek Icardi. Çok büyük ölçüde diyorum. Çünkü geçtiğimiz seneden beri mevcut partneri, eşi, kız arkadaşıyla orada bir gayrimenkul yatırımı üzerine oralara bakıyor. Geçtiğimiz senede Miami'ye gitmişti hatta bir gayrimenkul yatırımı için. Yani kariyerine o semalarda devam etmesi çok muhtemel Icardi'nin. John Duran kafamızda soru işaretleri barındıran bir oyuncu. Bak, kalitesinden yana hiçbir kuşkum yok. Çok kaliteli bir oyuncu.
1: Mentalitesinde
0: gerçekten
1: problem.
0: Ya mental olarak bazı problemler var. Takım içerisinde huzursuzluk çıkarır mı? İşte ne bileyim bir adaptasyon sorunu olur mu?
2: Yeni bir zaha krizi olur mu?
0: Yani yeni bir zaha krizi yaşanır mı? Bunlar sadece Okan Hoca'nın kafasında soru işaretleri yaratıyor ama ya bir fırsat transferi de çıkabilir bunun altından. Yani oyuncunun alacağı maaş ortalama Avrupa skalasının çok altında. 4 milyon euro sizden talep ediyor. Bonservis gibi bir şey ödemiyorsunuz ve mevcut
2: kiralama bedeli
0: yabancı kontenjanına da çok uygun bu arada. O genç oyuncu kriterine de
2: giriyor değil mi?
0: Evet, ona da giriyor.
2: Doğru.
0: Ya, o da bir artı. Şimdi Okan Hoca bunu da düşünüyor ve aynı zamanda Osimhen'in arkasında yedek beklemeyi de sorun etmeyecek.
2: Bence çok mantıklı.
0: Mantıklı ama
2: mentalite
0: anlamda
2: sıkıntısı olan bir oyuncu ama ona dur diyecek, yakasını tutacak bir el patron var. Davinson Sanchez gibi bir oyuncu var yani.
0: Yani Davinson Sanchez'in oradaki varlığı bunu şey yapabilir, oyuncuyu bir dizginleyebilir, bir abilik yapabilir onu orada. Ya sonuçta Fenerbahçe'deki çalışma ortamı geçtiğimiz sezon belki oyuncu biraz daha huzursuzluk yaşamasını şöyle normal karşılıyorum. Çünkü Fenerbahçe'de çok dalgalı bir dönem geçirdi. Yani Mourinho gitti, arkasından Tedesco geldi. Sürekli bir adaptasyon sorunu yaşandı. İşte ara transferde yeni oyuncular kadroya katıldı. Yani sürekli bir uyum sorunu oluşabilecek bir ortamla karşı karşıyaydı aslında. Yani takım içerisindeki...
2: Ya ben Aston Villa'dan hatırlıyorum, biliyor musun John Duran'ın performansını? Bu oyuncu, böyle bir oyuncu nasıl oynamaz diyorum. Yani oynuyor, attığı gol inanılmaz, akrobatik goller atıyor, değişik goller atıyor. Sonra 3-4 maç yok, bir Avrupa maçında 4 gol atabiliyor. Ya böyle çok dengesiz bir oyuncu. Bunu biraz aşması gerekiyor. Bugün kendisine şunu sorması gerekiyor. Kolombiya milli takımının forveti, santrforu neden ben değilim? Bunu sorması gerekiyor şu an için. Böyle bir Dünya Kupası'nı 22 yaşında, 23 yaşında en şu an için A plus seviyesine gelmiş, o sınıfa yükselmiş bir oyuncunun kesinlikle düşünmesi gerekiyor. Çünkü bu noktada Dünya Kupası'nda olması gerekiyordu. Neden sen alınmadın? Bundan sonraki hedefi kesinlikle 2030 olmalı. Copa Amerika olmalı. Bunu biraz düşünmesi gerekiyor oyuncunun. Bu kafada olursa Galatasaray oyuncunun bonservisini de almaya çalışır.
0: Tabii. Yani senin tasvir ettiğin olgunlukta değil.
2: Ayrıca yani Galatasaray'ın, her zaman söylüyorum, bir terapi merkezi olduğunu düşünüyorum. Mauro Icardi de buraya normal gelmedi. Zaha da buraya normal gelmedi. Düzeltilmeye çalışıldı.
0: Doğru.
2: Bence Davinson Sanchez'de de mesela böyle sıkıntılar vardı. Mental sıkıntılar vardı. Tabii, ama Galatasaray'da kendini toparladı. O konfor alanı oluşturuldu. Fenerbahçe'nin de John Duran için böyle bir şey oluşturuldu mu? Ben sanmıyorum. O konfor alanı oluşturulduğunu sanmıyorum. Oyuncu kaynaklı olduğunu da düşünüyorum. Oyuncu da bunu çok doğru yönetemedi. Fenerbahçe'de zaten şampiyonluk hasreti, krizi, sıkıntısı var. Her sezon kritik Fenerbahçe için.
0: Doğru.
2: Ben Galatasaray'da John Duran'ın çok daha doğru işler yapacağını, hatta inanılmaz işler yapabileceğini düşünüyorum. Bu potansiyelde olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Bence geniş rotasyonda değerlendirilebilir. Yani demiyoruz ki bunu ilk 11 parçası olsun. Zaten Osimhen olduğu bir yerde bunu kimse tartışmaz ama geniş rotasyonda sonuçta bir oyuncuyu gel bizde yedek bekle diye ikna etmek de çok zor. Bak, evet, Batshuayi bu konuda çok zor ikna edilmiş bir oyuncu. Batshuayi bile çok kısa süre sonra ayrıldı Galatasaray'dan mesela. Evet. Yani sen bir oyuncuyu yıldız olduğunu hissettirmen gerekiyor ki oyuncu sende yer alsın. Batshuayi dediğimiz oyuncu yıldız bir oyuncu.
2: Tabii ki.
0: Yani yıldız gelen bir oyuncu sen burada süper yedek olarak kullanıyorsun. Oyuncu da bir noktadan sonra başlıyor artık takım içerisinde bir homurtuya diyor ki yani hani ben Chelsea gördüm, Avrupa'nın önemli kulüplerini gördüm ama sen burada bize çok affedersiniz muamelesi yapılıyor. Hani burada bir genç bir oyuncu muamelesi yapılıyorum. Hani burada arkasında bekliyorum bazı oyuncuların. Yani oyuncuya biraz özel olduğunu da hissettirmek gerekiyor ama Galatasaray'ın bir rehabilite etme gerçeği de var bu arada. Oyuncuları böyle yeniden bir ayağa kaldırma.
2: Florya'nın suyu denir mesela.
0: Yani oyuncuları yeniden bir ayağa kaldırma durumu da söz konusu. Çünkü takım içerisindeki uyumu. Bu arada bunu ben söylemiyorum. Florya'dan, işte Galatasaray'dan ayrılan oyuncuların hepsi kariyerinin...
2: Noah Lang mesela. Noah Lang da mental olarak normal bir futbolcu mu? Değil. Bence değil yani.
0: Kariyerinin herhangi bir evresinde. Bugün mesela...
2: Kalmak için inanılmaz çabaladı.
0: Geçmişte...
2: Bir gün Galatasaray'a gelecek.
0: Olabilir.

0: kariyerinin herhangi bir evresinde yolu Galatasaray'dan geçmiş her futbolcu yıllar sonra şunu ifade ediyor. Galatasaray benim kariyerim için çok önemli bir dönüm noktası oldu.
1: Tabii
0: diyor.
1: Ki çok kişi söylüyor.
0: Bu çok önemli evet. bir ayrım. Bugün Snyder'inden Melos'una,
1: Mariano'sundan Kivlin'a bence de.
0: Ya hani böyle
1: Milan Baroş.
0: Çok affedersiniz ama lanet okuyan oyuncu sayısı çok azdır
1: yok,
0: bu arada.
1: O Elman der.
0: İçinde bulunduğudur. Evet kesinlikle ya inanılmaz.
1: Melo bir, zaten içinde yaşıyor hala.
0: Ya, inanılmaz bir ahde vefa durumu söz konusu. Yani burada gördükleri ortamı, burada buldukları ortamı gerçekten hiçbir yerde bulamıyor bu oyuncular.
1: Çok az bir zamanım kaldı. Trabzonspor'dan Felipe Augusto transferini de bir dakikalığına zamanımız kaldığı için söylüyorum.
0: Evet.
1: Hemen kısaca yorumlamak istiyorum. Önemli bir transfer yaptı. Resmen Zenit'e transfer oldu oyuncu. Trabzonspor'u bir kez daha tebrik ediyorum. Görüşlerini merak ediyorum.
0: Kesinlikle öyle. Trabzonspor'un her transfer döneminde yaptığı işleri ben de takdirle...
1: Mesela Ulay kaça gidecek bilemiyoruz.
0: Aynen öyle. Ya muhteşem bir scouting ağı var. Son yıllarda yaptıkları transferler çok önemli. Hiç böyle yani karavana diyeceğimiz bir transfer pek yapmıyor Trabzonspor. Tabii ki arada olur. Sonuçta hatalar olabilir. Ya yani hatalar derken hani...
1: Ya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre...
0: Trabzonspor çok daha düşük nokta atışı, çok daha az
1: maliyette çok iyi işler yapıyor.
0: Abi Trabzonspor'un getirdiği sağ beklerden tutmayan yok ki.
1: Doğru.
0: Yani bir sağ bek alacaksan Trabzonspor kimle ilgileniyorsa onu alman lazım yani.
1: Doğru.
0: Hani bu çok doğru bir yol haritasıdır.
1: Aynen öyle.
0: Hani bakarsınız ya bir oyuncu kimle ilgileniyor, hangi takım kimle ilgileniyor.
1: Malheiro zaten çok iyiydi.
0: Abi,
1: o satıldı sonra Pina geçildi.
0: Malheiro'lar, Pinalar yani bir sürü oyuncu geldi ve evet. hepsi... Orada eksiksiz görev yapmış oyuncular. Yani orada o bölgede sırıtan bir sağ bek oyuncusu ben hatırlamıyorum.
1: Evet,
0: hani böyle
1: kesinlikle.
0: Performans anlamında düşüşe geçen. Yani Trabzonspor sağ bek transferinde kime bakıyorsa ona gideceksiniz abi. Yani Trabzonspor bence bu anlamda çok doğru bir yol gösterici.
1: Bu arada Onana'nın da Trabzonspor'la yola devam etme ihtimali var. Onu da söyleyelim. Öyle bir ihtimal de var yani.
0: Ya tabii mümkün. Şimdi tabii Felipe Augusto gitti. Çok önemli bir iş. 5 milyon euroya transfer edildi. Oyuncu 15+5'e transfer oldu Zenit'e. Rus pazarı bu anlamda çok etkili çünkü.
1: Brezilyalıysa alır.
0: Tabii Brezilyalı oldukları için alabiliyorlar.
1: Ukrayna'da, Rusya'da ikisi de öyle.
0: Avrupalı alamadıkları için mecbur Brezilyalı alıyorlar.
1: Evet.
0: Şu an bak şey Rus ligine. Oyuncuların çoğu Brezilyalı. Mecbur
1: Aynen.
0: çünkü o şeyden dolayı, ambargodan dolayı
1: Doğru.
0: transfer yapamıyorlar. Felipe Augusto da onlar için iyi bir seçenekti, iyi bir transferdi. Trabzonspor'un önemli bir oyuncusuydu ki geçtiğimiz sezon sadece kanat özelliklerinin yanı sıra santrafor'da 9 numarada da çok fazla Onuachu'nun yokluğunda o bölgeyi doldurdu. Ya Trabzonspor yerini kaybettiği oyuncunun mutlaka yerini doldurabiliyor. Bunun her zaman ön hazırlığını yapabilen bir ekip. Sayın Ertuğrul Doğan'ı ve Trabzonspor yönetimini bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Transferde hakikaten önemli ölçüde yol
1: Kesinlikle.
0: Gösterici oluyorlar. Böyle de toparlamış olalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Caner.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili.
1: Caner İş Beğendiren bizlerle birlikteydi bugün. Değerli görüşleri için teşekkür ediyorum bir kez daha. Ve tabii ki sevgili dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Spor Ekspres'in bir saatlik diliminde bizlerle birlikteydiniz. Programımızı noktalıyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix alışılmadık.

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.
3: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.

0: Bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Spor Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz. Bugün Abdullah Ercan ve Savaş Çorlu bizimle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri kendileriyle değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum ben de. Nasılsınız?
1: İyiyim. Siz?
0: Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Dünya Kupası heyecanını yaşamaya devam ediyoruz. Savaş Çorlu hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Uzun zamandır denk gelemiyorduk seninle.
2: Abdullah Hocam'la da uzun zamandır.
0: Güzel oldu.
1: Hep geçen yaptık sonra... ya 12'de. Bir tane yaptık ya 2 hafta önce.
2: Ha doğru.
0: İşte.
1: İş takibi.
2: Heyecan yaşıyor muyuz yaşamıyor muyuz bilmiyorum ama ben hala şoktayım ya. Ben çok fazla bizim olmadığımız turnuvalarda çok büyük heyecan yaşamıyorum.
0: Evet tabii biz elinince biraz... Yani.
2: Hele bir de bu kadar beklenti yüksek olup Abdullah Hocam'ın da o jenerasyon içinde olduğu 2002'deki jenerasyonun yaşamış yine böyle sabah erken saatlerdeki maçlarda kalkmış o coşkuyu tekrardan yaşayacağımıza fazlasına inananlardan birisi olarak ben bu turnuvada şu anda heyecan yaşıyoruz dersem yalan söylemiş olurum.
0: Tabii biraz elendikten sonra tadı kaçıyor ama maçlarda netice itibarıyla tabii Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir heyecan. Bir de tabii 32 turu itibarıyla artık 16 çeyrek final falan derken maçların kalitesi de seviyesi de artıyor.

0: artıyor ve dolayısıyla çok daha keyifli maçlar da izlemeye başlıyoruz. Yeni özellikle
1: yeni kalite yeni böyle sanki böyle başlamaya başladı.
0: Hem öyle hem de tabii her Dünya Kupası'nda olduğu gibi sürprizler de var hocam. Yani evet, şimdi Almanya'nın Paraguay'a elenmesi, Hollanda'nın elenmesi, gerçi Fas bir önceki Dünya Kupası'nda da yine öne çıkan ülkelerden biriydi. Japonya'nın belki biraz daha ileriye gidebilmesi bekleniyordu ama sonuçta ben de çok isterdim. Gerçekten öyle.
1: Yani hakikaten araya girdim ama özür dilerim. Yani Japonya son birkaç senedir turnuvalarda da iyi işler yapmaya başladı. Japon futbolu hani ileri gitmeye başladı. Nuri Hoca'nın bile geçenlerde bir şey vardı.
0: Çok özür dileyerek araya gireceğim. Bir son dakika, önemli de bir son dakika gelişmesi değerli izleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi bir açıklama. Yabancı sınırında değişiklik olmayacağı şeklinde kamuoyuna duyuru başlığıyla yayımlanan bir açıklamadan bahsediyoruz. Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Futbol Federasyonu imzalı bir duyuru değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz cuma günü Kulüpler Birliği bir toplantı yapmış ve bir tavsiye karar niteliğinde yabancı kuralının değişmesini istemişlerdi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu yeni haftada bu kuralın değişmeyeceğini açıkladı. Şimdi Dünya Kupası birazdan geri döneriz ama bu önemli bir duyuru elbette. Hemen buradan devam edecek olursak Abdullah Hocam, evet, nasıl yorumlarsınız?
2: Vallahi aslında değişmesi konusunda birliktelik sağlanmıştı. Çok da istek vardı.
0: Evet.
2: Bu yabancı kuralı herhalde en çok Trabzonspor'a yarayacak. Çünkü onlar bu kurala uygun çok oyuncular, hatta sayı olarak artı dördü de geçecek oyuncular var. Ama tabii Galatasaray'la Fenerbahçe'nin yarıştığı platforma bakarsan en az onlar 12 artı 4 gibi düşünüyorlardı. İki, evet, tane daha. Çünkü Şampiyonlar Ligi var, diğerleri Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak. Ama görünen noktada çok bir değişiklik yok. Tabii bundan sonra da eğer bu resmi ise, ki resmi açıklama, bir değişiklik de olmayacak. Bakalım buna tabii göre hareket edecekler. Açıklama. Ezgi, şöyle bir sıkıntı var. Takımların yabancı oyuncu sayısı çok. Yani Fenerbahçe'nin başta olmak üzere. Bu sayıyı tutturmaları muhtemelen Galatasaray, şimdi bu Galatasaray'ın 10 yani artı 4 ile ilgili ciddi anlamda sorunları var. Tutan oyuncu sayısı bir tane zannedersem. Niyaga var galiba. Şimdi biraz oraya yönelik mi alacaklar, nasıl yapacaklar? Ya bir de ben bu sayıların işte böyle belirlenmesini çok tasvip etmiyorum. Neden etmiyorum? Çünkü hedefleri farklı olan takımlar var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefi geçen seneden daha başarılı olmak. Fenerbahçe'nin öyle veya böyle Şampiyonlar Ligi'ne girmek için büyük bir hedefi var. Keza Trabzonspor dediğim gibi bu konuda planlarını daha önceden yapmış bir takım doğru olarak. Onların da Avrupa Ligi var, Beşiktaş'ın durumu var. Ya bu sayıları serbest bırakmak lazım. Şöyle diyorlar, ya işte bu sayıları serbest bırakınca altyapıdan oyuncu çıkmıyor. Bu sayıların altyapıyla bir alakası yok. Bunların yani işte 14 almışsın, 13 almışsın, bunların altyapıyla oyuncu yetiştirmeyle inanın çok dillendiriliyor. Hiçbir alakası yok. Sen eğer planlamanı doğru yaparsan, altyapıyla ilgili makro ve büyük planlarını iyi yaparsan oyuncu çıkıyor zaten. Onun için ben sayıların çok böyle kısıtlanmasından yana değilim. Zaten bu kuralın çıkmasının sebebi de Fatih Hoca'ydı. Ama Fatih Hoca orada 14 yerliyi işaret ediyordu. Hı hı. Diyordu ki 14 tane kadronuzda sezon başı vereceğiniz listede olsun. Diğerleri 13 kullanırsınız, 11 kullanırsınız, o sizi bağlar. Dediğim gibi yani değişmemesi çok enteresan. Çünkü Kulüpler Birliği'nin değişmesi yönünde ortak bir karar gibi bir şeyleri vardı. Ama federasyon

0: olsun, yani bir sene öncesinden aldığı kararın arkasında durdu. Bakalım nasıl hareket edecekler bu artı 4 konusunda. Bir de şunu söyleyeyim, Savaş'a vereyim sözü. Ya bu artı 4 biraz alengirli bir iş. Ne gibi? Ezgi, biz artı 4'ü yabancı oyuncu yetiştirme gibi algılıyoruz. Ya niye biz yabancı oyuncuyu 2003 ve üstünden alıp niye yetiştirmeye çalışıyoruz ki? Yani biz Türk takımları olarak yabancı oyuncuyu burada niye yetiştirelim? Orası da bir tuhaf yani. Eğer bu iş şeyse, ha ya sayıyı belirleyin. Deyin ki 10 tane, yani yaşı kısıtlama koymadan 10 tane deyin. Veya kaç koyacaksınız? İşte 2003 ve üstü. Örnek vereyim şimdi, Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalmış. Buna mecburen, bu kurala uyacak oyuncu almak zorunda. Niye kısıtlıyoruz ki Galatasaray'ı? Hedefleri farklı çünkü o Galatasaray çıtayı yükseltmiş, koymuş Şampiyonlar Ligi'nin en üstüne. Böyle bir kısıtlama olmaz. Bu, ben bu 2003 ve şeyi de anlamış değilim. Yani oyuncuyu alacağız 2005 doğumlu, burada yetiştireceğiz. Adam Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor. Oyuncunun gelişimini mi düşünecek? Ya böyle enteresan, tuhaf bir karar yani. Bunun ama sabit durmaları federasyon adına bence olumlu bir şey. Ama durur yani, değişikliğe uğrar mı? Herhalde bu resmi açıklamadan sonra da uğramaz diye düşünüyorum.
1: Muhtemelen ki zaten birçok kulüp de, Trabzonspor dışındaki diğer kulüpler aslında bu resmi kararın açıklanmasını bekliyorlardı muhtemelen. Yani transfer çalışmalarını artık şekillendirmek için. Çünkü kural değişse belki Galatasaray ve Fenerbahçe ona göre hareket edeceklerdi. Ama şimdi değişmediği senaryoda çok daha farklı hareket etmek zorundalar Savaş.
2: Sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bu bir meydan okuma bence. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu fazla değil. Bugün pazartesi, 4 gün önce bütün kulüpler birliğinin toplantısını, hani salı günü, şurada 4 gün önce yine bir toplantı oluyor ve tüm kulüpler, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Anadolu takımları ve kulüpler birliği başkanı olarak ve Trabzonspor bu işe en yakın kulüp olmasına rağmen, 4
0: o genç da istiyor değişmesini. Rağmen,
2: o da değişmesini istiyor. Çünkü 4 tane oyuncunun da direkt oynayacak oyuncular olmayabiliyor. Çünkü genç, tecrübesiz çünkü.
0: Ama var Trabzonspor.
2: Hala eksik var diye biliyorum hocam ya.
0: Yok yok, var. Pina var. Yeni aldıkları Cabral var, Batagov var. Var yani Trabzonspor'da 5-6 tane var.
2: Belki kiraya verecekler olabilir ama sonuçta buna
0: olay gidiyor,
2: en hazır, olay kiraya gidecekler var. Sonuçta en hazır olan Trabzonspor, o bile istemiyor. Bir olağanüstü toplantı çıkar mı bu karardan sonra? Çıkabilir. Çünkü kulüpler bu iş için direteceklerdir. Yani baktığın zaman şu anda 23 yaş altı...
1: Ama olağanüstü toplantının bir karşılığı olur mu? Bu resmi duyurunun ardından.
2: Bu resmi duyuru yazılı olarak mı geldi federasyona, yoksa medyadan verilen bir şey mi? Bu bence...
1: Yok yok, federasyonun resmi sayfası.
2: Hayır hayır, federasyonun resmi sitesine Kulüpler Birliği federasyona resmi olarak başvurdu mu değişimi için? Bu kısa sürede. Sayın Başkan'la görüşüldü mü? Sayın Başkan Dünya Kupası'ndan döndü. Ayağının tozuyla şu anda federasyonda yer aldı mı, yoksa bir kısa bir ailesine tatil mi? Bu süreci tabii ki başkanın onay olmadan açıklaması mümkün değildir. Ama hemen kulüpler burada pes etmeyecektir. Ben hani hocam dedi ya az önce, buradan dönüş olur mu diye. Bence de dönüş olmaz. Ama Sayın İbrahim Hacı Osman, siz toplantı yaptınız. Bu istekte bulundunuz. Ama ben de bu kararı geçen sene aldım. Israrla değişmeyeceğini söyledim. Bu bir meydan okuma olarak görüyorum ben bunu yani. Bu değişmez bir kural. Değişti mi? Çok değişti. Rezervlik kuruldu. 11. haftaydı galiba 2 sene önce. 11. haftada bu kaldırıldı. Rezervlik de burada aynı bugün olduğu gibi 23 yaşındaki olan oyuncular, hatta bazı tecrübeli oyuncular, yabancıların kadroya giremeyenler için kurulmuş bir ligdi. Değişti.
1: Ama sezon ortasında bunu değiştirmenin kimseye bir faydası
2: sezon ortasında
1: olmaz zaten.
2: Şu anda herkes... hala kulüpler transfer için düğmeye basmadı Ezgi. Baktığın zaman Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
1: Peki bunun değişeceğini beklemek veya başka toplantılar yapmak vakit ben... kaybettirmeyecek mi kulüplere?
2: Olabilir ama şu anda şunu çok merak ediyorum. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a kulüpler son bir görüşelim, bir araya gelelim diyecek mi demeyecek mi diyebilir. Bunu istişare yapabilir çünkü gerçekten kulüpler zor durumda. Şimdi Galatasaray'ın bugün, ben henüz daha doğrultamamış olsam da bu teklif hep vardı. John Duran bu listeye uyuyor mu?
1: Uyuyor. Baktım
2: şöyle.
0: Uyuyor.
1: Uyuyor. Onu soracaktım sana 23... Galatasaray bölümünde.
2: 23 Aralık doğumlu. 23 Aralık 2003.
0: Tamam, uyuyor işte.
1: Uyuyor, uyuyor.
0: 2003 ve üzeri işte.
2: Bu transfer olursa bu yüzden olur. Yani John Duran transferi, eğer bunun olmayacağını anladılarsa, dün akşamdan itibaren John Duran Galatasaray haberleri çıkıyor. Eğer olacaksa sırf bu yüzden transfer olacaktır. 2 olacak. Yine 2 tane eksik kalıyor. Ben
0: onu artı 4'e tamamlamak zorunda mı?
2: Zorunda.
0: Öyle yani mi?

0: Nasıl yani?
1: Yani
0: onun yerine yerli oyuncu alsa.
1: Hayır, yerli de olur mu ya? Yerli bile olmaz da.
0: Hayır hayır, yani yabancıyı ille...
2: Hoca boş bırakmak olur. 10 artı 2 olsa ne olur diye
1: i̇şte
2: mesela.
1: Ben de onu soruyorum.
2: Evet, 10 artı 2 olsa, 2 boş kalsa evet,
1: kontrol. Ben onu diyorum yani.
2: Kalabilir. Öyle bir zorunluluk
0: olacağını. Yabancı oyuncu almak zorunda
2: 14
0: değil.
2: Tane veriyorum sana. Eğer onun üstüne çıkarsan 4 tanesi böyle olacak evet. Diyor. Ama bu sefer zayıflamış olacaklar. Senin dediğin yetiştirmek için değil. Eğer bu şartlarda transfer yapıyorsak hocam. Böyle almış olmak için 100 bin euro vereyim, 200 bin euro vereyim Anadolu kulüpleri gibi. Hı. Ya tutarsa mantıklı olmuyor. İstediği futbolcu alıyorsun, bu sefer de en az 10 milyon eurodan kapı açılıyor sana istediğin oyunculara. Ha mesela Nerka transferi Trabzonspor'un da isteğine rağmen Galatasaray 6,5'a falan almıştı. Bu kuraldan sonra, resmileşmesinden sonra kime giderseniz gidin, karşı taraf diyecek ki zaten burada artı 23 kuralı var. Ben bu kurala bildiğim için seni köşeye sıkıştırmak için 8 ise 10 diyecek, 10 ise 13-15 diyecek yani.
1: Ya burada hedefi büyük takımların 2003 ve üzeri oyuncu oynatmaları yani biraz zor. Yani genç oyuncu kapsamından bahsediyorum. Yani 23 yaş altı. Hı hı. Galatasaray bunu kullanmıyor. Çünkü hedefi adam Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Şimdi biraz şuraya gidiyor iş. 2003 ve üzeri doğumlu oyunculardan bir veya iki taneyi yakalayıp en azından kadronun içinde süreli oyuncu yapmak. Mesela John Duran buna yaş olarak uyuyor. Evet. Muhtemelen de eğer transferi gerçekleşirse ki konu geldiği zaman konuşuruz.
0: Rotasyon oyuncusu yani olarak, kulübe oyuncusu
1: sonuçta
0: olarak.
1: Oranın bir numaralı oyuncusu Osimhen. O ya ama böyle de olabilir ama Galatasaray orayı bence konu Galatasaray'a gelmedi de genelden cevap vereyim. O artı dördü şöyle kullanmak en mantıklısı Ezgi. 2003 ve üzeri oyuncu bulup oynatmak ve satmak. Yani orası en efektif şekilde kullanılış şekli böyle. Ki Trabzonspor olay bunu yapıyor. Mesela Olay da yapıyor bunu. Yani aldı. Agusta'yı bilmiyorum.
0: Ama hocam herkeste de Olay etkisi göremezsiniz.
1: Tabii onu söylüyorum
0: yani.
1: Ben de. Ya zor bir iş yani.
0: Tabii.
1: Onun için bu sayıları böyle bağlamak çok kolay değil. İşte ya 2003 4 tane kadroda bulunsun. Bazı takımlar boşuna bulunduracak o zaman. Ekonomik.
2: Yusuf Demir vardı mesela Galatasaray'da. O da yabancı kontenjanlıydı mesela. Onu yerli kontenjana çekememişti mesela. O da 23. Yani mesela o da 23 yaş olmuş olsa şu anda. O da mesela 6 milyon euro verilerek transfer edilmişti.
0: Bugün ama hiç de katkı alınamamış.
2: Hiç de katkı alınamadı. İşte bu tip oyunculara gittiğiniz zaman hiç katkı alabileceğiniz ya da
0: İhtimali
2: garantisi yok.
0: İhtimali çok yüksek.
2: Dediği gibi hocam her türlü bir olayı bulamıyorsun.
1: Tabii.
0: Tabii yani, riskli.
2: Şimdi Niyaka mesela Trabzonspor'da olsaydı bence daha fazla forma şansı bulurdu.
1: Trabzonspor'da
2: kalmış olsaydı Fatih Hoca'nın da çok istediği bir oyuncuydu. Biz Galatasaray'da bir Alanyaspor bu maçında gördük. Ondan sonra son Kasımpaşa maçında 10 dakika izledik mesela. Şampiyonluğun garanti olduktan sonra bile bu oyuncuyu izleyemedik. Şimdi bu oyuncuyu kumaşı belli sağlam. Galatasaray şampiyonluk yarışındaysa bazı kritik maçlarda görev alması birdenbire olmayacaktır.
0: Ama şimdi sezon başı kampında bir Okan Hoca'nın görmesi, belki beklentisi, sonuç itibariyle bir yaş daha büyümüş olmalı. Ya bilemiyorum, belki de farklı
2: bunu
0: bir oynatacak. Senaryo da olabilir.
2: Yani şu anda
0: evet.
2: Oynatacaksın.
1: Ya bir de bu oyuncuların ekonomik şeyi de yüksek oluyor. Genç oyuncunun biliyorsun transfer ederken genç oyuncuyu gelişime açık, ileride iyi olacak diye ciddi maliyetler istiyorlar yani.
0: İşte ya bu böyle bir oyuncuyu da
2: bu kuralı bilen hocam kulüp olarak 5 istiyorsa 7 isteyecek.
1: Doğru.
2: Oyuncu 1 istiyorsa 3 isteyecek. Bu kuralı bilenler. Geçmişte bunu yerlidir çünkü aynı sıkıntı yaşandı.
0: Bu işin menajerler atlar mı sence?
2: Menajerler her türlü Türk futbolunda bu olaylarda kazanan menajerler oluyor. Kimse kusura bakmasın.
0: Peki.
2: Ben hep menajer spor diyorum bunlara çünkü yani menajer spor onların çünkü bir şeyi var böyle dalı var. Sosyal medyayı kullanıyorlar, dijital medyayı kullanıyorlar. Çok güzel bir şekilde iki gün Trabzon, iki gün Beşiktaş, bir gün Fenerbahçe, bir bakmışsın ki oyuncu bir yerde. Menajer spor yani futbolun içinde olan bu olaya en çok onlar seviyor. Çünkü kulüpler şimdi boşaltmak istiyor. Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da her yerde var çünkü.
0: Şimdi nasıl şekillenecek transfer çalışmaları buna göre göreceğiz değerli izleyenler. Ama önemli bir son dakika bilgisiydi tabii ki programımızda değerlendirmeye çalıştık. Birazdan kulüp gündemlerine geçtiğimiz zaman aslında gündemdeki isimleri de bundan sonra biraz bu kurala göre konuşacağız, değerlendireceğiz. Bütün takımların gündeminde hemen hemen yine genç oyuncular olduğunu biliyoruz. Şimdi biz yeniden Dünya Kupası'na şöyle bir Dönelim kulüplerin transfer gündemlerine geçmeden önce. Az önce başlamıştık biraz değerlendirmelere. Özellikle tabii ki Almanya'nın sürpriz vedası, ki artık bilemiyorum sürpriz de denilebilir mi? Almanya son dönemde Dünya Kupalarında aslında çok da başarılı bir performans sergilemiyor. Ama tabii Paraguay'a elenmiş olmaları bir sürpriz olarak değerlendirilecektir. Japonya'nın elenmesi.

0: Brezilya'nın yola devam ediyor olması, Hollanda'nın yine penaltılarla elenmesi, Fas'ın gidişatını sürdürmesi, Kanada ev sahiplerinden biri Güney Afrika'yı tek golle geçti ve o da son 16 turuna yükseldi. Şöyle bir maçları değerlendirelim. Savaş sendeydik, devam edelim.
1: Ben aslında bu işe sürpriz diyemiyorum. Çünkü Paraguay, biz ilk turu yani koralar çekildiği zaman hep dedik ki buradan lider çıkarız. Ama Paraguay'ın hazırlık maçlarına baktığımız zaman bir Brezilya, bir Arjantin, ardından bizim turumuzda bizden puan alması ve Almanya'yı son olarak yenmesi, biz 10 kişilik takımı yenemedik. Evet, o günün şartlarında belki iyi olsaydık, onlardan biraz daha iyi olabilseydik, bugün Almanya'yı biz de yenebilirdik. Almanya son kazandığı o kupadan sonra bir türlü yukarı doğru çıkamadı. Evet. Yani hep aşağı doğru indi. O kupayı kazandıktan sonra tekrardan aşağı doğru bir inme, yani iniş çıktı. Hocalar değişti. Bugün benim için hiç sürpriz olmadı. Japonya'yı ben biraz daha böyle erken büyük maç oynamasaydı, Brezilya değil de başka takım oynamasaydı geçebilirdi. Orada da çünkü öne de geçti. O fırsatı da yakaladı. Paraguay'ı az önce hocama büyük bir ihtimalle Fransa olabilir dedin ya, Fransa'yı da yener mi diye dedik. Ben de diyorum hocam neden olmasın? 2004 Yunanistan Dünya Kupası, yani
0: şampiyonasında. Ben bunu çok inanarak söylemedim, dürüst olmak gerekiyor.
1: Yani şöyle, futbolda her şey var. Fransa favori. Sürpriz olursa Fransa'yı yenmesi benim için sürpriz olur.
0: Bu arada Fransa daha yani, son 16'ya çıkmadı, onu da söylemek lazım.
1: Çıkması yani halinde.
0: Yani İsveç karşısında yaşayacağını zannetmiyorum ama tabii
1: kompakt futbol
0: şu anda, tam olarak
1: Dünya
0: böyle bir
1: Kupası'nın
0: şey.
1: Herhalde 100 kişiye sorsak 90'ı Fransa'yı şu anda favori gösterir.
0: Evet.
1: Eğer bir sürpriz diyorsak Paraguay'ın Fransa'yı yenmesi sürpriz olabilir.
0: Tabii ki.
1: Olabilir mi? Futbolun içinde bu var. Çok akıllı gidiyorlar. Hocanın açıklamalarına bakıyorum. Bizim baştan beri çok ayağını düz yere basarak konuşan bir teknik adam. Burada da mesela nasıl geldiklerini, futbolun bir sokak oyunu olduğunu, bunu hep öğrencilerle konuştum. Çünkü motivasyon çok önemli. Hocam ne kadar yetenekli olursanız olun, o soyunma odası konuşmalarına ben girmedim ama anlatanlardan duyduğumuz zaman orası başka. Hoca bu işi yapıyor. Yakalarsa bütün dünyanın bambaşka bir şeyine gelir. Yani Fransa Paraguay eşleşmesi olursa ve Paraguay Fransa'ya elerse Dünya Kupası'nın biraz daha erken gazı kaçmış olur. Çünkü Fransa şu anda birçoğumuzun favori takımı. Ama fena gitmiyor. Yavaş yavaş heyecan vermeye başladı. Ama ben yine biraz daha yarı final finali görmem lazım. Ben hala o şokun üzerindeyim. Ben Türkiye A milli takımımızın elenmesinin şokunu hala yaşıyorum. Dün akşam Almanya'yı biz de yenebilirdik. Biz Paraguay'ı 10 kişi yenemedik. O yüzden ben Paraguay'a hocam yani niye yenemedik demiyorum. 10 kişilik takımı yenemedik. 60 dakika neredeyse, 55 dakika biz 10 kişi kalan takımı yenemedik. Almanya öyle bir şey yakalamadı. 1-1 uzatma, penaltı. Penaltılar zaten biraz da şans işidir. O yüzden Paraguay'ı kutluyorum. Japonya adına üzüldüm. Brezilya değildi. Biraz daha alt seviye takım olmuş olsaydı geçebilirdi. Ama bundan sonra maçlar daha keyifli olacaktır. Penaltılar, uzatmalar. Finale kadar çok güzel maçlar görürüz. Yeni yeni heyecanlanmaya başladı.
0: Hocam.
2: Vallahi Paraguay'ın Almanya'yı elemesi futbol adına bir ihanet.
0: İhanet mi?
2: Tabii tabii, son 16'ya kalmaz. Bir tek planla biz de dahil olmak üzere Almanya'yı da penaltılara götürerek elediler.
1: Yunanistan'a benzetmem doğru mu hocam?
2: Ya ne alakası var? Oyun oynamadı, oyun oynamadılar sadece.
1: Kupayı kazandığı zaman hiç top oynamadı.
2: Ya sen son 16'da Dünya Kupası'nda Paraguay'ı ne yapacaksın ya? Ha burada Nagelsmann'a da bir şey söylemek lazım. O kadar yani, yine kötü, tamam belki favorilerden bir tanesi değil ama kötü olmayan bir Almanya var ama yani bu kadar üretemeyen, Musiala'yı yedek bıraktı, oyunun içerisinde devamlı enteresan değişiklikler yaptı. Sonuç itibariyle Almanya yine bir son 16'lı olurdu, bir son 8 görürdü. Ama Nagelsmann'a da teşekkür etmek lazım işte. Yani Paraguay gibi bir takımı eleyemedi.
0: Hocam,
2: ya Paraguay'dan ne anlatıyorsunuz?
0: Ne kadar büyük bir sürpriz olduğunu şöyle anlatayım size. Paraguay'da resmi tatil ilan edildi.
2: Evet.
0: Resmi belgesi falan paylaşıldı.
1: Sabahleyin inanamadım
0: yani.
1: Ben. İnanamadım. Ha, Paraguay resmi şeyi görmeyince.
2: Son 16'da
0: Fransa'yı elediğini düşünsenize ne olur yani.
2: Göreceğiz. Fransa-Paraguay maçını göreceğiz o zaman. Esas orada.
1: Hocam fark bekliyor
0: resmi
1: musun?
0: Resmi tatilin belgesi.
1: Fark bekliyor musun hocam?
2: Ney?
1: Göreceğiz dedin de böyle bir fark bekliyor musun?
2: Ya hayır, yani fark olayı değil de Fransa muhtemelen geçecek turu. Tabii futbolda hiçbir şey belli olmaz ama Paraguay büyük sürpriz yaptı ama bu Almanya'nın kötülüğünden dolayı yaptı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi esas bence Brezilya'nın özellikle ikinci yarıdaki oyunu kesinlikle sürpriz değildi. Çünkü Japonları çözdüler. Çok sempatik bir takım. Çok mücadele ediyorlar, çok özveriler ama bir yere kadar onlar da bir geçiş oyunu tutturmuş, iyi savunma. Brezilya çözüyor sizi. kenarda

0: kötü penaltılarıcıları nasıl seçti ya? İnanın. Maçtan önce herkes Hollanda'yı favori görüyordu. Demek ki favoriler öyle kolay kazanamıyor. Kanada-Güney Afrika maçı, Güney Afrika'nın şeyi bitti, peri masalı bitti. Kanada 1-0 kazandı. Şeyler devam ediyor, ev sahipleri. Kanada devam ediyor. Şey oynayacak, Meksika oynayacak, Amerika'da oynayacak.
1: Bu arada Brezilya'nın yolu da açık görünüyor. Bir taraftan şimdi turnuva harcına da bakıyorum ben. Brezilya'nın rakibi fil dişi sahili ya da Norveç olacak.
0: Evet.
1: Bu arada Nagelsmann'dan bahsetmiştiniz hocam. Şimdi Nagelsmann'ın maç sonrası yaptığı açıklamayı Yusuf ekrana getirdi. Paraguay sizi elerse birinci sınıf bir takım değilsiniz demektir.
0: Önce o eleştiriyi bence kendisine yapsın Nagelsmann.
1: Zaten yani kendisi
0: son,
1: de o.
0: Yani son 32 maçına çıkıyor. Almanya milli takımı burada eğlenecek bir milli takım değil. O kadar tercihler, oyun kurgusundaki yanlışlıklar.
1: 2028'e kadar sözleşmem var. Eğer Alman Futbol Federasyonu beni göndermek istiyorsa bunu bana açıkça söylemeli. Bu
2: Montella
1: var
2: açıklama
1: değil.
2: Olmuş ya.
0: Tabii.
1: İlk cümle değil ama.
2: İlk cümle değil. Burası Montella var.
1: İlk cümle tam tersi diyecektim.
2: Tam tersi. İlk cümle burası. Cümle, burası Montella var bir açıklama olmuş. Yani eğer bazen bazı şeylerde başarısızsanız birilerinin sizi göndermesini beklemezsiniz. Eğer birilerinin sizi göndermesini bekliyorsanız oradaki niyet farklı olur.
0: Ya bir sürü istifa eden hoca şeyler var. Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti.
1: Japonya teknik direktörü nasıl özür diledi?
0: Aynen öyle.
1: Mi?
2: Ama Japonlar dünyada ama zaten sistem üzerine kurulmuş bir ülke. Sistemliler bu turnuvada en az kendimiz kadar üzüldüm. Ben Japonya'yı biraz daha gidebileceğini düşünüyorum.
1: Bir de özür kültürünün en gelişmiş olduğu ülke tabii Japon kültürü.
0: Yani Almanlar Paraguay'a da elenmez yani. O kadar Paraguay uçmadı, kaçmadı yani sonuçta. İşte buraya kadar getirdiler. Oyun oynamıyorlar yani şey gibi oynuyorlar, keyif vermiyorlar. Defans yapıyorlar, sert oynuyorlar, vücutlarını kullanıyorlar. Yani Paraguay'ı son 16'da Paraguay maçını izlesen ne keyif alacaksın? Ama örnek mesela Almanya-Fransa olsaydı, Fransa'nın geçeceğini tahmin ediyoruz
1: erken
0: ya.
1: Final.
0: Değil mi? Keyifli olmaz mıydı?
2: 10 kişiden en az 5'i Almanya'nın final şeyinde ağzına yazarlardı yani. Almanya'yı final grubuna koyanlar çoktu. Ben hiç koymadım.
1: Yok ben de koymadım.
2: Ama koyanlar vardı.
0: Almanya ama son 16 için uygundu. 8 için hatta. Tamam ben de final
2: hocam,
0: için.
2: Hocam çok değil belki ama ben hakikaten o 2004 Yunanistan Avrupa Şampiyonu'na çok benzetiyorum şu anda. Hele buralardan bir sürpriz daha yaparsa. Fransa dışında eşleşme durumu var mı başka bir takımla Fransa'nın?
0: İşte burada.
2: Yani Fransa ile mi?
1: Evet evet. Ya Fransa ile ya İsveç ile. Şimdi geldi Ağaç.
0: Ağaç
1: Paraguay ya Fransa ile ya İsveç ile eşleşecek.
0: Evet.
1: Fransa-İsveç maçı da bugün oynanacak.
2: Ezgi senin dediğin gibi eğer böyle Fransa ile eşleşip Fransa'yı falan elerlerse bir günlük tatil bir anda
1: Abdullah
2: bir hafta.
1: Abdullah hocamı tutamayız.
2: O zaman.
0: Neyi? Neyi?
1: Fransa'yı elerse
2: bu sabahleyin kalktım baktım biraz sosyal medyada orada bir gün yani düşün resmi tatil ilan ediliyor.
1: Orada bir hafta filan edilir.
0: Yani eğer Fransa'yı elerlerse falan artık herhalde ne yapacaklar şey falan oyunculara. Para mı verirler? Ne yaparlar bilmiyorum.
1: Bir hafta resmi tatil ilan edebilirler.
2: Bir hafta ilan olup da paradan falan daha fazla şeyler verebilir. Yani.
0: Arkadaşlar o zaman Paraguay'ı son 8'de mi göreceğiz? Gözünüzü seveyim ya.
2: Hocam kazanıyorsa
1: hocam günün sonunda ama tarih alkışlarım. İyi futbol oynayanı değil.
2: Dünya
1: sonuç
2: az önce,
1: alanı yazıyor.
2: Az önce sen
1: öyle
2: anlatırken bir de hocam
1: var.
2: Şu şöyle bir böyle de dünya futbolu değişiyor artık zaten ya. Yani biz baksana Almanya, Brezilya, Fransa hani
1: Abdullah hocamı daha fazla kızdırmayalım.
0: Kızmıyorum canım da yani hayır şunu tamam oyunlarda bir sürü planlar var değişik stratejiler de var da bir de güzel oyun var yani şimdi Paraguay bizim maçta da öyle.
2: Biz de şunu
0: 45.
2: yapamadık.
0: Dakika adamlar 10 kişi kaldı biz bir 45 dakika artı 8 dakika uzatmayla pozisyon üretemedik 10 kişi. Bu bizim yanlışımız doğru planlamayla oynamadığımız için. Şimdi aynısı Almanlar. Musiala'yı yedek bırakıyorsun. Deniz önde ve arkada oynatıyorsun. Yine üretemiyorsun. Yani Nagelsmann diyor ya biz birinci sınıf takım değiliz. Sorumlusu da sensin ama hoca.
1: Zaten aldığı kadro da çok tartışılmıştı.
0: Yani bir sürü şey. Kadro. Kendi bir plan yapmış. İşte baskı tekrar baskıya baskı. Ama yani olmuyor işte bazen geçmiyor. Mesela Japonlar niye çok mücadele ediyorlar. Yani bir sistemleri var, bir planları var ama bir yere kadar.
2: Bizim?
0: Yani şampiyonluğu getirecek oyun. Mesela Fransa, örnek vereyim mesela benim favorilerimden olduğu için. Şampiyonluğu getirecek bir oyun oynuyor. Keza Arjantin. 10 kişi mücadele

0: mücadele ediyor. Messi'ye geldim, işler değişiyor. Yani mesela İspanya'yı herkes diyor ki tam istenilen seviyede değil, göreceğiz. İspanya oynayacak, göreceğiz.
1: Arjantin'in de mesela yolu açtı. Türkiye'nin, siz Arjantin deyince onlara
2: Ezgi,
1: bir bakalım.
2: Türkiye'nin elenmesi bizim hepimiz için sürpriz oldu. Ama şu anda mesela dünya futbolunu uzak doğuda ya da herhangi bir yerde takip eden Avrupa'da ya 24 yıl sonra zaten buraya katılmış. Elenmesi sürpriz bizim için ama o dışarıdaki bir insanın Türkiye, ha bizim takımımızda özellikle hücum hattı Avrupa'da birçok yani üst düzey takımda forma giyen oyunculardan kuruluydu. Ama forma üzerinden bakarsan yani dünyada Türkiye'nin yeri apayrıdır ama birçok insan için sürpriz olmamış. 24 yıl sonraya katılan bir takıma zaten favori gösteremezsin. Biz ya gösteriyorduk, biz bekliyorduk.
1: Favori değil de hani
2: en kötü bir çeyrek final bekliyorduk. Evet. Gruptan lider çıkarız diyorduk. Bunları da hesabını yapıyorduk. Bize oraya inandırmışlardı. Ama biz biraz daha bakıyoruz. Bizim oynadığımız son maçta bakın. Hani bir Romanya maçına bakalım zorla. Bir Gürcistan maçına bakalım böyle zorla. Aslında sistem plan dedin ya. Bizim de çok bir sistemimiz planımız baktığın zaman yoktu yani. Biz de o istenen sistemimiz.
0: Aslında SOS oradan veriyordu. Kosova maçından, Romanya maçından kapalı savunmaları üretemiyorduk. Karşımıza çıktı. Aynı Paraguay, aynı Avustralya öyle değil miydi?
2: Çok net.
0: Biz Amerika'ya karşı baktık. Alanlara, geniş alanlar olduğu için etkili oyuncularımız var. Çözüm oyuncumuz çoktu. 3-2 kazandık gerçi. Son saniyede kazandık.
2: Ben Paraguay'ın yani. Hem Brezilya hem Arjantin maçta hazırlık maçlarını görene kadar ben hep öte yandan bakıyordum. Ama o iki maçtaki sert futbolu, savunma futbolu, takım oyunu sonra hepimizin gözünü korkuttu.
1: Paraguay teknik direktörü ne demiş? Hemen ona da bir bakalım.
2: Çok güzel açıklama yaptı. Ben
1: Avrupa'nın
2: biraz baktım.
1: En üst düzey altyapılarında yetişiyor. Biz ise kırmızı toprağın çocuklarıyız. Bu topraklarda çoğu zaman çıplak ayakla futbol oynayarak büyüdük. Bunun devamı da vardı. Bugün burada olmamızı ise çocuklarını antrenmanlara götürmek için büyük fedakarlık yapan ailelerimize borçluyuz.
0: Evet.
2: İşte alkışın kocamanını hak ediyor. Bak kocamanını hak ediyor. Son derece güzel. Az önce onu okudum. Yani futbolun nereden geldiğini hep şunu söylerler. Eski futbolcularımızda mesela bir futbolcu yıldız oğlunu diyor. Ya zengin babanın çocuğundan futbolcu olmaz. Çok istisnai oluyor mesela yani.
1: İşte Dünya Kupası'nda işin böyle romantik bir boyutu da oluyor bir
0: bu
1: tarafta.
0: Bizim Gustavo Alfaro bizim maçtan sonra da şöyle bir açıklama yaptı. Biz 7 günde ülkemize dönmeyecek kadar Dünya Kupası'nda kalmak istiyoruz dedi. Hatırlıyor musunuz?
1: Yani evet.
2: İnandırmak. Bak inandırmak hep şunu söyleyeyim.
1: İstemek,
2: ben bir
1: inanmak.
2: Motivasyon konuşması vardır. Klasik motivasyon konuşması. Bazı hocalar var Türkiye'de mesela sürekli yaparlar ama bir yerden sonra artık olmaz. Burada şu anda baktığın zaman Alfaro bunu inandırarak, isteyerek, böyle bağırarak çağırarak falan motivasyon değil. İnandırmış. Nereden geldiklerini çok güzel özetlemiş. Bugün burada 7 gün daha gelmeden. Sonra diyor ki bizim şans olduğunu söyleyenlere, onun önünde de var. Bizim burada olmamızı, Türkiye galibiyeti, bugünkü galibiyeti almaya galibiyetin şans olduğunu söyleyenler hazırlık maçlarına bir baksınlar biz kimlerle oynadık, nasıl futbol oynadık.
0: Yani Fas ne yapıyor? Fas enteresan bir takım.
1: Fas çok enteresan.
0: Sabah seyrettim yani felaket bir takım ya, bu kadar iyi takım oyunu oynayıp bu kadar etkili atak ve savunma yapabilen. Yani son Dünya Kupası'nda dördüncü olması da çok değerliydi ama
1: yani artık bunun biraz tesadüfün dışına çıktığını
0: bravo,
1: net bir şekilde gösteriyor.
0: Aynen öyle
1: Fas.
0: Ve çok yetenekli oyuncuları da var. Ağacı bir daha getirsinler de bir
1: tabii
0: Fas'a
1: ki
0: bakalım lütfen.
1: Tabii ki. Hatta hepsine bakalım. Ben sizden biraz da tahmin istiyorum.
2: Başarı tesadüf değildir işte Fas.
1: Evet. Tam ekran Aslı bir verebilirsek şöyle yorumcularımızdan da bir tahminler alalım. Kim kimle eşleşir ne olur diye. Şimdi buradan Paraguay'ın karşısına yüksek ihtimalle Fransa'nın çıkacağını düşünüyoruz. Var mı farklı bir şey düşünen? Eyvah. İsveç çıkar.
0: Fransa ya. Fas gibi gidiyordu.
1: Peki şimdi Kanada Fas zaten belli olan ilk son 16 eşleşmesi. Şimdi Portekiz Sırbistan İspanya Avusturya bölümünden ne dersiniz?
0: Ben İspanya'nın çok zorlanarak da olsa Portekiz'in geleceğini düşünüyorum.
1: Portekiz ve İspanya son 16 evet oynar.
0: Düşüncem o.
1: Dedi Abdullah Hoca. Savaş sen ne
2: bana
1: diyorsun
2: da
1: burası
2: İspanya,
1: için?
2: İspanya Portekiz gibi olur gibi geliyor.
1: Normal şartlarda evet. ABD, Bosna Hersek, Belçika, Senegal.
0: Burası çok şey ya, böyle hani light olmuş biraz. Hani derler ya.
1: Evet.
0: Diğer
1: ama
0: maçlara
1: hocam bir taraftan da sürpriz çıkma ihtimali de yüksek bir yer sanki.
0: Yani yok, turnuvada istenilen oyunları oynayamıyorlar. Mesela Bosna ve ABD için söylemiyorum. Belçika ve Senegal için söylüyorum. Hı-hı. Yani orada bilmiyorum ama Belçika çıkar gibi. üst taraf sıkıntılı. Yani Bosna mı gelir, ABD mi gelir?
2: ABD gelir hocam.
0: ABD'de devam edebilir.
2: ABD doğru. Çünkü
1: evet, ev sahipleri
2: sezon,
1: de bu arada iyi gidiyor.
2: Yani ev sahipleri mesela İtalya biliyorsunuz bir dönem hiç en erken almıştı ama ABD uzun yıllar sonra bir turnuvada galibiyetle turu geçerek başladı. Çünkü futbolda çok geridelerdi. Ama bu sene baktığınız zaman Avrupa'da, İtalya'da, İngiltere'de oynayan, top oynayan birçok yıldız oyuncusu var. 4 tane, 5 tane oyuncusu var. Biraz daha takım oynuyor. Benim burada açık ara favorim ABD.
0: O yani üst taraftaki şey enteresan olacak Ezgi.
1: Hangisi hocam?
0: Kanada Fas, evet. Şey var ya.
1: Fas, Kanada Fas'tan
0: Fas gelirse Fas. Fransa olacak. Orada turnuvanın iki Fas, takımından Fransa biri olacak. Kırılacak.
1: Evet.
0: Eğer öyle gelirse.
1: Fas yani. Fransa maçı olursa çok gerçekten güzel maç çok güzel olur. Maç
0: evet,
1: olur.
0: Çok güzel maç olur.
1: Savaş o zaman işte o heyecanı hissedersin diye düşünüyorum.
2: Müthiş bir heyecan olur o zaman.
1: Peki sağ tarafa geçelim. Şimdi Brezilya çıktı. Rakibi fil dişi mi olur, Norveç mi olur?
0: Bence orası mesela o maç çok kritik. Bence %50-50 maçı. Ama ben Norveç'in olacağını düşünüyorum.
1: Ben de Norveç diyorum Savaş.
2: Ben fil dişi bekliyorum.
1: Öyle mi? Peki. Meksika, Ekvador.
2: Maç da güzel olur.
1: İngiltere, Demokratik Kongo. Orada da bir sanki Meksika, İngiltere maçı.
0: Öyle. Evet. Aynen
1: görünüyor
0: öyle.
1: Görünüyor gibi.
2: Aynen öyle. Meksika,
0: bir altta da turnuvanın en sempatik takımıyla Arjantin var. Şanssızlık bence.
1: Arjantin yine muhtemelen Messi'nin evet. ayağına bakacak. Diğer tarafta da Avustralya, Mısır. Ne dersiniz?
0: Bir şey diyemiyorum. O maç
2: bir tarafta Messi, bir tarafta Ronaldo. Oğlum kulaklarını çınlasın. O da bekliyor Arjantin. Şeyde bu sefer Ronaldo'nun. Mesela geçen sefer Messi'ciler. Büyük sevinç yaşamıştı.
1: Evet.
2: Burada da Portekiz'in kupayı almasını isteyen çok ciddi sayıda Ronaldo'cular var yani.
0: Onun altında da hayır. bence İsviçre, Cezayir, İsviçre yeler. Kolombiya'da Gana yeler. E tabi Kolombiya-Gana maçını bir de büyücüye sormak lazım. Yani ne diyecek o
1: yalnız
0: ama.
1: Yalnız büyücünün de hiç kendisine faydası yok. Yani evet. hani kendisine derken kendi ülke hani bir yarı finaldir, bir finaldir, bir şampiyonluktur madem yapılabiliyor.
0: Yani ama sonuçta karşıda da büyücüler var Kolombiya'da.
2: Her dönem çıkıyor bir tane. Ne vardı? Bir ahtapot vardı bizim bir Dünya Kupası'nda. İsmi de vardı şimdi aklıma gelmedi.
1: Paul.
2: Paul at.
1: Onu evet evet.
2: Biliyorsun o da
1: evet,
2: mesela tabii. efsaneydi. O bilmişti mesela.
1: O turnuvada yok galiba öyle bir şey.
0: Büyücü çıktı işte bunun yerine. Büyücü.
2: Paul ya o turnuvada bayağı bilmişti yani.
0: Mutlaka o Kolombiya-Gana maçından önce bir şey yayınlayacak büyücü bakalım ne diyecek. Kendi ülkesine herhalde. Favori gösterecek.
1: Peki bugünün maçlarını da hemen şöyle bir paylaşalım izleyicilerle. Dünya Kupası bölümünü bu şekilde tamamlamış olalım. Saat 20'de fil dişi sahilleri Norveç maçı var değerli izleyenler. Gece yarısı 00 Fransa İsveç. 4'te sabah 4'te Meksika Ekvador. Yarın 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 23'te Belçika Senegal maçları oynanacak. Yine güzel karşılaşmalar izleyeceğiz. En evet. güzeli de Fransa İsveç gibi. Fil dişi Norveç de güzel gerçi. Yani. O da güzel maç.
0: Evet evet.
2: Burada peki. çok burada sürprizler olabilir hocam ya.
0: Ya işte Paraguay'ın Almanya'yı
2: elemesi. Burası Fransa İsveç dışındaki takımların çoğunda sürprizler çıkabilir.
1: Çok sürpriz çıkabilir. Olur mu acaba? Mesela İngiltere maçından
0: yok,
1: sürpriz
0: orada olmaz.
1: Çıkmaz.
0: Bence çıkmaz.
2: Belçika Senegal.
1: Belçika Senegal'den olabilir.
0: Olabilir belki. Çünkü Belçika iyi bir Belçika olsa favori evet. deriz ama.
2: Aynen.
0: Öyle değil şu anda.
2: Fil dişi Norveç.
0: Yani ben o Norveç biraz diyorum. Denge maçı gibi ama bence Norveç'in atak oyuncuları daha iyi. Onun için Norveç olur ama fil dişi delirse hiç şaşırmam
2: ben
0: yani.
2: Ben orada fil dişinin yenebileceğini düşünüyorum. Yani eleyebileceğini
1: Haaland'ın
2: düşünüyorum.
1: Haaland'ın kendini görüp korktuğu videoyu izlediniz. Evet. İnanılmaz değil mi?
0: Evet, evet.
1: Peki bakalım bugünün maçlarından sonra nasıl bir tablo çıkacak önümüze değerli izleyenler. Bekleyip göreceğiz biz de. Tablolarımızı güncelleyeceğiz. Üzerine değerlendirmeler yapacağız. O zaman sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa Dünya Kupası ile ilgili isterseniz biraz ülkemize dönüp kendi gerçeklerimizi konuşmaya geçelim. Şimdi bu saati tamamlamadan Fenerbahçe'ye bir girizgah yapalım değerli izleyenler. Sarı lacivertliler bir şok yaşadı dün. Yeni transfer Vedat Muriç'ten kötü haber geldi. Sabah antrenmanında bir sakatlık geçirdi oyuncu ve yaklaşık bir ay forma giyemeyecek. Bu da sezon başı hazırlığının büyük bölümünü kaçıracağı anlamına geliyor tabii ki Vedat Muriç'in. Dolayısıyla transfer çalışmaları da bir taraftan buna göre şekillenecek. Diğer taraftan oynanacak bir Avrupa mücadelesi var ki burada Vedat'a çok güveniyordu elbette Fenerbahçe. Şimdi planlar değişecek. Hemen bu sakatlık acaba Fenerbahçe'yi nasıl etkileyebilir? Oyuncuyu nasıl etkileyebilir hocam?

0: Hemen size dönmek istiyorum. Bir adalet sakatlığından bahsediyoruz. Ne dersiniz?
1: Ya işte takip ettim. Açılımını şöyle yaptılar. Alt adele grubunda, yani şu kaf denilen adele grubunun orada bir yerde küçük bir yırtık var. Ama orası çok şey. Özellikle bu sprint adele, hareket adelesi dediğimiz yerde gerçekleştiği için onun süresi 4 ile 6 hafta arasında değişiyor. Tabii ben hekim değilim ama yaşanmışlıklarımdan dolayı böyle bir şey söylüyorum. Orası onun, bu ne anlama geliyor? Vedat'ın ilk Avrupa Kupası ön eleme maçında iki maçta da kullanılmayacağı. Artı Ezgi, şöyle de bir şey var. Sezon başı kampını geçirmeyeceği anlamına geliyor ki bu bir oyuncu için çok riskli ve tehlikeli. Onun için Fenerbahçe'nin burada mutlaka bir hamle yapması lazım. Yani bu maçı tek Şerif üzerinden veya destekli Talişka üzerinden götürmemeleri lazım. Zaten bir planlama yapıyorlardı. Yani Fenerbahçe şu yanlışa düşmemeli. Nedir o? Geçen sene devre arasında iki santroforunu gönderip tek santrofor alıp, genç bir santrofor, Şerif'ten bahsediyorum. O ligi öyle oynarız da bu sefer bu hatayı yapmamalılar. Mutlaka ki bu o ayın 22'sinde veya 23'ünde galiba veya 21-22'sinde oynayacakları maçtan önce mutlaka bir santrafor getirmeleri lazım.
0: Totalde de iki santrafor almaları gerekecek.
1: Yani Vedat Muriç artı birini düşünüyorlardı. Şerif de olacağını, üçlü bir artı Talişka destekli. Ama şimdi mutlaka bu şeye ilk maça ve rövanşı, bir hafta sonraki rövanşa mutlaka Fenerbahçe kullanacağı ligde Vedat Muriç'le beraber kullanacağı oyuncuyu getirmek zorunda. Şunu yapmasınlar lütfen. Artık bundan gına geldi Fenerbahçe taraftarına. Fenerbahçe buradan elenip elendikten sonra santraforu getirmesinler. O zaman hiçbir işe yaramıyor. Sonuçta eleniyorsun ki Aziz Başkan'ın açıklaması var. Bizim için Şampiyonlar Ligi çok kıymetli, çok önem veriyoruz diyorsa hemen çok yakın zamanda bu maçlara çıkacak net bir santraforun Fenerbahçe'yi getirmesi lazım. Bunun açılımı bu. Şimdi bu sakatlıklar neden oluyor? Ona da biraz değineyim, sonra Savaş'a vereyim.
0: Tabii ki.
1: Şimdi bu hazırlık dönemleri biliyorsun çok kısa oluyor. Neden çok kısa oluyor? Tarih öne çekiliyor, ön elemeler daha önce başlıyor. Şimdi oyunculara şey veriyorlar, program veriyorlar. Diyorlar ki biz hızlandırılmış bir sezon başı yapacağız. Bu programa mümkün olduğu kadar uyun. Bunu uygulayın. Veriyorlar işte herkesin vücut yapısına göre ne yapması gerektiğini, işte kuvvetini, dayanıklılığını, oyuncuyu çok yormadan kampa mümkün olduğu kadar hazır gelmesi için. Şimdi geliyorlar, normal kamp süreci 6-8 haftayı buluyor Ezgi. Bu 4 haftalık. Maksimum 5 haftalık. Kısa. İşte oyunculara güveniyorlar. Diyorlar ki bunları yapmıştır, biraz hızlı başlayalım. Hızlı başlayınca da böyle oluyor. Yani burada planlamayı çok doğru yapmak lazım. Aynısı Talişka'nın da var. Talişka da bir sakatlık süreci geçirdi. Vedat Muriç kadar şey değil ama o da bir geçirdi. Gerçi Talişka'nın yapısı zaten çok çalışmayı sevmiyor. Geçen sene de hiç hazırlık maçlarında oynamadı. Yani çok dikkat etmek lazım. Şu anda görünen o ki Vedat Muriç'ten minimum 4, maksimum bence 6 hafta yararlanamayacak.
0: Yani şunu mu anlamalıyız hocam? Kamp başlamadan önce Vedat Muriç kendisine verilen program dahilinde yeteri kadar çalışma yapamamış.
1: Bilmiyorum çünkü Vedat Muriç geçen sene yoktu.
0: Yani belli ki ağır
1: gelmiş. Muhtemelen şu vardı. Orada planlamayı bence Oğuz Hoca yapmıştır. Çünkü İsmail Hoca son dakika imza attı.
0: Doğru.
1: Oğuz Hoca geçen seneki oyuncuların antrenörlerden de şeylerini alıp, bilgilerini alıp gerekli programları göndermiştir arkasından, bunları uygulayın diye. Çünkü 4 haftalık bir süre zarfında bir tane resmi maça çıkmak çok zor bir oyuncu için. Hazır değil tam anlamıyla. Ha, aynı şey Grozny için de geçerli de. Onun için dediğim gibi yani bence minimum 4 hafta, eğer yırtık varsa, yırtığın boyutuna da göre, derecesine göre maksimum da 6 hafta, yani 1,5 ayı da bulabilir.
2: Çok büyük geçmiş olsun.

0: Fenerbahçe'nin
1: tabii
0: ilk transferi
1: durum,
0: gerçekten
1: tabii.
0: de yani ligimize renk katabilecek bir golcü. Şimdi zaten yerli golcü diye anlasak da sonuçta pasaportu Türk olmadı. Hep söylüyorum, milli takımda olmasını istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Keşke milli takımda kullanabilseydik. Çok fazla sakatlık yaşayan bir oyuncu değil. Kendine çok iyi bakan bir oyuncu. Bu sakatlığı neye bağlamak lazım? Hocam anlattı. Ben biraz da şimdi hep izlerken zemine bakıyorum. Zeminden
2: yok,
0: de...
2: Yok ya, zeminlik değil ya. Savaş çok yüksek tempoyla başlıyorlar şimdi.
1: Zemin de güzel görünüyor gerçi.
2: Yani yok, o kaygan filan ama
0: kayganlığıyla ilgili şikayet var. Oradaki ters rüzgar bilmiyorum. Olması yani güzel bir yer kamp için ama şimdi hocaların sürekli olarak bundan önce mesela son topu kaylası ne zaman? Oraya baktığım zaman Portekizli hoca
1: Jesus
0: geldiği zaman buraya mesela zannediyorum helikopterle gelmişti bir kere. Burada kamp yapamayız demişti mesela, izin vermemişti. Mourinho da mesela yapmadı.
2: O sisle alakalıydı ama.
0: Sis, ya zemin olarak, şartlı olarak baktığı zaman göl kenarında falan çok güzel ama zeminin futbol oynamış ve burada zaman zaman yer almış kişilere söylediğim zaman çok güzel gözüküyor ama sakatlığa yer verebilir düşüncesinde olanlar var. Bu sakatlığı tabii zemine bağlamak da çok fazla doğru olmaz. İnşallah sakatsız bir şekilde kampı bitirirler.
2: Bir de şey değil mi Savaş, pardon lafını kestim.
0: Sağ ol hocam.
2: Bir de Muriç öyle çok sakatlanan
0: onu
2: bir oyuncu
0: söyledim,
2: da değil.
0: Öyle başladım hocam. Muriç çok güçlü bir oyuncu. Çok fazla sakatlık. Sakatlık raporuna bakayım ben hemen. Bazı futbolcular vardır. Senede 3 kere sakatlanır. 10 gün, 15 gün, 20 gün. Mesela Samet Akaydın için hep söylüyorum. Ya ben araştırdım. Niye bu adam sürekli bunu seçiyor? Yani Ahbap Çavuş da olsun ilişkisi değil. Teknik direktörsün. Bir baktım hocam, adam 5 senede toplamda kaçırdığı maç sayısı 3-5, sakatlık bakıyorsun yok.
2: Çok
0: her
2: iyi.
0: Teknik adam böyle adam ister.
2: Çok iyi, evet.
0: Ya gerçekten de ben de zaman zaman eleştirdim niye alıyor diye. Samimi söylüyorum, bunu araştırdım ve dediler ki bu oyuncunun her zaman hazır. Sakatlık nedir bilmiyor mesela. Allah nazardan saklasın. Yani futbolcu sakatlanmayınca
1: hep hazır
0: olacak.
1: Sakatlık yaşamayan oyuncular niye böyle Türkiye'ye gelince bir anda sakatlık yaşamaya başlıyorlar? Bu da enteresan bir
0: ya şey. Ya hocam söylediğim şey.
2: Ya bu mesela normalde şu anki gösterilen antrenman normal mesela ikinci, üçüncü gün çok yapılacak bir antrenman değil.
0: Evet, bu.
2: Yani
0: bu
2: biraz ben... süreci yaymak lazım işte. Dayanıklılığı yaymak lazım, kuvveti filan. Mesela burada dediğim gibi yani oyunculara program veriyorlar. Onlara %100 uyun ki biz bazı safhaları atlayıp bu antrenmanlara başlayalım diye. Ama uyan var, uymayan var. Bazen işte koşulları başkalarına yaptıranlar var. Savaş, o Vedat Muriç olayına sana bir cevap vereyim. Milli takımda olmasını isterim dedin ya. Biz Vedat Muriç'in milli takımına, ben o zaman milli takımda çalışıyordum. Erkan Hoca'nın kulakları çınlasın, Giresun'u çalıştırıyordu. Biz takip ediyorduk da hoca da şöyle dedi. Bizde 94 doğumlu bir santrofor var. Çok etkili, bunu yapabilir miyiz diye biz çok uğraştık. Yani Vedat Muriç'i Türk milli takımına kazandıralım diye. Ama bürokrasi bölümünü geçemedik. Yani oyuncuyu Türk yapma şansımız yoktu. Kendisi de biliyor zaten bu konuyu da. Ama yapamadık yani. Aynısını Elif Elmas'la da yaşadık. Hem Vedat Muriç hem de Elif Elmas'ı çok yapmaya çalıştık.
0: Onlar da istediler değil mi hocam?
2: İkisi de istedi. Işte
0: bazı futbolcular gibi kaçanlardan yani, değil, isteyenlerden.
2: Hatta bu bir tabii şimdi sistem değişmiştir, kurallar. İşte üçüncü kuşak akrabası şeye falan gittik, Dışişleri Bakanlığı'na gittik. Yapabilir miyiz? O zaman da Vedat'ı işte kullanabilirdik. Hoca da, Fatih Hoca da çok istiyordu. Yapamadık, olmadı. Yani aşamıyorsun bazı şeyleri.
0: Aşamadığı zaman da bir şey diyemiyorsun tabii. Hocam demin sen Sidiki Şerif'in dışında bir golcü mutlaka gelmeli dedin. Gelmeli ama kulüplerimiz yani Aziz Bey de gibi tecrübeli bir adam da olsa, tecrübeli bir başkan da olsa, efsane başkan da olsa, seçim öncesiyle şimdiki süreçle ilgili bakıyorum, söylentiler, eylemler çok farklı. Transferlerden sadece Vedat Muriç var. Gelen futbolcu katkı sağlar mı? Bu kadar hazır futbolcuyu bulmak mümkün değil. Yani gelip oynatacağın şekilde. Burada bir yanlış yapılıyor.
1: Bir cümle alayım. Sidiki birazdan
0: Şerif
1: gideceğim.
0: Konusunda seçim öncesi Aziz Başkan çok ağır eleştiriler yapmıştı. Şimdi futbolcunun kaliteli olduğunu söylüyor. İsmail Hoca da hala aynı yerden gidiyor. Futbolcunun maliyeti çok yüksek. Atletik bir oyuncu ama yetersiz bir oyuncu gibi. İşte geldiniz. Bu oyuncuyu kazanmak adına değil, kaybetmek adına açıklamalar görüyorum. Ben burada üzülüyorum yani. Böyle bir oyuncu üzerinde evet. Tek başınıza.
1: Buradan devam edelim değerli izleyenler. Şimdi Vedat sonrası planlama nasıl yapılacak? Kadroya kim dahil edilebilir? Mevcut isim Şerif'le acaba ilk Avrupa maçına çıkmak Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı yapar, etki yapar. Bunları konuşacağız, değerlendireceğiz ama bu saati tamamlıyoruz şimdi spor ajansında. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu, 1977 yılında büyük heyecana sahip. Sarı Moyo'nun gururla giydiği bu turnuva,

0: Doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa bisiklet turunu Bernard Tevel kazandı. 1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Aspor Radyo.
1: Aslında 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ediyoruz. Ara vermeden önce Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası yeni planlamanın nasıl yapılacağından biraz bahsetmiştik. Özellikle de Sidiki Şerif konusu tabii ki burada kritik olacak değerli izleyenler. Acaba ilk Avrupa maçına Şerif'le çıkmak mı daha mantıklı, yoksa hemen hazır halde gelecek bir santrfor mu yetiştirecek Fenerbahçe? Bunu elbette konuşacağız, değerlendireceğiz. Bu arada bir önceki saat diliminde federasyonun resmi açıklamasını paylaşmıştık sizlerle yabancı kuralına dair. Hemen sıcağı sıcağına muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'tan yabancı kuralı sonrası gönderecek isimlerin netleştiğine dair bir haber geldi. Onu da sizlerle paylaşacağım, onu da değerlendireceğiz. Ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Malang Sarr, Lens kulübü oyuncuya veda etti resmi sayfasından. Belki bu konuyla ilgili de sıcak saatler yaşanabilir. Bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz ama önce Muriç'in sakatlığı planları nasıl etkileyecek Fenerbahçe'de? Şerif konusundan biraz bahsetmiştik. Hatta sen burayı, bu sayfayı açmıştın. Şerif'le ilgili özellikle İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamalar üzerinden şöyle bir değerlendirirsek Savaş.
2: Bizim kulüplerimiz için geçerli söylüyorum bunu. Planlama diye hiçbir zaman bir şey görmüyor. Hep planlama vardır. Bu milli takımda Fatih Hoca zamanında da vardı. 5 yıllık planlama yaptım, 10 yıllık planlama yaptım. Ta ki Derva zamanından bu şekilde. Ama o planlamalar ama kendisine, ama yönetimler tarafından bir türlü uymuyor. Şimdi planlama, Abdullah Hoca demin bir şey söyledi, cuk oturdu. Şurayı da geçelim ondan sonra. Ben kısa vadede bir transfer beklemiyorum. Yani bu 23-22 Temmuz'daki maça,
1: 21 Temmuz'daki
2: maça gelip oynayacak bir santrofor beklemiyorum. Çünkü Vedat Muriç'ten sonrası konuşulan isimler çok farklı. Direkt o özellikle

0: oynayacak bir oyuncu beklemiyorum. Olursa benim için sürpriz olur. Bizde hep şu var. Şu elemeyi de geçelim. Bunu da geçelim. Bundan sonra. Yıllarca böyle oldu. Galatasaray, Beşiktaş kulüplerin tamamı aynı. Şimdi daha önünde 3 eleme var. Birinin yolun çok başında. Belki buraya geçecek, sonra UEFA'ya göre bir golcü alacak mesela. Evet. Buraya devam ederse dur bakalım, bir tur daha bekleyelim. Sıkıntı şurada. Vedat Muriç transfer edildi. Vedat Muriç de bu maçlara başlanacaktı. Muhtemelen 1 ve 2. maçta olmayacak. Ama Vedat Muriç'in sakatlanmasından bir gün önceki medyayla yapılan sohbette İsmail Kartal Hoca'nın Sıdıkı Şerif'le ilgili yapmış olduğu açıklamaları, herhalde birçok futbol severler Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı olmaya gerek yok, çok tasvip etmemişlerdir. Çünkü atletik bir oyuncu olduğunu, verilen paranın fazla olduğunu.
1: Şerif'in bonservisi bence yüksek. Sanırım o anki şartlarda oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler.
0: Atletik bir oyuncu ama şu anda sisteminde, planında olmadığı gibi. Yani sonuçta o...
1: Yani İsmail Kartal'ın şu cümlesinden sanırım o anki şartlarda oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündülerden, hani biz ihtiyacımız olduğunu düşünmüyoruz
0: bunu, bunu sonuçta yönetim yapması lazım bu açıklamayı, ki başkan da onu yaptı. Başkan adaylığını açıklamadan önceki kongrelerden bir tanesiydi. Yüksek Divan Kongresi olabilir, divan olabilirdi. Yani o zaman göre de Saadettin Bey vardı. Bu iki transfer için çok ağır eleştiri yapmıştı. Birisi Nene transferi, birisi Sıdıkı Şerif transferi için. Bu iki oyuncu da bir cümle var orada, kullanmak istemiyorum, yayında bile vermemişlerdi. Birinci lig topçusu olduklarını, bonservislerine çok olduklarını ödediklerini. Başkan olduktan sonra da benzer açıklama yaptı. Ben Sıdıkı Şerif'in kalitesini orada biraz daha yumuşattı sonra, başkan geldikten sonra. Ama İsmail Hoca o yumuşatmanın tam tersi etmiş bu sefer. Yani burada bu bonservis ücretine gerek yoktu. Tekrar ifade etmek gerekirse Vedat Muriç'in sakatlığından önce yapılan bir açıklama, eğer bugünü görmüş olsaydı İsmail Hoca bu açıklamayı bence yapmayabilirdi.
2: Çünkü kullanacak muhtemelen.
0: Yani, ya ben o yüzden hocam, çok hocam dikkat etmek
1: maça
0: lazım.
1: Kadar, ilk maça kadar bir transfer, hazır bir ismin gelmesini,
2: ben gelmesi gerektiğini söylüyorum. Bekliyorum da.
0: %100.
2: Yani yine söyleyeyim. Yani bu turdan sonra mühim olan önce burayı bir geçmek, değil mi? Hı-hı. Onun için burayı o Şerif'le oynayabilirsiniz. Yani görece olarak Fenerbahçe eleyeceği bir takımla oynuyor. Ama işi garanti altına almak lazım. Bir santrafor daha getirin. Kullanmak istediğiniz, devam edeceğiniz bir santrafor getireceksiniz. Onunla oynayacaksınız. Yani bunu garanti veriyor musun ki turu geçtikten sonra getireceğim? Yok öyle bir şey. Bunun geçen sene biz burada bir sürü tartıştık. Devre arası iki santrafor gönderdiler. O zaman İsmail Hoca'nın söylediği gibi şey geldi, Şerif geldi. Ama olmadı, çünkü Şerif olabilir Ezgi, ama yani genç bir oyuncu, geldiği dönemki Fenerbahçe'nin yarıştaki ruh hali nasıldı? Rakiplerinin santraforları nasıldı ve olmadı.
1: Hocam oyuncunun da biraz haksızlık değil mi? Yani bütün sorumluluğu ona yüklemek çok bu kadar kritik maçlarda.
2: %100 John Duran'ı gönderdiler, El-Nesri'yi gönderip şeyi aldılar. Orada hep şunu söyledik, Tedesco işte burada ön plana çıkmalıydı. Yetmez, bir tane daha alalım demeliydi. Şimdi ben yine aynı yerdeyim. Diyorum ki ön eleme oynayacağız. Ayın 21'inde, doğru değil mi? Ülke olarak, Fenerbahçe olarak. Alın bir tane net santrafor. Alın bir tane net santrafor. Devam edecek süre zarfında kullanacağız. Onunla çıkın. Aynı hatayı yapmayın. Zaten alacaksınız. Almayacak mısınız? Elendikten sonra bunun ne yararı olacak? Öyle bir şey var. Onun için ayın 21'ine kadar, bugün ayın kaçı, 30'u yaklaşık 20 günü var. Evet. Getirin, kullanın oyuncu. Ben bunu söylüyorum. İkinci bir şey daha. İsmail Hoca çok tecrübeli bir antrenör. Yıllarca ligde çalıştı, alt ligde çalıştı. Ya bir antrenörün mümkün olduğu kadar oyuncu ismini özellikle basının önünde verip açıklama yapması çok doğru değil. İyi veya kötü. İsmail Hoca burada bence bir genelleme yapmış. Demiş ki o anki şartlara göre biraz da topa çok girmekten kaçmış bence. Demiş ki geniş alanda etkili olabilir bir oyuncu. Aslında şunu da söyleyebilirdi. Yani Fenerbahçe'nin yarasına merhem olmamış da diyebilirdi. Ama o zaman daha da büyük, biliyorsun, eleştiri gelebilirdi. Çünkü bu oyuncuyla çalışacak İsmail Hoca. Bu oyuncu bu kadronun içinde olacak. İki tane santrofor artı Şıdık Şerif, ki olmalı bence. %100. Hatta ben daha ileriye gideyim. Bir tane daha olmalı. Bence büyük hedefleri büyük olan takımların, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın 4 santrofor olmalı. Çünkü bunlar kalite olarak diğer takım

0: Bunlara göre görece olarak daha ön planda takımlar. Bunlar Avrupa'da yarışacak. Bunun sakatlığı var, formsuzluğu var, adaptasyonu var. Bence 4 tane olmalı. İşte o değerlendirmeyi yaparsınız. 2 tane ana santraforunuz olur. Bir tane daha hareketli, bir tane de kullanacağınız genç santrafor koyarsınız. Mesela onun için Fenerbahçe'nin bence 3 tane değil 4 tane olmalı. Galatasaray'ın da dediğim gibi keza öyle. Ama şu yanılgıyı yapmasınlar lütfen. Yani ayın 21'i gelmedi santraforumuz. Sıdıkı Şerif'le oynuyoruz. Bu biraz kolaycılık oluyor. Getirin, imkanınız da var. Görüştüğünüz oyuncular var. Biraz sonra Malang Sarı da konuşacağız tabii belki. Onunla da görüşüyorsunuz. Kadroya katacaksınız. Böyle birinde karar da kıldınız muhtemelen. Birkaç oyuncu var. Bir tanesini getirin, kullanın. Rahat rahat, kafanız rahat olsun. Sonra değil mi hedefiniz Şampiyonlar Ligi'ne girmek? Öyle diyorsunuz. Yani Allah korusun, elenip bir de Avrupa Ligi'ne düşmek var. Oradaki ekonomik şartlarla, Şampiyonlar Ligi'ndeki ekonomik şartlar bir değil, kolay değil. Onun için ben dediğim gibi yani bence
1: maça kadar mutlaka bir isim alınmalı.
0: Savaşa da katılıyorum. Şöyle kolay değil. Kolay değil. 20 günlük sürem var. Ama imkanın varsa, getirebiliyorsan, doğrusu bana göre getir, oynat.
1: Peki.
2: Şimdi hayaller ve gerçekler konusunda Sayın Başkan iki seçim öncesi sürekli olarak Hakan Safi'nin seçim vaatlerindeki futbolcu üzerine hep eleştiride bulunmuştu. Bizim bir takım şeylerimiz hazır demişti. Bütçe olarak sadece çok fazla Hakan Safi'nin rakamlar bazında eleştiride bulunmuştu. Bir tek Vedat Muş transferi gerçekleşti. Kaç gün geçti hocam seçim üzerinden? 23 gün.
0: Yani.
2: Bugün 24. gün.
0: Evet. 6'sında mıydı?
2: Evet. 6 ya da 7'sindeydi. Yani 23 gün geçmiş. Ve bunun bir de öncesi var. Seçim hazırlıkları var. Yani orada da seçimin tarihi açıklandığı zaman ve ben adayım dediği zaman da bir aylık süre. Bugün Vedat Muriç'in dışında aslında Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike bugün 10+4'ün devam edeceğinden itibaren ve şu anda sizin 4 tane kalecim var, saha beklerim var, orta saha kalabalık.
1: Tam o noktada esas savaş. Şimdi az önce arkadaşlarım ekrana getirmişlerdi. O listeyi yine bir rica edelim. 10+4 kuralının değişmeyeceğinin açıklanması üzerine Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen isimler netleşti. Diego Carlos, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Omar Fayet, Mimovic, Bekao ve Musaba yolların kesin olarak ayrılması planlanan isimler şu anda Fenerbahçe'de. 19 yabancısı vardı. Bu kuralın değişmesi halinde belki yola devam edilebilecek isimler olabilirdi. Gerçi hangisi olurdu bilemiyorum.
0: Orada yaşı tutan bir tek Mimovic var.
1: Ama
0: diye düşünüyorum, bilmiyorum tabii de.
2: Mecburiyetten belki kalabilir. Yani eğer
0: yok ama hiç kullanmadı ki, aldılar oyuncuyu, kiralık verdiler.
2: Hocam, oraya eğer doldurmak istiyorsan tutabilirsin, transfer yapamazsan. Çünkü mecbur değilsin oradaki 10+4. Ama tutan bir tek o var. Bakıyorsun Musaba ilk geldiği zaman bayağı yani etkiliydi. Duruma göre forma şansı da buldu fazlasıyla. Ligimizi biliyor. Beka unutulmuş bir oyuncu. Mimovic dediğimiz gibi ama Fayet aynı şekilde çok fazla.
1: Amrabat'ın talipleri var ama.
2: Amrabat'ın talipleri var. Celta Vigo falan demişlerdi. 5 milyon euroluk
1: bir bonservis.
0: Bence Carlos'un da var.
1: Carlos'un da var.
2: Livakovic'in de var. Oradaki ilk 3 sıradaki isimlerin net talibi olur. Yani orada bir gelir sağlanabilir.
0: Yani bugün ya mesela zaman orada Ezgi mesela Carlos'un potansiyel olarak belki değerlendirilebilirdi ama oyuncunun niyeti Fenerbahçe'de oynamak değil.
1: Zaten sağlık kontrolüne de katılmadı.
0: Yani oradan zaten muhtemelen noter tespiti yaptırıp onu kontrol edecekler. Orta saha çok kalabalık. Abramat orada süre alır mı? Çok zor. Enteresan. Musaba'yı aldılar. Şimdi çıkıyorlar.
2: Mecburiyet. Böyle bir kanat oyuncusu, bir kanat santrafor lazım. Yani burada mesela Diego Carlos şundan da olabilir acaba hocam. Geldi, doğru düzgün forma giymeden 3 başkan gördü.
0: Yok, oynattılar bir ara. Pozisyon hatası yaptı bayağı.
2: Oynamasından ziyade 3 başkan, 3-4 tane teknik direktör, sürekli değişkenlik. Bundan dolayı mı acaba gitmiş?
0: Yok, bence o futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istiyor. Muhtemelen şey de, menajeri de kulüp arıyordur ona diye düşünüyorum.
2: Şimdi bulmuştur. Bulmasa böyle res çeker mi? Sağlık kontrolüne falan gelmediğine göre demek ki bulmuş kulübünü.
1: Ama o da muhtemelen şöyle, Mason Greenwood şu anda gündemde. Biliyorsunuz hem bu kurala da uyuyor.
0: Evet.
1: Hem sağ kanat oyuncusu. Bu listeye Musaba'nın da dahil olmasından benim anladığım Greenwood transferinde de bir aşama kat edilmiş
2: yani olabilir. Ne kadar aşama kat edildi bilmiyorum ama şimdi bizim aldığımız gerek Erdem'den gerek sosyal medya haberlerine baktığımız zaman Orada da bir anlaşma.

0: çıkmazlık şöyle var. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım yönetim bir teklif sunuyor. Greenwood tarafından da biz Hakan Safi ile de görüşmüştük. Bize daha yüksek bir bedel önerilmişti deniliyor. Bu da sıkıntı.
1: Tabii.
0: İki başkan adayının da aynı oyuncuya gitmesi. Eğer böyle bir şey varsa Hakan Bey'i alırlar. Beraber giderler. Amaç Fenerbahçe'nin buradaki sıkıntısını çözmekse santrafor sorununu...
2: Bu arada kurala uymuyormuş, pardon. 2001 doğumlu oyuncu.
1: Kim?
2: Greenwood.
1: Kurala uymuyor ki.
2: Uymuyormuş pardon.
0: Kurala mı?
2: Uyuyor dedim
0: kurala,
2: de.
0: Kurala uydururuz Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan. Kuralları falan çöpe atarım. Greenwood şu anda
2: Fenerbahçe. Ya zaten Fenerbahçe şey için. Greenwood'u alsın.
1: Greenwood'u şey için düşünmüyorlar ki Ezgi zaten. Direkt sant şey.
0: Yok onu söylüyorum. O kuralla alakası.
1: Transfer
0: o şu anda Fenerbahçe evet, evet. İlaç olacak bir transfer. Yani
2: hani hem de uyuyor olsa aslında çok.
0: Osman. Onana. Beşiktaş'ta kim olacak bilmiyorum. Orada da bir santrafor ihtiyacı var. Yani ligimizde şu anda Greenwood'u geldiği zaman onun 23-24 yaş altı olması hiç önemli değil. Fenerbahçe'nin net ihtiyacını giderecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Hı hı. Buradaki sorunu Sayın Başkan zaman zaman ince hesaplar yapar. Net de katı duruşu da vardı. Transfer süreçlerini Abdullah Hoca daha iyi bilir. Ben öyle bir rakam şeyi varsa karşılığı Hakan Bey ile görüşülen rakamla kendilerini görüştüğü rakamda bunu çözmek çok fazla zaman almaz. Gerekirse de Hakan Bey'den de yardım olur. Eğer kim görüştüyse Hakan Bey adına ya da kendisi görüştüyse. Çünkü sonuçta Fenerbahçe bir tane. Bugün Hakan Bey var, bugün Aziz Bey var, yarın başkaları var. Yani bu, ya, bu doğruysa, beyanat sizin diğer bir başkan adayız bu teklifi yaptı, siz de bunu verin diyorsa, bu çok doğru bir şey değil.
1: Orada şey tabii, iki tane de stoper var, Diego Carlos'la Becao. Onların çıkmalarının bir sebebi de şey, Malang Sarr'ı transfer edecekler.
2: Evet, evet, ondan Malang Sarr'la ilgili de Lens Kulübü resmi hesabından veda mesajı paylaştı. Sözleşmesi sona eren oyuncumuza kariyerinde başarılar dileriz diye.
0: Başka kulüplerden teklif var mı? Başka bekleyenler de var diyorum.
2: Vardır illaki Avrupa'dan.
1: Ya ama Fenerbahçe transferinde bayağı yol kat etti oyuncunun. Çünkü oyuncu iki bölgeye de alternatif. Hem sol stoper hem de sol stopere ve de iyi bir oyuncu. Bence onda karar kırılacaklar öyle gözüküyor.
2: Peki.
0: O bile ilk maça yetişmesi lazım. O kararı kılacaklarsa boşa çıkan bir oyuncu, teşekkür yapılan bir oyuncu gelip bir an önce katılması lazım.
1: Ya yani. Savaş
2: ama epeydir de yanıt planda bekleniyor oyuncudan bu
1: ya
2: oyunda.
1: Şeyle,
0: oyuncu savaş, ne yapıyor? Teklif
1: şeyle oynarsın onu değil. Şeyle Osterwolde ile Archie Brown'la ilk maçı bir türlü oynarsın da santroforsuz oynayamazsın. Yani onu söyleyeyim. Maalesef orayı doğru. Bir türlü oynarsın. Yani
0: her bölgenin alternatifi var hocam hala şu anda sana bakıyorum.
1: Çünkü bu turdan sonra iki tur var. Bir playoff var, bir tur daha var. Oradaki rakipler Grozny kadar şey değil, kolay değil, daha zor.
2: Playoff.
1: Tabii playoff. Playoff bölümü ya. Şey filan var.
0: Bak kaleci...
1: Neydi Norveç takımı? Geçen senenin flash takımı vardı ya.
2: Hemen.
1: Her neyse. Galatasaray yendi ya Bodo filan var yani.
0: İnanılmaz bir takım. Hala da üstüne koyarak geliyor. Fenerbahçe'de mesela santrafor, kaleci de şu anda iki kaleci de mesela uyuyor şu anda. O maça kadar gelip gelmeyecek.
2: Ya Bodo ya da Lyon bu arada. Yani Lyon ikisi de zor.
0: Kim oynayacak?
1: Ya büyük ihtimalle Ederson dönecek, kullanacaklar.
0: Ederson o maça kadar gelemez ki hocam.
1: Yok 19'unda bitmiyor mu eğer finale kalırlarsa?
0: Ya hocam onların en az 10
2: ama
0: gün izni var.
2: Ama hocam bir de şimdi
0: en az 10 gün izinleri var. Oradan gelen hemen gelemez yani. Finale yani yarı final gördü. Final gördü. Onun gelmesi ikinci maça bile zor.
1: Yani ya Mert de oynar. Bir türlü orayı çözer. Livakovic'ten eğer.
0: Tarık
1: var, İkisinden Mert var. Birisiyle ama oynarlar, orayı bak, çözerler.
0: İkisini de çözersin de santraforu çözemiyorsun işte.
1: İşte santrafor büyük ihtimalle eğer alırlarsa ki ben alması gerektiğini söylüyorum, alamazlarsa eldeki Şerif var artı Talişka var yani. Başka
0: Şerif
1: orada
0: Şerif varken Şerif'le başlayalım.
2: Bu arada şimdi stoper transferinde bir süredir Kim Min-jae'nin de adı geçiyordu. Bugün izleyicilerimizle paylaştığımız bir haber vardı. Kim Min-jae için Galatasaray'ın da devreye gireceği, hatta iki kulübün yine transferde karşı karşıya geleceklerine dair. Hazır Savaş buradayken hemen böyle bir yumuşak geçişle Fenerbahçe'den Galatasaray'ın transfer gündemine de geçmiş olabiliriz.
0: Kim Min-jae Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu. Hatta geçen sene devre arasına gittiğimiz zaman orada da bir ilgisi olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'a da önerilmişti. Kim Min-jae Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Galatasaray'ın da olduğunu düşündüğü zaman ciddi bir avantajı var. Bir stoper bakıyor. Çünkü Sanchez, ciddi teklifler var. Abdülkerim Sanchez ikilisinde özellikle Abdülkerim'in geçen sezon sonlarına doğru bayağı bir eleştirileri vardı. Büyük maçlarda şampiyonları. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için düşünülen oyuncularından bir tanesi. Diğeri de çok daha önemli bir oyuncu. Van Dijk, onu sormadan o sonu
2: söyleyeyim. Elendi de.
0: Sayın Başkan Dursun Özbek'in de çok istediği bir oyuncu. Fırsat transferlerine bakıyoruz. Can Duran'ı da konuşacağız. Ama bu 10+4, bundan önce hep şunu söyledim. 10+4 belli olsun. Çünkü Galatasaray'da diğer takımlarda şu anda artık Galatasaray belli ki 10+4'e göre hareket edecek. Bunlardan bir tanesi John Duran olacak gibi. Icardi meselesi artık herhalde Duran transferi açıklanmasına gerek yok. Bugün Icardi sözleşmesi bitiyor. Artık bu saatten sonra Icardi ile çok fazla zaman aşamayacak. Hani kaybetmeyecektir Galatasaray. John Duran orada Kim Mice ve Van Dijk. Bir stoper olacaktır.
2: John Duran'ın olma ihtimali yüzde kaç görüyorsun Savaş? Özellikle kuralın değişmemesiyle birlikte.
0: Yani yüksek görüyorum. Burada Sayın Abdullah Kavukçu transfer görüşmesini Okan Hoca ile beraber yaptı ama transferlerde son sözü başkan söyleyecek her zaman.
2: Peki yaş tamam da John Duran'ın özellikle gittiği her kulüpte yaşadığı biraz daha saha dışı problemlerle gündeme gelmesi acaba Galatasaray adına bir sıkıntı yaratır
0: çıkalım
2: mı?
0: Çıkalım soralım, 10 tane Galatasaraylı bulalım. Şu anda 7 tanesinde aynı sıkıntı, aynı düşünce vardır. 3 tanesi duygusal bakmayı tamam gelsin, Osimhen'le beraber iyi bir iki yıl oluştururlar derler. Ben de buna çok katılmam mümkün değil. Gittiği her takımda hocasıyla, futbolcularla ters düşmüş, zaman zaman fiili yerlere kadar gitmiş bir oyuncudan bahsediyoruz.
2: Yani aslında potansiyeliyle çok daha farklı yerlerde olabilecek bir oyuncuyken bu yönüyle biraz daha
0: Galatasaray'a gol atmış, Galatasaray'a gol attıktan sonra sevinci. Fenerbahçe Galatasaray'dan çok oyuncu aldı ama Galatasaray'ın böyle Fenerbahçe'den aldığı oyuncu sayısı azdır. Ben hala tam böyle imza atma aşamasına gelmeden bu konu için bir şey diyemiyorum. Son sözü başkan söyler. Başkanın ne dediğini daha tam olarak
2: anlamadım. Okan Buruk ne düşünüyor?
0: Okan Buruk olabilir demiş. Yani Abdullah Kavukçu çünkü şu anda oyuncuyla görüşüyor. Görüşmüş. Hatta daha da geriye gidelim. Devre arasında önerilen bir oyuncuydu. Galatasaray'a devre arasında Fenerbahçe'den bize gelmek isteyen bir oyuncu var dediğimiz zaman hiç John Duran ismi aklımıza gelmemişti.
2: Hayır, bu arada hiçbir kulüp rehabilitasyon merkezi değil ama bir taraftan Galatasaray bunları da diğer takımlara göre daha iyi de başaran bir takım.
0: Ama bozduğu zaman da hemen gönderen bir oyuncu.
2: Tabii, Galatasaray'ın Zaha, Ziyech,
0: Sergio, Kerem Aktürkoğlu, evet. Bunlar Galatasaray'da dengeyi bozduğu için gönderdi. Takımdaki bir takım o sistem, düzen, arkadaşlık. Evet. Hani yanlış anladın, Sergio bu yüzden gitti. Zaha bu yüzden gitti. Tete bu yüzden gitti. Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi de bu yüzden. Kaptanın elinde alması bazı oyuncuların takımda düzeni bozduğundan dolayı. Şimdi burada Sanchez, yani John Duran çok kaliteli bir oyuncu. Ama Osimhen'le oynarken Osimhen'in, hocam Andrelin kaç yapıyor sahada? Bir anda acayip oluyorsun değil mi? Atandan, kaçandan. Orada şu anda Osimhen'e bir hareket yapsa Osimhen de agresif bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Ama agresif oyun. Zaman zaman mesela hatırlıyorum geçen sene Yunus'a, Abdülkerim'e kızdığı noktaları. John Duran'ın da freni yok.
1: Ben o da sahada... şey de değil mi? O da rol çalmayı çok
0: hocam,
1: seviyor.
0: Hocam o da öyle. Ben değil şimdi mi? Mesela bir Marco abi, Kerem Aktürkoğlu'yu daha görmek istemem Galatasaray'da. Der diyorum 10 tane Galatasaray'ı çevirelim, mikrofon uzatalım. 7 tanesi falan John Duran'da çok sıcak bakmaz. Ama evet. Okan Hoca tamam diyorsa, şimdi John Duran'ın Tedesco ile yaşamış olduğu bir şey de var. Soyunma odasında.
1: Ben sakıncalı transfer olarak görüyorum.
0: Ben net John sakıncalı
1: Duran.
0: Görüyorum.
1: John Duran, evet.
0: Ben net sakıncalı görüyorum.
1: Artıları da var, eksileri de var. Hemen dile getireyim, altını doldurayım. Bir kere 2003'e uyması artı. Ekonomik olarak sizi çok fazla yoracağını düşünmüyorum. Kiralık olarak gelecek. Bunlar artıları. Oyuncu kalitesi ne yani %50 de kefilim artı düşünüyorum. Çünkü potansiyelli bir şey ama nereden gitti Arabistan'a? Aston Villa'dan gitti çok ciddi rakamlara.
2: Evet.
1: Geldi Fenerbahçe'ye kiralık, çok yüksek rakam. Hocayla kavga edecek duruma geldi, fiili duruma. Oradan nereye gitti? Rusya, Zenit'e mi gitti? Bir yere gitti bilmiyorum. Bir yerde tutunamadı bu oyuncu. Galatasaray zaten böyle oyuncuları zaman zaman rehabilite ediyor ama zaman zaman da çok sorun yaratan oyunculardan da çıkıyor. Şimdi tamam Galatasaray bir tane santrofor alacak ama Savaş, Galatasaray'ın bir de 10 tane yabancısı var bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Tamam John Duran uyuyor.
0: Bakalım.
1: Mesela Kim Mije'yi getirirsen 11 oluyor.
0: 9-10.
1: Oradan kimden
0: hocam,
1: çıkacak?
0: Elde olanlar da var daha. Nelson 11, Fransoski 12, Jeler 13. Şu
1: onları saymıyoruz işte yani. Bu 10 işini de Galatasaray'ın doğru planlaması
0: buradan,
1: lazım.
0: Buradan kim çıkar? Yani baktığın zaman Singo koşulara başlamış. Torreira var, Lemina var. Salah'ı gönderemezsin. Sanchez teklif gelirse yani niye zaten veremezsin?
1: Singo koşullara mı başlamış?
0: Ben çok şaşırdım.
1: Dedi.

0: yoksa çok şey mi götürür? Çünkü Okan Hoca biliyorsun huzuru bozan oyunculardan devamlı çıkıyordu. Daha önceki dönemde çok var.
1: Ben evet.
0: Ben size samimiyetle söyleyeyim. Okan Hoca Icardi'den de bazı konularda rahatsızdır.
1: Şu anda o yüzden zaten isteseydi
0: yani bu teklifin bu teklifin net olmasının sebebi de bence o. Yoksa Icardi bırakılacak bir santrofor değil. Gol vuruşu olarak.
1: Icardi Türkiye'de başka bir takım alır mı hocam sence?
0: O gider mi bilmiyorum. Icardi bence Icardi'yi şöyle söyleyeyim. Yani bence Icardi takım aradı.
1: Hala da aramaya devam ediyor.
0: Menajeri yani. Menajeri üzerinden. Bence Galatasaray'ın verdiği net rakamı hiçbir kulüp vermez.
2: Galatasaray'ın dışındaki teklifleri değerlendirmiyoruz demiştik.
1: Türkiye'de veriyor hocam.
0: Ben bunun şeyidir. Türkiye'de, bu klasiktir. Devamlar tarafa bakarlar.
1: Anladığım takımları belki değil ama Türkiye'de Icardi'nin aldığı parayı büyük takımlar arasında yani son Galatasaray'ın verdiği 4-4,5 imza parasıyla verilebilir mi? Bu Icardi'ye değil tabii ki yani.
2: Peki Savaş, o zaman diyorsun ki şu anda en net isim Van Dijk
1: baştan
2: savunma
1: çok,
2: için.
1: Öyle ama bir yıllık daha sözleşmesinin olması
2: John Duran
1: kötü.
2: John Duran olma ihtimali çok yüksek diyorsun.
1: Yüksek. Başkan Van Dijk'ı çok istiyor. Okan Hoca zaten hayır deme şansı yok. Takımdaki kime sorarsan sor. Ben Sanchez'le bir röportaj yaptım Van Dijk için. O kadar güzel şeyler söyledi ki. Hani bugün Van Dijk'ı bir stoper.
2: Ama o da Sanchez için bu arada konudan konuya atlayacağım ama.
1: Stoper gibi değil.
2: Resmi hani, teklif geldi mi?
1: Resmi olarak yazışma olarak yok ama. Geçen hafta iki gün önceki. Hani La Gazette Delle Sport'un bir haberi var ki. Bu kadar insanları şey yapmayın ya. Yani küçümsemeyin. Galatasaray 18 milyon euroluk teklifi kabul etmiş ki Galatasaray önermiş. 18 milyon euroya kabul ederiz gibi.
2: Hmm.
1: Yani Galatasaray.
2: Davinson
1: Sanchez için Koma'dan gelen Galatasaray 18 milyon euroya getirirseniz alırsınız diye.
0: Ya, Dünya Kupası'nda oynuyor yani.
1: Dünya Kupası'nda oynuyor. Çok şahane maçlar çıkarıyor. Galatasaray'da 3 senedir çok iyi işler yaptı. Ve siz Galatasaray yönetimini sanki böyle bir aşağı çekmek adına Galatasaray 18 milyon euro istedi. Komo'nun teklifini değil Galatasaray 18 milyon lira gelirse Komo'yu veririz.
0: Galatasaray
1: gibi.
0: Stoper arıyor, stoperini satacak yani.
1: Tabii. Yani ne olur kadar güzel. Hem de 18 milyon euro yani.
0: Bu nasıl planlama ya?
1: Öyle planlama olur mu? Bu tamamen sosyal medya, La Gazette Zelle Sport'un haberi, menajer sporların haberi. Öyle işlerine geliyor. Belki öyle bir teklif sunuyorlar. Yani bu transfer sürecinde gerçekten ben çok üzülüyorum. Öyle enteresan haberler oluyor ki.
0: Valla Davinson Sanchez'i Galatasaray satarsa 30 artıya satar.
1: Hocam ona rağmen ona varım.
0: 30 artı.
1: Bak 30 artıya satarsın. O zaman gidersin Van Dijk'ı alırsın. Kimse sana bir şey demez. Van Dijk'ın orada bir saniye sözleşmesi var. Ve Van Dijk gerçekten çok büyük bir profesyonel. Çok büyük oyuncu. Sadece bir stoper savunmacı değil. Oyun kurabiliyor. Liderlik yapabiliyor. Orta sahayı toparlayabiliyor. Ya bir stoperden fazlası. Dünyanın şu anda herhalde 3 tane say desen hiç düşünmem bir numaraya Van Dijk koyarım şu anda. Mevcut içinde şu anda. İtiraz olmaz mı hocam Van Dijk'ın dışında?
0: Ya biraz şey olmaya başladı. daha ön plan Arsenal'da falan daha iyi stoperler var. Şeyde Brezilya milli takımında oynayan Arjantin. Ya Van Dijk çok iyi oyuncu. Bir şey dediğim yok da pozisyon bilgisi olarak, deneyim olarak. Çünkü bir stoper olarak çok ciddi rakamları görmüş bir oyuncu.
2: Hocam,
0: ama benim anlamadığım
2: yıllarca Kim Min-jae'yi mi alırsınız, Van Dijk'ı mı alırsınız?
0: Ya ben mesela Davinson Sanchez'den çıkmam.
1: Yanına alacağım, yanına.
0: Galatasaray'ın yanına oyun planında hocam. Bence Kim Min-jae'yi alırım ben.
2: Kim Min-jae'yi alırsın.
0: Yani şey, Galatasaray'ın oyun planı için konuşuyorum. Hı-hı. Neden? Galatasaray önde oynamayı seviyor. Galatasaray'ın en büyük sorunu biliyorsun geniş alanda yakalandığı zaman. Kim Min-jae buna uygun bir oyuncu mu? %100 uygun bir oyuncu. Daha çabuk. Ama onun maliyeti de çok ciddi rakamlar. Yani Bayern'den.
2: Tabii. Ben ama artık maliyetsiz.
0: Savaş Van Dijk'ı alacağım
1: net,
0: diyor.
1: Ben Van Dijk'ı alırım hiç. Yani 2 sene rahat oynatırım. Önünde Şampiyonlar Ligi var. Kim Min-jae tamam. Ama hem yaş aldı hem Fenerbahçe ve ilk gittiği senenin gerisine düştü.
0: Hangisi daha büyük? Kim Min-jae bir şey Van Dijk.
1: Van Dijk büyük. Van Dijk 35 yaşında.
2: Van Dijk büyük. Tam kaç
1: 35
2: yaş var
1: oldu
2: bakalım.
1: Galiba. Ya ben şu anda son 10 yılda izlediğim stoperler arasında Van Dijk koyuyorum. Ramos zaten
2: Van Dijk
1: her zaman
2: 91 doğumlu.
1: İyi 35 yaşında. Ben mesela evet. Van Dijk'ı şu anda bir numaraya koyarım. 200 seneye geriye giderim. O zaman Ramos zaten ya. Bir defa çok hava hakimiyeti yerden.
0: Bence Van Dijk
2: 29 yaşında.
0: Yani
1: 6 yaş var arada. Ben kısa vadede Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni düşündüğümüz zaman Van Dijk'ın takıma daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum. Yani bir stoperden fazlası olabileceğini düşünüyorum.
0: Olabilir.
1: O yüzden peki. Van Dijk'çiyim.

0: Savaş, can uzun.
1: Yani Can Uzun soyadı gibi uzun transfer dönemi başladığından beri milli takımda yer aldı. Çok fazla şans bulamadı. Ama transfer süreci bunun için çok uzun. Biraz daha uzayacak gidecek. Yani Can Uzun mu olur? Biliyorsunuz Bernardo Silva vardı. Birçok oyuncu
0: Artık
1: geçti oraya.
0: gitti.
1: O da gitti. Bir isim daha vardı ya. Konuşulan. Sonuçta çok isim var. Geçen baktım orta sahaya 22 tane oyuncu
0: Orta
1: yazılmış
0: sahaya çok
1: sadece.
0: oyuncu yazıldı.
1: Beklemek lazım biraz daha. Soyadı gibi daha uzun uzun zaman lazım.
0: Niye
1: Hemen olacak.
0: öyle?
1: Çünkü 60 milyon euroya serbest kalır maddesi var hocam. Galatasaray'ın 30 milyon euronun üzerinde çıkmayacağı. 30 milyon euro da baktığın zaman ben çok diyorum. Konuştuğum arkadaşlar hala diyor ki ya günümüz futbolunda artık çok değil.
2: Ya pozisyonu santrofor ve arkası olduğu için, yani oralar değerli olduğu için o rakamlar, o yüzden. Bir de Can Uzun'un yaşı da
0: Tabii gelecek
2: 2005'li
0: vaat
2: ya.
0: eden bir oyuncu.
2: Yani eğer böyle bir transfer olsa o rakamlar mecbur çıkıyor otomatikman. Zaten onun altına da satmazlar ki şey.
1: Yok, 60 milyon euro serbest kalır
2: 60
1: maddesi olan
2: değil.
1: bir oyuncuyu.
2: 60 için çok yüksek. Ben de kabul ediyorum da. Yani mesela 30-35 arası uygun bence.
1: 30 milyon euro civarlarına çıktı ama
2: Ya
1: bırakırlar mı?
2: Galatasaray zaten küçük transfer yapmıyor ki rakamsal olarak. Değil mi?
1: Galatasaray
2: Hep yüksek. Singo'ya kaç verdi?
1: 30.
2: Yani.
1: Onu da sabek olarak aldı. Sonra stopere dönüştürdü.
2: Ama
1: Çünkü iki tarafta da
2: Can
1: oynayamıyor.
2: Uzun şeye uymuyor tabii. 2003 ve küçük uymuyor. 2003 hani şey var ya, yabancı ona uymuyor.
1: Yerli zaten.
0: Zaten yabancı değil.
2: İşte onu diyorum, yerli ona
1: Yabancı
2: uymuyor.
1: olsa dediğin gibi
2: Hayır,
1: olabilir
2: yaşı
1: yerli.
2: 2005'li olduğu için söylüyorum.
1: Genç oyuncu Avrupa'da uzun vadede genç oyuncuyu alıp o randımanı alıp sonra satabiliyorlar. O yani 50'ye alan 80'e satabiliyor. Ama biz bunu yapabilir miyiz? Burada birçok kez tereddütlerim vardır.
2: Can Uzun olabilir. Niye? O potansiyeli var. Ben hatta Can Uzun'a milli takımda haksızlık yapıldığını düşünüyorum.
1: %100 haksızlık
0: Birçok
1: yapıldı.
2: yani
1: %100 haksızlık yapıldı
2: yani
1: hocam. Bana Türkiye'de
2: süre
1: Fenerbahçe
2: olarak biz Can Uzun'u efektif olarak hiç kullanmadık. Yani ilk 11'de oynayacağı maçlar vardı. Tabii hocanın kararı ama biz mesela Can Uzun'u daha efektif kullanabilirdik.
1: Elif Elmas dışında şöyle bir baktığımız zaman tüm takımlara bakalım. 20 yaşında böyle büyük bir bonservis ödeyip 30 ya da işte 10 aldın, 20'ye sattın. Kaç tane oyuncu sayabilirsin? Avrupalı alıyor, 50'ye alıyor, 80'e 100'e satıyor mesela.
2: Mesela şey var. Ferdi Kadıoğlu ciddi
1: Elif
2: rakama
1: Elmas,
2: satıldı.
1: Ferdi
2: Değil
1: Kadıoğlu.
2: mi?
1: Tamam. Başka? Sacha Boey yabancıydı. 1 milyon alındı, 30 milyon satıldı. Orada da o gün iş aldığında Tuel 2 maçta izledi. Bekleri sakatlandı. Mecbur bir oyuncu alması lazımdı. 15'e anlaşmışken Galatasaray bu fırsatı çok iyi kullandı. Yani almasını ben 30'a alırım. Osimhen için de aynı şey geçerli.
2: Ya
1: 80'e aldığın oyuncuyu kaç
2: ben
1: satabilirsin?
2: sana bir şey söyleyeyim mi? Can Uzun için 30 milyona veriyoruz dese mesela kulübü, Frankfurt değil mi onun kulübü? Ben Galatasaray'ın bu transferi bitireceğini düşünüyorum. Alabilir yani. Üzeri rakamlar için bir şey söylemem ama 2005 doğumlu, çok potansiyelli. Bir de şöyle bir şey var Ezgi. Senin oyununa uygun, senin ihtiyacına da uygun bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Tabii geçen sene eksikliği çok hissedilen bir bölge oldu
2: 30
0: orası.
2: üzeri, ve bu oyuncudan daha sonra ciddi rakamlar kazanabilirsin. Çünkü bahsettiğimiz oyuncu 20 yaşında bir oyuncu.
1: Hocam böyle çok Galatasaray oyuncu kaybetti. Diğer takımlar da aynı şekilde.
2: Ya
1: Bunu
2: burada
1: alabilir.
2: risk alınabilir
1: Risk
2: Savaş,
1: alınabilir ama
2: onu
1: risk 30
2: anlatıyorum.
1: milyon euro ya. 30 milyon euro sanki 3 milyon euro gibi
2: Singo'da
1: konuşuluyor.
2: da risk var hala.
0: 30'a da vermiyorlar bu arada.
2: Singo'da da risk var hala. Yok mu? Var. Adam devamlı
1: Osimhen'de de var o
2: sakatlanıyor.
1: risk.
2: Kronik sakatlık mı diye konuşuluyor. Galatasaray'ın planlaması böyle değil miydi? Oynatalım. Singo'dan da şeyden alınırken nereden alındı? Unuttum.
1: İngiltere'den
2: Fransa'dan galiba. Monaco'dan alınırken ki planlama
1: Hocam
2: da böyleydi.
1: bir ara Galatasaray Bruma'yı almıştı.
2: Evet.
1: 11,5 milyon euroya.
2: Doğru.
1: Dedi ki Galatasaray bunu aldık. O zaman 11,5 milyon euro çok para. Bugün 100 milyon eurosu. Şimdi transferde artık şeyler değişti. O zaman alındı. Şu paraya satacağız denildi. En son sakatlandıktan sonra Gaziantep'e kadar kiraya gitti.
2: Doğru.
1: Tekrar geldi. Portekiz'e gitti. Leipzig'e gitti. Geldi Fenerbahçe'ye. Orada da bir şey veremedi. Transfer risktir.
2: Sen Can Uzun'daki transfer risk olarak mı görüyorsun?
1: Ya Can Uzun artık kendisini ispatlamış, kanıtlamış bir oyuncu.
0: Maksimum kaça kadar çıkabilir sence bu
1: 30
0: transfer?
1: Civarı Galatasaray'ın. Yani
0: 40'lar 45'ler olmaz
1: 40'lar
0: diyorsun
1: 45'leri
0: yani.
1: görmez gibime geliyor. Görürse şu anda
0: oyuncunun peki ben Galatasaray'a gitmek istiyorum gibi bir düşüncesi
1: isteyebilir şöyle.

0: Galatasaray'a gelirse, çünkü Frankfurt'ta aldığı 1 ise burada 5 alacaktır. Yani çarpı 3-4 yapıyorlar çünkü yani.
1: Bir de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Yani o faktörü de...
0: Galatasaray için Şampiyonlar Ligi, lazım. Avrupa'daki futbolcular için hem Şampiyonlar Ligi bir vitrin, hem de Galatasaray'ın Avrupa'da, hani batıya açılan penceresi diyoruz ya, Avrupa'da nereye gidersek gidelim Galatasaray deyince insanlar bir gülümsüyor. Pasaport polisiyle bile hocam kaç kere karşılaştım. Ya niye geldin diyorsun, kampa geldim, Galatasaray'a gelecek diyorsun. Ben ne zaman gelecek diyor mesela, ya da hangi gün gelecekler, ne zaman. Oradaki pasaport polisi bile Galatasaray'ın adını duyduğu zaman Galatasaray'ın futbolcuların orada geleceğini, belki resim çekilmek için bekleyecek olanlar oluyor.
1: Peki Savaş, şunu soracağım sana. Şimdi sezon bittikten sonra özellikle Galatasaray'ın bu sezonu biraz daha zor geçirmesiyle birlikte herkes kadronun biraz güncelleneceğini düşünüyordu. Yani çok sayıda ayrılık olabilir. Mevcut ilk 11 oyuncularının birçoğunun yerine yeni oyuncular katılabilir gibi bir görüş vardı. Ama şimdi ben sizden aldığım izlerimle şunu görüyorum sanki. Çok fazla değişiklik olmayacak, çok fazla güncelleme olmayacak. Bir iki nokta atışı transfer yapılacakmış gibi bir görüntü var sanki. Değişti mi transfer stratejisi Galatasaray'ın?
0: En başından beri başkan ne dedi? Bizim dedi iskelet kadromuz tutacağız.
1: Evet.
0: Ama bu süreç değişebilir. Yani burada şu anda Gabriel
1: Saray'a...
0: Yani burada
1: orta sahanın değişmesi bekleniyordu.
0: Tabii ki Gabriel Saray'a bir teklif gelirse satılabilir. Torreira'nın her kamp dönemi öncesi ilk gelenlerden bir tanesi oluyordu. Mesela şurada bir hafta sonra Galatasaray topbaşı yapacak. Hep en erken gelen oyunculardı. Giderken bir vedalaşma o süreci yaşadı. Onun da çünkü duygusal bir ilişkisi olduğu için orada böyle, hatta ben eleştirdim. Lucas Torreira benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Liseli aşıklar gibi sürekli mesajlar paylaşıyor. İşte duygusunu ortaya koymaya çalışıyor. Giderken veda ederken sanki hiç dönmeyecekmiş gibi yani de şoför arkadaşıyla çalışanıyla vedalaşırken de bu sene ikinci kez gördük. Geldi, tekrar gitti. Burada bir değişkenlik olabilir. Ama Galatasaray'da Barış'ı elden çıkarmazsan, direkt 11 oyunculardan bakıyorum, Sanchez oyun elden çıkarmamış olursan, Osimhen zaten olmazsa olmaz.
2: Sané var.
0: Sané maliyetli bir oyuncu. Almanya milli takımından da erken dönecek. Yine o da izin yapacak. Normal şartlarda belki bir haftalık bir Avusturya kampı var. 23'ünde oraya yetişebilir belki. Çünkü izin gel direkt kampa da girebilir.
1: 14 günlük bir izin tanınıyor zaten FIFA.
0: Evet, tamam, o zaman 23'ündeki bir hafta sürecek olan kampı, iki tane hazırlık maçı olacak orada. Oraya gelebilir. Ben kulüplerimiz daha tam olarak hala o planlamayı neyin üzerinden 10 artı 4 kesinleşti. Bundan sonra planlamaya başlayabilirler. Çünkü bizde bazı şeyler tam netleşmeden olmuyordu. Ama bu sefer giden oyunculara bakacağız. Ya ben şu andaki iskelet kadronun içinden bir teklif gelirse ve bu Galatasaray'ı tatmin ederse, Galatasaray'ın transferde ne kadar bütçesi olduğunu hala bilmiyoruz mesela. Fırsat transferler konuluyor. John Duran bir fırsat transferi. 4 milyon euro. Bir kiralama bedeli ödenmeyecek.
2: Böyle Galatasaray'ın bütçe şeyi belli ya. Başkan
0: limit
2: söyledi ya.
0: Limit olarak değil. Yani harcayacağı para.
2: Ha, ama total olarak belli.
0: O belli.
2: Başkan dedi
0: o
2: ya.
1: 500
0: bu...
1: milyon euro bir bütçemiz var demiş.
2: Ama onu total sadece şey demedi.
1: Tabii sadece transfer bütçesi değil.
0: Burada Fenerbahçe'de, Galatasaray'da maliyetli bir takım. Yani maaş yüküne baktığı zaman yüksek maliyetli oyuncular var. Burada belki Sané döndüğü zaman teklif alacak. Sané giderse ya da gitmek isterse burada her türlü oyuncuya kolaylık sağlanabilir. Barış olayını merak ediyorum. Barış konusunda yakın zamanda Galatasaray'la bir paylaşım yaptı mesela orada milli takım dönüşünde. Osimhen herhalde, herkes gider Osimhen gitmez. Gitmemelidir de. Galatasaraylılar olarak baktığın zaman Galatasaray'a.
2: Ya bu saatten sonra gitmez zaten. O rakamlar çok yüksek. 110-120 beklentileri var.
0: Beğenmiyorlar 110-120'yi. Daha ben, fazla söyleyenler de var. Yani 110 milyon euro la bitmiyor. Oyuncunun aldığı 25 milyon euroluk bir yıllık bedel var.
2: Onu bu rakamı, nasıl ödeyecekler?
0: Bu rakamı gittiğin takımlarda ödemesi zor. Ya Galatasaray şu anda nasıl son 2 sene şampiyonluğunda katkısı çok ciddiyse, Şampiyonlar Ligi'nde de Osimhen için beklenti yüksek. Mutlaka ve mutlaka Galatasaray iyi transferler yapacak. Yani John Duran transferi şu anda...
1: Ama öyle bizim sezon bittikten sonra söylediğimiz gibi bir kadro güncellemesi, bu kadar majör bir değişiklik de olmayacak,
0: olmaz,
1: gibi anlıyorum.
0: Olmaz ben. Çünkü şu anda olması için en az 3-4 tane net oynayan nokta transferler gitmesi lazım yani takımdan. Evet. Şu anda Galatasaray'ın 11'ini ben hemen ezbere sayabilirim
1: diye. O zaman
0: ya.
1: Birkaç oyuncu.
0: Osimhen'in arkasına bir oyuncu lazımdı. Burada John Duran olacak gibi gözüküyor. Eğer başkan da tamam derse. Okan Hoca'nın bir stoper isteğini biliyoruz. Bir 10 numara isteğini biliyoruz. Bir de bir kanat.
1: Peki hocam, bu doğru strateji mi sizce?
2: Çok oyuncu almamak doğru strateji. Ki Galatasaray o yapılanmayı geçen sene yaptı.
1: Hı hı.
2: Ve şimdi de dediğim gibi biraz kaliteyi yükseltmek için, biraz da alternatif yaratmak için. Şimdi mutlaka stoper almalı. Icardi'nin kalıp kalmamasına göre, gerçi

0: Oraya da bir tane santrafor ki John Duran'ın ismi geçiyor. Sol bek tamam. Sasha Boy'u kullanmayacaklar gibi görünüyor. Bence Singo da dönecekse.
1: Sasha Boy çıktı zaten.
0: Yani bir tane orta saha maksimum. Ezgi 4 tane oyuncu alırsa Galatasaray aynı şekilde yoluna devam eder. Hem alternatif yaratmış olur ama stoper mutlaka şart. Öyle gözüküyor.
1: Icardi 10+4'te artık zor gibi. Zaten John Durand'da olduktan sonra hani imkansız gibi. Ben küçük de olsa bir ihtimal veriyordum ama artık bundan sonra çok zor. Ama bu sefer yine bir tane santrafor lazım gibi baktığımız zaman.
0: Var mı santrafor lazım canım?
1: Yani orada John Durand, Osimhen'in yanına bir sakatlık, yorgunluk, işte Şampiyonlar Ligi, lig, kupa, o süreçte de mutlaka bir adam lazım olacaktır. Can Uzun olursa burada zaman zaman forvet arkası gibi oynayabilir olursa eğer. Ki sonuna kadar mücadele edecek. Ama ben yine bu kadar yüksek rakamların verilmesine birazcık şeyim ya. Karşıyım çünkü Halil Dervişoğlu geldi az önce mesela, onu söyledim ben. Büyük paralara. Diğer taraftan Eyüplüler, Gökdenizler. Genç oyuncuları Galatasaray çok fazla kullanamadı. Yani 4 şampiyonluğa baktığın zaman Galatasaray genç oyuncuları çok fazla kullanamadı.
0: Ama şey, Galatasaray çok üst kulvarda yarışıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Zor o oyuncuları kullanmak.
1: Burada şey çok kötü yönetildi. Yusuf Demir Barcelona, Avusturya'dan gereken dünya basında yer aldı. Maradona'ya benzetildi. Galatasaray bunu 50 milyon euroya satacak denildi. Yani şimdi yanlış anlayın, Yusuf'la Can Uzun tabii ki bir değil. Ama Halil Dervişoğlu da mesela Beşiktaş'la yarışırken, Trabzonspor'la yarışırken alındı. Orada da bir ivme atlayamadı. Yani Galatasaray böyle beklenti içinde olduğu genç oyunculardan bir türlü yukarı çıkaramadı. Eyüpspor'dan Ahmet Kutucu'yu aldı 6 milyon euro. Kaç maç oynattı hocam?
0: Yani oynattı da o kadar verim alamadı. Oynattı işte. Yani bence.
1: Ama şimdi
0: Okan Hoca ona çok güveniyordu. Çok süre verdi ama istediği verimi alamadı.
1: Fatih Hoca da aynı şekilde.
2: Ahmet
1: sadece
2: Kutucu da evlenmiş
1: ki.
2: Bu arada. Tebrikler. Tebrikler. Mutluluklar dileyelim.
1: Benim haberim yok. Bak ben. Sezon bitişlerinde dediğin gibi ya tatil oluyor ya evlilik
0: belki
1: oluyor.
0: Belki şey olur. Oluyor, evet. Şu da olabilir. Galatasaray'ın bence Dünya Kupası'nda görüştüğü oyuncular da var. Rahat Galatasaray bekliyor.
2: Tabii sezonu geçeceği için.
1: Hocam bu rahatlık iyi değil. Bakın Beşiktaş'ı konuşacağız. Serdar Önder Özen şu anda Dünya Kupası'nda olan oyuncularımız var. Herkes rahat olsun aldık diyor ama gerçekten sen eğer burada bir imza atmadıysan çok çabuk satışlar gelebiliyor.
2: Islak imza gelmeden tabii taraftar da rahat etmiyor. Ki hatta bu, hemen Beşiktaş'tan da devam edelim. Bir cümle alayım sana.
1: Ki Beşiktaş geçen sene bu konuda çok canı yandı. Sabek konusunda tabii, iki kez anlaştı. Evet. Birisi Fenerbahçeli, birisi de İngiltere'den alacak. İmzayı attık geliyor denilirken iki kere bu konuda canı yandı yani.
2: Beşiktaş'ın yeni sezon formalarını beğendiniz mi?
0: Bir
2: taraftan da onu döndürürüz.
0: Klasikte klasik çok güzel. Hani beyaz,
2: beyaz
0: var ya.
2: Olanı mı?
0: Aa, onu çok beğendim. Öbürü tartışmaya açık.
2: Çubukluyor
0: bence.
2: Mu?
0: Evet. Bakalım beğenilecek mi? Yalnız bu forma şeyi herhalde biraz ligler başlıyor. Aceleye mi geldi? Eskiden genelde isim transferlerle beraber açıklanırdı. İlgi çeker.
2: Futbolculara giydirilirdi genelde. Evet.
0: Ama şey güzel. Ben normal düz en başta var ya klasik beyaz.
2: Klasik beyazı beğendiniz.
0: Ha, çok
2: geliyor
0: beğendim.
2: Şimdi.
0: Ha, bunu. Bu. Evet bu çok güzel.
2: Bu güzel evet. Savaş.
1: Ben bizde mesela ben bir iyi bir forma, ben iyi bir forma koleksiyoncusu olarak hocam gözüm için.
0: Evet, evet.
1: Beyaz güzel ama parçalıyı da değişik yapmışlar hocam, o çizgili parçalıyı. Yani yeni
2: çubukluyu.
1: Evet çubukluyu.
0: Ya, sponsor da değişti. Biraz çubuklarını böyle şey yapmışlar ya küçük.
1: Fark atmışlar.
0: Evet ama yani ben onu, klasik bir çubukluyu.
1: Maalesef neden biliyor musun hocam?
0: Mesela bu çok güzel.
1: Maalesef neden? Şimdi bunun üzerine tabii daha yeni sponsorlar da gelecek. Kola işte normal ligin sponsoru.
2: Sen verme de sponsor.
1: O zaman biraz daha şey yok. Ben tedarikçi firma için de söylüyorum. Tedarikçi firmalar iyi forma üretmiyorlar. Daha ilk senesinde.
2: Ha şimdi bak, hepsi üçü yan yana.
1: Çizgili fena değil. Bu ortada.
2: Ben de bu üçünün arasında en çok beyazı beğendim. Savaş beyaz, çubukluyu beğendim.
1: Bizde beyazlar güzel değil Galatasaray'da. O yüzden Beşiktaş beyaz daha güzel duruyor. Siyah beyaz olduğu için. Bizdeki beyazlara bakıyorum.
0: Ama Beşiktaş'ın
1: bugün
0: beyazları her zaman güzel.
1: Evet. Şimdi bizde mesela,
2: ama şimdi dürüst olmak gerekirse de Beşiktaş'ın çok daha iyi formaları da vardı geçtiğimiz evet sezonlarda.
1: Bak daha iyisini bekliyordum. Çünkü tedarikçi firma değişti. İlk senesinde çok iyi olması lazım.
2: Evet.
1: Aldığın anda gözüne hoş gelecek, hemen gidecek store'a koşacak o evet formayı alacak. Bir de takım başarılıysa şu zaten alıp satıyor. Geçen sene Galatasaray 1 milyonları buldu.
2: Yani ha, 2003
0: bak, bunda Ezgi.
2: Nostalji forması vardır bu, ki mesela.
0: Bunda bence 50-50 gibi benim.
1: Ben bunu
2: çok
1: beğendim. Çok
2: bayılmadım dürüst
1: ben
2: olmak
1: çok beğendim
2: gerekirse.
0: Yok ben.
1: Bak mesela şimdi bu formaya bakıyorum. Kimse yanlış anlamasın.

0: tedarikçi firmanın geçmişte, mesela şimdi Barcelona'nın bir formasına benziyor, rengi değişik. Öbür çizgili, benim beğendiğime bakıyorum, bir takım mesela giyiyor. Hep aynı, birbirine yakın şeyler yapıyorlar, modelleri yapıyorlar. Kumaşta sadece renk değişiyor. Biraz daha çalışılması lazım ama çalışma çok fazla yok. Öyle bir anlaşmalar yapıyor ki kulüpler. Çünkü buradan ciddi paralar kazanıyor.
1: Benim tavsiyem Beşiktaş, gerçekten o 100. yıl retro forması vardı ya, 2003 hatırlarsınız.
2: Aa, evet, Bağcıklı. O çok güzel.
1: Muhteşem bir formaydı. Ben olsam onu her sezon çıkartırım.
0: Kulüplere böyle tavsiyelerde, öyle güzel tavsiyelerde bulunuyorlar ama tedarikçi firma diyor ki parayı ben veriyorum, ben yapıyorum diyor. Bu
1: evet,
0: konuda
1: o da var.
0: Bak Galatasaray bu sene çok tartışacak mesela.
1: Öyle mi?
0: Evet,
1: var
0: beyaz,
1: mı sana gelen görsel?
0: Beyaz var. Beyaz. Ya 4 senedir, 4. sene, 3. sene pardon, formaları yan yana koyuyorum. Beyaz forma. Yani sadece çizgisi değişiyor, yakası değişiyor, aynı forma.
1: Ya yine biraz mi öyle?
0: Evet, yine öyle. Bakalım, ben sana gösteririm ben sana. Bende var şimdi. Dördünü yan yana koymuşlar abi. Hiçbir bir şey değişmez. Bak mesela burada Beşiktaş'ta farklılık var. Beyazda da var. Çizgili de zaten bayağı bir fark var.
1: Peki şimdi Beşiktaş'ta da Vlahovic ismi için bugün Ogün Şahinoğlu'nun Sabah gazetesinde haberi var. 8 milyon euroluk maaşı için, maaşı 3 sezon için ödemeyi kabul etti şeklinde Beşiktaş'ta. Vlahovic bekleniyor. Onun dışında kaleci arayışları var. Hemen hemen her bölgeye bir arayış var ama netleşen bir şey yok. Hocam.
2: Vallahi Vlahovic ismi tabii çok enteresan. Yaşı da hep ismi gündeme geliyor. Yaşı da çok da genç, 26 falan. Ama ciddi maliyet Ezgi. Hı hı. Bir de onun da sakatlık şeyi, süreci var. Bir de Juventus çıkıyorsa oyuncudan mutlaka.
1: Evet evet, yani gelecek yani, planlarımız arasında yok açıklaması geldi.
2: O da enteresan. Ama burada artı olan bir şey var. Hocanın Vlahovic'le daha önce Fiorentina'da çalışması. Beşiktaş'ın ihtiyacı mı santrafor? %100. Gerçi oh da dönüyor.
1: Güney
2: Kore'de elendi. Ama Beşiktaş tabii hocanın sistemine uygun, felsefesine uygun bir oyuncu alacaklar. Ama Vlahovic ismi çok maliyetli. Orada imza parası da filan konuşuluyor. Yani ciddi rakamlara ulaşacak, öyle gözüküyor. Tabii hocanın tutumu önemli. Yani hoca, ama ben Beşiktaş'ın şeyinin, planlamasının olduğunu düşünüyorum. Biraz bekliyorlar. Bu Dünya Kupası'ndaki oyuncularla ilgili de olduğunu düşünüyorum. Ha bu sağlıklı mı? Biraz sağlıklı ama oyuncular, çünkü bütün oyuncular şu diyor ki, bir Dünya Kupası'nı bekleyelim. Bir Dünya Kupası'nı bekleyelim. Ama Beşiktaş'ta bence planlama gayet iyi gidiyor. Ama artık yavaş yavaş da oyuncuların da gelmesi lazım.
0: Formayla ilgili bak, biraz önce yemin ediyorum onu söylemeden geçemeyeceğim. Bizim Aras'ın öğretmeni var dershaneden, Nurullah Hocam. Kendi Beşiktaşlı gruplar arasında yaşıyor. Çok ciddi tepkiler var. Ben Barcelona formasına benzetmiştim ya, yazmış bana. Doğru söylüyor Savaş abi. 2012'deki Barcelona formasıyla aynı.
1: Sezonunun.
0: Ben tamamen düşünce. Çünkü forma evet, koleksiyoncusu bence olarak ben bunu bildiğim için söyledim. Ciddi şeyler varmış. Olumsuzluklar yani. Formalarda konusunda bir türlü taraftarlar şey yapmıyor. Mutlu olamıyor. Bu Galatasaray açıklandığı zaman da göreceğiz. Vallahi Vlahovic uzadıkça uzuyor. Bir türlü imzalar atılmıyor. Ama ben hem başkanın hem Sayın Önder Özen'in camiaya vermiş olduğu, özellikle dünkü mesajda, sabır edilsin. İki oyuncumuz şu anda Dünya Kupası'nda. Belki de elendi, belki de devam ediyor, bilmiyoruz. Ama beklenti çok yüksek. Kaleci konusu bir numara, bir an önce çözülmesi lazım. O da Nübel'le birlikte herhalde çözülecek. Hep herhalde diyoruz. Takım antrenmanlara başladı.
1: Yani zorlu. Şu an söylenen bir 10-15 gün içinde en az 2-3 transferin açıklanacağı şeklinde ama tabii.
0: Bak yine aynı yere geliyoruz. Fenerbahçe'yi bu konuda eleştirdim. Beşiktaş'ı çok daha ağır eleştiririm. Çünkü Beşiktaş ilk maçı ne zaman olacak?
1: 23 Temmuz olması lazım.
0: Ezgi, 23 Temmuz'a 23 gün var. Bu oyuncular ne zaman gelecek? Kaleci
2: yok. Beşiktaş çok zorlu bir rakiple oynuyor.
0: Beşiktaş tabii, çok zorlu bir takımla oynayacak. Hazır bir takımla oynuyor. Şu anda orada lig devam eden bir takımla oynayacak.
1: Evet.
0: Seni yoracak bir takımla oynayacak. Senin şu anda kalecin, santraforun, evet, kanadın, hani stoperin o kadar çok eksiğin var ki.
1: Evet.
0: Bu nasıl bir rahatlıktır?
1: Yani rahatlık mı, yoksa işte tek tek açıklamaya mı hazırlanılıyor, artık sona mı gelindi transferde, onu bilmiyoruz. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
0: İnşallah.
2: Ben kalecinin daha yakın olduğunu düşünüyorum.
0: İlk transfer, evet,
1: ilk transfer
0: kaleci olacaktı zaten.
1: Kaleci gibi görünüyor.
0: Ya olmalıdır hocam. Yok çünkü orada kaleci.
2: Tabii, tabii.
0: Ersin'le de, çünkü şu anda Ersin de şey demiş. Oynamayacağım yerde ikinci kaleci olmam diye. Hadi. Ne güzel değil mi?
1: Ama Ersin'e çok teklif var. O muhtemelen
0: bir yere gidecek. Teklifleri de göreceğiz bakalım. Yani teklif, peki, bir aydır Ersin'e teklif var ama bir yerde imza yok da. O peki, teklifleri bir görelim bakalım, çok teklifleri.
1: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Haydi kim bilir. Evet, en sevdiğiniz yer. Evet. Kim bilir. Özellikle Abdullah Hocam çok seviyor.
2: Ben bayılıyorum.
1: İlk sorumuz gelsin.
0: Gelsin bakalım. Hocamla paslaşırız şimdi.
1: Paraguay kalecisi Orlando Gil'e dair hangi bilgi yanlıştır? 2018 amatör ligde forma giydi. Oğlu için milli takım formasını ve kramponlarını sattı. Almanya maçında en iyi oyuncu seçildi. Arjantin'de dünyaya geldi.
0: Çok en aykırı şeye cevap vereceğim ben burada, evet, soruların içinde.
1: Hangisi?
0: Ya bir milli futbolcu, oyuncu formasını ve kramponlarını satar mı?
1: Oğlu için bir insan her şeyi yapar.
0: Her şeyi yapar. Ben B diyeceğim.
1: Çocuğu için.
0: Evet. Ya ben de olsam hepimiz babayız, anayız, her şeyimizi yapar. Ben bir taraftan da bakıyorum. Ben mesela forma koleksiyoncusuyum. Benim formamı satın alabilecek bir para yok. Çünkü o çok manevi değeri çok yüksek. Ama öyle bir duruma gelmişse o anda yapabilir.
2: Ben de A diyorum.
1: Amatörlükte forma giymemiştir.
2: Giydi yazıyor ya.
1: Hangisi yanlıştır diye soruyoruz zaten. B'yi eledik herhalde hepimiz. Oğlu için böyle bir şey yapmıştır. Evet, alayım cevabı.
2: Bir dakika dur.
1: Hocam ama süre bitti. Seyir konuklardan alayım. Neyse artık öğrenmiş. Arjantin'de değil, Paraguay'da dünyaya gelmiş Paraguay kalecisi. Aslında gözde kırpan bir cevaptı,
0: evet, çok
1: ama
0: net bir şeymiş. Evet. Biraz daha biz böyle hep
1: çok
0: böyle
1: odak, gelken, diğer şıklara
0: yok,
1: çok odaklandınız.
0: Net bir şekilde, evet, diğer şıklara odaklandık. Evet. Yoksa baktığın zaman
1: İkinci
0: soru çok...
1: İkinci soruyu görelim. Fas'ın Hollanda karşısına çıktığı ilk 11'inde kaç Fas doğumlu oyuncu yer aldı?
2: 3.
1: 7, 4, 3, 1. Hocam maçı izlerken sanki bu bilgiyi...
2: Hayır canım, 3 diyorum.
1: Hafızaya ben attınız mı?
2: Hayır. Söylediler mi?
1: Bilmem. Dikkat et.
0: Hocam çok net.
2: Hayır ya,
0: ben de... Şimdi ben de 3 diyeceğim. Hocam diyecek ki ben de 3 diyorum, tamam.
2: Tamam, 3.
0: Aynı cevap olsun. 7 çıkıyormuş bir de şimdi.
2: Yok canım, o kadar değil.
1: Kaç Fas doğumlu oyuncu yer aldı diye soruyorum.
0: Çünkü çok şey ya. Asıllı, şu asıllı, bu asıllı. Tam 3.
1: 3.
2: 3.
1: 3.
2: 3.
1: Peki, 3 dediler.
0: Ya 3 olacak ya 4. 1 ile 7 olmayacak kesin.
1: Niye?
0: Yani biraz 7 çok.
1: Peki. Görelim. Bir.
2: Kimmiş?
1: Pardon bir dakika, kim? Onayi dışında Fas doğumlu oyuncu yok.
2: Ben daha çok zannettim.
1: 4 oyuncu İspanya, 3 oyuncu Hollanda, 2 oyuncu Fransa, 1 oyuncu da Kanada doğumluymuş. Hatta ben size ülkelerini de söyleyeyim.
0: Çok enteresan.
2: Ben daha
1: ama
2: fazla.
1: Yürüttüğün mantık doğruydu yani. O mantıkla gerçekten sadece bir Fas doğumlu oyuncu Fas'ın kadrosunda yer alıyor. Bunu da öğrenmiş olduk.
0: 2-0.
1: Üçüncü sorumuzu da görelim. Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha'nın anlık sosyal medya takipçisi ne kadardır? 12 milyon 200 bin, 15 milyon 100 bin, 17 milyon 400 bin, 20 milyon 50 bin. 40 bin miydi ilk maçtan önce, yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir şeydi. Sonra
0: annesiyle girmiş olduğu için bu kadar takipçi 40 binden onu.
1: Bu arada Vozinha'yı takip edenler de nasıl bir motivasyonla takip ediyorlar onu da, ya mesela bundan sonra hangi paylaşımını merak edebilirsiniz ki?
2: 17 milyon 400.
1: Bizim arkadaşlarımız arasında da takip edenler varmış. Neyse, cümlemi geri alayım, ben şimdilik yukarıda konuşuruz onlarla.
2: Ben cevabın B veya C olduğunu düşünüyorum.
1: 15 milyon 100
2: ama
1: bin ya da 17 milyon
2: C
1: 400.
2: Diyorum, 17 milyon 400 bin.
1: 17 milyon 400 bin olmuştur.
0: O kadar yukarılara gelmiş
2: bilmemekte
0: takip birlikte edilirken 12 milyon 200 bin.
1: 12 milyon 200 bin.
2: C.
1: C. A ve C yanıtları geldi. Bakalım kaç takipçisi varmış şu anda Vozinha'nın. 17 milyon 400 bin. Tebrik ediyorum. Peki.
2: Ben de takip ediyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Yani bir cümle.
0: Çok ciddi para kazanır ya. 17 milyon şu anda baktığınız zaman dünya yıldızları yok ya.
1: Gerçekten öyle. Enteresan buradaki takipçi şeyi tabii ki. Peki şimdi saat başında Fenerbahçeli oyuncu Matteo Guendouzi bir basın toplantısı düzenleyecek. Değerli izleyenler onu hatırlatalım. Ve biz spor ajansını noktalayalım. Abdullah Hocam çok teşekkür
2: ben
1: ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum sevgili.
1: Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Aspor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeyi Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Aspor Radyo.
1: Eugen Duzi basın toplantısı düzenliyor. Açıklamalara bakalım.
2: Çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel. Restoran çok güzel. Aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
3: Bein Sports öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Mateo Gendizen'in yorumları neler olur?
2: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about the support and love received by the fans?
4: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together because we have to give everything for them. No, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us, and we have to give the confidence back.
2: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler

0: başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
1: Elif Hulusi Araç, gördüğümüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
2: Two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it? And can you tell us who are your favorite teammates? Who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
3: So about the first question, no, I don't have favorite teammates. You know, I try to speak with everybody. I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together. We spend the time, so you know, it's really important to have a good team spirit. And then you know, when you will have difficult moments during the season, it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates to help them when they will need me. So yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, yeah, for me it's a new coach. So I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time, but the most important thing is to work together, to have a confidence on the coach. And I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
0: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
4: Erdem Aktaş Anspor. Vedat Manuş takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsiz de bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cici Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip. Fenerbahçe şampiyon olsa saçlarını kesmeyi düşünüyorum.
2: Two questions again. First one is that Vedat Muric joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask a second question?
3: No, I thought I will answer this one.
2: Okay.

0: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. So, for me, it's really important to have this kind of players in my team, and I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain. So yeah, I know it's a really important player for us. So now we have, I have to know him a little bit more even on the pitch because I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's a very good player, good guy. So it's a big help for the team.
1: Evet Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı, İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak. And the second question is that Gigi Datome, when he was playing in our basketball team, I know it's too early to speak about championship, but when Gigi Datome was playing here in our basketball team, he said that if we become champion, I will cut my hair. He used to have long hair, yeah, just like you. You have an iconic hairstyle. Would you consider something like this, cutting your hair, if we become champion?
0: If we become champions, I can do a lot of things. So let's make happen, and then we will see.
1: Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce bir olalım, ondan sonrasına bakarız.
2: Sinan Çavuş, İlyas Haber Ajansı. Gündüzü takıma dönem arasında geldi ama son haftalara kadar şampiyonluğu kovalarken en hırslı, en tutkulu oyunculardan biriydi takım arkadaşlarına taraflara geldi. O yüzden çok büyük sevgi görüyor. Yeni sezonda yönetim değişti, hocası değişti. Biz nasıl bir gelin isteyeceğiz? Kendisi taraflara ne söylemek ister? Bu değişimin yansıması takıma nasıl oldu?
3: So you joined the team during the winter break last season, but you have become one of the most ambitious and passionate players in the team. That's why you were always appreciated by the fans. And now the present has changed, the board has changed, the coach has changed. So what kind of Gendouzi are we going to see this season? What kind of message would you like to give to the fans? And how do you think this change will influence the team, the present, the coach?
0: No, to be honest, I will stay the same, because I'm like this, when I train, when I play, I always want to win, always want to give everything for my team, for my club, from the fans. So I will stay the same with a big ambition, and I hope we will achieve our goals this year better than last year. But I will stay like I did last year. I will always try to give the best for my team, and this is the most important thing. And now, we have to know each other because it's a new season with a new board member, new president, new coach, new team, new players. So this will maybe take a little bit more time to adapt, to understand each other. But the most important things will be just to achieve the goals together. And then it's only about one thing: respect the club, respect the fans, and give everything and die on the pitch for them.
1: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var. Yeni oyuncular katılıyor. Yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var. Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
4: Doruk Kocamer, TRT Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında kendisi şöyle demişti. Talepkar bir futbol anlayışım var. Futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Mateo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem.

0: yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bir yükleme yapılıyor futbolculara ama hocayla bu anlamda çalışmalar nasıl gidiyor onu merak ettim. Teşekkürler.
1: First of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach and he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding and we know that you are a player like this also in the midfield. So how is it going so far to understand the tactical mentality of the coach, because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp physical load is being made, but at the same time you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
2: So thank you. And yeah, of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago. So I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week. But I think the friendly game will help the team, you know, after we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball. We have to attack really fast. So I know he's asking a lot from the players, but yeah, I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play. So it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch, and we will do this.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor? Nasıl savunma yapmak istiyor? Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör, önde baskı yapmamızı istiyor, hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
3: Emre Uç Türkiye. Fenerbahçe için de soracağım. Dünya Kupası. Fransa. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef. Dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumu da muhtemel pas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz. Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
1: So this is a question about the French national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
2: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against, let's say, a teams who normally have to be a little bit, how I can say, you know,
1: less favorite.
2: Yes. And so, you know, the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be really difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey. But you know, I have to work a lot. I have to be good with my my club before. So let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
1: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takım ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük, favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar, favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum. Ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
4: Fenerbahçe taraftarının şampiyonluğu kadar özlemlerinde Şampiyonlar Ligi ve bir eleme karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
5: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title, because it's been so long since the last time Fenerbahçe was in Champions League, and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
2: Even if we don't sign some players, I think we have the very good team, you know, very good good players on the team. So yeah, will be difficult to qualify for Champions League, because you know we have six games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next six games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now, and of course if some players can come to help the team will be even much better, but I have full confidence in my teammates now, and the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
1: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
4: Erdem Aklaçan Spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'da. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
5: So our president, Mr. Aziz Yıldırım, he had been the president here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him, and how was the time with him here?
2: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago, so I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well, so you know it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team, he will always help the team, and he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
1: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de kendisi.

0: getirdik. Şimdi haberlerimizle gün ortası bültenimize de başlamış olalım. Galatasaray'la Fenerbahçe bir transfer için karşı karşıya gelebilir. İki ekibinde biliyorsunuz istediği transferlerden bölgesel olarak stoper bölgesi var. Ve Kim Min-jae hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
1: Transfer döneminin en dikkat çekici iddialarından biri Kim Min-jae cephesinde yaşanıyor. Kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Güney Koreli stoper, iki ezeli rakip Galatasaray'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'in satılması durumunda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Van Dijk veya Kim Min-jae'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırıyor. Fenerbahçe cephesinde ise İsmail Kartal bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Kim Min-jae'yi kadroda görmek istiyor. Oyuncunun Bayern Münih ile sözleşmesinin devam etmesi, yüksek maaşı ve bonservis bedeli transferin önündeki engeller arasında gösteriliyor. Kim Min-jae Temmuz 2022'de 19 milyon euroya Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Bayern Münih ise başarılı stoper için İtalyan ekibine 50 milyon euro ödemişti.
0: Beşiktaş'ın transfer gündemiyle devam ediyoruz. Santrfor bölgesi için düşünülen ilk isim Dusan Vlahovic.
2: Beşiktaş'ta santrfor transferinde tüm enerji Dusan Vlahovic için harcanıyor. Juventus'ta sözleşmesi sona eren Sırp Yıldız'la uzun süredir ilgilenen siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano da bu transfer için devreye girdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının Fiorentina'dan eski öğrencisi Vlahovic'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ise oyuncunun menajerine Beşiktaş'a gelmek isterse tüm mali şartlarını kabul ediyoruz mesajını iletti.

0: 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro önerildiği ve 3 yıllık sözleşmenin masaya koyulduğu aktarıldı. Vlahovic'in pazarlık masasına oturması halinde rakamın bir miktar daha artırılabileceği ve bunun yanı sıra imza parası teklifinin de gündemde olduğu belirtildi. Avrupa'dan başka teklifler bekleyen Sırp forvetin karar vermek için süre istediği ancak kendisine sunulan en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği kaydedildi. Dušan Vlahović geride kalan sezonda Juventus formasıyla 23 maçta 10 gol 2 asist kaydetti.
1: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıklarında takımına kendi oyun felsefesini aşılamak için yoğun bir mesai harcıyor.
2: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tempolu başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıklarında takıma kendi oyun felsefesini aşılamak için yoğun mesai harcıyor. İtalyan teknik adam antrenmanlarda yüksek tempo ve disiplin anlayışıyla dikkat çekerken oyuncularından istediği mücadele seviyesini kendisi de sahada gösteriyor. İtalyano antrenman sırasında yaklaşık 6-7 kilometre koşarak çalışmalara aktif şekilde katılıyor. Deneyimli teknik direktör güçlü bir ön alan oyunu kurmayı hedefliyor. İtalyano futbolcularından hem hücumda hem savunmada takım halinde hareket etmelerini, boş alan bırakmamalarını ve her pozisyonda maksimum konsantrasyon göstermelerini istiyor. Antrenmanlarda oyunu sık sık durdurmayan Italiano futbolcularından çalışmalarını resmi maç temposunda sürdürmelerini bekliyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı futbolcularla özel görüşmeler yaparak eksik gördüğü noktaları anlatıyor ve her oyuncunun gelişimine yakından katkı sağlamayı hedefliyor. Kadro planlaması konusunda da net bir yaklaşım sergileyen Italiano takımın gereğinden fazla kalabalık olmasını istemiyor ve maksimum 24 kişilik bir kadroyla çalışmayı planlıyor. Bu doğrultuda kiralıktan dönen ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen birçok oyuncuya izin verildi. Söz konusu futbolcular Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Vincenzo Italiano Slovakya kampında çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve oyunculara kendi oyun sistemini aktarmaya devam edecek.

0: Trabzonspor Kulübü hücum hattına yeni bir Nijeryalı golcü takviyesi için harekete geçti.
1: Trabzonspor hücum hattına yapacağı takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo Maviler Felipe Augusto'nun Zenit'le anlaşmasının ardından İtalyan ekibi Pisa'da forma giyen Rafiud Rossoni için temaslara başladı. Benfica ve West Ham'ın da radarında bulunan 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün takımının Serie B'ye düşmesinin ardından ayrılmaya sıcak baktığı, Trabzonspor'a transfer ihtimali içinse Paolo Nacci'yi referans aldığı belirtildi. Geçen sezona Victoria Pilsen'de başlayan Drosinmi, Çekya ekibinde 30 maçta 13 gol kaydettikten sonra Pisa'ya transfer oldu. Nijeryalı forvet İtalyan temsilcisinde ise 12 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor yönetiminin Girona forması giyen kanat oyuncusu Viktor Sigankov transferinde sürecin uzamasından rahatsız olduğu ve bu nedenle alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Bordo Maviler bu bölge için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde hücum hattı için somut adımlar atması bekleniyor.
0: Zenit Kulübü Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı. Resmi açıklamada geldi. Felipe Augusto transferi resmiyete döküldü. Zenit Trabzonspor'dan Augusto'yu renklerine bağladığını açıklarken Bordo Maviler de transferi kapa bildirdi. Rus temsilcisi 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservisi için Trabzonspor'a 15+5 milyon euro ödeyecek. Augusto Bordo Mavili formayla 40 maça çıktı ve 15 gole imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralının değişmeyeceğini açıkladı. Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara nokta koydu. Daha önce duyurulan kuralda bir değişiklik olmayacağı açıklandı. Yeni sezonda Süper Lig'de her takım kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurabilecek. Bu oyunculardan en az 4'ünün 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Geçen sezon sözleşme imzalanan 2002 doğumlu oyuncular bu kontenjana dahil edilebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu son günlerde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli takımın Dünya Kupası performansını değerlendiren Hacı Osmanoğlu, "Ben gruptan kesin çıkarız diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyordum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı Amerika Birleşik Devletleri ile oynasaydık." ifadelerini kullandı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine devam edeceğini söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, İtalyan çalıştırıcının kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun etkisinde kaldığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirtti. İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolculara söz verdiği villaları hediye edeceğini kaydederek, "Burada da yalan söylüyorlar. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında ekibe prim dağıttılar." şeklinde konuştu. Fatih Terim'in yanlış yaptığını belirten Hacı Osmanoğlu, "Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim." dedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu kamp yeriyle ilgili eleştirilere, "Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş, onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı, kalacağımız yerler belirlenmişti. Her şey hazırdı. Hatta ve hatta FIFA bize maçlardan evvel 2 gün antrenman yapma izni verdi. Diğer takımlara bu izin 1 gündü. diyerek cevap verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, "FIFA bize haber gönderdi, yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacaklarını söylediler. Kim diye sordum, Cüneyt Çakır dediler. Sakın yollamayın, kampa kesinlikle onu almayız dedim.

0: açıklamasını yaptı. Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam edeceğini açıklayan Hacı Osmanoğlu, kesinlikle yabancı var da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi. Temizlik devam edecek ifadelerini kullandı. İbrahim Hacı Osmanoğlu Süper Lig'in yayıncı kuruluşuyla ilgili olarak da bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyorlar. Mesela kale arkasında görüntü var, onlar başka görüntü getiriyorlar, ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var, bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espriyle karışık, kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar, dediler. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim açıklamasında bulundu.
1: Dünya Kupası bölümümüzle devam edelim. Son 32 turunda oynanan bazı karşılaşmalara bakacağız. Brezilya-Japonya mücadelesiyle başlayalım bu bölüme. Brezilya 90+6'da golü buldu ve adını son 16 turuna yazdırdı.
2: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Gimareş kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Gimareş baktı kaleye. Pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
1: Paraguay'ın penaltılar sonucunda elediği Almanya 2014'teki şampiyonluğunun ardından 3. kez son 16 turunu göremedi.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Almanya son 32 turunda Paraguay'la Boston'da karşı karşıya geldi. Galatasaray forması giyen Alman yıldız Leroy Sané'nin 11'de başladığı maçın ilk yarısı Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Almanya ikinci yarıda Kai Havertz'le durumu eşitlese de normal ve uzatma süresinde başka gol olmadı ve seri penaltı vuruşlarına geçildi. Güney Amerika temsilcisi Paraguay penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak tur atlayan taraf oldu. Türkiye'nin de bulunduğu D grubundan en iyi üçüncüler kontenjanıyla çıkan Paraguay son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibi ile karşılaşacak. E grubunu 6 puanla lider geçtikten sonra 12 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Almanya ise Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltılardan

0: Garuba ayrıldı. 2014'teki şampiyonlukta kupa sayısını 4'e çıkaran Panzerlerin yüzü o günden bu yana gülmedi. 12 maçta Dünya Kupası'nda en fazla uzatma oynayan takım olan Almanya, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında gruptan bile çıkamamıştı. Maçta yaptığı kritik kurtarışlardan sonra iki de penaltı kurtaran Paraguay kalecisi Orlando Hill karşılaşmanın ardından şunları söyledi.
1: No, fue un partido muy complicado. Alemania no entró por todos lados.
2: O kadar fazla duyguyu bir arada yaşıyorum ki size açıklayabilmem mümkün değil. Takımıma faydalı olabildiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarım Almanya gibi çok güçlü bir takıma karşı çok iyi oynadı. Maçı penaltılara taşıdık ve şans bizim yanımızdaydı.
0: Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann yeterli çabayı gösteremediklerini belirtti.
3: Dünya Kupası'nda Paraguay'a elendiyseniz bu acı bir durumdur. Gerekli golleri atamaz ve savunma yapamazsanız cezalandırılırsınız. Ceza sahası içinde çok tehlikeli olamadık. Pozisyon bulmakta zorlandık. Çünkü rakibimiz çok defansif oynadı. Onları tebrik ediyorum. Penaltı kaçırdıkları için oyuncularımı suçlayamam. Orası buzdağının görünen yüzü. Skoru lehimize çevirmek için 120 dakikamız vardı. Başaramadık. Elendik diye istifa edecek değilim. Federasyon istediği sürece görevime devam etmek istiyorum.
0: Alman savunmacı Antonio Rüdiger de sonucu acı gerçek olarak nitelendirdi.
4: Ich denke, erstens kontrollieren wir das Spiel, aber dann in der entscheidenden Situation.
5: İlk yarı oyunu kontrol etmiştik ama bir pozisyonda rakip oyuncuyu kaçırdık. O da golü buldu. Neticeyi kabul etmek durumundayız ama Paraguay'ın bir Arjantin ya da İspanya olmadığını düşünürsek sorgulamamız gereken çok şey var. Önceki iki turnuvada olduğu gibi yine işi berbat ettik ve yine elendik.
6: Paraguay Almanya'yı penaltılarda eledi ve Almanya bir kez daha son 16 turunu göremedi. Şöyle sizler için şampiyonluktan sonra Almanya'nın başarısız geçen turnuva derledik. Zaten Paraguay maçından bahsettik. Bu yıl son 16 turuna kalamadılar. 2014 Dünya Kupası'ndan sonra katıldıkları Dünya Kupalarında 2018'de gruptan çıkamamışlardı. 2022 Dünya Kupası'nda yine gruptan çıkamamışlardı ve bu yılda son 32 sonrası turnuvaya veda ettiler. Avrupa şampiyonlarına baktığımızda yine şampiyonluk sonrasında 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek final gördüler. Toplamda 8 kez Dünya Kupası'nda final oynadılar. 4 kez şampiyon oldular. 6 kez Avrupa Şampiyonası'nda da final oynadılar. 3 kez şampiyon oldular ama Dünya Kupası serüveni 2014 sonrasında başarısızlık şeklinde ilerliyor Almanya için. Şimdi Dünya Kupası'nda oynanan diğer mücadeleleri de hatırlayalım. Dünya Kupası gruplarına namağlup çıkan iki ekibin mücadelesinde Fas Hollanda'yı penaltılarda mağlup etti.
0: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas Meksika'da karşı karşıya geldi. Fas milli takımında maça ilk 11'de çıkan oyunculardan Unai dışında Fas doğumlu futbolcu bulunmaması dikkat çekti. Monterrey stadında oynanan karşılaşmada Gakpo'nun 72. dakikada attığı gole 90+1'de yanıt veren Fas maçı uzatmaya taşıdı. Bu bölümde gol olmayınca seri penaltılara geçildi ve Fas 3-2 üstünlükle adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. ...2018 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda, 2022'de de çeyrek finalde Arjantin'e penaltılarla elenmişti. 2022 Katar'da yarı finale kadar yükselen Kuzey Afrika temsilcisi, son 16'da ev sahibi ekiplerden Kanada ile karşılaşacak. Fas Teknik Direktörü Muhammed Uabi, oyuncuların ve Fas halkının inancı sayesinde herkesin saygısını kazandıklarını vurguladı.
7: C'est clair que c'est l'objectif. L'objectif c'est de croire en soi. Bien entendu, après je le dis toujours, c'est les actes qui comptent, c'est ce qu'on va.
2: Bu kadro Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda zihniyetimizi değiştirmişti. 20 yaş altı takımımız Dünya Kupası'nı kazandı. Dolayısıyla birkaç yıldır Faslı futbolcuların kendilerine inandıkları açık. Daha da ilerleyebileceklerini düşünüyorlar. Ama her maçı tek tek ele almalıyız. Herkes Kanada'nın kolay bir rakip olacağını düşünüyor ama hiç öyle değil. Onlara karşı farklı çözümler bulmamız gerekecek. Bu arada bir sonraki Dünya Kupası Fas'ta düzenlenecek ve halkımız bugün bize destek veren Meksikalı taraftarlara aynı desteği verecek.

0: c'est très important parce qu'ils sont exigeants, mais ils nous sentent capables d'aller loin. Mais
1: Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman ise maç içinde oyunun sürekli gidip geldiğini ve sonunda şanssızlıkla elendiklerini söyledi.
2: Een pittige loting als je na de groep stage komt en je...
3: Çok yoğun bir karşılaşma oldu. Fas zor bir rakip. Zaman zaman onlar, bazen de biz daha iyi fırsat yakaladık. Öne geçtikten sonra son bölümde fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. Uzatma dakikalarında şanslı bir asiste maçın uzaması acı vericiydi. Tabii sonra penaltıları hepimiz seyrettik. İkinci penaltı kalecimizin topuğunu sıyırıp gol oldu. Gerçekten talihsizlik. Rakibimiz ilk iki atışı kaçırsaydı şu an farklı bir hikaye anlatıyor olabilirdik.
2: Gefaarlijke momenten, maar wij kwamen op 1-0 voor en vond in die laatste fase ook.
4: Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran Fas milli takımı seri penaltılar öncesi ve sonrası dualarla kenetlendi.
5: Fas milli takımı 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı seri penaltılarla geçti. Mücadeleci oyun stilleriyle birçok kesimden övgü alan Faslı oyuncular normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçın ardından dua etmek için bir araya geldi. Yedek kulübesinde teknik direktör Muhammed Oabi önderliğinde toplanan takım hep birlikte dua ederek seri penaltılara konsantre oldu. 3-2 kazanılan atışlarla birlikte tur atlamanın sevincini yaşayan ekip bu kez saha içinde tribünlere yönelerek secdeye gitti. Oyuncular daha sonra tribünlerin coşkulu tezahüratlarına katılarak Dünya Kupası'ndaki en iyi 16 takım arasında kalmanın haklı gururunu yaşadı. Faslı futbolcu İsa Diop maçın oyuncusu seçilmesini şöyle yorumladı. Takım olarak çok iyiydik. Planımızı istediğimiz gibi uyguladık ve sonuçta kazandık. Biz Müslüman bir halkız. Bizim için başarı kişisel değil, Allah'ın işidir. Bu nedenle Allah'a şükrediyoruz.
4: Dünya Kupası'nda şimdi günün programına bakalım. Hem akşam hem de sabaha karşı hangi maçlar oynanacak, program ekranlara gelsin. Saatler 20'yi gösterdiğinde Fil Dişi sahilleriyle Norveç takımı karşı karşıya gelecek. Gecenin ardından 1 Temmuz Çarşamba günü 12'de Fransa-İsveç maçı, saat 04'te Meksika-Ekvador mücadelesi, saat 19'da İngiltere-Demokratik Kongo karşılaşması ve 23'te de Belçika ile Senegal karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın faturasını açıkladı.
6: 2026 Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı Suudi futbolunda taşları yerinden oynattı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El Misal görevinden istifa ettiğini açıkladı. El Misal, milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura çıkamaması tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle devam etmeme kararı aldım dedi. 7 yıldır başkanlık görevini yürüten El Misal, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında önemli rol oynamıştı. Üst üste 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan, H grubunda Uruguay ile 1-1, Yeşilburun Adaları ile 0-0 berabere kalırken İspanya'ya 4-0 mağlup olarak grubu son sırada bitirdi.
4: İtalyan gazetesi Tutto Sport Kenan Yıldız'la ilgili bir analiz kaleme aldı. Genç oyuncu için UNESCO Dünya Mirası gibi korunmalı değerlendirmesinde bulunuldu.
3: İtalyan medyasından Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığı sonrası Kenan Yıldız'a destek geldi. Önde gelen gazetelerden Tutto Sport Yıldız futbolcu için UNESCO Dünya Mirası gibi korunması gerekiyor değerlendirmesi yaptı. Analizde Kenan Yıldız Juventus için önemli bir değer. Ancak Dünya Kupası'nda Kenan'ın hayali 3 maçta paramparça oldu. Tıpkı Türk halkının hayali gibi. Acı veren erken bir elenme, uzun süre açık kalacak ancak zamanla yavaş yavaş iyileşebilecek bir yara ifadelerine yer verildi. Kenan Yıldız'ın toparlanmasının biraz zaman alacağı belirtilirken, Kenan futbolunu ve kariyerini önemsiyor. Özellikle mağlubiyetle sonuçlanan ilk iki maçta hiçbir etki yaratamaması, Juventus'un Yıldız'ının aklından kolay kolay silinmeyecek bir şey denildi. 2-0 kaybedilen Avustralya maçına sakatlığından dolayı ilk 11'de başlayamayan Kenan, Paraguay mücadelesinde ise 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bir isabetli 4 şut denemesinde bulunsa da skora katkı yapamadı. Amerika Birleşik Devletleri maçında 84 dakika oynayan Kenan Yıldız tek şut denemesinde çerçeveyi tutturamadı.

0: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktörlük görevine Pep Guardiola'nın ardından Enzo Maresca getirildi.
1: Manchester City'de Pep Guardiola sonrası yeni dönem resmen başladı. İngiliz devi teknik direktörlük görevine son olarak Chelsea'yi çalıştıran Enzo Maresca'nın getirildiğini açıkladı. İtalyan teknik adamla 2029 yılına kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandı. Manchester City geçen sezon Chelsea'den istifa eden Maresca için Londra ekibine 20 milyon euro tazminat ödeyecek. Daha önce City'de U23 takımını çalıştıran ve Guardiola'nın da yardımcılığını yapan 46 yaşındaki Maresca böylece kulübe 3. kez gelmiş oldu. Kariyerinde Leicester City ve Chelsea gibi zorlu virajları geride bırakan, hücum futbolu ve yüksek puan ortalamalarıyla tanınan İtalyan çalıştırıcı, imza sonrası yaptığı açıklamada "Kulübün kültürünü biliyorum. İyi futbol oynamak ve Manchester City'yi temsil etmenin baskısını hissetmek, başarılar kazanmak istiyorum." dedi. 4-2-3-1 sistemini tercih eden İtalyan çalıştırıcı, son iki sezondur şampiyonluğu Liverpool ve Arsenal'a kaptıran Manchester City'yi yeniden zirveye taşımak için Guardiola sonrası dönemin mimarı olacak.
0: Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, gelecek sezon için Avrupa maçlarını İngiltere'de oynamayı planlıyor.
2: Shakhtar Donetsk'in yeni sezonda Avrupa maçlarını hangi statta oynayacağı merak ediliyor. İngiltere'den The Standard'ın haberine göre Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi iç saha karşılaşmaları için Premier Lig temsilcisi Brentford'ın 17 bin kişilik stadını değerlendiriyor. Shakhtar'la Brentford yetkilileri arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Shakhtar ise İngiltere'nin tek seçenek olmadığını açıkladı. Açıklamada Birleşik Krallık ve Almanya'daki farklı stadyumlarla da görüşmelerin sürdüğü, kararınsa yakın zamanda duyurulacağı ifade edildi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını yıllardır farklı ülkelerde oynamak zorunda kalan Shakhtar Donetsk'in yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde yurt dışında bir stadı kullanması bekleniyor. Arda Turan Shakhtar'la ilk sezonunda şampiyonluk yaşarken Ukrayna ekibi sezonu en yakın rakibi Şerkasi'nin 12 puan önünde bitirmişti.
0: Bu haberin ardından gün ortası bültenimizi noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Spor Radyo. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 30 Haziran 1921. Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936. Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind.

0: yansın. Parafın katkılarıyla. Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yaşam Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Pankartın jest oldu. Reklam.
1: A Spor'dan

0: Spor Radyo.
1: Bizlerle birlikte olacak Ahmet Hocam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İbrahim Yavuz'da ilerleyen dakikalarda aramıza biraz gecikmeli katılacak. Nasılsınız hocam?
2: Teşekkürler. Gayet iyiyim. Dünya Kupası'ndaki milli takım şokunu da atlattık.
1: Şoku ama atlattık değil mi artık yani
2: atlattık.
1: Hayal kırıklığı en azından atlattık. Biraz geride kaldı.
2: Doğrudur. Üzüntümüz azaldı. Ama her şey bir tarafa. Bir sonraki Dünya Kupası'nın hazırlıkları da başladı. Onu söylemek lazım. Sadece Avrupa Tabii. Şampiyonası değil. Bir maça bir günde hazırlanmıyorsunuz. O yüzden çok uzun bir süre önceden başlıyor her şey. Ama her şey bir tarafa. Bu dönemde sezon başı hazırlıklar dönemi. O yüzden büyük takımlarımızda bir taraftan transfer, bir taraftan hazırlıklar. Bütün çalışmalar başladı. Temenni ediyorum bundan sonrasına da olumlu yansıyacak. Hem oyunun hem futbolcuların gelişimi konusunda bu sene biraz daha fazla ileriye doğru adımlar atarız. Diliyorum şampiyonluk yarışı daha çok takımla. Sportmence, centilmence birbirimize göstereceğimiz saygı içinde geçer.
1: Hocam günün sıcak gelişmesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu açıklama oldu aslında. Evet. Kulüplerin özellikle bir süredir daha önce açıklanan yabancı kuralının değişmesi noktasında bir beklentisi vardı. Fakat Futbol Federasyonu bugün yapmış olduğu açıklamayla beraber zannediyorum ki artık bu konuya son noktayı koymuş oldu. 10+4 olarak açıklanan yeni yabancı kuralı aynı şekilde devam edecek dedi Türkiye Futbol Federasyonu. Bu konudaki yorumunuz nedir? Bununla başlayalım isterseniz.
2: Şimdi bence Türk futbolunda federasyonun bu yaptığı uygulamayı örnek bir uygulama olarak önce bir gösterelim. O da neydi? Bir sene önce bu dönemde uygulanacak olan kurallar, kanunlar, talimatlar, statüler hazırlanıyor. Bir sene önce yayınlanıyor. Bir sene sonra da uygulamaya konuyor. Federasyon bir sene önce yaptığı açıklamaların karşılığı olarak da bu uygulamayı başlattı. Bu konuda Futbol Federasyonu'na sonuna kadar destek veriyorum. Yani bir kural konmalı. O kural konarken de yeteri kadar zaman ayrılmalı ve kulüplerle birlikte, futbolun içindeki paydaşlarla birlikte tartışılmalı. En doğru kural, çözüm bulunduktan sonra o uygulamaya konması lazım. Uygulama açısından evet alkış tutuyorum ama içerik açısından da çok tasvip etmediğim bir kural. Bir defa artıların hepsine ben prensipte karşıyım. Ya bir kulüp yaşı da önemli değil. Bir futbolcu alabiliyorsa onun kuralsız, engelsiz oynatabiliyor olması lazım. Tabii diğer taraftan da Futbol Federasyonu'nun

0: ne amaçla bu artı dördü uyguladığını söylemesi lazım. Ki benim anladığım kadarıyla işte miadı dolmuş, bu son transferi olabilecek futbolcuları alma alışkanlığı bizde çok olduğu için biraz daha gençleri alalım. O gençleri belirli bir süre sonra da daha yüksek fiyatlara kulüplerimiz satsınlar, evet, para kazansınlar.
1: Bir basamak olarak ligi kullanabilsin bazı oyuncular.
0: Aynen o amaçla. Peki şimdi futbolcunun daha çok para etmesi için gelişmesi lazım. Bizim ülkemizde biz bu futbolcuları geliştirebiliyor muyuz? Hayır. Onlara sadece süre veriyoruz. Süre verince de kendi kendilerine bir gelişim sağlayabiliyor bazen işlerinde. Ama milli takım da şunu gösterdi. Biz kendi ligimizde futbolcularımıza yeteri kadar süre vermediğimiz için onların gelişmesine engel oluyoruz. Biz o süreyi o zaman niye bizim kendi gençlerimize vermiyoruz? Her şey bir tarafa. En çok tartıştığımız konu 4-6-0. Santroforlu, santroforsuz oyun. Hepimizin ortak fikri. Bizim ülkede santrofor yok. Peki hiçbir genç santrofor oynamazsa nasıl yetişecek?
1: Doğru.
0: Yani buna benzer birçok şey bulmak mümkün. O yüzden kulüplerin buna da ihtiyacı var. Bakın işte Fenerbahçe'de şimdi konuşuruz. Yabancı sayısı 20'nin üzerine çıktı.
1: Bu arada birazdan yani kulüplerin mevcut sözleşmeli yabancı oyuncularını tek tek ekranlara getireceğiz program içerisinde. Bunu da ifade etmiş olalım.
0: Tabii. Buyurun diğer hocam. Taraftan Galatasaray'dan hepimizin çok büyük beklentileri var. Diyoruz ki Şampiyonlar Ligi'nde bir yarı final oynasın, belki de final oynasın. Bakıyoruz diğer kulüplerimiz, diyoruz ki veya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalsın. Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde oynayan takımlarımız hangileri olursa olsun, geçen sene Samsun uzun bir süre lider götürdü grubu.
1: Doğru.
0: Diyoruz ki bunlar şampiyonluk şansı var, orada şampiyon olsunlar. Takım planlamasını, transferleri de biraz da ona göre yapıyor olmak lazım sevgili Furkan. O yüzden kulüpler bu konuda da biraz zorda kaldılar. Aslında çok samimi bir şey söyleyeceğim. Bizde bir kural konacaksa, konması gereken kural her şeyden önce ekonomiyi içeren bir kural olması lazım. Bizim kulüplerin bu kadar büyük borçları varken sen onların hala o borçlara uygun olmayacak kadar daha büyük harcamalar yapıp transfer izni veriyorsan, en büyük komedi bu. Genç almış, yaşlı almış, hiçbir şey değişmiyor, hiçbir şey fark etmiyor. Bir de sana özellikle şu soruyu yönelteyim. Ben buyurun, hatırlamıyorum. Bizim ülkemize genç yaşta gelip de bizim yetiştirerek büyük para kazandığımız, yani geliştirdiğimiz kaç tane futbolcu var?
1: Yani bir elin herhalde 5 parmağını geçmez
0: yani,
1: hocam.
0: Düşünüyorum.
1: Yakın geçmişte.
0: Düşünüyorum. Yani
1: Ferdi Kadıoğlu aklıma geliyor.
0: Ferdi var.
1: Sasha Boy var Galatasaray'da.
0: Sasha Boy, onu saymıyorum.
1: Genç bir yaşta Galatasaray'a gelip burada geldi, biraz gelişerek
0: onun
1: transfer yaptı.
0: Onun para ettiği dönemde sezon başı kadro dışıydı ya.
1: Tabii doğru. Onun gerçekten bu arada Galatasaray serüveni bambaşka bir hikaye barındırıyor aslında içerisinde.
0: Aynen öyle. Ferdi'yi kabul edebiliriz. Ama Ferdi'nin bile daha fazla gelişmesi lazım. Bir de benim aklıma şu an geldi. Elif Elmas, katılır mısın biliyorum.
1: Doğru, evet. Yani Fenerbahçe Elif, çok ciddi de bir
0: Elif gerçekten çok
1: rakam elde etmişti.
0: Çok genç yaşta.
1: Kesinlikle.
0: Kaliteli bir futbolcu olarak geldi, yetiştirildi ama o da bizden biri, o da Türk biri. Evet. Yani bak hep Türk futbolcuları sayıyoruz. Yabancı futbolcu bir tane gelmedi aklımıza.
1: Evet. Yani şu an Trabzonspor biraz bunu kırmayı başardı. Geçen
0: İnşallah.
1: Sezon kadroya kattığı
0: İnşallah.
1: Oyunculara, çünkü bu transfer döneminde talipler var. Hatta Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Resmi olarak da açıklandı. İşte Chris Olayi Dünya Kupası'nda fil dişi sahili forması giyiyor. Onun taliplerinin olduğunu konuşuyoruz. Trabzonspor biraz bunu geçtiğimiz sezon kırmayı başardı yaptığı planlamayla.
0: Mutlaka. Sonra da biz şu soruyu da burada konuşacağız veya tartışacağız. Bizde bir futbolcu aldığın fiyatın biraz üzerini gördüğü an onu vermeli miyiz? Satmalı mıyız? Çünkü kar etmek kulağa çok hoş geliyor. Ama diğer taraftan belki de biz bazı futbolcuları sattığımız için sportif başarıdan yoksun kalıyoruz.
1: Doğru.
0: Belki de şampiyonluklar kaçıyor futbolcu sattığımız için. İşte Ferdi dedik, Elif dedik. Fenerbahçe'de.

0: Son dönemde Fenerbahçe'nin sattığı oyunculara bakarsak,
1: Kim Min-jae Napoli'ye gitmişti, sonra Bayern Münih'e gitti.
0: Onlardan biri yani Fenerbahçe belki de o satışları yapmasa çok daha güçlü bir kadro olacaktı. Doğru. Belki de şu an yaşadığı o şampiyonluk özlemini çoktan giderecekti. Bu da işin başka boyutu.
1: Doğru.
0: Yani biz futbolu çok fazla ekonomi olarak okumaya, görmeye başladık. Para olarak görmeye başladık. Ya yetiştirelim, satalım. Yani ya bir genç bunun için yetiştirilmez. Burada adanmışlık lazım. Ben bir Türk gencinin hangi sektörde olursa olsun dünyanın bütün ülkelerindeki gençler gibi çağdaş eğitim hakkına veya gelişme ortamına hakkı var diye düşünüyorum. Bizim gençliğimize bunu sağlamamız lazım. Onları her konuda geliştirmek için bu ortamı yaratıp onların gelişmelerine katkı sağlayalım.
1: İmkan tanımak gerekiyor.
0: Futbolcu,
1: küçük yaşlarda.
0: Tabii, futbolcu iyiyse veya doktor iyiyse veya mühendis iyiyse, hangi sektörü konuşuyorsak, onlar dünyanın her yerinde zaten büyük paralar kazanıyorlar.
1: Doğru.
0: Biz de yetiştirelim, o paralar gelir.
1: Hocam biraz kulüpleri de bu artık TFF'nin yapmış olduğu açıklamayla beraber kadro planlaması nasıl olacak, bunu biraz daha detaylı konuşalım. Tabii. İstiyorum. Dilerseniz de Galatasaray'la başlayalım. Açıkçası bu biraz tabii yoruma girecek, özür diliyorum ama bu yabancı kuralı konusu özellikle sürecin ilk günlerinde çok fazla Galatasaray üzerinden okundu. Fakat
0: doğrudur.
1: Bugün birazdan da ekranlara getireceğiz kulüplerin mevcut yabancı sözleşme durumunu, oyuncu durumunu. Aslında özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kıyasladığımızda Galatasaray'ın bu noktada eli biraz daha rahat. Yani Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı sanki daha zor bir süreç bekliyor bu yeni kuralla beraber. 10+4 ile birlikte Galatasaray'ın transferde nasıl bir planlamaya gitmesini bekliyorsunuz? Artık zannediyorum ki özellikle Can Uzun gibi isimler biraz daha önem kazanmıştır bu açıklamayla beraber.
0: Şimdi bu sayının hep böyle diyelim bu şekilde gelişiyor olması yerli futbolcuların önemini de arttırdı. Galatasaray'da zaten çok büyük bir avantaj. Kalede Uğurcan var.
1: Doğru.
0: Onun önünde
1: Abdülkerim.
0: Abdülkerim oynuyor. Bakıyoruz Galatasaray'da.
1: Eren var yine.
0: Eren var. Sol bekte oynayan. Barış Alper var. Önde oynayan. Yunus var.
1: Doğru.
0: Önde oynayan. Zaten direkt kafadan 5 tane 11.
1: Hatta İlkay'ı da oraya yazabiliriz.
0: İlkay'ı da yazabiliriz. Benim söylediğim ilk 11'de
1: evet,
0: direkt
1: ana
0: oynattı.
1: Omurganın.
0: 5 tane oyuncu saydık. Bu Galatasaray'ın elini çok rahatlatıyor.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda evet 1-2 tane Galatasaray'ın düşünmediği oyuncu vardı. Onlar zaten tamamıyla gitti gibi. İşte Zaniolo anlaştı. Şimdi Galatasaray %50'sini 5 milyona satmıştı. Galiba Milan istiyormuş. O yüzden acaba %50'nin karşılığında bir de
1: bir gelir daha mı?
0: Tabii.
1: Ek gelir.
0: Bizi biraz aldatmasınlar diye Galatasaray o transferi takibe başladı. İşte Nelson vardı. Bir iki futbolcu daha var ama bunlar zaten Galatasaray'da bir arada olmayacak futbolcular. Galatasaray'ın kadrosuna bakıyoruz. Aspirilla gitti. Sacha Boey gitti. Neolang gitti. Şu an kalan futbolcular Galatasaray'da 10 tane 2003 üzeri futbolcu var.
1: Evet.
0: 2007'li de bir tek Niaga var.
1: Icardi'nin olmadığı
0: şimdi,
1: denklemde 10 tane yabancısı var.
0: Olduğu Icardi ile beraber 10.
1: Hocam benim önümdeki listede Icardi'nin olmadığı denklemde.
0: Kimi saydın oraya?
1: Sayayım hemen size. Davinson Sanchez,
0: evet.
1: Victor Nelson, Jacobs, Singo, Shalai, Torreira, Sara, Sane, Osimhen, Lemina.
0: Kaç oldu onlar? 10. 10 mu?
1: Icardi yok ama.
0: Ben Icardi ile 10 saydım.
1: Artı 4'e uyan 2 tane isim var Galatasaray'ın sözleşmeli. Birisi Yelert, biri de Niaga. Ama özellikle Yelert çok takımda düşünülmeyen bir isim.
0: 3. Yelert'te olsaydım gruplarda.
1: 1.
0: Salahi 1. Singo 2. Sayı olarak gidelim.
1: Evet.
0: Metan,
1: gidelim hocam. Beraber gidelim.
0: Evet.
1: Shalai.
0: Singo 2.
1: Tamam.
0: Sanchez 3. İsmail Jakob 4.
1: Tamam. Nelson 5.
0: Nelson'u saymıyoruz.
1: Nelson yok mu diyoruz?
0: Bence yok. Nelson gidecek.
1: Bende Nelson var. Tamam. O sizde Icardi var. Tamam.
0: Bulduk orayı. Tamam. Çünkü
1: bulmuş olduk.
0: Nelson'un daha önce işte Okan Hoca ile birlikte geçirdiği sezonlar da var. Yani Galatasaray Nelson'u da düşünüyor.
1: Oyuncu Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu ama Ahmet Hocam evet. Planlamada yok. O yüzden yokmuş
0: yok.
1: Gibi düşünelim.
0: Ki kendi de gitmeyi düşünüyor.
1: Doğru.
0: Bir tek Icardi vardı. Şimdi Icardi'nin de sözleşmesi doldu artık. Bugün son gün.
1: Doğru.
0: Tamamıyla sözleşmesiz futbolcu konumuna geldi. Bu çok şeyi değiştirmez. Icardi şu ana kadar cevap vermedi. Eğer Icardi kalkar da bugün yarın ya ben kalmak istiyorum sizin teklifinizi kabul ediyorum derse.
1: Hocam bu tarihe kadar konu, yanıt vermemek de aslında bir yanıt mıdır?
0: Bence yanıttır. Kaldı ki Galatasaray'da Icardi ile yollarını ayırmak istiyor. Onu da hepimiz biliyoruz artık. Yani ben Icardi'yi de yok sayıyorum. Galatasaray'da 9 kişi var. Demek ki Galatasaray'ın bir transfer etme hakkı var.
1: Doğru.
0: Galatasaray'ın şu an evet John Duran'la ilgili bazı konuşmalar var.
1: Evet, bugün Sabah gazetesinde bir haber vardı.
0: Evet.
1: Galatasaray'ın El Nasır kulübüyle John Duran'ın sözleşmesi El Nasır'da Suudi Arabistan kulübünde ve oyuncunun kiralık transferi için bir anlaşmaya varıldığı haberi vardı Sabah gazetesinde. Bir yıl kiralık, herhangi bir kiralama ücreti yok ve yıllıkta 4 milyon euro maaş alacağı yönünde bir iddia vardı bugün.
0: Şimdi bu önce doğru bir transfer olur mu? Bunu ayrı konuşmak lazım. İki, eğer bu transfer olsa bile John Duran yaşından mütevellit zaten artı 4'ün içine giriyor.
1: Evet, kontenjana uyuyor. 2003 doğumlu.
0: Uyuyor. Galatasaray'da iki tane artı 4'e giren oyuncu var. Niyaga ile o zaman John Duran. Galatasaray'ın ana kadroya yani biraz daha olgun futbolcu grubuna hala bir futbolcu transfer etme hakkı var. Şimdi bakıyoruz 10 numara çok önemli. 10 numaraya zaten Can'ı transfer etmek istiyor Galatasaray. Can gelirse yerli futbolcu statüsünde olacak. Orası hala boş. John Duran'ı da almışsın, elinde bir de Osimhen var. Eğer John Duran alındıysa oraya bir üçüncü santrofor gerekli mi? Bence gerekli ama bu yabancı mı olmalı yoksa bizdeki gibi işte örnek konuşulduğu için Bertu veya Deniz mi olmalı? Böyle olunca da yine yerli birine gidiyorsun veya yabancı olursa da yaşı genç birine gideceksin.
1: Hocam mesela yerli dediğiniz için bu ismi soracağım. Affınıza sığınıyorum. Umut Bozok olmaz mı Galatasaray'a? Şu anda bonservisi elinde.
0: Ya benim kendi görüşüm ben başka bir transferi tercih ederim. Çünkü bu Dünya Kupası döneminde de bakın benim burada bambaşka iddialarım oldu. Evet milli takımımız iyi oynamadı, yenildi, hepimiz üzüldük, kabul. İşte çıktık dedik ki Montella yanlış taktik verdi, yanlış 11 ile başladı, değişiklikler yanlıştı, futbolcuları ayrı eleştirdik. Ama şimdi bu futbolcuların hepsini de tanıyoruz. Deniz son zamanda biraz fırsat buldu, A takımda oynayabileceğini, A milli takımda oynayabileceğini gösterdi. Biz Deniz gibi, Bertu gibi futbolcuları niye daha önceden o seviyelere getirmiyoruz? Yani çok basit bir şey. Yani bir örnek vermek için söylüyorum.
1: Lütfen.
0: Amacım birini eleştirmek, birine
1: hedef göstermek
0: pozitif
1: değil.
0: Veya bu pozitif bir şey.
1: Evet.
0: Montella Bertu A milli takımını alsa idi. Acaba Başakşehir'de kalır mıydı? A milli takımını alındığı gibi büyüklerden biri onu zaten transfer edecekti.
1: Doğru.
0: Yani büyüklerin birine
1: bakış biraz daha farklı olabiliyor tabii.
0: O yüzden bakın bunlar çok ufak taktikler. Ben hep şunu iddia ettim. Milli takım teknik direktörü milli takım için, Türk futbolu için gelişim adına kulüp teknik direktörleriyle ortak çalışmalı. Kaldı ki Nuri Hoca'nın Başakşehir'deki altyapıyı da biliyorum. Orada da Fatih İbradı var, akademiden sorumlu. Mehmet Teke hocamız var, teknik yönden sorumlu. Harika işler çıkarıyorlar. Şimdi hem A takımda Nuri Hoca hem akademide böyle bir ekip ya Bertu'yu uçurması lazım ya. Yani çok samimi söylüyorum. Türkiye'nin birçok yerinde bu şekilde her şeyiyle uluslararası seviyeye uygun özelliklere donanıma sahip yeteri kadar genç var.
1: Evet.
0: Biz illa da genç futbolcu yetiştireceğiz diye federasyonun koyacağı kurallar gereği onları dışarıdan bu paralara transfer etmemize gerek yok.
1: Doğru.
0: Yetenekleri
1: içeriye de bakmak lazım biraz.
0: Bizde yeteri kadar yetenek yani
1: kafaları
0: var.
1: Kafaları biraz daha içeriye doğru çevirmek lazım.
0: Kesin kesin o açıdan yaklaşıyorum. Galatasaray'a geri dönelim. İşte

0: Galatasaray'da şimdi bakıyoruz. İki tane yabancı santroforum var. Oraya bir tane de yerli genç işte bir oyuncu aldın. Umut Bozok diyorsan Galatasaray onu da değerlendirir. Yani şu an bence Can geldiği takdirde Galatasaray'ın orta sahasında da büyük bir açık giderilmiş olacak. Galatasaray'da bir stoper konuşuluyor. O stoper büyük bir ihtimalle yabancı olacak.
1: Peki hocam Davinson'la Abdülkerim'in sizce önüne bir isim mi? Yoksa biraz daha arkada rotasyonda bekleyecek bir isim mi?
0: Benim genel prensibim alabiliyorsan eldeki futbolculardan daha kalitelisini al.
1: Peki.
0: Bakın o forma Abdülkerim'in veya Sanchez'in değil. En iyi olan o formayı alır.
1: Bir virgül koyalım mı hocam? Koyalım. Hazır stoper konusundan bahsetmişken bugün bir haber vardı değerli izleyenler. Galatasaray'da Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoper Kim Min-jae transferinde karşı karşıya geldiği yönünde iddialar var. Detayları bir izleyelim, dönüşte üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
2: Transfer döneminin en dikkat çekici iddialarından biri Kim Min-jae cephesinde yaşanıyor. Kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Güney Koreli stoper, iki ezeli rakip Galatasaray'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'in satılması durumunda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Van Dijk veya Kim Min-jae'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırıyor. Fenerbahçe cephesinde ise İsmail Kartal bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Kim Min-jae'yi kadroda görmek istiyor. Oyuncunun Bayern Münih'le sözleşmesinin devam etmesi, yüksek maaşı ve bonservis bedeli transferin önündeki engeller arasında gösteriliyor. Kim Min-jae Temmuz 2022'de 19 milyon euroya Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Bayern Münih ise başarılı stoper için İtalyan ekibine 50 milyon euro ödemişti.
1: Evet, haberin detayları bu şekildeydi. İbrahim Yavuz bu arada aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz, biz de gayet iyiyiz. Biz Ahmet Hocam'la başlangıcı yaptık. Sizinle de kaldığımız yerden devam edelim. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Yeni yabancı kuralı değişmeyeceğini açıkladı bugün Türkiye Futbol Federasyonu ve bunun kulüplerin transfer planlamasına yansıması nasıl olur? Bununla ilgili aslında sohbetimize başladık. Sizden de dilerseniz bir genel değerlendirme alalım. Sonrasında Kim Min-jae konusunu Galatasaray'da konuşuruz.
3: Ya şöyle, öncelikle yani çok fazla karar değiştiren idareci davranışı vardı bizde. Yani biri geliyor, işte şu süreçte birkaç sene içerisinde yabancı kuralı yerli statüsü böyle olacak diyor. Sonra yeni idareciler baştan yapılanmasını istiyor. Bunun çok sağlıksız olduğunu, yani ya serbest bırakın ya da bir kural getirin ama sürekli burada değişime gitmeyin. Bu değişimin çok sağlıklı olmadığını geçmişte en azından defalarca deneyimlemiştik. O yüzden ben devam edilmesinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Kulüpler için özellikle yabancı oyuncu sözleşmesi konusunda ya da yerli oyuncu hazırlama konusunda hazırlıksız olduğunu biliyoruz ama o da sanki onların problemi değil mi hocam? Yani dün karar vermedi kulüpler.
1: Tabii ki bu yani, geçtiğimiz sezon açıklanan aslında bir yabancı kuralı.
3: Ya size bir hazırlık diyoruz tanıyorlar. Ama, yani,
0: ben hocama görüşümü bildirmek isterim.
1: Buyurun.
0: Bilmiyorum hocamın görüşünü biraz etkiler mi? Hocam bence Türk futbolunda gördüğüm hatta Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri biz delmek için kural koyuyoruz. Bir kural koyuyoruz, o kurala uymuyoruz, deliyoruz. Şimdi bu kural doğru veya yanlış. Zaten onu ayrıca tartışmamız lazım. Ama federasyon bir sene önce bir kural koymuş. Demiş ki bir sene sonra ben 10 artı 2 uygulayacağım. Şimdi kulüpler bir senedir buna hiçbir yorum yapmamışlar. Bir sene geçtikten sonra yeni sezon başlayacak, bunu değiştirin diyor. Şimdi biz önce bu alışkanlığı edinmek için, yani konan kanuna uymak için zamanında onu konuşmamız lazım. Kesinlikle. Bir itirazımız varsa zamanında itiraz etmemiz lazım. Ben bu açıdan yaklaşıyorum.
3: Aynı fikirdeyim hocam.
0: Yaklaşıyorum konuya.
3: Yani aslında bu yerli yabancı hadisesinde kesinlikle işte yerli ya da yabancılı konusunda bir sınır koyma hadisesinin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü Bunun bize ben çok fazla getirisi olacağını düşünmüyorum hocam. Yani yasakla bir şeyi halletmek hadisesi çok sağlıklı. Mesela alt liglerde de yaş sınırı konuyor. Ben anlıyorum tabii ki oradaki düşünceyi. Daha fazla genç

0: Bunu yapabilirsiniz. Geçmişte bunu o kadar kısıtlı imkanlarla yapmış bir camia, şimdi bu kadar önemli tesislerde, bu kadar genç nüfusu olan bir ülkede yapmama şansı var mı? Bence yok. Şimdi önce bu işi orada halletmemiz gerekiyor. Aynı fikirdeyim hocam. Bu o gün kural konduğunda kimsenin itirazı yok. Çünkü şuna inanıyorlar hocam. Zamanı gelince biz hallederiz.
1: Hallederiz, evet.
0: Şimdi bu düşünce çok sağlıksız bir düşünce.
1: Doğru.
0: Şimdi Galatasaray'ın neden itiraz ettiğini 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyorum. Yani üzülerek anlayabiliyorum. Çünkü aslında Galatasaray'ın bu sisteme hiç itiraz etmemesi gerekiyor. Yerli oyuncu havuzu konusunda değil mi hocam? En güçlü takımlarda, evet, ve en fazla tekrarı olan. Ama o da şunu düşünüyor. Olası Şampiyonlar Ligi başarısızlığında bunu kullanmak istiyor. Çünkü ciddi bir kalabalık bir şeyi satın almak istiyor olumsuzlukta. Çünkü kimse kendi öz eleştirisini yapmak istemiyor. Taraftarından idarecisinden teknik direktörüne kadar. Olası olumsuzlukta adım gibi eminim bu önümüze gelecek. Diyecek ki biz bu statü yüzünden Avrupa'nın önemli kulüpleriyle yarışamıyoruz.
1: Hocam peki o zaman şöyle bir soru sorayım size. Gerçekten yani 2003 üzerinden değerlendiriyorum. Yani 23 yaşında oyuncu bulmak, yetenekli oyuncu bulmak bu kadar zor bir durum mu artık günümüz futbolunda? Yani 23 o kadar da genç bir yaş değil bence. Değil, ben buna yani şaşırıyorum açıkçası.
0: Artık iyice o anlamda yaş ortalaması geriye düştü ve o şansı da veriyorlar. Ya konu tamamen bilgi birikimle alakalı bir durum ve zamanla alakalı bir durum. Şimdi ben hatırlıyorum Rasim Hoca'nın, Rasim Kara'nın Fatih Terim'le o dönem mil takım havuzunu oluştururken İşte Abdullah Hoca'nın da Vedat İnce Efe'nin de oyuncuları tespit ettikleri o dönemki kulüplerinden bahsediyorum değil mi? Çok önemli oyuncuları ama onlar zaman ayırarak gidip bizzat yerinde oyuncuları izleyerek tespit ettiler. Şimdi ben hatta çok kısa da hani mil takımda Montella çok fazla eleştiriliyor değil mi teknik anlamda? Bence en çok eleştirilmesi gereken Montella'nın ve yardımcıların, hatta yardımcılarından biri takım arkadaşım ve onunla bunu konuştuğum için gönül rahatlığıyla burada da söyleyebilirim. Dedim ki ya abi üzülüyorum yani hiçbirinizi Anadolu'nun herhangi bir şehrinde görmüyorum. Mardin'de görmüyorum, Zonguldak'ta görmüyorum, Diyarbakır'da görmüyorum. Biriniz Kocaeli Galatasaray maçında, biriniz Beşiktaş maçında. Ya oradaki oyuncuları hepimiz görüyoruz. Ya şu oradaki oyuncuyu motive etmez mi? Montella'yı Diyarbakır'da o ligin bir oyuncusu görse motive olmaz mı? Yaptı bunu Fatih Hoca zamanında değil mi? Vedat İnce Efe'yi aldı getirdi ya da sayısını aldı. Yapabilirsiniz bunu. Var çünkü bu Kerem Aktürkoğlu nereden geldi? Çağlar Söyüncü nereden geldi? Barış Alper nereden geldi? Bu oyuncuların tamamı bugün görmek istemediğin o liglerden geldi. Zaman ayırmak istemiyorsun, uğraşmak istemiyorsun. Yoksa çok basit ya, var bu ülkede genç. Ben çok fazla alt liglerden maç izliyorum. Üçüncü ligde izliyorum, ikinci ligde. Amatörlere de gidiyorum. Bakıyorsun hocam, gerçekten o potansiyele sahip bir çocuk var. Yani o fiziksel özelliği var, gücü var, kuvveti var ama teknik anlamda çok eksik. Şimdi merak ediyorum, bakıyorum da hani
1: oyuncu
0: teknik direktör...
1: tarama sistemi aslında özellikle milli takımla başlamalı futbolumuzda. Ya, yani kulüplerden önce.
0: Zaten sanki beraber hareket etmeleri gerekiyor. Şimdi o benim bahsettiğim Gazi Osman Paşa, ben o altyapıdan yetiştim ama Gazi Osman Paşa takımı her sene genç milli takımların alt yaş kategorilerine oyuncu veriyor değil mi? Ama bir iletişimde olmanız lazım, takip etmeniz lazım. Oyuncuların durumuyla alakalı bilgi, o dönemle bu dönem arasında bir de bilgi anlamında ciddi bir fark var ya. Çok rahat her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ama ya birilerinin buna zaman ayırması lazım ve yine belirleyici olan istikrar. Orada da çok fazla değişim olduğu için problem değil mi? Altyapılarda değişim oluyor, üst yapılarda değişim oluyor. Şimdi bu kadar değişimin olduğu yerde sağlıklı bir planlama ve planlamaya da sadık kalman lazım. Çünkü bizde genelde altyapıya gelen bütün o sistemi değiştirip kendi planlamasıyla devam ediyor. 8 ay sonra o gidiyor, yenisi ben de yapacağım diyor. Şimdi bu kadar değişime uğramış bir sistemden çıkmaz ama oyuncu var, net var. Yani bölgesel amatörde de var, üçüncü ligde de var, ikinci ligde de var. Ama ihtiyaçları birilerinin oralara biraz zaman ayırması lazım.
1: Doğru.
2: Şimdi bir tekrar olacak.
1: Buyurun hocam.
2: İzleyenler için. Bu konuda benim önerim şu oldu. Evet, gider izlerseniz bir katkıdır. Karşı değilim. Kesinlikle faydası var. Her şeyden önce oradaki halk benim milli takım hocamı görmeli. Evet. Ama daha önemlisi olan şu. Demin de o yorumu yaptım. Milli takım teknik direktörleriyle, teknik ekibiyle kulüp teknik heyetleri birlikte çalışmalı.
0: Kesinlikle.
2: Şimdi olay iki yönlü olmalı. Bir, ben kulüp teknik direktörü olarak elimde milli takıma gidebilecek bir futbolcu varsa, ya Montella hocam benim elimde oraya aday olabilecek bir futbolcu var, lütfen onu bir izler misiniz? Hatta onun gelişimi için birlikte bir program yapabilir miyiz diye.
0: Hocam,
2: benim ona
0: destekleme,
2: gitmem lazım.
0: Destekleme adına hemen bir kendi yaşadığım durumdan da bir örnek vereyim. Ümit Milli Takım'da oynuyorum. Adana Spor'da oynuyorum.

0: Raşit Hoca MİT Milli Takım Teknik Direktörü. O dönemde Sakaryaspor bir kaza geçiriyor. Bizim Mahmut Hanefi de orada, Fenerbahçeli sol bek vardı.
1: Sol bek, sorun Mahmut Hanefi orada.
0: Makedonya ile Portekiz maçları var. İşte Portekiz'de Ronaldo'ların falan, Quaresma'ların oynadığı kadro. Sol bekle ilgili bir sıkıntı var. İşte Raşit Hoca da Barikaya ile, o zaman Adana Spor Teknik Direktörü Barikaya, bizim de sezon başı sol bek alma ile ilgili sorun var. Ben de hayatımda oynamamışım sol bek hocam. Sezona başlarken Bahri Hoca beni biraz oraya ikna ediyor. Şu çabuksun, tamam zorlukları var ama en azından bek oynama alışkanlığın var. O bu derken havalimanına denk geliyorlar. Ankara Gücü maçından dönüyoruz. Raşit Hoca ile denk geliyor. Raşit Hoca diyor ki ya sol bek sıkıntım var, ne yapacağım? Diyor ki ya İbrahim Yavuz alsana diyor. Bak ben burada oynatıyorum Süper Lig'de diyor. Ve ben Makedonya maçına davet ediliyorum. Direkt oynuyorum. İlk maçta gol atıyorum. İkinci maçımda Portekiz maçı. Yani Ronaldo'ların, Quaresma'ların, Bosikba'ların. Yani çok sizi desteklemek için bunu söyledim tabii, hocam. Yani iki teknik direktörün o anki iletişimiyle orada eksikliği bir oyuncuyla çok kısa sürede hallediyorsun.
2: Bakın orada bir futbolcu gitmiş oraya. Evet. Olay futbolcuyla çözülmüş. Raşit Hoca dediğin için ben bir örnek vereceğim. Beşiktaş'tayım. Nihat'ın da yeni çıktığı sezon. Nihat'ın toparlanma süresi çok uzun. Bundan dolayı Nihat'a özel bir program uyguluyoruz. Biz Raşit Hoca ile Mustafa Hoca, Mustafa Denizli'nin yardımcılığını beraber yaptığımız için veya benim Galatasaray'da olduğum dönemde Raşit Hoca futbolcuydu daha. O dönemde çok iyi bir ilişkimiz var. Biz Nihat'ın programını hem Ümit Milli Takım'da hem Beşiktaş'ta birlikte sürdürdük. Bakın bu Nihat'ın gelişmesi için milli takım hocasıyla kulüp takımı hocasının ortak çalışması sonrası ona yapılan bir antrenman. Ve Nihat o yaşta Avrupa'ya gittiğinde o sıkıntıları da hiçbir zaman kesinlikle yapmadı. Ben bunu önemsiyorum. Benim milli takım teknik direktörüm böyle bir turnuvaya özellikle gitmeden bir sene önce, ben olsam giderim bir sene önce Okan Hoca'ya veya işte Fenerbahçe'de kim varsa ona, Beşiktaş'ta hangi takımdan futbolcu alıyorsam, ya hocam ben Furkan'ı önümüzdeki dönem yine düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle biz elemeleri geçeceğiz, Dünya Kupası'na gideceğiz. Daha şimdiden Furkan'la ilgili ortak bir çalışma yapabilir miyiz diye benim de sana gelmem lazım hocam. Doğru hocam. Şu ana kadar açık söylüyorum, Türkiye'de hiçbir teknik direktör bunu yapmadı. Türk futbolundaki en büyük eksiklik o. Öyle olduğu için de biz bir Avustralya maçında, bir Paraguay maçında yapılmayacak bir sürü basit hatayı yaptık. Bundan dolayı da biz o maçı kaybettik. Yok 60 tane şut atmışız, bir tane iyi şut yok. Ya bir haftada mı bu futbolcu iyi şut atmayı öğrenecek? Ama kulüpteki 10 sene içinde öğrenebilir. Veya işte kapalı defansa nasıl oynanacağını bir hafta içinde,
0: tabii çok daha fazla zaman
2: bir hafta içinde mi öğrenecek? Futbolcularımızın mental yönden daha iyi hazırlanmasını bir haftada mı yapacak? Bütün bu çalışmaların hepsinin kulüpten yapılması lazım. Bu ara aklıma geldiği için söylüyorum. Sabah müthiş keyif aldım. Basketbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. Basketbol kütüphanesini açtılar hocam. Basketbol kütüphane. Futbolla kitabı, kütüphaneyi biz bir araya getiremedik bu ülkeye şimdiye kadar. Ve şunu diyorlar, sadece basketçiler değil, diğer branşlardaki sporcular da buraya gelip burada kendilerini geliştirebilirler ya. Bizim futbolcuları da oraya göndereceğiz artık. Basket niye önde, buradan görüyoruz.
0: Çok önemli.
2: Onların yaklaşım tarzları doğru çünkü. Konu biraz uzadı. Galatasaray'dan geldik buralara.
0: Yani, örnek vereyim. Aslında senin hani yok mu var. Evet, ben biraz Montella'dan örnek verme sebebimde biraz hani bu oyuncular aslında var ama
1: doğru.
0: En tepede insanların o işin içinde olması, oradaki herkese heyecanlandırma
1: katkısı da oldu. Tüm paydaşların birlikte çalışması gerekiyor kesinlikle bu anlamda. Hocam Kim Min-jae konusunu da çok kısa konuşalım. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu listesine aldığı haberini az önce izlemiştik. Galatasaray'da konu biraz daha Davinson Sanchez'in satışına bağlı olarak değerlendiriliyor. Eğer Sanchez özellikle Como istiyor oyuncuyu, transfer olursa o bölge için Van Dijk ya da Kim Min-jae'yi düşündüğü konuşuluyor Galatasaray'ın. Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal'ın daha önce Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae'yi takımda istediği yönünde iddialar var. Bir barkomuz var, şöyle yapalım. Yeni kural, yani 10+4 olarak konuştuğumuz bu kuralda kulüplerin mevcut yabancı oyuncu sayısını da bir görelim istedik ve tek tek gideceğiz. Tüm kulüpleri göreceğiz. Önce bir Galatasaray'ı görelim. Biz aslında az önce Ahmet Hocam'la biraz bir girizgah yapmıştık, evet, ama Hocam burada ne son var?
2: Tamam tamam.

0: Davinson Sanchez, Victor Nelson, İsmail Jakobs, Wilfried Tsingo, Roland Şalai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sané, Victor Osimhen ve Mario Lemina. Yani Galatasaray'ın burada sözleşmeli 10 yabancı oyuncusu var. Ama tabii ki planlamada olmayan isimler var. Satılması gündemde olan isimler var. Nelson onlardan birisi. Yine Gabriel Sara için transfer iddiaları vardı. Şalay da aynı şekilde. Artı 4 kuralına uyan isimlerse Galatasaray'da Elias Yelert ve Renato Niyaga. Yelert'in de yine yeni sezon kadro planlamasında olmasını beklemiyoruz. Galatasaray'ın şu an için mevcut yabancı oyuncu durumu bu şekilde İbrahim Hocam.
1: Yani burada yani baktığında kimden vazgeçebilir? Hemen Nelson'u zaten.
2: Hocam Nelson'u yok say.
1: Yok sayıyorum.
2: Yelert'i de yok say.
1: Evet, onu yok sayıyorum. Singo'yu da maalesef yok saymak zorundayım. Çünkü o sakatlık sorunu onun başına iş açacak belli hocam. Yani
2: hocam bugün dediler ki şeyde koşulara başlamış.
1: Ya o koşullara doğru başlasa da hocam şöyle. Ya
0: Norveç maçı var bugün Fildişi'nin. Norveç'i eleyebilirlerse bu akşam devam eden süreçte forma giyme ihtimali var Dünya Kupası'nda.
1: Hocam şundan dolayı söylüyorum ya, Singo zaten sana gelirken de bu uylukla tendon sorununu yaşayarak gelmiş. Sende de benzer sorunlarla devam etmişim. Genelde bu tarz oyuncuların futbol kariyeri benzer sorunlarla devam ediyor. O yüzden planlama yaparken ve çok önemli bir oyuncu ama o planlamada muhakkak Okan Hoca değerlendirme yaparken, yani sonuçta bir teknik direktör için çok, yani sizin yanınızda bunu söylemiyorum hocam. Yani çok önemlidir. Yani hangi oyuncuyla gerekirse bir tık kalite anlamında aşağıda olsun ama sezonun sonuna kadar bana eksik bırakma ile ilgili başıma problem çıkarmasın düşüncesinde. O yüzden Singo ile o devam konusunda problem yaşayabilirler diye düşünüyorum ama çok zor tabii. Yani şimdi hemen bunu ya bu gitsin bu gelsin konusunda ama şuna adım gibi eminim. Bugün bunu konuşuyoruz. Yaklaşık 1,5-2 ay sonra bambaşka bir hikayeyle karşılaşabiliriz. Çünkü hiçbir kulüp bu işi Türkiye'de planla halletmiyor. Ligin en güçlü takımı Galatasaray, en güçlü iki karakteri Icardi ile Osimhen. Yaz dönemleri, o tarihe dönelim. Hiç Osimhen ile Icardi'den kimsenin haberi yoktu. Bugün o en güçlü oyuncular, yani fırsat transferi adı altında.
0: Mauro Icardi bu arada görüldüğü üzere listede yok. Zaten bugün sözleşmesinin de son günü Galatasaray'daki, devam etmeyecek gibi de görünüyor. Az önce konuşmuştuk. Listeye baktığımızda artı 4 kuralına uyabilecek bir John Duran iddiası var Galatasaray'da. Bir gündemi var diyelim hatta. John Duran takviyesi Galatasaray'a fayda sağlar mı peki santrafor rotasyonunda?
1: Ya John Duran bir kere oyunculukların dışında bir oyuncu. Yani psikolojik anlamda sorunlu bir oyuncu. Siz hangisine talip oluyorsunuz oyuncuyu getirirken? Fenerbahçe'de getirirken oyunculuk özelliklerine talip oldu ama benzer sorunları. Yani Fenerbahçe'ye gelmeden önce psikolojik anlamda, davranış anlamında yaşadığı sorunların tamamını Fenerbahçe'de yaşadı. Şimdi kim garanti edebilir aynı sorunları Galatasaray'da yaşayamayacağını? Ondan çekindikleri için zaten genelde dikkat et söylem şu: Fenerbahçe'ye çok hırslanmış, buraya getirelim. Ama bence farklı şeyler söylemesi gerekiyor bu kulüplerin. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım hala John Duran'dan falan bahsediyorsa burada o departmanda olan insanların da sorunuyla alakalı. Yok mu bu gezegende başka bir insan? Sürekli aynı yerde dolanıp duruyoruz yani.
0: Ahmet Hocam.
2: Orada zaten ben şurayı bir toparlayayım.
0: Lütfen.
2: Nelson'u yok sayıyorum. Singo kalacaktır. Hocam kendi futbolcunsa ki Singo'dan çok ciddi bir gelir bekliyorlar. Tamamıyla onu eğer güvenmiyorsan, sakatlı olacak diyorsan zaten göndermen lazım. Konu ne olursa olsun. Ama bu tür futbolculara bazen de acele etmeden bir ay iki ay ayrı bir süre verip onları tamamen fit hale getirdikten sonra kullanmak da mümkün olabilir. Benim buradan bu bilgilere sahip olmadığım için ahkam kesmem çok doğru olmaz. Ama Okan Hoca'nın çok istediği biriydi. Onu değerlendirecektir. Yelert'te kalmayacak. Şimdi toparlamaya gidiyorum. Galatasaray'da Singo kalacak. Onu varsayıyorum. Buna rağmen Galatasaray'ın bir stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki zaten Sanchez gidecek olursa olay farklı bir boyuta gelecek. Orta sahada bir arayışları var. Ki Kim Min-jae ile birlikte Dursun Başkan Van Dijk'ı devamlı gündemde tuttu. Olma ihtimali var diyorlar. Ayrılması gerçekten mümkün bu dönemde. Gündeme gelir mi? Orta sahada da Camavinga'yı ön plana
0: Real Madrid'den
2: çıkarıyorlar. Real Madrid'de onu bırakıyor. Galatasaray'ın prensipte onu da orta sahaya alma hakkı var. 10 numaraya Can Uzun'u alacaklar. zaten

0: Görüntü, transfer öyle veya böyle bitecek gibi. Bence kanat konusunda iyi bir kanat oyuncusu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde düşünürsek Galatasaray'a büyük katkı sağlar. Çünkü kanatta şu an oynayacak Barış var, Sané var, Yunus var. 3 tane kanat oyuncusu var. Yunus'u ortaya da çekebiliyorsun. Bir kanat, bir de Osimhen'in olduğu forvet bölgesine bir forvet. John Duran, demin Furkan'a da onu dedim. Yaşından dolayı o da artı 4 kuralına uyduğu için en çok üzerinde duruluyor. Ya ben yaşına falan bakmadan sorunsuz futbolcuların günümüzde tercih edilmesini söylüyorum.
1: Evet.
0: Bazı hocalar vardır. Belki o futbolcularla çok rahat baş edebilir. Türkiye'de benim de böyle çok meşhur, biraz sıkıntılı diye bilinen futbolcularla çok pozitif anlarım oldu. Onlardan müthiş
1: Evet.
0: performanslar aldım. Ama hocalara bile ekstra görevler çıkaracağını, bazen o takımdaki futbolculara bile ekstra büyük olabilir bu tür futbolcular. Full konsantrasyonu sağlamak için hem saha içi hem saha dışı sorunsuz adamları tercih etmek bence Galatasaray'ın özellikle bu dönemde önceliği olmalı. Çünkü ekonomik yönden şu an çok büyük sıkıntı yok. Hedef Şampiyonlar Ligi, o zaman sorunsuz adam alacak.
2: Sürpriz bir ayrılık olabilir mi mesela Galatasaray'da? Yani o
1: Olabilir.
2: konuda aday olabilecek isimler kimler olabilir mesela?
1: Ya şöyle, şimdi bu Osimhen'le ilgili bir şeyler söylenmişti milli takım hocası. Yani olursa ben şaşırmam bu tarz bir ayrılık olursa. Çünkü burada Osimhen davranışını hatırlayalım. Yine geldiği kulüpte de benzer bir durum. Yani şimdi bu tarz oyuncular tamam burada çok keyif alıyor, çok da iyi para kazanıyor. Yani net maaşa baktığında Avrupa'da alamayacağı rakamları burada kazanıyor. Ama ya ben Şampiyonlar Ligi'nde sürekli o finalleri oynayan, kupayı kazanmaya yakın takımlarda oynamak istiyorum düşüncesine kapıldığı an ya da menajeriyle, ailesiyle böyle bir iletişime girdiği an kaybedersin oyuncuyu. Çünkü belirleyici maalesef sen olmayacaksın yani. Sen şunu
2: Doğru.
1: diyemezsin: hayır biz 150 milyon euro getirdim, hayır biz bunu kabul etmiyoruz, senin de bir planlamamız var diyemez. Çünkü o da sana benzer kulüpten benzer davranışla
2: Peki.
1: geldi. Yani olursa bu sezon başı olduğu için söylüyorum yani.
2: Galatasaray'ı noktalıyoruz.
0: İki
2: Beşiktaş'ta
0: isim
2: devam
0: daha
2: edeceğiz.
0: söyleyeyim. Bir
2: Buyurun
0: ihtimal
2: hocam. Çok kısa alayım.
0: Salay'a teklif gelebilir. Bir de Saray'a teklif gelebilir. Onlara iyi teklif gelirse onların gitmeleri söz konusu olur ki onların yerine Galatasaray zaten birilerini almak zorunda. Osimhen'le de bir ayrılık olacağını ben artık düşünmüyorum. Çünkü basit bir hesap, Galatasaray diyor ki 120'ye vermeyiz. 120'ye vermiyorsan demek ki en azından 140-150 bandında bir şey bekliyorsun. Buna 25 milyon da Osimhen'in aldığı parayı koy. Yani 165, 170, 180 milyon dolar yaptı. Böyle bir teklifin de geleceğini ben sanmıyorum.
2: Peki.
0: Galatasaray madem benim futbolcum, bir 20-25 daha veririm. Bu sene de kullanırım. Çünkü karşılığını alıyorum diyor. Bundan dolayı da hiç kimse rahatsız değil.
2: İlerleyen günlerde Galatasaray'ın elbette daha somut bir şekilde transfer gündeminde isimler de artık belli olmaya başlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Çünkü biraz sessiz bir transfer dönemi geçiriyor Sarı Kırmızılı ekip. Tabii 4 yıldır süregelen bir şampiyonlukta söz konusu. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Haber merkezimize bir gidelim. Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş hazır. Bizleri bekliyor kendisi. Efecan'la Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Efecan, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Furkan Yalnız. Yayınlar diliyorum sana ve konuklarına da.
2: Teşekkür ederiz. 10 artı 4 kuralıyla başlayabiliriz aslında. Beşiktaş'ın da özellikle federasyonun yapmış olduğu açıklama sonrası kuralla birlikte nasıl bir planlama yapacağı merak ediliyor ve buna ek olarak da transferde somut bir şekilde soracağım isimler de olacak tabii ki.
3: Tabii ki Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen de Vincenzo Italiano'nun imza töreninde zaten bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sayın Önder Özen şu açıklamayı yapmıştı Vincenzo Italiano'nun imza töreninde: biz 10 artı 4 kuralını destekliyoruz ve olumlu buluyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu almış olduğu kararı demişti. Ve bir Türk yerli oyuncuyla anlaşma aşamasındayız demişti. Bu oyuncu da İlhan Fakıllı, Clermont forması giyen İlhan Fakıllı ile Beşiktaş oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmayı sağladı. Clermont tarafıyla ufak pürüzler kaldı ki pürüzün sebebini de ben şöyle açıklayabilirim: Clermont kulübü el değiştiriyor. Bu nedenden dolayı da el değiştirdiği için el değiştirme çalışmaları biraz uzadı. Beşiktaş'ın transferini de etkileyen konulardan biri bu. el değiştirdikten sonra Clermont Kulübü Fransız temsilcisi Beşiktaş, İlhan Fakılı'yı ilk transferlerinden biri olarak açıklamaya hazırlanıyor. Beşiktaş

Beşiktaş o tarafta hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Bunu da belirtelim. Beşiktaş kulübü yetkileri bunu bildiriyorlar. İlhan Fakıllı kısa bir süre sonra Beşiktaş'ın hatta yurt dışı kampında yer alabilir. Onu söyleyelim Furkan Yıldız. 10+4'te sol kanatta İlhan Fakıllı düşünüyor ve 6 numara ve 8 numara pozisyonunda da Beşiktaş yerli adaylara gidecek. Özellikle gurbetçi oyunculardan oluşan bir liste var. Onu belirtelim. Önder Özen'in belirlediği bir liste bu. İlerleyen günlerde somut adımlar atıldıkça da biz bu isimlere ulaştıkça isimlerini anmaya başlarız ama 10 numara, 8 numara ve 6 numara pozisyonunda Beşiktaş'ın gurbetçi ve yerli oyunculara gideceğini bildirelim ki kaleci pozisyonu Beşiktaş'ın şu an en sıcak gündemi. Almanya'nın dün Paraguay'a elenmesiyle beraber Alexander Nübel harekatı Beşiktaş'ı sıcaklık kazanmış durumda. Yarın Sayın Önder Özen ve Gökhan Keskin bir toplantı yapacaklar. Alexander Nübel için Bayern Münih tarafıyla bir yeni görüşme gerçekleştirecekler. Beşiktaş Alman kalecinin menajeriyle 10 Haziran'da Tüpraş Stadyumunda bir toplantı gerçekleştirmişti ki Alman kaleci de Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Beşiktaş'a gelmeyi kabul etmiş durumda. Çok az bir pürüz var Alman kaleciyle Beşiktaş arasında. Yaklaşık Alman kulübünden Bayern Münih'ten 5-6 milyon euroluk bir rakam alıyor. Beşiktaş bu rakamları kendisine vermeye tamam. Mali anlamda hiçbir sorun yok. Sadece maç başı istediği ücretlerde birazcık sıkıntı var. Onu söyleyebilirim Furkan Yıldız ki bu da anlaşmayı zorlaştıran bir durum değil. Onu belirtelim. Türkiye'ye gelmeye sıcak, Beşiktaş'a gelmeye sıcak. Kaleci tarafında Beşiktaş bir sıkıntı yaşamıyor ama Bayern Münih kulübünde bir sportif direktör değişikliği var. Beşiktaş'ın elini yavaşlatan konumlardan biri de buydu. Dünya Kupası'nın elenmesiyle beraber bu süreç de hızlanacak artık. Yarın Önder Özen ve Gökhan Keskin Bayern Münih tarafıyla bir görüşme gerçekleştirecek ve Beşiktaş Midland'la bir öneleme maçı oynayacak. Öneleme maçına kadar da Nübel'i takıma kazandırmak istiyor siyah beyaz kulübün yetkilileri. Yarın bu yapılacak görüşme sonrasında daha net şeyler söyleyebiliriz ama Nübel'in Beşiktaş'a gelmek istediğini de söyleyelim Furkan Yıldız. Ardından Ottara konusu var. Beşiktaş'ın en sıcak olduğu konulardan bir tanesi sol bek pozisyonunda. Bu da 10+4 pozisyonu için Beşiktaş'ın düşündüğü ve değerlendirmeye aldığı isimlerden biriydi. Ottara gelmeye sıcak Beşiktaş'a gelmek istiyor. Mali konularda da oyuncu tarafıyla da tekrardan Ottara tarafıyla da Beşiktaş'a anlaşma sağladı. Monaco kulübüne beni bırakın ben Beşiktaş'a gitmek istiyorumu söyledi Ottara tarafı. Onu söyleyelim Furkan Yıldız. Ama Monaco bir sol bekini Ajax'a transfer etti bugün. Ve orada sol bek pozisyonunda sadece Ottara kaldı ellerinde. Ve bu nedenden dolayı da bu transferi birazcık yavaşlatan konumda bu. Beşiktaş kiralık bir teklif yaptı Ottara'ya. Monaco kulübü kabul etmedi. Kiralık artı satın alma opsiyonu bir teklif istediklerini Beşiktaş'a bildirdi. Siyah beyazlı kulübün yetkilileri teklifini revize etti. Kiralık artı satın alma opsiyonu bir teklif yapıldı. Monaco ardından 3. defa teklifi revize etmesini istedi. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu zorunlu bir şekilde yapmasını istedi. Siyah beyazlı kulübün temsilcileri de kiralık artı satın alma opsiyonunu zorunlu bir şekilde tekrardan Monaco'ya bildirdi. Yaklaşık 8-10 milyon euro civarında arasında bir rakam istiyor Fransız temsilcisi. Beşiktaş'ta bu rakama yakın bir rakamda kendilerine teklif etti Ottara için. Zorunlu alma satın alma opsiyonu zorunlu alma olarak revize ederek 8-10 milyon euro civarında bir rakamla siyah beyaz kulübü temsilcileri tekliflerini revize etti ve kiralık bir teklif yaptılar Ottara için. Ottara Monaco kulübü sportif direktörüne ayrılma isteğini de yeniledi. Yaklaşık 2 gün önce Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Beşiktaş'ın elini güçlendiren kısım da bu zaten. Önder Özen'in de Beşiktaş'ın sezon başı antrenmanında elimiz güçlü oyuncu taraflarında demişti Sayın Önder Özen. Biri Nübel, biri de Ottara. Beşiktaş bu iki oyuncuyla da anlaşma sağladı. Diğer oyuncu kim? Onu da söyleyelim. İlhan Fakıllı tarafıyla da Beşiktaş anlaşma sağladı. Trossard meselesi var Beşiktaş'ta. Sol kanat pozisyonu. Trossard'la da Beşiktaş mali konularda anlaşma sağlamış durumda. Yaklaşık 6-7 milyon euro civarında bir rakam istiyor Belçikalı oyuncu Beşiktaş'tan ki Beşiktaşların yakından takip edeceği bir karşılaşma daha var. Belçika ile Senegal karşı karşıya gelecek. Belçika'nın elenmesi durumunda Beşiktaş bu transferde de artık vitesi arttırmış olacak. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın çok önem verdiği, hayalini kurduğu ve bizzat kendisinin yürüttüğü bir transfer operasyonu Trossard. Onu bildirelim. Geçen yaz transfer döneminde de ilgilenmişlerdi ama Arsenal kulübü vermemişti. Şu andan itibaren Arsenal kulübü Trossard'ı satın listesine koymuş durumda. Yaklaşık 20 milyon euroluk bir rakam istiyorlar Trossard için. Beşiktaş kulübü pazarlıklarını sürdürüyor. Biraz daha aşağıya çekmesini istiyor. Yaklaşık 15 milyon euro civarına çekmesini istiyor İngiliz kulübünün pazarlıklarla. Orada artık Dünya Kupası'nda Belçika'nın elenmesini bekledikten sonra Beşiktaş transfer gelişmelerinde de daha net somut adımlar atacak.

0: Başlayacak ama Trossard'da Beşiktaş arasında herhangi bir sorun yok. Oyuncu tarafı Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Türkiye'ye gelmeyi kabul ediyorlar. Hatta Atletico Madrid'in bir teklifi vardı. Oyuncu tarafı Atletico Madrid'in teklifini, Beşiktaş'ın teklifi mali anlamda daha iyi olduğu için bir adım öne daha koyuyor Beşiktaş'ı. Onu da bildireni Furkan Yıldız. Yani Beşiktaş burada Atletico Madrid'e karşı daha avantajlı durumda ve oyuncu tarafından da onay almış durumda ki Önder Özen'in bahsettiği isimlerden biri de, oyuncu taraflarıyla anlaşma sağladık güçlüce de isimlerden bir tanesi Trossard. Onu da bildirelim Furkan Yıldız. Beşiktaş artık Belçika'nın da elenmesini bekleyerek daha net adımlar atmış olacak. Arsenal kulübüyle de görüşmeler sürüyor. Sayın Başkan Serdar Adalı bu görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor Furkan Yıldız.
1: Çok teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş. Beşiktaş'ın gündemini gayet detaylı bir şekilde özetledi. Aslında sorularımız vardı ama Efecan zaten tüm sorulara yanıt vermiş oldu. Teşekkür ederiz. Beşiktaşlıların gözü kulağı Dünya Kupası'nda. Bugün sabaha karşı Paraguay Almanya'yı kupanın dışına itti ve Nübel transferinde bu anlamda biraz daha önemli gelişmelerin yaşanması, Almanya'nın elenmesiyle birlikte bekleniyor. Beşiktaş'ın gündemini Efecan'ın verdiği bilgilerle birlikte daha detaylı konuşacağız ama reklam vaktimiz geldi. Kısa bir ara ardından spor gündemi devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Aspo Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
2: maksimum. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

kiralık çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: noktası var ama bunların kaç tanesi planlamada, ana planlamada düşünülür İtalyano tarafından? Tabii merak konusu. Artı 4'e uyansa Elan Ricardo var. 1,5 sezon önce devre arasında gelmişti diye hatırlıyorum. Ve geçen yıl devre arasında gelen Junior Olaytan Beşiktaş'ın da yabancı tablosu bu şekilde Ahmet Hocam.
1: Şimdi bu kadro içinde Al-Musrati kiralıktı, geri dönüyor. Acı Ahmetoviç kiralıktı, geri dönüyor. Bir ara konuşuldu. Acı Ahmetoviç sanki kampa katılabilir diye. O bilgiyi de Efe Can'dan belki alabiliriz.
0: Peki.
1: Keza Onana o grubun içinde. 3. Jomario kiralıktı. Beşiktaş'tan geçen sene çok memnun kalmadı. Kendi de gitmek istiyordu. Onu da oraya sayarsak 4 futbolcuyu buradan çıkardığımızda zaten 8 futbolcu kalıyor ki Beşiktaş için 2 tane boş yer demek bu. Evet. Kaldı ki burada soru işaretli
0: 12 artı 2 şu anki tablo.
1: Evet, soru işaretli futbolcular da var. Onlara bakacak olursak Calo ile ilgili, Udokai ile ilgili veya Raşika ile ilgili, hatta Çerni ile ilgili bazı konuşmalar var. Oradan da birileri mutlaka eksilecektir.
0: Hocam tahminimi söyleyeyim size.
1: Evet.
0: Akbadu kalır. Jalo kalır. Mourinho kalır. 3. Endidi kalmaz. 3. Çerni kalır. 4. Oyangü kalır. 5 diyorum ben.
1: Böyle olsa demek ki 5 tane boş yerim var. Yani Beşiktaş bu 5 yere bence 5 tane çok iyi oyuncu
0: bazı
1: alırsa
0: bazı isimleri hoca kampta tabii
1: Beşiktaş
0: görmek ister.
1: Beşiktaş sorununu tamamıyla çözer.
2: Ya yüksek ihtimal şunu yapar diye düşünüyorum ben Furkan. Yani mümkün olduğunca o sayıyı arttırmak ister. Yani çünkü genelde aslında doğrusu da odur. Yani o kulüple daha fazla tekrar yapmış, oyuncularla daha fazla tekrar yapmış bir teknik direktörün işine gelir ki İtalyan'ı unutmayalım. Bologna'da hep daha fazla tekrar yapmış oyuncularla çalışmış. Şimdi bu kadar tekrarın kıymetli olduğunu deneyimlemiş bir teknik direktör burayı yıkalım, yenisini inşa edelim düşüncesinde olmaz. Çünkü buradaki davranışları da biliyor, yönetici davranışlarını da biliyor. Yani o süreyi ona vermeyeceklerini çok iyi biliyor. Evet, aynı fikirdeyim. Ben de 5 oyuncu da aynı fikirdeyim ama bence mümkün olduğunca o sayıyı arttırmaya çalışacak teknik direktör. Çünkü tek başına transferle bu işin çok kısa sürede olmayacağını o çok iyi biliyor.
1: Peki hocam, senin fikrini merak ediyorum. Bu sene tabii ki bütün büyüklerin hedefi şampiyonluk. Beşiktaş'ta şampiyon olacaksa Galatasaray'a geçmesi lazım. Evet. Galatasaray'ın sahip olduğu kadroyu geçmek için acaba vasat oyunculardan kurulu istikrarı mı tercih edersin? Yoksa en azından o kadar kaliteye sahip yeni kurulmuş bir ekibi mi?
2: Ya tamamen zamanla alakalı. Tabii ki bana o zamanı vereceksen yeni oyuncularla, kaliteli oyuncularla inşa ederim ama o şeyi çok iyi biliyor. O zamanı ona vermeyecekler. Bundan öncekilere vermedikleri gibi. O belirleyici olacak. Keşke öyle olsa hocam. Siz dediğiniz çünkü Galatasaray tam olarak sizin dediğiniz o planlamayla tekrar ayağa kalktı 10. olduğu sezondan sonra. Ama o süreyi ona vermeyecekleri için, çünkü Van Bronckhorst'ta Beşiktaş o sorunu yaşadı ki bence o dönem içerisindeki en sağlıklı teknik direktördü. Hem davranış anlamında hem de kadro istikrarı anlamında ama çok kısa sürede vazgeçtiler ondan. Yani verseler evet aynı fikirdim ki bence ben olsam hocam Beşiktaş'ta idareci, sportif direktör ya da kulüp başkanı net bir şekilde taraftara bu durumu anlatırım. Yani bizim şu an hedefimiz Galatasaray'ı yakalamak değil mi? Galatasaray çok fazla bize göre içinde pozitif.
0: Kadro kalitesi olarak.
2: Çok fazla. Sadece kadro kalitesi değil. Kadro tekrarı da çok belirli. Kaliteyi bir araya getirirsin ama orada tekrar belirleyici olur. Galatasaray'da çok sancılı geçirdi o süreçleri de. Şimdi sizin ona ihtiyacınız var ama çok sabırsızlıkla ama yani geçmişte de bunun olmayacağını deneyimlemiş halde devam etmeleri enteresan.
1: Şimdi sevgili İbrahim hocamın bir programını izliyorum. Aynen şu örneği verdi. 4-4'lük bir örnekti. Tamam. Ya biz de futbolculuk döneminde yanlış öğrenilmiş bazı şeyleri futbolcular futbolu bıraktıktan sonra da doğru diye uygulamaya devam ediyorlar. Evet. Şimdi Beşiktaş'ın kadro tekrarı dediğimiz o kadronun içinde de bence geçen sene zaten sorunlu bir kadro vardı. O kadronun içindeki sorunların da önümüzdeki seneye tekrar takımın içinde tutulması demek. Ben biraz da o sorunları atmak için bu değişikliğe de daha sıcak bakarım.
2: Sizinle kesinlikle aynı tabii fikirdeyim ki, hocam. Evet. Ama o da hani 3 aşağı 5 yukarı buraya gelmeden önce buradaki davranışları da görmüştür diye düşünüyorum. Yoksa kesinlikle hoş, zaten bir adım daha ileri gideyim, çok üzücü bence. Mesela bir önceki sportif direktör bazı oyuncuların yedek transferi olduğunu söylüyor. Ya bir planlamada yedek transfer diye ya anlatılır mı? Ya kime teslim etmişin organizasyonu? Ya tanıdığım ettiğim insanlar ama çok üzücü. Bu oyunu en sağlıklı anlatması gereken çok uzun süre sportif direktörlük deneyimi olan olay tanı biz ikinci oyuncu diye aldık denir mi öyle bir şey ya? Nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Ha bak yaptınız planlamayı bıraktınız şimdi bugün bir başkasının...
0: Yani ana planı hallettikten sonra 2-3'ü düşünürsün ama Beşiktaş'ın ortada henüz bir ana iskelet olmadığı için...
2: Ana plan halledilmemiş ve Beşiktaş bir sonraki sezonun yedek planlamasını yapmış. Şimdi bu düşünce nasıl alıp o sağlıklı alıp bu takımı yukarı götürecek yani?
1: Ama hocam bizde bizde hep genel görüş o. Bizim biraz da futbol kültürümüzü ki terminoloji bunun başında olacak şekilde biraz olumluya taşımamız lazım. Örnek diyoruz ki Galatasaray'a bir sol stoper lazım. O sol stoper dediğimiz zaman Abdülkerim'in yerine diyoruz. Ya bu forma kimsenin değil. Yani alabiliyorsam en iyisini alayım. Bunların içinde en iyi durumda olan oynar.
2: Oynasın,
1: o maça en uygun olan oynar. Hatta bazen yoğun programdan dolayı bazı futbolcuları da dinlendirmen lazım. Bunu bile gözeterek senin o kadro içinde o gün için en doğru kadroyu
2: yine
1: kurma görevin var.
2: İşin profesyonel tarafında hani bizim şeyimizdir, sloganımızdır değil mi? Yani bizim gibi eski futbol oynamış insanlar şeyi talep eder. Bize teslim edin bu oyunu. Biz sahanın içinden herkesten iyi biliyoruz. Aslında o işin tek başına yeterli olmadığını işte abilerimiz de arkadaşlarımıza defalarca diyetmiyor. Yani tek başına futbol oynamış olman o işi idare etmek anlamında, teknik anlamda donanım istiyor. Şimdi siz idareciye yedek oyuncu alıyorum ya da işte Abdülkerim'in yerine bir oyuncu alıyorum düşüncesiyle oraya birini getirdiğinizde zaten idareci de o konuda çok eksik olduğu için içeride başka bir krizi başlatıyorsunuz. Yani bu dili siz asla kullanmamanız gerekiyor.
1: Şimdi bizim için Beşiktaş'ta bir dönem Feyyaz Hoca ile Samet Hoca birlikte görev yaptılar. O dönem çok önemliydi. Evet. Yani işte eski futbolcuların önünü açma açısından da veya sportif direktörlüğün önünü açmak için de. Şimdi ben bu dönemde Önder Özen'in görevini çok önemli görüyorum. Ki bu hoca için de çok büyük şans olacak. O hocamın dediği işte o sabrı göstermezler, zaman vermezler konusunda Önder Özen mutlaka bu konuda o sabrı, o süreyi uzatacaktır, o kesin. Oğuz Hoca'nın sportif direktör olarak Fenerbahçe'de başarılı olması çok önemli. Yani buradan doğru örnekler pratikte yaşanırsa İleride kulüpler yavaş yavaş buraya doğru yönelirler.
2: Ya o sloganın altını doldurma hadisesi bu da hocam? Ya bu, o örnekler önemli.
1: Burada arkadaşlarımıza büyük iş düştüğü gibi bizim de biraz olaya pozitif yaklaşıyor olmamız lazım. Yani Türk futbolunun geleceği tamamıyla doğru organizasyonda gizli. Bu doğru organizasyonu da mümkünse gerçekten sahadan gelen ama üstlendiği görevi de daha önceden öğrenmiş, pratikte bunun deneyimini yapmış, yani kulübü yönetebilecek ve hocaysa çalıştırabilecek donanıma sahip arkadaşlarımızın talip olması yapması lazım.
0: Transferde Beşiktaş'ın somut bir şekilde adıyla anıldığı oyuncular Alexander Nübel, dün Dünya Kupası serüveni Soner de Almanya'nın ve bu transferde artık Beşiktaş'ın daha hızlı hareket etmesi bekleniyor. Yine Leandro

0: Trossard için de Belçika'nın Dünya Kupası serüveni takip ediliyor. Senegal'le bir maçı var bu turda. Ouattara sol bek için genç bir oyuncu. Monaco bu arada Caio Henrique ayrıldı takımdan. Sol bek rotasyonunda şu an bir onlarda da problem var. Bence yeni bir sol bek takviyesi yapmadan Ouattara'yı göndermeyeceklerdir. O da biraz daha zaman alabilir diye tahmin ediyorum. Tamamen tahmin yani bilgi değil. Ve İlhan Fakılı genç gurbetçi bir oyuncu, o da 20 yaşında. Şu an için transferdeki planlama bu. Vlahovic konuşuluyor. Bugün Lukaku ismi konuşulmaya başlandı biraz Beşiktaş'ta santrafor bölgesi için. En azından isim isim baktığımızda gidilen oyuncular sizce doğru profil mi?
1: Tam olarak aslında hocamın söylediği, yani orayla yarışacaksan o seviyeleri oynamış, deneyimlemiş kaliteli oyuncuları bir araya getirip orada tekrarla bu işi halletme gerekiyor düşüncesiyle bu bahsettiğin isimleri bir araya getiriyorlar. Ama dediğim gibi evet, düşüncede hiçbir sorun yok ama belirleyici olan davranış olacak yani.
0: Doğru.
1: Sayın Ali Koç'un da Fenerbahçe'ye göreve gelirken düşüncesi şahaneydi. Gençlerle deneyimli oyuncuları harmanlayıp Fenerbahçe'nin geleceğini inşa ediyoruz dedi. Şahane bir düşünceydi. Biraz o düşüncede sadık kalınabilseydi bambaşka hikaye olabilirdi ama 5. 6. haftadan sonra gemiler yakıldı. Bak, kimseye de faydası olmadı evet. O düşüncenin.
2: Yani Beşiktaş'ta bir ara hocam yerli futbolcular da konuşuldu. Acaba onlardan birileri olabilir mi? Örneğin Ahmet Can Kaplan gibi, Adil Demirbağ gibi, Aral Şimşir gibi, Yusuf Sarı gibi, yine Beşiktaş altyapısından yetişmiş Emirhan İlkan gibi oyuncular. Yani bunların hepsi yetenekli oyuncular. Uygun olan bir ikisi alınabilirse bence Türk futbolcuları çok önemsemek zorundayız önümüzdeki dönemde. Kaliteyi biraz da onlarda arttırmamız lazım.
0: Semih kalacak gibi görünüyor takımda. Hocanın tabii şimdi İtalya tecrübesi Semih'in kısa da olsa bir İtalya deneyimi yaşamış olması bu anlamda kıymetli. Hocanın İtalya'dan gelen bir hoca olması da güzel bir tesadüf aslında Semih için. İyi de bir fırsat olduğunu düşünüyorum. O yeni sezonda planlamada nasıl bir rol alır sizce?
1: Ya şöyle, aslında Semih'in sağlıklı yorumlayabilmek için biraz geriye gitmek lazım. Biraz önce Samet Hoca ile Feyyaz Hoca dönemine gitmek lazım. Aslında işte futbolun içinden gelenlerin çok sağlıklı idare edebileceği bir oyuncuydu. Yapamadılar o dönem. Montella'nın aslında Semih'le bir derdi ya da Beşiktaş'ta bir derdi olduğunu anlayamadılar. Teknik olarak çok eksik, fiziksel olarak çok iyi durumda bir oyuncuydu. Ama teknik olarak çok fazla içinde eksikliği barındırıyordu. Hep aklımda şey var, Konya maçı var. Sonradan oyuna girdi hocam. Hani oyuncuların bulunması gereken aksiyonlar vardır. Yani şut unisi derler. Hani Guardiola oyunlarında çok görürüz. Asla o Hun'un dışına çıkmaz oyuncu. Çıksa da sürekli ikaz eder. Orada yanlış bir eylemde bulundu. Topu çizgiye doğru götürdü. Aslında gol şansını zorlaştırdı. Ama Konyalı oyuncu bir hata yaptı. Arkadan bastı. Ve penaltı oldu. Ortalık yıkıldı. İşte Semih girdi, maçı çevirdi. Aslında o an Semih'i birilerinin düzeltmesi gerekiyordu. O eylem belki karşısındaki hatadan dolayı sana bir penaltı kazandırır ama senin gelişimine faydası olmaz. O gün ortalık yıkıldı. Semih de iyi bir şey yaptığını zannetti. Yanlış bir şey yaptı ve sürekli, yani bizim yerli teknik direktörler hariç maalesef, sürekli yabancılar bir şey anlatmaya çalıştı bize. Van Bronckhorst bir şey anlatmaya çalıştı. Montella bir şey. Bak, gitti İtalya'ya. Ayrılırken benzer bir yorum dinledim. Ya potansiyel evet, güç kuvvet, yeni aslında değişen oyuna çok uygun bir oyuncu. Ama çok fazla duygularına yeniliyor. Hatta bir gol vardı İtalya'da yine. Şahane bir goldü ama İki tane üç tane opsiyonda topu sürerken daha müsait arkadaşlar.
0: Bireysel vardı. Bir slalom
1: evet,
0: yaparak
1: attı. Tamam, görsel olarak şahane. Zaman zaman tabii ki oyunda oyuncu inisiyatif olacak. Boş da olsa kendi sonlandıracak ama hani gelişim konusunda o ona zarar verir. Bir de böyle sorunu olan bir oyuncu. Ya umarım düzeltirler çünkü hala ben yani özellikle işin fiziksel tarafı da, bu kadar değerli bir oyuncuyu teknik anlamda, pozisyon bilgisi anlamında geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ki bizim için çok büyük kazanç olur.
2: Hocam, o konuda bizim futbolcularımızın yaklaşım tarzı bence biraz eksik. O da bu Dünya Kupası'ndan önce milli takımdaki bir arkadaşımızdan da onu duyduk. Aynen şunu dedi. Ya Montella için hocamız dedi o kadar detaycı ki dedi. Rakibin dedi her şeyini analiz ediyor. Bunları da bize anlatıyor. Biraz sıkılıyoruz diyor ama yine de bize faydası oluyor. Bu satırların içinde ya hoca çok toplantı yapıyor, bize çok analiz yapıyor. Yani buradan bir sistem, bir şikayet var.
1: Maalesef.
2: Veya işte büyük takıma benim de çok beğendiğim, değer verdiğim bir hoca geldiği zaman yaptığım ilk işte analiz toplantılarını kaldırmak hocam. Oldu.
1: Tam oradan dedi. Örnek verecektim size.
2: Şimdi bakın, futbolcular bunu istemiyor.

0: Bizim buna bir çözüm bulmamız lazım. Ya futbolcunun bunu öğrenmesi lazım. Onu istemezse nasıl öğrenecek?
1: Hocam oradan da şahane bir şey çıkacak. Bence oradan devam edelim.
0: Sen
1: şu,
0: devam.
1: Şu çok önemli. Çünkü ben onu direkt sürekli anlatıyorum. O top o kadar net hatırlıyorum ki oyuncular sıkılıyordu. Analizi kaldırdık dedi ve o bahsettiğimiz hoca 3 tane kupa kazandı Galatasaray'da. Bak 3 kupa kazandı. O gün oyuncuların işine yaradı ama senin teknik direktörlük kariyerin ondan sonra aşağı çakıldı. Çakılmasının temel sebebi de sen teknik direktör olarak oyunculara yenildin. Analiz kaldırılır mı? Analiz bu işin en önemli parçalarından biri. Vazgeçer mi bir teknik direktör oyuncu? Oyuncu etmez ki. Biz de etmiyorduk oynadığımız dönem. Ama şimdi sonuçta ikna edeceksin oyuncuyu bu işin ne kadar değerli olduğunu. O işin en kolay tarafı. Oyuncu istemiyordu, kaldırdık. 3 kupa alınca iyi bir şey yaptığını zannettin. Ama çok kısa sürede kariyerin çakıldı. Çakılmasının temel sebebi. Umarım o da yapmıştır bu analizi. Bir daha bir takım çalıştırırsa o işin öyle olmadığını öğrenir.
0: Şimdi bizim şunu biliyor olmamız lazım. Bu işte hoca ile futbolcu birlikte çalışmak zorunda. Ben bir futbolcu seçerken teknik heyetle işbirliği nasıl diye bu soruyu özellikle sorarım, ararım. Çünkü benle işbirliği yapan bir futbolcuyu ben geliştirebilirim. Bunu burada konuşmak bile bazen bize zarar veriyor, teknik adamlara zarar veriyor. Yani şöyle bir örnek vereceğim güncel diye. Hepiniz duydunuz Uruguay milli takımında bazı futbolcular toplanıyorlar, Bielsa'ya gidiyorlar. Diyorlar ki hocam bizim sistemi değiştirmemiz lazım. Şimdi bunu değiştirsen bir dert, değiştirmesen bir dert. Yani iş buraya geldiyse artık çözümsüzlük başladı demektir. Senin bu futbolcuları ikna etme şansın da yok. Çünkü zamanın yok. 2 gün sonra maça çıkacaksın. Nitekim çıktılar, yenildiler, elendiler. O yüzden bazı şeyleri baştan kabulleniyor olmak lazım. Ama bize düşen, teknik adamlara düşen görev de şu. Artık bizim gençliğimizdeki anlayış yok. Artık bizim gençliğimizdeki gençlik yok. Gençlik artık sorguluyor. Dolayısıyla benim futbolcumun, benim 18 yaşında, 20 yaşında bir futbolcumun beni sorgulamasından benim rahatsızlık duymamam lazım.
2: Hocam bunlar Vincenzo Italiano'ya mı?
0: Hayır, herkes hepimiz için geçerli. Çünkü takımla o işbirliğini yakaladığın zaman anca oluyorsun. Beşiktaş'tan buralara geldik. Bence Vincenzo Italiano'nun en büyük şansı Önder Özen'dir. Benim Önder Hoca'ya o konuda güvenim tamdır. O yüzden hocanın da neler yapabileceğini az çok tahmin ettiğim için Beşiktaş camiası bu ikiliye biraz destek olsun. Kaldı ki o destek sadece işte bu dönemde arkandayız, destek veriyoruz demek veya maçlarda o desteği vermek de değil. Camia biraz da transferlerle destek olacak. Yani ben Beşiktaş camiasını da iyi tanıdığımı düşünüyorum. Oradaki böyle o büyük gücü, dinamizmi hissetmiş biri olarak bu işin altından kalkabilirler diyorum ama benim şartım transferde boşaltmayacaksın artık.
2: Beşiktaş'ın
0: transferde en doğru, en kaliteli adamları alacaksın.
2: Şöyle de tabii ki şu an için en azından bir handikapı söz konusu. Belki hep aynı kıyaslamayı yapıyoruz ama Fenerbahçe ile kıyasladığımızda, ki Fenerbahçe'yi de konuşacağız ilerleyen bölümde. Şimdi aynı tarihlerde bu iki takım da sezonu açacaklar. Avrupa eleme turu maçları var. Ve Beşiktaş'ın rakibi gerçekten bu arada hazır ve zor bir rakip Midland. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda çok bu anlamda hazır bir oyuncu grubu var gibi görünmüyor Fenerbahçe ile kıyasladığımız zaman. O yüzden de taraftarın tabii biraz daha beklentisi daha çabuk takviyelerin yapılması ve bir kaza yaşamak istemiyor. Çünkü Beşiktaş son dönemde hocam özellikle Avrupa kupalarında bu tip kazaları çok yaşadı. Geçtiğimiz sezon Ağustos ayında bitti Avrupa macerası Beşiktaş'ın.
1: Yaşarsın. Yani yaşarsan da hiçbir anormallik yok. Çünkü sen bundan 2 ay önce başka bir teknik direktörle o maçın planlamasını yapıyordun. Bugün bambaşka bir teknik direktör. Onun belirleyeceği oyuncularla yapacaksın. Bence Beşiktaş taraftarı hiç oraya takılmasın. Çünkü geçmişte zaten benzer davranışlar seni bu duruma getirdi. Yani artık vazgeçsinler. Ben şeyi anlayamıyorum. Aynı Beşiktaş taraftarı razı olmadı mı feda sezonuna? Kimseyi tanımıyordu. Olcayları, veliler hiç kimseyi tanımıyordu. Şimdi oyuna talip olduğun zaman, yani bir oyun ortada olduğu zaman, bir oyunu inşa ettiğin zaman gider taraftar peşinden. Tabii ki yıldız görmek ister, en iyi oyuncuları görmek ister ama yine oyundur belirleyici olan. Hiç kimse o tarafla ilgilenmek istemiyor çok uzun zamanda. Bir de bu Beşiktaş'ın hani iyilik de kötülük de bulaşıcıdır hadisesi var ya. Yani. Şimdi bu takımlar da mesela Fenerbahçe son

0: zamanlarda Beşiktaş'a benzemeye başladı. Şimdi Beşiktaş 4 sene öncesine gittiğinde teknik direktör değiştiriyor sezon içerisinde. Kulüp başkanı değiştiriyor ki çok alışık olduğumuz bir durum değil, değil mi? Aynı sezonda değil. Kulüp başkanı. Oyuncu da zaten sayısını unuttu kimin geldiğini. Şimdi bakıyorum Fenerbahçe'de benzer davranışları yapıyor. Yani sezonun içerisinde iki başkan, sezonun içerisinde iki teknik direktör. Sayısını unuttuğumuz
1: o sarmalı
0: oyuncular.
1: Girdi yani Fenerbahçe'de.
0: Şimdi ikiniz birbirinizi takip ediyorsunuz ama burada yanlış bir şey var. Bir acaba biraz Galatasaray tarafına mı yönelik? Tamam orada da çok fazla eksiklikler var ama orada belirleyici olan başka bir davranış var. Bak aynı teknik direktörle yapmış. Aynı kulüp başkanıyla 7-8 oyuncu tekrarıyla bu işi halletmiş. Tamam olumsuzluklar yok demiyorum, hani yanlış anlaşılmasın ama en azından sana göre biraz daha sağlıklı işler yapmış. Acaba sen o kararı verip temeli bugünden mi atsan? Teknik direktör ve sportif direktör oyuncu tekrarı. Yani onlar için belirleyici olacak. Yoksa şimdi kısa vadede ben ne diyebilirim bilmiyorum ki o rakibin ne oynadığını. Şimdi Fenerbahçe Polonya takımı ne olurdu bilmiyoruz ki. Ama şunu biliyorum. Çok koşarlar, taktik disipline sonuna kadar sadık kalırlar. Senin de becerin belirleyici olur. Yakın oynarsan oyunu alırsın. Sen de çünkü kendinle ilgili bir şey öngöremiyorsun. Şimdi bu kadar bilinmezin olduğu bir ortamda nasıl bu yorumu yapacağız biz?
1: Doğru.
2: Şimdi hocam belki bazı şeyleri bilmiyoruz ama inşallah senin dediğin gibidir. Geçen seneki teknik direktör bu seneki Avrupa Kupası maçını düşünmüştür. Buna hazırlanmıştır. Eğer buna hazırlandıysa en kötü hazırlık şu olur. Sezonu bitirirsen futbolcularını göndermeden önce bizim 22 Haziran'da Avrupa Kupası eleme maçımız var.
1: Temmuz.
2: 22 Temmuz'da. O yüzden biz sezonu şu tarihte açıyoruz diye onlara bir tarihi belirlersin. Benim görüşüme göre de 17'sinde sezonu açmış olması lazımdı Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın.
1: 28'inde açtı.
2: Çünkü 17'sinde açsaydı tam 5 hafta hazırlık yapacaktı.
0: Çok o kadar önemli ki o
2: süre. Şimdi 5 hafta. Büyük bir ihtimalle zaten bu kadar erken de açmıyoruz biz. Büyük bir ihtimalle o hazırlıklar yapılmadığı için giden futbolculara herhangi bir program da verilmedi. Ben onlara derdim ki şu tarihte açıyoruz ama senin tatilde yapacağın program budur, onlara program da verirdim. Bu fiziksel yönden hazırlıklar için. Şimdi bir de sezonu geç açıyoruz. Şu kadarını söyleyeyim. Fenerbahçe'nin rakibi Fenerbahçe'den 2 hafta önce sezonu açtı. Beşiktaş'ın rakibi Beşiktaş'tan 3 hafta önce sezonu açtı. Beşiktaş'ın rakibi yanılmıyorsam hafta sonu bir tane hazırlık maçı oynadı bile. Şimdi bakın bunların hepsi dezavantaj bizim takımlarımız için. Kaldı ki iş sadece fizik değil, atletizm, kondisyon değil. Fenerbahçe'nin öyle veya böyle bir kadrosu var diyorsun. Muriç de sakatlandı. Yine beğenmediğin Şerif'le oynayacaksın o maçı. Şu an transfer yapmazsan. Beşiktaş şu ana kadar zaten transfer yapmadı. Futbolcuların bir kısmı gidecek. Kadronda büyük eksiklikler var. Şimdi sen kadro olarak da bu kadar eksiksen, senin zaten olmayan oyunun iyice de darbe alıyorsa bu turları geçmek çok kolay değil.
0: Ya o yüzden kızmasınlar değil mi hocam? Yani İtalyanlara da kızmasınlar bu kadar kısa sürede.
1: Bu,
0: yani
1: tabii
2: İtalyanlara kızmasınlar.
1: Bugünün konusu değil. Ama, yani burada birikmiş işte bir
2: hocam,
1: enkaz.
2: Anlatmak lazım. Hocam eğer diyelim daha önceki hocaları varsa kızsınlar. Bu konuyla ilgili çok net geçen sezon başı şunu söyledim. Fenerbahçe sezonu çok geç açıyor. Bu şekilde yeni sezona hazırlanmaları mümkün değil. Ki hemen sezon başında bir de seçimleri var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenirse, 5 hafta sonra seçim vardı. Seçime lider giremezse hem her hoca şey gidebilir şey. Hem yönetim gidebilir, ikisi de gitti. Beşiktaş sezonu geç açtı. Sezona 36 kişilik bir kadroyla hazırlığa gitti. Bunların içinde ana futbolcular yok, sadece gençler var. Dedim ki Beşiktaş böyle giderse sezon başı hazırlık dönemi kötü geçer. Beşiktaş kötü başlar. Hoca gider. Hoca da gitti.
1: O dönemin teknik
2: Fenerbahçe
1: direktörü de,
2: Portekiz'de tatil yaptı.
1: O dönemin teknik kesinlikle direktörü Beşiktaş'ta.
2: Solskjaer
1: o konu için bu bizim için iyi demişti hatta o tablo için. Ya. Bir konuğumuz var. Biz konuşmaya devam ederiz ama kendisini çok bekletmeyelim. Çok önemli, özel bir misafirimiz var değerli izleyenler. Fildişi sahilli eski futbolcu ve teknik direktör Kolo Touré bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle biraz Fildişi sahilinin Dünya Kupası serüvenini ve az önce ifade ettiğim gibi kadrodaki yakından tanıdığımız isim

0: I think it's going to be a really interesting game.
1: Bana sorarsanız oldukça ilginç bir oyun olacak.
0: I think Ivory Coast is a really good team.
1: Fil dişi sahilleri dediğimiz gibi oldukça yetenekli takıma sahip.
0: And we have some we have Jumandi.
1: Jumandi'miz really bulunmakta. Good. Çok iyi bir oyuncu.
0: Amadou. We have really good midfield as well.
1: Çok güzel bir orta sahamız da bulunmakta. Orta sahamız da bulunmakta.
0: Yeah, we have Inao as well, who play in Turkey, which is a really good player too.
1: Türkiye'de oynayan başka oyuncularımızı bulunmakta. Inao mesela.
0: And I think that we are capable of beating this Norway team because.
1: Bana soracak olursanız Norveç takımına karşı kazanma şansımız oldukça yüksek.
0: And we have a really good manager who knows how to manage the players and
1: ve
0: how to.
1: Aynı zamanda teknik direktörümüz de öyle oyuncuları nasıl yönetmesi gerektiği konusunda çok hakim, oldukça bilgili ve tecrübeli.
2: Peki, Dünya Kupası ile biraz devam edelim istiyorum Kolo. Fil dişi sahili kadrosuna baktığımızda özellikle Süper Lig'den 5 oyuncu olduğunu görüyoruz. Singo isimlerden birisi, Akbadu, Olayi, Yahya Fofana ve Operi şu anda Dünya Kupası'nda forma giyen Süper Lig'den isimler. Bizim ligimizin yani Süper Lig'in özellikle bu isimlerin gelişimine yapmış olduğu katkıyı nasıl değerlendirirsin?
0: Yeah, I think the Ivory Coast players are really
1: gibi tamamıyla komple oyunculara dönüştüklerini söyleyebiliriz.
0: They are very creative players as well.
1: Oldukça yaratıcı oyuncular.
3: Hem Türkçe yok hem duyum.
0: And they bring something different if with the energy and for me.
1: Enerjileriyle farklı bir şey getiriyorlar. Tutkuları sayesinde aslında bize yeni bir şey getirdiklerini söyleyebiliriz.
2: Peki eski bir aslında
1: okay'den
2: elit stoper Kolo Touré çok uzun yıllar Arsenal'da forma giydin, Liverpool'da forma giydin, yine Manchester City kariyerin var. Futbolculuk döneminde elit stoperlerden birisiydin ve Singo ile Akbadu'yu biraz daha özellikle sana sormak istiyorum. Bu iki oyuncunun defansif anlamda bir savunmacı olarak analizini nasıl yaparsın bizler için?
0: No, I think they are really good players.
1: Bana kalırsa fiziksel olarak harika oyuncular.
0: And I think they have to be really smart with Alan because
1: Haaland noktasında birazcık akıllı davranmaları gerekiyor.
0: Is very strong striker, very
1: Haaland çok güçlü bir striker, kutuda oldukça, boksta oldukça güçlü.
0: And they have to be ready for 90-95 minutes because if
1: Alan. Ben nereden bakarsın? 90-95 dakika. Peşinde koşmaları gerekiyor. Haaland çok dayanıklı. Burada akıllıca davranmak, doğru anı yakalamak çok önemli.
2: Peki, bilmiyorum takip etme şansın oldu mu ama yakın zamanda Wilfried Zaha yolu Süper Lig'den geçen bir başka fil dişi sahilli oyuncu oldu aslında. Çok yetenekli bir oyuncu fakat buradaki serüveni çok beklenildiği gibi geçmemişti. Sence Wilfried Zaha'nın Galatasaray'da çok istikrar yakalayamamasındaki sebep neydi?
0: You talking about Zaha?
1: Yeah, friend Zaha.
0: Yeah, I think Zaha is a player that which grew up in the UK.
1: Zaha Birleşik Krallık'ta büyümüş bir oyuncu.
0: He played all his career in the UK.
1: Bütün kariyeri Birleşik Krallık'ta geçmiş.
0: Adapting away from the UK is not easy.
1: Ve Birleşik Krallık sonrasında orada büyümüşseniz adapte olması çok zor.
0: You know, is you have to adapt very quickly. You have to learn the culture.
1: Türkiye gibi Süper Lig'de size bir adapt, hızlı adapte olmanız gerekiyor, hızlı öğrenebilmeniz gerekiyor.
0: People are and they love football.
1: Türkiye'nin, Türklerin aslında futbola olan aşkı, tutkusu, taraftarlarına yansıttığını bunda da görebiliyoruz rahat bir şekilde. Ve belki de o adaptasyon sürecini yönetemedi ya da hızlı adapte olamadığından dolayı böyle bir şey yaşandığını söyleyebilirim.
2: Az önce aslında ifade ettim, çok değerli bir futbolculuk kariyerin vardı. Arsenal, Liverpool, Manchester City, hatta Celtic'te yine çok değerli ve önemli bir kulüp bu anlamda.

0: Chris Olayn'in de şu günlerde Avrupa'nın özellikle çok büyük kulüpleriyle adı anılıyor. Geçmişte bunu deneyimlemiş birisi olarak Chris Olayn'in gelecekte o seviyelere çıkabilme ihtimalini nasıl öngörüyorsun?
1: Yes, absolutely.
2: Yani, he is tabii fantastic. Ki de kesinlikle fantastik bir oyuncu.
1: A very intelligent player.
2: Oldukça akıllı bir oyuncu.
1: Can dictate the game. For me, you remind me a lot.
2: Oyunu çünkü yönetiyor. Kunduko'yu hatırlatıyor bana. Öyle söyleyebilirim ben size.
1: Nothing. One thing he need to improve in his game is goal scoring. I think for me, he can score more.
2: Oyununda değiştirebileceği şey bence daha fazla gol atmaya başlaması gerekiyor. Bence daha fazla gol atmaya odaklanabilir. Yani tekniği zaten harika ve eğer gol seviyesinde de kendini geliştirmeye devam ederse kesinlikle en üst seviyelere ulaşabileceğini düşünüyorum.
0: Biraz magazinsel bir konu olacak konu ama hiç oyunculuk döneminde Türkiye'den transfer teklifi aldın mı? Bunu da merak ediyoruz.
1: Yeah, I had some few one.
2: Evet, birkaç tane almıştım, birkaç tane almıştım.
1: I had some few one, yeah, definitely. And unfortunately, I didn't came, but
2: ne yazık gelemedim ama.
1: As a manager, why not?
2: Ama bir teknik direktör olarak neden?
1: What I'm capable of.
2: Olmasın, neler yapabildiğimi göstermek isterim orada.
0: Peki güzel, o zaman teknik direktörlük konusuna geçelim. Çünkü yakın zamana kadar çok değerli bir teknik direktörle beraber çalışıyordun. Pep Guardiola Manchester City'ye veda ettikten sonra sen de İngiliz devine veda ettin. Bundan sonraki süreçte senin planların nedir? Bunu merak ediyoruz ve özellikle Pep Guardiola ile çalışmak sana neler kazandırdı? Onun mutfağında olmak sana neler kattı? Bunu da yine sormak isterim.
1: Dediğimiz
2: gibi çok şanslıydım aslında Pep Guardiola'nın izini takip edebilme konusunda. Çok tutkulu birisi. Benim öğrendiğim iki önemli şey ondan. Tutkudur. O çok çalışmalıdır.
1: Taktik
2: konusunda fikirleri, oyunu, görüş tarzı, hani öğrenebileceğim şeyler sınırsız gibiydi. Başarıları harika olduğunu söyleyebiliriz tabii ki de.
1: I'm looking to get a job now to start my own
2: ve
1: career.
2: Ve dediğimiz gibi kendi kariyerimi başlatmak için artık bir kulüp arıyorum.
1: Everything I learn, I have to try to be myself, like you always say.
2: And dediğimiz gibi.
1: And I want to be manager and then.
2: Sürekli tutulmam olmam gerekiyor. Bir takım yönetmek istiyorum.
1: I want to make sure my team win football matches, win hani, trophies.
2: Takımımın maçlarını, kupalarını, şampiyonlukları kazanması için yetiştirmek istiyorum.
1: I like entertainment football, you know, really intense
2: ve dediğimiz gibi yoğun oyunları çok seviyorum. Çok fazla gol olan, aynı zamanda defansının iyi olduğu güzel oyunlar oynatmaya çalışıyoruz ve isteklerim de bunun üzerine olacak zaten. Oyuncularım oynarken keyif almasını da istiyorum aynı zamanda.
0: Bizim ülkemizde en çok aslında konuştuğumuz konulardan birisi bu. Teknik ekipler ve hocalar, teknik direktörler arasındaki iletişim. Senin Pep'le arandaki iletişim nasıldı ve farklı düşündüğünüz konularda da iletişim kurabiliyor muydunuz hocayla?
1: Yeah, I think when you work with a manager of caliber of Pep Guardiola.
2: Dediğince Pep Guardiola seviyesinde bir teknik direktör olduğunuz zaman.
1: For me, you know, it's simple. I was trying to bring what I have the best, which is.
2: Yani en iyisi olmaya odaklı bir şekilde çalışmanız gerekiyordu.
1: Lot of energy.
2: Çok enerjik.
1: And as well my defensive.
2: Defansif kalite üzerine odaklanmamız gerekebiliyordu. Ve benim defansif kalite konusundaki tecrübelerim kullandığım zamanlarda da fikirleri ortaya getirdiğim doluyordu. Ve takım içerisinde diğer fikirleri duymaktan da çekinmediğini söyleyebilirim. Çünkü en üst seviyeye ulaşmak için farklı fikirlerinde olması gerektiğini düşünüyordu.
0: Kolo, yavaş yavaş röportajımızda son kısma doğru ilerliyorum. Senden sormuş olduğum sorulara kısa kısa yanıtlar vermeni isteyeceğim.

0: Az önce aslında konuştuk, futbolculuk döneminde özellikle Premier Lig'de birçok önemli yıldızla ya takım arkadaşıydın ya da onlara karşı oynadın. İşte Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Luis Suarez ve daha birçok önemli yıldız. Bunlar arasında en zorlandığın oyuncu hangisiydi oyunculuk döneminde?
1: You mean the best league?
2: More the one that
1: the one challenged me the most. Players who I played with or against.
2: Kendimle benimle oynayan mı bana karşı oynayan mı tamam önemli olan burada?
0: Benim, sana karşı oynayan.
2: Let's say who played you against.
1: Oh, okay, there is many, yeah. But I will say like when Rooney was one of them.
2: Rooney onlardan birisiydi.
1: Very physical player.
2: Çok fiziksel bir oyuncuydu. Taktiği çok iyiydi, tekniği çok iyiydi.
1: Could score goals as well and he was a tough opponent to play.
2: Çok zor bir rakipte oynaması, çok hızlı golleri nasıl attığını fark edemezdik.
0: Peki birlikte oynadığın en iyi oyuncu hangisiydi?
2: The best player that you ever played with?
1: I would say Dennis Bergkamp. I think Dennis was really really good.
2: David Beckham büyük ihtimalle tekniği, taktiğiyle oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim.
0: Sana göre futbol tarihinin en büyük teknik direktörü kimdir?
1: Wow, that's a huge question.
2: Bu zor bir soru.
1: For me, I was really fortunate to work with fantastic manager. They all have different.
2: Yani çok fazla teknik direktör çalışmışız. Onlar hepsi çok farklı kalitedeydi.
1: They all win trophies with.
2: Hepsi kupalara kazan takımlarıyla.
1: I respect all of them.
2: Ve hepsine çok büyük saygı duyuyorum.
1: I will say that, you know, for me.
2: Ama benim için
1: Pep Guardiola
2: taktikte.
1: Intensity and the way he managed.
2: Oyuncuları geliştirme tarzı bana soracak olursanız harikaydı ve benim için Pep derim, kesinlikle Pep derim. Bahsettiğimiz gibi çok daha önemli Mancini gibi çok daha önemli çok aynı zamanda çok başarılı teknik direktörle çalışma şansım da oldu.
0: Aslında tam da tahmin ettiğimiz gibi kariyerinde en çok etkilendiğin stadyum atmosferi hangisiydi? Bunu hatırlıyor musun?
1: Wow, some few one.
2: Birkaç tane var.
1: Yeah, I think Old Trafford was tough.
2: Old Trafford. Old Trafford her zaman çok zordu.
1: Evet,
2: oradaki taraftarlar sürekli üzerinize bir baskı oluşturabiliyor.
0: Kolo, artık bu soruyu sormadan röportajı sonlandıramayacağım. Şu günlerde tüm dünyanın belki de en çok konuştuğu konuyu sana da yakalamışken tabii ki sormak istiyorum. Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu?
2: Bana sarılsın. İkisi de harika, fantastik oyuncular. Ha, dünyada şu an başarıları imkansız seviyesinde şeyler.
1: Messi it's fantastic.
2: Benim için fantastik.
1: I will go for trophies. I will say
2: hani
1: Messi for me.
2: Kupalardan gideceksek Messi benim içindir. Hani çok fazza kupa kazandı. Dünya Kupası'nda kazandı. Ronaldo şu ana kadar kazanamadı galiba Dünya Kupası, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
2: Yani sadece bu yüzden Messi'ye vereceğim, o yüzden. Dünya Kupası yüzünden.
0: Peki.
2: Evet. Dünya Kupası yüzünden.
0: Çok teşekkür ederiz. Seninle bu röportajı yapabilmek gerçekten çok bizim açımızdan da keyif vericiydi, gurur vericiydi. Teşekkür ediyoruz kıymetli vaktini ayırdığın için. Varsa senin son bir mesajın Türk taraftarlara, Türk futbol severlere, onu da almak isteriz elbette.
1: No, I'll just say like I'm a big fan of.
2: Şunu söylemek isterim.
1: Fans because Arumobe went to Beşiktaş.
2: Ha, Beşiktaş'a.
1: Incredible,
2: you know, Görmeşi, Beşiktaş'a karşı oynama şansımız olmuştu. Hani oradaki atmosfer harikaydı. Ve o tutkuyu severim, o topluluğu severim. Futbolu seven insanların bunu göstermesini çok severim.
1: Because football is an incredible.

0: Çünkü bahsettiğimiz gibi futbol harika bir spor. Herkesin de sevebileceği, herkesin de taraftar olabileceği bir şey. O yüzden çok teşekkürler.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Fil Dişi Sahil'de eski futbolcu ve teknik direktör Kolo Touré bizlerle birlikteydi. Kendisine güzel bir gün diliyoruz. Biraz futbolun son dönemdeki gündemini, Dünya Kupası'nı ve Süper Lig'deki önemli isimleri Kolo Touré'ye sormuş olduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
2: Thank you.
0: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için bir keyifti.
2: Thank you.
0: Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Hocam, Kolo Touré bizlerle birlikteydi. Güzel de, keyifli de bir sohbet oldu. Hem Pep Guardiola'yı biraz ondan dinlemiş olduk aslında bir kez daha. Ve Fil Dişi Sahili'nin kadrosundaki, biz hep konuşuyoruz. Hı-hı. İşte Chris Olay, Singo, Akpadu, Fofana, hatta Operi de yine bu kadrodaki isimlerden birisi. Biraz onlar acaba nasıl görüyor bu isimleri, bunu da görmüş olduk. Özellikle Chris Olay kısmı bence önemliydi. Çünkü fantastik bir oyuncu diye bahsetti Chris Olay'dan ve neden o seviyeleri göremesin dedi. Kendi çünkü kariyerinde çok üst seviye takımlarda forma giymişti Touré.
3: Bu bahsettiğimiz futbolcular gerçekten bizim ligimizde de iyi performans sergileyen takımlar. Ama ben şunu da gördüm. Birine kendi ülkesinin, ki Kolo Touré ülkesi için çok değerli biri, hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak, ona herhangi biri hakkında sorarsan taktik yönden açıklamalar yapacaktır. Hepsini pozitif anlatacaktır. Biz de kendi futbolcularımızı öyle anlatıyoruz. Ama bu konuşmada benim özellikle ön plana çıkardığım bölüm şu. Günümüzde Pep Guardiola dünyanın bir numarası olarak birçok kişi tarafından kabullenen bir teknik direktör. Kendisinin futbolun gelişimi konusuna ne kadar kafa yorduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Özellikle dedi ki farklı fikirlerin teknik heyette olması çok önemli. Dolayısıyla Guardiola gibi bir hocanın da bu farklı fikirlere saygı gösterip onların harmanlanması konusunda ortak çalışmalar yaptığını, iletişim kurduğunu söyledi ki bu benim için birçok kulübümüz tarafından örnek alınmalı. Demek ki bizde teknik direktör, teknik heyet iletişiminin böyle olması lazım. İki, biz öyle boş şeyler konuşuyoruz ki onun söylediklerinin yanında futbolumuz onun için biraz geri. İki kelime söyledi. Bunlardan bir tanesi taktik, Guardiola'nın en güçlü yanı. İkincisi de futbolcunun gelişimi. Yani futbolcunun gelişimi demek oyunun gelişimi demektir ya. Gelişme ve taktik. Bu iki kelime her şeyi anlatıyor.
4: Ben de burada hocam not aldım şimdi. Diğer fikirleri desteklemek, oyuncunun gelişimi ve öğrenmenin sınırsızlığı.
1: Bu arada kariyerinde hocam siz çok daha iyi hatırlarsınız. İşte Wenger var, Roberto Mancini var. Evet. Yine ya çok önemli teknik direktörler var ama Pep Guardiola'yı farklı bir noktaya koyuyor.
4: Zaten devam edelim işte. Bugün Maresca, Arteta, değil mi?
1: Evet.
4: Yani onunla beraber ona temas etmiş teknik direktörlerin devamında çalıştıkları takımlara baktığında işte o diğer fikirleri desteklemek, ki onun mesela savunma özelliğiyle alakalı da orada müdahalelerde bulunuyordum diyor, değil mi? O da çok değerlidir. Yani bu işe en üst seviyede deneyimlemiş birinden işin savunma kısmı ile ilgili destek almak, yani bu o kadar önemli ki, yani bu röportajda benim yani hafızamda kalacak ki aslında Guardiola ile ilgili zaten gördüğümüz şeylerdi ama
1: evet.
4: Yani ona yakın temas etmiş birinden sıcak böyle bir şey duymak çok kıymetli. Alabilsek keşke buralardan bir şey. Bunlar çünkü belirleyici oluyor.
1: Bu arada Singo ve Akpadu'yu kendisine sorduğumuzda, çünkü eski bir stoper olduğu için özellikle bu isimleri sormak istedim Kolo Touré'ye. Fiziksel olarak harika oyuncular diye bahsetti ikisinden de, ki zaten bu da aslında bizim hemfikir olduğumuz bir durum. Gerek Singo gerekse Akpadu fizik gücü olarak gerçekten çok iyi iki tane savunmacı.
3: Ya mutlaka, ama bütün bunları ayrı değerlendireceğiz çünkü biz tesadüf programın birinci bölümünde Singo'nun sakatlıklarını konuşmuştuk. Evet. Yani ben İngiltere'deki anlayışı biraz bildiğimi düşünerek dedim ki ya yeri geliyorsa Singo'yu bir ay, iki ay ayrı al, belirli bir seviyeye getir ki ondan sonra sakatlık olmasın. Hocam futbolcuların kendileri o derece bilinçli ki kendi fiziksel gelişimleri için zaten kulübün içinde onlara özel programlar yazabilen ve o programı uygulayan fiziksel performans antrenörleri mevcut. Onların hepsi kimse bir şey demeden kendileri bazen bir kısmı antrenmandan önce yapması gereken çalışmaları var. Öyle erken gelirler ki bazen

0: bir antrenman kadar zamanı antrenman öncesi orada geçirirler. Şimdi futbolcuya bakış açısı, futbolcunun mesleğine bakış açısı öyle. Yani ben büyük bir hayretle şunu dinliyorum. Ya işte futbolcuyu önce o oyuna ikna etmemiz lazım. Ya biz kalkıp günümüzde hala futbolcuyu oralara ikna etmek zorunda kalıyorsak, demek ki bizde bir hata var. Futbolcunun bakışında bir hata var. Hocam, bakın işbirliği okey. Futbolcu gelip desin ki hocam benim böyle bir düşüncem var, okey. Ama biz niye onu illa işte önde baskı yapmaya veya geriden oyun kurmaya ikna edelim ki? Futbolcunun bunların hepsini bilmesi lazım. İşte
1: biz onu biraz daha şöyle yorumluyoruz hocam. O ikna tarafı hocanın iletişimiyle alakalı olduğuna ikna ediyor. Yani büyük bir kalabalık iletişimin orada belirleyici olduğunu söylüyor. Ben ona çok, orada bilgidir oyuncu, senin bilgin, birikimin, planlamanla ikna olur. Göztepe'den örnek veriyoruz ya. O kadar kalabalık niye Sayın Sepil'e itiraz ediyordu, transfer. Ama aynı kalabalık daha tanımadıkları oyuncularla, değil mi? Daha mesela o Muhammed İldizler, Kubilay Kanatsız Kuşlar o dönem Süper Lig için çok tercih edilecek oyuncular değildi. Değil, ama evet. İkna oldukları konu tamamen planlamaydı. Doğru şeyleri gördüğü zaman taraftar
2: gördüler.
1: Evet, taraftar dedi ki aslında o kadar para harcamadan da teknik direktör planlamayla bu iş şahane de oynanıyormuş. Hiç ilgilenmediler. Üçüncü mü bitiriyoruz, dördüncü mü? Çünkü her hafta orada bir oyunun bir parçası oldular. Bence bu çok önemli. Yani doğru. O tarafa biraz zaman ayırmak lazım diye düşünüyorum.
2: Peki, bizim de reklama biraz zaman ayırmamız gerekiyormuş hocam. Kısa bir ara istiyoruz. Ardından spor gündemi kaldığı yerden devam edeceğiz.

V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Spor Radyo. Bir reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklam. Aspor Radyo. Reklam.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Biz kadro planlamasını konuşalım. Çünkü dün bir kez daha geçmiş olsun bu arada. Gerçekten çok talihsiz bir sakatlık. Kampta Vedat Muriç'ten gelen haber Fenerbahçe'de biraz tabii moralleri
1: Ve
0: bozdu.
1: Altadele de bu konuda o yaşlarda bir oyuncunun sonrası ile ilgili en sorun yaşayacağı kas
0: Yani
1: grubudur yani.
0: süreklilik
1: Evet, tek nüksetme anlamında.
0: anlamında.
1: Yani aslında hocamın söylediği orada çok belirleyici olacak. 2 değil hatta 3 hafta bekletin. Yani acele edelim.
0: 3-4 hafta
1: Ya
0: öngörülüyor.
1: şöyle o işte birinci, ikinci, üçüncü derece dedikleri hadiseyle alakalı bir durum. Yani işte yırtılmadan önceki birinci derece yırtık o işte en kısa sürede halledilebilen ama diğerleri ciddi anlamda sorun olabilir. Burada çok önemlidir çünkü yani acele edelim bir an önce oyuncuyu geri döndürelim düşüncesi sonrası ile ilgili ciddi problem yaratabilir diye düşünüyorum.
0: Çok da acele etmemek gerekiyor geri dönüş için.
1: Kesinlikle. Özellikle kas sakatlıkları burada çok önemlidir. Çünkü devamı ile ilgili faydalanamazsınız oyuncudan. Ya Fenerbahçe'nin tabii işte biraz önce aslında Beşiktaş'tan örnek verme sebebim oydu. Çok fazla içinde bilinmezi barındırıyor. Şimdi bu
0: Doğru.
1: kadar ne olacağını bilmediğiniz ki daha teknik biraz önce Polonya ekibi
0: Rakip
1: eşleştiğinde
0: Zvornik
1: Zabre eşleştiğinde Fenerbahçe'nin o dönem teknik direktörü resmi olarak belli değildi. Şimdi buradan bambaşka bir planlamaya seçim dönemi işte Aykut Hoca üzerinden çok fazla hazırlanılan bir ki Aykut Hoca'nın işte kadrosu çalışmak istediği oyuncular düşündüğü oyunculardan İsmail Hoca'nın çalışmak istediği düşündüğü oyunculara sisteme planlamaya derken yani 5'te bir kere Fenerbahçe'nin net bir şekilde şuna ihtiyacı var. Yani işte bu süreçte en az hasarla bu da bizde skordur yani. Skorlar belirleyici olduğu için Fenerbahçe'nin özellikle İsmail Kartal'la son dönemde en çok ihtiyacı olan hadise şuydu. O yakaladığı 9'da 9 mu 10'da 10'la başlamıştı
0: Evet, bir
1: 99.
0: önceki dönemi.
1: Ya benzer bir istatistiğe
0: Ve oyun da
1: ihtiyacı
0: çok
1: var.
0: güçlüydü.
1: Çok güç. Çünkü oradaki tabii en temel belirleyici faktör şuydu. Çok erken hoca oyuncu istikrarını yakaladı. Kadro istikrarını yakaladı. Hatırlayalım o dönem gözümüzü kapatıyorduk. Fenerbahçe'nin ideal 11'ini herkes
0: Hocam bir de
1: sayıyordu.
0: yanlış hatırlamıyorsam yine bir eleme turu süreci yaşamıştı Fenerbahçe. Yani sezonu yine
1: Evet.
0: erken açmış ve erken form tutmasına da sebep olmuştu bu durum takımın.
1: Ya tabii oradan sonraki süreç çok belirleyici
0: Ama sezon
1: oldu.
0: sonu biraz düşüşler
1: İşte
0: yaşanmış.
1: yani aslında İsmail Kartal'la ilgili yaşadığı Fenerbahçe'nin sorunu neydi? İşin iletişim tarafı. Yani İsmail Hoca'yı hatırlayalım o dönemi Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç'la beraber işte Galatasaray maçına gitmedikleri dönemi hatırlayalım değil mi? Hatta birçoğumuz şeyi duyduk. Yani futbolcuların hayır biz o maçı oynamak istiyoruz düşüncesi. Şimdi orada biraz Fenerbahçe problem yaşadı. İşte İsmail Kartal'ın bence teknik direktörlük kariyeri açısından en iyi analiz etmesi gereken konulardan biri şeydi. Ya işte Avrupa'da ideal kadroyla çıkarsak ligi kaybederiz düşüncesi. Bir teknik direktör her yarışa talip olmalı. Konferans ligi ise konferans, lig ise lig. Birinden birini ayırt etme şansı yok çünkü bilmiyorsun. Var mı garantisi ben bütün enerjimi buraya harcayacağım, şampiyon olacağım? Var mı öyle bir
0: Yok.
1: garanti? Yoksa o zaman her
0: Günün
1: yere talip.
0: sonunda
1: Ve bir haftada her şeyi kaybetti
0: sıfırla
1: Fenerbahçe hatırla.
0: kapatabiliyorsunuz abi.
1: Olympiakos maçı döndü, Sivas maçı bir anda ligi
0: Doğru.
1: kaybetti. Şimdi oradan İsmail Kartal'ın aslında genel olarak nasıl bir analiz yaptığına gelmek lazım. Ben çok merak ediyordum. Hocanın ilk açıklamalarını çok merak ediyordum. Çünkü o süreçte bence en çok ihtiyacı olan şey kendisini sağlıklı rehabilite etmesi. Sanki çok fazla o süreci hoca sağlıklı idare edememiş. Çünkü ilk televizyona verdiği, kanalın televizyonuna verdiği açıklamada şampiyonluğum çalındı üzerinden anlat. Şimdi bir teknik direktör bunu söylediği an sonrası ile ilgili bende kocaman soru işareti var. Var mı garantisi sezon bittiğinde benzer bir yorum yapmayacağından? Çünkü yakın tarihte bunu söyleyen muhtemelen benzer şeyleri anlatacak sana eğer başarısız olursa. Ben olsam bu kadar içinde olan ya en azından tabii temas da edebilirler. Çünkü Aziz Yıldırım'ın da o dönem kongrelerde en çok itiraz ettiği şey de buydu, değil mi? Bırakın şu sağ dışı
0: Geçmişe.
1: hadiselere. Bırakın sahaya odaklanın. Şimdi bu kadar buna itiraz etmiş bir kulübün başkanı sizi de göreve getirmiş ve ilk ağzınızdan çıkan iki dönem şampiyonluğum çalındı olursa orada gelecekle ilgili öngörüde bulunmak en azından benim kendi adıma çok zor.
0: Hocam siz Muriç'in sakatlığıyla beraber nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Bir santrafor takviyesi yapar mı Fenerbahçe Gornik Zabre maçına kadar yoksa acaba Şerif'le mi o maçı hoca
1: Şimdi
0: tamamlamayı düşünür?
2: bence çoktan yapması lazımdı Ali Koç Başkan daha seçilmeden önce seçildiğim gibi hemen iki tane santrofor iki tane de stoper sözü vermişti zaten.
0: Evet. İlk tespitleri yani onlardı.
2: Ben hazırlık dönemini çok önemsiyorum. Geçen sene de ligimizde en çok sakatlığın yaşanmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi sezon başı hazırlıklarının kötü olması. Yani sezona iyi hazırlanmayan futbolcu hep eksiktir. Sene içinde de o kadar yoğun programa girdiği anda oradan sağlam çıkması çok zordur. Çünkü biz sene içinde de tam anlamıyoruz hocam. Yani sezon başladığı anda biz diyoruz ki kondisyon çalışması yapılmaz, gelişme çalışması yapılmaz. Hayır efendim, yapılır.
3: Planlamayla gayet
2: yani
3: yapılır.
2: Futbolcunun eksiği varsa bazen o eksiğini onu maçta oynatarak da doğru planlamayla giderirsin. Veya yeri geliyorsa bir haftada maçın dışını alırsın. İki haftalık bir süre kazanırsın, orada giderirsin. Şimdi hazırlık döneminde ki Fenerbahçe o konuyu gündeme de getirmişti. Topuk yaylasında bizim fiziksel hazırlıklar kadar takımın kendi arasındaki uyumu ve bilmeyenlere Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliliği, Fenerbahçe'nin tarihini anlatmak, futbolcuları birbirleriyle kaynaştırma düşüncesini ön plana çıkarmıştı. Harika bir şey. Ama eskiler zaten bunu biliyor. Sen yenilere bunu anlatman lazım. Yeni kimse yok. Yani hep böyle her gün senin bir sonraki gün için yapman gereken işler var. Şu an bakıyoruz Fenerbahçe'de Şerif var ve büyük bir üzüntüm. Yani hocam bu şampiyonluğun çalınma meselesine değindi. Yani daha üzücü olan şu, iki defa bunu söyledi. Evet. Bir, ilk konuşmasında söyledi, hadi yeni heyecanla söyledin. Aradan bir hafta geçmiş, sen Topuk Yaylası'nda hazırlanıyorsun. Gazetecilerle bir sohbet toplantısı yapıyorsun, orada bir daha söylüyorsun. Bakın bu bir kişinin konsantrasyonunu da bozar, heyecanını da bozar. Tıkandığın anda dersin ki ya zaten benim şampiyonluğumu çaldılar, bu sene de çalıyorlar. Çabuk pes edersin. Yani direncini kaybetmeme adına bunun tamamıyla onun kafasından yok olması lazım. Sonra da futbolcuların güven kazanması veya işte hazırlanması için gittiğin yerde başkanın Şerif'i zaten ekonomiden dolayı eleştirmiş. İsmail Hoca'nın da Şerif'le ilgili söyledikleri olumlu değildi. Şimdi sen aynı Şerif'le çıkıp da Avrupa Kupası eleme maçını oynarsan o futbolcuya benim yüzüm tutmaz. Hadi aslanım ben sana güveniyorum, çık oyna demeye. Şimdi bütün bunların hepsini düşünüyor, biliyor olmak doğru lazım. Ekip o yüzden önemli. Ekibin içinde herkesin işte orada dendiği gibi istişare içinde. Ben bir hata mı yaptım konuşmalarımda? Bakın olabilir. Ama birilerinin hemen o hatadan sonra bana ya hocam iletişim uzmanı olarak bunu ben olsaydım böyle yapardım. Bunu düzeltebilir miyiz? Yani günümüzde şu da ayıp değil ya arkadaşlar. İşte ben şampiyonluğumuzun çalındığını düşünmüştüm. Yani bence tekrar göreve geldiğim bu dönemde benim hiç böyle düşünceler lazım. İçinde olmamam lazım. Bunu kullandığım için üzgünüm, özür dilerim, konuyu kapatırsın. Yani biz bu konuları bakın futbolun dışında, saha dışında hep Aziz Başkan ilgilenecek dedi ya. Bu da saha dışı bir olay ama saha içine sen taşıyorsun onu. Doğru. O senin kafanla beraber sahanın içine de giriyor.
0: Tekrar biz sahaya bir dönelim şöyle. Yeni yabancı kuralı çünkü Fenerbahçe'yi oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Barkomuz eğer hazırsa, ekrana getirme şansımız da varsa biraz Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu tablodan da bahsetmek istiyorum. Çünkü şu anda bugün bu saat itibariyle Fenerbahçe'nin tam 22 sözleşmeli yabancı oyuncusu var değerli izleyenler ve 10+4 yeni yabancı kuralı. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu bir kez daha kuralın değişmeyeceğini açıklamıştı. Ederson, Dominik Livakovic, Jadon Osterwolde, Milan Škriniar, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Nelson Semedo, Sofyan Amrabat, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Anthony Musaba ve son olarak Vedat Muriç bu listeye eklendi ama artı dörde de uyan tam 7 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Dorgeles, Nene, Sidiki, Şerif, Archie Brown, Amara Diouf, Abdulaziz Fall ve Oginyan Mimovic ile beraber Omar Fayet ki burada birçok oyuncuyu unuttuk. Yani her sene Haziran-Temmuz aylarında ismini görüp sonra unuttuğumuz isimler var. Mesela Omar Fayet, bunlardan

0: Birisi Aziz Fall bu isimlerden yine birisi. Yani Fenerbahçe'de Mimović çok büyük beklentiyle gelen bir sağ bek oyuncusuydu. Ama gelen son haberler yeni kuralla beraber yine takımda düşünülmediği Mimović'in.
1: Yani aslında uzun süre neden şampiyon olmadığını sana anlatıyor yani.
0: Tıpkı bu Fenerbahçe'de kadar... Beşiktaş gibi hocam değil mi yani? Bugünün konusu değil aslında.
1: Değil ya, şimdi bunu tek bunu Aziz Yıldırım üzerinden anlatamazsın.
0: Belki de en az kabahat
1: olan. Kartal üzerinden anlatamazsın çünkü ya şimdi planlama ya işte aslında hocam kulübün de bir futbol aklı hafızası burada çok önemli. Murat Zeki Göl'e mesela orada ona da çok fazla itirazım var. Yani çok uzun zamandır organizasyonun bir parçasısınız. Yani bu işi en sağlıklı anlatması gereken insanlardan birisiniz. Şu tablodan birinci derece sorumlulardan birisiniz. Bugün çünkü kimse yok. Ya o gün itiraz edeceksiniz. Elinizde o kadar fazla orta saha varken bir tane daha oyuncu geliyorsa o planlamanın yanlış olduğunu oturup söyleyeceksiniz. Dile getireceksiniz ki fırsatınız da oldu. Bir gazeteci abimiz şahane bir soru sordu. Neden Fenerbahçe şampiyon olamadı dedi. Cevabı şu oldu. Benim yüzümden mi dedi. Ya senin yüzünden değil de oradaysan evet senin yüzünden. Sen de onun bir parçasısın, onun ya. Parçası. Sahanın kenarındasın. En güzel senin anlatman lazım. Sen diyorsun ki benim yüzümden değil. Konunun benimle bir ilgisi yok.
0: Aslında hocaya tarihi bir fırsat sunmuş orada. Müthiş. Gazeteci.
1: Yani orada mesela orada şimdi şeye de geleceğiz bir an. Bence o tarafı değinmek lazım. Çok önemli. Teknik ekip de bu işin çok önemli bir parçası. Hele hele Kolaturen'in anlattıklarından sonra yani bir ekip çalışmasının boşuna Guardiola olmadığının aslında en temel öğretilerinden biri. Zeki Göl'e bugün hoca ekibin bir parçası değil mi? Yani bu kadar seni halledememiş ve neden hallediğini de bilmeyen bir insan bugün niye organizasyonun bir parçası? Değil mi? Orada bir eksiklik var. Yapamamış birini gel bir daha burada bulun diyorsun. Neden olduğunu da anlatamadı. İşte bunların hepsini bir araya getirdiğinizde aslında içinde avantajları da barındırıyor. Yani genç potansiyel oyuncular anlamında. Ama onu da halledememişsin ki. Yani getirirken neneye öyle bir şey sundular ki size. Yani şu kadar bonservisi de alıp bambaşka bir hikaye olacak. Hiç olmamış ki öyle bir oyuncu. Mimović için hepimizin hafızasında ne var? O dönem Sayın Acun Ilıcalı'nın uçaktan geldi başka bir yerden buraya geliyordu.
0: Niye? Milan'a bugün, gidiyordu.
1: Ya işte son onun anda alıcısı vardı. Hemen ona satın aldık biz toplu Fenerbahçeliler olarak. Evet dedik ya oradan aldık. Ama hiçbir alakası yokmuş. Bak yazık günah. Ciddi de bir kalabalık. Şimdi hangisinden vazgeçeceksin? Yani ciddi bir planlama
0: hocam, bakalım
1: konusunda.
0: Bakalım tek tek mesela. Şimdi isim isim gidelim mi? Birlikte.
2: Şimdi gitmeden önce şunu buyurun sorayım. Bizim derdimiz hep şu 10 kişiyle. 10 artı 4. 4 bizim için kulüpler için sorun değil. Şimdi bakıyorum Fenerbahçe için o da sorun olmuş. 2, evet. 4, 6, evet, 7 kişi 7 var. Oradan da 3 kişi göndermem lazım.
0: Fenerbahçe burayı yani, 10 kişi olarak tamamlarsa oradan da eksilmesi gerekiyor.
2: Federasyonun genç alın, yetiştirin, satın amacıyla tahmin ediyorum. Getirdiği o kuralda sen burada 3 tane futbolcu almışsın, aldığın gibi göndermişsin. Şu anda onlar geri gelmiş. Şimdi
0: ya bu arada hocam artı 4'ü şöyle ben tekrar hatırlatayım, kafalarda soru işareti olmasın. Yani minimum 4 demek aslında, evet. O. Yani burayı örnek olarak söylüyorum. Bu taraf 7 veya 6 azaltıp, olup orası ya, da 7 veya 8 olabilir. O şekilde olur, de 14'e
2: orada,
0: tamamlayabilirsiniz.
2: Orada bir problem yok.
0: Ama burası 10 olursa kulüp bunu, orası orada maksimum 4 olabiliyor. 4
1: yüksek ihtimal, evet. Zaten buradaki 10'u yakalama olacak derdim gibi var. Orayla evet, ilgilenmiyorsun.
2: Tabii, burayı 10'a indirebilseler zaten sorun çözülecek. Ve de şu gerçeği lütfen artık en azından bu benim fikrim. İnsanlarımız kabullensin. Senin elinde 20 tane oyuncun varsa bu 10'un içine girmesi gereken. Senin 10 tane bildirebileceğine göre öteki 10 taneyle vedalaşman lazım. Ve günümüzde bu futbolculardan biz bir de gelir bekliyoruz. Bakın onlardan gelir gelmesi mümkün değil. Yeter ki sen onların maaşlarını ödemekten kurtul. Eğer verebiliyorsan hiçbirinden gelir istemeden, bonservis istemeden de ki tamam ben bonservisini veriyorum, sen git istediğin kulübe git. Bunu diyebilmek önemli. Biz biriktirmişiz. Yani hep pozitif şey biriktirir insanlar. Biz bu negatiflikleri biriktirmişiz.
0: Hocam bu arada bu tabloda da masaya kiminle otursa Fenerbahçe yönetimi, kimse kusura bakmasın, oyuncu güçlü.
1: Kesinlikle.
0: Kimse öyle hadi sen git diyerek bu tabloyla gönderemezsiniz artık. Yani oyuncular, menajerleri, temsilcileri de bu durumun farkındalar. Burada masaya oturacağınız isimlerden
1: kızıyorlar
0: bahsediyorum.
1: Kızıyorlar mesela değil mi? Niye kızıyorsun ki? Sen oyuncuya bir şey, bir profesyonel sözleşme getirmişsin. O da
0: vaat etmişsin. Bir güvence vermişsin.
1: Evet yani şimdi Tam aksi davranışı o yapsa sana mesela.

0: mi yani, sözleşmesi varken başka şeyler konuşsa değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii hemen olmaz. FIFA'ya başvuru yapıyorsun.
0: Yani bir şey imza atıyorsan ki mesela ben kulüp başkanlarının da bence orada temelde hataları var. Bir yere talip oluyorsan, bugüne kadar bazı şeyler ortadan kolay olmadığını biliyorum ama şimdi bu bugünün sorunu değildi. Seçim günü aday olduğun an bu elindeydi zaten.
1: Tabii.
0: Bir şeyler halletmen gerekiyor. Senin buraya ekstra bir Vedat Muriç katkın bir faydası olmayacak. Önce burayı halletmen lazım. Sen burayı halletmeden oraya bir tane daha oyuncuyu atıyorsun.
1: Doğru.
0: Niye taraftar bunu talep ediyor?
1: Hocam Ederson kalacak gibi görünüyor.
2: Evet.
1: Livakovic zaten kalırsa, bu denklemde evet, kalması çok büyük bir lüks. Osterwold'e devam edecek gibi görünüyor. Hocanın da yine kalmasını istediği yönünde haberler var. Skriniar zaten bu takımın en önemli isimlerinden birisi. Carlos zaten ulaşılamıyor. Haber yok oyuncudan. Yani isteseniz de yok. Ortalıkta yok oyuncu. Bekao da kuraldan dolayı zaten kalması çok mümkün değil ki. Kasımpaşa'da tamamlamıştı sezonu. Semedo kalacak gibi görünüyor.
2: 4.
1: Amrabat mecburen yok. Yine orta sahada çok büyük bir lüks olacak. Çünkü Kante var, Gendouzi var. Bu denklemde bu arada Fred dahi biraz lüks kalabilir. Çünkü 15 tane zaten sol tarafta kontratlı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Yani herhangi bir takviye yapmasa bile buradan eksilmesi gereken minimum 5 isim var Fenerbahçe'de. Yani 2003 ya da daha üst yaş gruplarından bahsediyorum. Bu sol kısımdan bahsediyorum. Asensio kalacaktır. Talisca kalacak gibi görünüyor. Muriç yeni transfer. Musaba'yı Fenerbahçe'nin göndermeyi düşündüğü yönde iddialar var.
2: Bence gitmesi de lazım. Şimdi benim elimdeki listeye göre 12 kişi yazmışım ben. Onun 10'a inmesi lazım. 10'a indirelim. Ederson 1, Osterwolde 2, Skriniar 3,
1: Semedo 4,
2: Semedo 4, Kante 5, Gendouzi 6, Fred 7, Asensio 8, Talisca 9, Vedat Muriç 10. Bunun dışındakiler gidecek.
1: Bunun dışında bir hamle şimdi, yapmak istiyorsanız oradan
0: biri
1: çıkacak.
0: Birini göndermen
2: sen
0: lazım.
2: Sen birini alacaksan buradan birini göndermen evet, lazım. Yani bu kadar bu kadar basit bir cümleyle izah edilir durum. Ve buradaki insanları göndermek de çok kolay değil. Bir de parasını orada şeyi benim listemde olan Alvarez.
1: O kiralıktı. Bitti.
2: Kiralık. Bitti anlaşmıştı.
1: Evet evet.
0: Tabii, tabii, tamam.
1: West Ham'dan kiralık gelmişti. Yani, geri tamam, döndü.
0: Burada mecbur senin söylediğin yani orta sahada sayısal kalabalıktan dolayı. Çünkü orada İsmail sonuçta yerli statüsünde önemli bir artı olacak Fenerbahçe için, İsmail Yüksek. Mecbur Fred'den vazgeçmek zorundasın. Çünkü
1: bence de, evet.
0: Kante, Gendouzi, İsmail'le bir şekilde o rotasyonu halleder.
1: Kalitesinden bağımsız yani tabii, kadro bu, mühendisliği için kesinlikle, bunu yapmak zorundasınız. Çünkü orta sahanın merkezinde 4 yabancı oyuncu, bu denklemde büyük bir lüks oluyor. Ya da artı 4'e bir katkı yapmanız gerekecek. Ama orada da şu anda çok
0: ben
1: kolay
0: olsam
1: görünmüyor.
0: Mesela mecbur buraya kaliteyi arttırmam lazım diyorsun değil mi? Taraftarın da talebi neyse artık altın neyle doldu. Mesela Talisca'dan da vazgeçmen lazım. Çünkü Talisca'nın o senin temposu yüksek karşılaşmalarda sana katkı sağlama şansı.
1: Hocam ben kendi anladığımı söyleyeyim size. Yanlış anlamayın, yok, haddime değil. Tamamen anladığım böyle gelişmelerden ve haberlerden. Bence İsmail Hoca Talisca'yı santrafor rotasyonunda düşünüyor.
0: Kısa vadede. Hele hele Muriç sakatlandıktan evet, sonra tek sarılacak kişi Talisca şu an.
1: Ben bir santrafor takviyesi Fenerbahçe yapmazsa şaşırmam bu transfer döneminde.
2: Yapmazsa.
1: Evet.
0: Yapmazsa büyük.
1: Yani Şerif, Talisca ve Vedat gibi bir rotasyon çıkabilir.
0: Büyük ayak kırıklığı yaşar. Yani Talisca'nın zaten istatistiğine talip olursan yanılırsın. Talisca'nın al oku istatistiği kıymetlidir de sağlıklı okursan kıymetli. Talisca sana o istatistiği nerede yakaladı? Bir otur bak tek tek.
1: Çünkü bu denklem, bu tablo ve ihtiyaçları düşündüğümde mesela bence sağ kanat takviyesini daha elzem görüyor Fenerbahçeli yetkililer. Yani asıl bütçenin de biraz daha oraya ayrılması da söz konusu olabilir. Daha stoper eksikliğinden bahsediyoruz.
2: Sağ kanat takviyesini daha öncelikli görüyor.
1: Yani ben
2: sağ
1: öyle
2: kanatta
1: anlıyorum.
2: Nene var, Oğuz Aydın var,
1: İrfan Can dönüyor.
2: Var. İrfan Can var. 4 tane adam saydık.
1: Hocam 4'ünü toplasanız
2: Musaba sağ tarafta oynayabilir. Hatta Kerem bile oynayabilir.
1: Bir tek Kerem bence burada net bir şekilde formayı verebileceği isim gibi görünüyor. Oğuz çok yetenekli
0: Kerem
1: bir oyuncu.
0: Yani buraya gelmeden evet, önceki haline talip.
1: Oğuz Aydın çok yetenekli. Artık bunu hep konuşuyoruz ama
0: yakalayamadı oynamar
1: için. Özgüven eksikliği var şu anda
0: oynamar
1: oyuncunun.
0: Hiç mi yakalayamadı oyuncu?
1: Evet.
0: Yani tam en iyi dediğin dönemden sonra bir anda ortadan kayboldu.
2: Ama yani, hocam
0: potansiyel mi, aynı fikirdeyim yani, değerlendirme zaten onun dışına koymak şansın yok da ama muhtemelen kullanmayacaklar diye düşünüyorum hocam yani.
2: Şimdi şöyle ben

0: gördüm olayı. Oğuz bir defa çok istekliydi. Hala çok istekli. Şimdi sen de yaşadın bunları. Bazen deriz ki ya ağzımla kuş tutsam hoca beni düşünmüyor. Bunu böyle düşünmeye başladığın anda sendeki düşüşten ben senden çok hocanı sorumlu tutarım.
1: Kesinlikle.
0: Yani o yüzden Oğuz'un başına gelen de bence kesinlikle bu. Yani şu ana kadar da hiç olumsuz bir davranış sergilemeyen yok. Biri.
2: Evet.
0: Yani ben
2: hiç sorun çıkartmadı.
0: Ben bir kulüpte bir futbolcuya en azından bir sene onun her türlü desteği vererek gelişmesi için, oynaması, performans sergilemesi için o ortamı yaratırım. O bir senede bir gelişme göstermiyorsa, bir şey yapmıyorsa o zaman derim ki kusura bakma. Evet. Ama Oğuz'a maalesef bence bu verilmedi. Oğuz Fenerbahçe'de onu en çok hak edenlerden
2: biri. Bence yeni sezonda da eğer o şansı bulamayacaksa zaten. Oğuz da bence bir artık geleceğini düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yalnız yüksek ihtimal öyle olacak.
0: Senin o tespitin Fenerbahçe bundan sonra santrofor almadan lige başlarsa zaten ilk puan kaybından itibaren Fenerbahçe düşmeye başlar. Çünkü bir Aziz Başkan'ın sözüne bu insanlar çok güvendiği için o 17 ne kadar 17 bin oydu.
2: Evet, rekor bir oy aldı.
0: 17 bin oyu verdiler. Sen iki santrofor dediğin yerde bir tek Vedat'ta kalıyorsan bütün güvenini yitirirsin.
2: Orada benimki iki, bir tespit değil şimdi hocam, yanlış anlaşılmasın.
0: Yok yok, şimdi ben tamamen de karşıt fikir sunuyorum.
2: Evet evet, ben hani görünen şimdi, hem bu tablodan hem haberlerden biraz anladığım yani başka öncelikler de var ve yani gerçekten zor bu tablodan çıkmak, çok kolay çok değil. Santrafor ihtiyaç mıdır? Kesinlikle bence de ihtiyaç ama sağ kanat var, stoper takviyesi var. Belki duruma göre bekler için de bir transfer ya aslında, gerekecek.
1: Yani eldeki oyuncularla yine aynı şeyi söyleyeceğim ama bunlar gene isim olarak. Şimdi Kante dediğiniz oyuncu ya da Gündüz'ü dediğiniz oyuncu, bunlar uluslararası deneyim anlamında hani o işin en problemli dönemlerinde ayakta kalma anlamında bu işi en rahat halledebilecek oyuncular. Şimdi bizim hep hafızamızda ligin sonlarına doğru olan kısım kaldığı için onları aslında biraz da değersizleştiriyoruz yani. Başarısız bir organizasyonun evet. parçası aslında.
2: Çok
1: iyi bir organizasyonun
2: evet.
1: çok önemli oyuncuları
2: çok
1: onlar.
2: Doğru tespit.
1: Yani Fenerbahçe öyle anlatıldığı gibi elindeki oyuncu kalitesi konusunda öyle problemli bir camia
2: yani
1: değil.
2: Yani Anthony Musaba sadece birkaç ay önce Samsun Spor'daki organizasyonun en kıymetli evet, isimlerinden birisiydi. Örnek
1: bunun da talihsizliği gelebilecek en kötü organizasyona geldi.
2: Evet, biraz karışık bir ama dönemde Fenerbahçe'ye gelmiş
0: bakın,
2: oldu. Ona.
0: Bireyler bir tarafa, bir de toplam sayıyı da göz önünde bulundurman lazım. Birilerini göndereceksin.
2: Mecbur. Hocam ben bu arada sağ taraftan da eksilmeler bekliyorum. Sürpriz eksilmeler. Yani zaten
0: hayır,
2: Aziz Fol, Mimović ve Omar Fayet'i zaten düşünmüyorum kadroda. Hatta ben Diouf'un da belki kiralanması gündeme gelebilir. Orada Nene ya da Archie Brown'a da bir teklif ilerleyen günlerde bence gelebilir.
0: Teklif gelirse belki Nene'yi gönderirler ama şu an Archie Brown'un yerine koyabilecekleri kimse yok. Yani bence Archie Brown'u mutlaka bir daha çok iyi düşünmeleri lazım. Kaldığım yerden devam edeceğim.
2: Buyurun.
0: Şimdi bir santrofor sözü var başkanın. Fenerbahçe ilk puanı kaybettiği anda bakın geçen sene yaptığımız hatanın aynısı bu sene yine yapıldı. Bir santrofor transfer edilmedi. Onun için bu sene de aynı geçen sene olacak diye. Bu ön yargı kafalarda yer ettiği andan itibaren Fenerbahçe'nin işi çok zor. Çünkü onlar Vedat'ı ne kadar büyük santrofor transferi olarak görüyorlar bunu ayrı konuşmak lazım. Vedat Fenerbahçe'nin eski bir futbolcusu, camiaya geri döndü. Bunun burada olmasında bir sakınca yok diye ama onların hep daha iyi bir santrofor beklentisi var. Yani şampiyonluk yarışı biraz da psikolojidir.
1: Kesinlikle.
0: O psikolojinin içine onu koyman lazım. Oradan kimi göndereceksin? Bunları tespit etmekte onların
2: olmazsa işi olmaz kimdir sizce bu listede, bu tabloda?
0: Yani bu tabloda olmazsa olmaz Asensio'dur. Yani şuradan bir kaleci olmazsa olmazdır. Başka birini almayacaklarına göre.
2: Şikrinyar yine herhalde olmazsa olmazdır. Şikrinyar
0: kaldı ki şu an Osterwolde'ye ayrı bakarım. Yani bazı artıları olduğu gibi bazı eksileri de var. Ama geçen sene de iyi performans sergileyenlerden biriydi. Yani benim daha iyisi derken onu derim. Sorunsuz, her şeyle sorunsuz futbolcular almak isterim.
2: Tabii.
0: Yani o da başka yönden sorunlardan bir tanesi.
2: Dört oyuncu...
0: Burada

0: satabilirsin.
1: Yok, öyle bir diyalog olacağını düşünmüyorum ben.
0: Elindeki bu oyunculardan bence Kante, Guendouzi, Asensio, Skriniar, Ederson halledebilirsin, ama Ederson'da bence mental çok büyük sıkıntı var. O buradan giderken çok sağlıklı gitmedi ki. Bence derbide elinden gelen her şeyi yaptı attırmak için bir oyuncu. Yani devre arası zaten ilk yarının sonlarına doğru fiziksel anlamda her şeyi yaptınız.
1: Mental olarak bir iflas gibiydi aslında.
0: Çok zor yani görüntüsü. Bu oyuncuyu tekrar ayağa kaldırmak, ikna etmek yapabilirlerse bence şahane bir iş yapmış olurlar. Çünkü bahsettiğim bu Kante, Guendouzi, Asensio, Ederson, Skriniar, bunlar çok önemli takımlarda ciddi tekrar yapmış oyuncular. Ve senin bu bahsettiğin iskelet kadro ve yanına yerli oyuncularla ya da yapılan transferlerle o bahsettiğimiz Galatasaray'ın bireysel anlamda oyuncu kalitesini yukarı çıkarma hadisesine yaklaşabilirsiniz.
1: Doğru. Hocam, ilk resmi maç Gornik Zabre maçı, peki şöyle bir baktığınızda yerli isimleri de düşündüğünüzde, işte mil takımdan isimler dönecekler mutlaka daha erken. İsmail olsun, Kerem olsun, Oğuz olsun, yine Mert Günok gibi isimler. Nasıl bir kadro kafanızda canlanıyor Fenerbahçe için ilk resmi maçta? Yani, geçtiğimiz sezondan çok farklı bir kadro olacak mı sizce?
0: Bence olmaması lazım. Mümkün olduğunca geçtiğimiz sezon o bahsettiğim fazla tekrar olan oyuncularla, çünkü kısa vadede en azından onlarla problemi halledebilirsin. İşte onların yanına gelecek mil takımdan oyuncuları takviye edip halledebilirsin ki, çünkü ihtiyacın olan, yani sığınabileceğin tek liman becerin. Çünkü öyle bir tekrarın yok. Yeni bir teknik direktör, çünkü hoca da oynatmak istediği bir sistem üzerine çok. Çünkü duymadım mesela ben İsmail Kartal'dan aslında Tedesco'nun oynattığı oyun planı ile ilgili hiçbir sorun yoktu. Benim doğru. İşte şu dokunuşlara ihtiyacım var demedi. Sürekli, hatta bence çok doğru bulmam da, taraftarın dediğini çok iyi anladım. Önde basacağız gibi bir şeyse o tamam, taraftarın hoşuna gider, ama bir teknik direktörün çok kullanması gereken bir dil diye düşünmüyorum ya. Önde basacaksın, ama önde basacaksın, hadi önde basıyoruz demek de olmaz. Elindeki oyuncular, tekrar bunların hepsi belirleyici olacak. Yani söylemek istediğim, ben mümkün olduğunca geçtiğimiz sezon işte tekrarı olan ama o seviyeyi de halledebilecek oyuncularla halletmesi gerek. Yani keskin bir dönüş çok Fenerbahçe'nin şu an işine gelmez yani.
2: Hocam, peki Ederson kalede, Skriniar, Osterwolde, Kamptalar zaten. Semedo'nun dönüşüne göre sağda Semedo veya Mert müdür? Archie Brown solda, Guendouzi, Kante, Fransızlar finale kadar gidecekmiş gibi duruyor. O zor. Ama en azından İsmail var orada. Önde Asensio. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Oğuz. Santrafor'da da kimi kullanacaksan artık. Yani bence daha İsmen'de rakibi geçebilecek bir kadro olur bu.
0: Doğru.
2: Ama her şeyinde olumlu gitme şartıyla. Günümüzde sanki takımlar biraz da şuraya çok mu şartlandık? Ya ön alan baskısı, ön alan baskısı iyi güzel de, Galatasaray bunu en iyi yaptığı dönemlerde bile 90 dakika ön alan baskısı yapamadı. Bakın, biz ön alan baskısını öğrenirken bir o kadar da savunma güvenliğini almayı öğrenmemiz lazım.
0: O belirleyici.
2: Milli takımda onun için o iki maçı kaybetti. Yani bakın, yani aynı Paraguay çıkıyor, Almanya'ya karşı aynı oyunu oynuyor. Almanlar bile onu oraya açmakta zorlanıyorlar. Şimdi bakıyorsun, keza Japonya'yı aynı durumda gördük. Günümüzde artık takımların neredeyse hepsi kapanmayı biliyorlar. Yani yeri gelince oyunun aynı maçta biraz orasını biraz orasını oynamak zorundasın. Ama bizde maalesef takımlarda, bunu sen biliyorsun, bizzat da yaşadın. Ne dedi Ture? Taktik dedi ya. Bizde taktik çalışma takımlarda maalesef yok denecek kadar az. Hocam, yani çık önde ön alan baskısı ya, bu taktik değildir.
0: Kesinlikle.
2: Bakın, top bendeyken ön alan baskısı yapmak bir stratejidir. Ama o baskıyı nasıl yapacağın taktiktir. Nasıl sorusuna cevap arar taktik. Biz ön alan baskısı yapalım. Nasıl? Bilmiyorum. Gol yemeyelim. Nasıl? Bilmiyorum. Futbolcuya bu nasılları öğreteceksin?
1: Peki, Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor'un da hemen yabancı futbolcularını bir görelim. Belki de bu kuralı en iyi planlayan kulüp şu ana kadar Trabzonspor. En hazır takım belki de Bordo Maviller. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi gördük bu kural karşısında. Zorlu günler bekliyor takımlarımızı. Trabzonspor'unsa yabancı oyuncuları Stefan Savic.

0: Baptiste Mendy, John Lundstrom, Tim Jabol, Paul Carelli, Benjamin Bushuari, Paul Onuachu, Ernest Muçi, Sidney Lopez Cabral, Ruslan Malinovski ve Denis Draguş. Artı dörde uyan isimlerse Trabzonspor'da 6 isim var. Wagner Pina, Noah Saviolo, Arseni Batagov, Chibuike Vivu, Matias Lovic ve Chris Ulay. Ve yani artı dörttekilerin bu arada hepsi ana iskeletin parçaları. Yani evet. Hani yatırım evet, fakat ilk 11 karşılık oyuncuları anlamda. Hazır isimler. Diğer kulüplerden biraz daha farklı bu anlamda artı 4 kuralındaki isimleri Trabzonspor'un. Ya baktığımızda hocam Mendy yeni sezonda bence olmaz diye tahmin ediyorum. Lundstrom aynı şekilde 2, bir de Draguş. 3 isim olmaz gibi görünüyor. 10 isimden 3'ü gitse 7 ismi düşüyor.
1: 7. Oradan 3 tanesini buraya kaydırsan hala bir oyuncu alma şansın.
0: Olayının ayrılma olasılığı yani, yüksek.
1: Evet. Ki bir de giden olursa.
2: Evet, burada değerli olan Trabzonspor'un planlamasına baktığında 20'li yaşlarda oyuncuların gelişimine talip olmak ve onu da çok kısa sürede halletmeleri de önemli. Yani bir oyuncuyu alıyorsunuz, hem yarışıyorsunuz, sezon bittikten sonra artık değer katabiliyorsunuz. Bu çok alışık olduğumuz bir durum olmadığı için ki şey de belirler. Mesela benim Trabzonspor'da eksik bulduğum tek nokta, bence o dili çok kullanmaya gerek yok. 1 ile 4 bizim için başarıdır. Şeyi çok dinledik Fatih Hoca'dan. Bence gerek yok. Yani ben anlıyorum onun sebebini. O baskı üzerinden alma hadisesi, ama oyun belirler. Oyun seni alır öyle bir yere götürür ki hiç ilgilenme o tarafla 1 ile 4 ile. Hatırla Galatasaray'ı yendikten.
0: Soru cevap şeklinde gidelim mi? Yanlış anlamayın. Tabii size anti görüş olarak bunu söylemiyorum.
2: Ya anti söyle ayrı. Hayret, tam ondan bahsettik. Farklı fikirleri desteklemek. Tabii ki memnun olurum.
0: Fatih yani. Hoca bu yapmış olduğu iletişimde peki sizce günün sonunda sezonu geriye dönüp düşündüğümüzde haklı çıkmadı mı? Çünkü çıkmadı. Zaman zaman bu iletişimi yapmış olmasına rağmen sezonun bazı dönemlerinde hoca ve takım çok eleştirildi. Ama belki de bu iletişimi yapmış olmasa, hedefi şampiyonluk olarak koysa sezonun başında belki daha da fazla eleştiri almaz mıydı sezon boyunca?
2: Bence hiç uzaktan yakından alakası yok. Galatasaray maçı oraya en yaklaştığın dönemdi.
0: Doğru.
2: Hatırla, en yaklaştığın
0: dönemdi.
2: Tabii
0: şampiyonluğun en güçlü adaylarından
2: biriydi. Seni orada
0: biriydi.
2: Aşağıda tutan neydi? Genel bir düşünelim Trabzonspor oyunlarını. Sezona başlarken ve sezonun sonuna gidelim. Belirleyici olan o takım savunması oldu. Halledemedin takım savunmasını. 5 attın ama 4 tane yedin, 3 tane yedin, 4-3 yendin, skorla evet. ilgilendin. Orayı halletsen o seni hedefe götürecekti. Bence orayla ilgilen. Şimdi oyuncuya bak. Empati kur. Sen ne gittin Trabzonspor'da oyuncusun ve bir kulübün teknik direktörü ve yabancı çok fazla var burada. Sürekli ilk 4'ün başarı olduğu üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Şimdi Türkiye'de bence şey çok sağlıklı bir kriter değil. Puan olarak bulunduğun yer çok sağlıklı kriter. Çünkü tamam ikinci oluyorsun ama üçüncü öyle hatalar yapıyor ki, ve öyle bir duruma geldik ki istesen küme düşmüyorsun Türkiye'de. Ben bir ara baktım ligin sonlarına doğru hocam. 10 maç kazanmış, hala düşmeyle ilgili bir derdi yok. Şimdi bu yanıltır seni. Şimdi birçok teknik direktör, işte yine Guardiola'ya geliyoruz, işte öğrenmenin sınırsızlığı ile ilgili anlattığı şey, destek almaya. Şimdi ne diyor Türkiye'deki teknik direktörler? Mesela Burak Yılmaz'dan örnek vereyim, yeni nesil teknik. Ben başarılıyım diyor. Düşürmedim diyor. Şimdi o anlatı evet başarılı. Ama o gelişi, onun teknik direktörlük gelişime hiçbir faydası yok onun. Çünkü hiçbir süreci sağlıklı idare edememişsin. Oyun gelişimi anlamında. Yenilmişsin öfkene. Çok üst düzey bir futbolcuydun. Kabul ediyorum. Ama antrenörlük bambaşka bir hadise. O süreçte sorun yaşamışsın. Keşke öğrenme üzerinden, öğrenmenin sınırsızlığı üzerinden bir şey anlatsaydın. İkisinin bambaşka hadise. Onun gelişimi olurdu.
0: Belki yani, bunun tek olumlu örneği Arda Turan.
2: Ben olabilir. Anlıyorum şeyi. Yani neden bunu söyledin ama deme oyuncuya. Ya sen dördüncülük. Şimdi sen başarı bir oyun. Ya Bursa Spor'dan örnek vereyim yine. Tamam, daha anlaşılır olsun. Şampiyon oldu Bursa Spor.
0: Evet.
2: Değil mi Ertuğrul? Mesela şöyle bir konuşma olmuş mudur Bursa Spor'da yani? Ya biz bir takım kuracağız. Olmayacağız şampiyon. Yani böyle bir şey var mı? Aldı götürdü oyun, aldı seni şampiyon yaptı şimdi. Hiçbirinin aklının ucundan geçebilir miydi o sezon? Tabii ki Galatasaray'ın ya da diğerlerinin yarışının içinde olmaması çok belirleyici oluyor ama oyun belirledi. Tarihinin o genç jenerasyon dediğin en iyi bir arada en fazla tekrar olan oyuncularla halletti onu. Sen o tarafa talip ol. Bak Göztepe'den örnek verdim. İkna olur taraftar. Sen gidersin Trabzonspor olarak öyle oyunlar oynarsın ki kaybedersin. Ben adım gibi emin o taraftar kalkar seni ayakta alkışlar. Bence o baskı hadisesinden, o sürekli hedef gösterme hadisesinden uzaklaşmakta bence fayda var yani.
0: Felipe Augusto ayrıldı hocam bu arada son olarak. Zenit'e transfer oldu.
1: Evet, ekonomik yönden iyi bir transfer.
0: Yaklaşık 20 milyon euro gibi bir rakam kasasına koyacak Trabzonspor.
1: Şimdi Fatih Hoca'nın neden bunu yaptığını hepimiz biliyoruz. Tabii biz hep kendimizden veya bir teknik adamın takıma katması gerekenlerden veya sahadaki futbolcuların oyunundan bahsediyoruz. Ama bütün bunlar bir organizasyon sonrası geliyor. Ve bu organizasyonun içinde taraftarlar da var. Şimdi biz bu gerçeğin de bilinciyle hareket ediyor olmamız lazım. Fatih Hoca'yı böyle konuşturanlara da ayrı bir eğitim gerek. Eğer Trabzon taraftarları, özellikle Trabzon'da yaşayan futbol severler ne kadar tutkulu olduklarını hepimiz biliyoruz. Onlar da en çok sevdikleri Trabzon'a, oradaki teknik adamı, futbolcuya oluşturdukları bu baskıyla en büyük zararı verdiler. Onların gelişimlerine dönem dönem engel oldular. Ben Trabzon'da olduğum dönemde de sonradan da ya Trabzonlu olup orada kendine bir gelecek gören, hayali Trabzonspor'da oynamak olan futbolcuların oradan kaçmak için, başka kulübe gitmek için her türlü girişimde bulunduklarını gördüm. O yüzden o taraftar Trabzonspor'u çok seviyor ama çok fazla sıkmasın o kuşu. O kuş ölüyor ondan sonra. Fatih Hoca'nın da orada başarılı olması için birkaç seneye ihtiyacı var.
2: Kesinlikle.
1: O tarafta dese ki Fatih Hocam merak etme, sen yine şampiyonlukta iddialı ol, olmuyorsa da yine destek vereceğiz. Biz sana 3 sene 4 sene al sana destek, istediğin gibi de gelip takımı maçta destekleyeceğiz desek Fatih Hoca bence başka şeyler konuşacak.
2: İşte ben de orada yani, şöyle bakıyorum hocam. %100 aynı fikirdeyim sizinle. Ama isim Fatih Tekke ya. Abdullah Avcı için aynı şeyi söylemem. Abdullah Avcı evet o konuda çok problem yaşayabilir. Ama Fatih Tekke çok güçlü bir isim. O ikna edebilir kalabalığı. Fatih Tekke'yi dinler. Çünkü oyunla eğer tabii karşılık verirsen, ama bugüne kadar değil mi bir planlama var. Kulübün başkanı, teknik direktör, oyuncu planlaması. Şimdi kim itiraz edebilir yapılan bu transferde elde edilen geliri? Kim itiraz edebilir değil mi? Burada görüyor.
0: Örnek ya biz planlama aslında yapılanma.
2: Yarışıyoruz, başarılı oluyoruz, genç oyunculara talip oluyoruz. Yani birinin bir şey söylemesi lazım ya hocam. Kabul ediyorum ama bunu herkes yapıyor. O çok anlaşılabilir bir durum ama birinin bir yerde ayağa kaldırması lazım insanları ya da düzeltmesi lazım. Göztepe'de iki tane yabancı insan düzeltti hocam. Hiç buralarda bak biz de diyoruz ya ligi bilme, bilmiyorlar. Biliyor mu Türkiye'de büyüdü mü Stoylov, hadi geçmişte bir dönem futbol ama ligi bilme hadisesi ya da burada yaşama hadisesine en uzak insanlar. Ama onlar planlamalarına sadık oluyor. Tabii bilgilerine güveniyor, deneyimine güveniyor ve karşılığını alıyor yıllardır.
0: Ve bu arada yani büyük de bir camiada bunu başarıyorlar. Yani Göztepe'de
2: örnek verme
0: de baskı vardır.
2: Kesinlikle evet. O yani.
1: Şimdi demin dedik ki istatistikleri doğru okumak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Biz Türkiye'de istatistik okumayı bilmiyoruz. Yani bir ki her gün bizim aynı istatistiği her günde farklı okuyoruz. O da ayrı bir iş. Göztepe'yi de ayrı değerlendirmek lazım. Göztepe buralara kulübün yok olduğu Alihaspor'un Göztepe'ye çevrildikten sonra amatörlükten tekrar buralara gelen bir Göztepe'den bahsediyoruz. Yani o kara günleri Göztepe taraftarı unutmadı, biliyor. İki, basketbolcuların bir basketbol kütüphanesinden bahsettik. Bugün Göztepe taraftarının şu anki kültürel seviyesini, çağdaşlık seviyesini ölçtüğümüzde Türkiye ortalamasının çok üzerinde hocam. Üç, bir de bu seviyedeki bir taraftarı mutlu edecek bir organizasyon yapıldı orada. İş sadece futbol değil. Göztepe taraftarı sabahtan erkenden kalkıp Göztepe formalarıyla evinde kahvaltı etmeyi, sonra da kordona çıkmayı, belki yürüyerek maça gelmeyi erken saatte, maçta sahadaki oyunun veya skorun dışında da o birliktelikten keyif alır hale geldi.
2: Ama hale geldi hocam.
1: Çünkü onlara sen bütünün bir parçasısın, sen de buraya aitsin mesajı özellikle verildi. Bu hissettirildi. Zaten bu birlik beraberliğin olduğu yerde o takımı da bu birlik beraberlik ayağa kaldırıyor. Senin dediğin ortalamada değeri veya kalitesi çok üst seviye olmasa bile o futbolcudan %100 verimi aldırabiliyor o taraftar. Bu da çok önemli. Ben biraz da öyle
2: İkna edersin yani. Hani bir planlama o

0: belirleyecek ya? Mümkün değil. Çünkü yani dünyanın her yerinde bu iş böyle yapılıyor. Bu iş öyle, kabul ediyorum, içinde birçok duygu anlamında bizim ülkede hani kültürel sıkıntılar yaşıyoruz. Yani ben Sarıyer'de bir maç izlemeye gittim hocam. Aslında ya o kadar bizi anlatıyor ki neden işte Dünya Kupası'nda 65 tane şut attık, sonra birileri aldı onu bize olumlu istatistik diye gösterdi. Pas yapıyor Sarıyer. Rakip savunma yapmış ama hocam, yani atak sonlandıracak alan ve zaman yok. Ama o kadar kalabalık, sürekli birileri ya şut atmayı talep ediyor ya orta yapmayı talep ediyor. Sonuçla ilgilenmek istiyor. Ya orada şahane bir pas organizasyonu var ve oyuncular en sağlıklı organizasyonda sonlandıracaklar. Şimdi bu kadar kalabalık, sabırsız, bilmiyorlar tabii normal olarak. Yani taraftar bilmiyor ki hangi sağlıklı durumda atak sonlan. Şimdi o bilmiyor ve sen sırf ciddi bir kalabalık diye kutsuyorsun o durumu yani. Ya sen onu anlatabilirsin. O görecek bir yerden sonra. Evet ya. Bu şut atmak öyle kapalı savunmaya, sağlıksız organizasyonda doğru değilmiş. Biri öğretti. Yani izleyene de aslında adım adım birilerinin öğretmesi lazım
1: Hocam,
0: diye düşünüyorum.
1: Muhteşem bir yerdesin. Onlara da birileri bunu öğretecek. Kim öğretecek?
0: İşte hocam
1: takımın
0: işin
1: teknik direktörü mü?
0: İşte ya
1: Mümkün değil.
0: idarecisinden teknik
1: İdareci mi?
0: direktörü.
1: Mümkün değil. Hocam biz öğreteceğiz buradan.
0: Ha tabii bizim.
1: Bakın yani teknik direktör,
0: Doğru.
1: idareci bunu yapamaz.
0: Doğru.
1: Bir
0: Ya
1: maç
0: teknik direktör idareci
1: bir,
0: tarafını şuradan hocam
1: yani,
0: anlatabilirim.
1: şimdi
0: Doğru
1: onların da
0: söylüyorsun.
1: payı olacak.
0: Sabır o.
1: Tabii diyecek ki gelin antrenmana. Antrenmana gidecek taraftar, belirli şeyleri orada görecek. O organizasyonun içinde onlar da var. Ama biz
0: Doğru,
1: burada
0: yorumcu tarafı çok doğru hocam.
1: ekranda bir takım bunu ısrarla yapmaya çalışırken o takım işte tesadüfen veya şeyde yaptığı bir hatadan dolayı o maçı kaybedebilir. Kaybettiği anda biz buradan hala hakem konuşuyorsak, biz buradan hala işte rakibin o şampiyonluğu çalmak için o takıma düzenlediği bir tezgah, yapanın bir hamlesi olarak bunu değerlendiriyorsak veya orada iyi niyetle çalışan teknik adama zarar vermek için onun kafasına vuruyorsak, taraftar da aynı şeyi yapıyor. Bizim buradan doğru yorumlarımız bizim futbol severimizi oraya getirecek. Yani bence bu konu çok önemli. Çünkü bizde hep şu var. Biz reyting uğruna taraftarın istediğini veriyoruz. Bizdeki anlayış bu. Ama benim görüşüm şu. Taraftarın ne istediğini buradaki insan belirler. Biz taraftar hakemi istemesin, oyunu istesin diye bu yönde bizim anlatımlarda bulunmamız lazım.
2: Peki İbrahim Yavuz, Trabzonspor'a baktığımızda herhangi bir oyuncunun şu kadroda eksilmediği senaryoda hangi bölgeye takviye yapması gerekiyor yeni sezon başlarken?
0: Trabzonspor'un aslında işin savunma kısmı ile ilgili, yani Savic'in özellikle aslında çok önemli bir oyuncu ama işte o sakatlık sorunu
2: Doğru.
0: yaşaması çok kritik anlarda ihtiyacı
2: İstikrar
0: olduğunda
2: problemi çok
0: eksik kaldı.
2: fazla.
0: Yani ben Trabzonspor'u şöyle yorumluyordum geçtiğimiz sezon. Yani hücum organizasyonları anlamında çok zengin oyunu olan bir takım. Hatta şahane de kupa maçında bir golü vardı. Sağ bek pozisyondaki oyuncu içeri
2: Pina.
0: Pina'yı içeri koşturup arkada diğer oyuncuyu, orta sahadan merkezden bir oyuncuyu kenara getirip ona şöyle sonlandırdıkları. Yani bunu net dışarıdan izlediğinde evet, bir teknik direktörün tekrarı sonucunda oyuncu becerisiyle kazanılmış bir gol. Şimdi orada ne kadar zenginse Trabzon, ama top rakipteyken topun arkasına geçtiğinde işin savunma kısmı bir o kadar problemli. Orada da yine çok kısa bizimle alakalı bir soru. Ya futbolda işte antrenörlükte öğretiyorlar savunma ve hücum prensipleri. Şimdi biz o kadar fazla işin hücum prensiplerine talip oluyoruz ki savunmayı yok sayıyoruz. En büyük problemi de zaten Avrupa'da ortalama takımlar bize orada gösteriyor. Savunma prensibi çok önemli. Yani şimdi Trabzonspor, evet, mevki konusunda birkaç oyuncu söyleyebilirim ama işin takım savunması kısmında ben eminim Fatih Hoca da bu konuda çok fazla tekrar yapacak ki onlar adına bence en belirleyici şey. Bugün Galatasaray'la ilgili ne söyleyebiliyorsan yeni sezonla alakalı, ben Trabzonspor'la ilgili de söyleyebilirim. Çünkü işin oyuncu kalitesi ve oyuncu tekrarı konusunda ciddi aşama kat etmiş ama işin takım savunması kısmına en çok katkı sağlayacak oyuncularla ve oyun organizasyonuyla var olması gerekiyor.
2: Sidney Lopez Cabral'ı hocam izleme şansınız oldu mu Dünya Kupası'nda? Oyuncunun özellikleri Trabzonspor'a katkı sağlar mı bek rotasyonunda?
0: Yani izlemedim. Şimdi izlemediğim için net bir şey söyleyemem ama şöyle yorumlayayım ben yine. Oyuncuların belli bir özellikleri vardır. Trabzonspor bir oyuncuya talip oluyorsa işin scout, teknik direktör,

0: süzgecinden geçmiş değil mi? Orada yine belirleyici olan senin organizasyonun. Ve Trabzonspor son zamanlarda bu işi en sağlıklı yapan, yani organizasyonuna kattığı oyunculardan yüksek verim alan bir takım olduğu için oyuncu tarafından avantajlı olduğunu söyleyebilirim.
1: Hocam siz takviyeyi...
2: Kabral...
1: onu da konuşalım. Takviye olarak da sizce hangi mevkilere takviye ya, gerekiyor?
2: Şimdi bende...
1: Şu anki kadro...
2: Yeni kadroyu eskiyle soruyorum. Beraber birleştirmedim ama gördüğüm kadarıyla şu an stoperlerde zaten defansta en azından ismen bir sorun yok gibi.
1: Forvet'te, Batagov dönecek.
2: Batagov dönüyor. Ellerinde Vaivu var.
1: Evet.
2: Savic var. Ondan sonra Serdar Saatçı'yı zaten gönderiyorlar.
1: Samet gelecek bir de oraya.
2: Şeyde Samet Akaydın da katılacak. Yani ellerinde stoperde bir sorun yok. Sağ bekte bir sorun yok. Sol bekte Mustafa Eski Ellaç var.
1: Doğru.
2: Yani Mustafa'nın performansını çok iyi görüyorum.
1: Son bir dakikamız.
2: Mustafa sağ ayaklı biri. Oraya Kabral'ı aldılar. İspanya maçında özellikle izledim. Yani orada bir iki hatası oldu ama defanstan çok ofansif özellikleri ön planda olan bir futbolcu. Fatih Hoca ne istediğini, ne yapacağını biliyor. Oldukça geniş bir kadro var. Önde de Onaço'nun yerine yine onunla aynı özelliklere sahip aşağı yukarı bir Umut Nahir var.
1: Evet.
2: Augusto'nun gidişiyle belki oraya yeni bir tane oyuncu düşünürler. Bir de kanat rotasyonunu bir daha gözden geçirmek lazım.
1: Zubkov ayrıldı.
2: Çünkü kanatları boşalttılar. Visca ayrıldı. Zubkov ayrıldı. Vakayeme bıraktı. Yani kanatlarda...
1: Üç oyuncu eksildi.
2: Evet.
0: Özellikle Zubkov zaten yoktu. Organizasyonun en değerli oyuncularından biriydi.
2: Kimse yok kanatlarda.
1: Sabiola geldi sol kanada.
2: İyi işlemesindeki neden o. Pino, Zubkov ikilisi önlü arkalı. Peki. Geçen sene iyi kullandılar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık. Ahmet Akcan, İbrahim Yavuz, çok teşekkürler. Değerli izleyenler, spor gündemini noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa

0: Çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Tam Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart.
1: Tam Kart'ın jest oldu.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix alışılmadık alışveriş.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo canlı yayın.
1: Bu arada kulübün, yönetimin para bulmak, kaynak sağlamakla ilgili bir problemi yok. Sadece limitin olmadığı için paranın da bir anlamı yok. Yani sakamıyorsun o parayı, kulübe sokamıyorsun, kullanamıyorsun. Şimdi o yüzden ilk maçta şöyle bir planlaması var Fenerbahçe. Biz ilk maça mevcut kadromuzdaki isimlerle çıkalım. Transferleri ilk maçtan sonra tamamlayalım. Bu da çok mantıklı gözüküyor. Aslında ilk zaten hazır bir kadro var. Bu

0: kadroyla biz ilk maçımıza çıkalım, turu geçelim, sonra transferi yapalım. Ve buradan şuna geleceğim. Artık tabii Vedat'ın sakatlığı talihsiz oldu. Birkaç kelam da Vedat için alıp o maçta Fenerbahçe'nin forvet hattında şu an için Anderson, Talisca oynayacak gibi gözüküyor.
1: Talisca ve Şerif dediğin gibi o maçta forma giyecekler. Yani şunu kabul edelim Erdem, biliyorsun bugün Genduzi'ye de sorduk. Hatta sen sordun yanlış hatırlamıyorsam Vedat sorusunu. Evet, çok önemli bir oyuncu. Yokluğu gerçekten aranacak bir isim Vedat, ama Gornik Zabze'ye karşı Fenerbahçe'nin Vedat'a ihtiyacı olmamalı. Yani şu an daha demin gönderilecek oyuncuları konuşurken bir tek kiralıklar dışında Musaba'yı saydık. Yani aslında Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosu halihazırda duruyor. Bu kadroyla zaten bu elemeyi normal şartlarda rahatlıkla, altıncı diyorum, rahatlıkla geçmesi lazım Fenerbahçe'nin. Rakibi tanıdığımdan değil. Rakibi tanımıyorum yani. Kimseyi kandırmaya, yalan söylemeye evet. gerek yok. Ama Fenerbahçe'nin evet. değeri belli, kadro kalitesi belli, rakibinin belli, tecrübesi belli. Fenerbahçe'nin. O sebeple bu turu geçtikten sonra biliyorsun Dünya Kupası'ndan da artık oyuncular yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar. Oyuncuların ayrılmasıyla beraber, ayrılma durumu olacak oyuncuların ayrılmasıyla beraber. Çünkü İsmail Kartal da biliyorsun bir teklif gelir dedi oyuncuya. Göndermek zorunda kalırız. Oyuncu gitmek zorunda kalır dedi. O zaman onun yerine bir transfer düşünülebilir. Ama şu an için Fenerbahçe'nin dediğim gibi eli kolu bağlı. Tekrar ediyorum. Bu yönetimin para koyamamasından, para verememesinden değil. Bir belli limitler var. Şu anda Fenerbahçe limitin üstünde. Oyuncuları göndermedikçe hem limit açamayacak en önemlisi, hem de limit açsanız bu sefer kontenjanınız yok. Yabancı kontenjanınız yok. Yani Fenerbahçe'nin transfer yapabilmesi için oyuncu gönderme zorunluluğu var. Bunda muhtemelen dediğin gibi 21-22'sindeki karşılaşmanın ardından yavaş yavaş, hatta rövanşın da ardından, yani ay sonuna doğru artık Fenerbahçe'de transferler hareketlenmeye başlar. Temmuz ayının sonunu kastediyorum.
0: Aslında şöyle, Diego Carlos Como, Sofyan Amrabat, Real Betis, Livakovic, Dinamo Zagreb. Bu üç oyuncu bu üç kulübe gidecek gibi gözüküyor. Ama tabii ki de o kulüpler de Fenerbahçe'nin durumunu bildiği için bonservis rakamını düşürmeye çalışıyorlar. Oyuncuya verdiği maaşın bir kısmını Fenerbahçe'nin ödemesini istiyor. Yani artık bu çağımızda bütün kulüpler haberdar. Yani bugün Türkiye'deki şartlara Polonya'dan bir takım da ulaşabiliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin hangi zorluklarda olduğunu hem satacağınız oyunculardaki görüştüğünüz kulüpler, hem de alacağınız oyuncuların kulüpleri bildiği için bu anlamda da bir zorluk yaşıyor ülkemizdeki, sadece Fenerbahçe değil Erdem, Türkiye'deki tüm kulüpler.
1: Maalesef yani ben de tam o cümleyi kuracaktım. Yani ülkemiz öyle bir durumda ki bu konuda çok üzülerek söylüyorum. Artık oyuncuların alacaklarına karşılık göndermediğiniz bile başarı sayılıyor.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe'de şimdi bu bahsettiğimiz kiradan dönen isimler, işte Carlos, Livakovic, Amrabat, Fayet, Mimovic, Beko, fark etmeksizin bu oyuncuların aldığı paraları gidecekleri kulüpte gidecekleri kulüplerin hiçbiri vermeyecek. Doğal olarak Fenerbahçe'nin limiti de bu sefer düşmeye. Oyuncuya da para ödediysen o da limite dahil oluyor. Yani bu şartlar altında hani bonservis istemiyorum, yeter ki maaş yükünden kurtulayım düşüncesi kulüpler açısından mecburi hale dönüşüyor. Üzücü. Hakikaten üzücü, ama ülkemizin maalesef özellikle rakamlar çok arttı. Bu maaş yüküyle başka bir şekilde hareket edebilme şansınız yok. Bu arada şu anda Talisca takımdan ayrı düz koşu yapmaya başladı. Senin de söylediğin gibi dün kendisi tedbir amaçlı takımla çalışmamıştı. Bugün takımla başlamıştı. Şu an takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Evet, Talisca.
0: Da bir vermiş oluruz şimdi. Kameraman arkadaşımız
1: şu an alıyor.
0: Bir sakatlığı yok Talisca'nın, Süha. Evet. Tamamen tedbir amaçlı dillendirildi. Bugün de takımla çalışmalara tekrar başladı. Yani göz bebeği gibi bakmak zorunda şu an. Bütün oyuncular öyle de. Talisca şu an bir değeri yani forvet yok. Talisca oynayacak. Bir de şöyle bir şey var Süha. Talisca kariyerin, yani Fenerbahçe son iki sezonda kamp geçirmedi. Geçen sezon sakatlanmıştı. Ondan öncesinde de kamp geçirmeden gelmişti. Devre arası zaten Arabistan'dan çok hazır gelmedi. Yani Talisca belki de bu sezon geçireceği kampla beraber başka, yani zaten çok iyi verileri vardı, rakamları vardı, ama bambaşka ona bir oyuncu
1: içinde,
0: izletebilir.
1: Ona sezon içinde ulaşmıştı dediğin gibi. Evet. Yani aslında geçtiğimiz sezon başında kamp yemediği için, sakatlık yaşadığı için Talisca'nın dönüşü de çok uzamıştı hatırlarsan. Bu sene en azından şu ana kadar aman diyelim sakatlık vermesin Allah. Talisca'nın durumu iyi gözüküyor. Şu anda çok ihtiyaç var. Evet. Özellikle Vedat'ın sakatlığından sonra Talisca burada çok önemli. Yani Erdem, aslında Talisca'yı konuşurken hep aynı şeyleri söylüyorum. Yoktan var edebilir. Hiçbir şey yokken sıkışmış bir maçı bir şutla açabilir. Evet. İşte bir hava topuna çıkıp maçı çevirebilir. Ama ne olursa olsun oyuncu santrafor değil. Yani aslında Talisca ile ilgili en büyük problem Fenerbahçe'de pozisyonunun belli olmaması. Forvet arkası mı? Evet, çok iyi bir forvet arkası, ama Asensio var. Yani Asensio gibi değerden de vazgeçemezsin.

0: Asensio'nun yerine mesela Talisca'yı forvet arkasına koyduğu zaman başka bir oyun oynamak zorunda kalıyorsun.
1: Evet, hatırlarsan İsmail Kartal'la, Sayın İsmail Kartal'la sohbet toplantımızda bunu da sormuştuk. Yani hem Asensio hem Talisca, hani tamam, hani Allah böyle dert versin der hangi teknik evet. adama sorsan. Çünkü şuna eminim yani en azından Türkiye şartlarında bütün teknik direktörler 12. adamın Talisca dese çok mutlu olur. Yani, mükemmel bir isim. Ama tabii santrafor oyuncusu olmaması birazcık durumu bozuyor. Ne olursa olsun ben dediğim gibi yani hani Gornik Zarpze'ye karşı Talisca nerede oynatırsanız oynatın skor bulabilecek bir oyuncu. O sebeple zaten takımda dikkat edersen tedbiri elden bırakmıyor. Dün çıkmama sebebi de tedbirdi. Talisca'ya özel program uygulanıyor.
0: Son olarak şimdi kampla ilgili değerlendirmeleri alacağım. Kameraman arkadaşımız Yusuf Efe Bingöl'de antrenmandan detayları bize paylaşmaya devam edecektir. Yeni bir yönetim. Rekor oyla seçilmiş Aziz Yıldırım. Yani Aziz Yıldırım hepimizin 20 yılının tanıdığımız, Türk futbolunun çok saygı duyduğu bir isim. Türk insanının da saygı duyduğu bir isim. Aziz Yıldırım geldi. Devamında İsmail Kartal. Dördüncü kez geldi Fenerbahçe. Ki zaten Fenerbahçe için ne zaman çağırsa Fenerbahçe kabul eden. Fenerbahçe için her zaman her göreve hazır olduğunu ifade eden bir isim. Yeni bir yönetim, işte başkan vekili Sayın Barış Göktürk, işte futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Feridun Geçgel, iletişimde yeni bir isim var, bize bu süreçte yardımcı oldu Oğuz Hüseyinoğulları.
2: Sağ olsun
0: bu konuda basın mensuplarının taleplerini karşılamaya çalıştı. Barış Bey de, Barış Başkan Vekili Barış Göktürk de yine basının en azından bizim taleplerimizi burada karşılama noktasında adımlar attı. Bu anlamda yani iletişimin sağlandığı, kurulduğu, yani Aziz Yıldırım yönetimleri zordur. Sen de iyi biliyorsun. Kapalıdır. Çok fazla insanlarla, medyayla içli dışlı olmasını sevmezler. Ama artık tabii çağımızda da medyayla iletişim konusunda artık bir gereklilik. Bu anlamda açık ilerleyen bir süreç olduğunu görebiliyoruz. Hem bu kısmı hem şu an baktığımız saha içindeki kısmı nasıl değerlendirsin? Sen de zaten burada artık kamptaki son günümüz, bir değerlendirme alayım senden.
1: Evet, aslında Erdem dediğin gibi bak bugün basına taraftara kapalı bir idman ama burada yüzlerce insan var. Son iki gündür idmanlar binlerce kişiye yapılıyor. Evet. Gendozi bugünkü toplantıda hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. Önemli takımlarda oynamasına rağmen. Yani Fenerbahçe taraftarı takımını merak ediyor. Doğal olarak bu çağda iletişim olmaması mümkün değil. Bir de iletişim olmadığı zaman kötü iletişime dönüyor iş. Evet. Öyle de bir problem var. Ama dediğim gibi hem sevgili Oğuz hem Sayın Barış Göktürk sağ olsunlar bu konuda bizlere yardımcı oldular. Açık açık kampın ilk günlerinde seninle yaptığımız yayınlarda da söylemiştim. Bir belirsizlik hakim diye ama o belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor. İletişim noktasının çözülmesi çok önemli oldu. Birçok futbolcuyla görüşme, konuşma şansı bulduk seninle. Hepsi özellikle burayı daha önce görmeyenler tesislerden ne kadar memnun olduklarını söylediler. Hakikaten baktığın zaman hem zemin olsun, futbolcuların ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki her şeye sahip bu tesis. Fenerbahçe gerçekten ki zaten biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım'ın kulübe kazandırdığı bir tesis. Büyük bir değer. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimine de hakikaten tekrardan bu açıdan teşekkür etmek lazım. Bu kampı daha çok ilk yayınımızda da seninle söylemiştim. Fiziksel olarak takımın gelişmesine yönelik bir kamp olarak değerlendirmek lazım. İkinci etap kampı Avusturya'da gerçekleştirilecek. Ayın 5'inde başlayacak, 5 Temmuz'da. Ve orada daha çok taktiksel çalışmaların olacağı, hazırlık maçlarının gerçekleştirileceği bir kamp olacak. O sebeple oradan sonra yani oradaki yayınlarımızda takıma dair, takımın gelişimine dair daha iyi bilgiler, daha doğru bilgiler verebileceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet. Süha Gür'le beraber Fenerbahçe'nin antrenmanı öncesi kamptaki son durumu değerlendirdik. Topuk Yaylası kampı Fenerbahçe'nin yarın itibariyle sona erecek. Yarın sabah antrenmanı olacak ve ardından takım İstanbul'a gelecek. 3 gün izinli futbolcular, ardından Avusturya kampı başlıyor. Orada 3 tane hazırlık maçı oynayacak Fenerbahçe. Tabii çok önemli maçlar. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bize ışık tutacak. Fenerbahçe'nin son durumunu göreceğimiz kamp aslında Avusturya kampı. Süha Gür Avusturya kampını yerinde takip edecek. Süha Gür, kamp boyunca yayınlarımıza eşlik ettin. Çok kıymetli yorumlarınla katkıda bulundum. Sana da teşekkür ederim ben. Ben sözü stüdyoya bırakıyorum. Fenerbahçe'deki Topuk Yaylası kampını da bu yayınla beraber en azından bulunduğumuz noktada, antrenman sahası noktasında noktalamış oluyoruz. Yarın da bir çalışması olacak Fenerbahçe'nin. Yarın da biz son bir yayınımızı yapacağız. Ardından İstanbul'a döneceğiz. Gelişmeleri Aspor ekranlarından her zaman paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım.

0: Herkese mutlu akşamlar. Ana Haber hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Gelişmelerle karşınızdayız. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampındaki aktarımları muhabirimiz Erdem Akbaş bize aktardı. Ve biz de şimdi diğer haberlerle Ana Haber'e giriş yapacağız. Bu bölümde Fenerbahçe'yi detaylı bir şekilde ekrana getirmiş olduk. Beşiktaş'la başlıyoruz. Siyah beyazlarda gündem Vlahovic. Beşiktaş Vlahovic'den gelecek yanıtı bekliyor siyah beyazlar. Vincenzo Italiano'nun çok istediği Sırp golcüye en iyi teklifi yaptı.
1: Beşiktaş'ta santrfor transferinde tüm enerji Dušan Vlahović için harcanıyor. Juventus'ta sözleşmesi sona eren Sırp Yıldız'la uzun süredir ilgilenen siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano da bu transfer için devreye girdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının Fiorentina'dan eski öğrencisi Vlahovic'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ise oyuncunun menajerine Beşiktaş'a gelmek isterse tüm mali şartlarını kabul ediyoruz mesajını iletti.

0: 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro önerildiği ve 3 yıllık sözleşmenin masaya koyulduğu aktarıldı. Vlahovic'in pazarlık masasına oturması halinde rakamın bir miktar daha artırılabileceği ve bunun yanı sıra imza parası teklifinin de gündemde olduğu belirtildi. Avrupa'dan başka teklifler bekleyen Sırp forvetin karar vermek için süre istediği ancak kendisine sunulan en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği kaydedildi. Dušan Vlahović geride kalan sezonda Juventus formasıyla 23 maçta 10 gol 2 asist kaydetti.
1: Sol kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta bu konuda listenin ilk sırasında Trossard yer alıyor. Beşiktaş Arsenal'la pazarlıklarını sürdürüyor.
0: Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta sol kanat transferi için çalışmalar hız kazandı. Siyah beyazlıların bu bölgedeki öncelikli hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Siyah beyazlı yönetim Trossard'ın transferi için resmi teklifini Arsenal'a iletti ve taraflar arasında pazarlık süreci devam ediyor. Arsenal'ın satış listesine eklediği Trossard için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, oyuncunun maaş beklentisinin ise 6-7 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Belçikalı futbolcu kulüplerin anlaşma sağlaması halinde Beşiktaş formasını giymeye sıcak bakıyor. Futbol direktörü Önder Özen'in daha önce Dünya Kupası'nda olan iki oyuncuyla anlaşma sağladık ancak turnuva nedeniyle süreç uzuyor sözleriyle bahsettiği isimlerden birinin de Leandro Trossard olduğu öğrenildi. Siyah beyazlıların sol kanat listesinde yer alan bir diğer isim ise Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lloriente. Ancak İtalyan kulübünün 18 milyon euro seviyesinde olan bonservis beklentisini 25 milyon euroya çıkarması transferi zorlaştırdı. Adaylar arasında Gürcü futbolcu Davutoğlu de yer alıyor. Davutoğlu'nun futbol direktörü Önder Özen'in oyun tarzı ve potansiyeli sebebiyle beğendiği isimlerden biri olduğu öğrenildi.
1: Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı Kırmızılıların transferdeki planı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralında değişikliğe gitmemesi Sarı Kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.
2: Galatasaray yabancı sınırlaması nedeniyle kadro planlamasını yeniden revize edecek. Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar daha önce sözleşme şartlarında anlaşma sağlanan Lemina'nın durumunu da yeniden gözden geçirecek. Eldeki yabancı oyunculara gelecek tekliflere göre Okan Buruk'un sadece orta sahada değil stoper alternatifi olarak da düşündüğü Gabonlu futbolcu için kalması yönünde de karar çıkabilir.

0: teklif gelmesi beklenen iki isim Gabriel Sara ve Roland Şalay'ı. Davinson Sanchez için de teklifler var ancak Galatasaray yönetimi Kolombiyalı stoperle ayrılığa sıcak bakmıyor.
1: Kafa topardı gol! Davinson Sanchez!
0: Sarı kırmızılı yönetim yabancı kuralının değişmemesi sonrası yerli futbolcular için de hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray kurmaylarının A planı bir süredir görüşmelerin yürütüldüğü Can Uzun. Milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Galatasaray kısa süre içinde Eintracht Frankfurt'la resmi görüşmelere başlayacak.
2: Trabzonspor'la yayınımızı sürdürüyoruz. Bordo Maviller Felipe Augusto'yu aldığı fiyatın 3 katına sattı. Trabzonspor'un geliri bonusların da devreye girmesiyle artacak.
3: Felipe Augusto'yu Zenit'e gönderen Trabzonspor en pahalı 3. satışını gerçekleştirdi. Bordo Mavililer geçen sezon 5 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı oyuncudan net 15 milyon euro kazandı. Karadeniz ekibi bonuslardan 5 milyon euro daha alabilecek. Augusto, Alexander Sørloth'u geride bırakarak kulüp tarihinde en fazla gelir elde eden 3. oyuncu oldu. Trabzonspor en pahalı satışını geçen sezon gerçekleştirmişti. Bordo Mavililer Galatasaray'a Uğurcan Çakır'ı 36 milyon euroya göndermişti. Karadeniz ekibi 2019'da Lille sattığı Yusuf Yazıcı'dan 18,5 milyon euro kazanmıştı. Augusto bu iki oyuncuyu takip ederken Trabzonspor 2019-20 sezonunda kiralık olarak oynayan Sørloth'un Crystal Palace'tan Leipzig'e gidişinden 10 milyon euro kasasına koymuştu.
2: Şimdi spor ekonomisi diyeceğiz. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda spor endeksi günü nasıl tamamladı? Hepsine birden bakacağımızı söyleyelim. Biz de spor bugün 0.74'lük bir düşüş yaşadı. Tek tek kulüplere de bakacak olursak Beşiktaş günü aynı şekilde stabil tamamladı başladığı gibi. 1.660'lık değeriyle birlikte Fenerbahçe hisseleri yaklaşık %1,99'luk bir düşüş yaşayarak günü tamamlamış oldu. Galatasaray'ın hisseleri de yine aynı şekilde başladığı gibi günü tamamladı. Bir değişiklik söz konusu olmadı gün sonu itibarıyla ve Trabzonspor'da da 0.91'lik bir değer dikkat çekiyor. Borsa İstanbul'da spor endeksi bu şekildeydi. Türkiye Futbol Federasyonu merak edilen konuya yanıt verdi. Yabancı konusu biliyorsunuz. Son olarak Kulüpler Birliği toplantısında Başkan Ertuğrul Doğan da bunu dile getirmişti. Kulüplerin bir talebi vardı ve Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yabancı kuralının bu sezon için değişmeyeceğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara nokta koydu. Daha önce duyurulan kuralda bir değişiklik olmayacağı açıklandı. Yeni sezonda Süper Lig'de her takım kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurabilecek. Bu oyunculardan en az 4'ünün 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Geçen sezon sözleşme imzalanan 2002'li doğumlu oyuncular bu kontenjana dahil edilebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu son günlerde yaşananlarla ilgili konuştu. Başkan Hacı Osmanoğlu, Montella'nın görevine devam edeceğini söylerken milli takımın Dünya Kupası'ndaki kamp yeriyle ilgili eleştirilere de cevap verdi.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli takımın Dünya Kupası performansını değerlendiren Hacı Osmanoğlu, ben gruptan kesin çıkarız diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyordum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı Amerika Birleşik Devletleri ile oynasaydık. İfadelerini kullandı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine devam edeceğini söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, İtalyan çalıştırıcının kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun etkisinde kaldığı yönünde

0: iddiaları kabul etmediğini belirtti. İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolculara söz verdiği villaları hediye edeceğini kaydederek, "Burada da yalan söylüyorlar. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemeleri giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında ekibe prim dağıttılar." şeklinde konuştu. Fatih Terim'in yanlış yaptığını belirten Hacı Osmanoğlu, "Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim." dedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu kamp yeriyle ilgili eleştirilere, "Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş, onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı, kalacağımız yerler belirlenmişti. Her şey hazırdı. Hatta FIFA bize maçlardan evvel 2 gün antrenman yapma izni verdi. Diğer takımlara bu izin 1 gündü. Diyerek cevap verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, "FIFA bize haber gönderdi, yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacaklarını söylediler. Kim diye sordum, Cüneyt Çakır dediler. Sakın yollamayın, kampa kesinlikle onu almayız dedim." açıklamasını yaptı. Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam edeceğini açıklayan Hacı Osmanoğlu, "Kesinlikle yabancı var da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi. Temizlik devam edecek." ifadelerini kullandı. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Süper Lig'in yayıncı kuruluşuyla ilgili olarak da, "Bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyorlar. Mesela kale arkasında görüntü var, onlar başka görüntü getiriyorlar, ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var, bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espriyle karışık, kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar," dediler. Yayıncı kuruluştan "ben de şikayetçiyim" açıklamasında bulundu.
1: 2 gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar.
2: Barcelona ile yollarını ayıran ve transfer döneminde özellikle adı Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu. Robert Lewandowski'nin yeni durağı MLS oldu. 37 yaşındaki santrfor Chicago Fire'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 46 maçta forma giyen Polonyalı golcü 19 gol 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Kısa bir aranın ardından Dünya Kupası'nda bugün diyoruz.
3: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Reklam. Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
9: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
10: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
11: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Aspor Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Dünya Kupası'nda bugün diyoruz. Dün keyifli bir mücadele vardı. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Japonya'yı 90+6'da gelen golle 2-1 mağlup etti ve son 16'ya adını yazdırdı.
6: Dünya Kupası'nda son 32 turunda Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Gimareş kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, golü attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Gimareş baktı kaleye. Pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
5: Brezilya'nın geriden gelerek Japonya'yı 2-1 yenmesiyle son 16 turuna çıkması sürpriz olmadı. Ancak karşılaşmanın beklenenden zor geçmesi basın toplantılarını daha ilginç hale getirdi.
7: Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Japonya'yı eleyerek son 16 takım arasında kalmalarını değerlendirdi.
8: Bueno, lo hablamos antes de la Copa del Mundo.

0: segundo este aspecto que...
1: İlk yarıda Japonya çok güçlü hücum edip kapalı oynadığı için çok zorlandık. Ama ikinci yarı en iyi performansımızı sergiledik ve durum değişti. Kimse mükemmel değil. İkinci golü atamasaydık bizim için gerçekten çok zor olabilirdi. Modern futbolda saha içinde acı çekmek de, sonrasında rahata ermek de normal. Japonya çok organize ve saygı duyulması gereken bir takım. Fiziksel olarak çok güçlüler. Ama onlar karşısında sahada kaybolmadık. Neymar'a öne geçersek onu sahaya alacağımı söylemiştim ama ihtiyacımız olmadı.
2: Brezilya'nın tecrübeli kalecisi Alisson Becker, devre arasındaki taktik değişiminin kendilerine faydalı olduğunu vurguladı.
3: Devre arası bize çok iyi yaradı. Teknik direktörümüz ceza sahasına daha fazla girmemizi ve savunma arasına koşuyla baskı yapmamızı söyledi. Bu da bize golü getirdi. İlk dakikalardan itibaren pozisyona giriyorduk ama golü bulamamıştık. Golü atınca özgüvenimiz de yerine geldi ve maçı çevirmeyi başardık. Bizim için müthiş bir zafer oldu. Takımın gücünü ortaya koymuş olduk. Muhtemel rakiplerimiz Fil Dişi Sahil ve Norveç çok sağlam takımlar. Ama biz kendi yapabileceklerimize odaklanacağız.
2: Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu, dev takımlarla aradaki farkı kapattıklarına dikkat çekti.
4: Brezilya özelinde söylemiyorum ama dünyanın en büyük takımlarına yaklaştığımızı düşünüyorum. Bazı kilit pozisyonlarda yetersiz kaldık ki bu da çalışmamız gereken yerler olduğunu ortaya koyuyor. Kazanacağımızı inanarak maça çıktık. Aslında fırsatlar da yakıldık ama değerlendiremedik. Neticede takımdaki en başarısız kişi benim. Önümüzde Asya Kupası var. Takımın başında kalıp kalmayacağım henüz kararlaştırılmadı.
2: Japon orta saha oyuncusu Daichi Kamada geliştirmeleri gereken konular olduğunu söyledi.
5: Golü attıktan sonra maçı 1-0'da tutmayı başardık. Rakibimiz eşitliği sağlayana kadar işler iyi gidiyordu. Ama yetenek konusunda eksiklerimizin olduğunu anladık. Bence hala geliştirebileceğimiz çok şey var. Her gün çalışmaya ve ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor.
6: Paraguay'ın penaltılar sonunda elediği Almanya, 2014'teki şampiyonluğunun ardından 3. kez sonun 6 turunu göremedi.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Almanya, son 32 turunda Paraguay'la Boston'da karşı karşıya geldi. Galatasaray forması giyen Alman yıldız Leroy Sané'nin 11'de başladığı maçın ilk yarısı Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Almanya ikinci yarıda Kai Havertz'le durumu eşitlese de normal ve uzatma süresinde başka gol olmadı ve seri penaltı vuruşlarına geçildi. Güney Amerika temsilcisi Paraguay penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak tur atlayan taraf oldu. Türkiye'nin de bulunduğu D grubundan en iyi üçüncüler kontenjanıyla çıkan Paraguay son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. E grubunu 6 puanla lider geçtikten sonra 12 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Almanya ise Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltılardan mağlup ayrıldı. 2014'teki şampiyonlukla kupa sayısını 4'e çıkaran Panzerlerin yüzü o günden bu yana gülmedi. 12 maçla Dünya Kupası'nda en fazla uzatma oynayan takım olan Almanya, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında gruptan bile çıkamamıştı. Maçta yaptığı kritik kurtarışlardan sonra 2'de penaltı kurtaran Paraguay kalecisi Orlando Hill karşılaşmanın ardından şunları söyledi.
1: O kadar fazla duyguyu bir arada yaşıyorum ki size açıklayabilmem mümkün değil. Takımıma faydalı olabildiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarım Almanya gibi çok güçlü bir takıma karşı çok iyi oynadı. Maçı penaltılara taşıdık ve şans bizim yanımızdaydı.
2: Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann yeterli çabayı gösteremediklerini belirtti.
5: Dünya Kupası'nda Paraguay'a elendiyseniz bu acı bir durumdur. Gerekli golleri atamaz ve savunma yapamazsanız cezalandırılırsınız. Ceza sahası içinde çok tehlikeli olamadık. Pozisyon bulmakta zorlandık. Çünkü rakibimiz çok defansif oynadı. Onları tebrik ediyorum. Penaltı kaçırdıkları için oyuncularımı suçlayamam. Orası buzdağının görünen yüzü. Skoru lehimize çevirmek için 120 dakikamız vardı. Başaramadık. Elendik diye istifa edecek değilim. Federasyon istediği sürece görevime devam etmek istiyorum.
2: Alman savunmacı Antonio Rüdiger de sonucu acı gerçek olarak nitelendirdi.
7: Ama in der entscheidenden Situation
5: İlk yarı oyunu kontrol etmiştik ama bir pozisyonda rakip oyuncuyu kaçırdık. O da golü buldu. Neticeyi kabul etmek durumundayız ama Paraguay'ın bir Arjantin ya da İspanya olmadığını düşünürsek sorgulamamız gereken çok şey var. Önceki iki turnuvada olduğu gibi yine işi berbat ettik ve yine elendik.
6: Büyük sürprizlerden birisi oldu. Almanya artık Dünya Kupası'nda yok. 2026 Dünya Kupası'nı Almanlar da evlerinden izleyecekler ki Alman futbolu biliyorsunuz dünyada şampiyonlukları yaşamış, Avrupa futbol şampiyonlukları yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. Fakat 2014'ten sonra işler onlar açısından tersine döndü. Eski başarılı günlerden uzaklar ve aşağı doğru giden de bir Almanya performansı var. Bugüne kadar 8 kez Dünya Kupası'nda final oynadı Almanya ve bu 8 finalde 8 kez final oynadılar. 4 kez Dünya Kupası şampiyonu oldu Almanya. Aynı Almanya Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6 kez final oynadı. 3 defa şampiyonluk yaşadı. Hakikaten bu turnuvalarda kupa kazanmaya alışkın bir ülke. Fakat neler olduysa artık 2014'ten sonra inanılmaz bir aşağı doğru ivmelenme var. 2014 sonrası bugüne kadar 8 Dünya Kupası'nda final oynayan Almanya'nın en fazla gördüğü yer yarı final oldu. O da Avrupa Şampiyonası'nda. Bakın 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu ardından 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynuyor Almanya ve ondan sonra zaten 2016'dan sonra yarı final dahi görmüyor bir daha. 2018 Dünya Kupası gruptan çıkamıyorlar. 2020 Avrupa Şampiyonası son 16'ya kadar gidebiliyorlar. Yine çeyrek final, yarı final veya final yok. 2022 Dünya Kupası gruptan çıkamayan bir Alman milli takımı var. Yine hüsran ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final görüyorlar ki 2014 Dünya Kupası'ndan sonra gördükleri tek çeyrek final o. 2016'daki yarı finalle birlikte 2026 Dünya Kupası zaten içinde bulunduğumuz turnuva. Burada da Almanya grubundan çıkıyor fakat son 32'de Paraguay'a penaltılar sonrası eleniyorlar. Alman futbolu adına düşündürücü bir tablo var. Son 12 yıl içerisinde yani normalde 8 Dünya Kupası finali, 6 kez Avrupa Şampiyonası finali görmüş bir ülke son 12 yılda sadece bir çeyrek final ve bir yarı final görüyor. Diğer çoğu turnuva zaten daha da büyük hüsran şeklinde geçti panzerler için. Bakalım bundan sonrası Almanya'yı neler bekliyor? Tabii çok fazla tartışmalar kendi içinde de olacaktır. Dün çok keyifli bir maç vardı. Hatta dün dediğim bu sabah daha doğrusu düzelteyim hemen. Bir tarafta Hollanda iyi bir turnuva geçiriyordu. Diğer tarafta da Fas Dünya Kupası gruplarından bu iki takımda namağlup çıktı. Ve bu mücadelede Fas Hollanda'yı penaltılarla birlikte eleyerek yoluna devam eden taraf oldu.
2: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas Meksika'da karşı karşıya geldi. Fas milli takımında maça ilk 11'de çıkan oyunculardan Unai dışında Fas doğumlu futbolcu bulunmaması dikkat çekti. Monterrey stadında oynanan karşılaşmada Gakpo'nun 72. dakikada attığı gole 90+1'de yanıt veren Fas maçı uzatmaya taşıdı. Bu bölümde gol olmayınca seri penaltılara geçildi ve Fas 3-2 üstünlükle adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. ...2018 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda, 2022'de de çeyrek finalde Arjantin'e penaltılarla elenmişti. 2022 Katar'da yarı finale kadar yükselen Kuzey Afrika temsilcisi, son 16'da ev sahibi ekiplerden Kanada ile karşılaşacak. Fas Teknik Direktörü Muhammed Uabi, oyuncuların ve Fas halkının inancı sayesinde herkesin saygısını kazandıklarını vurguladı.
0: C'est clair que c'est l'objectif. L'objectif c'est de croire en soi. Bien entendu, après je le dis toujours, c'est les actes qui comptent, c'est ce qu'on va...
1: Bu kadro Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda zihniyetimizi değiştirmişti. 20 yaş altı takımımız Dünya Kupası'nı kazandı. Dolayısıyla birkaç yıldır Faslı futbolcuların kendilerine inandıkları açık. Daha da ilerleyebileceklerini düşünüyorlar. Ama her maçı tek tek ele almalıyız. Herkes Kanada'nın kolay bir rakip olacağını düşünüyor ama hiç öyle değil. Onlara karşı farklı çözümler bulmamız gerekecek. Bu arada bir sonraki Dünya Kupası Fas'ta düzenlenecek ve halkımız bugün bize destek veren Meksikalı taraftarlara aynı desteği verecek.
2: Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman ise maç içinde oyunun sürekli gidip geldiğini ve sonunda şanssızlıkla elendiklerini söyledi.
7: Een pittige loting als je na de groep stage komt en je...
8: Çok yoğun bir karşılaşma oldu. Fas zor bir rakip. Zaman zaman onlar, bazen de biz daha iyi fırsat yakaladık. Öne geçtikten sonra son bölümde fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. Uzatma dakikalarında şanslı bir asiste maçın uzaması acı vericiydi. Tabii sonra penaltıları hepimiz seyrettik. İkinci penaltı kalecimizin topuğunu sıyırıp gol oldu. Gerçekten talihsizlik. Rakibimiz ilk iki atışı kaçırsaydı şu an farklı bir hikaye anlatıyor olabilirdik.
7: Gefaarlijke momenten, maar wij kwamen op 1-0 voor en...
6: Az önce haberimizin içerisinde de bahsettik. Fas milli takımının oyuncuları dün ilk 11'de sahaya çıkan isimlerden sadece bir tanesi Fas doğumlu. Geriye kalan tüm oyuncular Avrupa'nın farklı yerlerinde, hatta dünyanın farklı yerlerinde gözlerini açtılar, hayata geldiler. Şimdi dünkü ilk 11'i şöyle tek tek arkadaşlarımızla birlikte hazırladık. Hangi futbolcu nerede doğdu onu söyleyeceğiz. Fas'ın Hollanda'yı mağlup ettiği karşılaşmadaki ilk 11'de 4 İspanya doğumlu, 3 Fransa, 1 Hollanda, 1 Kanada, 1 Belçika, 1 tane de Fas doğumlu oyuncu var. Zaten o da Azettin Unai, Fas doğumlu olan tek oyuncu. Kaleci Bono, Kanada doğumlu. Eşref Hakimi İspanya'da gözlerini dünyaya açtı. Mazraoui Hollanda doğumlu. Issa Diop Fransa'da yine aynı şekilde doğdu. O da Fas'ta değil. Riyad İspanyol doğumlu. Ayoub Boadi Fransa doğumlu ki çok dikkat çeken oyunculardan birisi. Az önce söyledik Azettin Unai tek Fas doğumlu olan oyuncu bu. Ama ona dair de hemen şu ek bilgiyi verebilirim. 18 yaşından beri Unai 2000 doğumlu bir oyuncu, şu an 26 yaşında. 18 yaşından beri Fransa'da futbol oynuyor yani. Fransa 2. Ligi, Marsilya vesaire, son olarak Girona. Yani yurt dışında 18 yaşından itibaren o da. İsmail Saibari zaten İspanyol doğumlu yine biliyorsunuz. Bilal El Hanus Belçika'da dünyaya geldi ve El Aynoui o da Fransa'da dünyaya gözlerini açtı. Brahim Diaz da İspanya doğumlu yıldız futbolcu. Hepsi de zaten oldukça başarılı performans ortaya koyuyorlar. Fas'ın ilk 11'inde sadece bir tane Fas doğumlu oyuncu var dedik ama hakikaten futbolları da tüm dünyayı çerçeveleyecek kalitede. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda son 32 turunun 5. karşılaşmasında fil dişi sahiliyle Norveç karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden galibiyetle ayrılan ekip bir sonraki turda Brezilya'nın rakibi olacak.
9: Dünya Kupası'nda Brezilya'nın son 16 turundaki rakibini fil dişi sahili Norveç mücadelesi belirleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas şehrinde oynanacak ve Türkiye saatiyle 20'de başlayacak maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Fil dişi sahili son 32 turunu Almanya'nın ardından E grubunu 6 puanla ikinci tamamlayarak çıkarken Norveç ise I grubunda 6 puan toplayarak Fransa'nın arkasında ikinci oldu. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan fil dişi sahili teknik direktör Emre Safa'ya Norveçli santrafor Erling Haaland'a övgüler yağdırdı.
10: Haaland'ı konuşmama gerek yok. Herkes onu tanıyor. O üst düzey bir oyuncu. Çok enerjik ve izlediğinizde bunu görüyorsunuz. Ülkesi için oynamaktan çok gurur duyduğunu hissediyorsunuz. Senegal'e karşı oynadığı maçı izledim. Takım arkadaşlarına bol bol tavsiye veriyordu. O, takımı ve grubu için çok şey yapan harika bir örnek. Aklınıza gelebilecek her an, her şekilde gol atabiliyor. Gerçekten özel bir oyuncu ve Norveç, ona sahip olduğu için çok şanslı.
9: Norveç kaptanı Martin Ødegaard ise takım olarak iyi hissettiklerini ve maça hazır olduklarını söyledi.
11: Everyone is ready for the game.
8: Senegal maçından sonra biraz dinlendik. Bu iyi oldu. Birçok oyuncu Fransa maçında süre aldı. Herkes kendini iyi hissediyor ve bir başka büyük maça hazırız. Şimdi oynamayı dört gözle bekliyoruz. Dünya Kupası'nın güzel yanı normalde oynamadığınız takımlara karşı oynayabilmeniz. Fil dişi sahiline karşı oynayacağımız maç bizim için tamamen yeni bir sınav ve daha önce yaşamadığımız bir deneyim.

0: Dünya Kupası son 32 turunda turnuvanın favorilerinden Fransa da İsveç'le karşı karşıya gelecek.
1: Dünya Kupası'ndaki son 32 turu iki Avrupa takımı Fransa-İsveç mücadelesine sahne olacak. Türkiye saatiyle gece 00'da başlayacak ve New Jersey'de oynanacak maçı Hollandalı hakem Danny McKelly yönetecek. Turnuvanın favorilerinden son finalist Fransa, Norveç, Senegal ve İran bulunduğu I grubunu 9 puanla lider tamamladı. İsveç ise F grubunda Hollanda ve Japonya'nın arkasında 4 puanla 3. sırada yer alarak en iyi 3.'ler arasına girdi. Fransa-İsveç karşılaşmasının galibi sonun 6 turunda Paraguay'ın rakibi olacak. Mücadele öncesinde konuşan Fransa'nın orta saha futbolcularından Rabiot, teknik direktör Didier Deschamps'ın ruhuna merhem olmaya çalışacağını söyledi.
2: Bah, c'est vrai que ça a été assez compliqué quand il nous a annoncé.
3: Didier Deschamps, annesinin vefat ettiğini ve ayrılması gerektiğini söylediğinde şok olduk. Bizim için gerçekten çok zordu. Onu tekrar aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Bu koşullar altında yas tutmak gerçekten kolay değil. Teknik direktörümüzün üzgün olduğunu ve neler yaşadığını biliyoruz. Ona galibiyetle teselli vermeye çalışacağız.
1: Teknik direktör Didier Deschamps ise zihninin meşgul olmasının iyi geldiğini ifade etti.
4: En ce qui me concerne, ça va, je suis là, donc...
5: İyiyim, buradayım, görevime geri döndüm. Yokluğumda takımım olması gerektiği gibi kazandı. Favoriler arasındayız. Amacımız özgüvenimizi korumak. Karşımızda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan ve ellerinden gelen her şeyi yapacak, bize sorun çıkarabilecek bir İsveç takımı var. Artık rakiplerin kalitesi çok yüksek olacak.
1: İsveç'in İngiliz teknik direktörü Graham Potter, Fransa'nın herhangi bir zaafının olmadığını belirtti.
6: Weakness is necessarily a word I would use when describing the French side.
7: Rakibimizin yedek kulübesinden sahaya her yerde kaliteli ayakları var. Dünyanın en iyi hücum oyuncularından bazılarına sahipler. Biz ise genç bir takımız. Ama futbolda her şey mümkün. Elde edilebilecek çok şeyimiz var. Bu karşılaşmayı bir fırsat olarak görüyoruz ve dört gözle bekliyoruz.

0: Shane Larkin Anadolu Efes'ten ayrıldı. Yıldız oyuncu ayrılık kararının nedenini kimsenin bilmediğini söyledi.
1: Anadolu Efes'te bir devir sona erdi. Lacivert Beyazlılar 2018'den bu yana takımda bulunan Shane Larkin'e veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada bugün sadece bir basketbolcuya değil pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz. Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane denildi. Ayrılıkla ilgili konuşan Shane Larkin ise son 8 yıldaki her şey için teşekkür ederim ancak ben gidiyorum. Bu çok zor bir karardı. Bunu yapmak zorunda kalmamak için neredeyse sonuna kadar gittim. Bunun neden olduğunu kimse bilmiyor ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldızın Anadolu Efes'te olan sözleşmesi normal şartlarda 2028 yazında sona erecekti. 33 yaşındaki oyun kurucu Anadolu Efes'te 2 Euroleague, 3 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Larkin ayrıca geçtiğimiz yıl modern Euroleague döneminin en iyi 25 oyuncusu arasına da seçildi. Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle Euroleague'de 12 maça çıkabilen Shane Larkin, maç başına 15.2 sayı, 2.3 rebound ve 4.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. ABD asıllı milli oyuncunun Fenerbahçe Beko'ya imza atması bekleniyor.
0: Ana haberin ilk bölümünü noktalıyoruz. Birazdan yine karşınızda olacağız.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
7: Ne istersen Neon 11.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: firmalarda 10.000 TL'ye varan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5.000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
8: Kaspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
7: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
8: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
7: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
9: Nerede izlemek?
7: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
10: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
8: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
11: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
7: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
12: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
13: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
14: Eşikten geçti tabii.
15: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
7: Avrupa ve dünyada olup bitenler, editör masası gündemi.
8: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
16: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok. Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
17: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
18: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
19: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
4: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
7: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
4: Yeni sezonunda uygulanacak 10+4 uygulaması Fenerbahçe'yi zorlayacağı benziyor. Kiralıktan gelen oyuncularla bu sebep nedeniyle yollar ayrılacak.
17: Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonunda uygulayacağı 10+4 yabancı oyuncu kuralı Fenerbahçe'yi önemli bir kadro planlamasıyla karşı karşıya bıraktı. Yeni düzenlemeye göre kulüplerin A takım listesinde bulunduracağı 14 yabancı futbolcunun 10'u için yaş kriteri aranmazken kalan 4 yabancının ise 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek. Sarı lacivertli ekipte kiralıktan dönen oyunculara yeni transferler Vedat Muriç ve Amara Diouf eklendiğinde 22 yabancı oyuncu bulunuyor. Fenerbahçe'nin kurallara uygun bir kadroyla başlayabilmesi için çok sayıda yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Archie Brown, Nene, Şerif ve Amara Diouf +4 kuralına uyuyor. Yönetim bu 4 futbolcudan yararlanmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Nene'yi kanatların alternatifi olarak kullanmayı planlıyor. Şerif de forvet rotasyonunda yer alacak. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde kontenjan sorununu çözebilmek için peş peşe ayrılık kararları alması bekleniyor. İlk etapta 8 oyuncu gönderilecekler listesinde yer alıyor. Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Omar Fayet, Mimovic ve Bekao ile devre arasında kadroya katılan Musaba ile yollar ayrılacak. Gelecek transferi olarak kadroya katılan Aziz Folla da vedalaşılacak. Takviyelere göre başka isimlere gelen teklifler değerlendirilecek.
4: Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi topuk yaylasındaki kampta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
20: If I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice.
21: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı. İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimize daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak. Belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var. Yeni oyuncular katılıyor. Yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var. Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek. Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük, favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar, favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum. Ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum. O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
5: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralında değişikliğe gitmemesi Galatasaray'ın da transferdeki planını netleştirdi. Sarı Kırmızılı yönetim yeni takviyeler için harekete geçti.
14: Galatasaray yabancı sınırlaması nedeniyle kadro planlamasını yeniden revize edecek. Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar daha önce sözleşme şartlarında anlaşma sağlanan Lemina'nın durumunu da yeniden gözden geçirecek. Eldeki yabancı oyunculara gelecek tekliflere göre Okan Buruk'un sadece orta sahada değil stoper alternatifi olarak da düşündüğü Gabonlu futbolcu için kalması yönünde de karar çıkabilir. Teklif gelmesi beklenen iki isim Gabriel Sara ve Roland Şalay'ı. Davinson Sanchez için de teklifler var ancak Galatasaray yönetimi Kolombiyalı stoperle ayrılığa sıcak bakmıyor.
0: Kafa!
14: Sarı kırmızılı yönetim yabancı kuralının değişmemesi sonrası yerli futbolcular için de hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray kurmaylarının A planı bir süredir görüşmelerin yürütüldüğü Can Uzun. Milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Galatasaray, kısa süre içinde Eintracht Frankfurt'la resmi görüşmelere başlayacak.
5: Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun çok istediği Sırp futbolcu Dušan Vlahović'e teklif yaptı. En iyi teklif de siyah beyazlardan geldi ve Beşiktaş artık Vlahović'in vereceği cevabı bekliyor.
17: Beşiktaş'ta santrfor transferinde tüm enerji Dušan Vlahović için harcanıyor. Juventus'ta sözleşmesi sona eren Sırp Yıldız'la uzun süredir ilgilenen siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano da bu transfer için devreye girdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının Fiorentina'dan eski öğrencisi Vlahović'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ise oyuncunun menajerine Beşiktaş'a gelmek isterse tüm mali şartlarını kabul ediyoruz mesajını iletti.

0: 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro önerildiği ve 3 yıllık sözleşmenin masaya koyulduğu aktarıldı. Vlahovic'in pazarlık masasına oturması halinde rakamın bir miktar daha artırılabileceği ve bunun yanı sıra imza parası teklifinin de gündemde olduğu belirtildi. Avrupa'dan başka teklifler bekleyen Sırp forvetin karar vermek için süre istediği ancak kendisine sunulan en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği kaydedildi. Dušan Vlahović geride kalan sezonda Juventus formasıyla 23 maçta 10 gol 2 asist kaydetti.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı. Siyah beyazların teknik direktörü Vincenzo Italiano da bu süreçte takımını kendi oyununu aşılamak için yoğun mesai harcıyor.
2: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tempolu başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıklarında takıma kendi oyun felsefesini aşılamak için yoğun mesai harcıyor. İtalyan teknik adam antrenmanlarda yüksek tempo ve disiplin anlayışıyla dikkat çekerken oyuncularından istediği mücadele seviyesini kendisi de sahada gösteriyor. İtalyano antrenman sırasında yaklaşık 6-7 kilometre koşarak çalışmalara aktif şekilde katılıyor. Deneyimli teknik direktör güçlü bir ön alan oyunu kurmayı hedefliyor. İtalyano futbolcularından hem hücumda hem savunmada takım halinde hareket etmelerini, boş alan bırakmamalarını ve her pozisyonda maksimum konsantrasyon göstermelerini istiyor. Antrenmanlarda oyunu sık sık durdurmayan Italiano futbolcularından çalışmalarını resmi maç temposunda sürdürmelerini bekliyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı futbolcularla özel görüşmeler yaparak eksik gördüğü noktaları anlatıyor ve her oyuncunun gelişimine yakından katkı sağlamayı hedefliyor. Kadro planlaması konusunda da net bir yaklaşım sergileyen Italiano takımın gereğinden fazla kalabalık olmasını istemiyor ve maksimum 24 kişilik bir kadroyla çalışmayı planlıyor. Bu doğrultuda kiralıktan dönen ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen birçok oyuncuya izin verildi. Söz konusu futbolcular Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Vincenzo Italiano Slovakya kampında çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve oyunculara kendi oyun sistemini aktarmaya devam edecek.
1: Beşiktaş hem tribün coşkusunu hem de geliri arttırmak için harekete geçti. Siyah beyazlar Tüpraş Stadyumu'ndaki seyirci kapasitesini yükseltmek için düzenlemeler yapacak.
0: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun seyirci kapasitesini ve maç günü gelirlerini artırmak için dev bir operasyona başlıyor. Siyah beyazlı yönetim özellikle kale arkası tribünlerindeki koltukların genişliğini 3'er santimetre azaltarak tribünleri sıklaştıracak. Yapılacak bu ölçü değişikliğiyle birlikte şu anda 42.684 olan stadyum kapasitesi yaklaşık 46.000'e ulaşmış olacak. Kasım ayında tamamlanması planlanan bu çalışma sebebiyle ortaya çıkacak yeni koltuklar kombine satışlarına dahil edilmeyecek ve tamamen maç günü biletlerine ayrılacak. Beşiktaş bu hamle ile birlikte hem kapalı gişe oynanan büyük maçlarda taraftarına daha fazla yer açacak hem de kulüp kasasını doldurma fırsatı yakalayacak.
1: Alanyaspor Ertuğrul Taşkıran'la yollarını ayırdı. Alanyaspor Efecan Karaca'nın ardından bir tecrübeli isimle daha yollarını ayırdı. Turuncu yeşilli ekip Ertuğrul Taşkıran'a veda etti. 36 yaşındaki kaleci 2023 yazında bedelsiz olarak takıma katılmıştı. Ertuğrul Taşkıran geçtiğimiz sezon oynadığı 21 maçta 7 kez kalesini gole kapatırken ağlarında toplam 25 gol gördü. Dünya Kupası ile devam ediyoruz. 2014'te Dünya Kupası'nı kazanan Almanya o tarihten bu yana futbolun en büyük turnuvasında beklenen performansı gösteremiyor. Panzerlerin son 32 turunda Paraguay'a elenmesi son büyük hayal kırıklığı olarak kayıtlara geçti.
2: Almanya bir kez daha büyük bir turnuvadan hayal kırıklığıyla ayrılıyor. Panzerler Dünya Şampiyonluğuna ulaştı 2014'ten beri. Üst üste 3. kez futbolun en büyük sahnesinde son 16 takım arasına dahi kalamadı. Almanya 2018 ve 2022'de gruptan çıkamayarak büyük bir hüsran yaşamıştı. 8 kez final oynayan, 4 kez kupayı kaldıran ve 12 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen Almanya, Amerika, Kanada ve Meksika'nın düzenlediği Dünya Kupası'na 7-1'lik Curaçao galibiyetiyle moralli başladı. İkinci maçında fil dişi sahilini 2-1 yenerek grubunu lider bitirmeyi garantileyen Almanya son maçta ise Ekvador'a 2-1 yenildi. Nagelsmann'ın öğrencileri son 32 turunda Paraguay ile eşleşti. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibine boyun eğen Almanlar turnuvaya erken veda etti. Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı vuruşlarından mağlubiyetle ayrılan Almanya büyük turnuvalarda daha önce çıktığı 7 penaltı serisinin 6'sını kazanmıştı. Almanya sadece Dünya Kupası'nda değil, Avrupa şampiyonalarında da aradığı başarıların çok uzağında kaldı. 6 kez Avrupa şampiyonalarında final oynayan ve sonuncusu 1996'da olmak üzere 3 kez şampiyonluğa ulaşan Panzerler 2008'den beri finale çıkamadı. 2012 ve 2016'da yarı finalde elenen Almanlar Euro 2020'de son 16'nın ötesini göremedi. Almanya Euro 2024'te ise çeyrek finalde elendi. Almanya tarihinde ilk kez 6 büyük turnuvada finale dahi çıkamayarak kötü gidişatını sürdürdü.
1: Kötü gidişat sadece bununla sınırlı kalmadı. Almanya adına turnuvalarda tam 50 yıl sonra penaltılar sonucunda kaybetti. Panzerler şimdi ona detaylandırarak bakacağız, sizinle de paylaşacağız. 1976 Avrupa Şampiyonası Çekoslovakya'ya finalde kaybetti Almanya ve bu da kaybettiği bu finalde en meşhur olan tabii ki Panenka penaltısıyla birlikte kaybettiğini söyleyelim. O da zaten bir fenomen oldu. Ardından Panenka penaltısı terimi futbol dünyasına kazandırılmış oldu. 1982 Dünya Kupası'nda yarı finalde Fransa'ya geçtiler. Ardından da 1982'den bu yana penaltılarda zaten hiç mağlup olmamışlardı. Ta ki dün Paraguay karşısındaki maça kadar. 1986 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Meksika'yı yine Almanya penaltıların ardından yenmeyi başarmıştı. 1990 Dünya Kupası'nda ise bu kez penaltılar sonucunda İngiltere'yi saf dışı bırakmıştı Almanya. 96 Avrupa Şampiyonası'nda yine yarı finalde İngiltere'yi penaltıların ardından saf dışı bırakan Almanya'nın bir başka penaltı serüveni ise 2006 Dünya Kupası'ndaydı. Bu kez çeyrek finalde rakip Arjantin'di ve Panzerler Arjantin'i de penaltı atışlarının ardından kupanın dışına itti. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde İtalya'yı eleyen Almanya tam 50 yıl sonra 2026 Dünya Kupası'nda bu kez sahadan mağlubiyetle ayrılacaktı ve bunu başaran ekip de Paraguay oldu. Son 32 turunda Paraguay'a karşı bu 50 yıllık serüveni devam ettiremedi Almanya ve Dünya Kupası'na veda etmiş oldular. Paraguay'da ise keyifler yerinde. Bütün ülkede adeta bayram ilan edildi. Adeta diyorum ama bir yandan da adetanın ötesine geçildi. Çünkü Paraguay'da 30 Haziran ulusal tatil ilan edildi.
3: Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16'ya kalan Paraguay'da zafer tatile dönüştü. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña, milli takımın galibiyeti sonrası 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etti. Peña sosyal medya hesabından kararnameyi imzaladığı anları paylaşırken, milli takıma ülkeye büyük bir mutluluk yaşatıp milyonlarca Paraguaylıyı yeniden tek bir bayrak altında birleştirdiği için teşekkür etti. Kararnamede Paraguay'ın Almanya karşısındaki galibiyetinin sporun da ötesinde ulusal bir anlam taşıdığı belirtilerek bu tarihi başarının ülke genelinde kutlanabilmesi amacıyla 30 Haziran'ın ulusal tatil ilan edildiği kaydedildi. Paraguay son 32 turunda Almanya'yı seri penaltılarla eleyerek son 16 turuna yükselmişti.
1: Futbol asla sadece futbol değildir. Buna örnek bir haber olmuş. Brezilya Japonya karşısında zorlandı son 32'de ama son dakikalarda bulduğu golle birlikte adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
4: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Gimareş kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu topu ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Gimareş baktı kaleye, pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
1: Brezilya Japonya maçının ardından yapılan açıklamaları izliyoruz.
0: Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Japonya'yı eleyerek son 16 takım arasında kalmalarını değerlendirdi.

0: Lo falamos antes de Copa del Mundo este aspecto que
1: İlk yarıda Japonya çok güçlü hücum edip kapalı oynadığı için çok zorlandık. Ama ikinci yarı en iyi performansımızı sergiledik ve durum değişti. Kimse mükemmel değil. İkinci golü atamasaydık bizim için gerçekten çok zor olabilirdi. Modern futbolda saha içinde acı çekmek de, sonrasında rahata ermek de normal. Japonya çok organize ve saygı duyulması gereken bir takım. Fiziksel olarak çok güçlüler. Ama onlar karşısında sahada kaybolmadık. Neymar'a öne geçersek onu sahaya alacağımı söylemiştim ama ihtiyacımız olmadı.
2: Brezilya'nın tecrübeli kalecisi Alisson Becker, devre arasındaki taktik değişiminin kendilerine faydalı olduğunu vurguladı.
3: Devre arası bize çok iyi yaradı. Teknik direktörümüz ceza sahasına daha fazla girmemizi ve savunma arasına koşuyla baskı yapmamızı söyledi. Bu da bize golü getirdi. İlk dakikalardan itibaren pozisyona giriyorduk ama golü bulamamıştık. Golü atınca özgüvenimiz de yerine geldi ve maçı çevirmeyi başardık. Bizim için müthiş bir zafer oldu. Takımın gücünü ortaya koymuş olduk. Muhtemel rakiplerimiz Fil Dişi Sahil ve Norveç çok sağlam takımlar. Ama biz kendi yapabileceklerimize odaklanacağız.
2: Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu, dev takımlarla aradaki farkı kapattıklarına dikkat çekti.
4: Brezilya özelinde söylemiyorum ama dünyanın en büyük takımlarına yaklaştığımızı düşünüyorum. Bazı kilit pozisyonlarda yetersiz kaldık ki bu da çalışmamız gereken yerler olduğunu ortaya koyuyor. Kazanacağımızı inanarak maça çıktık. Aslında fırsatlar da yakaladık ama değerlendiremedik. Neticede takımdaki en başarısız kişi benim. Önümüzde Asya Kupası var. Takımın başında kalıp kalmayacağım henüz kararlaştırılmadı.
2: Japon orta saha oyuncusu Daichi Kamada geliştirmeleri gereken konular olduğunu söyledi.
5: Golü attıktan sonra maçı 1-0'da tutmayı başardık. Rakibimiz eşitliği sağlayana kadar işler iyi gidiyordu. Ama yetenek konusunda eksiklerimizin olduğunu anladık. Bence hala geliştirebileceğimiz çok şey var. Her gün çalışmaya ve ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor.
6: Dünya Kupası gruplarından namağlup çıkan iki takımın mücadelesinde Fas, Hollanda'yı penaltı atışları sonrası elemeyi başardı.
2: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas, Meksika'da karşı karşıya geldi. Fas milli takımında maça ilk 11'de çıkan oyunculardan Unai dışında Fas doğumlu futbolcu bulunmaması dikkat çekti. Monterrey stadında oynanan karşılaşmada Gakpo'nun 72. dakikada attığı gole 90+1'de yanıt veren Fas maçı uzatmaya taşıdı. Bu bölümde gol olmayınca seri penaltılara geçildi ve Fas 3-2 üstünlükle adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. ...2018 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda, 2022'de de çeyrek finalde Arjantin'e penaltılarla elenmişti. 2022 Katar'da yarı finale kadar yükselen Kuzey Afrika temsilcisi, son 16'da ev sahibi ekiplerden Kanada ile karşılaşacak. Fas teknik direktörü Muhammed Uabi, oyuncuların ve Fas halkının inancı sayesinde herkesin saygısını kazandıklarını vurguladı.
7: C'est clair que c'est l'objectif. L'objectif c'est de croire en soi. Bien entendu, après je le dis toujours, c'est les actes qui comptent, c'est ce qu'on va.
1: Bu kadro Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda zihniyetimizi değiştirmişti. 20 yaş altı takımımız Dünya Kupası'nı kazandı. Dolayısıyla birkaç yıldır Faslı futbolcuların kendilerine inandıkları açık. Daha da ilerleyebileceklerini düşünüyorlar. Ama her maçı tek tek ele almalıyız. Herkes Kanada'nın kolay bir rakip olacağını düşünüyor ama hiç öyle değil. Onlara karşı farklı çözümler bulmamız gerekecek. Bu arada bir sonraki Dünya Kupası Fas'ta düzenlenecek ve halkımız bugün bize destek veren Meksikalı taraftarlara aynı desteği verecek.
7: Et ça c'est très important parce qu'ils sont exigeants mais ils nous sentent capables d'aller loin.
2: Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman'sa maç içinde oyunun sürekli gidip geldiğini ve sonunda şanssızlıkla elendiklerini söyledi.
8: Een pittige loting als je na de groep steeds komt en je.
9: Çok yoğun bir karşılaşma oldu. Fas zor bir rakip. Zaman zaman onlar, bazen de biz daha iyi fırsat yakaladık. Öne geçtikten sonra son bölümde fazla fırsat verdiğimizi düşünüyorum.

0: De teknik direktör Muhammed Oğabey önderliğinde toplanan takım hep birlikte dua ederek seri penaltılara konsantre oldu. 3-2 kazanılan atışlarla birlikte tur atlamanın sevincini yaşayan ekip bu kez saha içinde tribünlere yönelerek secdeye gitti. Oyuncular daha sonra tribünlerin coşkulu tezahüratlarına katılarak Dünya Kupası'ndaki en iyi 16 takım arasında kalmanın haklı gururunu yaşadı. Faslı futbolcu İsa Diop maçın oyuncusu seçilmesini şöyle yorumladı. Takım olarak çok iyiydik. Planımızı istediğimiz gibi uyguladık ve sonuçta kazandık. Biz Müslüman bir halkız. Bizim için başarı kişisel değil, Allah'ın işidir. Bu nedenle Allah'a şükrediyoruz.
1: Dünya Kupası son 32 turunda 5. karşılaşmada fil dişi sahili ile Norveç arasında oynanacak. Bu mücadelenin galibiyetle ayrılan ekip bir sonraki turda Brezilya'nın rakibi olacak.
0: Dünya Kupası'nda Brezilya'nın son 16 turundaki rakibini fil dişi sahili Norveç mücadelesi belirleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas şehrinde oynanacak ve Türkiye saatiyle 20'de başlayacak maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Fil dişi sahili son 32 turunu Almanya'nın ardından E grubunu 6 puanla ikinci tamamlayarak çıkarken Norveç ise I grubunda 6 puan toplayarak Fransa'nın arkasında ikinci oldu. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan fil dişi sahili teknik direktör Emre Safa'ya Norveçli santrafor Erling Haaland'a övgüler yağdırdı.
2: Haaland'ı konuşmama gerek yok. Herkes onu tanıyor. O üst düzey bir oyuncu. Çok enerjik ve izlediğinizde bunu görüyorsunuz. Ülkesi için oynamaktan çok gurur duyduğunu hissediyorsunuz. Senegal'e karşı oynadığı maçı izledim. Takım arkadaşlarına bol bol tavsiye veriyordu. O, takımı ve grubu için çok şey yapan harika bir örnek. Aklınıza gelebilecek her an, her şekilde gol atabiliyor. Gerçekten özel bir oyuncu ve Norveç, ona sahip olduğu için çok şanslı.
0: Norveç kaptanı Martin Ødegaard ise takım olarak iyi hissettiklerini ve maça hazır olduklarını söyledi.
3: Everyone is ready for the game.
4: Senegal maçından sonra biraz dinlendik. Bu iyi oldu. Birçok oyuncu Fransa maçında süre aldı. Herkes kendini iyi hissediyor ve bir başka büyük maça hazırız. Şimdi oynamayı dört gözle bekliyoruz. Dünya Kupası'nın güzel yanı normalde oynamadığınız takımlara karşı oynayabilmeniz. Fil dişi sahiline karşı oynayacağımız maç bizim için tamamen yeni bir sınav ve daha önce yaşamadığımız bir deneyim.
1: 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ekiplerinden Meksika ise son 32 turunda Ekvador'la karşı karşıya gelecek.
5: Dünya Kupası'nda son 16 turunun 7. takımı Meksika-Ekvador karşılaşmasıyla belirlenecek. Sloven hakem Slavko Vinčić'in düdük çalacağı mücadele Meksika Azteca Stadyumu'nda Türkiye saatiyle 04'te başlayacak. Turnuvanın ev sahibi ekiplerinden Meksika, A grubunu 9 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna çıktı. Ekvador ise E grubunu Almanya ve fil dişi sahilinin arkasında 3. sırada bitirerek en iyi 3.'lerin arasına katıldı. Maç öncesi konuşan Meksika teknik direktörü Javier Aguirre, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmayı fazladan bir oyuncuya sahip olmaya benzetti.
6: Guadalajara, tienes toda la razón, es una buena referencia.
2: Arkamızda ülkemizin olduğunu biliyoruz. Bu son derece cesaret verici ve motive edici. Evimizde oynamak, 12. oyuncuya sahip olmak demek. Hepimiz bu karşılaşma için çok heyecanlıyız. Bundan sonra olacakları biz de merakla bekliyoruz.
5: Ekvador teknik direktörü Sebastian Beka Çeçe ise takımının hedeflerine değindi.
7: Estamos demorado 3 horas más de lo que estaba establecido, no sabemos bien por qué.
8: Takım iyi gidiyor. Tarih yazmak istiyorlar ve rakibimizin grup aşamasındaki en iyi takım olduğunun farkındalar. Meksika hiç gol yemedi. Yarınki maç oldukça zorlu olacak. Özellikle ilk 15 dakikası. Genç bir takımız ama yine de olgunuz ve tarih yazmaya hazırız.
1: Dünya Kupası'nda değişen güç dengeleri dikkat çekiyor. Afrika takımlarının yükselişinin damga vurduğu turnuvaya Avrupa'nın iki devi erken veda etti. Son 32 turunda oynanacak diğer karşılaşmalarında yeni sürprizlere sahne olması bekleniyor.
5: 2026 Dünya Kupası son 32 turu turnuvanın en büyük sürprizlerine sahne oluyor. Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Hollanda ve Almanya beklentilerin uzamasını

0: anda kalarak turnuvaya erken veda etti. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen panzerler Paraguay'a penaltılarla elenirken Hollanda da aynı şekilde Fas'a mağlup olarak organizasyonda saf dışı kaldı. Buna rağmen Avrupa futbolu hala turnuvadaki ağırlığını koruyor. Dünya Kupası son 32 turunda Avrupa kıtası 13, Afrika 9, Güney Amerika 5, Kuzey ve Orta Amerika 3, Asya ise 2 takımla temsil ediliyor. Turnuvada özellikle Afrika ülkelerinin sayısal üstünlüğü dikkat çekerken Fas, Senegal, Fil Dişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir, Mısır, Gana, Güney Afrika ve Yeşilburun Adaları son 32 görmeyi başardı. Avrupa'yı ise Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya, Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Bosna Hersek, İsveç, Norveç, Avusturya, Almanya ve Hollanda temsil etti. Güney Amerika'dan Brezilya, Arjantin, Paraguay, Kolombiya, Ekvador, Kuzey ve Orta Amerika'dan Kanada, ABD ve Meksika, Asya'dansa Avustralya ve Japonya gruptan çıktı. Son 16 turuna şu ana kadar Kanada, Brezilya, Paraguay ve Fas adını yazdıran takımlar oldu. Ancak bu Dünya Kupası'nın en dikkat çekici hikayesini hiç kuşkusuz Afrika takımları yazıyor. Organizasyondaki 10 Afrika temsilcisinden 9'u son 32'ye yükselirken sadece Tunus grup aşamasında elendi. Hollanda'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Fas'a Afrika futbolunun ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesiyle başlayan söz konusu yükseliş bu turnuvayla birlikte çok daha geniş bir tabloya dönüşmüş durumda. Artık tek bir ülke değil, birden fazla Afrika temsilcisi dev organizasyonda yoluna devam edebiliyor. Ayrıca bu Dünya Kupası sadece sürpriz sonuçlarıyla değil, futbolun değişen güç haritasını ortaya koymasıyla da uzun yıllar unutulmayacak bir organizasyon olmaya aday görünüyor.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda sakatlanan Uruguay'ın orta saha oyuncusu için Manchester United'a tazminat ödeyecek.
2: FIFA Manuel Ugarte için devreye girdi. 2026 Dünya Kupası'na erken veda eden Uruguay'da forma giyen Ugarte, İspanya karşılaşmasında çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve sezonu kapattı. Dünya futbolunun patronu, kulüpleri koruma programı kapsamında milli takımda sakatlanan oyuncunun haftalık 120 bin poundluk maaş yükünü üstlenecek. 25 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı bir yıllık süreçte FIFA, Manchester United'a 7.8 milyon euro tazminat ödeyecek. İngiliz devinin kasasını bir nebze olsun rahatlatacak bu dev ödemeye rağmen, ameliyat masasına yatacak Ugarte'nin sahalara ne zaman döneceği ise rehabilitasyon sürecinin ardından netlik kazanacak. Uruguay milli takımıyla 38 maçta bir gol kaydeden Ugarte, geçen sezon United formasıyla onu ilk 11'de olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Almanya ve Uruguay'ın beklentilerin uzağında kalması, iki efsane kalecinin de milli takımda sonunu getirdi. 40 yaşındaki Manuel Neuer ve Fernando Muslera'nın son milli takım hikayeleri hüzünlü bitti.
3: 2026 Dünya Kupası bazı ülkeler için bir dönemi de kapatıyor. İki efsane kaleci milli takım kariyerini sonlandırdı. Uruguay'ın Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından yediği hatalı gollerle eleştirilen Fernando Muslera ve Alman file bekçisi Manuel Neuer milli takıma veda etti. Grup aşamasındaki maçlarda yaptığı hataların ardından elenmenin en önemli sorumlularından biri olarak gösterilen 40 yaşındaki Galatasaray'ın eski eldiveni uluslararası kariyerine son verdi. Teknik direktör Bielsa ile birlikte eleştiri oklarının hedefine konan tecrübeli file bekçisi 4 yıl aranın ardından döndüğü Uruguay milli takımına Dünya Kupası'nda tam bir kabus yaşatarak veda etti. Fernando Muslera, Suudi Arabistan ve Yeşilburun Adaları karşısında kritik goller yedikten sonra İspanya maçında da hata yapmış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Diego Godin ve Luis Suarez'in ardından 137 kezle milli formayı en çok giyen 3. oyuncu konumundaki deneyimli kaleci 2011 yılında Copa Amerika şampiyonluğu yaşamıştı. Milli takımı bırakan bir diğer efsane kaleci de Manuel Neuer oldu. 5. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Almanya kaptanı milli takım kariyerine buruk bir şekilde son verdi. 2026 Dünya Kupası

0: son 32 turunda Paraguay'a penaltılarda elenen panzerlerde deneyimli file bekçisi milli formaya mağlubiyetle veda etti. Turnuva öncesi milli takım kariyerine son vereceğini açıklayan 40 yaşındaki Neuer, "Bu turnuva Almanya formasıyla çıkacağım son turnuva olacak. 2 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmayı planlamıyorum. Vedayı veya potansiyel olarak çıkacağım son maçı düşünmeden her maçın tadını çıkarmak istiyorum," demişti. Daha önce Euro 2024 sonrasında milli takımdan ayrılan tecrübeli kaleci teknik direktör Nagelsmann'ın ısrarıyla kararını değiştirmiş ve Dünya Kupası için yeniden milli formayı giymeyi kabul etmişti. Almanya formasıyla 128 maça çıkan Manuel Neuer, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
1: Fransız ekibi Lens, Senegal asıllı futbolcusu Malang Sarr'la yolların ayrıldığını duyurdu.
2: Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Malang Sarr resmen serbest oyuncu statüsüne girdi. Fransa Lig 1 ekibi Lens'la forma giyen 27 yaşındaki stoperin sarı kırmızı ekiple kontratı sona erdi. Lens kulübünden yapılan açıklamada tarihi sezonumuzun en önemli oyuncularından biri olan Sarr sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Artois'dan ayrılıyor ifadeleri kullanıldı. Kariyerine Nice altyapısında başlayan Malang Sarr, 2020 yılında Chelsea tarafından bedelsiz olarak transfer edilmişti. Deneyim kazanması için önce Porto, daha sonra da Monaco'ya kiralanan savunmacı, 2024 yılında yine bedelsiz olarak Lens'a geçiş yaptı. Sarr, geçtiğimiz sezon Lens forması altında Fransa Kupası'nı kazandı.
1: Shane Larkin Anadolu Efes'ten ayrıldı. Yıldız basketbolcu ayrılık kararının nedenini kimsenin bilmediğini söyledi.
2: Anadolu Efes'te bir devir sona erdi. Lacivert Beyazlılar 2018'den bu yana takımda bulunan Shane Larkin'e veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Bugün sadece bir basketbolcuya değil, pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz. Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane," denildi. Ayrılıkla ilgili konuşan Shane Larkin ise "Son 8 yıldaki her şey için teşekkür ederim ancak ben gidiyorum. Bu çok zor bir karardı. Bunu yapmak zorunda kalmamak için neredeyse sonuna kadar gittim. Bunun neden olduğunu kimse bilmiyor," ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldızın Anadolu Efes'te olan sözleşmesi normal şartlarda 2028 yazında sona erecekti. 33 yaşındaki oyun kurucu Anadolu Efes'te 2 Euroleague, 3 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Larkin ayrıca geçtiğimiz yıl modern Euroleague döneminin en iyi 25 oyuncusu arasına da seçildi. Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle Euroleague'de 12 maça çıkabilen Shane Larkin, maç başına 15.2 sayı, 2.3 rebound ve 4.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. ABD asıllı milli oyuncunun Fenerbahçe Beko'ya imza atması bekleniyor.
1: Evet, bu ayrılık kararını konuşacağız çünkü Anadolu Efes'te bir devir kapandı. Efes forması altında kazanmadığı kupa kalmamıştı. Bireysel anlamda da pek çok rekorları alt üst etti. Shane Larkin, A milli basketbol takımımızın da formasını yine başarıyla terletmiş bir sporcudan bahsediyoruz. Anadolu Efes'teki takım olarak elde ettiği başarılara bakacak olursak 2 Euroleague şampiyonluğu tarihi başarılarda Shane Larkin imzası vardı. Bunun dışında 3 basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 de Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı Shane Larkin. Takımıyla birlikte önemli kupaları kaldırdı dedik ama bunun dışında bireysel anlamda da pek çok başarısı var. Bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu Shane Larkin 49 sayıyla birlikte ikinci oyuncu oldu. Birinci isim 50 sayıyla Nigel Hayes Davis. O hatırlatmayı da yapmış olalım. Euroleague'de bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu unvanı Shane Larkin'de. Euroleague'de bir final maçında en çok sayı atan oyuncu yine 29 sayıyla Shane Larkin'de. Alt üst ettiği bir başka rekorsa Euroleague'de bir maçta en çok süre alan oyuncu 53 dakika 11 saniye ile Shane Larkin'di. Bir maçta en fazla üçlük atan ikinci oyuncu oldu. 10 üçlük kaydetti. Final Four yarı finalinde verimlilik puanı rekoru kırdı. 43 rakamıyla birlikte ve Euroleague tarihinin en iyi 25 oyuncusundan birisi olmayı başardı Shane Larkin. Euroleague'de de Final Four'da MVP ödülü kazanmış bir isimden bahsediyoruz Shane Larkin için. Bundan sonraki rotası Fenerbahçe Beko olacak. Artık bunun resmi olarak açıklanmasını beklediğimizi söyleyelim. Ve özel bir röportajla ana habere devam ediyoruz. Avrupa futbolunda sayısız dev kulüpte forma giyen Fil Dişi sahilinin efsane ismi Kolo Touré A-Spor'a özel açıklamalar yaptı.
3: Fil Dişi sahili kadrosuna baktığımızda özellikle Süper Lig'den 5 oyuncu olduğunu görüyoruz. Singo isimlerden birisi, Akbadu, Olayi, Yahya Fofana ve Operi şu anda Dünya Kupası'nda forma giyen Süper Lig'den isimler. Bizim ligimizin yani Süper Lig'in özellikle bu isimlerin gelişimine yapmış olduğu katkıyı nasıl değerlendirirsin?
4: Tamamen komple oyunculara dönüştüklerini söyleyebiliriz.
5: They are very creative players as well.
4: Oldukça yaratıcı oyuncular.
5: With the energy and for me.
4: Enerjileriyle farklı bir şey getiriyorlar. Tutkuları sayesinde aslında bize yeni bir şey getirdiklerini söyleyebiliriz.
3: Peki eski bir aslında.
4: Okay'den.
3: Elit stoper Kolo Touré çok uzun yıllar Arsenal'da forma giydin, Liverpool'da forma giydin, yine Manchester City kariyerin var. Futbolculuk döneminde elit stoperlerden birisiydin ve Singo ile Akbadu'yu biraz daha özellikle sana sormak istiyorum. Bu iki oyuncunun defansif anlamda bir savunmacı olarak analizleri nasıl yaparsın bizler için?
5: No, I think they are really good players.
4: Bana kalırsa fiziksel olarak harika oyuncular.
3: Az önce aslında ifade ettim. Çok değerli bir futbolculuk kariyerin vardı. Arsenal, Liverpool, Manchester City ve hatta Celtic de yine çok değerli ve önemli bir kulüp bu anlamda. Ve Chris Olayi'nin de şu günlerde Avrupa'nın özellikle çok büyük kulüpleriyle adı anılıyor. Geçmişte bunu deneyimlemiş birisi olarak Chris Olayi'nin gelecekte o seviyelere çıkabilme ihtimalini nasıl öngörüyorsun?
5: Yes, absolutely. Yeah, he is
4: tabii
5: fantastic.
4: Ki de kesinlikle fantastik bir oyuncu.
5: Very intelligent player.
4: Oldukça akıllı bir oyuncu.
5: Can dictate the game. For me, you remind me.
4: Oyunu çok iyi yönetiyor. Kunduko'yu hatırlatıyor bana. Öyle söyleyebilirim ben size.
5: Nothing. One thing he needs to improve in his game is goal scoring. I think for me he can score more.
4: Oyununda değiştirebileceği şey bence daha fazla gol atmaya başlaması gerekiyor. Bence daha fazla gol atmaya odaklanabilir. Yani tekniği zaten harika ve eğer gol seviyesinde de kendini geliştirmeye devam ederse kesinlikle en üst seviyelere ulaşabileceğini düşünüyorum.
3: Biraz magazinsel bir konu olacak Kolo ama hiç oyunculuk döneminde Türkiye'den transfer teklifi aldın mı? Bunu da merak ediyoruz.
5: Yeah, I had some few one.
4: Evet, birkaç tane almıştım, birkaç tane almıştım.
5: I had some few one, yeah, definitely. And evet. Unfortunately, I didn't came, but.
4: Ne zaman gelemedim ama.
5: As a manager, why not?
4: Ama bir teknik direktör olarak neden?
5: What I'm capable of.
4: Olmasın, neler yapabildiğimi göstermek isterim orada.
3: Peki güzel, o zaman teknik direktörlük konusuna geçelim. Çünkü yakın zamana kadar çok değerli bir teknik direktörle beraber çalışıyordun. Pep Guardiola Manchester City'ye veda ettikten sonra sen de İngiliz devine veda ettin. Bundan sonraki süreçte senin planların nedir? Bunu merak ediyoruz ve özellikle Pep Guardiola ile çalışmak sana neler kazandırdı? Onun mutfağında olmak sana neler kattı? Bunu da yine sormak isterim.
5: You know, I was really lucky
4: and çok şanslıydım aslında Pep Guardiola'nın izini takip edebilme konusunda. Çok tutkulu birisi. Benim öğrendiğim iki önemli şey ondan. Tutkudur. O çok çalışmadır.
5: The tactical ideas is tactically fantastic.
4: Taktik konusunda fikirleri, oyunu görüş tarzı Hani öğrenebileceğim şeyler sınırsız gibiydi.
3: Futbolculuk döneminde özellikle Premier Lig'de birçok önemli yıldızla ya takım arkadaşıydın ya da onlara karşı oynadın. İşte Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Luis Suarez ve daha birçok önemli yıldız. Bunlar arasında en zorlandığın oyuncu hangisiydi oyunculuk döneminde?
4: Rooney onlardan birisiydi.
5: Very physical player.
4: Çok fiziksel bir oyuncuydu. Taktiği çok iyiydi, tekniği çok iyiydi.
3: Kariyerinde en çok etkilendiğin stadyum atmosferi hangisiydi? Bunu hatırlıyor musun?
5: Wow, some few one.
4: Birkaç tane var.
5: Yeah, I think I would say Old Trafford was tough.
4: Old Trafford. Old Trafford her zaman çok zordu.
5: Evet,
4: oradaki taraftarlar sürekli üzerinize bir baskı oluşturabiliyor.
3: Kolo, artık bu soruyu sormadan röportajı sonlandıramayacağım. Şu günlerde tüm dünyanın belki de en çok konuştuğu konuyu sana da yakalamışken tabii ki sormak istiyorum. Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu?
4: Bana sorarsan ikisi de harika, fantastik oyuncular.
5: Messi for me
4: Messi
5: it's fantastic.
4: Benim için fantastik.
5: I will go for trophies. I will say
4: hani,
5: Messi for me.
4: Kupalardan gideceksek Messi. Messi benim içindir. Hani çok fazla kupa kazandı. Dünya Kupası'nı da kazandı. Ve Ronaldo şu ana kadar kazanamadı galiba Dünya Kupası, yanlış hatırlamıyorsam.
3: Evet.
4: Ya sadece bu yüzden Messi'ye vereceğim, o yüzden.
1: Ana haberi noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam.
1: Aspor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu, 1977 yılında büyük heyecana sahip. Sarımoyu'nun gururla giydiği bu turnuva, doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevel kazandı. 1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
10: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için neyse.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Chaos po radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam.
1: A Spor Radyo. Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Hepinize keyifli bir hafta sonu tatili diliyoruz. Yine çok güzel, çok keyifli zaman geçireceğinizi düşündüğümüz bir program hazırladık sizlere. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte yaklaşık 50 dakika boyunca futbolumuzun geçmişinden bugüne bir yolculuğa çıkartacağız sizlere. Her zaman tekrar ediyorum, yine söyleyeyim, o günleri hatırlayanlar için güzel bir hatıra iade etme, bilmeyenler için de çok önemli sıra dışı bilgileri edinme fırsatı oluyor bu program. Amacımız bir yandan da bugünün gündemini o günlerden bugüne çıkarımlar yapmak, mesajlar vermek. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen start verelim. Yoğun konularımız, güzel, keyifli dosyalarımız var. Bir futbol nereden başlayacağız? Unutulmaz anlardan başlayacağız. Ve bakalım hangi unutulmaz anlara götüreceğiz sizleri. Efendim, futbolun spektaküler hareketleri vardır. Onlar herkesi, bütün futbol severleri mest eder. Röveşata da işte bu hareketlerden biri. Röveşata golleri olduğu zaman futbol severlerin mest olduğu, unutulmaz, hani bugünkü ifadeyle jeneriklik goller çıkar ortaya. Biraz onlardan bahsedelim dedik. Bir kısmı tabii özellikle televizyonun devreye

0: girmesinden sonra hepimizin hatıralarında, hafızalarında onları buradan paylaşacağız ama bir kısmını maalesef pek görme imkanı yok. Fotoğraflardan, siyah beyaz resimlerden ve işte böyle göz tanığı olan isimlerden duyabiliyoruz. Nereden başlayalım dedik? Suat Mamat'tan başlayalım dedik. O neresi abi? Direkt mi o ya?
1: Şeref Stadı.
0: Hayır.
1: Ha, Kale Direği tabii.
0: Stat.
1: Şeref Stadı da Kale Direği orası.
0: Bayağı bir zıplamış yani.
1: Ya şimdi tabii bu yani makas.
0: Bu bir yarım volemsi.
1: Yarım vole makas. Röveşata bunu bizim futbol sahalarımızda bizim gördüğümüz kadar, o zaman televizyon melevizyon yok.
0: Evet.
1: İstanbul'da bizim gördüğümüz kadar bu işin piri, sahneleyen, bize bunu tanıtan Suat Mamat'tır rahmetli. Daha yeni vefat etti.
0: Evet.
1: İki sene. İki sene falan filan.
0: Rahmet eylesin.
1: Ya müthiş bir estetik hareketi vardı. İşte burada da Beşiktaş'a gittikten sonra Galatasaray'dan Şeref Stadı bu. Şeref Stadı'nda bir idmanda.
0: Yani şeyin kenarı, denizin, boğazın kenarında o.
1: Otel
0: bunları şimdi da işledik aslında. Yani otel şimdi Çırağan Oteli'nin olduğu bölgede.
1: Yer işte, tabii.
0: Bu statları da, İstanbul'un eski statlarını tabii da burada yine ele almıştık. Bir mesaj geldi şu eski statları işleyin diye ama iki sene önceydi galiba. Ya da geçen sene değil de yaptık diye hatırlıyorum.
1: Yaptık galiba. Yaptık.
0: Öyle mesajlar da geliyor, istekler de geliyor. Zaman zaman tazeleriz hafızaları tabii ki ama bu konuyu yapmıştık. Şimdi tabii üstün bir teknik ve aynı işi çalışmayı gerektiriyor bu. Yani onu antrene etmek, vücut yapısı da uygun olmalı. Suat Mamat
1: ince,
0: hafızalarda
1: ince uzun, yani Suat Mamat'ın nereden baksan 1.86 falan boyu vardı. Hı-hı. İnce uzun, zaten top sürüşü, topu verişi falan hepten estetik yani. Ondan sonra Galatasaray takımının sağ içi, sağ hafızıydı, öyle söyleyeyim. Bu çok genç hali rahmetlinin. Sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenip şampiyon olduğu gece Metin Oktay'ın penaltı golüyle, hı-hı, araları açılmıştı Baba Gündüz'de. Ondan sonra bu vefadayken tabii, bak en başta da Güray. Benim hem genç takımdan takım kaptanımız Naci Erdem'in yeğeni vefaya gitmişti. Beşiktaş'ta da oynadı. Bak en başta Bekir, yanında Zeki eski Fenerli. Savaş bizim. Takıma bak ya, ve Suat Mamat işte zaten orada.
0: Evet. Ortada değil mi?
1: He, ortada bıyıklı.
0: İlk hani söyleyebileceğimiz, röveşata ustası diyebileceğimiz hafızalara da yer edinecek Suat Mamat. Peki yine senin bize hatırlattığın, bizim çok vakıf olmadığımız bir isim daha var, Ali Soydan.
1: Ali Soydan yani Selim Soydan'ın kardeşi. Rahmetli oldu, yeni rahmetli oldu. Levent'te cenazesine de gittik hatta, Allah rahmet eylesin. Ali Soydan şurada Beyoğluspor'un sol açı.
0: Evet.
1: Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'yi 3-1, yanlış hatırlamıyorsam, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta muazzam bir röveşata golü attı. Yani şöyle söyleyebilirim, Ali Soydan yine bizim İstanbul'da izlediğimiz kadar, o zaman yine vurgulayayım, televizyon yok, bir şey yok. İlk fiyakalı röveşata golü Ali Soydan'a aittir. Fener'e attığı gol. İki tanesini, hı-hı, Büyük Ali attı. Ali Beratlıgil. Allah rahmet eylesin o da. Üçüncü golü de Ali Soydan attı. Ve bu Ali Soydan'ın Fenerbahçe'ye attığı bu röveşata golü aylar değil, yıllarca konuşuldu Türkiye'de. Yani vay be, Ali'yi hatırlıyorsun değil mi? Ne röveşata golü atmıştı falan filan diye. Yani bizim futbol tarihimize Ali Soydan bu röveşata golüyle ismini yazdırmıştır rahatlıkla diyebilirim. Çünkü o güne kadar o tip bir röveşata golü, ha Suat yaptı çok. Ama Suat'ın röveşata golünü hatırlamıyorum. Çok röveşata yaptı, top çıkardı savunmadan, hücumda yine attı, gol olmadı falan. Ama Ali Soydan'ınki Galatasaray'ın Fenerbahçe 3 golle yendiği maçta,
0: bir de bir derbi maçta.
1: Derbi maçta son golü bu. Sonra aynı Küçük Ali Fener'e transfer oldu. Yani Fenerbahçe'de de oynadı. Turgay Şeren, Coşkun abi rahmetli, Kadir Aytaç'a bak, yanında İsfendiyar. Büyük Ali. Bak demin bahsettim ya.
0: Evet.
1: İsfendiyar'ın solundaki Büyük Ali. Ellerini kaldırıyor.

0: tarih mi?
1: Çok, çok eski fotoğraflar. Tabii tabii tabii. Coşkun abinin de
0: aşağı yukarı 60 yıllık falan tabii, değil mi?
1: Yeni yeni Galatasaray. Bak mesela Metin yok burada. Belki de burada en kenarda ama göremiyoruz onu.
0: Evet. Benim şurada bir fotoğrafta dışına taşan bir iki kişi daha var.
1: Benim gördüğüm işte Büyük Ali, İsfendiyar, Kadri, Turgay abi, Coşkun abi. Rahatlıkla öyle diyebilirim. Hep bunlar iyi dostluklarımız oldu.
0: Evet.
1: Kişiler. Suat burada, Mamat Ali zaten olmaz da. Suat Mamat'ı bilmiyorum. Yani şu anda gözükmüyor fotoğraf. Belki burada, belki şu el kaldırmışların arasında yüzü gözükmeyen var. Boyu evet, biraz onu andırıyor sanki.
2: Yani peki uzun. Kemal abi, tabii televizyondan sonra işin rengi değişti.
1: Değişti artık, herkes neyin ne olduğunu.
2: 90'lı yıllara gelelim. Birkaç görüntü rica edelim bakalım. Ercan bize onları ekrana taşısın. Hafızaları tazeleyelim. Bir 20 yıl öncesine falan, 20-25 yıl öncesine kadar gideceğiz. Ve o görüntülerle hafızalarımızı tazeleyeceğiz. İşte 1998 yılına gittik. Bakın şimdi namı değer Şifo Mehmet.
1: Şifo değil mi?
2: Mehmet Özdilek. Evet. Galatasaray derbisinde Röveşatay'la evet, böyle atmış golü. Yani bu tabii özel bir yetenek istiyor. Çok da güzel pozisyonunu almış. Tam Röveşatay golü. Tam.
1: Bir kere bunu yapman için şeyin o, yumuşaklık olacak vücutta.
2: Değil mi?
1: Bel yumuşaklığı olacak. Ayağı iyi basacaksın.
2: Vallahi küt diye düşmek de var o sırtının
1: tabii,
2: üstüne.
1: Tabii tabii tabii, yani kolay bir iş değildir bu. Ha, denk gelmez out'a gider, o ayrı hikaye.
2: Evet.
1: Ama burada bunu yapmak mecburiyetinde gibisin. Çünkü bir sürü savunma oyuncusu var. Doğru. İndireyim. Şimdi mesela bizde var. İndireyim, alayım, döneyim de şunu da bir çalım atayım diyor. Evet. Sonra takımı kontra takıyor.
2: Nerede yapacaksın onu? Onu yaptırırlar mı? Hele artık.
1: Ali Sami Yambu. Tabii, tabii.
2: Peki aynı yıllardan, hatta aynı sezondan bir başka Röveşata ustası gelecek şimdi. Ki öyle zannediyorum ki 90'lı yıllara Röveşatalarıyla damga vurmuştu. Kolayca tahmin edeceksiniz. Ha, bu da birleşik hareket.
1: Evet, Tanju Çolak.
2: İşi yani bu, bu işleri çok yapardı.
1: Tabii. İşte bak orada, orada Tanju şu topu ben indireyim bakayım dese, Beşiktaş takımı değil mi o karşıdaki?
2: Bu tabii, şey Kadir maçı, Sakarya maçı abi.
1: Sakarya maçı mı? Evet. Kadir'e benzettim, sol bek ya. Neyse, olabilir Sakarya, yani onda şey değilim, iddialı değilim ama şurada da Tanju ben şu topu bir indireyim bakayım dese bu gol gitti.
2: Bir de burada birleşik hareket var, yani göğsüyle önüne düşürüyor. Pozisyon yani, alıyor.
1: Tabii. Şimdi hop kaldırıyor. Orada bakıyor, bir de indireyim bakayım, şurada birine vereyim de alır mıyım dese gitti.
2: Müthiş
1: gol.
2: Ustalık tabii, isteyen bir gol. Tabii. Peki şimdi 2000'li yıllara gelelim.
1: Tanju'nun işi buydu zaten.
2: Değil mi?
1: Tabii canım, işi bu.
2: Bir kez daha seyredelim şu güzel Röveşata golünü. Tanju bunları çok yaptı ama onu da söyleyelim.
1: Tabii. Tanju'nun en büyük hatası Galatasaray'dan Fener'e gitmektir.
2: Evet, 2000'lere geldik. Bakalım kim gelecek şimdi? O Alex'in golü geliyor.
1: Tabii, hem de sağ ayağıyla galiba. Değil mi?
2: Büyük iş bu da.
1: Tabii.
2: Alex'in Samsunspor'a attığı gol, bu da hafızalardadır. 2005 sezonuydu diye hatırlıyorum.
1: Burası Ankara mıydı ya?
2: Burası Fenerbahçe stadı. Çekim açısından dolayı belki öyle geldi sana. Hı. Alex.
1: Bak o, bu da indirmeye kalksa yanında adam gitti var rakipten.
2: Ve
1: diye
2: aşağı yukarı 15 metre civarında kaleye. Hafif kıvrılmış burada ama.
1: Ne olursa olsun sağ ayak.
2: Bunu bir de sağ ayak.
1: Sol değil yani.
2: Ortayı yapan da Ümit Özat. Solundan sağına aldı. Ortayı kesti. Alex de Souza. Fenerbahçelilerin özlemle yad ettiği bir isim şimdilerde. Peki bir başkası var. O da bu Röveşata golleriyle çok keyif verdi futbol severlere. Musa Sow.
1: Musa Sow. Tabii bunu
2: Sow da bunu işi çok yapardı. Hatta vuramayacağı toplara bile
1: tabii
2: Röveşata denemesi yapardı.
1: Bu tam
2: böyle
1: Röveşata
2: çok gol
1: değil
2: attı. Bu tam olmamış, evet. Yani ama çünkü bu şekilde çok kolay. Avrupa maçında da attı.
1: Attı. Tabii attı da ben ona bir şey demiyorum da bak mesela abi, bir tane daha var. Bak neden demiyorum Röveşata?
2: Bir tek ayakla
1: tabii, bir ayak için yere basıyor.
2: Bir bakalım ona, doğru bir şey söyledin abi.
1: Tabii bir ayak yere evet basıyor. Yani
2: gol.
1: Şimdi
2: Manchester United maçı mı bu? Ne
1: evet
2: maçı
1: evet
2: bu?
1: Galiba. Mi? Şimdi bir Alex'in attığına bak. efendime söyleyeyim, daha evvel Şifon'un attığına bak, Tanju'nun attığına bak. Bir de bunun attığına bak. Bunun bu iki golde bir ayak yerde sağlam bir kere desteğini alıyor.
2: Ondan sonra yerden tabii, ayrılıyor tabii, vuruşla
1: yani
2: beraber.
1: Bu tam röveşata değil.
2: Yani Tanju'nunki, Alex'inki, Şifon'unki daha farklı.
1: Tabii onlar ikisi de yerden kalkmışlar yukarıya.
2: Ha, şu olabilir.
1: Bakayım, şuna bir bakalım. Bir dakika konuşurken.
2: Feyenoord maçı.
1: Evet, bu olabilir.
2: Bak. Şimdi gelecek. Bir de yanında da öyle bir savunma. Ha, bu daha şey.
1: Daha yatkın çünkü sol ayak da biraz hareket yapmış evet. Burada. Ama yine de daha evvel izlediğimiz, yani şurada izlediğimiz
2: estetik o, olarak diğerleri daha röveşata
1: tam
2: uygun röveşata, değil mi?
1: Tabii, tam röveşata.
2: Evet, Nusa Sow da bu tip golleri çok seven, çok atan bir oyuncuydu. 2010'lara gelmiş olduk ve son dönemden bir golle şimdi bu işin bu işin nirvanası bence.
1: Tamam işte İbrahimovic yani.
2: Attığı yere şeyden genelden mi görebilecek miyiz onu? Bu işin nirvanası bu herhalde ya. Bakalım da.
1: Onlar şimdi, da şaşırıyorlar kenardaki.
2: Zaten bu açıdan var. Ama bu ceza sahasının bayağı bir dışı yani.
1: Evet evet. Kenardakiler de diyorlar ki vay ya nasıl olur böyle bir şey diyorlar. Ya. Tabii. Bak iki ayakta şey havada. Ya yani destek yani
2: bu
1: yok.
2: Bu aşağı yukarı kaleye 25 metre. Hatırlar tabii. Zaten futbol severler. Bu işin nirvanası herhalde diyebiliriz.
1: Tabii, yani.
2: Evet. Güzel röveşataları geçmişten bugüne bu şekilde hatırlamış olduk. O zaman hemen ikinci konu başlığımıza gidelim. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım hangi futbolcuyla tanıştıracağız sizi. Evet, bir futbolcu bir hikayede kimi konuşacağız? Puşkaş Ergun'u. Çok teknik olduğu için mi Puşkaş diyorlar?
1: Yani şöyle
2: Puşkaş stili benzediği için.
1: Stili benzediği için Macar futbolunun efsane ismi evet. Biliyorsun. İşte İhtilal'den sonra İspanya'ya kaçıyor. Real Madrid falan. Çok önemli bir hem kurucu hem oynatıcı hem yönetici bir oyuncu tip. Şimdi burada da işte biraz hareketleri benzediği için Ergun Öztun'a İzmir'den transfer edildi. Evet. Ve gelir gelmez de hemen isim yapıştırıldı Puşkaş.
2: Bu 62'nin Fenerbahçe'si.
1: Evet. İşte yerde oturanlar yani solda Selim bizim soydan.
2: Selim abi
1: Puşkaş
2: soydan.
1: Ergin, rahmetli Mikro Tuncay.
2: Evet.
1: Ve gelir gelmez bu unvanı kaptı Ergun Öztun'a. Puşkaş Ergun. Yani kimse Ergun Mergun demezdi.
2: Değil mi?
1: Puşkaş ne haber? Puşkaş hoş geldi. Puşkaş'a bak ya falan.
2: Önceki hafta galiba konuştuk. Şu lakapları bir yapsanıza diye yaptık ama o kadar çok şey geliyor ki lakapların hikayeleriyle ilgili bir yine yapalım Kemal abi onu bu sezon.
1: Neyi yapalım yani, tabii. O lakap bak yani lafını unutma. Eskiden o dönemlerde daha çok futbolcu adıyla anılmazdı. Lakabıyla anılırdı.
2: Değil mi?
1: Tabii. Yani mesela şimdi bu takımda kim var? Avni var bizim rahmetli. Hı hı. Laz. Lakabı o. Rahmetli Basri abi. Basri Dirimlili deli.
2: Deli ya, Basri.
1: Yani o yani lakapları bunlar.
2: İşte bunlar futbolun senior, doğal amca, olduğu ha. Günlerden. Futbolun evet. Şimdiki gibi böyle endüstrileşmediği.
1: Yok ya.
2: Hani tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu dönemi değil bu.
1: Değil bak işte Can Bartu. Senior. Sinyor. Hiç kimse Can Bartu demezdi ya, sinyor.
2: Tahta bacak diyorlar. Tahta
1: İsmet.
2: Bacak.
1: Evet tahta bacak İsmet. İsmet diye kimse tahta bacak. Yani neden? İşte o zamanki taraftar.
2: Her
1: o zamanki
2: şey daha doğalmış.
1: Daha doğal. Bakıyor diyor ki ya şuna bir bak diyor. Burada da Puşkaş Ergun mesela. İsmail Kurt rahmetli.
2: Önde değil mi?
1: Evet solda. Yüksel abi. Yüksel şey. Yanında Puşkaş Ergun. Şükrü Birant. Ziya. Bizim rahmetli Haldun genç takımdan A takımına çıkmıştı. Ondan sonra. Şimdi Puşkaş Ergun işte Puşkaş yani Ergun diye kimse yani hala sağ Allah selamet versin. Nerede rastlasan kulübesi Puşkaş ne haber? Nasılsın Puşkaş? Ne haber? Ne oldu işte gördün mü finalin golünü Puşkaş? Ya kimse Ergun demedi senelerce.
2: Ağırlıklı olarak Karşıyaka, Fenerbahçe ve sonrasında da

0: orada Türkiye'de, çünkü Ergun menisküs oldu. Dediler ki Türkiye'de bu iş olmaz kardeşim. Evet. Ve en usta kim? La Cava. İtalya'ya, La Cava'ya gitti Puşkas. Ameliyatını oldu geldi. Eskiden menisküs ameliyatı olduğun zaman geçmiş olsun. 5 ay falan oynamazdı. Şimdiki gibi 15 gün
1: 67'de
0: sonra.
1: 67'de 60 bin liraya Bursa Spor'a gitmiş. 1967.
0: Tabii. 5-6 ay oynamazdın. Döndü geldi iyileşti. 2 ay sonra bir daha menisküs oldu. Bu sefer öbür bacakta. Ya yani öyle de bir şanssız bir oyun.
1: O zaman 5-6 ay, şimdi 3-4 haftada dönüyor.
0: Yok, yok tabii canım, 2 hafta sonra antrenmanlara tabii başlıyorsun. 3. hafta takımdasın. Ya yani o zaman La Cava'ya gidilirdi. Menisküs ameliyatı olunmaya. Bak şuraya bak, Naci, Puşkas, Ergun, Can Bartu. Allah uzun ömürler versin. Üçü de sağ. Evelallah.
1: Bir de şeyi anlatmıştın. Şu hani offside'a düşme düşmeme meselesini.
0: Şimdi Puşkas Ergun çok iyi oyunu organize eden, iyi pas atan, oyun zekası üstün bir oyuncu. Bence zaten bizim dönemimizde herkes de öyle şey yapabilirdi. En büyük ve en ciddi özelliği offside'daki oyuncuya futbol hayatında bir kere belki top atmıştır. Belki bir kere. Ben rastlamadım. Ya
1: çok önemli bir şey söylüyorsun şu anda. Oyunu aklıyla oynamak.
0: Tabii.
1: Ve... İşte top gelmeden planını yapmak, topu atacağı tabii yerin de neresi olduğunu bilmek gibi tabii futbolcunun aslında zeki olmasını gerektiren tabii özellikleri var.
0: Lefterle mikronun arasında burada da.
1: Evet. Topun biraz bu tarafı solunda. Evet.
0: Ve Puşkas mesela topu alır, güzel bir atak çıkmış Fenerbahçe. Saklar. Neden biliyor musun? Çünkü offside'de iki kişi var. Onları da atsın diye bekliyor. Onlara böyle yapardı. Çıkın. Çıkın derdi.
1: Şimdilerde bilmem o görüntüler var mı? Offside'a yakalanan, aa ben değilim diyen. Yani bugünlerde işler sıkıntılı.
0: Şuraya bak. 5 yani metre offside attılar abi.
1: Böyle. Yani belli yani şurada atmanın... Ya ayan beyan ortada.
0: Şimdi bu kaçıyor ya, Puşkas buna böyle eğer görürse, atma pozisyondaysa böyle yapar. Çık der.
1: Bak.
0: Tabii kaç metre.
1: 50 adamın 2-3 metre ötede.
0: Atmazdı hiç. Ben şahsen tanık olmadım.
1: Hadi bu bir nebze. Bu bir nebze. Deminki daha kötüydü.
0: Ben tanık olmadım. Bak. Puşkas. Diyeceksin ki Puşkas'a, şu herifi atsana bak ne güzel kaçıyor, hadi anam der. Offside adam çıksın der. Yani oradan o çizgiyi, o ihlali görebilmek büyük ustalık ister.
1: Doğru.
0: Ne oyuncular seyrettik. Yani iyi top atan işte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı, Baba Recep'ti. Hani biraz üç büyüklerden bahsediyorum ama hepsi atmışlardır offside'daki adama. Bak bunu atmaz Puşkas Ergun. Bak adam ne yapıyor bak.
1: Bak çıksana diyor. Gelsene diyor.
0: O da iyi
1: oyuncu. Gelsene diyor.
0: Gelsene
1: bak
0: diyor. Tabii.
1: Zaten bakmayı, ya şu çok önemli. Bir hücum oyuncusunun rakip savunmayı kontrol etmesi, rakip savunmanın offside taktiğini belirleyen oyuncunun da hücumcuları kontrol etmesi kadar bu işin
0: vay
1: doğal yönü olan şey yok ki. Bu işin ABC'si bunlar.
0: Yani burada da sivil kıyafet, öyle diyeyim, Ergun kardeşimiz. En büyük, bu çok önemli bir özelliktir futbolculukta. Çok ama çok önemli bir özellik.
1: Aynı fikirde.
0: Ve ben bak bu kadar seyrettim Fenerbahçe'ye geldiği, karşıya kadar seyredemedim. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri
1: 53-56 Karşıyaka, 56-63 Fenerbahçe. Tabii, sen 56'dan sonra
0: 56'dan sonrasını. Sonra işte Bursa'ya falan gitti izleyebildiğim kadar.
1: Vallahi Bursa var, Rize'de var. En son Rize'de bırakmış.
0: Yani artık orada şey.
1: 68-69'da.
0: Emeklilik dönemi. Hiçbir gün ben görmedim ya. Ergun bir top atacak, hakem bayrak kaldıracak. Aa bir bakacağız herif 2 metre offside atılan adam. Yok. Kol yaptı be. Pazı yaptı böyle eliyle. Çık. Çık. Çık atayım sana. Bir de yani şimdi kimse yanlış anlamasın. Bir dönem Fenerbahçe takımında oynarken offside'a düşmemesi mucize olan oyuncular vardı.
1: He.
0: Ona rağmen. El kol yaptı böyle çıkın diye. Şu takıma bak, en başta Nedim abi yanında rahmetli, mikro rahmetli, Lefter toplar.
1: Günümüzde de Burak Basra var mesela, offside kralı değil mi? Bir yandan gol kralı oluyor,
0: bak,
1: bir yandan da offside kralı.
0: Puşkas Ergun eğer, ola ki yani bir senaryo yazalım, bugün Burak oynasaydı veya Ergun Öztun o gün oynasaydı, Burak bugün

0: sıkışıyorsa bir maçta 7 defa ofsayta Ergun Öztun'a sayesinde ya bir defa ya iki defa belki düşerdi. Şuraya bak, Seraç da var, Özcan, Can, Naci abi, Osman, Yüksel. Seraç vefat etti arka sırada bir tek, ötekiler sağ. Allah,
1: o zamanlar bak ver. Şey yokmuş formada.
0: Ne o?
1: Logo, takım amblemi.
0: Yani bu yanlış görmüyorsam eğer, sanki Fenerbahçe'nin tahta tribününün stadı.
1: Tahta tribünü değil mi?
0: He, orada bir hazırlık maçı yazın oldu. Ne maçta olabilir ama 15 bin 20 bin kişi. Bak bu da yine bak.
1: Bu İnönü.
0: İnönü. En başta bak şimdi mesela en başta elinde kupa mı ne var? Can Bartun'un evet. Yanında biri duruyor.
1: Ufaklık.
0: Yok yok, ayakta. He. Can Bartun'un yanında.
1: Ha bir dakika,
0: ayakta. Evet, en evet. Sağa başta.
1: Tamam.
0: E şimdi bu Necdet desen kimse de, Deve Necdet dersen herkes tanır.
1: Uzun boylu olan değil mi? Anladın en baştaki.
0: Yanında Senior, onun yanında Laz Avni, Deli Bas.
1: Öyle gidiyor.
0: Ordinarius Defter, Arnavut Niyazi, Nedim abi, Topaç Nedim, en başta Deli Turan. Ya bunların evet. Hepsinin Puşkas Ergun, Klink Selahattin kaleci, Seraç. Yani Seracettin'e kimse Seracettin demedi tarihte. Hep Seraç.
1: Evet. Peki Puşkaş Ergun'u da bu şekilde hatırladık. O zaman bir kez daha geçmiş zaman olur ki diyelim. Ve bir şöyle bir milli maçları hatırlayalım. Burada senin devreye girmen lazım abi.
0: Şimdi
1: ben buraya yetişemem.
0: Reha veya Bülent abi, Turgay, Donanma Kamil.
1: Turgay Şeren bile çok gençmiş.
0: Tabii Halit abi, Kör Galip en başta hakemin yanında. Aşağıda Galatasaray, Muzaffer, Lefter, Ayva Erol mesela. Erol Keskin, Ayva abi lakabı. Ne yapayım yani? Ben koymadım. En sağda Naci abi. Ondan sonra Şevket miydi ya Naci abiyle Erol'un yanındaki. Yani bu burada da çok, bu çok eski. Halit abi bile oynuyor, hesap et. Halit derin
1: görüşü. 50. Oo.
0: Yani bu
1: 68 Turgay, yıl abi.
0: Tabii Turgay tabii Turgay Şeren'in falan ilk şeyleri. Söyle adını, ilk maçları. Düşünebiliyor musun abi? Kör Galip falan var vefalı, en başta hakemin yanındaki. Bayağı eski bu yani. 50 değil mi? 50.
1: 50,
0: 50 tabii, çok eski. İnönü stadı.
1: Bunun peki
0: ama yani mesela burada şey yok. Diyorsun yani gurbetçi mu?
1: Evet tabii, nerede? Nerede? Sence hangisini başarı olarak vurgulamak lazım? Tabii şöyle, milli takımın daha geniş bir havuzdan seçilmesi güzel bir şey. Ama şimdi bakıyorum, sadece gurbetçi futbolcu diye yurt içinde benzer performansla çok futbolcu varken yurt dışındaki gurbetçilere yönelmek gibi bir moda başladı. Şeyi anlayabiliyorum, şimdi artık büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Dolayısıyla Anadolu takımlarından da, dört büyükler dışında kalan takımlardan bolca oyuncu almak son derece mantıklı. Bunda bir şey yok ama şey enteresan geliyor bana. İlla gurbetçi oyunculardan. Benzeri var burada çok.
0: Şimdi şöyle. Tabii ki her takımdan milli takım için yararlanmak son derece normal. Ama bugün üç büyüklerin dışında, Trabzon'u da katalım hadi. Dışındaki takımlarda uf, iyi, af, uf dediğimiz oyuncuların hepsi yabancı bir kere. Hiç yerli yok.
1: Evet.
0: Yok. Yerli yok.
1: Çok sınırlı.
0: Dolayısıyla diyorlar ki herhalde ya işte Almanya'da altyapı, üst yapı, kenar yapı, oradaki adam biraz bir şeydir filan, oynuyor da zaten diye onu alıyorlar. Neden? 14 yabancıya izin çıkarmışın. Sahaya çıkıyorlar 11 yabancı. 3 de kenarda. Yerli yok. Yani gidiyorsun diyorsun hani taşra işte Anadolu'dan hani diğer birinci ligin diğer kulüplerine, yani orada da yap. Yabancılar hep ön planda. Ya Adem'i mi alacağım yani milli takıma? Yani hiç kimse darılmasın. Ne oluyor? İşte diyorlar ki şey, Mevlüt. O da geldi ya, hoş buraya artık.
1: Geldi, hiç ortada yok.
0: Ortada
1: yerinde
0: yok.
1: Yerleri.

0: başlıyor.
1: Geçen gün attı bir gol galiba. Yani biz hep konuştuk. Dedik ki Danimarka milli takımı tamamı yurt dışından alınıyor. Hatta ben bizim teknik direktör Sepp Piontek'le bu yüzden birbirimize de girdik.
2: Evet, anlatmıştık.
1: Dedim ki Danimarka milli takımı çok başarılı da sen bir tane oyuncu mu oynatıyorsun Danimarka liginden dedim. Dışarıdakilerin hepsini çağırıyorsun. Takım kuruyorsun filan dedik. Ama o Danimarka'dan yurt dışına gitmiş oyuncuların neredeyse tamamına yakını iyi top oynuyor. İyi topçu. Belki de haklı adam onları toplamakla. Ama ben...
2: Kaynak ama Danimarka oradan gitmişler.
1: Oradan gidiyorlar. Ama
2: biz dışarıdan altyapıyı almışları getirmeye çalışıyoruz.
1: Dışarıda altyapıda işte Almanya'da veya ne bileyim Avusturya'da, Belçika'da.
2: Ya oynamayanları alıyoruz. 8-10 maç hafta geçmiş. 5 dakikası var. Milli takıma koyuyoruz.
1: Dönüp bakıyor alan herhalde. Ya bunu aldım da ben diyor işte ne bileyim bilmem ne takım Brüj de oynuyor attım kafadan. Ya bizdeki diyor buradaki diyor kim var diyor onu onun içinden çıkamıyor. Yani bu çok Türk futbolu için çok ciddi bir kaostur. Eskiden yabancı mabancı bir tane falan vardı. İşte üç büyüklerde oyuncular vardı abi oradan yararlanıyordun. Alıyordun işte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı, Baba Recep'ti, Ali İhsan'dı. Al babam al, kıyamet gibi oyuncu var. Düşünebiliyor musun?
2: Ve bizim 2002-2008'imizde de tamam yine yabancılar vardı ama çok iyi jenerasyonlar yakalayabilmiştik. Sayılar bu noktada değildi. Bir, ilk 11'de çok daha fazla Türk oyuncu oynuyordu takımlarda. Yani 2000'de Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'da kaç yabancı vardı?
1: Tabii işte bir tek kaleci Tafarel.
2: Hacı Popescu.
1: Bülent, Fatih, Hakan Ünsal, Ergün Pembe, Arif. Yani malum santrfor. Yani çok yani yararlanabiliyordun. Çok yerli iyi oyuncu vardı. Şimdi yok. Mecburen diyor ki herif ya işte Almanya'da bu diyor Fortuna Düsseldorf'ta altyapı yapmış diyor bilmem ne işte falan profesyonel falan. Bir alalım diyorlar. Evet. Sen bana söyler misin abi? Bugün 5 tane oyuncu var Topal girdikten sonra. Evet. 3 büyüklerden değil mi? Bana birisi desin ki ya bu ne biçim Lucescu ya Galatasaray'da daha 3 kişi daha var. Fener'de 3 kişi daha var. Beşiktaş'ta saysın bakayım bana da eleştirsin Lucescu'yu niye almadı diye. Hadi. Saysınlar. Ozan'ı mı alacak abi?
2: Belki üç büyükler penceresinden değil ama ligin genelinden biraz daha tarama yapılabileceğini
1: İşte yapamıyorsun onu da. Çünkü neden? Ligin genelinde de yabancılar iyi oynuyor.
2: Ne bileyim şimdi böyle düşününce.
1: Bir tek işte bu Meriç çıktı. O da Fener altyapıdan şeye gidiyor. Lizbon'a gidiyor. Lizbon'a mı nereye işte Portekiz'e bir yere. Oradan geri geliyor buraya yani. O çıktı. Başka kim alacağım abi? Stoper. Bana söyler misin?
2: İşte Fener altyapısındayken çıkamadı ama.
1: İşte
2: çıkartmayanlar düşünüyor.
1: Bakmıyorsun ki oraya.
2: Şimdi tekrar alabilir miyiz falan diye haberler. Ya çok enteresan. işte.
1: Bakmıyorsun ki oraya.
2: Peki milli takıma başarılar dileyelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim bir futbol duayeninin hatıralarına bakacağız şimdi. Hep beraber gidiyoruz. Bugün Metin Hoca'dan, Metin Türel'den bahsedeceğiz.
1: Eyvah ben yandım.
2: Sizin de yakın dostunuz.
1: Ben yandım.
2: Kemal abi. Bir yandan futbolculuk yaşamı, bir yandan teknik adamlık yaşamı. Ve kendi ağzından da küçük küçük anekdotlarla ve çok az görülmüş fotoğraflarla Metin Türel'i anlatacağız. Bir kısım futbol sever yaşları yetenler tanıyor. Bir kısmı teknik adamlık döneminden biliyor, bir kısmı futbolculuk döneminden biliyor, bir kısmı hiç tanımıyor. Bizim içerideki arşivden arkadaşlardan biri, kimdi Metin Türel dedi. Şöyle bir baktım suratına, ne yapıyorsun sen diye. Şöyle kısaca bir bilgi verelim. Metin Türel Galatasaray'a 53'te geldi futbolculuk döneminde. Turgay Şeren'in yediği olarak, kaleci kendisi. Ardından PTT, İstanbulspor, Vefa gibi takımlarda oynadı. Teknik adamlık döneminde de yani Beşiktaş'ın Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını kazandığı dönemde teknik adam.

0: 73-74 sezonu 70'lerin başında. Sonra 78'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılmak için mücadele ettiğinde milli takım, biraz önce bahsediyorduk ya, milli takım, o takımın teknik direktörü.
1: Erol Togay'ın iki topu dönmesi Avusturya maçlarında direklerden, biz gitmiştik.
0: Bugün oraya bambaşka bir yerdeydik değil mi? İşte Adana Spor var, İstanbul Spor var, Metin Türel, nevi şahsında münhasır bir futbol adamı.
1: Aynen.
0: Bir grafikten, şimdi işte burada görüntüler geliyor. Kendi ağzından
1: Abdülmetin,
0: biraz tanımaya başlayalım. Ondan sonra Kemal abinin hatıralarına geçeceğiz. 1800 talebeydik. Galatasaray Lisesi'ni anlatıyor. 1800 kişi içinde 30 veya taş çatlasın 40 kişi nehariydi. Gündüzcü demekmiş. Nehari. Bir de o kadar talebe içinde en fazla 10 Fenerli 10 Beşiktaşlı olurdu. Doğru. 1800 kişide. Biz kökten Galatasaraylıydık diye anlatıyor Metin Türel. Bir başka anekdotunu görelim. İstanbul Spor Galatasaray maçından önce bir amatör maç var. Yavuz Selim Selimiye maçı. O zaman Yavuz Selim de oynuyor galiba.
1: Tabii ya.
0: Gündüz abi beni orada beğeniyor. Bir arkadaşı diyor ki ya o bizim liseden. Deyince Gündüz abi derhal yarın kulübe yolla diyor. Gittim kulübe, orada lisans işlerine bakan Rafet Kesim diye bir adam var. Lisansımı hemen mektep lisansına çevirdiler. Okul amatör lisansına. Devam edelim. Sonra ertesi sene profesyonel mukavele yaptılar. Eylül senesinde başladım. 5 sene Turgay'ın yedekliğini yaptım. Galatasaray'da futbolcu olmasam Galatasaray Lisesi'ni bile bitiremiyordum. Baba Gündüz'ün takımdaki otoritesi malum. Bana ilk lafı şu oldu. Sen iyi bir Galatasaraylısın ama tam Galatasaraylı olmak için bir Fenerbahçe maçı oynaman lazım demiş. Baba Gündüz. Sonra var mı devamı? O vakit Türkiye şampiyonası var. Fener'e karşı oynadım. Sonra finaller oldu. O zaman gittim babaya, ben Galatasaraylı oldum mu diye sordum. Oldun evladım dedi. Yani Galatasaraylılığım ve lisenin bazı ananeleri vardı. Onları kapasitemiz yettiği kadar uyguladık ama şimdi artık Anadolu Lisesi olduğu için lisenin pek esprisi kalmadı diyor.
1: Enteresan.
0: Metin Türel. Bir de Beşiktaş'a gidişiyle ilgili bir hikayesi var. Mehmet Üstünkaya bana Beşiktaş teknik direktörlüğünü teklif etti.
1: Recep Adanır'da, aynı okuldan ha, Galatasaray Lisesi'nden biliyorsun
0: tabii.
1: Üstünkaya.
0: Tabii. Recep Adanır da ben senin yardımcılığını kabul ediyorum dedi. Recep Adanır da aynı Beşiktaş, yani önemli bir sima. Mukavele yapıldı, sezon açılışı oldu. Recep abi senin karşında oynamaktan ben şeref duydum. Sen benim yardımcım değil de menajer ol dedim. Duygulandı. Açılışta Beşiktaş menajeri olarak anons edildi. Böyle bir futbol tevazusu da var o dönemin insanların. Kemal abi senden dinleyelim şimdi Metin Türel'i.
1: Şimdi Metin hocam nereden başlasam ki ya, kitap olur da. Bir kere Arjantin'e beraber gittik bizim tercümanın yazarı olarak. Ha, kaybettik kalifikasyonu.
0: Senin peşinden koştuğu şey mi?
1: Tabii. Beraber gittik.
0: Kovaladığı diyeyim daha
1: beni
0: doğru.
1: Beni kovaladı. Şimdi Avusturya bizim gruptan çıktı. Dediğim gibi evet. Rahmetli Erol Tugay'ın bir orada Viyana'da bir burada attığı kafalar direğe vurup gol olsa, vurmayıp dönmese, biz gidiyoruz Arjantin'e. Hakikaten Metin hocam çok iyi top oynattı yani. Alişen'i görüyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Neyse gittik işte, beraber turnuvayı takip ediyoruz. Metin hocam da bizde tercümanda yazıyor. Şeye gittik. Avusturya
0: Hollanda. Ayrıldı milli takımdan değil mi, gidilemeyince?
1: Tabii tabii.
0: O zaman klasik o durum.
1: Tabii. Avusturya Hollanda maçı var. Fakat maçtan 2-3 gün evvel Avusturyalı oyuncular federasyona başvuruyorlar. Diyorlar ki ya biz 20 gündür 25 gündür kamptayız. Oradan kalktık buraya geldik. Yani bak Kadri, Şükrü Gülesin, Metin Türel. Görüyor musun fotoğrafı? Aile hasreti çekiyoruz. Çocuklarımız, eşlerimiz sana. Bir şey yapın, onları getirin buraya. Avusturya Federasyonu da uygun görüyor. İşte kaç oyuncu varsa. Bak
0: var, fotoğrafta. Bunda milli takım yetkilileri.
1: Tabii o yanındaki
0: Onay değil mi?
1: Necdet Niş. Görüyor musun abi kimler evet var? Hasan Polat arkada gözlüklü. Ondan sonra. Neyse. Geldiler. Fotoğraflar Arjantin basında falan. Ben dedim ki hocayla beraber kalıyoruz aynı odada, iki kişilik. Hoca dedim ya bu senin Avusturya var ya dedim, hiçbir yere sığdıramadın. Krankl, Proaska falan tabii oynuyor. Ne olmuş dedi. Dedim ki ya bu yapılır mı dedim ya. Hollanda maçından evvel dedim. Ne olmuş dedi. Her şeye dedi böyle dedi bir şey buluyorsunuz. Dedim ki hoca bu olmaz dedim yani bence.

0: Göreceğim dedin olup olmadığını. Neyse maça gittik, River Plate, Buenos Aires'te. Maça bir gittik. Sonuç Hollanda 5, Avusturya 0. Çıktık. Öyle bir şey ki otobanı kapatmışlar. Tam otobanın orada stat. Otobanı kapatmışlar hani gidiş gelişi. Ben çıktım. Ne haber hoca dedim. Ha, senin Avusturyan dedim. Bak ne yaptı dedim. Beni bir kovaladı. Ben otobanda koşuyorum ama benim arkamda. Yani Metin hocamdan bir kere yani antrenörlüğünde de bıraktıktan sonra da tercümana çok sık gelirdi. Yani bizim kardeşimiz, abimiz gibiydi Metin hocam. Metin hocamın hikayelerini anlatsan yani kitaba sığmaz. Ankara'da oynuyorlar.
1: Ama çok bilgili bir teknik.
0: Ya bilgili.
1: Araştıran, eden, yurt dışında eğitimler almış.
0: Ankara'da oynuyorlar. İstanbulspor PTT. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbulspor kalecisi. 1-0 galipler deplasmanda. Arap Güngör, santrfor, o da Yavuz Selimli. Ondan sonra buna çıkma, bir top gelmiş. Metin hocam bloke etmiş. At bana, at bana, at bana diye bağırıyor Arap Güngör. Bu vefa. Tamam mı? Metin hocam da böyle böyle. Ya bir degaj yapayım, bitiyor maç çünkü. Bir dakika falan kalmış. At bana, at bana deyince al lan diyor. Atıyor Güngör'e. O araya, araya biri bir girmiş. Topu alsan gol 1-1. Ya Metin hocamın neleri var? Bak şu vefa takımına bak abi. Bak Metin hocam yanında Cando, Can Demir, Abdülmetin, Ahmet Tuna, Hilmi Kiremitçi, Ahmet Berman, Zeki, Güray yine solda benim takım, artık takım kaptanı bizim. Ya Metin hocam bir kere çok iyi bir şey yapardı. Futbol yorumlardı. İşte biz tercümanda senelerce bize yazdı. Bir de rahmetli İslam Çupi ile rahmetli Erdoğan Şenay bunu çok kızdırırlardı.
1: Öyleymiş değil mi?
0: Felaket. Felaket kızdırırlardı. Ve Metin hocam yani ağzından bir şeyler çıkacak diye dışarı kaçardı. O kadar kızdırırlardı yani.
1: Kemal abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Değerli futbol severler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Keyifli bir hafta olsun. İyi pazarlar diliyoruz. Hoşça kalın.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transferin nabzını hep birlikte Aspor ekranlarında, Aspor TV ve Aspor Radyo ortak yayınında konuklarımızla birlikte konuşacağız. Murat Özbostan ve Şenol Usta Ömer bugün bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Güzel bir yayın olsun. Nasılsınız?
7: İyiyiz, öncelikle sağ olun. Yoğun gündem.
8: Evet. Önce sağlığımız iyi olsun. Gerisi düzelir.
5: En kıymetlisi hocam.
8: Evet. Yani hepimizin.
5: Kesinlikle öyle. Gündem biraz hareketlenmeye başladı gibi. Biraz tabii bizim için Dünya Kupası'nın da erken sona ermesinin de bunda etkisi var. Mutlaka bir hayal kırıklığı yaşadık. Ufak ufak geride bırakıyoruz. Kulüplerin de gündemi biraz daha hareketlenmeye başladı. Bugün aslında öğle saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu son birkaç gündür kulüplerin de bir beklentisi vardı. Yeni yabancı kuralında acaba bir değişiklik olur mu diye tartışıyorduk. Fakat bugün gelen açıklamayla beraber zannediyorum ki artık Futbol Federasyonu bu konuya son noktayı koymuş oldu ve 10+4 yabancı kuralının devam edeceğini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu. İsterseniz ilk olarak bunu konuşarak bir başlayalım. Sonrasında kulüpler bu kural karşısında nasıl bir planlama yaparlar? Tek tek onu ele alırız. Murat Özbostan, sizinle başlamak isterim. Federasyonun özellikle bu konuda geri adım atmamasını nasıl okumak gerekiyor? İlk isterseniz bunu konuşabiliriz.
7: Yani ben bir rest olarak görüyorum, yani kulüplere rest çekiyor. Diyor ki ben bir karar aldım. Size de bu kararı zaten bildirmiştim bundan bir sene önce. Yaklaşık 10 ay önce. Ama siz ısrar ettiniz değişsin diye. Ben buna rağmen yine değiştirmedim. Ve Futbol Federasyonu'nun sitesinden, statüden bu yeni 10+4'ü ve şartlarını, koşullarını açıkladım. Şimdi burada tabii enteresan gelişmeler oldu. Ne oldu? İşte geçen cuma günü aylardır toplanmayan Kulüpler Birliği toplandı. Ana gündem ve birinci gündem maddesi bu yabancı işiydi. Hatta toplantının sonunda Sayın Ertuğrul Başkan, Ertuğrul Doğan açıklama yaptı ve dedi ki bütün kulüpler dedi bu 10+4'ten hoşnut değil. Hemen hemen dedi genel hava bu yönde. Biz dedi WhatsApp grubundan bu konuyu dedi tartışmaya açacağız. Herkes fikrini söyleyecek. Sonra da Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruları yapacağız dedi. Bunu ne zaman dedi? Cuma günü 5-6 akşamleyin, akşama doğru 5-6.
5: Evet.
7: Aradan bir cumartesi geçti, bir pazar geçti. Yani onları iş günü olarak saymayalım, tatil günü olarak sayalım. Sonra pazartesi ve bugün bir anda Futbol Federasyonu hemen dedi ki siz dedi boşuna WhatsApp'ta filan yazışmalar yapmayın. Bir karar da çıkartmayın, ortak bir karar da çıkartmayın. Ben dedi kararımdan kesin, net tavrım net ve bu kural yani sizin istediğiniz 12+2 ya da başka bir formülde 12+4 onu dedi şey yapmayacağım, kabul etmiyorum dedi. Tabi burada dört büyük kulübe bakmak lazım. Birinci itiraz eden takım Galatasaray'dı. Başından beri zaten hocası, başkanı, yöneticisi Okan Buruk, herkes dedi ki bu kuralı biz istemiyoruz. Biz işte Şampiyonlar Ligi'ne göre önemli isimleri alacağız. İşte bizim şeye ihtiyacımız var. Bu kuralın esnekliğine ya da 12+2'ye ihtiyacımız var. Çünkü burada itiraz ettikleri temel nokta 2003 doğumlu genç oyuncu bulmak ve iyi oyuncu bulmak. Oyuncu bulursunuz da iyi oyuncu bulmak, transfer etmek çok maliyetli bir şey. Zaten yani büyük takı Avrupa'nın önemli takımlarındaki o genç oyuncuları, gelecek vadeden yıldızları da işte 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon, 70 milyon eurolara size satıyorlar. Bundan dolayı itiraz etti. Orada yine kulüp başkanlarının istediği bir şey, ya 10+4 olsun ama 2004 olanı 2003'ü 2000'e çekelim. Onu da kabul etmedi federasyon.
5: Yani 10+2.
7: Hayır, 10+4 ama o 4'ü 2003 doğumlu değil, 2000 doğumlu olsun. 2000 doğumlu olsun. Bu da kabul görmedi. Tabi burada dört kulüp dediğim gibi Galatasaray istiyordu değişmesini. Fenerbahçe için hep şey deniyordu. Yani Fenerbahçe'nin 2003 doğumlu uyan oyuncuları var. Ama Fenerbahçe'nin 20 tane de yabancısı var şu anda.
5: Toplam yani 22 tane şu an sözleşmeli yani, yabancı oyuncusu yani, var.
7: Onun için Fenerbahçe de aslında Galatasaray gibi düşünmeye başladı. Ve ben buradan işte 2 hafta önce dedim ki Fenerbahçe ile Galatasaray bu konuda ortak hareket edebilirler. Yani ortak ilk defa iki ezeli rakip bir noktada uzlaşıp yabancı kuralında ortak hareket edebilirler dedim. Nitekim bugün gelinen noktada ortak hareket ediyorlar mı etmiyorlar mı bilmiyorum ama düşünceleri aynıydı. Beşiktaş istemiyor. Ya diyor ben 10 artı 4'e göre yaptım diyor işimi. Ona göre devam edeceğim diyor. Trabzonspor başta o da bir soğuktu ama sonra Ertuğrul Ulağan dedi ki ya ben
8: Beşiktaş 10 artı 4'e uygun oyuncu şeyi var mı kadrosu?
7: 14 yabancısı varmış şu anda.
5: Artı 4'e uyan 2 tane oyuncusu Beşiktaş'ı, var Beşiktaş'ın. Biri Olaytan. Diğer oyuncunun ismini hemen bakacağım.
7: Olaytan'ı ben de biliyorum da diğeri var mı? Açıkçası onu bilmiyorum. O isim var mı? Beşiktaş bu mevcut şeyin kanunun kurulup
5: kuralı. Elan Ricardo.
7: Evet. Devam etmesini istiyor.
5: Kim? O da var. Elan Ricardo hocam. Bu genç oyuncu. 1,5 yıl önce gelmişti devre arasında. Tamam. Kolombiya'dan evet.
8: Kolombiya'dan.
7: Yani Beşiktaş o toplantıda da illa değişsin, değişmesin diye bir şey söylememiş. Trabzonspor'da ya kulüpler eğer ortak bir şey alırsa ben de Kulüpler Birliği Başkanıyım. Dolayısıyla da biz de yardımcı oluruz düşüncesindeydi. Ve bugün federasyon ben dedi bu işi kabul etmiyorum dedi. Ne olacak? Belki muhtemelen zaten Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu açıklama yaptı. Kararı bir rezalet olarak yorumladı. Bundan sonra Fenerbahçe şimdi zaten Galatasaray'ın Futbol Federasyonu ile ilişkileri kötü ve kopmuş durumda. Fenerbahçe'de yeni yönetimi de anladığımız kadarıyla bu ilişki şeyine kötü başladılar şu anda. Böyle bir durum var. Ha, karar doğru, yanlış ya da geri adım atılır mıydı, atılmaz mıydı? Yani her kulübün kendine göre ihtiyaçları var. Tabii bu artık biraz da psikolojik bir savaş. Yani Beşiktaş diyor ki ya ben ona göre işimi hallediyorum diyor. Bu diyor Fenerbahçe Galatasaray düşünsün.
8: Ama Ertuğrul Doğan bütün kulüpler anlaştı dedi Kulüpler Birliği'nden sonra.
7: Tamam, federasyon kabul etmiyor şeyini.
8: Hayır hocam. Ama şimdi sen ayırıyorsun ya Beşiktaş işte kabul etmiyor.
7: Hayır şey Beşiktaş'ın düşüncesi karar şu.
5: Kararsızcı değil gibi.
7: Yani Beşiktaş biz eğer siz ortak bir karar alınıp çoğunluk bunu istiyorsa biz buna uyarız. Ama olmasa da olur diyor. Yani şu an olmadı. Beşiktaş umursamıyor. Ne güzel diyor hatta. Trabzonspor ya biz de diyor ortak karara uyarız diyor. Trabzon'un da düşüncesi bu yönde. Ama yani gelinen noktada özellikle iki büyük takım işte Galatasaray, Fenerbahçe karşı çıkıyorlardı. Ben bundan sonra da beraber birlikte bu konuda kol kola yürüyeceklerini düşünüyorum. Yani bu iş başka yerlere gider mi? İtirazları bir yere itiraz ederler mi? Sonuçları ne olur? Bakmak lazım. Gerçek olan Galatasaray'da 13'tü yanılmıyorsam. 12 ya da 13 olması lazım.

0: Yabancı var.
1: Evet. 10 artı 2 şu an.
0: Toplam 12 kişi. 12, evet. 12 kişi.
1: Nelson'la beraber.
0: Fenerbahçe 22 kişi.
1: Trabzonspor 16.
0: 16. Beşiktaş'ında 14 ya da 13'tü diye hatırlıyorum. Çünkü gidenler oldu. Hemen mesela bugün Icardi'nin sözleşmesi bitti Galatasaray'da. Icardi yok artık. Yani Galatasaray'la hiçbir bağı kalmadı Icardi'nin. Onda tabii düşmek lazım. O düşünmüş haliyle mi? Yani bu tabii daha liglerin başlamasına var.
1: 14 Beşiktaş'ında.
0: Ama federasyon bir karar aldı ve prensip olarak kendi açısından diyor ki ben kararımın arkasındayım. Kulüplerin bana bu konudaki baskısı da beni ilgilendirmiyor diyor. Ben öyle anlıyorum. Bu böyle gidecek karar. Bitti yani bu iş. Kapandı bu iş.
1: Artık herhangi bir değişme
0: yok artık olmaz.
1: Artık yok
0: hayır,
1: diye düşünüyoruz.
0: Hayır olmaz. Bu şekilde gider.
1: Hocam siz nasıl süreci değerlendirirsiniz? Yani artık bu konuya baktığımızda çünkü bir tarafta kulüpleri bir tarafta federasyonu görmek gerekiyor herhalde. İki taraf var. Fakat federasyon buradaki konuda daha önce verdiği karardan geri adım atmadı.
2: Şimdi şöyle. Murat bayağı iyi izah etti bu konuları. Ama işin bir realitesi var, bir gerçek bir durum var. Federasyon şöyle haklı. Ya bir seneden beri ben bunu ilan ettim diyor. Bugüne kadar buna diyor itiraz etmediniz diyor. Yani son gün gelip neden itiraz ediyorsunuz diyor. Ha, Fenerbahçe'de iyi, şu anda yeni bir yönetim oluştu. Bundan önceki yönetimler belki sessiz kaldı. Ama Aziz Bey sessiz kalmayacağını net bir şekilde bugün Mahmut Uslu'nun verdiği demeçten anladım. Ha, burada haksızlık nerede? Ha, federasyon evet bunu daha önce karar aldı ama bu kulüpler şimdi Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.
1: Evet.
2: Trabzonspor UEFA Ligi'nde oynayacak.
1: Avrupa Ligi, Beşiktaş da Avrupa Ligi.
2: Beşiktaş da Avrupa Ligi.
1: Başakşehir
2: Konfederasyon Kupası. Şimdi eşit şartlarda Avrupa'da oynayabilecek mi bu takımlarımız?
1: Zor.
2: Hayır, şartlar eşit değil.
1: Evet.
2: Senin Avrupa'daki bütün takımlarının böyle bir sorunu yok. Ya Avrupa Birliği çevresi içerisinde zaten serbest dolaşım olduğu için oradaki oyuncuların bir sıkıntısı yok. Onlar sadece deniz aşırı ülkelerden 3 tane yabancı sınırı var. Onlara da biz yabancı sınırı demiyoruz. Ha, bizim burada takımlarımızın haklı olduğu nokta burası. Yani ben diyor eşit şartlarda beni diyor Avrupa'da mücadele ettirmiyorsun diyor. Ama burada da federasyon diyor ki ben bir sene önce bu kararı alırken bana neden itiraz etmediniz? Şimdi o zamanki yöneticilerin itiraz etmemesi sonucu çıkan bir kaos var ortada. Ama gerçek bir realite var. O da şu. Ya ben de o zaman aynı şeyi düşünürüm. Galatasaray'da Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde olacak. En büyük gelir kaynağı iki kulübün de orası. Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kazandığı parayı Türkiye Ligi'nden kazandı mı? Yarısını bile kazanamadı. Ki rakamlar onu gösteriyor galiba.
1: Evet.
2: Ya yarısını bile kazanamadığını gösteriyor. Şimdi düşünsene orada oynayacaksın. Mücadele edeceksin. UEFA Kupası işte. Konfederasyon Kupası. Buralardaki takımlarımız da aynı şey. Rakiplerin serbest yabancıyla oynayacak. Sana kısıtlama geliyor. Bu bence haksız bir rekabet oldu. Ama diyorum federasyon başkanı bu kararı zamanında almış, bugüne kadar niye itiraz etmediler? Sıkıntı orada. Ha şu, bugüne kadar Kulüpler Birliği'nin almış olduğu bütün kararlar, oy birliğiyle aldığı kararları federasyon büyük bir ihtimalle uyguluyordu. Şimdi burada bir karşılıklı restleşme var. Futbolun içindeki birimler, futbolun içindeki paydaşlar birbiriyle kavga etmemeli benim düşüncem.
1: Kulüpler belki de ilk kez istediğini alamıyor şu anda.
2: Yani evet, ilk defa böyle bir şey oluyor. Ya, tabii ki bunun ben dediğim gibi iki tarafın da haklı nedenleri var. Bir tanesi geçen sene alınan bu karara bugüne kadar niye itiraz edilmedi? İkincisi şimdi bu şartlar altında yeni yönetimler geldi şimdi. Fenerbahçe'de yeni yönetim geldi. Galatasaray bu konuda zaten baştan beri itirazını bir dile getiriyordu. Burada Beşiktaş, Trabzon, şimdi Başakşehir. Ben kupalara katılanlardan bahsediyorum. Bu kulüplerimizin de menfaatlerini gözetmek lazım. Federasyonun asıl amacı kulüplerin menfaatlerini gözetmektedir. Bilhassa Avrupa'da oynayacağı maçlarda. Ben bu açıdan kulüplerin haklı olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan da federasyonun almış olduğu bir karara, bu karara neden başından beri bir şerh düşülmedi? Bu da bir soru işareti.
1: Ya neden bunlar, bugün beklendi değil mi?
2: Neden bugüne kadar beklendi? Beklenmemesi gerekirdi diye düşünüyorum.

0: Tabii bu kulüplerin sezlenişlerinde haklılık payı var. Ha, şu anda en büyük haklılık payı Fenerbahçe yönetiminde var. Çünkü yeni seçilmişler.
1: Doğru.
0: Yani büyük hedeflerle gidiyorlar. Bu hedefler doğrultusunda böyle bir istekleri oldu. Bence son derece doğal istekleri oldu. Bu isteklerini de federasyon şu anda karşılamadı. Onların da bir bildiği yol var. Ha, şuna bakarsak aslında kulüplerimiz eğer yarışmacıysa ki üst düzey yarışmacı bu kulüplerimiz hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da. Yani böyle bir kısıtlamanın olması bunu yıllar önce de Fatih Hoca biz milli takımla beraber çalıştığımız dönemlerde söylemişti. 14 tane yabancı, 14 tane Türk.
1: Doğru.
0: Yani yetiştireceksen o 14'ün içerisinden yetiştir.
1: Hatta o kuralı yabancı değil de yerli kuralı olarak
0: 14 yerli
1: görmek
0: demiş.
1: Gerekiyor demişti evet, Fatih Hoca. 14 yerli zorunluluğu vardı.
0: Ama zaten 28 herhalde yazıldığına göre hoca maksimum, da onu evet, onu baz alarak öyle doğru söylemişti. Yani bence doğru kural oydu. Ben hala onun doğru kural olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam şunu da sormak istiyorum o zaman çok kısa yine. Peki geride bıraktığımız sezon sizce 12 artı 2 kuralı nasıl sonuç verdi bir yıllık periyoda baktığımızda?
0: Yani
1: kulüpte... Yani saha açı sportif anlamda da konuşabiliriz bunu veya ekonomik anlamda da kulüplerin. Ya bugün mesela Trabzonspor'un işte Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Dünya Kupası'nda oynayan Chris Olay'ın transferi gündemde. Mesela Trabzonspor bu kuraldan kendisine aslında artı değer katmış gibi görünüyor. Hem saha içinde hem de ekonomik anlamda.
0: Çok fazla. Bu işe en iyi hazırlanan taraf Trabzonspor oldu. Yani baksana bayağı aldığı oyuncuların hiçbirisi 22-23 yaşın üstünde yoktu. 19 yaşında, 20 yaşında birçok oyuncu aldı ve çok başarılı.
1: Evet.
0: Transfer bu konuda en başarılı takımı Trabzonspor zaten. Onlar da Avrupa'da olacaklar şimdi.
1: Doğru.
0: Onların da ama Avrupa'ya göre kurdukları takım zaten Trabzonspor yapılanmaya gittiği için seçimi doğru gitti. Doğru bir seçim yaptılar oyuncu seçimleri konusunda. Ya çok pahalı, şaşalı transfer, popüler transferden kaçındılar ama o kadar doğru transferler yaptılar ki. Şimdi Felipe Augusto sattıkları 15 artı 5'e sattılar.
1: 5 milyon euroya gelmişti, 20 milyon euroya gitti. Sadece bir yıl.
0: Bir sene önce Pinay aldılar. Pinay'ı 2 milyon aldılar. 7-8'e sattılar. Şimdi Olay'ı aldılar. Çok ucuza. Belki
1: Malero'yu hocam. Malero Sabek.
0: He, Malero.
1: O, evet, Malero. O geldi. Evet. Gitti bir yıl sonra. Onun yerine de şimdi Pinay'ı aldılar.
0: Daha
1: zaten
0: iyisini aldılar.
1: Evet.
0: Daha yani oluyor. Bu işleri araştırdığın zaman oluyor. Çıkıyor.
1: Doğru.
0: Ama dediğim gibi yani bu transferi hazırlık yaparken Trabzonspor kendi geleceğini de inşa etmek için bu tür oyunculara ve doğru transfer yaptılar. Doğru planlama yaptılar. Ve doğru araştırma yaptılar. Yani araştırma yapılmadan bu transferler çözülmüyor. Yani Trabzonspor durup dururken Vayvuyalılar devre arasında stoper olarak ya muhteşem çıktı ya. Harika çıktı yani böyle bir şey olamaz yani. E şimdi Olay'ı aldın öyle. E şimdi bu çağrı var orada sakatlıktan yeni dönmüştü o da öyle. Yani genç ve dinamik oyuncu. Ha şartlar ne olursa olsun. Eğer federasyon bu karardan geri adım atmazsa kulüpler sonuçta buna göre bir transfer politikası yapacaklar. Sıkıntı çekecekler mi? Bence en çok sıkıntıyı Fenerbahçe çekecek.
1: Peki burada. O zaman Fenerbahçe'nin yaşayacağı sıkıntıyı bir görelim. Bir barkomuz vardı. Fenerbahçe ile o zaman biraz kulüpleri de mercek altına almaya başlayalım o halde. Sarı lacivertli kulüp ciddi anlamda bu yeni yabancı kuralından zorluk çekecek gibi görünüyor. Şu an bugün bu saat itibariyle Fenerbahçe'nin tam 22 kontratlı yabancı oyuncusu var değerli izleyenler. Tek tek bakalım. Ederson Moraes, Dominik Livakovic, Jadon Osterwolde, Milan Škriniar, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Nelson Semedo, Sofyan Amrabat, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Anthony Musaba ve son olarak da yeni transfer Vedat Muriç bu listeye eklendi. Sol kısımda tam 15 oyuncu var. Sağ kısımda artı 4 kuralına uyan 7 oyuncu var Fenerbahçe'de. Dorgeles Nene, Sidiki Şerif, Archie Brown, Amara Diouf, Abdulaziz Fal, Oginyan Mimovic ve Omar Fayet bazıları isimlerini dahi unuttuğumuz oyuncular Fenerbahçe'de.
0: Yani
1: ama toplam
0: burada,
1: sayı 22.
0: Burada hele bir tane bir oyuncu var. Fenerbahçe'ye 2 sene önce transfer oldu. Antrenmana çıkmadan başka takıma giden bir Mimovic var. Ya bu kadar planlama hatası ancak
1: çok
0: böyle.

0: büyük beklentilerle geldi ama hiç süre almadı.
1: Yok, hiçbir beklenti yoktu.
2: Niye
1: hiç
2: aldılar hocam?
0: Açıklamalar
1: onu bilemem. Ben nereden bileyim? Onu alana soracağım Murat. Yani biz de sorduk. Niye bunu aldınız? Aldığınız gibi başka yere sattınız. Yani böyle bir planlama hatası olamaz. Ben de merak ediyorum niye aldıkları.
2: Hatır transferim nedir yani?
1: Ben nereden bileyim Murat ya?
2: Hayır,
1: ben
2: merak ettim.
1: Bir yetkili bir ağız olsam sana derim ki ben bu yüzden aldım, bu yüzden sattım. Ben bilemem.
2: Abi. Kiralık daha doğrusu değil mi?
1: Şimdi
2: kiraladınız
1: bak,
2: yani. Kiralanmış.
1: Şu yukarıdaki 4 evet. oyuncu bak Nene, Şerif, Archie Brown, Amara Diouf. Yani büyük bir ihtimalle bu dördü uyuyor ve dördü yani eğer daha iyisi alınmaz ise o dördüyle devam edilebilir. Çünkü gerçekten onlar iş yapabilecek oyuncular. Yani zaten
0: tabii, artık
1: takımın içerisinde hepsi.
0: Doğru.
1: Bir Amara Diouf bir sakatlığı var. Yeni imza attılar biliyorsun 18 evet. yaşına yeni doldurdu. O çok önemli bir oyuncu. Geleceğe çok iyi olan
0: hocam,
1: bir oyuncu.
0: Hocam Senegal'de Sadio Mane'nin veliahtı olarak görülüyor.
1: Şöyle söyleyeyim sana, orada 16 yaşında çok turnuvalarda dünyanın en genç oyuncuları içerisinde birinci seçildi. Eğer o çocuk sakatlığıyla ilgili gelecekte bir sıkıntıyı yaşamazsa geleceği yerleri yani tahmin edemiyorum. Ben çünkü izledim onu. Çok izledim üstelik. Bayağı geleceği olan bir oyuncu. İnşallah sağlığında bir sıkıntı olmaz. Her şey yoluna girer.
0: Hocam sol tarafta kimlerden vazgeçer ya da vazgeçmeli Fenerbahçe? Çünkü burada 15 tane oyuncu
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi kimlerden vazgeçer?
0: Ve takviye yapılması da gerekiyor bu kadroya üstelik.
1: Furkan kimler oynar diye sorarsan
0: daha
1: bana,
0: kolay bir soru
1: daha
0: olur.
1: Daha kolay soru olur. Peki çünkü hocam. Vazgeçmek kolay. Bak şimdi bir kaleci olacak.
0: Ederson
1: yani
0: kaldı.
1: Yani bunu ben tamamen herkesten bağımsız kendi fikrim olarak söylüyorum.
0: Tabii ki.
1: Bir kere Ederson olacak. Milan Škriniar olacak.
0: İki.
1: Savunmadan takım kurarak başlıyoruz. Semedo olacak sağ bek.
0: Üç.
1: Diğer bir stoper olacak. Yeni olursa yeni. Dört.
0: Yani ya Osterwolde ya da başka biri.
1: Ya da yeni bir transfer olacak.
0: Dört.
1: Beş. Ya Osterwolde ya Archie Brown olacak orada.
0: Sol bek için.
1: Tabii. Yani o zaman 10 artı 4'te ikisinden birisi boşa çıkabilir. Dört tane kaleciyle beş tane savunmacı bir kere yerli olacak. Öyle görünüyor. Görüntü oraya doğru gidiyor. Transferlerde de o tür görüşmeler. Şimdi orta sahada N'Golo Kante, Gündüz ikilisi olacak. Ha şu. Acaba yeni yönetim onlarla ilgili bir tasarrufta bulunur mu?
0: Özellikle Kante tabii
1: özellikle
0: burada çok konuşuluyor.
1: Kante
0: merak ediliyor.
1: Eğer bir piyasası olup da bir şey olur da bir değişim olursa. Ama alacaklar adam gene bir yabancı olacaktır orada. 5, 2 de koyduk 7.
0: 7.
1: Asensio'yu koyduk
0: 8. Muriç'i koyduk. Yani
1: Muriç'i koyduk
0: 9.
1: E şimdi alınacak bir santrafor daha ve bir kanat oyuncusu daha söyleniyor.
0: Minimum
1: 11 oluyor. Gene bir tane daha fazla çıkıyor işte. Orada evet. bir sıkıntı var.
0: Hocam yani bu denklemde o zaman saydığımız
1: ben
0: isimler
1: ben sana saydıklarımı dışındakileri düşün artık.
0: Hocam Musaba'dan vazgeçmek
1: ben
0: gerekiyor.
1: Ben saydıklarımın dışında evet. say onları. Sen yani onları
0: ben, ben bir özet geçeyim şöyle. Musaba'dan vazgeçtik bu senaryoda, bu denklemde. Talisca'dan da vazgeçtik. Fred'den de vazgeçmek zorunda kaldık. Dönüyorum savunmaya ve orta sahaya. Amrabat'tan zaten vazgeçti Fenerbahçe. Bekao aynı şekilde. Carlos'tan zaten haber dahi alınamıyor. Livakovic'den de yine vazgeçmek zorunda kalınıyor. Ve buraya eklenecek yeni transferler de var.
2: Ne vazgeçiyor da nasıl geçiyor vazgeçiyor?
1: Şöyle.
2: Yani ya, parası pulu sözleşmesi.
1: Bak geçer abi. Geçer. Fenerbahçe geçer. Fenerbahçe herkesten vazgeçer. İstediğini de alır.
2: Geçer de ben hocam.
1: Öyle geçer falan deme.
2: Maliyeti geçer. Maliyeti var hocam.
1: Her şeyi göz önüne alarak buraya geldi. Bak öyle geçer deme. Geçer abi. Fenerbahçe bunları halleder. Bu oyuncuların çoğunun da alıcısı var.
2: Var Beşiktaş istiyordu bir ara öyle haberler çıktı Sofyan'ı almadı evet. Kimse de yalanlamadı zaten yani de.
1: İyi niye almadı alsaydı o zaman.
2: Alsın bilmiyorum bence de alsın.
1: Alsın yani. Zaten.
0: Ama bence bir kamuoyu yoklaması yapıldı çok iyi geri dönüşten alınmayınca orada.
1: Şöyle kimse elini tutmuyor olabilir yani. Yani onun için buradaki oyuncuların piyasası var. Bak şimdi Sofyan Abramov öyle veya böyle Avrupa'da bir alıcı çıkar.
0: Son kulübü.
1: Livakovic şimdi hala Hırvat milli takımında oynuyor.
2: İyi hocam alıcısı
1: bir
2: çıkar.
1: Bir de iyi maçlar
2: tamam,
1: oynuyor.
2: Tamam da.
1: Alıcısı var.
0: Karlof yani, Poma'da oynadı.
2: Sizin verdiğiniz bu rakamları Fenerbahçe kulübünün verdiği rakamları başka kulüpler verecek mi yani şimdi?
1: Ya Aziz Bey bunları bile bile buraya geldiyse Murat muhakkak bir çözümü vardır. Bunu sakın unutma.
0: Hocam şöyle bir
1: bunları örnek... bilmeden mi geldiniz? Aziz Bey bu işlerin hesabını kitabını
0: mutlaka
1: o kadar çok iyi yapmıştır ki bu işlerin hesabını kitabını yapmadan buraya başkan olmazdı. Başkan oldu ve bu sorunlarla karşılaşacağını biliyordu. Muhakkak bunlarla ilgili de bir çözümü vardır.
2: Hocam bunu... yarın ayın biri maça kaldı 20 gün. Oyuncu 2 ay yok, 1,5 ay yok.
1: Murat onun da bir çözümü var.
2: Tamam.
0: Hocam şöyle bir örnek verebilir miyim? Şimdi Murat Özbostan'ın da aslında bahsettiği konu mesela geçtiğimiz...
1: Ben Murat Özbostan'ın bana sorduğu veya sana sorduğu sorularda Furkan'cığım...
0: Buyurun hocam.
1: Çok doğruluk payını var. Ben de diyorum ki bunların hepsinin karşılığı
0: farkında
1: var.
0: Farkında olarak geldi Sayın
1: Tabii
0: Başkan.
1: Tabii canım
0: göre.
1: Sayın Başkan. Niye geldi ya? Adam Tabii. keyfi yerinde, keyfi gıcırındaydı. Geldi bu işe bir elini soktu taşın altına. O zaman... Fenerbahçe'de hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir. Bunu kimse unutmasın.
0: Geçen yıl mesela
1: Cengiz... Bu Fenerbahçe için affedersin lafını kestim.
0: Estağfurullah hocam.
1: Yani biz Fenerbahçe'den bahsettiğimiz için söylüyoruz. Diğer takımlarımız için de aynı şey söz konusu.
0: Geçen yıl bir Cengiz örneği var mesela. Beşiktaş'a gitti oyuncu ama maaşının bir kısmını Fenerbahçe bir kısmını Beşiktaş verdi. Belki bu sezon bu transfer döneminde de benzer transfer süreçleri... Yani Fenerbahçe'nin diğer kulüpler arasında yaşanabilir. Yani çünkü bu yaşanmak zorunda.
1: Zaten bugün okudunuz galiba en son. Ben biraz önce şimdi internete düştü 7 milyon euro UEFA'dan ceza evet. geldi. Yeni biraz önce
0: %70'lik kadro maliyetinin ihlalinden dolayı Fenerbahçe'ye UEFA'dan 7 milyon euro yaptırım uygulandı.
1: Yani Fenerbahçe takımının bak son yıllarda ne kadar kötü transferler yapılmış ki oyuncu sayısı kaç saydın? 23
0: 22.
1: Mu? 22 tane oyuncu var ve elindeki oyuncular var. Bunlardan vazgeçeceksin yabancı olarak. Doğru planlama yapılmadığı o kadar net ortaya çıkıyor ki bu kadar oyuncudan vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Neden? Bir de buraya alacağın oyuncular var üstelik. Yani bu aslında o kadar zor bir denklem ki ama bu işin içinden çıkacak bir irade var bence.
0: Muhakkak hocam. Şöyle o zaman ilk resmi maçı biraz konuşalım. Bu kadro üzerinden de konuşabiliriz. Şimdi bir kez daha geçmiş olsun bu arada. Gerçekten çok talihsiz bir durum. Vedat Muriç yaklaşık 3-4 hafta forma giyemeyecek gibi görünüyor.
1: Yani
0: ilk maçta yok gibi.
2: Yok Gornik ilk maçta yok.
0: Maçında.
2: Rövanş bile şüpheli.
0: Evet.
1: Bugün bu, ayı 7, ne kadar o maçı? 22 gün.
0: Evet. 21 23. ya da 22 Temmuz'daydı maç. Ayın 21 desek, Temmuz. Yaklaşık 20
1: yarın ayın 20 biri, gün 3 hafta var yani.
0: Evet.
1: Yani ilk ucu maçı, ucuna yetişme ihtimali
0: belki
1: var.
0: Belki
2: mucize.
0: İhtimal.
2: Mucize.
1: Tabii bak şimdi bu tür yaralanmalarda adresinde denildiğine göre alt adresinde.
0: Sağ arka alt adale.
1: Şimdi burada onun derecesi önemli. Bunun bak bazılarında biz de çok yaşadık.
2: Kısmı yırtık hocam.
1: Kısmı yırtık.
2: Evet.
1: Derecesine bağlı. Tabii bir de bunun iyi tedavi edilmesine bağlı. Bunun iyi tedavi edilmesi halinde 3 haftada yetişir bir oyuncu. Zaten eskiden bile doktorlar bu adale yırtıklarını 3 hafta koyarlardı. Ha bu iyi tedavi edilirse 3 haftada oynarsın. 3 haftada iyi hale gelirsin bazen de 4 haftada
0: oynarsın. Bu arada oynarsın. Hocam İstanbul'a dönmemiş oyuncu tedavisi yine kampta devam ediyor. Yani.
1: Bütün doktorlar orada İstanbul'da evet. nerede tedavi olacak Furkan?
0: Yani
1: mevcut sağlık ekibi zaten... Şu anda Topuk Yaylası.
0: Kampta evet.
1: Yani onlar takımla tedavi beraber. Ediyor orada çünkü profesyoneller var diye düşünüyorum.
0: Hocam peki Vedat'ın yerine Şampiyonlar Ligi ikinci eleme tur maçına kadar bir santrafor takviyesi beklemeli mi taraftar?
1: Kesinlikle ben o maça bir santraforun geleceğini tahmin edebiliyorum yani düşünebiliyorum. Olacağını tahmin ediyorum.
2: Kim geliyor hocam?
1: Ya iyi bir santrofor olmadıktan sonra zaten Aziz Bey almaz oraya bir santrofor.
2: Grassi geliyor mu hocam? Duydunuz mu bir şey?
1: Grassi aylardan beri konuşuluyor.
2: Evet.
1: Büyük bir talep de var. Kendisi nedense bir sıkıntı yaratıyor herhalde anladığım kadarıyla. Ama bugün yarın bir transfer bombası patlayabilir. İnşallah patlar yani.
0: Önemli bir
1: transfer bombası olabilir yani, biz bekliyoruz çünkü.
0: İfade Kenan Ustaömer'den. Yani hocam şöyle, çok alışkın değiliz sizden bunları duymaya. Siz söylüyorsanız
1: ben mutlaka, biliyorsun bu işlere evet, karışmam.
0: Çok girmezsiniz. Çok
1: ama neden diyorum bunu şimdi bak. Şimdi Aziz Bey öyle bir hedef koydu.

0: Bilir. Yani Greenwood bakarsın, Marsilya'nın zaten bugün 30'u sonu muydu? Bir anlaşma vardı biliyorsunuz.
1: Evet, ekonomik anlamda zaten zor bir süreçten geçiyor yani, Marsilya. Satış yapması lazım.
0: Satış yapması lazım. Belki bakarsın yarın uçağı atlamış gelmiş, almış gelmiştir Fenerbahçe.
2: Bombayı
1: hocam
0: yani, olabilir yani.
2: Ben bilmem hocam, bombayı açıkladı.
0: Ya onu alır ya bir santrafor alır.
2: Bomba haber hocam.
1: Heyecanlanmıştır diye tahmin ediyorum.
0: İnşallah alırlar.
1: Bak, bir kere bir iki güne.
0: Ama bunu duymayan bilmeyen yok ki, ben söylemiyorum yani.
1: Ama hocam siz yani bir iki günü işaret ettiniz. Belki yarın uçağı atlar gelir dediniz.
0: Hayır, şöyle hani Marsilya bir oyuncuyu vermek zorunda diyorlar ya.
1: Evet,
2: para lazım, para.
0: Orası bir para ödemezse ceza alacak galiba. Doğru. Onun da bir süresi bugün son muydu? Öyle biliyorum ben ama yani başkan bugün yarın olmasa hafta sonunda Avusturya kampına muhakkak bir tanesini indirir yani.
1: Hocam hangi mevkiye transfer bekliyorsunuz? Santrafor dediniz.
0: Santrafor, bir tane kanat oyuncusu.
1: Sağ kanat.
0: Sağ veya sol.
1: Solda Kerem var ama olur mu yine oraya takviye?
0: Ya Kerem sağda da oynuyor, solda da oynuyor. Şimdi kanat oyuncuları Furkan'cığım şöyle bir bakıyorsun oyun içerisinde değişim vardır. Sağda da oynarsın, solda da oynarsın. Yani öyle oyuncular var şimdi. Şu anda mevcut kadroda Kerem hem sağ taraf oynar hem sol taraf oynar.
1: Tabii.
2: Furkan Fenerbahçe açıklama yapmış bu arada.
0: Efendim?
2: Fenerbahçe bir açıklama yapmış ceza ile ilgili.
1: Sizden dinleyebiliriz.
2: İtiraz edecekmiş Fenerbahçe kulübü. 7 milyon euroluk cezaya.
1: Evet, biz de şu anda ekranlara arkadaşlarımız getirdi. Teşekkür ederiz Murat Özbostan'a da. Fenerbahçe Spor Kulübü UEFA'dan gelen cezaya itiraz edecek. Sarı lacivertliler 7 milyon euroluk cezaya itirazda bulunacağını resmi olarak açıkladı. Bir kez daha ben hatırlatayım. UEFA'dan bugün akşam saatlerinde bu ceza kararı çıkmıştı. %70'lik kadro maliyet ihlalini Fenerbahçe gerçekleştirdiği için, bu oranı aştığı için UEFA'dan bir 7 milyon euroluk ceza gelmişti Sarı Lacivertli kulübe ve Fenerbahçe ise bu cezaya itiraz edeceğini açıklamış. Buna da
0: Aziz Bey bu konuda
1: olduk.
0: Bayağı bir açıklama yaptı Furkan. Aziz Bey bu cezanın geleceğini biliyordu tahmin ediyorum.
1: Evet, birkaç gündür de zaten medyada beklenti de vardı.
0: Söylüyordu Aziz Bey bunu, yöneticilerde böyle bir ceza beklentileri
1: sürpriz
0: var.
1: Sürpriz bir
0: demek ki,
1: ceza değil zaten beklenen.
0: Sürpriz değil yani yapılan.
1: Eğer yanlış hatırlamıyorsam, lütfen düzeltin yanlış hatırlıyorsam da, Jose Mourinho döneminden sanırım.
2: O dönemden var. Geçen yılki transfer şeylerinden.
0: Bence
2: var
0: son yani. Transfer
1: yani
0: döneminden
1: Mourinho'nun mesela sanırım tazminat konusunda o dönem bu ihlallerden sebep olarak gösteriliyordu. Ona tazminat olarak ödenen miktar da konuşuluyordu hatta bu ceza için, ama yanılıyor da olabilirim.
0: Ya hocam, nereden olursa olsun sonuçta Fenerbahçe'ye bir ceza geldi.
1: Tabii, doğru.
0: Bu yanlış bir planlamadan gelmişse de işte yanlış planlamanın ürünleri burada. Ürünlerimiz karşıda gördüğünüz gibi. Şurada şimdi Galatasaray, bak ilk zamanlar Okan Buruk başladığı ilk dönemlerde bir takım transferlerde hatalar yaptı ve çok kolay geri dönüş sağladı. Ondan sonra Okan Buruk'un çok istediği bir şey vardı. Geniş kadro hiç istemiyordu. Ve son iki sene bunu da başardı Okan Buruk. Artı fazlalık da istemiyordu. Aldığı oyuncularda da hiç hata yapmadılar.
1: 14-15 oyuncuyla.
0: Bravo. Aynen öyle. Bak onlar en az sorun olan galiba yabancı konusunda Galatasaray.
1: Evet. Bir de özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la kıyasladığımızda eli çok daha rahat. Çünkü yerli oyuncu anlamında da bir omurgası var Galatasaray'ın. İşte Uğurcan gibi, Barış Alper gibi.
0: Ya Yunus bir 11'i gibi var şu anda bir maça çıksa. Demezsin ki yani buna bir oyuncu takviyesi olsun çok diye doğru söylemezsin.
1: Hocam transferden konuşuyorduk. İsterseniz orayı tamamlayalım. Sonra Trabzonspor'un
0: bir tane kanat dedik sana.
1: İsteyeceğim.
0: Bir tane kanat alınacak öyle veya böyle.
1: Savunmaya
0: bugün
1: doğru,
0: yarın, hafta sonu gelecek. Bir tane santrafor. Zaten eğer bir yanlışlık olmasaydı bugüne kadar olmuş olması lazımdı. Karşı taraftan.
1: Girassi'den bahsediyorsun
0: yani,
1: diye tahmin ediyorum.
0: Yani o veya benzer.
1: Peki.
0: Bir tane stoper olmazsa olmaz. %100 alınacak.
1: O Servol'de kalsa dahi mi?
0: Tabii. Peki. Ama 10+4'te Osterwold'de ne olur bilemem. İsmail Hoca da Osterwold'i çok beğeniyor. Istiyor.
2: Kalacaktı zaten dün sohbette.
0: Dedi de şimdi 10+4'ün kesin olduğunu İsmail Hoca bilmiyordu.
2: Evet.
0: Bildikten sonra bu planlamayı tekrar gözden geçireceksin. Kimden vazgeçeceksin şimdi? Baktığın zaman 10+4'te birinden vazgeçmek zorundasın. Yani o kolay bir iş olmayacak. 10+4 gerçekten Fenerbahçe'de çok büyük sıkıntı yaratacak.
1: Hocam şu konuşulduğu için size sormak istiyorum. Siz camiayı da çok yakından biliyorsunuz, tanıyorsunuz da.

0: Anderson Talisca'yı İsmail Kartal'ın santrafor rotasyonunda düşünebileceği ve oraya ayrılan bütçeyi de özellikle kanat bölgesine ayırabileceği konuşuluyor. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Yani santrafor takviyesi yapmayacak Fenerbahçe. İşte Vedat, Talisca ve Şerif'le devam edip oradaki bütçeyi iyi bir kanat oyuncusuna ayırabilir mi acaba diye merak ediliyor. Ama siz zaten santrafor beklediğinizden bahsettiniz.
1: Yani olabilir. O da İsmail Hoca'nın fikrini de öğrenmek lazım bu konuda. Şu, Anderson Talisca demin saydığımız 10 kişi içerisinde çıkıyor muydu?
0: Yok.
1: Yani nasıl olacak o zaman? Yani 10+4'ün içinde
0: eğer kalacaksa o zaman ekstra bir isim veda etmesi gerekiyor.
2: Hocam Kante gidebilir mi? Kante'den Fenerbahçe vazgeçer mi bu maliyetiyle?
1: Kante'ye eğer bir kulüp bulunabilirse ben olsam Fenerbahçe'nin yerine hiç gözüm kapalı veririm. Yani 35 yaşında bu kadar büyük maliyete ondan daha dinamik, yani evet bu, ben Kante'ye asla kötü bir oyun demiyorum. Öyle olsa 35 yaşında şüphesiz Fransa milli takımı içerisinde olmaz. Yani onun maliyeti çok yüksek. Yani daha uygun bir oyuncu tercih edilebilir. Bak Talisca'nın da maliyeti yüksek. Şimdi bu oyunculardan Talisca zaten bu denklemin içerisinde, Asensio var, Talisca var.
2: Hocam ben
1: şimdi olsun, yeni bir tane kanat diyorsun. O zaman burada bir yığılma olacak. O yığılmanın 10+4'e de
2: Fenerbahçe yeni bir yapılanma içerisinde ya. Yani bu yapılanma içerisinde ben de size katılıyorum. Yani Kante yaşı ve maliyeti nedeniyle bir şey varsa, bir teklif ya da
1: bir alıcısı bulunursa
2: hemen, hatta Talisca'yı da yollarım.
1: Ya Talisca zaten bir alıcısı olursa ben
2: ya, çünkü bu
1: Talisca
2: yine orada sakatlanmış, yine geçen sene idmanlara çıkmıyormuş.
1: Katılıyorum. Geçen sene Fenerbahçe'nin en skorer
2: disiplinsiz
1: oyuncusuydu.
2: Disiplinsiz evet hocam.
1: Ama şimdi Talisca'yla mevki bulamıyorsun Talisca'ya, sıkıntı orada.
0: Artık o tarz bir takım olmak, bir 10 numara da kalmadı.
1: Ha, yani bir 10 numara zaten orada bir Asensio var. Asensio üzerinden zaten bu sene Fenerbahçe'nin, eğer Asensio'da bir şeylik olmazsa, bir sıkıntı olmazsa, Asensio zaten geçen sene de takımın ustasıydı yani. Usta dediğimiz oyunculardandı yani.
0: Doğru.
1: Topun her türlü şekli ona uyuyordu.
0: Peki Fenerbahçe'ye dair varsa hocam son yorumlarınız Murat Özbostan alabilirim. Yoksa yani, Trabzonspor'a geçeceğim.
2: Hocama da şeyi sormak istiyorum. Yani Nene de göz satılabilir mi Nene?
1: Ya 10+4 kuralında Nene'yi niye satacaksın ki? Eğer ondan daha iyisini alamıyorsan Nene'yi, yani Nene sonuçta 10+4 kalacaksa Nene bu denklemi, ha Nene'den daha iyisini bulup daha maliyetli birisi bulunup kanat oyuncusu olarak bulabilirsen alırsın, ama 10+4 eğer kalıcıysa Nene bu denklemden
2: aldı biraz... Hocam 10+4 açıkladı işte, değiştirmeyeceğiz diyor yani.
1: Biz öyle çok değişmeyecek denilen kararların değiştiğini Türkiye'de gördük futbolda.
0: Bir ihtimal görüyor musunuz hala bu konuda?
1: Ya kesin bir açıklama yaptı tabii Futbol Federasyonu Başkanı da şimdi. Bu açıklamayı ne kadar şey yapar, ülke futbol adına mı yaptı? Yani bir karar verdik mi yaptı? Yapmışsa bilmiyorum yani, İbrahim Hacı Osmanoğlu karardan döner mi dönmez mi bilemem, onun o aklını
2: hocam okuyorum. Bertun'un adı çok geçiyor Fenerbahçe ile.
1: Santrafor.
2: Evet.
1: Ya tabii ki.
2: Siz duydunuz mu?
1: Yerli, ben şu anda Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu yabancılardan çıkıp Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak önemli oyuncuları almak. Ha daha sonra Bertu da olabilir, başka birileri de olabilir yani. Bu Türk oyuncu sayısında Fenerbahçe artırmayı düşünüyor diye düşünüyorum. Yani ben de olsam aynı şeyi düşünürüm. Ha burada yeni transfer bana göre var, işte İrfan Can Kahveci var, Oğuz Aydın var. Evet. Bunlardan faydalanmayan son iki derece yıldır iki tane teknik direktörü gördü. Biri Jose Mourinho, öbürü Tedesco. Biz Oğuz Aydın'ın Montella hazırlık maçlarında hiç çok iyi kullandığı, başarılı olan bir
0: çok
1: Oğuz Aydın'ı.
0: Amerika maçı oynadı Oğuz.
1: Muhteşem bir maç oynadı çocuk. Şimdi bir bakıyorsun, senin elinde bir Oğuz Aydın var, bir İrfan Can Kahveci var. Bunlar az oyuncu değil ya. Bunlar gerçekten önemli oyuncu ya. Bunlara kıymet verirsen.
2: Kerem var.
1: Kerem var, bunlara kıymet verirsen bunlar değerli oyuncu yani. O kadar Fenerbahçe'nin kadrosu bence iyi bir kadrosu var ama bazı noktalardaki eksikleri muhakkak ve muhakkak gidermek lazım. Onlar için de yani Fenerbahçe yönetim kurulu büyük çaba sarf ediyor. Yani çok büyük uğraş verdiğini biliyorum yani. Yani özellikle stoperde, kanatta ve santroforda çok büyük uğraş veriyor. Ya bu konuda inşallah dilediklerine ulaşacaklar diye düşünüyorum.
2: Hocam
1: yani
2: bombayı verdi aslında, açıklamıyor da ben
0: çok doğru.
2: Ben böyle evet, bir intiba edindim.
1: Hayır ama herkes
2: ben,
1: bu konuda beklemiş.
2: Hocamın sözlerinden şunu anladım. Bu konuşmalarından Greenwood 24 saatte Fenerbahçeli olabilir. Yarın jete binebilir.
3: Bir anda çok hızlı gelişmeler olabilir.
2: Yani evet,
3: Greenwood konusunda.
2: Ben şu anda hemen gidince buradan sayfaları yıkayacağım. Greenwood Fenerbahçe'de diye.
1: Ya Aziz Bey geldiği yani, zaman zaten ne dedi? Ben şöhretli şeyin ne dedi? Yıldız futbolcu değil. Fenerbahçe'ye faydalı olan futbolcu alacağım. Zaten eğer görüştüğü oyuncular evet dese bugüne kadar hepsini almıştı zaten. Murat bu kadar ne söylüyorum? Görüştüğü oyuncularda sıkıntı çıkmasaydı Aziz Bey bugüne kadar almıştı. Aziz Bey ne dedi? Kendisi de dün ve ondan önceki gün bir açıklama yaptı. Ben bir söz verdim kardeşim, söz verdim salırım. Doğru diyor adam. Yani buna da inanmak lazım. Benim söylemem bir şeyi ifade...
2: Hocam açıklayın. Greenwood bitti mi hocam? Bitiyor mu?
1: Vallahi bak bugüne kadar bitti denilen oyuncuların çoğu bitmedi. Bunda da bir aksilik...
2: Bitebilir yani, öyle diyelim. Ya,
1: o da olur.
2: Umut var. Öyle diyeyim.
1: O da olur, başkası da olur yani.
2: He, yani o da
1: umut
2: olur.
1: Umut olmaz olur mu ya? Umut çok yüksek var. Onda da var. Diğer oyuncularda da var yani. Bu söylenen 3 mevki için inanılmaz çaba sarf ediyor.
0: Santrafor, kanat, stoper.
1: Stoper. Bu konuda çok büyük çaba sarf ediyor yönetim kurulu yani. Bunu bilmeyen yok ki yani. Benim
2: yani
1: söylemem.
2: Bu cumaya kadar bombalar patlayacak. Ben onu anlıyorum.
1: Ya inşallah diyorum yani. Aziz Bey'e kalsa hemen alacak zaten. Karşı taraflarda sıkıntı çıkıyor. Yani yönetim kurulu oyuncular hey deseydi bugüne kadar her şey güllük gülistanlık olmuştu.
3: Hocam Greenwood bu arada gerçekten yani oyuncunun yetenek anlamında ligde fark yaratacak bir oyuncu olduğunu da unutmamak lazım yani.
1: Onu zaten kimse unutmadığı için onun
3: çok,
1: için transfer oluyor.
3: Ekstra bir yeteneklere sahip Mason Greenwood. Ya Fenerbahçe bu transferi tamamlarsa ligde gerçekten dengeleri değiştirebilecek bir takviye yapmış olur.
1: Yani takıma önemli katkı sağlayacaktır. Ama onunla transfer bitmiş olmayacaktır yani.
3: Tabii ki doğru.
1: Yani biz geçen sene burada gördük. Bak geçen seneden beri biz de burada yayınlarda devre arasındaki bu yapılan yanlış planlamanın, santroforların yok olmasının, bunların herkes gördü. Bunu Fenerbahçe Yönetim Kurulu da gördü, tespit etti. Aziz Bey bunların hepsini yönetim kurulu tespit etti. Şimdi ne diyorsun? Hepimiz de diyorduk. Ben geçen sene devre arası bile stoper lazım diyordum. Şimdi sezon sonu gelmiş. Zaten bunu herkes söylüyor. Ben devre arası özellikle dedim ya, bir stoper alınmazsa olmazsa olmaz. Hala sen bir Skriniar ve Osterwald'ı ikisinden bu sezonu taşıyamasın ikinci yarıyı. Çünkü Çağlar'ın verimi düşmüş, sıfıra eksiye düşmüş.
2: Ha bir de Çağlar var. Bak İsmail bak, Çağlar, var, Çağlar, Mert Müldür. Kadroya bakın yani.
1: Şimdi Mert Müldür orada önemli bir argüman olarak her zaman Fenerbahçe'ye bundan sonra da katkı verecek. Hele son oynadığı milli maç dolayısıyla baktığın zaman gerçekten yani milli takımda oynadığı performansı ben tahmin ediyorum ki yerli bir hocayla daha yüksek derecede de verebilir. Ha bu denklemin içerisinde yani 10 artı 4 kalırsa bir takım mevkilerden ne vazgeçilebilir? Yani Türk oyuncularının önemi burada daha çok devreye girecektir. E sen şimdi bir bakmışsın Mert Müldür başarılı oynuyor. Oğuz Aydın başarılı oynuyor. E İsmail Hoca ne diyor? İrfan Can burada kalsın diyor. O zaman bazı yabancı oyunculardan vazgeçmek öyle hiç zor olmayacak. Çok kolay olur.
3: Hocam Mourinho döneminde özellikle takımdaki birçok yerli oyuncu ciddi anlamda özgüven kaybı yaşamıştı. Yani
1: hasar gördü çocuklar.
3: Devamında da
1: ya,
3: biraz Tedesco'da da aslında devam etti o süreç. Bence İsmail Kartal'la beraber evet, yani yerli oyuncuların yeniden bence ritim yakalaması da çok kıymetli
1: olacak. İsmail Hoca ile yakalayacağı konusunda hiç endişem yok. Bak İsmail Hoca bir kere İrfan Can'a havayı verdi. İrfan Can burada kalacak dedi. Ne güzel bir açıklama. Ya çocuklar çocukları mahvettiler ya. Ya sırf Nene'yi alıp oynatmak için İrfan Can'ı yolladılar ya. İrfan Can'ın yani gitmesine ben bir anlam veremem. Oğuz Aydın'a forma şansı tanımamak ya, bu kadar kötü oynayan kanatların olduğu yerde Oğuz Aydın'a Fenerbahçe'de bu hocaların şans vermemesine yani ben inanamıyorum. Çocuk görüyorsun milli maçta iki tane hazırlık maçını turnuva başlamadan önce Oğuz Aydın iki maçta da oynattı.
3: Evet.
1: Çok iyi oynadı, performans verdi.
3: Kuzey Makedonya maçında asisti vardı.
1: Evet. Yani bu oyunculardan faydalanmadınız. Gittiniz böyle yanlış planlamalarla takımın içini doldurdunuz.
3: Devre arasında Musaba takviyesi yaptı Fenerbahçe. Şimdi haberimizde detaylardan birisi de Musaba ile yollar ayrılacak.
2: Hocam, o zaman siz anlattıklarınızdan şu da çıkıyor hocam. Çok amatörce transferler programı yapıp transferler yapılmış. Yani ya
1: belli olmuyor mu Murat? Demin Furkan'ın yani, gösterdiği tabloda bunlar ortaya çıkmıyor mu? Bu oyuncularla oynandı ve bu oyuncularla başarılı olunamadı. Yani bu oyuncularla eğer başarılı olamadıysa oynamayan oyuncular belki onlardan daha iyiydi. Onlar oynatılmadı. Yani sırf bu işleri Türk oyuncuların oynamama nedeniyle iyi analiz etmek lazım. Şimdi Oğuz Aydın'ı Montella de oynatmadığı 2-2 maçta hiç bir dakika bile şans tanımadı. Son maç pat diye ne zaman koysa çocuk hep iyi oynuyor. Ya İrfan Can bile bak resmi
3: son
1: maçlarda
3: alayım hocam,
1: resmi maçlarda bile şans tanımadı ona Montella, ama hazırlık maçlarında her girdiği maçta milli takıma katkı sağladı.
3: Doğru.
1: Şimdi İrfan Can'dan Oğuz Aydın kötü oyuncu mu ya? Kanatlara sen şimdi ancak Greenwood alırsan bir tanesini oturtturursun. Yoksa sıradan bir kanat oyuncusu alırsan
3: doğru.
1: Almazsın. Niye alayım? Senin Kerem'inden, Oğuz Aydın'dan, İrfan'dan daha iyi bir tane yok. Ondan daha iyisi Greenwood.
3: Doğru.
1: Alacaksan onu alacak.
3: Devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi konuştuk. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzonspor'da konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Ardından transfer raporu devam edelim.
4: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

Maffeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu, gol!

0: Virgili sağını aldı. Virgili kafa gol! Vedat Muriç!
1: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
2: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
3: İğneyi kendine batıracaksın.
4: Sen ne yaptın?
5: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
1: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
6: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
1: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
7: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
1: Bir senede Avrupa olmasa mı?
6: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
8: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
9: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
1: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
6: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
6: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
1: Gençlere bir dönüş var mecburen.
5: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
1: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri Pire.
10: Gerçek taraftar profili bu değildir.
9: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
2: İnişli çıkışlı grafik. Adamın market.
1: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
6: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Tahmin ediyoruz. Hazır bir kadrosu var Galatasaray'ın. Biraz Dünya Kupası'nı da sanırım bekliyorlar. Satılma ihtimali olan oyuncular var. Bu denklemde yeni kuralla beraber Galatasaray'ın planlaması nasıl olacak? Murat Özbostan, nasıl bir transfer dönemi bekliyorsunuz Galatasaray için?
2: Yani Galatasaray'ın bir kere acele etmiyor. Net olan bu. Yani bu konuda Galatasaray'ın zaten bir acelesi yok. Zamanı var, süreci var. 4 yıldır şampiyon olan takımı var, omurgası var. Defansı, orta sahası, hücum hattı, kanatları bakıldığı zaman yani ben aman aman yandım Allah hemen bir an önce bir transfer yapayım, kadromu 3-5 takviye yapayım diye bir düşünce içerisinde değil. Yani elbette ki almak istediği 2-3 oyuncu ya da mevkilere göre transferleri düşünüyor ama dediğim gibi ya bu konuda zamanı olduğu için de aceleci davranmıyor. Tabii Galatasaray'da en çok merak edilen konu işte Icardi'de uzun zamandır, bir aydır filan, neredeyse 1,5 aydır işte yok cevap verecek, verdi mi vermedi mi, böyle papatya falları açılıyor sürekli. Bugün bitti Galatasaray'la, bugün bir bağı kalmadı artık, yani sözleşmesi süresi bitti. Hatta bugün menajerinin bir açıklamasını okudum. Yani biz Galatasaray'a kararımızı bir ay önce bildirdik, daha neyin kararını bildireceğiz diye. Yani o da olumsuzmuş zaten. Yani bu sizin teklif ettiğiniz şartları, koşulları biz kabul etmedik manasında. Ve daha sonra sizin bize yeni bir teklifiniz varsa siz bize dönüş yapın artık yani. Bizim de şöyle bir teklifimiz var. Onlar da bir teklif sunmuş. Yani bu iş tabii Galatasaray Icardi meselesinden böyle çok da yara almadan, çok da böyle sarsılmadan, çünkü biliyorsunuz yani çok konuşuldu bunlar, tekrarlamak da istemiyorum. Evet, önemli bir yıldız, şampiyonluklarda payı var, işte sevgi olarak büyük bir sevgi gördü, ilgi gördü. Ama son birkaç yılına da baktığımızda, özellikle geçen sezon inişli çıkışlı, ondan önceki sezon zaten sakatlığı var. Yani Galatasaray belki kendisiyle bir jest yapar, bir plaket verir, böyle güzel bir uğurlamada belki önümüzdeki süreçte, günlerde yapabilir. Ama şu anda Galatasaray'ın Icardi ile ilgili durumu bitmiş durum. Bitti daha doğrusu. Şimdi tabii bu iş çözülünce oraya bir oyuncu lazım, yani bir golcü lazım. Sadece Osimhen'le bu iş olmaz. İşte görüyorsunuz, Allah korusun, sakatlıklar oluyor. Adele çekiyor, başka bir şey oluyor, başka bir sorunlar yaşanıyor. Bu Duran meselesi uzun zamandır Galatasaray'ın gündemindeydi ki son gelen işte haberlerde de yani Duran'la da bir anlaşma yapıldığı artık. Bu yeni kuralın da bugün resmen açıklanmasıyla 10+4'e çok uyan bir isim. 1-2 ekonomik olarak Galatasaray'a uyuyor. Niye uyuyor? İşte konuşulan rakamlardan yine resmi bir şey açıklama yok. 4 milyon euroyu kabul ediyor. Kalan rakamı Arabistan kulübü ödüyor farkını. Artı Arabistan'daki takımı Galatasaray'dan da bir kiralama bedeli almıyor. Yani Galatasaray diyor ki oh diyor, 4 milyon euroyu veririz diyor bir yıl. Kiralarız. Biz gayet, bizim için de maliyetli. Oyuncu zaten iyi bir futbolcu, evet. Ama işte bu sefer aması devreye giriyor.

0: diyor. İşte Fenerbahçe'de bazı sorunlar yaşadı. İşte daha önce Arabistan kulübünde yaşadı. Ondan önce Aston Villa'da yaşadı. Yani Zenit'e gitti. Orada istenilen gibi olmadı. Ama illaki Okan Buruk bunu analiz etmiştir. Yani belki de oyuncuyla da görüşmüştür. Birebir bir konuşması geçmiştir. Galatasaray herhalde bu Duran'ı önümüzdeki günlerde, saatlerde kamuoyuna açıklayacaktır. Yani yeni transfer olarak. Bunun dışında
1: yani sen, açıklanacak ilk transferin John Duran evet, olma Duran, ihtimali
0: John
1: yüksek.
0: Duran olduğunu düşünüyorum, evet. Yani şeyde işte stoper transferi söz konusuydu. Sanchez'e teklifler olduğu söyleniyor ama ben Galatasaray'ın açıkçası satacağını düşünmüyorum. Yani böyle faydalı, önemli bir oyuncuyu niye satsın? Ama oraya bir tane daha bir takviye yapabilir. Yani Galatasaray'ın genel olarak hocam da daha teknik olarak daha çok iyi analiz edecektir, çok daha iyi. Yani belli bir sistemi var, oturmuş bir sistemi var, oturmuş bir yapısı var. Yani bunu çok da böyle şey yapmayı, değiştirmenin gereği yok. Transfer teklifi olan isimler olduğu söyleniyor, bir sürü yazılıyor, çiziliyor ama biz kulübede sorduğumuzda ya bize gelen bir şey yok diyorlar. Yani işte Osimhen'le ilgili yazılıyor, bir İtalyanlar yazıyor, bir dönüyoruz İngilizler yazıyor, sürekli böyle bir yazılıyor. Son işte 48 saatte kimin transferi çıktı? Fenerbahçe'de istiyor kimi, Bayern Münih'ten, Galatasaray'da
1: evet,
0: istiyor.
1: Evet, kulübünde karşı karşıya geldi, konuşuluyor.
0: Yani ama biz bunu da sorduk. Yani bize yok dediler. Bilmiyorum yani. Gerçi bu transferlerde her şeyi de söylemezler de. Ama benim gözlemlediğim yani Duran şu anda şey. Can Uzun meselesi uzun zamandır var. Şu an daha da değerlendi. Yani bugünkü bu kuraldan sonra çok daha değer kazandı bu transfer. Kıymet kazandı. Ama 40 milyon eurolardan 45 milyon eurolardan bahsediliyor. Bu çok önemli bir rakam. Galatasaray bu rakamı verebilir mi? Verebilir. Ya yani orada bir sorun yok. Ekonomik gücü oldukça fazla olan bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde de yine daha bir üst seviyede başarı hedefliyor. Can Uzun transferi olabilir. Onun için de çalışıyorlar. Yani oyuncunun zaten bakış açısı Galatasaray'a pozitif. Ama tabii buradaki rakam önemli. Yani Galatasaray yönetimi de başkanı da bu transferdeki rakamları iyi pazarlık yapıyorlar. İyi pazarlık süreçleri geçiriyorlar. Yani Can Uzun transferi olabilir. Ama dediğim gibi yani 40-45 milyon eurolar konuşuluyor. Şimdi tabii Fenerbahçe ile Galatasaray arasında her transfer döneminde bazı ortak oyuncular gündeme geliyor. Biri daha çok veriyor, alıyor. Yani böyle şeyler.
2: Neden geliyor sence?
0: Ya iyi oyuncuları istiyorlar hocam. Yani
2: menajerler,
0: menajerler ama
2: iki tarafa da teklif ediyor, kızıştırıyor.
0: Evet, piyasayı. Yani bu transfer döneminde de olabilir mi? Böyle olursa şaşırmam, bak açık konuşayım. Yani yarın bugün Fenerbahçe ne bileyim yani ben düşündüğümde al gel Icardi bizde oyna 10 milyon euro verelim dese sana Icardi kabul eder mi? Eder bence yani öyle hiç çok da ben şey yapacağını düşünmüyorum. Profesyonelce düşünür diye tahmin ediyorum. Böyle bir şey duyduğumdan değil bu arada, onu da söyleyeyim. Yani özetle Galatasaray acele etmiyor. Hiç acelesi yok. Çok rahatlar. Böyle yavaş yavaş.
2: Bravo. En sonunda gidiyorlar. Doğru cümleler sonunda.
3: Rahatlar.
1: Şimdi demin
3: bir görelim Galatasaray'ın tablosunda, buyurun hocam.
2: Bir siz görelim kadroyu.
3: Görelim mi? Peki
2: demin
3: o zaman
2: biz
3: ben
2: yaptık,
3: de
2: Furkan,
3: yerimi alayım şöyle.
2: Biz ne dedik demin Fenerbahçe için?
3: Ne demiştik hocam?
2: 10 tane oyuncuyu bulmak için, değil mi?
3: Evet.
2: Önce sen bana soru sorun. Dedim ki biz önce olan oynayabilecekleri söyleyelim.
3: Doğru.
2: Onların yerine ne demiştik? Bunlardan çok daha iyi oyuncuyu almak zorundasın. Neden değiştiririz? Şimdi Galatasaray'a bak geliyoruz.
3: Davinson Sanchez.
2: Ondan daha iyisini Galatasaray bulması lazım alması için. %100 garanti. Ne son tamam gitti. Jakobs. Ondan daha iyisini bulması lazım. Arkasında Eren var. Türk avantajı o. O da kalır. Singo. Eğer sakatlanmasa Galatasaray'ın en iyi transferi.
1: Bu arada hocam Singo demişken özür diliyorum. Fil dişi sahilinin de Dünya Kupası serüveni sona erdi. Yani Süper Lig'den birçok oyuncunun forma giydiği bir takımdı Fil dişi sahili. Norveç'e 2-1 mağlup oldular. Veda ettiler Dünya Kupası'na. Singo, Akbadu, Olayi, hatta Çaykurize'den Fofana ve Başakşehir'den Operi de var. Toplam 5 oyuncu var kadroda. Veda etmiş oldular Singo demişken onu da aktaralım. Buyurun hocam, Şalay devam edelim.
2: Şimdi Şalay, hoca onu her mevkide oynatabiliyor. Hiçbir hoca Şalay'dan vazgeçemez. Kaç saydık? 1, 2, 3, 4. Lucas Torreira 5. Onun yerine alacağın oyuncu ondan çok daha iyi olması lazım. Almazsın. 6. Gabriel Sara. Satmazsan yerine ondan daha iyisini bulup almazsan almazsın. 7. Sane. Alman milli takımda Galatasaray'da önemli. 8. Victor Osimhen 9, Lemina
1: 10.
2: 10 değil mi? 10
1: evet,
2: mu oldu?
1: Artı 2'de de Yeler'le Niyaga var.
2: Şimdi bak, o kadar güzel tam 10 tane oyuncunun çok daha iyisini Galatasaray bulması lazım ki bunlardan birisinden vazgeçsin.
0: Nelson kalacak mı takım?
2: Nelson'u yok, o gitti dedik.
1: 9 o zaman.
2: O zaman 9.
1: Yelert de yok.
2: Yelert de yok.
1: 9 artı 1 gibi şu an Galatasaray'ın.
2: Bravo bak. Niyak şey değil mi?
1: Niyaga.
2: Niyaga şeye tutuyor yaşı.
1: Evet evet o hocam.
2: Şimdi Galatasaray'ın burada avantajı var. Bir tane daha oyuncu alma hakkı var buraya. Normal 10 kontenjanda.
1: Buraya da Niyaga ayrılmazsa minimum yani 3 tane daha alabilir.
2: Kesinlikle Galatasaray büyük bir ihtimalle o transferlere yönelecek.
1: John Duran oraya uyuyor mesela.
2: Tabii o da uyuyor. Biz şimdi burada 9 tane ismi saydık. Galatasaray bu transferlerden vazgeçmez. Şimdi Fenerbahçe'de neden diyoruz? Eğer bir santrofor olmazsa olmaz. Şimdi bir kanat oyuncusu. Eğer Oğuz'dan, Kerem'den, İrfan Can'dan daha iyi olmazsa almayacaksın. Bir stoperi. Skriniar'dan daha iyi olmazsa, Semedo sağ beki bir daha iyi olmazsa almayacaksın. Aynısını alacaksan zaten Fenerbahçe 4 sene 5 senedir yaklaşık hep aynı oyuncuları aldığı için hata yaptı. Ama Galatasaray şu anda biz ne sayıyoruz? 9 tane yabancısı banko.
1: Doğru. Hocam
2: o avantaj olduğu için şey yapmıyor. Aksiyon almıyorlar Furkan.
1: Rahat.
2: Çok rahatlar.
1: Rahatlık aslında bu tablodan geliyor.
2: Şimdi. Bravo. Şimdi ne diyor? Ben alırsam diyor bir tane açığım var diyor. Onu da diyor flash bir oyuncu alırım. Artı ne diyor Murat deminden beri? Sanchez'in gitme durumu var. Sanchez giderse ondan daha iyisini alır.
1: İki ismin daha var hocam. Şalay'ı ve Saray'a da teklif bekliyor Galatasaray.
2: Herkes yapar. İkisini de yapar. Galatasaray'ın şu mevcut saydığımız 9 oyuncusuna her kulüp hemen hemen teklif yapabilir. Çünkü gerçekten kabiliyetli, yetenekli. Galatasaray'ı 4 sene şampiyon, değişik dönemde şampiyonluğa taşıyan oyuncular bunlar. Fenerbahçe'de böyle bir şey olsaydı zaten seçim olmazdı.
1: Tabii ki.
2: Doğru. Böyle bir kadro kurulsaydı şampiyon olurdu, seçim yapmazdı. Beşiktaş hakeza aynı. Galatasaray'ın rahatlığı orada. 4 senedir yönetim kurulu da aynı. Teknik kadro da aynı. Oyuncu kadrosunun büyük bölümü değişikliğe zaman zaman uğrasa da ana kadro, ana gövde duruyor.
1: Ve her sezon gelişiyor.
2: Bravo, her sezon gelişiyor. Şimdi buraya bir tane Cuk diye bir tane alacağı mevki neresiyse ki şu anda görünen en büyük ihtimalle bence stoper falan değil. Santrofor. Icardi giderse Osimhen'in bir tane alternatif santrofor alır. Ha o diğerlerini isim. Şu 23 yaş işe 6 oradan tabii ki en az 3 tane daha alırlar diye düşünüyorum.
1: Mauro Icardi tabii yani bu listede yok. Galatasaray taraftarı çok bu listede Icardi'yi görmemeye alışık değil ama artık yani bir devrin bittiğini, kapandığını da yavaş yavaş kabul etmek gerekiyor zannediyorum ki bugün itibariyle zaten sözleşmesi de resmen sona ermiş oldu Mauro Icardi'nin. Artık yarın sabah itibariyle serbest bir oyuncu. O da istediği kulüplerle görüşmek ve masaya oturmak hakkına sahip. İlk transferinin de hatta Galatasaray'ın Icardi'nin yerine John Duran olabileceğini ifade etmişti az önce Murat Özbostan. Peki Murat Özbostan bu tabloyu nasıl özetler?
0: Yani hocam çok iyi analiz etti. Gayet yani şu tabloya bakıldığında buradan transfer teklifi alıp gidebilecek oyuncular var mı? Var. Yani Galatasaray'ın eli çok rahat. Galatasaray yani bir Fenerbahçe gibi gerçekten bir sıkıntı içerisinde, bir stres içerisinde değil. Hem zaman açısından hem önünde uzun bir süreç var. Bir kamp dönemi var da, bir işte Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlara daha çok zaman var. Yani ve bu kadroya da bakıldığında hiç kimseyi almasa, yani almasa, yani bir işte Icardi gider bir golcü alır. Yani ne bileyim ya, alması da olur bence yani, bilmiyorum. Ya bir de 10 numara alır yani.
2: Bir de şimdi Galatasaray'ın yerli oyuncuları da çok önemli. Çok önemli katkı sağlıyorlar.
1: Oğulcan, Barış Alper, Yunus Akgün, evet. Eren'i de oraya yazabiliriz.
2: Eren. Yazabiliriz mi? Eren'de yazılacak.
1: Abdülkerim Bardakçı, evet. Yine
2: Kaan Ayhan milli takımın
1: sorumlusu. İlkay Gündoğan da geldi.
2: İlkay Gündoğan.
0: Ya Galatasaray hiç transfer yapmasa da olur yani aslında.
2: Biz sadece yabancı açısından bakıyoruz ama yerli oyuncular da çok büyük başarısı var.
1: Kalite olarak yerliler de çok üst seviye oyuncular artık.
0: Hocam 10 numara şart mı hala Galatasaray'a?
2: Ya 10 numara diye bir şey kalmadı. 10 numara mı?
0: Niye peki sürekli konuşuluyor 10 numara 10 numara, hala ya, Mertens aranıyor şimdi, söyleniyor.
2: Mertens bulmak artık kolay değil. Mertens'i Okan Buruk yaratıyor yavaş yavaş, ya farkında olun biraz. Yunus Akgün'den Mertens'i yaratmaya çalışıyor. Zaman zaman dikkat edin. Bak son maçlarda Yunus Akgün'ü hep 10 numara oynatıyor. Kanat oynatmıyor. Orada bir arayışı var. Yunus'ta o yetenek var zaten. Yani Yunus o işi çok iyi yapabilir. Ya bir Mertens bulmak öyle kolay bir şey değil. Ya bir Mertens'i öyle bulduğun zaman da yani sen şimdi ya Real Madrid'de Mertens var mı? Onun türünde bir yok.
1: O profilde yok.
0: Gereksiz
2: Liverpool'da var mı? Can, yok bakıyoruz.
0: Can Uzun'u alırlarsa.
2: Ha Can Uzun bak. Bravo. Can Uzun önemli bir transfer olur alırsalar. Bir Mertens etkisi yapabilir. Ama o çocuğun da yaşı daha genç.
1: Bizdeki haber şöyle Can Uzun 20 konusunda. Yaşında, evet. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde
2: Mertens
1: de
2: affedersin kolay kolay Mertens olmadı. Belli bir şeyden sonra Mertens oldu.
1: Can Uzun'la hocam yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın Frankfurt'la artık pazarlıklara başladığı haberi var bizde de. Yani Okan Hoca'nın en çok istediği oyuncuymuş şu anda Can Uzun. Yeni sezonda takımda görmeyi çok istiyormuş.
0: Can Uzun 45-50 milyon euro yani.
1: Yani ve az önce bence çok kıymetli noktaya değindi Murat Özbostan. Bu yeni kural, yani bugün artık tamamen bu defterin kapanmasıyla beraber yerli oyuncular çok daha
0: bence o rakam şimdi 60'a çıkar.
1: Durumda tabii.
2: Ama Galatasaray'ın onu verecek gücü var, kabiliyeti var.
1: Ama şimdi vermedim
2: bak,
1: hocam.
2: Niye sessiz duruyorlar? Bak biraz anla. Çok akıllı davranıyor Galatasaray yönetimi. Bu kararı bekledi şimdi. Şimdi Can Uzun'a verirsin. Osimhen'e 75 milyon verdiği zaman herkes bu para verilir mi eder mi dedi. Osimhen onun karşılığını verdi ama Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi Can Uzun. Ya genç oyuncu 20 yaşında. Almanya'da
0: hocam, Can
2: inanılmaz
0: biraz
2: bir...
0: anlatır mısınız bize siz?
2: Ya bizim o genç milli takımlarda santrofor oynuyordu çocuk. Yani ilerleyen zamanlarda santroforun şimdi dışına evrildi. Yani kırık santrofor dediğimiz biz. Yani 10 numara Mertens'e benzer. Öyle daha iyi oynar. Ya bir kanat oynatırsan kanat gibi oynamaz Can. Yine golcü gibi oynar. Yani kanat forvet oynar. Kanat forvet dediğim gole yakın.
0: Bir ışık oyuncu... görüyor muydunuz o zamanlardan?
2: Tabii ki. Ya ışık böyle... zaten çocuk veriyor. Attığı gollere baksana.
0: Yani 50-60 Becerin milyon euro konuşulması normal mi yani?
2: Ben o para konularında Murat biliyorsun o işleri pek anlamam. Anlamam dedim, anlarım da anlamam. Yani genç oyuncuya eğer gelecek istikbalini parlak görüyorsan ki bunun çok parlak geleceği, yatırım yaparsın. Osimhen'e niye 75 milyon verdi Galatasaray? 25-26 yaşındaydı da. Ama şimdi Fenerbahçe'nin geçen sene yaptığı gibi 35 yaşındaki Kantene'ye de 75 milyon harcama kardeşim. 35 yaşında harcama. Ha buldun 15-20 milyon al onu. Ama 70-75 milyon bazıları daha yüksek diyor bilmiyorum.
0: 90 diyen var ya.
2: Ya maalesef. Bilmiyorum ona harcama o parayı. Mesela Galatasaray'ın Can Uzun'a harcayacağı 55-60 milyon yazık değildir, hata değildir. Ama Fenerbahçe'nin Kante'ye harcadığı o para yazık, yanlıştır. 35 yaşında ya son durak. Ha oynar gider çünkü onun Minyon yapısı var. O futbol oynamayı uzun süre sürdürebilir. Ama eski Kante verimini alabilir misin?
1: Eski temposu yok ama.
2: Ya işte eski Kante.
1: O da doğal bir durum. Tabii,
2: o da fiziksel bir durum yani. Doğru. Anatomik yapılar böyledir.
1: Doğru hocam, evet. Hocam şunu da sormak istiyorum size. Bu yeni kuralı da düşündüğümüzde Galatasaray'ın Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalaması doğru bir hamle miydi?
2: Sana şimdi güzel bir şey söyleyeyim. Levent Uzaman transferleri atmış bana.
1: Aha. Öyle mi? Süper.
2: Galatasaray 4 tane oyuncu alacak. Sol stoper, orta saha, 10 numara bir santrafor. Levent kardeşim gene uzaktan yardımıma koştu. İyi akşamlar Levent'ciğim. Kendine iyi bak. İyi tatiller. Bak en güzel üstad burada.
1: Desteği aldık. Pasat.
2: Üstad burada. Açıklamış işte, söylüyor.
1: Hocam tekrar
2: sol stoper, orta saha, 10 numara bir santrofor diyor.
1: 4 mevki.
2: Sevgili Levent Tüzemen. İşte bana soruyorsun, bak imdadımıza yetişti.
1: Teşekkür ederiz Levent Tüzemen'e.
2: Levent Tüzemen'e teşekkür ederiz bize
1: sol
2: yardımcı
1: stoper,
2: olduğu için.
1: Sol stoper, orta saha, 10 numara ve santrofor.
2: Evet.
0: İsimleri de yazmış mı Levent?
2: Ya, o kadar da abartmayalım yani. O kadar da abartmayalım. Onu sana... şey, aynı gazetede yazıyorsunuz ya şey.
0: Bana vermedi, size atmış mesaj hocam. Ne diyeyim yani şimdi?
2: Ama bana da attı şimdi, kızmasın bana, ben söyleyeyim diye attı herhalde.
0: Bilmiyorum artık, bilmiyorum orası.
2: Söyledik de bize kızmasın şimdi.
1: Peki varsa son yorumlarınızı alabilirim Galatasaray ile ilgili.
2: Valla Galatasaray Beşiktaş'a keyfi geçeceğim. Yerinde, hocasının da, teknik adamının da, ekibinde, futbolcuların da. Ancak Levent Tüzemen'in dediği gibi bu oyuncuları alacak ama bunları 23 yaş altında tercih edebilir. Ya da demin Murat Özbastan'ın söylediği gibi, eğer bu kadrodan oyuncu satarsa onun yerine, bunlardan daha iyisini almak mecburiyeti kalır. Ya bunlar gerçekten önemli oyuncular.
1: Toplam 12 yabancı oyuncusu var Galatasaray'ın ama Nelson'la Yelert'i yok gibi düşünmek lazım. Planlamada bu ikisini düşünülmüyor. Yani 9 burada 9 oyuncusu var, bir de artı 4'ü uyan şu anda oyuncusu
2: artı
1: var.
2: Artı 4'ü belki Levent Tüzemen'in söylediği mevkilere artı 4'ü de kullanabilir.
1: Tabii.
2: Hatta burada da bir tane şansı var.
1: Tabii buraya da bir hamle hakkı doğuyor Nelson'dan çıkınca. Belki sürpriz bir ayrılık olursa
2: başka daha hamlelerde
1: olabilir tabii ki, ama Galatasaray'ın bu anlamda
2: çok da mantıklı söyledikleri zaten.
1: Evet, Levent mevki olarak da zaten tespitler %100 doğru tespitler. Peki o zaman ben hiç oturmayayım, arkadaşlarımdan da rica edeyim. Beşiktaş'ı da görelim. Beşiktaş ve Trabzonspor'a da değinelim. Galatasaray'ın da yabancı futbolcularda durumu bu şekildeydi. Beşiktaş'ta yani ekran da bir anda karardı, tablo da karardı gerçekten. Yani hocam işte 6 bu taraf, 12, 14 oyuncusu var ama Beşiktaş'ta çok ciddi bir nitelik problemi var. Yani 12 tane yabancı oyuncusu var, artı 2'ye birazdan geliriz ama işte Akpadu devre arasında geldi, yeni transferlerden birisi diyebiliriz hatta. Jalo sezon başında gelmişti, Udokai 3 stoperi aslında Beşiktaş'ın, Murillo yine devre arasında geldi, Endidi, El Musrati yıllardır Beşiktaş'ta oynuyor gibi artık, her transfer döneminde El Musrati'yi konuşuyoruz. Hacı Ahmetoviç geri dönüyor Hull City'den, Onana yine aynı şekilde, João Mario dönüyor. Vaslav Černi, Rashica, Oyengü, artı 2'de ise Elan Ricardo var ki adını bile unuttuğumuz bir oyuncuydu. Bir de Göztepe'den devre arasında gelen Junior Olaytan. Beşiktaş'ın tablosu da bu şekilde.
2: Bu tabloyu böyle siyah olmasını sen mi istedin? Siyah beyaz Beşiktaş
1: olmuş. Yok, benim
2: olmuş.
1: Herhangi bir daha parmağım yok hocam bu konuda.
2: Yani şimdi Beşiktaş'ın da tabii burada bayağı sıkıntılar olacak. Şimdi biz şöyle düşünelim, yani aynı yoldan gidelim. Kim olur burada? Bir kaleci düşünüyorsalar bir kaleci olacak.
1: Tabii.
2: Yani onu yabancı koyarsak bir Agbadu kalır.
0: Hocam sen şimdi şey deyince Levent abi bana da mesaj attı. İsimleri atmış bak. Ben de artık söyleyemeyeceğim.
2: Sen
0: ben.
2: Abi aynı gazetede patronsan.
0: Bu arada ben kendisinin izni olmadan söylemek istemedim. Tatilde değil kendisi. Tatilden döndü.
2: Döndü mü?
0: Rahatsız kendisi. Yarın küçük bir operasyon geçirecek.
2: Çok geçmiş olsun diye.
0: Bir böbrek taşı sorunu yaşıyor.
1: Çok pardon, ben diyemedim, özür
0: Levent
1: diliyorum.
0: Levent Bey bir böbrek taşı çok sorunu yaşıyor. Taşı alacaklar, sorun bitecek inşallah.
1: Çok
0: inşallah.
1: Geçmiş olsun.
2: Çok sağ olsun. Şimdi kaleci Agbadu kalır. Ben Jalo'yu beğeniyorum. Bu
1: kalacak gibi görünüyor.
2: Büyük bir ihtimalle
1: İtalyano beğeniyormuş.
2: Bravo.
0: Çünkü ne zaman görmüş beğeniyormuş ya.
1: Öyleymiş. Yani
2: bak görmüş değil. Şimdi bak
0: izlemişler. Yani.
2: Bravo.
1: Rapor vardır.
2: Hayır, raporda bakmaz sadece bak. Bir takıma bir hoca gidiyorsa onun en az 7 8 9 10 tane maçını izlemiştir o hoca. Eğer izlememişse zaten geçen sene Fenerbahçe'ye gelen hocalar gibi.
1: Onun oyun anlayışına uygun bir stoper olduğunu düşünüyormuş.
2: Yani Odokayı da düzeltebilir. Odokayı çok kötü bir stoper değil.
1: Hocam ama Beşiktaş'ın da birilerinden çıkması gerekecek. Yani Odokayı...
2: İşte bak Sabek Murillo kalır. Endidi kalır. El Nusrati konusunda...
1: Endidi kalır mı?

0: dedi bence kalır. Dedik iyi bir oyuncu. Nijerya milli takımın kaptanı bu ya. Az bir oyuncu değil ya orada oynamak. El-Nusrati konusunda bir fikrim yok. Ahmet Oğuz.
1: El-Nusrati kalmaz hocam.
0: El-Nusrati'ye ben zaten kalır demedim. Endidi'ye dedi. Ahmet Oğuz büyük bir ihtimalle onu verirler. Onana konusunda zaten herkes gördüğü kadarıyla yok. İhtimal görünmüyor. João Mário bu hoca yok bilmiyorum.
2: Gibi. O da kalmaz hocam.
0: Bak sen daha güzel. Černý konusunda yine hoca karar verecektir. Ben Černý Rashica zaten bak burada Rashica ve Černý gerçekten Beşiktaş'ta kendi kimlikleri gibi oynasalar çok başarılı oyuncular. Ama hoca bu oyuncular hakkında daha net karar verecektir diye düşünüyorum.
2: Kaç buraya isim saydık hocam? Akbadu dedik.
0: Kaleci dedik.
2: Kaleci yeni transfer kaleci 2. Büyük ihtimal yabancı olacak çünkü. Jalo kalabilir dedik. 3. Mourinho 4 dedik. Ndidi hocam beş. Kalabilir dedi 5. Černý 6. Rashica
0: 7.
2: Kalabilir 7. Oyangu 8. Burada da artı 1 dedi Olaytan desek.
0: Bu Olaytan. Olaytan olursa
2: 8 artı 1.
0: Burada mesela Černý veya Rashica'dan bir tanesinden vazgeçer. Hocam.
2: Olaytan çünkü
0: evet Černý veya Rashica'dan birinden vazgeçebilir. Daha yüksek bir hedef koyuyorsa. Neden? Olaytan'ı hem kanat kullanıyorsun hem orta sahada kullanıyorsun. Gerçekten Beşiktaş'ın yaptığı en başarılı transferlerden bir tanesi Olaytan. Onun için Beşiktaş'ta zaten büyük uğraş verecek diye bu transferde düşünüyorum Furkan.
2: Peki Murat Özboğsan sizce Beşiktaş'ın ihtiyaçları hangi mevkiler?
1: Yani stoper alacaklar zaten. Kaleci alacaklar biliyorsun. Yani kaleci transferinde özellikle Nübel için ciddi ciddi artık şey yapıyorlar. Baskı yapıyorlar.
2: Onlar da elendi. Yani, evet, Dünya Kupası'na veda etti Almanya.
1: Ciddi derecede
0: Beşiktaş olmazsa olmaz bir de sol bek alacak. Yani alması gerekir.
1: Nübel'i çok istiyorlar ve Nübel için de bir 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis parasında gözden çıkarmış durumda Beşiktaş. Ben olacağını düşünüyorum o transferin. Bunun dışında bir stoper alacaklar ama onunla ilgili bir isim, çok somut bir isim yok. Orta sahaya yine arayış içindeler. Ki bu ara ara aslında diğer takımların da gündemine geliyor ama Salih Özcan yine ona bir teklif yapmışlar. Biraz rakam beğenmemiş ama tekrar bir görüşeceklermiş.
0: Elinde sonunda sanki Salih Özcan Beşiktaş'ta olacak gibi. Evet.
2: Yani,
0: değil mi? Işte yani iki senedir bayağı bir uğraş
2: veriyor. Arasında olacaktı aslında ama rakamda anlaşamamışlardı o dönem. Bence Salih de son Amerika maçında iyi performans gösterdi. Orkun'la birlikte özellikle iyi bir ikili oluyorlar bir takımda. Bu
0: Salih Özcan
2: biraz daha olumlu bir bakış yaratıyor Salih'e Beşiktaş'ta.
0: Katılıyorum Furkan. Şu geçen sene pek fazla süre almadığı için o çocuk biraz tabii irtifa kaybetti. Ama iyi bir oyuncu. Orijininde iyi bir oyuncu. İlk çıktığı zamanlar Köln'den transfer oldu. Dortmund'a bayağı popüler bir transfer yaptı.
2: Doğru.
0: Bu çocukta bir düşüş oynamadığı için midir? Başka bir nedenden midir? Tam bilmiyoruz ama oynadığı zaman çok faydalı olabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum.
1: Beşiktaş istiyor yani. 2,5 milyon euro teklif etmiş. 3 yıllık anlaşma teklif etmiş ama biraz daha yükseltebilir misiniz demişler.
0: Ya onun için de bir şans sunuyor musun Beşiktaş?
1: Onun görüşmesi devam ediyor şu anda. Yani
0: Murat onun için Beşiktaş bir şans.
1: Şüphesiz.
0: Yani gelip oynayacak, kendini tekrar bir yerlere taşıyacak.
2: Hocam biz bu bence Dünya Kupası'nda Dünya Kupası'ndan sonra milli takımda bence bir kısmi yapılanma yaşanacak diye tahmin ediyorum. Eylül ayı ile beraber. Mesela Salih'in de bu havuzda kalabilmek için bence biraz daha oynaması ve hatta göz önünde olması makul ve mantıklı olabilir. Yani Beşiktaş seçeneği Salih Özcan için
0: milli takımda ne yapılanması olacak ki?
2: Bence bazı isimler Dünya Kupası kadrosundaki bazı isimler bence artık havuzda olmayabilir diye düşünüyorum.
0: Ha, oynamayan oyuncular konusunda olabilir belki.
2: Evet evet, onlardan bahsediyorum. Onlardan yani çok böyle keskin bir yapılanmadan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın.
0: Çünkü bizim kadromuz gayet iyi, çok iyi
2: yani
0: bir kadromuz
2: neden
0: var.
2: Neden bu isimler kadroda dediğimiz bazı isimler,
0: bravo,
2: vardı kamuoyunun ortak fikirde.
0: Katılıyorum.
2: Onlar belki
0: hocanın başta

0: belli değil. İçeri geçen sene çok huzursuzdu, mutsuzdu ama hocadan dolayıydı bence. Hoca gitti şimdi. Yani Sergen Yalçın gitti. Şu an aynı mutsuzluğu yaşamıyordur herhalde. Onana ve Joao Mario zaten gözden çıkartılacak diye biliyorum ben. Yine Amir'in durumu daha belli değil ama o da gidebilir. El Musrati, yani Beşiktaş'ın kanat alacağını da düşünüyorum. Bir de zaten golcü transferi yapacak. Yani iyi bir golcü transferi yapacak.
1: Yani bir kaleci, bir sol bek,
2: bir stoper.
1: Ben stoper konusunda hocanın belki de bunlardan vazgeç. Bak, Odaiku'dan da vazgeçeceğini düşünmüyorum. Bak, hoca bir çalışsın, görsün. O üç stoperle idare eder. Bir de şey var orada. Emirhan Topçu var.
2: Emirhan var, evet.
1: Emirhan iyi stoper. Bak şimdi iyi bir takım içerisinde Emirhan da iyi bir stoper. Biz yerli olmadığı için tartışmadık onu mesela. Emirhan iyi bir stoper.
2: Doğru. Yani iyi bir organizasyonda Emirhan'ın da performansı yukarı çıkabilir.
0: Hocam şöyle bir haber var. Şimdi hocaya bir rapor verilmiş. Bu raporda işte 7 tane isim üzerinde özellikle raporlandırılmış. İşte El Musrati, orada listede adı olan isimlerden bir tanesi. Joao Mario, yine Elan Ricardo, evet o da oradaki isim. Can Keleş, Emrecan Uzunhan, Tayyip Taha Sanuç. Bunlar zaten 7 sezon kadrosunda düşünülmeyen.
2: Antrenmanlarda da yoklar.
0: Yani düşünülmeyen oyuncularmış. Evet. Kiralamadan dönen isimlerden Semih Kılıçsoy takımla şu anda yer alırken.
1: Ha bak, Semih mesela biz yabancıyı konuşuyorduk. Evet. Semih de orada önemli bir
2: yeni transfer gibi oldu.
0: Amir'le ilgili.
1: Kanat oyuncusu, bir forvet oyuncusu gibi düşünürsen.
0: Amir'le ilgili ise karar daha verilmemiş. Yani ne olacağına dair net bir karar yok.
1: Amir'in artık bence Beşiktaş'a dönüşü biraz
2: bence zor. Bir yurt dışı kampında görecek ama onu. Çünkü Dünya Kupası'ndaydı. O da muhtemelen zaten birkaç gün içinde gelecektir. Slovakya kampında ya. Hacı Ahmet Oviç'i bir görebilir İtalya.
0: Burada en önemli transfer bence kaleci transferi. Yani çok önemli. Bakıldığında işte Ersin bitti sözleşmesi. Onda dün bitti yanılmıyorsam. İşte bir teklif de yapıldı ama herhalde kalmak istemiyor. Yani buradan o çıkıyor ortaya. İşte kendisine de öneriler varmış. Ha, onlar olmazsa gelip imzalar mı Beşiktaş'ta, ne yapar orasını bilemiyorum. Ama yani bu Nübel işi ciddi. Yani ciddi o transferi düşünüyorlar.
2: Ya Beşiktaş'ın da ilk kadroya katacağı isimlerden birisi Nübel olabilir. Yani Almanya'nın da erken veda etmesi biraz Beşiktaş için aslında hayırlı bir gelişme oldu.
1: Beşiktaş'ın gerçekten en çok ihtiyaç duyduğu yer kaleci bence.
2: Hocam yok çünkü şu an, yani genç kaleciler var şimdi, yanlış anlamasınlar, haksızlıkla yapmayalım ama Midland maçı var 23 Temmuz'da ve şu an kalede boşluk var Beşiktaş'ta. Ersin de yok.
0: Ya Nübel için de en son durum, yani oyuncuyla bir problem yok. Ama işte 20 milyon euro bir bonservis talebi var. Beşiktaş'ta 10'a düşürmeye çalışıyor ama olur mu olmaz mı? Oyuncunun orada kulübüne ya beni zaten istemiyorsunuz, düşünmüyorsanız ya da ben olmayacaksam beni bırakın gideyim. Çünkü herhalde iyi bir teklif yapmış Beşiktaş'ta oyuncuya. Böyle bir durum var. Ya bir kere genel olarak da baktığımızda hocam bence yani yeni bir hoca, yani şu saydığımız isimlerden bayağı bir 4-5'i yok. En az 5-6 tane de isim geleceğini düşünürsek.
1: 5-6 ya tane bu, diye Önder Özen açıklama yaptı 2-3 gün önce yanılmıyorsam.
0: 3 taneyle
1: çok iler aşamasındayız.
2: İkisi Dünya Kupası'nda dedi. Biri Nübel'di zaten.
0: Nübel, evet.
2: Diğerinde de Trossard olduğu konuşuluyor. Belçikalı oyuncu.
0: Yani.
2: Kanat.
1: O konuşulur. Sağ gösterip sol vurabilir. Bunu unutmayın.
0: Ya ben Beşiktaş.
2: Hocam yine bıraktı buraya.
1: Trossard'ı almak biraz masaya. Kolay değil.
0: Kolay değil ya, değil mi?
1: Yani kolay değil, ben o açıdan söylüyorum.
2: Yok, haklısınız.
0: Şimdi herhalde başkan söyleniyor ya, yani bunlar konuşuluyor camiada, kulislerde, orada burada. Hocaya bir söz vermiş. Yani ben iyi takım kuracağım. İyi bir takım yapacağız. İşte senin de istediğin transferleri gerçekleştireceğiz diye. Şimdi bundan yola çıkarsak bayağı herhalde bir diyelim ki geçen sene 11'inden herhalde 5-6 tane farklı isim Beşiktaş'ta olabilir mi, 11'de olabilir. Ha bu Beşiktaş'ın bu süreci, işte yurt dışı kampı herhalde Slovakya'ya değil mi?
2: Evet. Başlıyor. Yarın başlıyor.

0: Oradaki süreç, kaynaşma, daha sonraki işte Avrupa maçı var. Yani Beşiktaş'ı da aslında kolay bir süreç beklemiyor. Bir yandan yeni bir hoca, yeni bir anlayış, yeni isimler. Yani ben şampiyonluk yarışının illaki içinde olacağını düşünüyorum ama biraz da biraz sabır göstermek lazım. Çünkü sürekli bir sabırsızlığın içerisinde değişen bir şey var Beşiktaş'ta. Hep bir şeyler değişiyor, sürekli değişiyor. Yani Sergen Yalçın işte geldi, devre arasında bir transfer stratejisi izlendi. İşte çoğu oyuncu yollandı, başka oyuncular geldi. Bunlar bu sezona şey olacak dendi. Hoca bu sefer dedi ki ben gidiyorum, hadi bana bay bay dedi. Şimdi onların içinde kalacak var, gidecek var, ne olacağı belli değil. Yani biraz Beşiktaş için şöyle bir şey var. Yani bir tamam, yeniden bir tuğla, bir tuğla konacak, biraz üzerine örülmeye başlanacak. Onun için de biraz camianın da taraftarların da sabırlı olması lazım. Yani iyi oyuncular almaları da lazım bu arada yani.
1: Evet. Bu arada Orkun Kökçü tatilini erken bitirip kampa katılacakmış. Efecan Öztaş'ta öyle bir bilgi vardı. Kaç dakikamız var diye arkadaşlarımıza bir sormak istiyorum. Peki Trabzonspor'da görelim kalan bölümde. Trabzonspor'un da tablosunu hemen paylaşalım. Burada tabii biraz daha plan program görüyoruz aslında. Stefan Savic, Baptiste Mendy, John Lundstram, Tim Jabol, Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Paul Onuachu, Ernest Mucci, Sidney Lopez Cabral, Ruslan Malinovski ve Denis Draguş tablonun sol kısmındaki isimler. Burada 10 isim var Trabzonspor'da. Artı 4'e uyan Trabzonspor'da 6 oyuncu var. Wagner, Pina, Noah Saviolo, Arseni Batagov, Chibuike Vivu, Matias Lovic ve Chris Olay. Toplamda 16 yabancı oyuncusu var Trabzonspor'un.
2: Ya Trabzonspor'un en kolay işi Trabzonspor'un. Şimdi Wagner, Pina bak. Artı 4'e uyanlardan banko oyuncusu.
1: Evet.
2: Batagov. Bir sakatlığı var, geçerse banko oynayan oyunculardan bir tanesi.
1: Doğru, Chibuike de öyle.
2: Chibuike aynı, bir de en iyi stoperlerinden bir tanesi. Cristiano Olay zaten bu Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir tehdit gelirse onu biraz tutmak zor güç olur.
1: Doğru.
2: Lovic zaten gidiyormuş.
1: Hocam Saviolo yeni transfer.
2: O da yeni transfer, bravo, o da uyuyor. Şimdi hem artı dördün bile üstüne çıkıyor yani.
1: 6 tane bak, oyuncusu var şu an bu kurala uyan. Yani sol tarafa baktığımızda
2: sol tarafta da zaten burada bak Savic, evet, Mendy zaten artık tamam. Mendy
1: yok gibi.
2: Kiralıktı, başarılı oynuyormuş. Mendy ile vedalaşır Trabzon. Lundstram zaten tamam, o da gider. Folcarelli, Bouchouari en iyi orta saha oyuncuları, bir kere o kalır. Ernest Mucci yeni alındı, kalır. Cabral iyi oyuncu. Geçen bir maçını izledim ben de. Hangi milli takımda?
1: Yeşilburnu'da.
2: Yeşilburnu'da. İyi bir oyuncu. Yani o maçı izledim. İyi bir oyuncu oldu. Kaçınılmaz. Onun için zaten Matias Lovic hemen gidiyor. Şey, Raslan
1: Malinovski yeni transfer.
2: Malinovski yeni. Ben izlemedim. Deniz Draguş'u da Fatih Hoca'nın zaten
1: o da yok gibi
2: tutacağınız tahmin burada, etmiyorum çünkü. Yani bu gittiği Antep Spor'da bile başarılı hiçbir şey yapmadı.
1: Yapamadı evet. Bu 10 kişide 3 isim zaten kadro planlamasında yok gibi. Mende, Lundstram ve Draguş'u Fatih Tek herhalde kullanmayacak.
0: Ya şu tabloda en rahat kulüp Trabzonspor. Yani bakıldığı zaman başka takviyeler belki bir, yani 3 tane oyuncunun buradan gittiğini düşünürsek orada da
2: burada fazlalık işte, var.
0: Burada fazlalık var.
2: Artı 4'e uyan fazlalıkların evet, hepsi 11'de oynuyor zaten.
0: Evet. Evet. Yani Trabzonspor en rahat kulüplerden bir tanesi.
2: Bir de yerli transferlerini yerli de yaptı Trabzonspor.
1: Doğru. Samet de katılacak takıma.
2: Samet katılacak. Bir tane Gençler Birliği'nden sol taraf
1: Metehan Mimaroğlu.
2: Evet, onu aldılar.
1: Melih'i aldılar orta saha.
2: Evet, Melih kaba sakaldı.
1: Evet.
2: Yani iyi oyuncular da aldılar. Öyle bakmak lazım.
0: Burada kaleci koymadık değil mi?
1: Yok, henüz Onana hani resmi olmadığı için burada yer almıyor ama onu da aslında sayabiliriz. Yani bir aksilik
0: bitti
1: olmazsa.
0: Bitti filan dendi ama daha bir şey yok yani, resmi bir açıklama yok açıkçası. Yani olmazsa ne olur hocam oraya kaleci?
2: Kaleci muhakkak alırlar.
0: Yerli
2: yani,
0: mi olur?
2: Bir tane alacaklar. Yani o konuda pek fazla şey, bir sene önce

0: olsaydı bir fikrim olabilirdi yerli konusunda. Yani yerli kontenjanında sanki bir kaleci şu anda görülüyor.
1: Biraz da şöyle bir şey Ersin hocam, bence şu tabloya olmaz. Baktığımızda en önemli aslında soru işareti kaleci değil mi?
0: Trabzonspor'un şu anda zaten diğer mevkilerini doldurmuş. Yani yerli oyuncu sayısı da Trabzonspor'da bir hayli fazla, bakma sen öyle, yani yeni transferlerle birlikte orası güçlendi. Yerli oyuncu alternatiflerine güçlendi. Geçen sene zaten Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı oydu. Şu anda birçok eleştiri yapılıyor Trabzonspor'la ilgili Murat. Şöyle, neden işte bazı oyuncular alındı? Yerli sayısını yükseltmek için bu oyuncuların çoğunun alınıp kadroyu güçlendirdiklerini düşünüyorum. Yani öyle olduğunu da biliyorum, tahmin ediyorum. O açıdan oldu. Trabzonspor'un burada hala 10 taneyi tamamlamak için alabileceği oyuncu sayısı da var yani. Bunlara bir tane kaleciyi de koyarsak ki.
2: Santrafor da alırlar diye düşünüyorum. Çünkü Augusto da ayrıldı. Santrafor
0: bir tane.
2: Onuaçu var. Umut Nayır var.
0: Bir tane görüşüyorlar işte, en son bir Santrafor'la devamlı çıkıyor haberlerde. Nijeryalı.
2: Söyleyeceğim ismini hocam.
0: Daha genç. Onun da yaşı genç. O da hatta
2: İtalya Serie A'da oynuyor. Rossim mi?
0: Düşen takımlardan.
2: Pisa'da
0: oynuyor.
2: Evet. Rossim mi?
0: Yani o da Nijerya'da oynuyor. Nijeryalı oyuncu. Yani bence alıp parlatıp Trabzonspor bu ara bu işi.
2: 23 yaşındaymış. O da yani yine artı
1: hocam yine diyorum, bu tabloda en soru işareti kaleci şu anda. Yani
0: kesinlikle katılıyorum sana.
1: Lazım.
0: Trabzonspor kaleci sorununu hallederse kampa çok hazır bir şekilde giderler. Evet.
1: Onların da ayın sonunda yurt dışı kampları var 20'sinde. Onun öncesinde de tesislerde toplanacaklar. O da kafası rahat takımlardan bir tanesi diyebiliriz.
2: Zubkov gitmişti. Kanat takviyesi bekliyor musunuz?
1: Yani konuşuluyor ama alırlar mı bilmiyorum.
0: Bu genç oyuncu kanat değil mi?
2: Sol gibi biraz da. Sağ da.
0: Şey de sol.
1: İkisini de oynatabilir ya.
0: Kabral.
2: Kabral bek gibi hocam.
0: Sol bek.
2: Evet. Bu önünde. Bu hücum.
0: Tamam. Hücum. Sağda oynayan solda oynar dedim sana Furkan. Çünkü artık onun orada şey.
2: Ama oyuncu olarak da eksikler hocam. Yani sayı olarak da eksildi.
0: Bu kanat yeni alınan oyuncularda yok mu kanat hiç? Var.
2: Bir tek Saviola var. Yani çok gerekirse Lopez Cabral da önde oynayabiliyor.
0: Evet. Oynuyor.
2: Ama Visce hadi zaten çok oynamayan bir oyuncuydu ama gitti. Vakayeme gitti.
0: Şimdi çok orta saldıkları için Muçi'yi de o tarafa kaydırabilir hoca yani. Oyun
2: kullanır mı diyorsunuz?
0: Ha, onların en büyük, ben Fatih Hoca'nın geçen seneden kalan alışkanlığına şunu görüyorum. Alacakları kanat oyuncusu hem de golcü niteliğinde olacak. Şey, Augustin gibi.
2: Peki.
0: O tür olacağını düşünüyorum.
2: Peki, süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum Şenol Usta Ömer, Murat Özbosan, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
2: Transfer raporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Bir başka yayında yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildi.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamın malı.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyo'dan kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Yorgunum ama enerjim yerinde. Konuşacak çok konu birikti. Başlayalım.
1: Günün sonunda spor dünyasındaki tüm gelişmeler son sayfada.
0: Bir sürü yeni gelişme var.
2: Müthiş bir adam. Yerlerine oturmuyor. Böyle bir açıklama olmaz.
1: Haber.
0: Her söylediği gündem oluyor.
2: Öbürü daha teknik, daha klas.
3: Yabancı kaleci olacak, bulunur.
0: Son durum ne?
2: Gol atmayı da seven bir oyuncu. Forma şansı bulabilir.
1: Röportaj.
0: Haberler ve gelişmeler var.
4: Bir golcü buraya niçin gelebilir?
5: Herkes burada terapi olup gidiyor.
6: Beklentilerin çok ötesinde bir skor.
7: Sebap olarak hangisi daha lezzetli?
8: Adana'dır.
1: Yorum ve sosyal medya.
0: Günü birlikte noktalayıp yeni güne beraber başlayacağız.
1: Melike Çelik'in sunumuyla son sayfa bu akşam 23'te A Spor'da.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Şişten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
14: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Okan Koç ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Güzel, keyifli bir program sizi bekliyor olacak. Yarışmalarımız var. Yine gündemdeki haberleri konuşacağız. Mesajlarınızla birlikte yaklaşık 3 saat boyunca A Spor TV ve A Spor Radyo ortak yayınında sizinle birlikteyiz. Okan Koç hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sen de hoş geldin. Serhan abi asıl hoş geldi. Bana ne diyorsun baba? Serhan abiye söyle.
0: Ya şimdi sözü ona verin.
1: Macera dolu Amerika. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ona gelmeden önce. Baba her yerde ismi. Bak dünyanın her yerinde resmi. Bak şahidim. Allah razı olsun. Bir telefon bir bakıyorum Amerika'da abi. İki dakikada Beşiktaş taraftarların öyle bazı bir ufak tefek problemleri iki dakikada çözdü. Bak iki dakika. Her yerde ismi, duvarlarda resmi sevgili Serhan Türk. Teşekkür ederim abi. Onların adına onlar da çok teşekkür etti. Orada gurbetçi yani abilerimiz, dostlarımız vardı.
2: Her zaman.
1: Sağ olsun. Bak iki dakika.
0: Gurbetteki Türk vatandaşı.
1: Türk vatandaşı. Gurbetçilerimiz yani biz öyle.
0: Ben o ifadeyi sevmiyorum.
1: Ya biz, benim bir sürü mesela takım arkadaşlarım oldu oradan gelenler. İsim saymıyorum yani gurbetçi kardeşlerimiz. Ya Türk vatandaşı tabii. Hepimiz kardeşiz yani sonuçta da yani.
0: Gurbette yaşayan vatandaşlar.
1: Gurbetçilerimiz yani. Bizim gurbetçilerimiz.
0: Tabii.
1: Sen de bizi şimdi var ya.
0: Hayır ya öyle bir şey yok.
1: Bayılıyorum bir şey.
2: Arizona'dan amcaoğlu geldi.
1: Kertenkele getirdin mi?
0: Ne zaman geldin? Kaç
1: Arizona kertenkelesi.
2: Nevzada bıraktım.
0: Kaç gün oldu?
2: İki gün oldu. Alışamadık. Hatta sabahları erken kalkmaya başladık. O da şeyden kaynaklandı. Jet lag biliyorsun. Uçuş. Zaman. Mesela şu an bizim Amerika saatiyle 1. Yani buranın saatli 11.
0: Evet.
2: Alışmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da alışacağız.
0: Biz de jet lag yaşadık ya sağ olsun milli takım sayesinde.
2: Evet. Yaşattı değil mi?
0: Evet evet. Erken kalktık. Uyuyamadık. Uykumuz kaçtı. Vesaire. Bizde de bir ufak
2: sonra çaptı. Moralimizi bozdular.
0: Jet lag olduk yani.
1: Olduk bravo.
2: Yani moralimizi bozdular. Biz de onlar yüzünden ceza yeme noktasına kadar geldik. O Paraguay maçında.
1: Ne gibi ceza abi?
2: Yani şimdi yok o maç vardı ya hani Paraguay bizim hani kaderimizin belirlendiği ve daha sonrasında da hayatımızın şekillendiği bir karşılaşmamız vardı. Ve ümitlerimizin tükendiği karşılaşma vardı. O karşılaşmada da biz de zaten basın tribündeydik. 20'ye yakın basın mensubu takip ediyorduk. Orada pozisyonlarda işte tepki gösteriyoruz. Olur mu? Bağırıyoruz, çağırıyoruz. En son FIFA'cıya geldi. Çok bağırmayın, çok şey yapmayın. Yani çünkü en heyecanlı bizdik o anda. Çünkü tur elden gidiyordu. Ve en önemlisi ise Dünya Kupası elimizden gidiyordu. Elimizden kayıp gitti. Giderken bize çağırarak, bağırarak ve çığlık atarak elimizden kaydını gördük.
0: Bilmeyenler için söylemiş olalım. FIFA işte. Görevlileri müdahalede bulunuyor değil mi? Abartan gazeteciler olursa.
2: Ya tabii ki ama orada da şunu görmek lazım. Yani tribünler o kadar kötü ki. Yani neden kötü? Yani adamlar futbola alışık değiller. Adamların kendi futbolu, Amerikan futbolu. Statlar onlara göre yapılmış.
1: Ekranda öyle gözükmüyor ama bak çok güzel yere değindin.
2: Ya bizim basın tribünleri camlı bölme. Yani biz tribünde değiliz. Evet. Önümüzde cam var, camın önünde izliyoruz yani.
1: Kafesin içinde izler
2: kafesin
1: gibi.
2: Kafesin içinde izler gibi.
1: O bir çok kötü bir şey.
2: Bizi daha böyle köşeye doğru, korner çizgisinin oraya doğru.
1: Bir de büyük tribünler göremiyorsun değil mi? Uzak sağa.
2: Zaten çok uzak. Yani bu anlamda çalışma açısından iyi değildi.
0: Her maç mı köşede kaldınız peki?
2: Genelde köşelerde kaldık. Genelde Amerika maçında da köşedeydik. Avusturya maçında biraz daha Avustralya maçında biraz daha ortadaydık. Paraguay maçında yine köşelerdeydik. Ama hep böyle camlı bölgenin ardından basın tribünleri gerçekten elverişli basın tribünleri yoktu.
0: Ama şey değil. İçeride klima vesaire açık.
2: Ya zaten her tarafta klima var. Şöyle söyleyeyim. Ben Arizona'da dışarıda soğuk, sıcaktan bunaldım. İçeri girdiğim zaman soğuktan da üşüyerek dışarı atmaya başladım kendimi.
1: Hasta eder biliyor musun adam işte abi.
2: Felaketti ya.
1: Yani soğuk sıcak soğuk sıcak
2: var ya. İçerisi acayip üşüyorsun. Dışarı çıktığın zaman da nefes alamıyorsun. Öyle bir atmosfer vardı. Bir de şimdi hep herkes şeyi konuşuyor işte. Mesafeleri konuşuyor. Takım işte o kadar yolculuk etti, şunu yaptı, sıcak davada antrenman yaptı. Ya ben açık söyleyeyim birebir şahit olduğum için. Bizim Mesa, Arizona Mesa'dayız biz. Havalimanına yakın bir yerde. Mesa diye bölge. Milli takımımız orada kaldı. Milli takımımızın Arizona Mesa'dan antrenman yapacağı bölgeye kadar gideceği mesafe 25 dakika. Arabayla 25 dakikada gidiyorsun. Yani buradan düşün. Antrenman yapmaya gidiyorsun tesislerden. 20 dakika

0: seyahat ediyorsun.
1: Bir de eskort eşliğiyle evet. gidiyorsun.
0: Eskort. Evet. Yani polis eskortlarıyla gidiyorsun.
2: Kaç 30 kilometre var mı?
1: Ya fark etme 50 kilometre 20-25 dakika bir şey değil ki abi.
0: 20 dakika 30 kilometre bile yok.
1: Biz neler yaşadık ya.
0: 25 kilometre ama eskortla gidiyorsun.
2: İşte o kadar yol. Ya
1: tamam da ama top oynuyorsun şimdi oradan futbol oynadın mı etkileniyor diyorlar. Ayakları kasılıyor ediyor falan filan muhabbetleri döndü abi, de doğru söylüyor yani. Etkilenmez ya. Ki 10 saat 12 saat yola çıktık abi, maça çıktık ya. 2 saat sonra maça çıktık biz.
0: Siz ilk defa mı sıcakta maç oynadınız?
1: Yok mu abi?
0: İlk defa mı 40 derecede?
1: Rakip oynamıyor mu abi? Rakip o oynamadım ya, orada. Onlar da sıcakta oynadı.
0: Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi herkes şey diyor ya. İşte seyahat ettiler 5 saat, 3 saat. Ya tamam. Vancouver'a gitmek için Arizona'dan 5 saat uçakla uçtuk.
1: Kaç gün önceden gidildi abi?
0: 3 gün önceden gidildi.
1: 24 saat, 48 saat.
0: Mesela Paraguay maçı içinde San Francisco'ya 3 saat uçakla gittik. Los Angeles'a da 2 saat uçakla gittik. Bir de şu durum var. Mesela biz takımla ayrı hareket ediyoruz. Biz işte havalimanına gidiyoruz. Önceden kuyruğa giriyoruz. Ondan sonra check-in yaptırıyoruz. İçeri giriyoruz. Tekrar kuyruğa giriyoruz. Uçağın içine biniyoruz. Tekrar iniyoruz. Bir takım o kadar rahat hareket etti ki. Hani böyle ekranlarda, sosyal medyalarda görüyorum ben. İşte Alman milli takımı aranmış. İşte Fransa milli takımı şöyle olmuş. Doğru. İran böyle olmuş. Milli takımımız hiçbir şekilde aranmadı. Apron'a kadar gelen uçaklarla, otobüslerle, uçağın altına gelen otobüslerle. Herhangi bir pasport kontrolü, klasik pasaportlar önden gittim. Kontrol yapıldı ve içeri alındı. Herhangi bir zorluk yoktu, herhangi bir şey yoktu. Seyahatte hiç herhangi bir sıkıntı söz konusu değildi. Tekrarlıyorum, her gün antrenman vardı. Antrenmanın 15 dakika bize çıktı. Arizona'da ve o mesafeyi de eskortlarla gidildi gelindi. Yani o kadar büyük mesafe, yarım saat gitti, 40 dakika gitti. Bir de Arizona'da trafik yok. Bir yerden bir yere gittiniz zaten gidiyorsunuz zaten kocaman bir alan.
1: Ya bizim ülkemizde
0: San Francisco'da trafik vardı ama San Francisco'da da takımımız stada hemen yanında kaldı. San Jose diye bir bölgede kaldı San Francisco'da. Ya zaten şehir merkezine gitmek gelmek 1,5 saat. Biz bile gidip gelmede artık sıkıldık. Şehir merkezine gitmiyorduk. San Jose'de takılıyorduk yani. Öyle uzak bir süreç diye. Vardı. Herkes konuşuyor. Konuşanlar bazıları dolu konuşuyor, bazıları da boş konuşuyor.
1: İşte görmeden, bilmeden ne yapıyor? Konuşmak için konuşuyor. Çok güzel yerlere değindi sevgili Serhan Türk. Ben sana söyleyeyim yani. Mesela şimdi mesafeler 15-20 dakika diyor. Rakip de o sıcakta oynuyor. Rakip de o mesafeleri gidip geliyor örnek. Amerika maçı mesela. Tamam Amerika'da 8 tane eksik vardı. İkinci yarı 4 tanesi, 5 tanesi oyuna girdi. Giren oyuncuların hepsi de o ilk 11 oyuncuları. Geriye düştün, yine öne düştün. Öne geçtin. Ne oldu? Kazandın maçı yani. Bunları bahane üretip ya yani işte, polemik yaratmaya gerek yok. Burada ben sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Özür diliyorum Okan.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi hani mesela Paraguay maçında Avustralya maçında oynarken sıcaktan etkilendin, seyahatten etkilendin de Amerika maçında kazandığın zaman etkilenmedin mi?
1: Şimdi şunu söylediler bir de.
0: Yok muydu?
1: Yok dediler işte Amerika'yı rotasyonlu kadroyla yendi falan. Tamam rotasyonlu kadro onu söyledim. İkinci yarı Amerika'dan ilk 11 oynayan 5 oyuncu girdi. Hazırlık maçında da yendin sen bu Amerika'yı. Yenmedin mi ilk 11'ini? Yendin. Ya bunlar hep bahane. Ya yolmuş, havaymış, oymuş, yolculukmuş, yettakmış. 48 saat sonra hepsini babacığım bir kenara koyuyorsun, alışıyorsun o sisteme düzene.
0: Tabii.
1: Sahaya çıkıyorsun. Önemli olan doğru tercihlerle. Bak doğru tercihlerle, doğru oyuncularla çıkınca ve o oyuncuların gerçek yerinde oynattığın takdirde ne oluyor? Maçı kazanıyor ve keyifli maç. Müthiş maç izlemedin mi Amerika maçı?
0: Çok güzel maç izledim.
1: İkinci yarı Amerika'da bir sürü oyuncu girdi oyuna. Tabii. Coşkulu, tempolu, git gelli maç, baskılı, geçiş mesafe. Ama bakın diğer maçlarda bekleyen niye? Abicim en büyük problem ne biliyor musun? Bakın arkadaşlar insanlar yanılıyor. Lig bittikten sonra birçok oyuncu 2 hafta izin verin dedi mi? 2 hafta sonra toplandı değil mi milli takım?
0: Evet.
1: Ya baba o arada futbolcu vücudu bir anda boşluyor. Yani toparlama süreci çok kolay değil. İstediğin kadar oyunculara sen çalışma programı ver bireysel olarak. Abicim adam güneşin altında arkadaşıyla oturuyor, yiyor, içiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani o takım halinde yaptığın antrenmanlarla bireysel yaptığın antrenmanlar arasında uçurum kadar fark var. Yapılacak tek şey neydi biliyor musun? Biz 24 sene sonra Dünya Kupası'na gidiyor muyuz arkadaşlar? Bu milli gurur, milli dava. Bak milli gurur, milli dava. Fedakarlık yapıp hep beraber. Lig biter bitmez. 2 gün, 3 gün ailelerinize vakit geçirin. Direkt Amerika'ya kampa gidecektin. Bak bakayım o zaman nasıl bir tempo, nasıl bir agresif takım oluşuyordu sana. O aradaki boşlukta futbolcuların vücudu boşaldı gitti. Toparlaması bir anda o yani geçmiş dönemdeki vücut kondisyonunu, adale yapısını yakalamak kolay değil. Hiç kolay değil. Bunların hepsi bahane. Bak niye 2-2 maçta çok fazla basamadık, koşamadık, alanları daraltamadık, üretemedik. Yani güçsüzlükten vurulan şutlar, Arda öyle topa

0: vurabiliyor muydu? Vurur muydu ya? Öbürü vurur muydu öyle? Yani o hareketlilik falan, o dinamizm yoktu yanlış takımda. Enerji yoktu. Yanlış oynamak, oyuncuların yerde dediği gibi.
1: Yanlış oyuncu seçilmesi, bazı oyuncularda çok fazla ısrar edilmesi.
0: Evet.
1: Getiren,
0: oynaması
1: oldu.
0: Gereken adam benim yanımda oturuyor. Sağda oynaması gereken adam yanlış pozisyonda oynuyor. Farklı pozisyonda oynaması gereken yanımda oturan adam sağda olması gerekiyor. Nasıl oluyor o zaman? Neden yani? Yok havaymış, yok oymuş, buymuş. İlk sorgulanması gereken bu. Ve öbürü az önce söylediğim gibi. Kamp süreci. Abi, bahanelerle
1: biz Paraguay maçında
0: birbirimize zarar veriyoruz.
1: 10 kişi oynayan Paraguay'a 55 dakika gol atamadık.
2: Evet.
1: Yani hani konuşup bunun artık izahı yok. Yani bunun izahı şeyde, işte antrenmana geç gittiler. Antrenmana 35 Bravo. Dakika 40 dakika gittiler. Sıcakta antrenman yaptılar diye ben bunu izahını yapamazsın.
0: Amerika kaç attı Paraguay'a? 4.
1: 4 attı.
0: Sen kaç attın Paraguay'a? Atamadın.
1: Atamadım.
0: Amerika'ya kaç attın? 3 attın. Hazırlık maçında da yendin Amerika'yı. Az önce söylediğim gibi ikinci yarı bir sürü oyuncular oynadı. Geriye düştün ve öne geçti.
1: Doğru.
0: Yani bunları bahane üretip de konuşmayalım. Bizim asıl problemimiz baştaki babacığım, orada kulübede oturan adam. Biz burada eleştirirken o zaman da söyledim, tekrar ediyorum. Ya işte onun tercihi olabilir, şu aralardan girmeyelim, buralardan girmeyelim. Biz burada bel altı hiçbir zaman girmedik. Her zaman söylediğim şey, oynaması gereken adam, hazır olan adam. Sonuçta bu milli dava, takımdaşlık veyahut da işte takım şeyi yapmadan tercihleri doğru bulunsun dedik. Yani bunu söyledik. O bulunmadığı zaman olan bize oluyor. Bak şimdi insanlar tatilinde orada burada. Ama Türk halkı oradaki insanlar. Bak sordu, anlatsın yani. Orada burada milyonlarca, dünyanın 4 milyonunda 110 binlerce insan gitti oraya. Gitti, o kadar fedakarlık yaptı. Maddi manevi.
1: Tabii.
0: Neden? Ay yıldızlı arma için yaptılar bunu. Ve benim Amerika'da o senin sağ olsun, Allah razı olsun senden abi. Oradaki mesela onların da bir sürü Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan giden arkadaşları var. Adamlar var ya, sana bir şey söyleyeyim. Yani dönüş biletlerini erken aldılar. Amerika maçını izlemediler. Ya biz burada nasıl kalkmadık maçı izlemeye falan diye. Yani işimiz gereği mecburen, profesyonellik gereği burada işimizi yapacağız ya. Maçı kalkıp izledik mesela. Ama oradaki insanlar ne gereği var diyor. Bir iddiamız, bir şeyimiz yok
1: tabii
0: diyor.
3: Yani son sayfacıydım ertesi gün mesela. Hı-hı. Gündüz vaktim vardı, ben kalkmadım. Yalan değil, yayında da söyledim bunu. Kalktım, direkt ilk bir özeti izledim. Kahvaltı yaptım, bir kendime geldim. Sonra kayıttan tamamını izledim. Tabii işim olduğu için yine izledim.
0: Sadece
3: ama
0: sen
3: sabah
0: değil.
3: Kalkmadım yani.
0: Sadece
3: zaten
0: sen değil.
3: İkide çıkmışım burada işten. Sırf biz gece çalışmıyoruz. Bir sürü insan gece çalışıyor. Hı. Sabah başka işi var. Pek çok kişi fedakarlık yapmadı bu sefer. Öncekinde herkes
1: tabii,
3: fedakarlık
1: tabii, yani
3: yapıyordu.
1: Gördü, manzarayı gördü. Ondan sonrasında da
3: sen belki kaçırmışsındır. Burada ilk maçta olduğu gün bak, Kaş'ta, Maş'ta, Kocaeli, Yalova, aklına gelebilecek her yerde binlerce insan sokaklarda sabahın köründe maçı izlemeye
1: sonra
3: gitti.
1: Sonra ben bu takımı izledim dedi. Ondan
3: Yedi
1: sonra
3: Kule zindanlarında da dev ekran kurulmuş mesela. Ben onu gördüm. Zaten onu futbolculara göstersem onlar da üzgün. Gerçi de daha da üzüntüleri. Mesela ilk gün binlerce kişi gitmiş Yedi Kule'ye. Son Amerika maçının olduğu gün toplasan 100 kişi var veya yoktu.
1: Ya biz çok uçlarda yaşıyoruz. Bak mesela gönderirken konvoylar şeklinde gönderdik değil mi?
3: Evet.
1: Gelirken de ahlar ederek getirttirdik.
0: Abi çok ya, güzel bir yere değinin. Bak lafını bölüm kusura
1: bakma.
0: Bizim milli takım oyuncularına yakışır ve az bile yaptık. Belki daha da iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü ben potansiyelimi biliyorum. Bu oyuncularım çok çok daha iyisini yapardı. Hedefler nerede? Çeyrek falan, yarı falan. Görür müydü? Görürdü. Ama hep nereye geliyoruz? Yine başa geliyoruz. Doğru tercihler değil mi? Sen de orada izlerken gördün yani.
1: Tabii,
0: örnek
1: tabii.
0: Okan'ın yerine mesela Koray oynaması gerekiyordu. En az bir oyuncu değil. Bak 3-4 oyuncu böyle şekilde değiştirilmesi gerekiyordu. Ama ne oldu? Konvoylarla, ahvallarla. Niye ahvallarla geldik? İşte sebep o işte kardeşim. Sevgili Montella. Sebep o. Bak oyuncuların da suçu var. Tamam oyuncuların, ama adam o gün formsuz, güçsüz. Yapmak istediklerini, potansiyelini sergileyemiyor. Sergileyecek oyuncular var, gördük Amerika'da.
1: Hemen
0: niye onlarla çıkmadın? Onu göremiyorsan sahanın içinde müdahale et. Burada aynen. İnsanlar bas bas bağırıyor. İlla ki futbolun içinden gelmen veyahut da o sahanın içinde o antrenmanları yapman gerekmiyor. Dışarıdaki insan da bunu söylüyor. Ya ben her gün halkla iç içeyim, pazara gidiyorum, oraya gidiyorum, muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum. Ya insanlar bile diyor, abi bu niye oynamıyor? Bunun oynaması gerekiyor, şunu niye oynuyor? Acaba burada o takıma karşı sempatisi var, yarın öbür gün o takıma kendisine yol mu yapıyor diye insanlar bana yorum yapıyor böyle ya. Bak samimi söylüyorum, bunu söyleyenler var dışarıda.
1: Ya bir de şu var yani. Ben bir de şuna karşıyım. Bugün Sayın Federasyon Başkanımız da açıklama yaptı. 16 milyon euro prim verdik oyuncularımıza dedi. Ya giyilen forma Ay Yıldızlı Türkiye forması. Milli takımımızın forması. Bu formayı giymek o kadar onur verici bir şey ki. Ben bile giymek isterdim. Okan yıllardır giydi bu formayı. Ya bu formayı giymenin vermiş olduğu ağırlık yeter. Bunun ağırlığı parayla koyamaz.

0: Şimdi bu formaya girmek için prim konuşulmaması lazım. Prim verilmemesi lazım.
1: Bravo.
0: Ne zaman prim verirsin? Dersin ki Dünya Kupası'nı kazanırsın. İşte ya da
1: çeyrek final
0: oynarsın. Çeyrek final oynarsın.
1: Tabii canım.
0: Bir şey verirsin. Ama sen bu formayı giymenin vermiş olduğu ağırlığı prim olarak hesaplayıp da vermek. Ben 24 sene sonra gittim. Ben bunlara karşıyım. Ben mesela oyuncularımızın şu şekilde yapmasını isterdim. Çıktı açıklama yaptılar ya. Üzgünüz, şuyuz, buyuz, özür diliyoruz dediler ya. Çıkıp 16 milyonu biz bağışlıyoruz deselerdi benim başımın üstünde yerleri vardı. Çünkü bu forma o kadar kıymetli forma ki kulüp formaları ben bir tarafa bırakırım. Kulüp formaları işte yarışın içerisinde takımlarla. Ya burada yarışacağın bir şey yok. Bunu niçin yarışacaksın? Türk halkı için yarışacaksın. Kendi kimliğin için yarışacaksın ve önemlisi de Ay Yıldız için yarışacaksın. Ay Yıldız yarışmanın herhangi bir ödülün olmaması lazım. Ben de bunu böyle düşünüyorum yani.
2: Zaten ya, prim meselesi her seferinde konuşuluyor. Özellikle turnuvalar kötü geçiyorsa ama tartışmaya da...
1: Başarıya bağlı bu işler sevgili Koray. Başarılı olursan hiçbir şey konuşulmaz. Ya benim sindiremedim, yediremedim. Hala da bak aklıma geldikçe var ya isyan edesim geliyor ki ediyorum da zaten devamlı. Ya bu takımın potansiyeli bu fazlayken biz bu takımı sadece yani bu seviyelere getirdik. Ve zincir bağlayıp yani kardeşim daha iyisini yapacak bir takım sal gitsin ya. Ya sal gitsin. Karar verici benim için sorumludur sevgili Koray. O takıma bir teknik adama bir kadro verirsin. Muazzam bir kadro.
2: Evet.
1: Bakarım abi eldeki teraziye, kadroya, rakiplere bakarım. Koyarım teraziye. Ya derim benim kadrom hakikaten elimdeki potansiyeller. Hem ligde hem milli takımda hem Şampiyonlar Ligi uluslararası liglerde muazzam işler yapmış. Bireysel olarak da. Takım halinde bakıyorum iyi işler yapmış. Ve iyi daha iyisini yapabileceğini görebiliyorsun. Resmen görebiliyorsun. Ben bunu anlayabiliyorum. Benim gibi milyonlarca insan anlayabiliyor. Sen bunu anlamayıp bu takımı niye bağlıyorsun ya? Niye orada adamcılıkmış, oymuş, buymuş işlere giriyorsunuz ya? Girmeyin babacığım ya. Ya bak kardeşim burada sen bir takımı dediği gibi temsil eden milyonları 80-90 bir ülkeyi, bir ulusu temsil eden bir oyuncu topluluğunun başındasın sen ya. Sen bizim gibi Türk gibi bak bizden daha iyi Türkmüş gibi muhabbetler yaptı orada yorumlar yap. Evet hocam sen bizden daha iyi Türksün doğru. Gördük yani yaptığın tercihlerle takımı getirdiğin durumdan dolayı gördük neler. Sevgili İbrahim Başkanı ben tanıyorum o da beni tanıyor. Biliyor samimiyetimi. Bak başkanım karar verici sizsiniz. Ülkemize çok değerli kıymetli hakikaten potansiyelli. Bu milli takımı daha da yukarı taşıyabilecek. Çok klas teknik adamlar var. O çocukların en azından psikolojisinin ruh halini duygularını dokunabilecek anlayabilecek teknik adamlarımız var. Ya gidin babacığım ona göre yol yakınken dönelim de en azından bu çocuklarımıza verilen tepkiler tamam performans olarak kötü oynadığı dönemler bireysel olarak da takım halinde olmuştur ama evet. O oyuncuların daha iyisini yapabileceğini hepimiz görüyoruz biliyoruz. İşte onları oraya çekebilecek yukarı taşıyabilecek insanlarımız var bizim. Yabancı da olur bu yerli de olan ama bu olmaz. Montella ile olmaz. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Ben bunu söylediğim zaman niye böyle yorum yapıyorsun? İşte milli takım o tercih veriyor, onu söylüyor. Bu karar veriyor, o buna şey yapıyor falan gibilerinden. Aldın görün işte ne oldu? Üzülüyoruz abi. Bak şimdi Paraguay çıktı. Sen olabilirdin abi orada şimdi. Bütün heyecanla, gururla. Yani düşünsene bekleyeceğiz şimdi çeyrek.
2: Olabilir mi? Onu nasıl sence değerlendiriyorsunuz Paraguay'ın Almanya'yı elemesine?
1: Ya Almanya eski Almanya değil abi. Eskiden Almanya daha yaratıcı takımdı, organize takımdı. Yani Almanya'ya bakıyorum. Ya o forvet bir tane sarı unuttum ismini. Sarı bıyıklı var ya şeye benziyor hatta. Eski aklıma gelmedi şimdi ismi. Her evet. Neyse. Ya o adam mesela orada o adam oynuyor yani. Düşün o dönemlerde Almanya'da kimler vardı o bölgede ya? Kloseler vardı. Öbürü neydi onun ismi?
2: Geçen konuştuk. Bierhoff vardı işte. Ha,
1: düşün yani kimler? Almanya eski Almanya değil. Ben Mario geçen Gomez yayında da söyledim. Mario Gomez'ler vardı. Neler vardı ya? Almanya eski kanatları, bek, orta sahada işte bir iki oyuncunun dışında. Yani değerlendirme anlamında ben Almanya'yı zaten söylemiştim. Çok fazla yukarılara girebileceğini ihtimal vermiyordum ama Paraguay'ın tabii ki de galip gelmesi sürpriz oldu bence.
2: Ya ben Volte şöyle, Made'yi diyorsun.
1: Volte tabii. Made'yi diyorum. Ya,
0: mesela
1: ya,
0: ben de
1: bence o seviyelerde bir oyuncu değil.
0: Uruguay'ın dünkü, özür diliyorum, Paraguay'ın. Hep Uruguay dedim biliyor musun sezon şey başından
2: onlar da elendi.
0: Sevgili Hilmi kardeşimin kulakları çınlasın Anadolu Ajansı'nda. Bir de bizim Mehmet'in kulakları çınlasın. Fatih Terim'in çok güzel bir lafı var. Şans nedir biliyor musunuz diye başlayan. Şans iyi bir plandan arta kalanıdır. Şans da çalışana yardım eder zaten şeklinde bir laf vardır. Ben de Paraguay'ın biraz şansının da fazla olduğunu düşünenlerdenim.
2: Doğru. Penaltı atışları sonrası Almanya'yı elemeyi başardı.

0: Şarlar son 50 yıl içinde Almanya ilk defa penaltı vuruşları sonucu elenmiş. Bu da onlar adına bir istatistikti. 2014'ten bu yana da onlarda da bir geri gidiş var bu arada. Hem Dünya Kupası hem Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. 2014'te Almanya Dünya Şampiyonu olduktan sonra süre gelen zaman dilimi içerisinde bir yarı final, bir çeyrek final gördü. Başka da bir şeyi yok. Normalde 4 kez Dünya Kupası, 3 kez Avrupa Futbol Şampiyonası kazandılar. 8 dünya finalleri var Dünya Kupası'nda yine. Onlar adına da bir geri gidiş var Almanya'da ama Okan'ın dediği gibi yani bireysel performanslarda da istenileni alamadılar. Almanya için kötü bir turnuva oldu. Norveç yoluna devam ediyor. Brezilya ile karşı karşıya gelecekler son 16 turunda. Bugün onlar da fil dişini yenmeyi başardılar. Norveç'te de Haaland takımını taşımaya devam ediyor.
1: Mesela Musiala. Niye sonradan alıyorsun abi? Musiala gibi bir oyuncu var. Senin elinde zaten Alman ekol deriz değil mi? Disiplinli, birlikte hareket edip birlikte gidip gelen. Yani o Almanya'dan şunu bekleme. Yıllardır izleriz, görürüz. Alman futbolu da öyledir. Yani şuursuzca saldıralım. Anladın mı? Ön alan baskısı işte rakibi hapseden bir Bayern Münih yapabiliyor bunu. O zaman Robben'ler işte sol tarafta şey vardı, ön tarafta yani onlarla yapabiliyordu. Ama şimdi artık oyuncu kalitesi de düşmeye başladı Alman milli takımında. Elinde bir tane yaratıcı kaliteci oyuncu var ya. Musiala gibi bir oyuncu. Ya bunu da çık. Sen bu tür maçlara kardeşim skor alman gerekiyor.
2: Kesinlikle.
1: Musiala gibi bir oyuncu da çıkma.
2: Katılıyorum sana.
1: Yani kanatları iş yapmadı. Sané çok iş yapmadı. Sol tarafta mesela şey de çok iş yapmadı.
2: Ya buraya kadar da Sané getirdi. Öyle görmek
1: Virtus,
2: lazım.
1: Virtus tabii iyi oynadığı dönemde. Virtus'u alabilirdi. Biraz daha içeride değerlendirebilirdi. Yani olmadı ya. Almanya beni artık mutlu etmiyor. Oyun olarak tatmin, memnun etmiyor. Evet, evet. Eski dönemlerdeki
2: gibi. Şu an herkesi tatmin eden oyunu ben Fransa'nın oynadığını düşünüyorum.
1: O ayrı abi. Fas da çok iyi oynuyor.
2: Fas da iyi
1: Fas
2: oynuyor.
1: Fas da çok iyi oynuyor. Bak sürpriz yapabilir
2: işte
1: dedim ben de zamanında.
2: Onların kırılma noktası kendi aralarındaki oynayacağı maça kadar gideceğini düşünüyorum. Bir. Çünkü onlar o
1: bak kendi aralarında. Güzel bir yere değindi.
0: Doğru söylüyor. Bakalım bundan sonra.
1: Benim favorim Fransa.
0: Benim de başladım.
1: Ama ağacın bir tarafına bakıyorsun öbür tarafına. Bu nasıl ayarlanmış mı? Nasıl olmuş? Ben anlamıyorum. Babaları koymuşlar buraya. Babaları koymuşlar oraya. Oraya bir iki tane koymuşlar. Ya bu olmaz. Adalet olun. Biraz da buraya koyun da böyle güzel bir rekabet olsun. En son görelim. Ya finaller burada. Finaller ağacın sol tarafında.
0: Arjantin yarı finale kadar rahat yolu.
1: Ya sana ben bir şey söyleyeyim. Tabii, tabii. Messi'ye yine kıyak yapmışlar. Suudi Arabistan'da yaptıkları gibi Katar'da orada.
2: Son
1: burada
2: senesi,
1: da yapmışlar.
2: Son ya, senesi diye. Abi, ama son senesi olmaz Messi'nin.
1: Olmaz. Yok baba Fransa, İspanya bırakmaz bu saatten sonra. Ama Almanya bak sana şey Almanya diyorum. Ağacın bu tarafı var ya. Final bak bundan sonraki turlarda görün. Hep final maçları.
2: Bir tarafında Allah'ın lütufları bir tarafta.
1: Zaten bu taraftakilerini izlemeye gerek yok. Sağ tarafı izleme. Sol tarafı izle. Sonra yarı finalde finalde
0: zaten denk gelir diyorsun.
1: Denk gelirler.
0: Fransızlar birbirini yemezse takım içinde şampiyon olur diye düşünüyordum ben de başından itibaren. Şu anda da iyi gidiyorlar.
2: İyi gidiyorlar.
0: Bakalım bundan sonrası nasıl şekillenecek ama artık tek maç eleme usulü olduğu için her türlü sürprize de açık. Fil dişi veda etti. Fil dişinde oynayan oyuncular şimdi bir tatil yapıp Türkiye'ye gelecekler. Olay güzel performans sergiledi. Trabzonsporlar memnundur herhalde. Piyasasını yukarıya çıkardı. Agbadu yine geri dönüyor. Fofana kaleci dönüyor.
1: Ya bunlar kulüpler için iyi oldu. Yani kulüplerimiz için iyi oldu. Özellikle Beşiktaş için iyi oldu. Şimdi de, tabii ki de Orkun kalsa milli takımda gitmiş olsa ki Orkun'u daha böyle tercih etmiş olsaydı da gitme ihtimali daha yüksek olurdu. Doğru. Ama şimdi oh tabii ihtimal bir de şey de
0: Orkun döndü.
1: Agbadu dönüyor.
0: Agbadu dönüyor.
1: Otta dönüyor. Otta dönüyor.
0: Otta dönüyor. Bir tek şey kalmış. Hacı Ahmetoviç kaldı şu.
1: Aynen. Ayın 10'unda kampa gelecekler işte. Yurt dışı kampına geliyorlar bütün hepsi. Hepsi beraber paket halinde kampa geliyorlar. Yalnız Paraguay'da
0: 10 gün izin iyi mi?
1: He?
0: 10 gün.
1: Yeterli de değil aslında da bana iyi değil. Bana sorsan ya bir ay, bir buçuk ay yap gibilerinden falan böyle izin vermiş olsam ben kabul ederdim. Yani 10 gün mü bir ay mı ya hocam derdim bir ay idare et derdim ama şimdi 23'ünde eleme maçı var.
2: Yeni Beşiktaş'ın. Hoca var bir de.
1: Yeni hoca var bir
0: yeni
1: de.
0: Yeni hoca var doğru tabii, söylüyor.
1: Tabii.
0: Şimdi transfer gündemini de konuşacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X üzerinden yine Instagram'dan da mesaj atabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi. Hemen şey hatırlatmasını yapalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu açıklama. Çünkü o transferi konuşurken önemli bir nottu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi yani bütün takımlar aslında bir yandan etkilenme. Federasyon ne karar alacak bekliyordu. Tartışmaları bitirdi federasyon ve dedi ki biz geçen sene söylemiştik zaten 10+4 dedik. Aynı şekilde devam edecek dedi. 10 oyuncu da sıkıntı yok. İstediğiniz gibi yabancı seçebilirsiniz. 4 oyuncu da 2003 veya sonrasında doğmuş olacak.
2: Kontenjan.
0: Evet. Geçen sezon 2002'li doğumlu oyuncularla sözleşme imzalayan kulüpler artı 4 kısmında onu değerlendirebiliyor.
2: Evet, Galatasaray bunu en çok bekleyen takımların başında geliyordu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağından ve Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla ümidi olduğundan dolayı bu kuralı esnetilmesinden yana bir beklentisi vardı. Ama bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Futbol Federasyonu açıklamasını yaptı. Ama şunu da söylemek lazım. Galatasaray yönetiminin ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ'den sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun da 16-4 kuralına göre ve diğer alınacak kurallara göre de bir eylem planı vardı. O açıdan eylemleri çok fazla etkilenmese bile transfer politikası biraz sıkıntılı geçecek. Ama Galatasaray buna göre de bir transfer planlaması yaptı, onu söylemek istiyorum. Yani aslında Galatasaray'ın transfer planlaması okey. Sadece başkanın start vermesi gerekiyor. Zaten Galatasaray'ın da beklentisi federasyon yapacağı açıklamaya göreydi. Her iki duruma göre de kendi stratejik planlamasını yapmış ve buna göre de marşı başlayacak bir Galatasaray var diyebilirim.
0: Şimdi bu açıklamadan sonra Galatasaray hızlanır mı biraz transferde?
2: Tabii ki Temmuz ayının ilk haftası, dediğimiz gibi önümüzdeki hafta, bu hafta, önümüzdeki haftanın başında bir hareketlilik bekliyorum Galatasaray'da. Tabii ki planlamada olacak ama bu planlamanın nasıl şekilleneceğini de ilerleyen günlerde göreceğiz. Zaten bir John Duran durumu var, Mario Icardi'nin durumu var, Lemina'nın durumu var, Osimhen'e gelen teklif var. Ya bunlar hepsi Galatasaray'ı ilgilendiren taraf. Ama şunu söylemek istiyorum. Sayın Dursun Özbek geçen sene olduğu gibi bu sene de Galatasaray'ın başının, yani futbolunun başında iyi işler yapacak bir izlenim de verdi bize. Biliyorsun geçen sene Uğurcan transferinde direkt katkısı olarak hem Galatasaray'ın yerli avantajını kullanıp hem de iyi bir kaleci alarak senenin en iyi transferine imza atmıştı. Sayın Abdullah Kavukçu da Osimhen transferi, Sané transferi çok önemli isimlere imza attırmıştı. Bu anlamda Galatasaray'da sıkıntılı bir süreç çok. Her şey imtizamlı bir şekilde ve kurallara uygun bir şekilde devam ediyor diyebilirim.
0: Osimhen'e gelen teklif var dedi Serhan Türk. Birazdan detaylandıracağız onu, söylemiş olalım. Biraz bekleteceğiz o konuyla ilgili olarak. Okan, sen nasıl değerlendiriyorsun federasyonun kararını? Nasıl yansıması olur sence?
1: Bence doğru bir karar. Yani futbola yabancı olmayacaksın. Bak, yerli oyuncu oldu mu iyi kaliteli oynuyor. Galatasaray'a bakıyorsun. Eren var, Abdülkerim, Yunus, Barış, Uğurcan. Beşiktaş'a gel mesela. İyi olduğu zaman oynuyor. Kardeşim Orkun var. Öbür tarafta işte Kerem var. Önemli olan iyi oyuncuları yetiştirebilmek oralara. O potansiyeli gördüğün zaman iyi oyuncu yapacaksın. Anadolu takımları. Ama gidiyorsun Anadolu takımında bir oyuncuya abi 10 milyon, 7 milyon, 8 milyon. Onlar da haklı ha. Adam diyor kardeşim diyor. Gidiyorsun diyor yabancıya da 20 veriyorsun diyor. Onlar da haklı. Bak onları da haklı buluyorum. Piyasa öyle bir hal aldı ki baba, saçma sapan durum oluştu. Bak samimi söylüyorum. Yani bu piyasa var, ben hayatımda görmedim. Bu böyle giderse kulüplerimizin vay haline. 2 sene, 3 sene sonra düşünemiyorum neler olacak. Baş edilmeyecek hale gelecek. Bak bu lafımı unutma Okan demişler. Zaten bunu herkes görüyor. Yani ilk ben söylemiş gibi olmayayım yani. Bunu herkes görüyor. Ama futbola yabancı olmayacaksın abi. Futbol akılların, eğer bir potansiyelli yıldız, kaliteli bir oyuncu gördün, parlıyor abi, yetenek genç var, sorumluluk alıyor. Al babacığım, tut elinden, ver sorunu, oyna, oyna, oyna, hata da yaptı, oyna. Bir kere yapar, iki kere yapar ama sonra oyuncu seni şampiyon yapar, hedefe götürür, para da kazandırır, bir performans. Ama bizde abi, aman hazır Serhan Türk tecrübeli, deneyimli, alalım koyalım, Koray tecrübeli alalım. Onunla bir iki tane serpiştireceksin, özellikle Anadolu takımlarını. Büyük takımda yapamazsın. Yaparsın, nasıl yaparsın biliyor musun? Galatasaray'ın kadrosuna koyarsın bir iki genç. Olur. Ki Okan Hoca bu konuda da yani eleştirilmesi gerekiyor. Yıllardır şampiyon oluyor. Bir iki tane genç atması, parlatması, yaratması gerekiyordu.
0: En çok eleştirildiği şeyler o şu an.
1: Bunu yapabilirdin. Çünkü artık bazı yerlerde tamamıyla yani bakıyorsun skor oluyorsun. Güçlü oyuncun var. Güçlü oyun oynuyorsun. Rakibe kabullendiğin skoru alıyorsun. At bir iki tane ya. Bul alttan oradan buradan. Beşiktaş bu konuda da gerçekten çok başarılı. Altyapıdan çok oyuncular çıkarttı uzun yıllarda. Oynattı. Para da kazandı. Performans da aldı. Yani bunları yapacaksın. Yaparsan hem kulüp kazanır, hem oyuncular, hem ülke futbolu, milli takım da kazanır. Ama işte buralarda işte o futbol akılları dediğimiz ve futbolu yöneten, o saha içini yöneten teknik adamlarımızla beraber birleştiği zaman babacığım, o güven, ilişki, o zaman bunlar ortaya çıkıyor. Bu tarz oyuncular çıkartabiliyorsun. Yabancı kuralına da ben katılıyorum abi. Şu anda kulüpler rahatlamıştır. Ama gidin iyi oyuncu alın. Futbola yabancı olan yabancıları almayın. Futbolu bilen, kaliteli, o paraları borç harcamayın. Yabancı oyuncular, o paraları boş harcamayın. Kaliteli oyuncular alın. Gidiyorsun abi.

0: hakikaten çocuk doğru. Yani anladın mı insan? Evet. O çocuk da yani öyle çok fazla profesyonel oynamamış. Ya yani bunun gibi bir sürü insanlar var. Yani bu tarzda hareket edersen futbola yabancılık çekmezsin babacığım. Yabancı oyunculara doğru paralar harcamak gerekiyor. Bak Abdullah Kavuş'u gitti Osimhen fırsat. İyi oyuncu. Gitti getirdi kardeşim. Sané'yi getirdi. O operasyonda başkanla beraber müthiş yönetti. Böyle oyuncularla oraya gidersin. Bir de bunların yanına iki tane genç sıkıştırdığın aynen, zaman 10 numara olur.
1: 75'i aldığın oyuncu şu an 120 milyon euro teklif var.
0: Ya abi. Başarı. Bak müthiş bir onun dışında. Geçen sene geçen de söyledik sana. Ya,
2: o konuyu açalım hadi.
0: Dur son bir şey söyleyeceğim tamam. Açalım. Geçen sene geçen de programda konuştuk. Bu adam geçen sene şampiyonlukta en büyük aslan payı. Bunda değil mi? Bunda. Bu sene de keza öyle Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları arkadaşlarına da fayda sağladı. Oynattı oynattırdı. Orada da şimdi Barış'ın performansı niye arttı? Niye milli takımda artmıyor? Çünkü Osimhen orada durduğu zaman o merkezde santrafor en uçta duruyor ya Osimhen.
1: Rahatsız ediyorsun.
0: Baba böyle. Stoperleri değil sadece. Hareket. Normalde santrafor stoper. Baba bekleri de rahatsız ediyor. Çünkü buralara da koşu yapıyor. Hareket. Bekliyor ben diyor çıktığım an diyor buraya bir koşu yapar diyor. Benim koridordan atak problem yaratır. İhale bana kalır. Tedirginliği yaşatıyor. Ben de bek oynadım.
1: Oradan boş.
0: Ne oluyor? Bu sefer Barış serbest kalıyor. Çok fazla baskı altında kalmıyor. Ama milli takımda abi kilitliyorlar hemen. Sen de bir tane santrafor ol söyle bir tane ben sana söyleyeyim mi? Kenan'ın, Arda'nın, Orkun'un, sağda Barış'ın, arkada Salih'in. Sana bir şey söyleyeyim mi? Acayip performans artar. Bak onların da bu takım tabii. Oyunudur. Futbolcuyu geliştiren sistem, sistemin içinde de oyuncuların birbirinin tamamlayacak yetenekli oyuncular. Bak müthiş tamamlayıcı oyuncularımız var milli takımda ama ne diyoruz? Santrafor yok. Koyuyorsun 2 metrelik adamları dar alanda kapanmış adamlara. Yanında oturan adamı koymuyorsun. Burada oturan oynayan adamı yanında oturtman gerekiyorsa ondan sonra gel oyuncuların da performansını arttırmaya çalış. Ya baba bırakın abi ya.
2: Osimhen'e teklif geldi mi?
1: Evet Osimhen'e 120 milyon euro'luk bir teklif geldi. Ama resmi olarak teklif gelmedi. Sadece biz 120 milyon euro'ya kadar çıkabiliriz. Eğer siz ilgilenirseniz bunu yazılı halinde kulübe sunarız şeklinde bir teklif geldi.
2: Sözlü.
1: Sözlü.
2: Kulüp belli mi?
1: Kulüp Avrupa'dan bir takım, bir tane daha takım olduğunu söylemek istiyorum. İki takım şu an 120 milyon euro çıkabilir şeklinde bir teklifi var.
2: Önden bir yoklama yapıyorlar.
1: Önden bir yoklama yapıyorlar. Ama Galatasaray biliyorsunuz sezon başında da 150 milyon euro. Hatta Abdullah Kavuşçu'nun gönlünde Osimhen'in değerinin çok kat kat üstünü ve konuşacak rakamlar olmadığını dile getirmişti. Hatta biliyorsun Galatasaray'ın planlaması bu sene Osimhen'in kalacak şeklinde Osimhen'in yanına yedek bir golcü bakılacak şeklinde bir planlaması da var. Bu anlamda Galatasaray teklifleri açık olmadığını ve 120 milyonluk tekliflerin çok fazla ciddiye alınmayacağını söyleyerek o durumda şu an için tekrar bir teklif yapılması yönünde olabileceğini düşünüyorum. Ama şu anlamda Galatasaray'da Osimhen'e gelecek tekliflerin 150 milyon euronun altına gelecek tekliflerin çok ciddi alınmayacağını söylemek istiyorum. Tabii ki Galatasaray'daki planlama Osimhen'in yanına nasıl bir oyuncu bakarız ya da Osimhen'in yanında oyuncu alacağımız oyuncunun özellikle yedek kalmayı sorun etmeyecek bir oyuncu olarak bir arayışa girdiğini söylemek istiyorum.
2: O kısmına devam ederiz Okan. 120 milyon euro dile kolay.
0: Büyük para.
2: Bizim dilimiz çok alıştı bu rakamlara ama bu anormal bir bonservis bedeli aslında. Yani bir sezonda 75'i aldı değil mi Galatasaray?
1: 75 milyon euro.
2: 45 milyon euro kar edeceksin. Neredeyse bir Şampiyonlar Ligi geliri kadar bir şey.
0: Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para gelir elde etti aşağı yukarı? Ortalama yani.
2: İşte
0: afaki 60-50. İçeride 50-60 değil mi? 60'ta. Aşağı yukarı yani afaki konuşuyoruz. Ya bu sene de gidecek Şampiyonlar Ligi'ne. Oradan da de 40-50. 50 de öyle de. Değil mi?
2: Evet.
0: 110. Osimhen'in forma satışları olmuş mudur?
1: Oldu.
0: Osimhen'e
1: çok sağlam forma satışları.
0: Osimhen sayesinde loca satışları belki 3'se 5 oldu mu? Paketi oldu, oldu değil mi?
1: Paketleri satıldı.
0: Bak, 50 60 daha Osimhen forma satışları 110. Hadi 10 da öyle koy 120 milyon. Bu adam zaten sana attırdıkları yaptıklarıyla fazlasını çıkarttı mı?
1: Çıkardı.
0: 120 milyon veriyorlar
1: bana. Artı maaşı
0: var. Artı bak artı maaşı. Hadi onları da bunların arasından çıkart yani o matematiği.
2: Abi 75 artı 20 diye yuvarladığımı farz et. 95 hadi 5 daha ekle 100 desen.
0: Tamam.
2: Zaten 120 diyor. Adam tamam, kendi maaşını çıkarmış.
1: Ya zaten
0: hayır ben
2: üstüne deyimine, sana bir de 42 milyon şimdi, euronun Abdullah, ciddi bir kısmında payı
1: Sayın
2: var.
1: Sayın Abdullah Kavuşçu yaklaşık 40-50 milyon euroluk bir durumu yani Osimhen'in çıkarttığını dile getirmişti daha önce. Bunu söylemişti. Yani biz hemen hemen

0: maaşının ve bonservisinin bedelini karşıladı şeklinde de bir açıklaması vardı zaten.
1: Evet. Yani onu ben şeye bırakıyorum. İzleyenlerin yorumuna bırakıyorum. Nihayetinde takım oyunu ya, tamam, Osimhen'in rolü var. Sonuçta tek başına değil, bütün takım olduğu için o kısmı hiç dahil etmiyorum. Sadece bonservis 120 alsa, adam zaten kendi bonservisi artı ödenilen paranın üzerine de Galatasaray'ın cebine para bırakıyor. Bir de Şampiyonlar Ligi'ndeki katkısı, işte 42,5 milyon euro civarında
2: bir de ben böyle var. Soru sormak istiyorum.
1: Lig şampiyonluğu var.
2: Geçen sene Icardi ile şampiyon olma ihtimali var mıydı Galatasaray'ın? Vardı. Vardı ama ne kadar vardı ihtimal, değil mi? Bu sene, geçtiğimiz sezon Icardi ile yine ihtimali vardı.
1: Osimhensiz döneme bakarsan ihtimal ortada ne kadar?
2: Yani ne kadar? İşte ona göre değerlendirsinler. Tabii. Beyin jimnastiği yapıp ona göre yani bize yazabilirler. Yani onu anlatmak
1: şey olduğu için onu dahil etmeden
2: söylüyorum. Osimhen'in buradaki 2 senedeki gösterdiği performans, Osimhen aldığı parayla verilen bonservisini kat ve katını çıkarttı.
0: Çıkardı.
2: Şu anda 120-130'a da sattığın zaman bonus kardasın. Taraftar tabii ki de satılmasını istemez. Ama ben başkanların yerine olsam bir Beşiktaşlı olarak satın başkanım. Para bak, güzel bir paradır ya, sıcak paradır. Rakipler ister gitmesini.
1: Dengesi bozulur mu diyorsun?
2: Büyük bozulur. Kimi getireceksin? Hadi
1: ama
2: söyle.
1: Şöyle düşün, 120 milyon sana geldiğinde sen de tutup 5 milyon euroya golcü almayacaksın.
2: Tamam da kimi getireceksin? Yine örnek mesela.
1: Bulacak ya. Bulacak da. Nasıl bulduysa
0: şimdi,
1: bulur yine.
0: Kimi getireceksin?
2: Şimdi kimi getireceksin? Bazen olmuyor, tutmuyor, olmuyor. Bak Charlotte olabilir mesela. Charlotte olabilir, bravo, mantıklı geldi bana. Yani olduğu zaman Osimhen'i belki aratmaz. Yani nasıl aratmaz? Birisi 10, biri 9 olabilir.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray elinde Osimhen gibi bir silah var. Bu silahı bir dönem daha kullanmak.
2: Satarlar mı sence? Satmazlar mı?
0: Ben satacağını düşünmüyorum.
1: Galatasaray buldu ama ya.
0: Şöyle bir şey. Abdullah Kavuşçu'yla yani şu an o da telsiz kapattı ama Sayın Kavuşçu daha önce konuştuğumuzda şunu söylüyordu. Ben kesinlikle Osimhen'in satışını istemiyorum. Osimhen'in konfor alanını daha da fazla kullanmak istiyorum. Osimhen gibi bir oyuncunun rahatlığıyla bir sezon daha geçirmek istiyorum şeklinde. Hatta daha fazla sezonla geçirmek istiyorum şeklinde de demeci oldu. Zaten Abdullah Kavuşçu ile konuştuğunda şunu söylüyor. Benim için oyuncum paha biçilmez. Ben bu oyuncunun konfor alanını kullanmak istiyorum şeklinde de demeçler oldu.
1: Şimdi Osimhen gider mi gitmez mi, bu bir soru işareti. Bilinmezlik şu an için. Onu bilmiyoruz.
2: Hayır, Osimhen şu anda gitmez, 24 gitmez. Milyon euro gitmez. Dolar aşağı yukarı bonuslarla bir gelir elde etmiyor mu Galatasaray'da? Tabii. 20-24 milyon.
1: 21 milyon euro.
2: Yani 20-21 işte, evet. Sponsorlar, onlar reklam 24-25 milyon euro aşağı yukarı elde ediyor. Kılçıksız ha, temiz böyle cebe giriyor. Her ay 2.400.000-2.300.000 euro böyle zik diye bankamatikte böyle var ya, bir saniye geçmez. Geçtiği zaman problem yaşarsın böyle oyuncularla. Tık diye böyle var ya, saat 3'ü 1 geçtiği zaman hemen telefona bakmak zorunda kalıyorsun. Ne zaman arayacak diye. Oluyor bunlar. Ben yabancı oyuncularla yaşadım yani. Ben yaşadığımdaysam arayanları gördüm yanımda yani, yöneticileri ama defalarca.
0: O oyuncu öyle bir oyuncu
2: ya, ben ya. Burada ha. İronik atıyorum. Tabii, espri tabii, yapıyorum. Yok. Yani bu tarz şeyler. Şimdi bu paraları Avrupa'da vermek için nereden baksan vergisiyle oyla buyla. Topladığın zaman abi 40-50 milyon dolarlar yapıyor yıllık maliyeti. Hiçbir kulüp bunu karşılayamaz, vermez babacığım. Hiçbir, bak Real Madrid de vermez, Barcelona da vermez, City de vermez, Paris Saint-Germain'in sahibi de vermez. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden fedakarlık yapar. Benim hedeflerim farklı. Şampiyonlar Ligi kupasını alabilmek, oy bu. Gider Paris Saint-Germain veyahut da City veyahut da Barcelona, Bayern Münih örnek mesela, Real Madrid verir. 150'yi verir. Osimhen'e de der, al kardeşim yıllık sana da 12-13 milyon euro bütçemiz bu.
0: 12 kabul etmez.
2: Hayır, net cebine girecek para yani, netini söylüyorum.
0: Kabul etmez.
2: Hedefi
1: ve oldu. Dediğin şey neredeyse bir o kadar daha alıyor.
0: Kabul etmez.
1: Ha? Yarı yarıya indirime girmiş oluyor.
0: Adam yani bütün sülaleye bakıyor.
2: İşte yarı yarı yani hedefim ama başını yakalayamadınız. O yüzden yakalayamadığın için tekrar diyorum. Hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek veyahut kazanabileceği bir takım olabilir.
1: Mesleki bir tatmin istiyorsa diyorsun.
2: Tabii.
1: Hedef, o zaman yani kabul edebilir.
2: Kim olabilir? Yani. Bu mesleki bir tatminliği kim yaşayabilirsin? Ya seni kim tatmin eder? Seni Paris Saint-Germain yaşatabilir.
0: O Galatasaray'da yaşar. Niye yaşamasın yani?
2: İnşallah bir gün Beşiktaş'ta Galatasaray'da. İnşallah bir gün Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'umuzda, Anadolu takımlarımızda o kupayı kaldırırlar ama.
0: 2000 yılında UEFA kupasını konuşuyor muyduk? Galatasaray kazanır diyor muyduk?
2: Makaslar şu anda bu kadar
0: açık değil. Lis maçından sonra her şey değişmedi mi? O yüzden.
2: Serhan abi zor olur. O süreç şu anda Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hepsinden bir karma yapsan.
0: O zaman niye bu kadar para harcıyorsun ki o zaman?
2: Yani
1: bu paraları zaten onu söylüyoruz aslında da. Yani. Yani. Ya yarı finalden ötesi bana yani şu ya an.
2: Şimdi Real Madrid bir oyuncu oluyor senin takımın
0: için. Abdullah Kavuş'un hayali var. Dursun Özbey'in hayali var.
2: Hayal ne abi?
0: Hayal taraftarlarına Şampiyonlar Ligi.
2: Ya inşallah abi Beşiktaş'ın da Fener'in Trabzon'un hepsinin hayali var ama.
0: Üst üste şampiyonlukları tabii ki çok güzel bir şey. Ama Galatasaray taraftarı artık biliyorsun en ufak yenilgide, en ufak kötü senaryoda, en ufak futbol anlamında kötü olan durumda isyan eden pozisyona geliyor. Çünkü Galatasaray seyircisi artık o kupalara, Süper Lig kupalarına doydu. O kupalarla artık Galatasaray seyircisine şey yapamazsın, yani tatmin edemezsin. Galatasaray seyircisi daha yukarılara bekliyor, daha büyük şeyleri bekliyor. Bu anlamda o yüzden zaten Okan Hoca çok tartışılıyor. O yüzden zaten yeri geldiği zaman yönetim istifa söylemleri çıkıyor. Aslına baktığın zaman üst üste şampiyonluklar kazanan bir Galatasaray var.
2: Ya ama daha ne yapsın Dursun Özbek Abdullah Kavuş işte. Ya ben onu anlamıyorum ama bazen görüyorum sezon içerisinde Galatasaraylar tak açmış. Okan Hoca istifa, Abdullah Kavuk istifa, işte Dursun Özbek istifa. Ya arkadaşlar ya olmaz ama. Abartılı. Ya o adamlar da yani abartılı kusura bakmayın bence. Yani bana Osimhen'i, Sané'yi ya bu tarz oyuncuları getirecek. Yemin ediyorum ağzına kürek de vurdum vallahi. Ay, yanlış anlaşılmasın. Şey bak, tabii ki de hedefler yükseltilebilir ama bazen de hayal satmamak gerekiyor Koray. Yani sonuçta
1: Halal bak 4 senedir şampiyon yapıyorlar. Transfer rekorları kırılıyor. İnanılmaz böyle takviyeler var, Icardiler vesaireler.
0: Kulüp bütçeleri
1: ama mesela artıyor. Kulüp bir sene şampiyon olmasa yerle yeksan olur. Tabii, ne yönetimi tabii, bırakacaklar tabii, ne teknik direktörü tabii. Neredeyse hiç sağlıklı bir tepki şekli de
0: ya,
1: değil
0: o kadar. Ya Okan Hoca en ufak sarsıntıda en fazla eleştirilen hoca haline geliyor.
2: Evet.
0: Abdullah Kavuççu'nu zaten sürekli içinden geçiyorlar. Tabiri caizse yanlış anlamayın yani. Yani sürekli sosyal medyada vuruyorlar, sosyal medyada yerin dibine sokuyorlar.
2: Bazen orada bak, şeyler dönüyor ama biliyor musun? Bazı böyle bazıları tarafından bu ya, sadece Galatasaray'da değil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da da oluyor. Yani bazıları işte muhalif tarafından da yapılabilir bu tarz şeyler oluyor. Yani ben Beşiktaş'ta da görüyorum. Bak, niye şey biliyor musun? Çünkü adama bakıyorsun abi. Bak 4 senedir şampiyon. Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, Okan Buruk, gelinen nokta, alınan oyuncular, yapılan ve planlamanın içerisinde evet. Gidilen oyunculara da bakıyorsun. Yani daha ne isteniyor?
0: Ya bir Erden Timur,
2: niye biliyor musun?
0: Bak, Erden Timur dönemi var Okancığım. Bak şimdi bir Abdullah Kavukçu dönemi var. Şimdi Erden Timur her fırsatta
2: aratmadı ama ben sana bir şey diyeyim. Kimse kusura bakmasın ama yani. Şimdi önemli olan o.
0: Ya gelen giden aratır ya. Oyuncuyu getirmiş. Osimhen gibi bir oyuncuyu getirmiş. Hala Abdullah aşağı, Abdullah Kavuççu.
2: Abi
0: Abdullah
2: bizde de oldu bir ara 16, 17, 18 yıllarında bizde böyle bir reaksiyon gösterdik. Biliyorsun Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıktı. Hedef aynı şekilde Şampiyonlar Ligi yarı final, final böyle işte hedefler bayağı bir yükseldi. İçeriden muhalifler onlar bunlar filan böyle bir karıştı ortalık. Bazı yöneticilerimize, başkanlara haksızlık edildi. Ne oldu ondan sonra şimdi mumla arıyoruz o günleri.
1: Kırmızı yani geliyor bir tane.
2: Aynı şeyler yaşanmasın.
1: Onu söyleyeyim. Biz son dakika transfer gelişmesi geliyor. Bir yere ayrılmayın. Özellikle A-Spor izleyicilerine söylemiş olalım. A-Spor Radyo'daki bizi dinleyenlere de yine. O sırada arkadaşımız Ertuğ hazırlarken çok kısa şeyi soracağım hemen. Uğur Danışman diyor ki ben olsam Osimhen'i 120'ye satarım. Futbol bu işin ucunda sakatlık olur, bir şey olur. Sonra pişmanlık olur satmadığın için. 120'ye 40'tan 3 tane transfer yapar demiş ki 40 milyon euro çok büyük bütçe hakikaten. Normalde biz o kadar alıştık ki artık 40 milyon euro böyle çerez parası gibi geliyor ama bütçesi o kadar olmayan pek çok takım var. Böyle görüşünü bildirmiş. Katılıyor musunuz?
0: Ben katılmıyorum.
1: Sen katılmıyorsun. Sen Okan?
2: Ben rakip olarak katılıyorum.
1: Katılıyorum.
2: Rakip olarak katılıyorum abi. Yani sonuçta bunu ya, herkes ister. Osman gibi oyuncuyu. Şey.
0: Dursun Özbek çok iyi bir tüccar. Yani gerçekten çok iyi bir tüccar, çok iyi de bir iş adamı. Ve küçüklüğünden beri sürekli çalışmış, sürekli işte bulunmuş, ticaret hayatında bulunmuş çok iyi bir tüccar. Ya, baktığın zaman 120 milyon euro, 75 milyonunu aldın, üstüne forma satışından para kazandın, kombine satışından para kazandın, şampiyonluktan para kazandın, Şampiyonlar Ligi'nden para kazandın. Yani evet. Aslında zorunlu şartlar altında her türlü kullanılmış ve her türlü de fayda alın diye Galatasaray'a faydalı olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. 120 milyon euro çok iyi bir para. Ben Sayın Dursun Özbey'in bunu belki düşüneceğini mantık olarak geliyor ama diğer taraftan da Galatasaray'ı daha fazla düşüneceğini ön plana katarsak ve Galatasaray için yaptıkları da ön plana gelirse ben Sayın Dursun Özbey'in 120 milyonu da kabul edeceğini düşünmüyorum.
2: Serhan evet. abi şöyle bir hamle olur mu? 120'ye satıp Sherlock tarzı, bak çok mantıklı mesela. Taraftar
1: gözüm
2: tatmin eder mi?
1: Gözüm ekranda bu arada. İşte heyecanlandıracak bir transfer.
2: Taraftar tatmin olur mu bu hamle?
0: Ya yok, olmaz. Yani şu an Osimhen ben Galatasaray için satılanmasların en başına geldiğini söylemek istiyorum.
1: Birazdan John Duran meselesini de konuşacağız.
0: Tabii tabii.
1: Onu söyleyelim.
2: Kırmızı geliyor mu?
1: Gelecek. Vallahi onu bekliyoruz şu an sabırsızlıkla. Ben bekliyorum çünkü heyecanlandıracak bir gelişme.
2: Beşiktaş mı?
1: Hangi takımla ilgili olduğunu söylemeyeyim. Eli kulağındadır. Ertuğ ayarlamak üzere. Çok kısa bir süre içerisinde ekrana yansıyacak bir transfer gelişmesi. Birazdan paylaşacağız. Bu arada siz son sayfa etiketine yazabilirsiniz X üzerinden. Yine dileyenler, X kullanmayanlar Instagram'dan da Koray Baloğlu hesabına da mesaj atabilirler. Ne durumdayız? Evet. Transfer gelişmesi ekrana yansıyor. Trossard adım adım Beşiktaş yolunda. Siyah beyazlar İngiliz ekibi Arsenal'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı bu transfer için. Detaylar A-Spor muhabiri Efecan Öztaş'ta olacak. Efecan hoş geldin. Efecan beni duyabiliyor musun?
3: Duyabiliyorum. Yayınlar diliyorum Koray Baloğlu.
1: Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Büyük ölçüde anlaştı dedik. Büyük ölçüde dediğimiz artık çok küçük pürüzler var herhalde Arsenal'la arasında Beşiktaş'ın. Oyuncu cephesinde durum ne? Ben tüm detaylar için sözü sana bırakayım.
3: Evet, Beşiktaş Leonardo Trossard transferinde Arsenal tarafıyla büyük ölçüde anlaşmayı sağladı. Arsenal kulübünün direktliği bir 20 milyon euroluk sözleşme konusu vardı. Bonservis konusu vardı ama Beşiktaş Arsenal'le yaptığı bu görüşmelerle yaklaşık 1,5 aydır Sayın Başkan Serdar Adalı bu transferde özel olarak ilgileniyordu. Arsenal'e indirim yapmaya ikna etti ama Sayın Başkan Serdal'ın bu bizzat yönettiği süreçte şöyle bir pürüz var. Oyuncu tarafıyla görüşmeler devam ediyor. Oyuncu tarafıyla herhangi bir anlaşma sağlanmış değil. Dünya Kupası faktörü var dedik biz yayınımızda sürekli olarak ama Dünya Kupası faktörünün dışında da sürecin kilit noktası oyuncu tarafının istediği bu şartların karşılanması. Oyuncu tarafının özel istekleri var siyah beyazlı kulüpten ki kendilerinin diğer yurt dışından önemli takımların da takip ettiğini belirtiyor oyuncu tarafı. Ve Beşiktaş'a bu özel istekleri karşılarsanız biz gelmeye hazırız diyor. Türkiye'de oynamaya sıcak baktıklarını söylüyorlar. Ama ekstra olarak maaş konusunun dışında da özel istekleri mevcut oyuncu tarafının. Siyah beyazlı kulüp eğer bu oyuncu tarafının özel isteklerini de yerine getirirse Türkiye'ye gelmeye sıcak baktıklarını bildiriyor. Oyuncu tarafı tabii oyuncu tarafının Türkiye'ye sıcak bakması da bu transferde etkili olacak. Onu belirtelim Koray Balalı. Bu şartlar karşılanması halinde ihtimalin oldukça yüksek olduğunu belirtiyorlar. Alternatif isimler de var Trossard dışında. Laurenti ismi var. Tabii Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilendiği bir oyuncu. Sassuolo forması giyiyor. Laurenti için de siyah beyazlı kulübün profesyonelleri görüşmelerde bulunuyor. Orada da bir pazarlık söz konusu ama Trossard Beşiktaş'ın ana maddesi ve Sayın Başkan Serdar Adal'ın hayalini kurduğu sol kanat oyuncusu. Hocanın çok beğendiğini belirtelim oyuncuyu. Yaşıyla ilgili o kadar bonservis verelim diye çok söylenti çıkmıştı. Siyah beyazlı kulübün özellikle Vincenzo Italiano'nun bu konuda çok bir sıkıntı yapmadığını belirtelim. Özellikle Arsenal'in istediği 20 milyon euroluk rakam çok yüksek bulunuyordu ama oyuncu tarafıyla henüz anlaşma sağlanmasa da Arsenal kulübünün bunun da altını çizmek istiyorum. Şu an indirime gittiğini siyah beyazlı kulüp için yaklaşık 15 milyon euro ve 6 bir rakam olduğunu duydum. Onu da söyleyebilirim. Beşiktaş aslında bonservisine de oldukça makul bir rakam verecek bu oyuncunun. Onu söyleyelim. Oyuncu tarafıyla da ufak pürüzler var. Özel istekleri karşılanırsa bu transferde artık Beşiktaş adım adım sıcak bir şekilde ilerliyor. Yarın çarşamba günü de yarın artık saat 10 dakika sonra yarın olacak. Çarşamba günü Belçika'nın bir Senegal karşılaşması var. Bu Senegal karşılaşmasında eğer Belçika'da elenirse artık görüşmeler daha da hızlanır. Ama Dünya Kupası dışında da bu transferin en büyük etkeni Trossard'ın özel istekleri. Onu belirtelim. Arsenal kulübü artık Beşiktaş'ın istediği rakamlara doğru gerilemiş durumda Koray Baloğlu.
1: Özel istekten kastın nedir? Var mı elinde bilgi onunla ilgili olarak?
3: Onunla ilgili daha net bir bilgiye erişemedim ama muhtemelen benim duyduğum net bir bilgim yok. Benim duyduğum kısım şurası, maç başı ücret deniyor ama teyitleyemedim. O yüzden teyitleyemediğim için doğru bilgiyi vermek adına çok da bir şey söylemek istemiyorum ama maç başı ücret ve İstanbul'daki yaşam tarzıyla ilgili bir istekleri varmış. Bunlar karşılanırsa eğer Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını bildiriyor oyuncu tarafı. Çünkü dünyada da Avrupa'nın önemli liglerinde büyük takımlar kendisini ilgileniyor. Ama Beşiktaş bunları karşılarsa gelmeye sıcak baktığını söylüyor. Tabii menajer tarafıyla Beşiktaş kulübünün yetkilileri de görüşüyor. Sayın Başkan Serdar Adalı kendisi ilgileniyor bu transferle. O istekler de çok diretmezse Beşiktaş forması giyebilir Trossard. Çünkü Arsenal'de bir indirim yapmış durumda şu anda.
1: Evet. Ya genelde şimdi ben sözü kapatmak için söylemiyorum. Ek bilgi olarak söyleyeyim. Mesela işte oturacağı evin nasıl bir ev olacağı, işte kendisine yardım edecek hizmetliden ulaşımı için şoförüne kadar, işte yılda aileme ve bana şu kadar uçak bileti, business olsun vesaire olsun, böyle şeyleri daha önce farklı futbolculardan duyduk. Ne bileyim, forma satışından pay olabilir vesaire, pek çok aslında detay şeyler var. Bunların hepsi de özel istekler kısmına dahil edilebilir fazlasıyla. Onu söylemiş olalım. Efecan, bu transfer peki şimdi şunu sorayım. Şayet Belçika devam ederse, yani Beşiktaş turnuvanın bitmesini bekleyecek mi? Yoksa anlaşma sağlanırsa turnuva bitmeden de imzayı attırır mı?
3: Anlaşma sağlanırsa, eğer bu oyuncunun bu istekleri karşılanırsa, turnuva devam ederken de Beşiktaş oyuncuyla anlaşma sağlayabilir Koray Bololu. Çünkü Beşiktaş'ın bir ön eleme maçı var ve bu ön eleme maçına kadar da Sayın Başkan Serdar Adalı'nın belirlediği 3 mevki var. Bu 3 mevkide tabii hem kaleci konusu, hem sol bek konusu, hem de sol kanat konusu var. Özellikle öncelik verilen konumlarda buralar, ki İçeride İtalyano'da özellikle bu 3 bölgenin ön eleme maçına kadar yetişmesini istiyor. Kampa yetişme ihtimali düşük görüyorum ben, ama ön eleme maçına kadar artık hem kalecinin, hem sol bekin, hem de sol kanatın yetişme ihtimali yüksek görünüyor Koray Bololu.
1: Evet. Vlahovic konusunda yeni bir bilgi var mı? Onu da sorayım çok kısa.
3: Vlahovic de hafta sonu Vincenzo Italiano 3. defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın Başkan bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor. Tabii biz bunu taraftarlara da söyleyelim. Çok zor bir transfer. Bugünden yarına kadar bitebilecek bir transfer değil. Ama Vincenzo Italiano faktörünü kullanarak Beşiktaş orada temaslarını sürdürüyor. Evet. İtalyan hoca kendisiyle pazar günü bir görüşme gerçekleştirdi. Telefon görüşmesi yaptı ki oyuncu da Bodrum'da tatilini sürdürüyor. Şu anda tatilini yaptığını söylemiş ve biraz daha süre istemiş. Bu transfer sürecinin bir ay daha ben sürebileceğini söyleyebilirim. Ama Beşiktaş'a ne hayır diyor, ne de evet diyor. Mali anlamda da Sayın Başkan Serdar Adalı oyuncu tarafının menajerine ve oyuncu direkt oyuncuya Vlahovic'e şunu söyledi. Sen bize gelmek istersen biz mali anlamda senin istediklerin, ne istiyorsan, maaş konusu olur, özel istekler olur, her şeyi karşılayacağız mesajını verdi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim ki dünya piyasasında da Vlahovic'e bu kadar talebi veren, istediklerini veren başka bir kulüpte yok. Beşiktaş oyuncu tarafına şunu da söyledi. Bizim starımız ol, ilk 11 oyuncumuzun vazgeçilmez oyuncusu ol ve seni istiyoruz dedi. Avrupa'da hocayla beraber bir çıkış yakalamanı hedefliyoruz. Hocanın da böyle bir talebi var. Bunların hepsini söyledi ki kendisine Bayern Münih kulübünün bir teklifi olmuştu, 6 milyon euroluk oyuncu bunu reddetti. Juventus tarafı da sözleşme yenileme çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 hafta önce yeni bir teklif yapmıştı. O tarafı da reddetti. Oyuncu hem ilk 11 oynamak istiyor, hem de iyi bir maaş istiyor. Şu anda kendisine bunu veren tek kulüp de Beşiktaş.
1: Evet Efecan, teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için kolay gelsin.
3: Teşekkür ediyorum.
1: Sana.
3: İyi akşamlar dilerim. İyi yayınlar
1: dilerim. Sağ ol. Görüşmek üzere. Bu saatte sıcak bilgiyi paylaşmış olduk. Trossard adım adım Beşiktaş'a dedi. Carson'la büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Şimdi bunu detaylı konuşacağız. Sen yayına girmeden önce telefon görüşmesi yaptın.
2: Yani önemli bilgiler edindim. İstiyorsan sonraki bölümde diğerde bunları şey yapayım. Özel istekleri, Vlahovic'le ilgili bazı bilgiler edindim. Onları da söyleyeceğim. Tamam. Özel isteklerin ne olduğunu da söyleyeceğim. İstiyorsan.
1: Ya onları da öğrendin.
2: Öğrendim, hepsini
1: tamam,
2: öğrendim.
1: Tamam, şimdi seni bölmemek için o zaman biz
2: Serhat Türk'ten öğreniyoruz.
1: Ara verelim. Sen daha iyisin. Bir küçük ara verelim. Aranın ardından tüm bu detaylarla birlikte karşınızda olacağız.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmeleri

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Dur, hemen ikinciye geçmeden şeyi söyleyeyim sadece. 94 doğumlu oyuncu.
2: Evet, oraya geleceğim.
1: Şu an 32 yaşına giriyor yani bu sezon Leandro itibariyle.
2: Evet. Leandro Trossard 32 yaşında, 4 senelik kontrat istiyor. Bonservis'te işte 15 milyon eurolar falan deniyor. Efecan kardeşimiz oralarda bazı yerlere değindi. Güzel yerlere değindi ama bazı benim edindiğim bilgileri o da biliyordur. Bazen söyleyemeyebilir, söylemek de istemeyebilir ama biz söyleriz yani. Sonuçta 4 senelik kontrat istiyor. Son maçta maçın adamı seçildi. 2 gol bir asist yaptı. Ondan önce de çok iyi oynadı. Bu gösterdiği performansından dolayı yaş itibariyle de menajerler bunlardan artık son dönemlerde fırsattan istifade etmek isterler biliyorsun. Yani yakalamışken artık son dönem abi, ne kadar koparırsak, ne kadar kazanırsak bizim için avantajlı. Bu gayri ihtiyar doğal olan bir şey yani. Sonuçta bunu her menajer, her futbolcu da yapar. İyi oyuncu, kaliteli oyuncu, 4 senelik kontrat istiyor. İlk görüşmede benim aldığım bilgiye göre 6 veya 8 milyon dolarlar mı, eurolar mı, dolar mı, euro mu arasında.
1: Eurodur mu?
2: Eurodur. Yani. Dolar mı, euro mu, ne mi gibi bir para görüşülmüş, konuşulmuş. Şimdi çıkılan rakamlar 8-10 milyon galiba. Rakamlar da bayağı bir yukarı doğru çıkmaya başladı. Bunlar da çıktıkça tabii yaş itibariyle de başkanın ve hocanın, Önder Özen'in kafasında ufak tefek soru işaretleri oluşmaya başladı. Acaba işte son dönemi, işte 4 senelik kontrat, ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz ilerleyen yıllarda, 2 sene sonra falan gibilerinden böyle tabii böyle düşünceler içerisine girmişler. Yani sonuçta karar verici onlar. Ama sol kanatta Trossard kaliteli iyi oyuncu. Yaratıcı oyuncu. Atıyor iş disiplini olan hakikaten. Yani sana 2 sene 3 sene oralarda iş yapabilecek potansiyeli olan bir oyuncu. Ama senin asıl olmazsa olmazlarından 2 tane daha oyuncuya ihtiyacın var o bölgelerde. Bir santrafor, bir de sağ kanatta. Sen ile acaba nereye kadar gidersin? Soru işaretleriyle yaşamak istemiyor Beşiktaş tarafı. Ben de öyle keza. Babacım yap şovunu başkan. Koy sol tarafa Trossard'ı. Koy ön tarafa Vlahovic'i, git ikna et. Atla tekneye Bodrum'a, çek abi otelin önüne. Gel kardeşim yüz yüze, face to face bir yemek yiyelim gibilerinden bir randevu ayarlayın, otur. Bak kardeşim, hedeflerimiz, planlarımız bunlar. Bak buraya bunu alacağım, buraya şunu alacağım, buraya bunu getiriyorum, burada bu var, buraya bunu böyle yapacağım. Bu sene bu takım masada en güçlü takım, sahada en güçlü takımlarından bir tanesini olmasını istiyorum. Bunlardan bir tanesi de, bu takımın tamamlayıcı oyuncularından bir tanesi de senin olmanı istiyorum gibilerine git Vlahovic'i ikna et, getir. Vlahovic'i Avrupa'da isteyen kulüpler var ama Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamları da Avrupa'da hiçbir kulüp teklif etmiyor. Tatmin etmiyor. Vlahovic'teki de sıkıntı babası menajeri. Menajeri babası olduğu için yani orada ufak tefek böyle imza parasında pürüzler var. Onlar da konuşuluyor, onlar da giderilmeye çalışılıyor. Ha, önemli olan ne kadar istediğin, ne kadar verdiğin, ne kadar ikna ettiğin. Yani bu da çok önemli bir şey. Bir de sağ kanata gideceğin tartışmasız çok kaliteli bir yaratıcı oyuncu alacaksın. Yap şovunu başkan. Git getir, artık bu son dönem. Yani bu artık yaşanması, yapılması gereken son durumun senin bu. Yaşatman gerekiyor bunları taraftara. O da bunun bilincinde. Yani Trossard'daki konulardan bir tanesi bu. 4 senelik kontrat. Maaşında biraz arttırım istemiş. İlk görüşülen maaş dediysem, ilk konuşulan maaşındaki rakamlarından biraz arttırım istemiş. Bunlarla ilgili tabii işte özel hayatıyla ilgili onlar ufak tefek pürüzler. Yani o evi, kalacağı yerler, onlar bunlar büyük kulüplerde öyle çok problem yaratacak konular değil ama yaşı gereği 4 senelik kontrat, yıllık alacağı para, bunlar biraz başkanın ve diğer yetkililerin kafasını karıştırdığı veyahut da biraz içeride soru işaretleri oluşturduğu ile ilgili bilgi aldım. Vlahovic ile ilgili az önce söylediğim gibi oyuncuya verilen rakamlar çok iyi rakamlar. Oyuncu tatmin eden rakamlar. Avrupa'da hiçbir kulübün yanaşamayacağı rakamlar. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yani bunu hiçbir kulübün yanaşabileceği bir rakamlar değil şu anda. İşte imza parasıyla ilgili bazı ufak tefek pürüzler var. Onlar da giderildiği takdirde bu oyuncuların ikisini getirme ihtimali yüksek. Ama yapacaksın şovunu babacığım artık. Sağ kanata bir tane baba bir oyuncu getireceksin. Getirdiğin takdirde bu sefer senin üçüncü bölgen, hücum hattın Vlahovic, Trossard bir de sağ tarafta. Benim çok hayal kurduğum, istediğim oyunculardan bir tanesi kim diye sorarsan sor. İstiyorsan kim? Biliyorsun sen zaten. Kim?
1: Kim?
2: Greenwood. Al abi istatistik rekorları.
3: 50 milyon euro.
2: Ligin içinden geçsin. Ama bak 50 milyon euro genç, 2 sene performans alırsın,

0: 2 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansa 50 100
1: verdim,
0: milyona satarsın.
1: 10-20 ona verdim. 10-10 verdim.
0: Anladın mı ne demek istedim? Anladın ne demek istedim?
1: Evet.
0: Yani bu hamleleri yaparsan ama bu hamleleri yaparsan oralara gidersin. Rakiplerin bu hamleleri yapıyor.
2: Peki, sen de bu hamleleri yapıyorsun. Tamam, o kısmına geçeriz. Trossard'ı biraz
1: daha konuşalım. Beşiktaş'ın kaç yabancısı var şu an?
0: Ya giden bir sürü yabancı var.
1: Söyleyeyim şu anda.
2: Şey kısmına gelin ben şimdi. Oyuncu 32 yaşında. 4 senelik kontrat istiyor.
1: 16 artı 2 var şu an.
0: Ne?
1: 16 artı 2 var şu an.
0: Ne dedin sen?
2: Hala oyuncu 32 yaşında. 4 senelik.
0: Baba açacaksın o kontenjanı, yapacaksın.
2: Zaten kontenjan açılır ya.
0: Açarsın.
2: Daha önce de kalabalıktı. Yine bir şekilde hallettiler. 4 senelik kontrat istiyor ya şimdi. 32 yaşında. 36'ya kadar kontrat istiyor.
0: Evet, 36'ya kadar.
2: 8 milyon euro örnek veriyorum. Tabii. Senin bahsettiğin rakam üzerinden söylüyorum. Toplam yani 32 milyon euroluk bir oyuncu paketi. Artı bonservisiyle birlikte. Şimdi bir done bu. Yani aslında final kontratını mı istiyor Beşiktaş'tan, emeklilik kontratını mı? İkinci vereceğim done de şu. Mesela Mertens de yine Belçikalı.
0: Yine İş aşağı yukarı tabii sağda
2: oyuncu profili olarak da böyle yani. O da daha minyon Trossard gibi böyle. Trossard da öyle çok iri yarı bir oyuncu değil yani. Fiziksel olarak da birbirlerine aşağı yukarı benziyorlar. Yani 1.85 üzeri bir oyuncu değil. Demek istediğimi anlıyorsan 32'den sonra bir anda çökecek bir fizik gibi durmuyor şu anda. Mertens geldiğinde mesela 35 yaşındaydı. Ama Galatasaray'da çok başarılı işler yaptı.
0: Evet. Trossard
2: ve şu an Galatasaray Mertens'in yerini hala doldurmayı düşünüyor.
0: Evet.
2: Şimdi o açıdan diyorum yani bir yandan bu yaşa takılmamak mı gerekiyor yoksa takılmamak mı gerekiyor?
0: Sen mesela şimdi bu yaşa takılmamak için ne yapman gerekiyor biliyor musun işte? Ön tarafa Vlahović daha genç, atletik yani enerjisi olan bir oyuncu. Sağ tarafa da Greenwood tarzı enerjik bir oyuncu. Şimdi dedi ya 80 milyon falan tamamıyla.
2: Galatasaray bir oyuncu. 32'de 1-2 sezonluk hiçbir sıkıntı
0: tabii,
2: yok.
0: Tabii tabii. Galatasaray bir oyuncuya veriyor 80 milyon. Anladın mı?
2: Evet.
0: Sen de 3 oyuncuya o paket halinde verebilecek gücün ihtimalin de var. Paran da var. Anladın mı? Vereceksin, alacaksın. Anca bu şekilde hedefe gidersin. Başka türlü gidemezsin. Tamam, şimdi, çünkü rakiplerin bu hamleleri yaparak o hedefin içerisine, o şampiyonluk içerisine.
1: Galatasaray...
0: Onlarla yarışmak istiyorsan senin de böyle hamleler yapman gerekiyor.
1: Şimdi sen son alıcı olduğun oyuncuya o parayı veriyorsun.
0: Hayır,
1: Galatasaray
0: hayır.
1: İlk alıcı
0: ben
1: olduğunu
0: ona, ben ona, ben
1: bir, oyuncu,
0: ben
1: potansiyel olan oyuncuya para veriyorum.
0: Greenwood'la ilgili söylüyorum. Greenwood'la ilgili. Bonservis 40-50 milyon dedin ya.
1: Fenerbahçe alamamış.
0: Alamamış değil. Belli değil şu anda. Görüşüyorlar hala. Temas istiyor. Halinde. Görüşüyorlarmış.
1: Zor.
2: Taraftarlar yani.
0: Parayı verirsen alırsın olarak. Abi. Kulübü diyor getir 40-45 milyon 50 milyon.
1: 50 milyon. Direkt 50 milyon istiyor.
0: Tamam ver abi.
1: Direkt 50 istiyor.
0: 50 ver abi git. Son günlere doğru peki son dönemi transfer dönemi bittiği zaman kulüp bulamadığın zaman ne yapacaksın? Belki fiyat düşürecek.
2: Yani. 40-40'a da düşer.
0: Yani burada önemli.
1: Öyle bir durum yok.
0: Abi şimdi bir şey soracağım. Ya öyle bir durum yaratacağım.
1: Fenerbahçe de alamaz. Beşiktaş da alamaz. Bak yazın mükemmel.
0: Ne gibi mesela maliyet olarak
1: maliyet açısından alamaz.
0: Abi parayı bulacaksın, yaratacaksın, alacaksın. Bunlar büyük kulüpler. Fenerbahçe de büyük kulüp, Beşiktaş da büyük. Sonuçta o kaynağı yaratacaksın. Yaratabilecek kulüpler mi? Potansiyel olan kulüpler mi? Soruyorum. Yaratabilir değil mi bunlar? O potansiyel olan kulüpler.
2: Kulüp de alamaz mı diyorsun?
1: İki kulüp de alamaz.
0: Hayır. Almak isteseler alırlar. Şimdi sen az önce çok güzel örnekledin. Maliyetin mesela Trossard. Kaç para dedin? 30-40 milyon.
2: 4 senesi 32'ye gelir. Senin dediğin rakama göre.
0: O rakamların üstüne biraz daha koyup onu alabilirsin. Şimdi Beşiktaş 22 milyon stopere vermiş. Yani gidip kalkıp 40 milyon 50 milyon santrafor veya da kanata veremez. Potansiyel olan bir kanada yarın öbür gün hem getirisi olabilecek bir oyuncuya vermeye
2: çalışıyor. Beşiktaş Orkun'a bonservisine kadar verdi.
0: 35 milyon yani verir, istese bulur. Önemli olan bulması gerekiyor, yaratması lazım. Ama doğru hamlelerle, doğru paralarda, parayı doğru harcaman lazım. Yani 21 tane transfer yapıldı yeniden günden bu yana kadar. Nerelere gitti oyuncular, nerelere gitti o paralar?
2: Senin gördüm. İçine siner
0: i̇şte bu saatten sen... sonra bak karavana atma ihtimali ne gibi siner mi içine?
2: Yani hadi hep konuşuyoruz ya burada, sen diyordun mesela ön alana istediğini alırsan al, kanatları organize etmedikten sonra, oralara takviye
0: bitti.
2: Yapmadıktan sonra bitti. Bir şey olmaz diyor.
0: Bitti.
2: Trossard mesela o hamlelerden biri olur mu senin?
0: Müthiş olur sol tarafa, sağ Greenwood, ön tarafta Vlahović. Üçlüyü düşünemiyorum abi. Yani defans hattının yerine koyuyorum. Ben de o sahanın içinden geliyorum. Bu oyuncularla karşılaştığın zaman etkilenirsin yani, tedirgin. Zaten sahaya tedirgin çıktığın zaman 1-0 mağlup başlıyorsun. Rakip ve de böyle oyunculara karşı çıkıyorsun. Düşün yani. 1-2 hamle yaptığın zaman, tabela yaptığın veya adam geçtiğin zaman o tedirginlik yukarı doğru daha da çıkmaya başlıyor. Fazla da alışıyor. O yüzden bulacaksın, yaratacaksın babacığım. Alacaksın. Sonuçta 3 senedir verilen vaatlerin karşısında.
1: Para nerede?
0: Abi dikili taşta 200 milyon dolar tabii. Para geliyor abicim. Para burada. Sponsorlar şimdi loja satışları var. Yenileniyor. Sponsorlar geliyor. Rami Baba'dan sponsor geldi. Öbür taraftan geliyor. Ya para gelir, sen rahat ol. Beşiktaş bulur parayı.
1: Beşiktaş
0: son
1: bulur.
0: 20... Bak sana ben bir şey soracağım abi.
1: Ama hesabını da soran
0: 1,5... Beşiktaş. Hesabını nasıl sormamasını istiyorsan bu oyuncuları getireceksin. 1,5 senedir 21 oyuncu aldın. Ondan dolayı hesap soruyorum. Ve hatta hesap soruyor taraftar. Sen git baba.

0: için bu oyuncuları al. Hesap sormaz taraftar sana. İyi atarsın. Yaptın der. Alkışlar otursun rahat rahat maç izlersin.
1: Peki almazsan olur.
0: Almaz seçim hedeften olur. Koparsan seçim olur. Bravo. Ya onlar da onun bilincinde. Ondan dolayı söylüyorum bunları. Bu Vlahovic, Trossard veyahut da Greenwood tarzı. Greenwood olmaz. X başka biri olur. Yaratıcı oyuncu lazım. Oraya mesela kanata. Senliyle nereye kadar? Soruyorum ya taraftar Beşiktaş taraftarlar. Acaba Senliyle sezon içerisinde tamamıyla yani o şampiyonluk yarışında %100 verim alabilir misin? Tamam iyi oyuncu.
2: İşte alternatif rotasyonlu kadroya da
0: ihtiyacım var.
2: Hocaya sormak lazım.
0: Avrupa'da ama. Oynayacaksın.
1: Şimdi Sergen'i iyi kullandı Senliyi.
0: Abi sen şimdi hocaya sormak Sergen lazım. Sergen'i iyi kullandı. Sen şu anda dünyadaki herhangi bir hocayı tut kolundan getir takım başına. Sen ona A kalitesinde oyuncuları sun. Her hoca ister. Ama sen A kalitedeki oyuncuları değil de B'ye C'ye yönlendirsen abi adam oralara gidemeyeceğin farkına
1: bence
0: var.
1: Yaşın,
0: mecbur oraya yönelecek.
1: Bence 5 yaşın en büyük derdini anlatması olacağını düşünüyorum. Yani yönetimin bu sene ben yarışmacı takımı kuracağım ve maliyetini her türlü karşılayacağım deyip
0: işte bunu yapabilmesi için ne yapacağım?
1: Lazım.
0: Bravo.
1: Ya da ben maliyeti karşılayamayacağım. Bu sene daha
0: kabul etmez taraftar şey bunu. Kabul etmez. Çünkü o dönem geçti artık. O
1: ama işte burada maliyetli takım yaşın menfaatlerini mi düşünmek lazım?
0: Yoksa menfaatini düşünmek için ne yapman lazım?
1: Seçimi mi düşünmek tamam. lazım?
0: Beşiktaş'ın menfaatini düşünmek çok güzel bir yere değil. Nokta bak sana şu çık ayağını bastın üstüne. Menfaatini düşünmek istiyorsan Beşiktaş'ın gideceksin. Bak Vlahovic performans aldığın zaman satma ihtimalin var mı? Piyasası olan genç oyuncu.
1: Şu ana kadar kaç tane oyuncu aldı?
0: Greenwood mesela.
1: Serdar Dalı yönetimi.
0: Oraya geleceğim. Ha. Başka bir şey anlatıyorum abi. Greenwood'u aldığın zaman satma geleceğe yönelik performans tamam. anlamında hedefe götürür mü bu oyuncular? Götürür. Kaç tane oyuncu aldı? 21 oyuncu aldı.
1: Aha.
0: Tamam.
1: Şu an 3 tane oyuncu, 21 oyuncu, toplam 24 oyuncu.
0: Almadı daha.
1: Aldın mı?
0: Yok bunları 24 oyuncu. Tabii 24 ha. oyuncu.
1: Yani bunlar bitecek mi iş?
0: Neyi yani? Bitecek
1: yani mi? Bu transfer bu şekilde biteceğini düşünüyor musun? Sen 3 tane oyuncuya bu 70-80 milyon bağlayacağını düşünüyor musun şu an?
0: Bağlayacağım şu hedefe gitmek istiyorsan bağlayacağım babacığım. Başka türlü çıkamazsın.
2: Başka ne yapabilir?
0: Içine. Bak az önce i̇şte kendini ya, yarışmacı kendini takım kurmak istiyorsan bu takımın için.
1: Yani şimdi şöyle ne oldu? Bak mesela neyi konuştuk geçen sene? Beşiktaş yönetiminin elindeki en büyük koz neydi? Sizce neydi? Beşiktaş yönetiminin elindeki en büyük koz neydi?
2: Geçen sezon mu?
1: Evet. Beşiktaş yönetiminin Sergen elindeki hocaydı. En büyük koz Sergen Hoca'ydı. Niçin? Sergen Hoca onlar için koruma muhafızıydı.
2: Kalkan oldu evet.
1: Kalkandı. O koruma kalkanı ne zaman kadar gitti? Kasımpaşa maçına kadar. Kasımpaşa maçındaki o kötü olunan sonuçtan sonra Beşiktaş taraftarı istifaya davet etme noktasına kadar gelip sustuktan sonra Sergen Hoca dedi ki ben birkaç hafta daha böyle devam edersem beni de gönderirler mevzusuna gitti. Ve daha sonrasında ne oldu? İşte Beşiktaş Sergen Hoca kalkanı kalktı. Şu an yönetim yalnız. Yönetimin yakına katılıyorum. Kendine koruma kalkanını alması için hem hocanın elini kurallaştırması için iyi transferler yapması lazım. Trossard iyi bir transfer mi? İyi transfer. Ama şimdi Trossard'a Leonard Trossard'a yıllık 8 milyon eurodan 4 sene 32 milyon euro bağlarsan 5 yaşın geleceğini de bağlamış olursun. Yani bunu iyi bir düşünmek lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sen Trossard'ın son alıcısı oluyorsun.
0: Şimdi
1: 36 yaşında bir oyuncuyu bir yere satamaz.
0: Serhan abi tabii ki de ona göre.
2: Seneye satabilir ya.
0: Serhan abi doğru mesela kendisine göre doğru olabilir.
1: Yok yok ben hani mantığı söylüyorum.
0: Mantık.
1: Yani. Şimdi tabii artık ki burada şey Beşiktaş olmak lazım. Yani taraftara şimdi oynamak
0: bak,
1: lazım.
0: Bak, hayır.
1: Taraftara
0: nerede
1: şeyler söylemek lazım. Yok herkesin
0: bak şu takımdan bahsediyor. Hayır abi bak şimdi şunu söyleyeyim ben sana. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray lige başladığı zaman hedef ne olur onlarda?
2: Şampiyonluk olur zaten.
0: Şampiyonluğu olmak için, şampiyonluğa gidebilmek için ne tarz profilde oyuncular alman gerekiyor?
1: A kalitede
0: lider, tabii. Seni hedefe taşıyabilecek, tabii. Problem çözen.
1: Kesinlikle.
0: Çok kaliteli oyunculara doğru. ihtiyaç bravo. Duyuluyor değil mi? Şimdi örnek mesela rakiplerin kim şu anda? Beşiktaş açısından bakıyorum. Rakibin bir tanesi Fenerbahçe, bir tanesi Galatasaray, bir tanesi Trabzonspor. Geçtiğimiz sezon üstünde bitirdin bunlar? Bitirdin.
1: Evet.
0: Sen bunları geçebilmek için ne yapman gerekiyor? Daha iyi oyuncular alman lazım değil
1: doğru.
0: mi?
1: Doğru.
0: Sonuçta yönetim olarak 3 dönem sana bir kredi tanındı. Geldiğin gün söyledin kardeşim dedim. Biz istediğimizi alır getiririz. Aldı getirdiği dönemler oldu. Biz bu takımı şampiyonla oynayan, şampiyon olacak takım oluşturacağız dendi mi dendi. Bayrakları çıkartın dendi mi dendi. Sonuçta büyük takımların hedefleri bu olması gerekiyor. Söylemleri de bu olması gerekiyor. Ha, bu söylemlerin karşılığını alabilmek istiyorsan sahada kaliteli bir oyuncu topluluğu oluşturmak, kadro kurman gerekiyor. Az önce onu anlatıyorum. Maliyetin büyük bir bölümünü gideceksin. Üçüncü ile ikinci bölgeye harcayacaksın. Git Greenwood tarzı. Olmaz. X1'ini alırsın. Kaliteli. Yani problem çözen. İçeri evet. dışarı çalınmaktan. Çünkü rakip kapanıyor. O tarz bir profili bir oyuncu. Sol tarafta Trossard. Önde Vlahovic. Bu üçlü muazzam işler yaratır.
1: Tamam,
0: bu üçlü.
1: Doğru.
0: Bu profildeki tarzı.

0: ki oyuncuları getirsen rakiplerini geçme ihtimalin var. Bak başka türlü geçemezsin.
1: İhtimalim var.
0: Dur Deniz, müsaade edersen geleceğim abi.
1: Tabii.
0: Bir, ikincisi Orkun'un yanına bir tane aynı onun gibi yükünü hafifleten, evet, oyun kuran, atlet böyle pas yapabilen, adam ekstra şut çekebilen, gol yaratıcı örnek son satarsın.
1: 4 oldu.
0: Arkaya bir tane 6 numara. Atiba Josef profili. 5. Sol bekin kim abi? Rıdvan.
1: Rıdvan.
0: Sağ bekin Mourinho.
1: Tamamlar mısın?
0: Agbadu,
1: sezon tamamlar mısın bunlar?
0: Kaleciyi de iyi bir kaleci getirdiğin zaman dörtlüyü geliyorum, dörtlüye. Şimdi bir dakika abi, ben daha sezona başlamadım. Sen üçüncü ile ikinci bölgeyi çok kaliteli oyuncularla oluşturduğun takdirde,
1: tamam,
0: o fırsat maliyet dönemi var transferlerde.
1: Tamam.
0: O zamanlarda sana bir şey söyleyeyim mi? Gittiğin oyuncular kadroya bir bakıyor. Aa diyor, bu kadroda diyor o var, bu var, şu var diyor. Bu takımın hedefleri yüksek diyor. Ben diyor bu takıma diyor başka yerden diyor alacağım 3 milyonu, 5 milyonu, 6 milyonu. En azından hedefi olan bir takıma gitme ihtimali daha yüksek oluyor. İkna etme olasılığı daha yüksek oluyor.
1: Yabancı mı olacaksın?
0: Yabancılara gideceksin.
1: Tamam, nasıl bu yabancı kuralına göre nasıl kadro yapıyorsun?
0: Orkun var abi, 10 tane yabancıyla sahaya çıkarsın kaliteli A klasman. Geriye de 4 tane de 23 yaş altı var yetenekli bir sürü oyuncu abi. Onları da bulursun, serpiştirsin. Sonuçta o koltuklara niye oturuyorsun? Niye o koltuklara geliyorsun? Büyük vaatler, hedefleri olarak insanlara vaatlerini, hedeflerini anlatıyorsun. Beklenti içerisine bırakıyorsun. Bıraktığın için de yapman gerekiyor. Yani bunu sadece Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon üzerine, hepsinin üzerine söylüyorum. Bunları yaparsan o koltuklarda kalıcı olursun, hedefe gidersin sevgili Serhan abi. Yoksa yapmazsan, yok oraya harcama, buraya harcama. Beşiktaş harcıyor, buluyor parayı. Bak Orkun'a veriyor, stopere 22 milyon veriyor. Gidiyor Trossard'a mesela 4 yıllıktan 8 milyon. 15 milyon da bonservis, tamamıyla totaline bakıyorsun 40-45 milyon verebiliyor. Vlahovic'e verilen teklif onu veriyor. Git sağ tarafa da biraz daha fedakarlık yap, al. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yapabilme gücün, imkanın varken yap bunları. Yoksa artık son dönem. Onlar açısından da son dönem. Taraftan hiçbir sabrı kalmadı.
1: Ya kalmadı tabii ki. Yani kalmadı.
0: Yapmaları gerektiğini yani anlatıyorum.
1: Koruma kalkanı kalktı, bu saatten sonra yapacağı tek şey transfer yapmak. Transfer yaparken de kesenin ağzını açarken de eli dolu şekilde.
0: Yani bu önemli olan ne biliyor musun? Bakış açısı. Yönetebilmek, o camiayı tanıyabilme. Örnek Salih Özcan'a gider getirirsin. Oğuz Aydın var alternatif, düşünmezse gider çekersin. Farklı liglerden farklı gurbetçi oyuncularımız var, iyi oyuncular. Onları da çekersin yani. Bir sürü rotasyonlu alternatif. Önemli olan o parayı doğru harcayabilme. Ya soruyorum Allah aşkına ya. Ya Beşiktaş'a ilk geldiğin dönemden bu döneme 21 oyuncu alındı. Bu 21 oyuncu alınmayıp totali kaç para harcandı? 150-200 milyon dolar. Ya 6 tane, 7 tane... Az önce saydığım profillerde oyuncu almış olsan şu anda Beşiktaş'a kaç oyuncu ihtiyacı vardı? Belki 2, belki 3 oyuncu ihtiyacı vardı. Ya işte doğru adımlar atabilmek önemli. İşte
2: macera böyle başlıyor. Çok parayı boş versen son mesela şampiyon olduktan sonra Beşiktaş işte aşağı yukarı 6 sezon geçti değil mi?
0: Evet.
2: 6 senede her sezon 2 tane oyuncu 11'de tuttursaydın şu an zaten elinde senin 12 tane çok iyi oyuncun olur.
0: Evet abi bunlar...
2: Elinde o kadar da yok yani.
0: Yani artık kredi bredi kalmadı.
1: Şimdi Galatasaray
0: yedi hepsini.
2: Serhan Türk'ün dediği şu yönden haklı. Aslında senin dediğin şey onun dediği yere itiyor yönetimi de. Sergen Hoca gitti. Bu saatten sonra Beşiktaş öyle bir şey olmasın tabii, yarışta olsun. Onu temenni ettiğimiz için söylemiyoruz da. Ufak ufak kopmaya başladı. Ne olur? Hocaya mı bilet kesildi?
0: Yok. Artık direkt yönetim.
2: Artık yönetim de kredisinden yedi ki yani bu
1: süreçlerde. Ya zaten yönetim kredisinden yeme noktasına geldiği için Sergen Hoca'ya getirdi ki.
2: O yüzden yani sen mesela şey der misin? Trossard'ı aldı, Vlahovic'i aldı. İyi bir tane daha takviye yaptı. En azından taraftar diyecek ki ya adamlar gitti yönetim. Yine elinden gelen en iyisini alabileceğini
0: taraftar
2: aldı.
0: Sonuçta takımı niye yönetiyorsun? Taraftarı memnun etmek için değil mi? O koltuklarda evet. Niye varsın? Taraftarı memnun, mutlu etmek tabii. İçin. Hedefe gidebilmek için. Anladın mı? Sonuçta o Beşiktaş kartlisti. Beşiktaş kartını taşıyorsun. Koltuğunun üstü. Beşiktaş ambleminin başkanısın. Beşiktaş kulübün başkanısınız. Yönetim kurusu. Taraftar beklenti içerisinde kardeşim. Taraftar istiyor bu takım şampiyonla oynansın. Paralar harcanıyor mu? Harcanıyor. Veriliyor mu? Veriliyor. Doğru yere harcansın istiyor taraftar Beşiktaş bu parayı.
1: Ya bu 21 tane transfer yaparken doğru transfer yapamadı mı?
0: Ondan dolayı eleştiriliyor abi. Tribünlerde istifa diye bağırıldı.
1: Ama en iyi transferleri yapmadı mı geri geldiği zaman?
0: Kimi yaptı?
2: İşte Orkun. Yani... Orkun dışında.
0: Yeterli mi?
2: Yok.
0: Bir buçuk senedir kupa var mı?
2: Yok.
0: Oyun var mı?
2: Oyun da yok.
0: Yarıştan ne zaman kopuyorsun?
2: Başka oyun yok.
0: Taraftar da işte kardeşim. Burası Beşiktaş kulübü diyor. Beni diyor hedefe taşıyabilecek, o güçlü oynayabilecek oyuncuları getir diyor. Bana gidip diyor 5 tane 6 tane normal oyuncu alacağına git 3 tane baba oyuncu al. 10 tane normal oyuncu alacağına 5 tane baba oyuncu al diyor. Sonuçta diyor parayı diyor kendi cebinden vermiyorsun diyor. Kasa kolaylığı sağlamıyorsunuz doğru düzgün diyor. Gidin kardeşim diyor, yani sonuçta o kadar reklam, sponsorluk, gelirler, dikili taş, o bu bir sürü.

0: yerden para geliyor. E gidin o parayı doğru oyunculara harcayın diyor. Kaliteli oyuncular alın diyor. Bir sene hedefe taşıyabilecek, şampiyon yapabilecek, Şampiyonlar Ligi'ne götürebilecek oyuncular alın diyor. Daha önce yaptı mı? Yaptı. Yine yapabilir. Yaparsın. Önemli olan, hep söylüyorum, futbol aklı doğru oyunculara giderse, kaliteli oyunculara giderse oralarda bulunursun.
1: Ama işte şimdi hani doğru oyuncu diyorsun. Rafa Silva nasıl geldi? Büyük ümitlerle gelinmedi mi?
2: Evet.
1: Kurtarıcı olarak gelinmedi mi? Nasıl geldi. Gitti?
2: Kendi gidiyorum dedi. Kötü bir şekilde.
1: Böyle çok kötü bir şekilde gitti. Yani bu şekilde görmek lazım. Ama şimdi Trossard'ın ne olacağını bilemezsin. Greenwood'un ne olduğunu bilemezsin.
0: Ama ne olduğunu nasıl bileceğim biliyor musun Trossard'ın, Greenwood'un? Ön tarafı Bilović. Bak ben sana söyleyeyim. Ben ne olacağını söyleyeyim baba. Net bir şekilde söyleyeyim. Trossard, Greenwood, Bilović gelsin. İstatistik rekorları kırarlar. Net söyleyeyim ne olacağını. Net. Şu yanılma payım ihtimalim sıfıra. Arkalarına bir de Orkun'un yanına bir tanesi olsa tarzı olduğu zaman bak bakayım neler oluyor. Bunları yapacaksın. Yapmak zorundasın. Herkesin görüşüne saygı duy. Ona göre var, sana göre var, oradakilerine göre, bana göre. Herkesin bakış açısı farklı. Sen eğer o takımı şampiyonluk yarışına götürmek istiyorsan bu profillere gitmezsen olamazsın. Olamazsan da orada da olamazsın. Bunu sen, ben de herkes biliyor. Onlar da biliyor. O yüzden artık bu saatten sonra gidilen isimler de farkındaysan Vlahović, Trossard, anladın mı? Hep kaliteli oyunculara gidiliyor.
2: Tartışmasız.
0: Çünkü tartışmasız oyuncular. Ama ben yeterli değil. Sağ kanata da, orta sahaya da bu tarzda bir oyuncu istiyorum. Başka bir tarzda oyuncu alırsan, yetersiz oyuncu alırsan yine gidemezsin. Ama bunları alırsan gidersin. İki oyuncu ile olmaz. Vlahović de Trossard da olmaz. Sağ kanata da alacaksın, Orkun'un yanına da alacaksın. Bir tane altı numara alacaksın. Arka tarafı bir şekilde şekillendirirsin. Fırsat transfer dönemi.
2: Evet. Ya özetle sen diyorsun ki muhafaza edelim.
1: Herkesi alacaksın diyorsun.
0: Alacaksın, başka çaresi yok abi. Almak zorunda.
1: Herkesi alacaksın diyorsun. Türlü.
0: Abi herkesi alacaksın.
1: Şimdi zaten yerliyi de alamazsın biliyorsun değil mi?
0: Niye?
1: Sen yerliyi de alamazsın. Yerli en az 15 milyon euro. 15 milyon euro.
0: Hayır, Salih bonservis seninle, git al gel abi.
1: Mesela Bertu aldığını düşünelim Başakşehir'den. 15 milyon euro'dan aşağı istemeyecekler.
2: Bertu'yu istemiyor ki zaten.
1: Yok hani şey yapıyorum. Anladım, ben sana evet, evet. Oyuncu profillerinden bahsediyorum.
0: O yüzden şimdi bak Serhan abi diyor ya, herkesi alacaksın diyor. Herkesi alacaksın, doğru. Önemli olan herkesi almak değil. Önemli olan doğru oyuncuları, ne biliyor musun herkesi? Senin alacağın öyle 20 tane oyuncu değil ha. Senin alacağın
1: oyuncu sayılır.
0: Senin işte
1: defans sayılmaz. Mesela ben şöyle düşünüyorum.
0: 5 tane oyuncu çok mu?
1: Rıdvan'la sen sezonu bitirir
0: miydin? Bir şey soracağım. 5 tane oyuncu çok mu?
1: Rıdvan'la
0: dur abi boş ver. Orada konu dağılıyor. 5 tane oyuncu çok mu abi?
1: Yok değil. Değil. İdeal bana
0: abi
1: sorarsan.
0: İşte ben de onu anlatıyorum. Vlahović sol taraf, sağ kanat, orta.
1: Ama senin 15 tane oyuncunun maliyeti 120 milyon euro.
0: Alacağım, bulacağım. Dikili taş.
1: Abi, Rami Baba, abi dikili taş.
0: Sponsorlar, loca satışları bulacaksın. Dikili var. Başkan var diyor abi.
1: Ondan sonra yeni gelen.
0: Geçen gün demedi mi başkan?
1: Beşiktaş'ın geleceğini temin altına almışlar diyor.
0: İşte geleceğin temin altına almasın.
1: Fenerbahçe'nin geleceğini temin altına. Galatasaray diyor ki Galatasaray'ın geleceğini temin altına.
0: İşte bunlarla altına karşılaşmamak almışlar. İstiyorsan o zaman iyi oyuncu, potansiyelli ve sana yatırım yapabilecek.
1: İşte o zaman Trossard'ı
0: almayacaksın. Sana da o paralı yal kazan. Bir tane olabilir onu istiyorsa. Bak Trossard,
1: ben
0: sana...
1: Onu tölere edebilir miyim?
0: Abi diyorsun? Diğer oyuncular Trossard'ın da performansına tölere edersin. Performans olarak attırdı gollerle seni hedefe götürür. Ama diğer oyuncularla tamamlaman gerekiyor. Tamamlamazsan yeterli olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Trossard'ı aldın mı? Trossard'la, Vlahović'le, Senli'yle olmaz. Nasıl olur? Orkun'un yanına, sağ tarafa bir tane de 6 numara aldığın zaman o zaman Trossard'ın maliyeti çok fazla göz önünde. İnsanların gözüne batmaz.
1: Türkiye olarak ne zaman iyi duruma geliriz biliyor musun? Transfer döneminde. Oyuncuların büyüklüğünü kulüplerin büyüklüğünden daha az düşündüğümüz zaman daha iyi yerlere geliriz. Yani her zaman kulüpler daha büyüktür. Biz hep oyuncuların büyük olduğunu düşünerek oyunculara büyük paralar bağlıyoruz. Sıkıntı burada. İşte aman Türkiye'ye gelmez, aman Türkiye'de oyun oynanmaz. Gelsin en fazlasını verelim, şu kadar verelim, onu verelim, bunu verelim diye diye adamın aldığı 5 milyon maaşı 15 milyon vere vere buralara kadar geldik. Yani evet. Yarışmacı yapalım diyor. Niçin yarışmacı yapalım? İşte Türkiye Ligi'ne kazansın diye. Süper Lig'in artık gerçekleri diye bir şey var. Süper Lig'in gerçekleri karın doyuruyor mu? Süper Lig şampiyonunda aldığın parayla sen Trossard'ın bir senelik parasını bile kazanamıyorsun yani.
0: İşte nasıl kazanırsın? Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Forma satışı, işte. Sponsor
2: ama
0: gelirleri.
2: Ama nasıl bir şey olacak ki şimdi mesela örnek veriyorum. Osimhen alıyor 20 milyon dedik. Diğerleri alıyor 10 milyon, 8 milyon. İşte Temi Abraham aldı 9 milyon euro. Rafa Silva alıyordu 6-7 milyon euro. Şimdi Trossard'ın menajeri bilmiyor mu Süper Lig'de kime ne kadar para verildiğini? Adam da geçen sene Premier Lig şampiyonu olmuş, oynayan oyuncu. Yedek oyuncu değil. Şampiyonlar Ligi finali görmüşler. Finale bile 11'de başlamış oyuncu. Buraya getiriyorsan adam da diyor ki siz zaten Süper Lig'de dağıtıyorsunuz paraları diyor. Ben diyor 4 milyon euroya gelecek hali yok diyor. 8 diyor, 10 diyor, 15 diyor. Neyse.
1: Görüyorlar. Ama seni Osimhen'i görüyorlar. Yani
0: Koray,
1: Orkun'u bak, görüyorlar. Rafa Silva'yı görüyorlar.
2: Yani bugünden yarına değişebilir.
1: Sané'yi şey görüyorlar. Davinson'u görüyorlar.
0: Şimdi Koray bak.
1: Kendisini görüyorlar. Kante'yi görüyorlar. Kante'yi ya. Kante'nin aldığı parayı görüyorlar.
2: Yani ama nasıl rekabet edeceksin? Şimdi Galatasaray vermiş o paraları. Fenerbahçe vermiş. Ne yapsın Beşiktaş?
0: Alacaksın. Taraftar
1: da Okan, bekliyor. Okan da diyor ki yani ben bu sene daha takım oluşturacağım demesi seçime götürüyor. Doğru
0: abi
1: söylüyor.
0: Size göre soruyorum. Ne yapması gerekiyor Beşiktaş?
1: Transfer yapması lazım.
0: Tamam. Transfer yapması nasıl oyuncu alması gerekiyor?
1: Ya, lider oyuncu. Senin dediğin gibi iş yapabilecek.
0: Ben bunu anlatıyorum o zaman. Niye karşı çıkıyorsunuz?
1: Yok karşı çıkmıyoruz. Yok karşı çıkmıyoruz. Biz seni destekliyoruz. Ama mevzu şu diyoruz.
2: Ben şimdi, seninle aynı düşünüyorum. Ucuz mal bir olacak kadar zengin olmaması lazım.
0: Mevzu ne abi? Mevzu ne abi mesela? Bir dakika abi. Mevzu ne abi?
1: 140 milyon euroyu nasıl bulacak? 120 milyon euroyu.
2: O parayı nasıl bulacak?
1: 60 milyon euro, 70 milyon euroyu nasıl bulacak diyorum ben de.
0: Galatasaray nasıl buluyor abi? Ha? Galatasaray nasıl buluyor abi?
1: Ya Galatasaray'ın şeyleri var, gelirleri var şu
0: tamam,
1: an.
0: Tamam gelirleri var. Beşiktaş'ın
1: şu an ne oyuncuları... var? Ya bak, şu an Galatasaray'ın sattığı formayla diğer kulüplerin sattığı forma arasında...
0: 2016-17 yıllarında da Beşiktaş 708 bin forma satıyordu. Niye satıyordu? Senin elinde kadro vardı.
1: Galatasaray UEFA Kupası kazandı, para kazanamadı ya.
0: Tamam bak bir şey soracağım. O dönemlerdeki şartlar hı, insanların bakış açısı farklıydı. O zaman sosyal medya o bu falan insanları bu kadar teşvik etmiyordu. Satışlarda, albenilerde. Şimdi örnek mesela Galatasaray nasıl buluyor parayı? Buluyor bir şekilde. Görüyoruz. Beşiktaş'ta kardeşim dikili taş var, sponsorlar var, o var. Ha, bu oyuncularla bir takım oluşturduğun zaman bir karşılığını her türlü alırsın. Şampiyonlar Ligi ile alırsın. Sponsorluk gelirleriyle alırsın. Loca satışları bir sürü alırsın. Işte. Eldeki oyuncular.
1: Ya Okan'ım Şampiyonlar
0: abi ya ben anlatamıyorum ya sen beni dinle. Telefona bakıyorsun kafam burada değil. Abi bak ben, doğru, o, şimdi ben bu sana... oyuncularla oraya gidersin demek istiyorum. İşte doğru, onu anlatıyorum yok, yani.
1: Ben sana okey diyorum. Ben sana bir şey söylemiyorum. Ama bu oyuncu alman
0: abi içine... bir anlatabilir miyim? Bir dinleyeceğim arayı. Bir dakika bir dakika.
2: Bak.
1: Yok ben Okan'ı anlarım ben.
2: Musrati'ye 10 milyon euro verirsen Musrati kötü oynadığında elinde kalıyor, çıkarmak için uğraşıyorsun. Ama Temi Abraham'a yıllık 9 milyon euro versen de biri geliyor onu bir şekilde senden alıyor. Rafa Silva mesela belki psikolojisi bozuldu gitti. Tam istenilen her şeyi vermemiş olabilir. Ama yine o alacak
1: biri göndermeseydin.
2: Ya sen bugün Trossard'a 8 versen adam burada mutsuz olsa oynayamasa bile seneye biri gelir Trossard'ı zaten tamam, senden okay, alır. Yani zarar etme şansını aslında çok para veriyorsun ama... O kadar da yüksek değil. Şayet sakatlanmazsa
1: ben de Okan olmazsa. Diyorum ki Beşiktaş camiasına bu kadar yakınsın ve Beşiktaş camiasıyla herkesle irtibattasın. Başkanla da sürekli görüşen bir insansın. Yani şu an 120
0: ben mi başkanla?
1: Yok yani
0: ben camia... hayatımda başkanı iki kere gördüm.
1: Yok camiaya gördüm, yakınsın o anlamda söylüyorum yani. Sen camiadaki yani her şeyi biliyorsun. 100 şimdi milyon euro, 120 milyon euro çıkartabilecek.
0: Saran abi.
2: Ya sınırsız abi, parası da yok Beşiktaş. Saran abi. Ayrı bir konu.
0: Bir anlatabilirim.
1: Lütfen.
0: Rica edersen.
1: Lütfen lütfen.
0: 120 milyon çıkartır mı çıkartamaz mı beni ilgilendirmez. Ama nasıl çıkartır anlatayım mı?
1: Anlat.
0: Şimdi biliyorsun Koç Şirketler Grubu Başkanı, Beşiktaş'ın onursal başkanı, büyük Beşiktaşlı.
2: Onursal başkan Süleyman
0: Sebalar. Süleyman Sebalar yani onun gibi bir şey. Tabii ki de Süleyman Sebalar baba akıllar ayrı. Yani hemen araya giriyorsunuz ben konuşuyorum. Abi
2: düzeltiyorum ya.
0: Tamam yani Rami kötü bir Koç anlamda değil mi?
2: Onur,
0: ama sevilen sayılan değerli olan değerli olan bir insan Beşiktaş camiasından.
2: Evet doğru.
0: Çok değerli
1: her
0: bir insan.
1: Her zaman taşın altına elini ayarı.
0: Fazlasıyla vücudunu taşın altına elini değil vücudunu koyan bir adam. Büyük bir sponsor anlaşması gerçekleştirdi.
1: Tamam abi.
0: İyi bir Beşiktaşlı.
1: Ya da bir oyuncuya sponsor oldu.
0: Yine belki bir oyuncuya sponsor olabilir. Dikili taştan büyük bir gelir gelecek elde edecek.
2: Ön ödeme
0: bu sene, alındı. Bu sene bu sene loca satışları yenileniyor birçoğu. Sponsor gelirleri var. Bir sürü sponsorlarla anlaşıldı. Hatta bugün formada bir tane kocaman bir sponsor var. İsmini vermeyeyim. Arkada evet, da var. Gördünüz. İki tane büyük bir sponsorlardan. Yani bir sürü daha gelir var. Bunların totali zaten 150-200 milyon dolar yapıyor. Giderler de var. İçeride de dengeyi sağlayacak. Önemli olan işte onu anlatmaya çalışıyorum. Para var ama o parayı... Git babacığım bu seviyedeki oyuncular harca. Bu oyuncuların karşılığını sağ içinde artı sağ dışında da satışta da elde edebilirsin. Fiyat performans olarak oyunculardan satarsın para kazanırsın hem de performans alırsın. Bir. İkincisi diğer oyuncular da geliştirecek abi bu oyuncular. Oyuncuların da performansını artıracak.
2: Tabii.
0: Orkun'un ön tarafta Trossard'a verdiğin maliyetin karşılığını alabilirsin. sahada göstereceği performansı, atacağı, attıracağı gollerle, şampiyonluğa taşıyacağı, attırdığı asistlerle, yaptığı organizasyonlarla, ön tarafta Bielovic'le, yanında örnek Greenwood veyahut da farklı bir profilde olabilir. Arka tarafa bir oyuncu, yani bu oyuncuları alabilecek şu anda gücün, imkanın var. Burası Beşiktaş kulübü, alır. Rakip

0: hedefe gitmek istiyorsan, o gelirlerin karşılığını, verdiğin giderlerin karşılığını almak istiyorsan, o kalitede oyuncu alırsan bunların karşılığını alırsın. Almazsan her geçen gün içeri girersin. Alnın altına süpürsün, daha gibi olur borç. Ama aldığın zaman satarsın. 16, 17, 18 yıllarında Beşiktaş Atınç Luka'nı sattı. Ersan Adem Gül'ümü sattı. Şans bulamayan, forma şans doğru düzgün bulamayan adamı 5 milyona sattı. Niye sattı? Kaliteli takımın içerisinde iki maçı oynadılar. Potansiyelli gördü, gittiler aldılar.
1: Genç.
0: Ama sen şu anda bu kadronun içerisinde Orkun'un bir değeri şu anda 40 milyon mu? Koy abi sol tarafa saydım, sağ tarafa, ön tarafa oyuncuları. Orkun 60-70 milyon da yapar. Ama bu kadronun için getir Osimhen'i Beşiktaş'a, koy abi kanatlar olmuyor. Hatta Beşiktaş'taki kanatları koy bakayım Galatasaray'a. 120 milyon rakamlar konuşulacak mı? Ne diyecekler biliyor musun? Nereden aldık bunu diyecekler. Ya işte 40-50'ye bulursak verelim diyecekler. Bu böyledir. Futbolcuyu değerli kılan nedir biliyor musun? Takımdır. Takımın içerisindeki oyuncular ve sistemdir. Sen o takımın içerisinde o doğru oyuncularla o sistemi oluşturduğun ve teknik direktörle beraber hedefe gidersen o takımla beraber oyuncuların performansıyla değerini arttırırsın. Değerini arttırarak hedefe gidersin. Hedefin karşılığını bu şekilde alırsın. Başka evet. türlü alamazsın. Bu böyle yani. Bu parayı bulur. Bak az önce öyle söyledim. Dikili taştan 200 milyon dolar. Rami Baba'dan geliyor para.
1: Rami Koç'a zorla.
0: Evet, daha da belki baba belki bir tane futbolcu. Yalnız, tamam da yapar abi. Adam gönülden bağlı Beşiktaş'a. Beşiktaşlı. Gider bir tane oyuncu ya da sponsor olur.
1: Bence bir de sıkıntı ne biliyor musun? O başka konu da. Sürekli Rami Koç'un isminin konuşulması da bence sıkıntı.
0: Niye sıkıntı?
1: Yok mu başka bu camianın
0: Var abi, var abi.
1: Neredeler?
0: Onlara bilmiyorum, onlara soracak. Başka
1: i̇şte biraz falan. Onları da konuşuyor.
0: Niye olmuyor biliyor musun abicim? Niye konuşuluyor, konuşulmuyor söyleyeyim sana.
1: Niye hep Rami
0: Devamlı Koç'a abi, pusuculuk yani. Var abi. Biri geldiği zaman aman öbürünün altını oyayım. O duyuyor onun benim altımı oyduğunu. Ne oluyor bu sefer? Bu sefer o gittiği zaman, ben gittiğim zaman, o geldiği zaman ben bu sefer öbürü abi çıkarman çorman oluyor. Pusucu kültürü kalkmadığı sürece bu kulüplerde ben sana söyleyeyim mi? Çok fazla başarılı olamayız. Çok fazla bunun da önüne geçemiyorsun abi, geçemezsin. Bak ne dedi Abdullah Kavukçu ile ilgili? Adam daha ne yapsın baba, gitti iki tane baba oyuncu getirdi. Hala adama sosyal medyadan vuruyorlar, vurduruyorlar. Vurduruyorlar abi, öbürleri vurduruyor. Niye başarılı olmasını istemiyor? Ondan dolayı yaptırıyorlar. Daha ne yap? Bak Abdullah Kavukçu gibi bir yönetici bana gelecek, sana ile Osimhen'i getirecek. Bak yemin ediyorum omzumla sırtımı her programda alkışlarım ayakta. Bak Orkun'u getirdi başkan, ne yaptı, taraftar ayaklarına kapandı. Git başkan yap şovunu, git Trossard mı, Vlahovic, Greenwood getir arkaya Ceballos tarzı, Sangare tarzı bir kadro oluştur. Bak bu profildeki isimler, bu kalitedeki oyuncularla oturtur. Yemin ediyorum omuzlarda stada sokar seni bu taraftar. Yap şovunu başkan. Yapmazsan o koltukta oturamazsın. Bunun bilincinde ben bundan dolayı isyan ediyorum. Bu oyuncuları alabilecek gücü, parası da var Beşiktaş'ın. Aldı mı aldı. Her dönem alamaz edemez diyor. Aldıktan sonra ne oldu? Aldı ama. Alır Beşiktaş abi. Alacak. Alması da gerekiyor. Başka türlü şampiyonlar şampiyon olamazsın. Gidemezsin.
2: Okan biraz daha beni gaza getirsin, ben savaşa giderim.
1: Evet, şu an yükseldi. Bir ara veriyoruz, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: Son sayfaya devam ediyoruz. Okan Koç.

0: ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşuyoruz. Son olarak Beşiktaş'ta bir transfer gelişmesi vermiştik. Trossard'la ilgili olarak Arsenal'la büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Oyuncu cephesiyle de görüşmeler sürüyor dedik. Özel istekleri var. Bilgisini paylaşmıştı Efecan Öztaş. Bu özel bilgiye ek yaptı Okan. Dedi ki detaylar bende var. Oyuncu 4 yıllık kontrat istiyor. Asıl ilk ana konu bu. Onun dışında rakamlara dair bazı şeyler söyledi ve sürecin ilerlediğini aktardı.
1: Bak Koray, şunu söylemek istiyorum. O heyecanı yıllardır yaşayamayan Beşiktaş camiası ve Beşiktaş taraftarı var.
0: Evet.
1: Artık Beşiktaş taraftarını hep söylüyorum, sabrı kalmadı. Geçen maçlara da gittim, Trabzon'la Konya maçında taraftarın ruh halini de gördüm. Orada gözlemledim. Hakikaten işler acısı. Yani insanlar çok gergin, sinirli, patlama duygusu, duygu patlamasının ötesinde bir duygu yaşıyorlar. Yani inanılmaz bir duygu yaşıyorlar. Artık Beşiktaş o yarışın içinde olmak zorunda. Ve olması için de hep söylüyorum, burada her zaman da söyleyeceğim, transfer sezonunun son gününe kadar Beşiktaş'ın formasına yakışacak kaliteli, yaratıcı, bölgesinin karakterli oyuncusunun getirilmek zorunda olduğunun bilincinde olmasıyla ilgili ben bu yorumu yapmak gereği duyuyorum kendi açımda. Ki bunu da yapmaları da gerektiğinin farkındayım. Sonuçta burası Beşiktaş kulübü. Beşiktaş'ı yönetenler Beşiktaş'ı Beşiktaş gibi yönetmesi gerekiyor. Para harcanıyor ama o para kaliteli oyunculara harcansın. Taraftar o zaman sorgulamaz. Ha, şampiyon olursun olmazsın ama bak adam Orkun'a o parayı verdi. Orkun karşılığını veriyor. Şampiyon olsan da olmasan da Orkun'la ilgili negatif bir eleştiri duyuyor musun? Duymuyorsun. Mourinho ile ilgili duyuyor musun? Duymuyorsun. Anladın mı? Sen git bu profillere, bu tarzda, bu kalitede oyunculara gittiğin zaman hem hedefe gidersin hem taraftarı tatmin mutlu edersin. Ve o özlemi, hasreti bitirmek zorundasınız artık. Artık pamuk ipliği kopmak üzere. Ondan dolayı başka söyleyecek bir şeyim yok yani. Herkes bunun bilincinde, farkında. Ama bunun bilincinde, farkına göre hareket edilirse Beşiktaş yine şampiyonluk yarışının içinde olur. Geçen son sayfada benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi neydi biliyor musun? Senle mi yaptım, kimle yaptım? Gelen soruların içerisinde Fenerbahçe, Galatasaraylı ve Trabzonların hep talebi neydi biliyor musun? Abi haklısın, Beşiktaş da bu yarışın içinde olmak zorunda ve olmasını çok istiyoruz gibilerinden. Farklı cümleler kurup da böyle. Birçok soru ve yorum böyleydi biliyor musun? Çünkü yani Beşiktaş'ın kabul etmediği ne biliyor musun, taraftarın kabul etmediği? Ya Beşiktaş burası kardeşim. Sen aralığı görmeden şampiyonluk yarışından kopamazsın. Kopamazsın. Sen Beşiktaş'ı yönetiyorsan o yarışın içinde son 4 hafta 5 hafta olursun olmazsın, olmak zorundasın. Çünkü evet, elinde 200 milyon dolar, bak şimdi baktım, sordum, soruşturdum. Gelinen günden bugüne kadar 1,5 senede 200 milyon dolar para harcanmış Serhan abi. 200 milyon dolara sen gidip adam başı 20'şer milyon dolar versen, 10 tane oyuncu alsan belki şu anda şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi olmuş olurdun masada. Ama işte bu futbol aklı, futbolu yöneten ve o oyunculara giden adamların kaliteli doğru oyunculara gitmesi lazım. Şey, yarım oyuncuya ya gitmeyeceksin, tam oyuncuya git. 10 tane oyuncu alacağına babacığım hep söylerim, 5 tane. En önemli problem de ligin şifresi de 3. ile 2. bölge. Arkayı bir şekilde oluştursun çünkü fırsat dönemi var. O fırsat döneminde gelecek oyuncular bakıyor. Baktığı zaman da biraz da fedakarlık yapacağım maaşında. Bonservisinde değil, maaşında. Elinde bonservisi olan bir sürü oyuncu çıkıyor piyasada. Evet. Gideceksin onlara yöneleceksin. Yöneldiğin zaman zaten bir sol bek, bir kaleci, bir stoper. Aldığın zaman zaten bakıyorsun abi, takım tamamıyla rotasyonlu muhteşem bir takım olur. Ama işte bunu oluşturmak için o stratejiyi çok doğru uygularsan oralara gidersin. Gitmezsen yine aynı problemlerle, yine önümüzdeki evet, sezon aralıkta görmeden burada yine başlayacağız abi. Ah yandım, vah yandım şarkıları söyleme.
0: Ben YouTube üzerinden de mesajlar geliyor bu arada. Ömer Karaca, size selamları var ikinize de.
1: Ömer Karaca'ya çok çok selamlar buradan.
0: Evet, çok fazla şey sorusu var bu arada John Duran'la ilgili. Galatasaray John Duran'ı transfer edecek mi? Bu kuraldan sonra da.
2: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Icardi'nin sözleşmesi şu saat itibariyle bitti. Galatasaray'la sözleşmesi bitti.
0: Artık Galatasaray'ın oyuncusu değil.
2: Şu an için var, değil. 134 maça çıkmış bir Icardi. 77 gol atmış. 25 asist yapmış. 6 tane kupa kazanmış. Ve milyonlarca kalp kazanmış bir Icardi'den bahsediyoruz. Bu saatten sonra tabii ki Galatasaray'ın tanıdığı bir süre vardı Icardi'ye. O sürenin de sonuna kadar yaklaştık. Ve şu sürece sonuçta şu şekildeydi. Biliyorsun Sayın Başkan Icardi ile ilgili düşüncesini Icardi'ye teklif yaparak ve Icardi ile konuşarak kulüp anlamında tekrardan anlaşmak isteyerek bir kapı açmıştı. O kapı da şu şekilde cevap vermişti. Hatta Aspor ekranında ilk biz dile getirmiştik. Ben oynamak istiyorum ve takıma katkı sağlamak istiyorum ve ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum. Sayın benim için para önemli değil, para ikinci planda. Sayın Dursun Özbek de bunu ben bilmem. Ben başkanım, bunu hoca bilir. Okan Hoca'nın karar vermesi lazım. Ben sana bunun için bir garanti süre veremem demişti. Ve görüşmede bu şekilde son bulmuştu. Ya tabii ki şöyle görmek lazım. Okan Hoca'nın düşüncesi çok önemli. Abdullah Kavuç'un düşüncesi çok önemli. Aslında en büyük düşünce de Dursun Özbek'in düşüncesi çok önemli. Dursun Özbek de milyonların sevgisini kazanmış. Galatasaray'ın gönlünde taht kurmuş. Adına şarkılar yapılmış. Ve Galatasaray'da gerçekten ikon haline gelmiş. Icardi'yi gönderen başkan olarak anılmak istemedi. Ama bu anılmak istememekle beraber Icardi'yi de bir sürecinde iyi bir şekilde yönetmek istedi. Ve ben Sayın Dursun Özbek'in bu süreci en iyi şekilde yönettiğini düşünüyorum. Ne Icardi'den vazgeçti ne de Okan Hoca'yı ben Icardi'yi getiriyorum dedirtmedi. Yani burada Icardi kendi geleceğini kendisi aslında planladığını söylemek istiyorum. Çünkü Galatasaray şu an Osimhen'in arkasına, geçen sene olduğu gibi Osimhen'in arkasına yedek kalmayı dert etmeyecek. Ve Osimhen'i siz periyotta Galatasaray'ı rahatlatabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Ve geçen sene biliyorsun bazı maçlarda özellikle Icardi'nin vücut dili, Icardi'nin hareketleri çok fazla tartışıldı, çok fazla gündem oldu. Ve bu anlamda ben Okan Hoca'nın da, Sayın Abdullah Kavuç'un da bu olaylara fazla dert etmeyecek ve Osimhen'in arkasında bu derdi çekmeyecek bir oyuncu profiline baktığını söyleyebiliriz. Bu anlamda zaten Jon Duran transferi ön plana çıktı. Yani ve maliyetleri düşük biliyorsun. Yaklaşık 4,5-5 milyon eurolara mal olacak bir transfer durumu söz konusu. Ve Jon Duran'ın da burada ben yedek kalmayı çok fazla sorun haline getireceğini düşünmüyorum. Ve Osimhen gibi bir oyuncunun arkasında da oynayabilecek kapasitede oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sadece Icardi'nin 20 gol barajına gelebilir mi? Kapatmak soru işareti bu. Çünkü Icardi en kötü zamanda
1: Icardi
2: bile...
1: Icardi kalmak istiyor mu abi?
2: Icardi oynamak istiyor.
1: Nasıl oynayacaksın Osimhen gibi oyuncu var?
2: İşte yani...
1: O da biliyordur, o da farkındadır.
2: Bu süreç, bu süreci iyi yönettiğini düşünüyorum. Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve Sportif AŞ yöneticilerin bu süreci çok iyi yönettiğini düşünüyorum.
1: Yani illaki anlaşmasında, çünkü, sözleşme konuşmasında oynama şartnamesi koydurmayı mı düşünüyor? Yani oynamak
2: yani
1: istiyor
2: aslında
1: ya.
2: Bak çok güzel bir süreç oldu Icardi'nin Galatasaray'la. Icardi Galatasaray'a gelerek tekrardan kendini futbola adadı. Tekrardan kendini buldu. Ve rehabilitasyon sürecini çok iyi gerçekleştirdi. Galatasaray tarafından bakarsak Icardi ile çok güzel bir konfor alanı kullandı. Ve Icardi ile oyunun çok büyük zevkine vardı. Ve bununla ilgili şampiyonluk kazandı. En önemlisi ise taraftarını tekrar kendine bağladı. Ve taraftarıyla beraber forma satarak çok büyük bir para kazandığını düşünelim. Ama hep şunu söyledik, her sevgi bir gün biter. Geriye kalan hep aşklar kalır. Evet. Icardi aşkı da her zaman Galatasaray'ın gönlünde kalacaktır. Ama Galatasaray Osimhen'in arkasına da bir yedek golcü bakacaktır. Jon Duran'la temas var. Hatta Jon Duran'ın menajerinden de Galatasaray'a bir temas söz konusu.
3: Doğru.
2: Şu an transfer bitmiş diyemeyiz. Anlaşılmış diyemeyiz.
3: Bakıyor diyorsun.
2: Ama Galatasaray şu an süreci sadece hani yedek standby diyoruz ya, böyle hani istediği zaman yönlendirebilecek seviyeye getirdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
3: Galatasaray'ın yabancı futbolcularını sayıyorum şimdi.
2: Lütfen.
3: Davinson Sanchez, evet. Nelson, Jakobs, Singo, Şalay, Torreira, Sara, Leroy Sané, Victor Osimhen, Mario Lemina. Artı Lemine, Elias Yelert ve Niyaga var. Bu iki oyuncu
2: kontenjan.
3: Artı 4 kısmına dahil olabilecek
2: özellikle.
3: Nelson'la
2: ilgili Galatasaray'ın bir herhangi bir görüntü düşüncesi yok. Lemina ile ilgili şunu söylemek istiyorum.
3: Ya Icardi'yi saymazsam 11 saydım orada.
2: Lemina ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Lemina için Galatasaray'ın bir planlaması var. Ve o konuca da Lemina'yı istiyor. Lemina'nın takımda kalmasını istiyor. Hatta giderken de kendisiyle konuşmuştu. Lemina'nın şöyle bir artısı var. Lemina'yı sağ bek oynatabilirsin. Lemina'yı orta saha oynatabilirsin. Lemina'yı stoper oynatabilirsin. Bu üç durumları kullanabileceğinden dolayı, üç bölgede kullanabileceğinden dolayı böyle bir konfor alanına sahipsin. O yüzden Galatasaray Lemina ile devam etmek istiyor. Ama Lemina'ya da Brezilya'dan bir teklif var. Ama Galatasaray'da aldığı parayı ya da Türkiye'de aldığı parayı
1: Davinson'a
2: bir şekilde
1: var mı?
2: Karşılamıyor. Daha sonra teklif var.
1: 30-35
2: milyon. Yok, 35 milyon euro kadar gelir.

0: Bir teklif yok. Galatasaray'a gelen resmi bir teklif de yok. Davinson'la ilgili.
1: 30 milyon
0: ama diyorlar. Geçen sene de Davinson'un bir transferi söz konusuydu. Çok fazla kulüple transferi konuşulmuştu.
2: 30 milyon falan diyorlar abi.
0: Ve oyuncuya var maaşında şey? İyileştirme yapıldı.
2: İyi para ha.
0: Maaşında iyileştirme
2: yok yapıldı. Değil mi 30 milyon falan?
0: Yok. Gelen teklif Şifa yönünden gelen teklif 15 milyon euroydu. 20 milyon euroya kadar çıkarış şeklinde de bir demeç olmuştu. Daha sonrasına 30-35 milyon eurolar Davinson için gelmedi. Bunu da söylemek istiyorum.
3: Bir mesaj var okuyayım hemen. Lütfen. John Duran'la ilgili olarak Hakan Danış son sayfa etiketine yazmış. Kesinlikle John Duran'ı istemiyoruz. John Duran'ın sağ dışı sorunları var demiş. Fenerbahçe'de oynarken Avrupa maçında rakibine dirsek attı. Takımı her an 10 kişi bırakabilecek bir potansiyel. Kesinlikle istemiyoruz demiş. Kendi şahsi fikrini böyle belirtmiş. John Duran tabii şimdi karakteristik özellik olarak da kolay bir oyuncu da değil.
0: Ama yine oyunu çevirebilecek bir oyuncu kapasitesine sahip. Yani geçen sene bir şey onu yapıyor.
2: Ben neye bakarım biliyor musun?
3: Gitti, Zenit'te de
2: örnek ben neye bakarım
0: ama,
2: biliyor
0: ama şu Galatasaray oyuncuyla anlaşmadı. Yani Galatasaray oyuncuyu
2: oyuncu çok gelmek istiyor. Değil. Bekletiyor değil mi Galatasaray şu anda? Yani, diğer alternatifler de belki onlarla da görüşülüyor da.
0: Ya bak şunu söyleyelim. Galatasaray'ın transfer planlaması hazır. Galatasaray şu an başkan dese ki Abdullah Kavukçu'ya, Sayın Abdullah Kavukçu'ya dese ki hadi başta transferi yapmaya dese düğmeye basacaklar arka arkaya transferleri getirecekler.
2: Ya neyi Galatasaray'ın bekliyorlar? Şu anda acele edecek bir durum yok ki abi zaten kadrosu
0: ilk bekledikleri kriter şuydu.
2: 8-10 mu?
0: Futbol Federasyonu'nun yabancı durumu. İkinci kriter Icardi'nin durumu. Şimdi bu kriterler yavaş yavaş netleşmeye başladı.
3: Icardi için Galatasaray bir son
0: Temmuz
3: süre var mı?
0: İtibariyle, ya başkanla bugün konuştuğumda yani biraz daha süreyi bekliyorlardı. Ama bu saatten sonra ben o sürenin çok fazla olumluya gideceğini düşünmüyorum. Başkan elinden geldiğince Icardi ile bir takım Icardi'ye bir süre verdi. Icardi'nin yaptıklarına, Icardi'nin Galatasaray'ı kazandıklarına bir anlamda vefasızlık göstermeyerek Icardi'ye verilen en güzel süreleri en iyi şekilde verdiğini düşünüyorum. Bu saatten sonra Icardi'nin kendisini düşünmesi lazım. Bir de Dünya Kupası'nı da bekleyen bir süreç var. Bu süreçlerin hepsi birleştiği takdirde Galatasaray'ın transfer planlaması belli.
2: Acele
0: sadece iki tane aslında transfer planlaması vardı Galatasaray'ın. Bir, 10 artı 4 kuralına göre. İki, 12 artı 4 kuralına göre bir transfer planlaması
2: var. Galatasaray'ın çok acele etmeye gerek yok.
0: Özür diliyorum, 12 artı 2.
2: Galatasaray'ın çok acele etmesine de gerek yok. Şimdi kaleye bakıyor, Nurcan sağ tarafta kim var mesela? Salah'ı var. Oraya Kaan'ı çekebilirsin. Az önce söylediği gibi Lemina. Orta sahaya stoperlere bakıyorsun abi. Sanchez, Singo, Abdülkerim, Kaan'ı da oraya çekebilirsin. Lemine'yi de orada oynatabilirsin. Sol tarafta Eren'le Jakob var değil mi? Orta sahaya gel Lemina, Torreira.
0: Ya ben bu sağ kanatta bakıyorsun. Ahmet Kuzucu'yu bile bırakacağını düşünmüyorum hocam.
2: Sağ tarafa bakıyorsun Sané. Sané'nin alternatifi Yusun. Sol tarafta Barış Alper. Önde Osimhen. Yani Galatasaray'ın tamamıyla bütünüyle baktığın çok zaman abi omurga, iskelet her yer oturmuş yani. İlk 11 hazır. Geçen sene şampiyon olmuş bir takım. Kaliteli oyuncularla beraber. İyi oyuncuları da var. Hakikaten önemli. Zaten başta
0: çok iyi yabancı yerlileri var.
2: Yerlileri bravo. O da önemli mesela. Yerlilerin de faktöre girmesi. İçeride evet. devrede olması. Bunlar yine önemli detaylar.
3: Konuşuluyor.
2: Bir de dediğin gibi var mı öyle bir şey mesela?
0: Can Uzun'la ilgili deniyor. Şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın Can Uzun'la teması var. Ama kulübüyle hala bir teması yok. Yani Eintracht Frankfurt kulübüyle herhangi bir görüşmesi şu an için olmadı. Resmi olarak görüşmesi olmadı.
2: Kaç para
0: ama şunu da söylemek istiyorum. Frankfurt 50 milyon euro ve üstü para beklentisi içerisinde. Galatasaray'ın bu transfer için harcayacağı para maksimum 35 milyon euro. O da yıllara bölünecek taksit seçeneğiyle beraber bir planlama düşünüyor. Can'ın Galatasaray'ı yani Galatasaray'a gelmede bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ailesel anlamda ve Can'ın Galatasaray'a olan yakınlığı açısından. Bir de şunu gördüm ben milli takım kampında. Can'ın en yakın abisi, Can Uzun'un en yakın abisi Kaan Ayhan'dı. Yani ben bu anlamda Galatasaray'ın Can'ın Galatasaray'a gelmesinde en büyük sebeplerden birisinin Kaan Ayhan olacağını düşünüyorum. Yani Kaan Ayhan Galatasaray'a geldiğinde neyle karşılaşacağını, Galatasaray'a geldiğinde nasıl mutlu olabileceğini en iyi anlatacak unsurlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da Galatasaray'ın Can'la bir teması var ve o temas iyi vaziyette. Sadece sıkıntılı süreç kulüp bazlı görüşmeleri hala geçilmedi. Sadece yoklamalar çekildi. Bu anlamda ilerleyen günlerde sıcak temaslar olabilir diye düşünüyorum.
3: Fenerbahçe'de bir ayrılıkla ilgili iddia var. O da Musaba devre arasında gelmişti. Çaykur Rizespor'un ilgilendiği konuşuluyor. Oradan olayı

0: Şeye de bağlayacağım. Kanat bölgesi için Greenwood ismi. Sen Beşiktaş için çok konuştun ama şu an en ciddi konuşulan takım
1: ya, Fener'e giderse
0: Roma,
1: çok üzülürüm.
0: Fenerbahçe bu takımlar şu
1: yani
0: an.
1: Onlar daha çok ilgileniyor, talep ediyor. Evet. Yani oralara giderse özellikle çok üzülürüm. Rakibine gidiyor yani. Çok önemli bir parça. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Ben çok
1: muhteşem bir oyuncu.
0: Sen çok harika. Beğeniyorsun.
2: Ben de beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum.
1: İzledin mi?
2: Yırtıcı.
1: İçeri, dışarı, uzun adım, şut, orta, çevre görüşü,
2: yırtıcı,
1: inatçı, yırtıcı, delici, yırtıcı tabii. Değil, deliyor, deliyor, yırtmıyor, böyle delerek gidiyor. Çok özellikli bir oyuncu. İstatistikleri alt üst eder bak ligde. Net bir şekilde söylüyorum. Bak net bir şekilde söylüyorum. Fenerbahçe'de Mustafa şimdi çok iyi bir başlangıç, müthiş bir başlangıç çıkışı. Ha, Fenerbahçe kanat buldu dendi, edildi, konuşuldu, etti. Ama bir anda abi borsa gibi aşağı düştü. Yani niye düştü ben size söyleyeyim. Çok fazla şans verilmedi, üstüne gidilmedi. Üstüne gidilse Nene'ye ve hatta Kerem'e verilen şans ona verilseydi ben sana söyleyeyim potansiyelli yetenekli.
2: Kerem'e verilen şans ona verilseydi şu an çok farklı bir şey
1: o adam,
2: konuşurduk.
1: O adam bak sana bir şey söyleyeyim parlardı ve Fenerbahçe'nin yani devamlı bir kanat oyuncusu olurdu. Yetenekli potansiyelli üstünde durulmadı. Yaptı mı? Yaptı. Yaptıysa da yapacakların teminatıydı. Ama işte üstünde duracaksın, elinden tutacaksın derim ya yani oynatacaksın, o şansı sorumluluğu vereceksin. Vermedin. Ha, daha iyisi tabii ki de Greenwood'u alırsan kimse seni sorgulamaz. Yani Greenwood'u kim alırsa alsın. Ben sana söyleyeyim ligde diğer kanatların esamesi okunmaz, konuşulmaz. Bak muhteşem bir oyuncu.
0: Sen Musaba'yı mesela Beşiktaş için
1: istemem. Ya abi Fenerbahçe senliği düşünür mü Fenerbahçe?
0: Şu an mı?
1: Evet.
0: Şu an herhalde düşünmez.
1: Beşiktaş da düşünmez ama yani. Soracağım soru biraz mantıklı olur yani.
0: Ama onun elinde çok alternatif var.
2: Oğuz'u mesela alternatif olarak düşünürüm.
1: Yerli kontenjanına düşünürüm alternatif olarak. Beşiktaş'ın da Greenwood profiline bir oyuncuya ihtiyacı var. Beşiktaş kalkıp Mustafa istemez. Galatasaray ister mi bilmiyorum sen değil Mustafa istemez. Beşiktaş da istemez. Yani senliği ve hatta Fenerbahçe istemez. Yani ihtiyacı yok oralarda iyi oyuncuları var.
0: Beşiktaş sayısal eksik diyor.
1: Rakiplerinle yarışmak istiyorsan teraziye koyacaksın kardeşim göreceksin. Adamlar geçen sene bu oyuncuları neler yaptı. Her bölgenin oyuncusunu teraziye koyacaksın. Sadece bir bölgenin değil. Kanatlar, santrafor, orta saha, forvet, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray bütün takımlar açısından. Onlarla yarışabilmen için. Fenerbahçe'de de zaten sana söyleyeyim Musabba'nın yerine yani oraya Greenwood'u alırsa Koray yani tartışacak bir durum değil, konuşulacak bir durum değil. Muhteşem
0: başka
1: bir
0: seviye olur diyor.
1: Başka seviye. Arkada bakıyorsun Asensio, yanında Gündüz, Kante, İsmail, Samedov'un performansını da artırır orada Mert'in de ben sana söyleyeyim. Bak onların da performansını artırır. Önde forvet zaten sana söyleyeyim. Sen dur ben durayım. Sen Antuk zaten uzun boylu. Kafasına bırakırlar yani. Attırır onlar. Öyle bir oyuncu. Getirir yani. 2-3 kişiyi delip böyle orada defansın kademenin hata dengesini bozup senin topu senin ağzına getirir tarzı böyle bir oyuncular var ya. O tarz bir oyuncu. Ha işte. Yapacak bir şey yok yani. Alabiliyorsa alsın. Ne yapayım ben çok üzülürüm. Çok iyi oyuncu. Yani ne açıdan üzülürüm? Rakibim olduğu için yani. Beşiktaş'ın rakibi olduğu için. Evet. Bir futbol sever olarak ama ligimizi izlemek isterim mesela Osimhen. Bak ne dedi mesela satmayacak ama Fenerbahçeli'ye, Beşiktaş'a, Trabzonlu'ya sor abi. Bütün taraftarlar için Galatasaray Osimhen'i göndersin mi satsın mı? Herkes satsın der. Çünkü haksız bir rekabet oluşuyor.
0: Galatasaray
1: istemez. Denge değişti. Mesela Galatasaray'la ilgili dedi ya sevgili Serhan abi. Ya Galatasaray'ın panik ve stresi acele veyahut da böyle evet. Çok telaş edecek bir durum yok ki.
2: Geçin, niye biliyor musun? Kurmaya çalışan Galatasaray var.
1: Alternatif değil. Zaten domine edecek bir bazı bölgeler alternatif değil. Bazı bölgede de daha iyisini alması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi kulvarı farklı. Şimdi ne biliyor musun? Galatasaray'ın yapması gereken babacığım. Transfer bütçesi bir belirlemişlerdir değil mi bir bütçe?
2: Belli.
1: Babacığım bunun büyük bir bölümünü nereye biliyor musun? Ki onlar tabii ki de bunun bilincinde farkında.
2: Orta saha stoper.
1: Abi bir tane 8-10 numara. İlkay'dan, Yunus'tan alamadılar. Sara'dan alamadılar o verimi performans. Bir tane oraya Mertan Schneider profiline bir oyuncu alsın. Zaten diğerlerini stoperi, orta saha işte 6 numaraya bir tane Torreira ile Lemina'nın yanına. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde orta sahada güçlü bir orta saha kurmak istiyorsan atletik, kuvvetli, dönen topları toplayan, daha sert oynayan gidip gelen, topla gidip gelen sadece topsuz değil bir oyuncuya da ihtiyacı var. Oralarda yarışmak istiyorsan yani ben de buralarda varım diyorsan bu tarz oyuncularla yarışırsın. Yani Galatasaray'ın kadrosu iyi. Kim ne derse desin elinde yani şu anda stres panik yapacak bir durum yok. Var. Fenerbahçe'de ben bir tane Kanada işte az önce söylediğin oyuncuyu Greenwood'u ön tarafa Vedat'ın yanına mesela Greenwood iyi bir santrafor arıyorlar.
2: Yok abi Greenwood yok.
1: Ya niye yok abi?
2: Abi maliyeti çok yüksek.
1: Ya parayı ver git al abi adam sana yani göndermiyorum vermiyorum değil maliyeti yüksek olabilir.
2: 50 milyon
1: Fenerbahçe
2: euro.
1: Bunu vermez mi abi baba Kante'ye verdi kaç para abi. Kante'ye vermedim kaç para. Ya para mı yok Fenerbahçe'de veyahut alabilecek bir bütçe ayırmadı mı ona karşı. Abi 35'e kadar çıkmış galiba diye duydum Fenerbahçe.
2: 50.
1: Hayır hayır, 35'e kadar abi, Fenerbahçe çıkmış.
0: Ceza aldı bir de Fenerbahçe bu arada.
2: Evet, onu da 7 milyon euro ceza aldı.
1: Niye?
0: Kadro maliyeti
1: limitleri açtı diye, değil mi?
0: İhlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi UEFA. Fenerbahçe karara itiraz edecek.
2: Aslında Fenerbahçe yönetimi dedi ki aslında ceza 10 milyon euroya yakın bir cezaydı. Biz 7 milyonu düşürdük dedi.
0: Evet.
2: Öyle yani bir mevcut
0: yönetimle bir ilgisi yok daha önceki dönemde.
1: Koray, Fenerbahçe'nin de kadrosu iyi. Kalecilerine bakıyorsun tabii. Dünya Kupası'na. Sağ bekleri Samedov'la, öbürü neydi onun, Mert Dünya Kupası'nda. Sol beklerde Osterwold, Aştıbran, Skriniar bana göre çok iyi bir stoper. Bir tane yanına çek Osterwold'la, aslında alternatif isterse Osterwold'la hem sol tarafta hem içeride oynar. İsmail iyi bir stoper.
2: Var.
1: Sar konuşuluyor mesela. Sarı alırlarsa cüt diye oturur oraya. Yani Skriniar'la ikisi var ya, duvar gibi olurlar orada.
0: Onların ayrıldı önünde
1: zaten
0: da o da,
1: onların orta sahaya bakıyorsun mesela organizasyona. Abi orta saha, sana söyleyeyim, ligin şu anda en üst seviyesinde, yani en iyi orta sahasına sahip olan takım Fenerbahçe.
0: Talişka duruyor.
2: Ben İsmail Hoca'nın ne yapacağını çok merak ediyorum.
1: Kanatta Greenwood ki geldiği takdirde bilmiyorum, zor diyor. Olur olmaz. Ben konuşulan isim üzerinden koyuyorum mesela.
2: Sen bana güven.
1: Abi ben sana güveniyorum da olur olmaz konuşulan isim üzerinden gidiyorum mesela.
2: Ya olsun tabii ki, niye olmasın? Olsun.
1: Ya da o profilde bir oyuncu. Tamam. Ön tarafa da bir tane santraforla beraber Kerem solda. Nene'yi de oynatabilirsin. Orada sağdakini sola filan rotasyon yapabilirsin. Asensio'yu sağa çekip sol tarafa, sağda aldığın oyuncuyu solda oynatırsın. Yani o değişkenliği sahanın içerisinde veyahut da antrenmanlarda uygulayabilirsin. Uygulayabilecek bir kadro oluşturursun. Ama
2: Hakan Safi'nin
1: olan
2: transferlerinden bir tanesiydi değil mi Greenwood?
1: Bitmiş mi?
2: Evet. İşte 50 milyon euro civarında bir fiyat konuşulmuş o zaman. Şimdi tekrar teklif 35 milyon eurolara gelince...
1: Peki yani ben bir şey sorabilir miyim? Soru cevap gidebilir miyiz abi? Soru cevap gidebilir miyiz? Şu anda Greenwood Avrupa'da o 50 milyonu verebilecek kulüp var mı?
2: Sence var mı?
1: Yok. Yaşadığı problemlerden dolayı, geçmişte yaşadığı problemlerden dolayı 50 milyon verecek kulüp yok şu anda. Roma'nın teklifini söyleyeyim size. 35 milyon.
0: Konuşulan o.
1: Roma'nın teklifi 35 milyon. Bir.
2: O zaman Fenerbahçe'nin maaşını yükseltmesi lazım, doğru mu?
1: Bilmiyorum, orayı ben Beşiktaş'ta Fener mi kim istiyorsa alacaksa yükselsin abi, alsın getirsin. Yani bu oyuncuyu tereddütsüz getir yani.
2: Tamam.
1: Getir, hem para kazanırsın hem performans alırsın. Bir. İkinciye geleyim mi, sorayım mı?
2: Gel abi.
1: Teşekkür ederim.
2: Lütfen.
1: İkincisi ne biliyor musun Serhan abi? Bu adam transferin bitimine bir hafta, 10 gün, 15 gün kala beklediğin teklifler gelmediği takdirde satmak isteyen kulübü ne yapacak abi? Satmak isteyen kulübü soruyorum, ne yapacak abi? Adam da oyuncu da ben ayrılmak istiyorum diyor. Hedefleri olan Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonla oynayan takımlarda oynamak istiyorum dedi. Gitti yöneticisine.
2: Aha.
1: Transferin bitimine de bir hafta 10 gün kaldı. 50 milyon veren yok.
2: Tamam.
1: Ne olacak?
2: Orada maaşımı yükseltip bir takıma gitmek isterim.
1: Tamam. Ne olacak bu sefer? 50 milyon düşecek belki 40'a.
2: Tamam.
1: O arada 3-5 pazarlık yaparsın, böyle güzel bir pazarlık yaparsan, tamam. İkna kabiliyetin de varsa.
2: Peki ne oynamış oluyorsun? İlk ön elemeyi oynamış oluyorsun değil mi?
1: Tamam. Oynadın. Geçtin ilk ön elemeyi. Ne malum kaybedeceksin?
2: Ne malum kazanacaksın?
1: Tamam, kaybettin.
2: Aha.
1: Avrupa'ya gittin, UEFA ve Atı Konferansı gibi.
2: Tamam.
1: Orada en azından sana bir şeyler yapar. Önümüzdeki ligde de sana bir şeyler yapar. Şampiyon yapma ihtimali var mı iyi bir çevresini oluşturduğun iyi oyuncularla?
2: Var.
1: Var. Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde, tamam, genç oyuncu. Bir sene oralarda gider abi, 3 gol 2 asist yaptığı zaman bu sefer 30 milyon olur, 60 milyon. Olmasa bile seni şampiyon yapsa, attı goller. 2 senede kaç gol istesin?
2: Vedat Muriç'i niye aldın, 15 milyon euro mu aldın?
0: Vedat demişken şimdi o konuyu açalım.
1: Bir şey soruyorum, son bir şey soruyorum. 2 evet. Senedeki istatistiklerini biliyor musunuz şeyin, Greenwood'un? 62 gol asist tamam, totali.
2: Vedat Muriç'i niye aldın diyorum o zaman.
1: Ha?
0: Hala Vedat şimdi sakatlandı.
1: Vedat Muriç santrafor, Greenwood kanat.
0: Gelelim. Vedat tamam, yok. Vedat'ın yerine santrfor transferi acil hemen olmasını bekliyor musunuz? Muammer Bey sormuş mesela. Ütopik bir soru mu bu? Hayalperest bir soru mu? Yoksa gerçeklik payı var mı? Futbolda her şey olabiliyor. Icardi Fenerbahçe'ye olmaz mı sizce? Vedat Muriç de sakatlandı. Bence ikili de oynar. Sizce nasıl olur? Yorumlar mısınız? Teşekkür ederim demiş.
1: Fenerbahçeli mi o arkadaş?
0: Yani herhalde sordum.
1: Ya soruyorum, Fenerbahçeli ise yazsın cevabı o versin, kabul eder mi? Fenerbahçelilere soralım.
0: İşte herhalde pozitif düşünüyor.
1: Şimdi bana bir Beşiktaşlı olarak sorsan Icardi'yi alternatif olarak rotasyonlu bir kadroda olmadı, ister misin?
0: Icardi ister abi, misin?
1: Birinci santrafor, ikinci santrafor olarak istemem. Benim elimde o var, Vialovic'i isterim.
2: Şimdi Greenwood'u aldığın takdirde. Şimdi kanat diyor ya, sen bunu santrafor oynatmayacak mısın yeri geldi zaten? 10 numara oynatmayacak mısın?
1: Greenwood mu?
2: Oynatmayacak mısın?
1: Yok, Greenwood santrafor oynamıyor abi.
2: Nasıl oynamıyor?
1: Kanat, sağ kanat, sol kanat oynuyor.
2: Kanat da oynuyor, 10 numara da oynuyor, santrafor da oynuyor.
1: Ama santrafor geçiş oyunlarında belki çok az oynamıştır. Yani asıl orijin mevkisi
0: sağ kanat. Sağ kanat, asıl yeri.
1: Sağ kanat abi.
0: Yani Talisca'yı da oynatıyorsun. Ama asıl yeri 10 numara normalde.
2: Berat Nuriç'i 6 yıl önce 16'ya sat, 32 yaşında 15'e geri al.
1: Yani İkadini bu da mantıklı mı değil?
0: Fenerbahçe gibi bir ihtimali gerçekçi geliyor mu sana?
2: Bana çok fazla gerçekçi gelmiyor ya.
1: Yani... Olmaz, almaz. Az Yıldırım almaz. Ha, Osimhen'i bırak bakayım alıyor mu? Mesela örnek 40-50'ye herkes alır. Yani o ona soruyorum mesela. O öyle olmaz.
0: Adnan Yüksel Bey sormuş. Göztepe'nin Niagara'yı kadrosuna kiralık olarak katma istediği söyleniyor. Bu haber doğru mu?
2: Şu an için öyle
0: var
2: bir...
0: Var mı kulağına
2: yok,
0: gelen
2: yok, öyle bir şey gelmedi kulağıma. Zaten Galatasaray'ın da Niagara'yla ilgili planları var zaten.
0: Evet. O zaman ufak ufak bir yarışma yapalım mı?
1: Ne yarışması ya?
0: Şey...
2: Okan Bilir yarışması.
0: Ne yarışması diyor. Var mısın yok musun yarışması. Okan. Ne var. Yarışması?
1: Hangisi? Ben kimim? Kimim?
0: Tamam. İyi misin ben kimimde?
1: Yok abi.
2: Okan iyi ya. Okan her zaman iyi ya.
0: İyisin.
2: Okan adamı kralı.
1: Serhan abi beni bugün gerdi biraz.
2: Seni çok seviyorum biliyorsun.
1: Ben de abi sen adamsın.
0: İlk ben kimimiz gelsin o zaman. Rica edelim. İlk soruyu verelim. Bakalım bilebilecek misiniz? Mahallede kötü alışkanlıkları olan çocuklar vardı ve onların arasında kaybolup gitmek istemediğim için futbol hayatım oldu. Büyük bir camianın altyapısında oynadım ve yıllar sonra ezeli rakibinin formasını giydim. 2014-2015 sezonunda yaşadığımız ikincilik şampiyonluğumuz hem benim adıma hem de takımım adına bir rüyanın gerçek olacağının habercisiydi. Erol Bulut'un yeri bende ayrıdır. Süper Lig'de sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşadım. Ben kimim?
2: Fenerbahçe'de.
0: Kim olabilir bu futbolcu? Son sayfa etiketine mesajları yazabilirsiniz, cevapları.
1: Yabancı mı bu?
0: Biraz düşün, ben sana ipucu vereceğim. Bilen var bu arada. Ayberk Bey. Ayberk Bey dün de çok bildi ya. Artık şüpheleniyorum, bizim ekipten birinin şey hesabı diye, parodi hesabı falan diye düşünüyorum. Ayberk Bey'i. Bayağı hızlı. Türk oyuncu. Kolaylaştırayım biraz işinizi. Bu Türk bir futbolcu.
2: Fenerbahçe'de oynadı.
0: Şöyle. İkincilik şampiyonluğu yaşamış. Erol Bulut'un yeri ayrıymış kendisinde. Sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşamış. Böyle saçlarıyla da meşhur bir Türk savunmacı değil mi?
2: Tamam. Sadık Çıkpınar mı?
0: Evet.
2: Galatasaray'dan Türk... çıkmıştı daha sonra.
0: Doğru. Galatasaray altyapısında oynadı.
1: Bizim tamam. Murat Özen Diyuf'u yazmış. Türk diyorsun ya. Ya Murat Türk diyor. Karay. Bizim Murat Özen var ya. Ya
0: Murat
1: kardeşim adam Türk
0: diyor. Gelmiş.
1: Uykusu gelmiş. Diyuf yazmış. Ya kardeşim.
0: Yok. Akbadu.
1: Akbadu. Lan Murat.
0: Murat'a selamlar.
1: Selam kardeşim benim.
0: Sadık Çiftpınar cevabı Serhan Türk'ten geldi. Galatasaray altyapısında oynadı. Fenerbahçe'de forma giydi. Yeni Malatya Spor Süper Lig'e çıktığında mücadele etti. Sadık da Fenerbahçe ile Avrupa sahnesine sonra... çıktı. Hatırladığınız gibi Erol Bulut hocasıyken Yeni Malatya Spor ve Fenerbahçe'de oynadı.
2: Kasımpaşa.
0: Beşiktaş ve Galatasaray attığı golleri kafa vuruşuyla kaydetmişti. Sadık Çiftpınar. Nasıl? Sadık'ın futbolculuğunu beğenir miydiniz? Malatya'da iyiydi bayağı.
2: İyi. Ondan sonra büyük takımlarda biraz vasat oynadı.
1: Yani mücadele gücü olan. Oralarda evet. İşte bazı futbolcular basıyor ediyor ama büyük takımlarda dediği gibi şimdi geçiş oyunu alan veriyorsun. Yani Anadolu takımlarda dar alanda avantajlısın. Büyük takımlarda kolay değil abi. O formayı giydiğin zaman o sorumluluk orada alıp oyunu kurmak. Rakiplerin sana karşı motivasyonu, mücadelesi, hata yaptığın zaman o baskı altında o hatayı yapma tedirginliği falan seni yani o yapmak istediklerinle bayağı bir böyle geriliyor. Yani ya geldi büyük bir şans yani Fenerbahçe formasını giymek onun açısından da büyük bir şans açıkçası.
2: Selman Luma potansiyeli ve Tolga Ciğerci arkadaşlarımız da bilmiş. Onları da tebrik ediyorum. Selman Luma var bizim.
0: Selman Luma sürekli takip ediyor.
2: Tabii. Tolga Ciğerci var benim de yakın dostum.
0: Ne zannettin?
1: Selman Numa dedi ya, Pascal Numa'nın akrabası mı diyecek?
2: Luma.
1: Ha, Luma'ymış.
0: Hoş geldin Murat Özen.
1: Aynen. Murat Özen, beni Murat Özenleştirdi kardeşim.
0: Bir sonraki ben kimme geçelim?
2: Geçiyor muyuz hemen?
0: Geçelim ya, devam edelim.
2: Batalım o zaman.
0: Hazır hızınızı almışken, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış, 3 takımda da forma giydim. Joachim Löw'ün gözde öğrencisiydim. İspanyol devine karşı aldığımız o unutulmaz zafer ve taraftarlara gol sevinci yaşatmak paha biçilemezdi. Kariyerimde en çok Beşiktaş taraftarını üzdüm. Kariyerim boyunca milli takım forması giyemesem de ülkemi başka bir branşta temsil etmenin gururunu yaşadım. Ben kimim? 3 takımın formasını giymiş. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 3 takımda.
2: Çok enteresan. Kariyerimin boyunca milli takım forması giymesem de ülkemi başka bir branşta. Hangi branş acaba? Güreş mi?
0: Futsal. Futsal'da oynamış. Türkiye Milli Futbol Futsal takımının kadrosuna alınmış. 2007'de.
2: Fenerli. Yok.
0: Okan var mı tahminin? Kariyerinde en çok Beşiktaş'a karşı gol kaydetmiş. O kariyerimde en çok Beşiktaş taraftarını üzdüm.
2: Futsal.
0: Matrisi o.
2: Futsal.
0: Futsal'da oynamış.
2: Löw. Löw'le Fenerbahçe'de.
0: 3 şampiyonluk yaşamış takımda oynamış. Hangi 3 takım olabilir? Zaten 4 büyükler dışında Başakşehir, Bursa Spor. Bunlar da şampiyonluk yaşayan takımlar.
1: Beşiktaş'ta da oynadı değil mi?
0: Abi Beşiktaş'ta oynadı demiyorum zaten.
2: Yok yok, Başakşehir'de
0: 6
2: oynadı.
0: 6 tane takım
1: Galatasaray'da
0: şampiyon
1: oynadı mı?
0: Oldu. 3'ünde forma giymiş. Galatasaray'ı yok.
2: Tayfun Korkut?
0: Değil. Tayfun Korkut değil. Ama yakın ona. Şu ana kadar bilen yok.
1: Mevki olarak yakın ona dediysen.
0: Yok, Tayfun Korkut deyince yok, aklımıza diğer Ekürüsü gibi demeyeyim de yani o dönemin aslında.
2: Tabii tabii, ayrı bölgenin futbolcuna bir tanesi.
1: Gilbert
2: aynı.
1: Mi?
0: Nasıl?
1: Gilbert mi?
2: Yok yok.
0: Türk.
2: Türk.
1: Türk. Ha.
2: Türk. Önder Turacı. Değil.
0: Tayfun Korkut sağ kanattı.
2: Olcu Aşan mı?
0: Değil. Beşiktaş'ı yok.
1: Trabzon.
0: Beşiktaş'ı üzmüş en çok çünkü attığı gollerle. Sol kanat diyeyim. Yakından tanıdığınız bir isim. Şu an teknik direktörlük yapıyor.
1: Aktif mi?
0: Aktif ama şu an takım çalıştırmıyor.
2: Fenerbahçesi var mı?
0: Fenerbahçesi var.
2: Beşiktaş'ı var mı?
0: Yok.
1: Beşiktaş'ı yok.
2: O dönemin oyuncularından kim var?
1: Sol kanat diyor abi, Türk diyor. Kim olabilir ya?
0: Evet.
2: Ali Güneş mi?
0: Değil.
2: Yaklaştık mı?
0: Yaklaştınız. Sıcak sıcak diyeyim ben. Tayfun Korkut, Ali Güneş. Bunların özellikleri ne?
1: Tuncay değil, öbür değil. Tabii.
0: Tayfun Korkut, Ali Güneş nereden?
2: Almanya.
0: Ya bu da öyle. Rotası öyle olan bir isim. Çok yakından biliyorsunuz ya. Tahmin etmeniz lazım.
2: Dur, gelecek de. Ben biraz jet lag'ım. Dağıtamadım onu.
0: Almanya sol menşeli. Tarafta oynuyordu. Almanya çıkışlı. Türk. 3 şampiyonluk yaşayan takımda oynadı. Şu an teknik direktörlük yapıyor ama şu anda yani bir kulüp şu an itibariyle çalıştırmıyor. Fakat Anadolu takımlarındaki başarısının mükafatını yine şampiyonluk yolunda bir ekibimizin hocası olarak Yusuf devam etti.
2: Yusuf Hoca.
1: Beşiktaş'ta da oynadı o. Yok. Ya. Yusuf Hoca değil o ya.
0: Daha büyük kopya veriyorum artık, bu son. Fenerbahçe'de de teknik adamlık yaptı. Yakın bir dönem içerisinde.
1: Abi beynim durdu. Kim olabilir bu ya? Vallahi beynim durdu.
0: Yakın dönem hocaları say. Aziz Bey'in eski dönemine kadar gitme. Ali Bey dönemindeki hocaları say.
1: Teknik adam mı?
2: Erol Bulut.
0: Erol Bulut.
1: Erol Bulut. Erol Bulut, tamam.
0: Doğru cevap Erol Bulut'tu. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da forma giymiş Erol Hoca. Olympiakos forması giyerken Real Madrid'i 2-1 mağlup ediyorlar ve orada da gol sevinci yaşıyor. İspanyol devine karşı aldıkları unutulmaz zafer oydu. Kariyerinde

0: fazla Beşiktaş'a karşı gol kaydediyor. Futsal'da oynamış olan Erol Bulut 2007'de Türkiye Milli Futsal takımının kadrosuna alınarak Avrupa Futsal Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı giymiş.
1: En son
2: gollere geldi yani.
0: Gollere bir mi? Ha, gollere. Daha var ama başka hangi logo var?
1: Gel diyor.
2: O en kolay, en güzel, en keyif aldığım o, biliyor musun abi? O logolar da çok zor.
0: Logo zor.
2: Çok zor abi logolar.
0: Ya hadi logolara geçelim o zaman.
1: Soru da çok zor bir soru değildi ya.
0: Bu soru kolaydı aslında da bazen işte insan...
1: Erzurum mu? Yok.
0: Duruyor, kalıyor. Yok, Türkiye'den değil.
1: Ha.
0: Hangi logo olabilir?
1: Hollanda, Strasbourg mu? Yok.
0: Milli takım oyuncumuz var. Bu kulüpte oynuyor.
1: Brighton.
0: Almanya'ya doğru gidin.
1: Ozan Kabak, Hoffenheim değil mi?
0: Evet. Hoffenheim logosuydu. Serhan Türk bildi.
1: Ozan ve bu senin bu olağanüstü performans gösterdi ama milli takımda maalesef süre ilk başta da alamadığı bir oyuncudan bahsediyoruz. Hiç alamadı zaten.
2: Alması gereken oyunculardan
1: aynen,
2: bir tanesi.
1: Aynen.
2: Hak eden oyuncu. Oynadı.
1: Ben Paraguay maçında mutlak oynaması lazım dedim.
2: İki maçta da oynamıyor. Bütün maçlarda oynaması
1: çıkmadı
2: lazım. Adam,
0: bir sonraki logoya geçelim.
2: 8 kere ayın oyuncusu seçilmiş. Haftanın oyuncusu mu, ayın oyuncusu?
0: Ozan için diyorsun.
2: Tabii canım ya. Abi ya, keden oynamadı işte. Ne diyelim? Aynı
0: bu nedir? Gitsin. Bu logo?
1: İtalya.
0: Okan, neye benzetiyorsun şunu?
1: Lecce, Sion.
2: Siyah beyaz. Beşiktaş.
0: Okan'a bir kahve söyleseydik keşke.
1: Altay diyormuş.
0: Almanya'dan yine.
2: Freiburg mu?
0: Freiburg. Doğru cevap. Okan bravo, Koç'tan Okan geliyor. Bak orada kartalımsı bir bravo şey çıkınca. Siyah beyaz olunca biliyorsun.
2: Tamam abi, siyah beyaz.
1: Avrupa Ligi finalisti Freiburg.
0: Evet. Tebrik
2: çünkü
0: ediyoruz.
2: Çünkü maça gittim. Orada hatırladım. Benim dedim.
0: Son logoya geçelim. Bu hangi kulübe ait?
1: Celta Vigo mu?
0: Değil.
1: İspanya'da. Veya Vallecano.
0: Yok. İlk iki takım hangi ülkedendi?
2: Almanya. Bu da mı Almanya? Bu da mı Almanya?
0: Evet.
2: Bundesliga mı? Alt lig mi?
0: Almanya'dan devam etsin.
2: Bundesliga mı? Tamam mı? Onu da diyorsun.
0: Bundesliga.
2: Ha. Kim olabilir bu ya?
0: Var mı aşağı yukarı bir tahmin? Yazayım mı? Mesaj atayım mı?
1: Başardım söyle.
0: Göz işareti bir ekrandayım zaten. Nasıl şey verin?
2: Ben de biliyorum ya. Yok, dışarıdayım zaten. Ekranda olduğunu ben de biliyorum.
0: Verdim kopya.
1: Nereye yakın onu söyle.
0: İçinden. Yukarı hayrancı, aşağı hayrancı.
1: Bir tane takım geliyor aklıma da.
2: Augsburg mu?
1: Augsburg.
0: Evet. Augsburg. Münih'e yakın. Tebrik ediyoruz. İkiniz aynı anda cevap
2: yok, ben daha önce biliyorum. İki oldu. Bir dakika abi ya. Bir dakika burada. Augsburg. Adamcılık yapıyorum burada da ya. Dışarıda yapıyorum burada. Her yerde yapıyorsun ya.
0: Ne yaptın be?
2: İkinci planı atıyorum Münih'e. Münih'e
1: 50 kilometre. 50 kilometre.
0: Ne kadar sen mızıkçı çıktın Okan ya. Çok sana güzel kopya verdim. Elimle ağzımı kapattım. Yeni kurallara göre biliyorsun bu şey. Evet. Kırmızı kart.
2: Kesin. Tamam, bana gidelim. Şey burada sen tüyo vermedin ama.
0: Tanı beniye geçeceğiz de. O kurallar sizce bizde de uygulanmalı mı? Dünya Kupası'nda denenen kurallar.
1: Her gün, her hafta birisi atılır.
2: Ben sana söylüyorum. Su molası hariç diğerleri olsa olur.
0: Süre geçirmeye
2: abi, su molası
0: olanlar
2: ne biliyor musun? Bak, o su molasında tam oyuncular sahanın içerisinde odaklanıyor, motive oluyor, baskıyı kuruyor. Bir anda su molası soğutuyor oyunu. Olmaz evet abi. Oyuncuları da etkiler. Bak dikkat et, taraftar zaten memnun değil. Oyunculara sorsunlar, birçoğu da kabul etmez biliyor musun su molasını? İstemez.
1: Hiç kimse etmez.
2: Etmez abi. Ha, diğer kurallar çok doğru. Abi sakatlanıyor. Yalandan çok atanlar var bizim ligimize. Görüyoruz abi, takla atıyorlar havada.
1: Ya tabii, su molası show business. Amerika'da
2: her şey business. Hakemler de müsaade ediyor bizim show ligimizde o takla atanları. Görüyoruz neler. Ya ah be abi, bizim ligimizde neler dönüyor. O yüzden diyoruz ya, Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi finalleri. Yüzyılda bir yaşanıyor işte, yarı final falan. Abi yaşayamazsın, yarışamazsın ki. Seninki mentalite kafa yapı. Oraya gittiğin zaman yadırgıyorsun işte. Hakem geliyor. Otur diyor kardeşim diyor. Bir bakıyorsun ne oldu mu oluyorsun orada, şaşırıyorsun. Müsaade etmez. Otoriterlik, liderlik var orada. O yüzden bizim ligimiz abi. Bu kurallar uygulanırsa bak ben sana söyleyeyim mi? En çok takımlarımız, futbolcularımız fayda görür bundan. Bak net söyleyeyim sana. Oralara gittiği zaman en azından yadırgamazlar. Bak biz burada da bunlarla karşılaşıyoruz. Orada da karşılaşacağımız için mücadele gücü, istek gücü daha çok artar. Evet. Bence uygulansın, ben kabul ederim. Bilmiyorum, sen kabul eder misin? Su molası hariç.
1: Yani sen ne dersen kabul ederim.
2: Estağfurullah abi, sen ne gözünü seveyim. Deminden beri Beşiktaş'la ilgili var ya burada, gerdin şimdi benim bütün sinirlerimi çektin. Yok, aldın abi.
1: Ama çok güzel konuştun.
2: Sağ ol, estağfurullah.
1: Harika konuştun.
2: Sağ ol abi, sen de öyle.
1: Yani Beşiktaş'ın bence duygularına tercüman oldun Beşiktaş'tan.
2: Abi inşallah bakalım.
0: Her zaman oluyor zaten.
2: Bak Murat'a bak, Freiburg yazmış. Ya kardeşim bir sal ya Allah aşkına, hep yanlış yazdın. Şimdi burada yazdıklarını söylesen. Hayır, yazdıklarını söylesen var ya millet şimdi bir de kısa o görüntüleri alacak,
0: yanlış
2: makara yapacaklar.
0: Yanlış kopya veriyor değil mi seni, yanıltıyor.
2: Tabii tabii, bilerek yapıyor.
0: Tanı beniye geçelim. Kimlermiş bakalım.
2: Ama transferlerle ilgili çok önemli bilgiler verdi.
0: Sergen Hoca.
2: Onları patlatacağım
0: ihtimali onu. Var mı ya?
2: Kim bu abi?
0: Kim bu işte, biz de onu
1: söyleyelim. Yerli mi yabancı mı onu söyle.
0: Kim
1: söyleyeyim
0: bu abi? Yetkili bir abi kenarda olduğuna göre.
1: Sergen Hoca.
0: Sergen Yalçın diyor Serhan Türk.
2: Değil ama ya.
0: Değil. Bu çok yalnız.
1: Hansa Flick.
2: Bu kel biraz.
0: Nasıl?
2: Sanki.
1: Hansa Flick.
0: Yok artık. Nasıl bildin ya?
1: Bilirim ha.
2: Vallahi helal olsun.
0: Bir
2: ha,
0: daha kapatsanıza görüntüyü. Allah aşkına Hansa Flick'in saçı bile gözükmüyor. Şeyde.
2: Evet
0: baksana
2: abi ya. Ben kel bir teknik adam lanetim, biliyor musun?
0: Bak. Igor Tudor ya şu an sanki.
2: Evet. Bravo. Sakalları falan gözüküyor. Bravo. Evet. Direkt Igor Tudor.
1: Direkt abi.
2: Yani evet, biraz zorlasam ben Igor Tudor dedim.
0: Hansi Flick. Serhan Türk biliyor.
1: Evet.
0: Ya ben bu furyurlaştırmış ki. Kazaktan mı bildin?
1: Direkt surattan bildim ben.
0: Çok iyi hoca ama. Sıradaki isim. Bakalım kim? Bak bu kolay. Okan dikkatli bakarsan bunu.
2: Klopp mu?
1: Fatih
0: evet.
1: Tekke mi?
0: Tebrik ediyorum. Bak şak diye bildim. Demek ki odaklanınca yapıyorsun.
2: Teşekkür
0: ederim. Sen futbolcuyken de böyleydin. Konsantrasyon tabii, tabii. Ve odaklanma problemim vardı.
2: Kesinlikle doğru bilgi. Katılıyorum, haklısın. Yaşayan bir kardeşin olarak bu problemi...
0: Bir şey söyleyeceğim.
2: Problemi...
0: Okulda mesela derslere falan şey yapıyor muydun? Çalışıyor
1: muydun? Ben hiç çalışmazdım.
0: Nasıldı aram?
1: Hiç çalışmam. Matematiğim benim çok iyiydi.
0: Okan?
2: Yorum yapmam hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Tamam. Saygıyla karşılıyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Yorum yok diyor. Sıradaki isme bakalım. Tanı beniye. Bu kim sizce?
2: Aha.
0: Horon teper gibi bir görüntü var.
1: Napoli.
0: Ama. Napoli olduğun kim olabilir? Değişik bir post seçmiş arkadaşlar. Son isim bu zaten. Bunu da bilirseniz tebrik ediyoruz. Ertu seçmiş bunu.
2: Sertan.
0: Ertu Güveniş özellikle bu pozu seçmiş. Serhan Türk ve Okan Koç çok iyi bildiği için böyle değişik bir pozunu seçtim diyor.
1: Mustafa Denizli mi?
0: Mustafa Denizli mi?
2: Değil.
0: Andırıyor aslında biraz.
2: Evet andırıyor, evet doğru, bravo.
0: Ama değil.
2: Vallahi andırıyor, biliyor musun?
1: El hareketi andırıyor.
2: Hayır, kafa yapısı, yüz ifadesi falan, saçları benziyor biraz da.
1: Yerli mi yabancı mı?
2: Ragnik mi?
0: Yabancı, Ragnik değil. Çok
2: kim?
0: İyi bir golcüydü futbol oynarken.
2: Diyor.
0: Ya kopya demin ama sallarsın, şimdi kopya istiyor. Bak bak telefona.
2: Yok ki gelmiyor ki. Vallahi gelmiyor mesela.
0: Zor tabii bunları çözmek. Kopya serbest ya, tamam.
2: Vallahi gelmez.
0: Var mı bilen varsa adıyla söyleyin ama kopya veren de adını söyleyin ki oradaki emeğe de şey olmasın.
1: Bu şey ya.
0: Kim?
2: Ben bilemedim.
0: Çok iyi golcü. Alman golcü.
1: Zidane yok.
0: Alman golcü. Çok iyiydi. Zamanının fenomen golcülerinden. Şıp diyebilirsiniz adını. Öyle bir golcüydü. Hocalığı ama çok şey değil. En son Güney Kore'yi çalıştırmış teknik direktör olarak. Alman.
1: Klinsmann mı?
0: Evet.
1: Jürgen Klinsmann.
0: Destek var mı?
2: Yok.
1: Kim?
0: Varsa söyle ismini de.
2: Yok.
1: Tolga Ciğerci'den Möller gelmiş.
2: Yok yok,
0: Tolga
2: vallahi
0: Ciğerci.
2: Yok. Destek yok.
1: Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. İsim ya, benzerliği var. İsim benzerliği
2: şey
1: var.
2: Mi? Hakikaten destek yok. Bildi yani. Evet. Tebrik ederim.
1: Selma Hanım'a bilmiş ama. Tebrik
2: hemen
1: ederim.
2: Hemen kötü niyetli olmayan. Yani destek var mı falan. Adam gördü yani.
1: Selma Hanım'a da tebrik ederim.
2: Ama kopya çekti
0: çaktı. Olsun, destek varsa yazalım.
2: Ya var var, inceden var, görüyor orada. Bir de telefonu bilerek böyle koyuyor. Amaç. Bir de o hayalet ekranlardan almış, ben göremiyorum.
0: Yok, yok. Yandaki görmesin diye, değil mi?
2: Şaka.
0: Hayalet ekran önemli.

0: Süreci. Artık kalenin ağzından bu vuruş.
1: Ben gol değil diyorum.
0: Bunda kopya var mı gelen?
1: Yok, burada kopya yok.
0: Zaten gelse de hiçbir ihtimal yok.
2: Yalnız topun dibine inmiş sanki biraz değil mi? Yani yukarıdan kaçırma ihtimali de var ama gol değil ben yani. Aynı şeyi
0: göğüs
2: söylemedim.
0: Kontrol
2: ben gol
0: güzel.
2: Değil. Ben gol değilim.
0: Sonra bu ne? Makas vuruşu mu denir buna? Ne denir?
1: Fransa İsveç'in içinden.
0: Orada ayrı. Ne diyorsunuz? Gol mü değil mi?
2: Ben gol diyorum.
0: Gol diyorsun.
2: Sen gol değil. Ben gol diyorum. Niye? Ha, gol olmayabilir çünkü biraz dibine inmiş ama gol değil. Yani farklı bir şey söyleyeyim.
1: Sen kaleci kurtaracak gibi geliyor bana da.
0: Ya bu çok basit pozisyon.
2: Basit de abi, şimdi biraz dibine inmiş kaleci değil. Yukarıdan kaçırmış da olabilir Serhan abi. Ama ben gol diyeyim.
0: Gibi duruyor sanki.
2: Evet değil mi? Sanki yukarı doğru.
1: Bence dibine kaleci inmiş kurtarıyor.
2: Ya o da olabilir. Bir de sanki topun dibine inmiş biraz. Ben gol diyorum.
1: Ben gol değil. Şey. Gol diyorum. Diyor, kaleci kurtarıyor.
2: Ben farklı bir şey söyleyeyim. Gol diyorum.
0: Geliyor cevap.
2: Bak ne dedim?
0: Gol dedin sen.
2: Ama gol dedim, farklı ama bir şey söyleyeyim. Ondan önce analiz ettim ama.
1: Üstten çıkıyor dedi.
2: Tamam, bilmedim ama analiz. Farklı bir şey olsun diye söyledim.
1: Üstten çıkıyor dedi. Dedim ama. Tabii.
2: Ya iyi değil.
1: Gol sana yazar.
2: Hakkını verdiler ya babacığım.
1: Gol değil sana yazar.
2: Şarkımızı verme. Çok üstüme oynuyorum. Tamam kardeşim. Ya? Bana bu kadar düşmansan, sevmiyorsan bilelim ki olsun. İnce ince vurma bizi yani. Her yerden ince ince vuruyorsun. Acıtasyon. Her yerden bize şey yapıyorsun. Düşmanlık yapıyorsun. Vuruyorsun ince ince.
0: Dışarı vuruyor gibi dedin. Sonra gol dedin.
2: Bak kardeşim.
0: Evet.
2: Farklı bir şey söyleyeyim dedim. Serhan abi gol değil deyince ben de gol diyeyim mi?
1: Yoksa
2: niye biliyor musun?
1: Gol değil
2: diyecekti. Ben burada neyi analiz ettim? Topun biraz dibine indi sanki. Avuta gidiyor gibi gördüm, hissettim diye söyledim. Yani sonuçta vuruş şekline baktım
1: çifte
2: ben orada.
1: Çifte cevap veriyorsun ya. Yanlış çıkar onu, evet. Yaptı şu an yani.
2: Serhan abi bak sana bir şey söyleyeyim. Serhan abi bana bıraksaydı hiç.
0: Bilmemiz normal. Sahanın içinden geldiğimiz için bilmemiz
2: yani,
0: normal.
2: Yani o yüzden bu da biraz da yani mütevazı olamıyorum, kusura bakma.
0: Devam edelim sıradaki pozisyonla. Duygusal bir manipülasyoncu ya Okan.
2: Ya kardeşim senden öğrendim.
0: Bakalım lık bu. Çok uzaklardan.
1: Gol değil.
0: Zvolle PSV maçı 1-1. 68. dakika. Ha, bunu nasıl bileceğiz? Kalecinin yerini bile görmüyoruz ki.
2: Kim yaptı bunu abi?
0: Ertuğ
2: kardeşim güvenmiş. Bir şey soracağım sana. Ya sen numune misin? Bunları seçerek mi alıyorsun buluyorsun Ertuğ? Allah
0: evet,
2: aşkına. Hadi bizi bir kenarıya koyuyorum. Ya izleyicilerimize kardeşim bir şey sunmamız gerekiyor burada. Ya sen izleyicileri burada şu anda neyi gösteriyorsun Ertuğ? Allah aşkına ya.
0: Doğru söylüyor. Okan abi doğru söylüyor diyor.
2: Yapma gözünü seveyim ya. Geç bunu abi, geç bunu saymıyoruz. Geç.
0: Hayır bak ne diyorsun? Gol
2: abi,
0: mü değil?
2: Abi izleyicilere
1: ben gol değil diyorum.
0: Gol değil diyorsun.
2: Abi sana bir şey söyleyeyim. Eğer bu gol oluyorsa bu şekilde yani o oyuncuyu alkışlamak lazım. O kalabalığın içinde sıyrılıyor, yürüyor. Sol ayağını müthiş uzak köşeye bırakıyor bence.
0: Şu an belki de kale boş. Gidemiyoruz şimdi.
2: Uzak köşeye bırakıyor, gol diye. Sen ne dedin?
1: Gol değil.
2: Ben gol diyorum.
0: Gol mü diyorsun?
2: Ben gol diyorum.
0: Sen?
2: Değil diyor adam. 5 kere söyledim.
0: Ben de gol
2: musun kardeşim ya? İlla ki adam fikrini değiştireceksin. Gol değil mi, gol mü?
0: Ben de gol diyorum.
2: Uzak bakalım, köşeye sanki ayak içiyle bırakmış böyle.
0: Görmeden gol diyor.
2: Ne yapalım abi? Top biraz gider insan. Ben direkten dönmüş.
0: Dışarı gitmiş.
2: Ertuğ'u da bravo, tebrik ediyorum. Bravo. Harika sorular hazırlıyor.
0: Serhan Türk bildiğin abi.
2: Ya Serhan abi bu işin duayeni kitabını yazmış adam, sen ne zannediyorsun? Her yerde resmi, her yerde ismi, duvarlarda resmi var adamın abi. Sen bir dakika
0: tebrik
2: ya.
0: Tebrik ediyoruz. Çok güzel pozisyon koymuş gerçekten.
2: Ertuğ bravo kardeşim, sana helal olsun valla.
1: Ertuğ.
0: Sıradaki pozisyona geçelim mi?
1: Çok güzel gol.
0: Gol diyorsun. Okan Koç.
2: Bakayım.
1: Çatala çok güzel gol.
0: Uzak direğe gol olur mu olmaz mı? Ertuğ bir kopya ver bari ya.
2: Bu mu?
0: Evet.
2: Bakayım bir daha. Dur bakayım. Çekti içeri.
0: Okan ne söyleyecek bakalım.
2: Abi konsantre olarak söylüyorum. Kimsenin etkisi altında kalmadan cevabımı vermek istiyorum. Verebilir miyim?
1: Lütfen.
2: Biraz daha düşünebilirim.
1: Tabii ki.
2: Tam analiz edemedim.
0: Sen gol mü
1: ama dedin? Ama dedenini söyle.
2: Ben sana bir şey
1: söyleyeyim. Çok da güzel bir gol.

0: Gülsüm, ben gol değil diyorum. Niye gol değil diyorum? Çünkü dikkat edersen kaleci de açıyı kapatıyor. Üstüne doğru gidiyor sanki.
1: Uzak köşeye gol.
0: Yani çok fazla uzak köşeye gitmiyor ama yani üstüne doğru çok
1: gol değil diyorsun.
0: Değil diyorum ben.
1: Serhan Türk gol diyorsun.
2: Gol diyorum çünkü kaleci orada bak yanlı diğer direkt ayağı sol ayağını basmış. Orada kontrolde kalmış yine.
1: Sen gol dedin. Okan gol değil dedi.
0: Değil diyorum.
1: Ertuğ bana ipucu verdi. Gol diyor kulağıma ama ben gol değil diyorum. Ertuğ gol dediği için gol değil diyorum. Bakalım gol mü değil mi göreceğiz. Çok iyi golmüş.
0: Bravo Serhan abi.
1: Çok iyi gol. Serhan Türk 3'te 3 yaptı ya.
0: Ya abi adam golü koklayan adam.
1: Golü, golcü adam.
2: Ondan sonra da Ertuğ'a güven yani.
1: Evet Ertuğ'a güvenmemiz lazım.
2: Yola çıktığın adamlara güven.
1: Şu an zaten sayın, kusmuyor. Nasıl bana güvenmezsin?
2: Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun lafı var biliyorsun değil mi? Yola çıktıklarımız yola bulduklarımız da değişmeyiz doğru. Diye. Sen de yola çıktığın Ertuğ'u da satma bence yani.
1: Evet ben her
2: yola
1: zaman
2: zaten vazgeçme.
1: Ertuğ bir tanedir. Şimdi sona doğru gelirken onu söyleyelim. Dünya Kupası'ndaki sonuçlar şaşırttı mı sizi? Çok sürprize gebe mi sence Okan?
0: Paraguay maçı sadece biraz şaşırttı. Diğer maçlar öyle şaşırtmadı.
1: Pas'ın elemesi sürpriz
0: ya,
1: olmadı değil mi?
0: Öyle pas oynuyor ya, babacığım ya ne sürpriz ya gözü hakaret etmiş olurdu.
1: İlk 11'de
0: olurdu.
1: Başlayan oyunculardan bir takım, sadece bir tanesi pas doğumlu bu arada.
2: Yani, hep Hollanda mı?
1: Hep İspanya. Hollanda, Kanada.
2: Ben o
1: Kanada
2: kutlamaların
1: var.
2: Hollanda'da nasıl olduğunu çok merak ediyorum biliyor musun? Keşke öyle bir görüntümüz olsa.
1: Neyi?
2: Çünkü kutlamalar Hollanda'da mı? Kutlamaların nasıl olduğunu. Çünkü biliyorsun orada çok faslı da var. Orada kutlamaların bence nasıl olduğunu ben çok merak ediyorum. Diğer tarafta Paraguay tabii ki hani Fatih Terim söylediği şansın da yanında olması lazım. Şansın da faktör olması lazım. Ben orada şansın da daha ön plana çıktığını ama Paraguay'ın da haklı bir galibiyet aldığını söylemek istiyorum. Diğer tarafta baktığımızda fil dişi bugünkü İsveç karşılaşması
1: Norveç.
2: Norveç özür diliyorum. Norveç karşılaşması yani fil dişi de orada oyuna ortak olabilirdi ama Haaland çıktı onları da. 2-1 bitti maç. Tabii ki Fransa karşılaşması Fransa'nın ben turnuvanın favorisi olarak gördüğüm için ve çatır çatır herkesi evire çevire yendiği için ben Fransa'nın her maçı kolay kazanacağını düşünenlerdenim. Brezilya başında Ancelotti gibi faktör var. Onu net bir şekilde kullandığını net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Evet doğru.
2: Ben hocanın çok büyük faktör olduğunu
0: dokunuşu
2: düşünüyorum.
0: Var bravo tabii çok kesinlikle. Doğru bir yere değindin sevgili Serhan Abkut.
1: Onlar da son anda şey yaptılar kazandılar ama
2: Japonya'ya.
1: Japonya'da iyi iş çıkardı tebrik etmek lazım. 4 İspanya doğumlu oyuncu Fas'ın ilk 11'inde. 3 tane Fransa, 1 Hollanda, 1 Kanada, 1 Belçika. 1 tane Faslı oyuncu var.
2: Birleşmiş Milletler işte.
1: Azizettin Unai Fas doğumlu ama o da şeye baktım mesela 18 yaşında Fransa ligine gitmiş. O gün bugündür hep oralarda
0: çok
1: oynuyor.
0: Çok iyi oyuncu ya. Gencecik çocuk ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama Barcelona'nın yerinde olsam tam oyun sistemine,
1: Ayüp Boadi çok iyi değil mi?
0: Aynen kültürüne
2: ama
0: uygun bir oyun.
2: Mevzu şu şimdi bunlar mutlaka Fransa'yla Fas'ın çıkma ihtimali yok. Ya Fransa çıkacak ya Fas çıkacak. O şeyde ağaçta. O anlamda bence
0: o ağacı getirebiliyor mu Ertuğ söylesene ağacı
1: var mı hazır güncel hali? Güncel hali.
2: O ağaçta çeyrek finalde sanki Fransa'yla Fas karşılaşır mı diye ben merak ediyorum. Bilmiyorum o ağacı tam görmek lazım.
1: Tabii hemen onu söyleriz yine şimdi. Ben diğer eşleşmeleri şöyle hızlıca hatırlatayım. Meksika-Ekvador maçı
2: çok
1: var.
2: Çok önemli maç o da.
1: Ev sahibi Meksika.
2: Gece 4'te değil mi?
1: Evet.
2: 4'te.
1: Bu gece. Yarın İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
0: İngiltere çıkar
2: İngiltere
0: oradan.
2: Çıkar oradan.
1: Belçika-Senegal karşılaşması var.
2: Çok güzel karşılaşma.
0: Aynen belli olmaz. Kafa evet. Kafaya dişi diş bir maç olur doğru.
1: Amerika Birleşik Devletleri Bosna-Hersek maçı var.
2: O
0: gönlüm,
2: da çok.
0: Ben sana söyleyeyim Bosna'dan yana. Evet. Hepimizin yani Türk halkının. Yani inşallah
2: ama ben Bosna'nın burada farkları çıkaracağını düşünüyorum. Yok,
0: evet,
2: ben
0: zorlanabilir Bosna biraz.
1: Faruk da çok
0: yani
1: iyi
0: Amerika çok
1: Bosna.
0: Güçlü takım iyi takım da yani.
2: Ama çözülebilecek de
0: evet,
2: bir takım.
0: Evet.
2: Yani o açıdan yani Türkiye çözdü diye söylemiyorum. Ya mutlaka orada
0: İnşallah
2: bir Bosna'nın da kendini
0: abi
2: göstereceğini düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: İspanya, Avusturya.
2: İspanya favori. Ağır favori.
1: Portekiz, Hırvatistan.
0: Kafa kafaya.

0: ben sana söyleyeyim. Kafa kafaya. Güzel bir maç olur o da.
1: İsviçre, Cezayir, Avustralya, Mısır.
0: Avustralya, İsviçre.
1: Mısır da eleyebilir Avustralya.
0: Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi? İkinci bitirsek Mısır'la eşleşeceğiz belki.
2: Yok. Almanya.
0: Paraguay mı ikinci bitirdi?
2: Tabii.
0: Üçüncü bitirse Mısır'la eşleşeceksin. Bak ikinciyi de geçiyorum. Üçüncü de bitirse.
1: Avustralya ikinci bitirdi. Paraguay üçüncü.
0: Avustralya ikinci bitirdi. Özürüm, ben de öyle biliyordum. Çok Avustralya özürüm. İkinci bitirdi. Bak Mısır'la
1: eşleşecek.
0: Doğru. Çıkma ihtimalin var mı? Var. Kaça kalıyordun? 16'ya kalıyordun değil mi bu sefer?
2: Ya bir tane varlık gösterseniz şu Paraguay maçından bir puan alsaydın şu an neyi konuşuyorduk ya?
1: Arjantin yeşil burun adaları da çok konuşulur.
0: Erken girdin diye ona da isyan ediyor.
2: Çok en büyük isyanım ona değil ya. En büyük isyanım.
0: Tabii ki de yani sonuçta o da.
1: Ya, ailesinden uzak kalıyor. O da şimdi insanlar
0: erken şimdi, diyor da. Ama bir de bak şimdi orada milli takım devam etmesi, orada kalması, onları desteklemesi, takip etmesi daha bir gurur verici bir şey.
1: Ya doğru.
0: Ondan dolayı erken döndüğü için ya, biraz isyan da ediyor.
2: Ya çok.
0: Sonuçta o takım
2: çok
0: gitseydi.
2: Çok renkliydik ya gerçekten çok da iyi bir taraftar topluluğumuz vardı ve çok da iyi
1: ama
2: destekleyenlerimiz
1: çok da şey
2: vardı.
1: Olmuyor şimdi sen görevli olarak gittiğin için insanlar 7-24 gezebiliyorsun zannediyordu da öyle bir şey olmuyor
2: yok,
1: yani.
2: Yok yok bizim sürekli seyahat halindeydik yani.
1: Çünkü biz... işte takımı takip etmen gerekiyor otelden çıkarken vesaire yani kafana göre ben mesela de, sabah kalktım gideyim akşam var. Maça gelirim öyle bir şey olmuyor yani.
2: Günde 3-4 tane yayına bağlanıyoruz işte. A-Spor'a bağlanıyoruz, A-Haber'e bağlanıyoruz. D-Smart'a bağlanıyoruz. Her yere bağlanıyorduk yani o biz, açıdan
1: yani şey diyenler tabii, olabilir evet doğru. Sırtımızda taş taşımıyoruz ama lokasyon olarak takımın etrafından bir yere tabii, ayrılamıyorsun yani.
2: Yok yani çok sonuçta farklı. Biz ben şöyle söylüyorum ilk Miami'de başladı turnuva bizim için turnuva Miami'de başladı basmıyor süper için. Miami'den Arizona'ya geçtik. Arizona'dan Vancouver'a, Vancouver'dan Arizona. Arizona, San Francisco, San Francisco, Arizona. Arizona, Los Angeles, Los Angeles, Arizona. Baksana ondan abi. Sonra tekrar Los Angeles ve dönüş.
1: Tabii.
2: Yani bu açıdan baktığımızda bizim için de gerçekten zordu ama dönüş önemli olmaz. O ay yıldızı formanın en güzel yere kadar gitmesi lazımdı. Maalesef hayallerimiz de kırıldı. Ümitlerimiz de tükendiği bir turnuva oldu yani. Evet.
1: Neyse yapacak bir şey yok artık sağlık olsun diyelim. Ağzınıza sağlık teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Son sayfayı noktalıyoruz. Okan Koç ve Serhan Türk ile birlikteydik bugün. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: hikayesi.
1: Usta Ömer, bugün bizlerle birlikte hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Güzel bir yayın olsun. Nasılsınız?
3: İyiyiz, öncelikle sağ olun. Yoğun gündem.
4: Evet. Önce sağlığımız iyi olsun. Gerisi düzledir.
1: En kıymetlisi hocam.
4: Evet. Yani hepimizin.
1: Kesinlikle öyle. Gündem biraz hareketlenmeye başladı gibi. Biraz tabii bizim için Dünya Kupası'nın da erken sona ermesinin de bunda etkisi var. Mutlaka bir hayal kırıklığı yaşadık. Ufak ufak geride bırakıyoruz. Kulüplerin de gündemi biraz daha hareketlenmeye başladı. Bugün aslında öğle saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu son birkaç gündür kulüplerin de bir beklentisi vardı. Yeni yabancı kuralında acaba bir değişiklik olur mu diye tartışıyorduk. Fakat bugün gelen açıklamayla beraber zannediyorum ki artık Futbol Federasyonu bu konuya son noktayı koymuş oldu ve 10+4 yabancı kuralının devam edeceğini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu. İsterseniz ilk olarak bunu konuşarak bir başlayalım. Sonrasında kulüpler bu kural karşısında nasıl bir planlama yaparlar? Tek tek onu ele alırız. Murat Özbostan, sizinle başlamak isterim. Federasyonun özellikle bu konuda geri adım atmamasını nasıl okumak gerekiyor? İlk isterseniz bunu konuşabiliriz.
3: Yani ben bir rest olarak görüyorum, yani kulüplere rest çekiyor. Diyor ki ben bir karar aldım. Size de bu kararı zaten bildirmiştim bundan bir sene önce. Yaklaşık 10 ay önce. Ama siz ısrar ettiniz değişsin diye. Ben buna rağmen yine değiştirmedim. Ve Futbol Federasyonu'nun sitesinden, statüden bu yeni 10+4'ü ve şartlarını, koşullarını açıkladım. Şimdi burada tabii enteresan gelişmeler oldu. Ne oldu? İşte geçen cuma günü aylardır toplanmayan Kulüpler Birliği toplandı. Ana gündem ve birinci gündem.

0: maddesi. Bu yabancı işiydi. Hatta toplantının sonunda Sayın Ertuğrul Başkan, Ertuğrul Doğan açıklama yaptı ve dedi ki bütün kulüpler dedi bu 10+4'ten hoşnut değil. Hemen hemen dedi genel hava bu yönde. Biz dedi WhatsApp grubundan bu konuyu dedi tartışmaya açacağız. Herkes fikrini söyleyecek. Sonra da Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruları yapacağız dedi. Bunu ne zaman dedi? Cuma günü 5-6 akşama doğru 5-6
1: evet.
0: Aradan bir cumartesi geçti, bir pazar geçti. Yani onları iş günü olarak saymayalım, tatil günü olarak sayalım. Sonra pazartesi ve bugün bir anda Futbol Federasyonu hemen dedi ki siz dedi boşuna WhatsApp'ta filan yazışmalar yapmayın. Bir karar da çıkartmayın, ortak bir karar da çıkartmayın. Ben dedi kararımdan kesin, net tavrım net. Ve bu kural yani sizin istediğiniz 12+2 ya da başka bir formülde 12+4 onu dedi şey yapmayacağım, kabul etmiyorum dedi. Tabi burada dört büyük kulübe bakmak lazım. Birinci itiraz eden takım Galatasaray'dı. Başından beri zaten hocası, başkanı, yöneticisi, Okan Buruk herkes dedi ki bu kuralı biz istemiyoruz. Biz işte Şampiyonlar Ligi'ne göre önemli isimleri alacağız. İşte bizim şeye ihtiyacımız var. Bu kuralın esnekliğine ya da 12+2'ye ihtiyacımız var. Çünkü burada itiraz ettikleri temel nokta 2003 doğumlu genç oyuncu bulmak ve iyi oyuncu bulmak. Oyuncu bulursunuz da iyi oyuncu bulmak, transfer etmek çok maliyetli bir şey. Zaten yani büyük takı Avrupa'nın önemli takımlarındaki o genç oyuncuları gelecek vadeden yıldızları da işte 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon, 70 milyon eurolara size satıyorlar. Bundan dolayı itiraz etti. Orada yine kulüp başkanlarının istediği bir şey ya 10+4 olsun ama 2004 olanı 2003'ü 2000'e çekelim. Onu da kabul etmedi federasyon.
1: Yani 10+2
0: Hayır 10+4 ama o 4'ü 2003 doğumlu değil 2000 doğumlu 2000. Olsun. 2000 doğumlu olsun. Bu da kabul görmedi. Tabi burada 4 kulüp dediğim gibi Galatasaray istiyordu değişmesini. Fenerbahçe için hep şey deniyordu. Yani Fenerbahçe'nin 2003 doğumlu uyan oyuncuları var. Ama Fenerbahçe'nin 20 tane de yabancısı var şu anda.
1: Toplam
0: yani
1: 22 tane şu an sözleşmeli yani, yabancı
0: yani,
1: oyuncusu var.
0: Onun için Fenerbahçe de aslında Galatasaray gibi düşünmeye başladı. Ve ben buradan işte 2 hafta önce dedim ki Fenerbahçe ile Galatasaray bu konuda ortak hareket edebilirler. Yani ortak ilk defa iki ezeli rakip bir noktada uzlaşıp yabancı kuralında ortak hareket edebilirler dedim. Nitekim bugün gelinen noktada ortak hareket ediyorlar mı etmiyorlar mı bilmiyorum ama düşünceleri aynıydı. Beşiktaş istemiyor. Ya diyor ben 10+4'e göre yaptım diyor işimi. Ona göre devam edeceğim diyor. Trabzonspor başta o da bir soğuktu ama sonra Ertuğrul Doğan dedi ki ya ben
2: Beşiktaş 10+4'e uygun oyuncu şeyi var mı kadrosu?
0: 14 yabancısı varmış şu anda.
1: +4'e uyan 2 tane oyuncusu Beşiktaş'ı, var Beşiktaş'ın. Biri Olaytan diğer oyuncunun ismini hemen bakacağım.
0: Olaytan'ı ben de biliyorum da diğeri var mı açıkçası onu bilmiyorum o isim var mı. Beşiktaş bu mevcut şeyin kanunun kurulu.
1: Elan Ricardo.
0: Evet. Devam etmesini istiyor.
1: Kim? O da var. Elan Ricardo hocam. Bu genç oyuncu. 1,5 yıl önce gelmişti devre arasında. Tamam. Kolombiya'dan evet.
3: Kolombiya'dan.
0: Yani Beşiktaş o toplantıda da illa değişsin, değişmesin diye bir şey söylememiş. Trabzonspor'da ya kulüpler eğer ortak bir şey alırsa ben de Kulüpler Birliği Başkanıyım. Dolayısıyla da biz de yardımcı oluruz düşüncesindeydi. Ve bugün federasyon ben dedi bu işi kabul etmiyorum dedi. Ne olacak? Belki muhtemelen zaten Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu açıklama yaptı. Kararı bir rezalet olarak yorumladı. Bundan sonra Fenerbahçe şimdi zaten Galatasaray'ın Futbol Federasyonu ile ilişkileri kötü ve kopmuş durumda. Fenerbahçe'de yeni yönetimi de anladığımız kadarıyla bu ilişki şeyine kötü başladılar şu anda. Böyle bir durum var. Ha, karar doğru, yanlış ya da geri adım atılır mıydı, atılmaz mıydı? Yani her kulübün kendine göre ihtiyaçları var. Tabii bu artık biraz da psikolojik bir savaş. Yani Beşiktaş diyor ki ya ben ona göre işimi hallediyorum diyor. Bu diyor Fenerbahçe Galatasaray düşünsün.
2: Ama Ertuğrul Doğan bütün kulüpler anlaştı dedi. Kulüpler Birliği'nden

0: sonra.
1: Tam federasyon kabul etmiyor şeyini.
0: Hayır hocam. Ama şimdi sen ayırıyorsun ya, Beşiktaş işte kabul etmiyor.
1: Hayır, şey Beşiktaş'ın düşüncesi
2: karar ısrarcı değil gibi.
1: Yani Beşiktaş, biz eğer siz ortak bir karar alınıp çoğunluk bunu istiyorsa biz buna uyarız. Ama olmasa da olur diyor. Yani şu an olmadı, Beşiktaş umursamıyor. Ne güzel diyor hatta. Trabzonspor, ya biz de diyor ortak karara uyarız diyor. Trabzon'un da düşüncesi bu yönde. Ama yani gelinen noktada özellikle iki büyük takım, işte Galatasaray, Fenerbahçe karşı çıkıyorlardı. Ben bundan sonra da beraber birlikte bu konuda kol kola yürüyeceklerini düşünüyorum. Yani bu iş başka yerlere gider mi? İtirazları bir yere itiraz ederler mi? Sonuçları ne olur? Bakmak lazım. Gerçek olan Galatasaray'da 13'tü yanılmıyorsam. 12 ya da 13 olması lazım.
2: Yabancı var. Evet. 10 artı 2 şu an. Toplam 12 kişi. Evet. 12 kişi. Nelson'la beraber.
1: Fenerbahçe İkardi 22 yok. Kişi.
2: Trabzonspor 16.
1: 16. Beşiktaş'ın da 14 ya da 13'tü diye hatırlıyorum. Çünkü gidenler oldu. Hemen mesela bugün Icardi'nin sözleşmesi bitti Galatasaray'da. Icardi yok artık. Yani Galatasaray'la hiçbir bağı kalmadı Icardi'nin. Onda tabii düşmek lazım. O düşünmüş haliyle mi? Yani bu tabii daha liglerin başlamasına var.
2: 14 Beşiktaş'ında.
1: Ama federasyon bir karar aldı ve prensip olarak kendi açısından diyor ki ben kararımın arkasındayım. Kulüplerin bana bu konudaki baskısı da beni ilgilendirmiyor diyor. Ben öyle anlıyorum. Bu böyle gidecek karar. Bitti yani bu iş. Kapandı bu iş.
2: Artık herhangi bir değişme
1: yok, artık olmaz.
2: Artık yok. Hayır, diye düşünüyoruz.
1: Hayır, olmaz. Bu şekilde gider.
2: Hocam siz nasıl süreci değerlendirirsiniz? Yani artık bu konuya baktığımızda, çünkü bir tarafta kulüpleri bir tarafta federasyonu görmek gerekiyor herhalde. İki taraf var. Fakat federasyon buradaki konuda daha önce verdiği karardan geri adım atmadı.
0: Şimdi şöyle. Murat bayağı iyi izah etti bu konuları. Ama işin bir realitesi var, bir gerçek bir durum var. Federasyon şöyle haklı. Ya bir seneden beri ben bunu ilan ettim diyor. Bugüne kadar buna diyor itiraz etmediniz diyor. Yani son gün gelip neden itiraz ediyorsunuz diyor. Ha, Fenerbahçe'de iyi, şu anda yeni bir yönetim oluştu. Bundan önceki yönetimler belki sessiz kaldı. Ama Aziz Bey sessiz kalmayacağını net bir şekilde bugün Mahmut Uslu'nun verdiği demeçten anladı. Ha, burada haksızlık nerede? Ha, federasyon evet bunu daha önce karar aldı ama bu kulüpler şimdi Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.
2: Evet.
0: Trabzonspor UEFA Ligi'nde oynayacak.
2: Avrupa Ligi, Beşiktaş da Avrupa Ligi.
0: Beşiktaş da Avrupa Ligi.
2: Başakşehir
0: Konfederasyon Kupası. Şimdi eşit şartlarda Avrupa'da oynayabilecek mi bu takımlarımız?
2: Zor.
0: Hayır, şartlar eşit değil.
2: Evet.
0: Senin Avrupa'daki bütün takımlarının böyle bir sorunu yok. Ya Avrupa Birliği çevresi içerisinde zaten serbest dolaşım olduğu için oradaki oyuncuların bir sıkıntısı yok. Onlar sadece deniz aşırı ülkelerden 3 tane yabancı sınırı var. Onlara da biz yabancı sınırı demiyoruz. Ha, bizim burada takımlarımızın haklı olduğu nokta burası. Yani ben diyor eşit şartlarda beni diyor Avrupa'da mücadele ettirmiyorsun diyor. Ama burada da federasyon diyor ki ben bir sene önce bu kararı alırken bana neden itiraz etmediniz? Şimdi o zamanki yöneticilerin itiraz etmemesi sonucu çıkan bir kaos var ortada. Ama gerçek bir realite var. O da şu. Ya ben de o zaman aynı şeyi düşünürüm. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde olacak. En büyük gelir kaynağı iki kulübün de orası. Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kazandığı parayı Türkiye Ligi'nden kazandı mı? Yarısını bile kazanamadı. Ki rakamlar onu gösteriyor galiba.
2: Evet.
0: Ya yarısını bile kazanamadığını gösteriyor. E şimdi düşünsene, orada oynayacaksın. Mücadele edeceksin. UEFA Kupası işte, Konfederasyon Kupası, buralardaki takımlarımız da aynı şey. Rakiplerin serbest yabancı ile oynayacak, sana kısıtlama geliyor. Bu bence haksız bir rekabet oldu. Ama diyorum, federasyon başkanı bu kararı zamanında almış, bugüne kadar niye itiraz etmediler? Sıkıntı orada. Ha şu, bugüne kadar Kulüpler Birliği'nin almış olduğu bütün kararlar, oy birliğiyle aldığı kararları federasyon büyük bir ihtimalle uyguluyordu. Şimdi burada bir karşılıklı restleşme var. Futbolun içindeki birimler, futbolun içindeki paydaşlar birbiriyle kavga etmemeli benim düşüncem.
2: Kulüpler belki de ilk kez istediğini alamıyor şu anda.
0: Yani evet, ilk defa böyle bir şey oluyor. Ya, tabii ki

0: bunun ben dediğim gibi iki tarafın da haklı nedenleri var. Bir tanesi geçen sene alınan bu karara bugüne kadar niye itiraz edilmedi? İkincisi şimdi bu şartlar altında yeni yönetimler geldi. Şimdi Fenerbahçe'de yeni yönetim geldi. Galatasaray bu konuda zaten baştan beri itirazını bir dile getiriyordu. Burada Beşiktaş, Trabzon, şimdi Başakşehir. Ben kupalara katılanlardan bahsediyorum. Bu kulüplerimizin de menfaatlerini gözetmek lazım. Federasyonun asıl amacı kulüplerin menfaatlerini gözetmektedir. Bilhassa Avrupa'da oynayacağı maçlarda. Ben bu açıdan kulüplerin haklı olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan da federasyonun almış olduğu bir karara, bu karara neden başından beri bir şerh düşülmedi? Bu da bir soru işareti.
1: Yani neden bunlar, bugün beklendi değil mi?
0: Neden bugüne kadar beklendi? Beklenmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Tabii bu kulüplerin sezlenişlerinde haklılık payı var. Ha, şu anda en büyük haklılık payı Fenerbahçe yönetiminde var. Çünkü yeni seçilmişler.
1: Doğru.
0: Ya büyük hedeflerle gidiyorlar. Bu hedefler doğrultusunda böyle bir istekleri oldu. Ben de bence son derece doğal istekleri oldu. Bu isteklerini de federasyon şu anda karşılamadı. Onların da bir bildiği yol var. Ha, şuna bakarsak aslında kulüplerimiz eğer yarışmacıysa ki üst düzey yarışmacı bu kulüplerimiz hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da. Yani böyle bir kısıtlamanın olması, bunu yıllar önce de Fatih Hoca biz milli takımla beraber çalıştığımız dönemlerde söylemişti. 14 tane yabancı, 14 tane Türk.
1: Doğru.
0: Yani yetiştireceksen o 14'ün içerisinden yetiştir.
1: Hatta o kuralı yabancı değil de yerli kuralı olarak
0: 14 yerli
1: görmek gerekiyor demişti, evet, Fatih Hoca. 14 yerli zorunluluğu vardı.
0: Ama zaten 28 herhalde yazıldığına göre hoca maksimum, da onu, evet, onu baz alarak öyle, doğru, söylemişti. Yani bence doğru kural oydu. Ben hala onun doğru kural olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam şunu da sormak istiyorum o zaman çok kısa yine. Peki geride bıraktığımız sezon sizce 12 artı 2 kuralı nasıl sonuç verdi bir yıllık periyoda baktığımızda?
0: Yani,
1: yani saha açı sportif anlamda da konuşabiliriz bunu veya ekonomik anlamda da kulüplerin. Ya bugün mesela Trabzonspor'un işte Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Dünya Kupası'nda oynayan Chris Onay'ın transferi gündemde. Mesela Trabzonspor bu kuraldan kendisine aslında artı değer katmış gibi görünüyor. Çok hem saha içinde hem de ekonomik anlamda.
0: Çok fazla. Bu işe en iyi hazırlanan taraf Trabzonspor oldu. Yani baksana bayağı aldığı oyuncuların hiçbirisi 22-23 yaşın üstünde yoktu. 19 yaşında, 20 yaşında birçok oyuncu aldı ve çok başarılı.
1: Evet.
0: Transfer bu konuda en başarılı takımı Trabzonspor zaten. Onlar da Avrupa'da olacaklar şimdi.
1: Doğru.
0: Onların da ama Avrupa'ya göre kurdukları takım zaten Trabzonspor yapılanmaya gittiği için seçimi doğru gitti. Doğru bir seçim yaptılar oyuncu seçimleri konusunda. Ya çok pahalı, şaşalı transfer, popüler transferden kaçındılar ama o kadar doğru transferler yaptılar ki. Şimdi Felipe Augusto sattıkları 15 artı 5'e sattılar.
1: 5 milyon euroya gelmişti, 20 milyon euroya gitti. Sadece bir yıl.
0: Bir sene önce Pina'yı aldılar. Pina'yı 2 milyon aldılar. 7-8'e sattılar. Şimdi olayı aldılar çok ucuza. Belki
1: Malero'yu de hocam. Malero sabek.
0: Ha, Malero.
1: Evet, Malero. O geldi, evet, gitti bir yıl sonra. Onun yerine de şimdi Pina'yı aldılar.
0: Daha iyisini aldılar.
1: Evet.
0: Daha yani oluyor. Bu işleri araştırdığın zaman oluyor. Çıkıyor. Doğru. Ama dediğim gibi yani bu transferi hazırlık yaparken Trabzonspor kendi geleceğini de inşa etmek için bu tür oyunculara ve doğru transfer yaptılar, doğru planlama yaptılar ve doğru araştırma yaptılar. Yani araştırma yapılmadan bu transferler çözülmüyor. Yani Trabzonspor durup dururken vay uyallar devre arasında stoper olarak ya muhteşem çıktı ya. Harika çıktı yani, böyle bir şey olamaz yani. E şimdi olayı aldın öyle. E şimdi bu çağrı var orada, sakatlıktan yeni dönmüştü, o da öyle. Yani genç ve dinamik oyuncu. Ha, şartlar ne olursa olsun, eğer federasyon bu karardan geri adım atmazsa kulüpler sonuçta buna göre bir transfer politikası yapacaklar. Sıkıntı çekecekler mi? Bence en çok sıkıntıyı Fenerbahçe çekecek.
1: Peki o zaman Fenerbahçe'nin yaşayacağı sıkıntıyı bir görelim. Bir barkomuz vardı. Fenerbahçe ile o zaman biraz kulüpleri de mercek altına almaya başlayalım o halde. Sarı lacivertli kulüp ciddi anlamda bu yeni yabancı kuralından zorluk çekecek gibi görünüyor. Şu an bugün bu saat itibariyle Fenerbahçe'nin tam 22 kontratlı yabancı oyuncusu var değerli izleyenler. Tek tek bakalım. Ederson Moraes, Dominik Livakovic, Jadon Osterwolde, Milan Škriniar, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Nelson Semedo, Sofyan Amrabat, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Anthony Musaba ve son olarak da yeni transfer Vedat Muriç bu listeye eklendi. Sol kısımda tam 15 oyuncu var. Sağ kısımda artı 4 kuralına uyan 7 oyuncu var Fenerbahçe'de. Dorgeles Nene, Sidiki Şerif, Archie Brown, Amara Diouf, Abdulaziz Fall, Oginyan Mimovic ve Omar Fayet, bazıları isimlerini dahi unuttuğumuz oyuncular Fenerbahçe'de.
2: Yani burada,
1: toplam sayı 22.
2: Burada hele bir tane bir oyuncu var. Fenerbahçe'ye 2 sene önce transfer oldu. Antrenmana çıkmadan başka takıma giden bir Mimovic var. Ya bu kadar planlama hatası ancak
1: çok
2: böyle...
1: büyük beklentilerle geldi ama hiç süre almadı.
2: Hiç bir beklenti yoktu.
3: Niye aldılar hocam?
1: Açıklamalar
2: onu bilemem. Ben nereden bileyim? Onu alana soracağım Murat. Yani biz de sorduk. Niye bunu aldınız? Aldığınız gibi başka yere sattınız. Yani böyle bir planlama hatası olamaz. Ben de merak ediyorum niye aldıkları.
3: Hatır transferim nedir yani?
2: Ben nereden bileyim Murat ya?
3: Hayır,
2: ben
3: merak ettim.
2: Bir yetkili bir ağız olsam sana derim ki ben bu yüzden aldım, bu yüzden sattım. Ben bilemem.
3: Abi. Kiralık daha doğrusu değil mi? Şimdi kiraladınız bak, yani. Kiralanmış.
2: Şu yukarıdaki 4 evet. oyuncu. Bak Nene, Şerif, Archie Brown, Amara Diouf. Yani büyük bir ihtimalle bu 4'ü uyuyor ve 4'ü. Yani eğer daha iyisi alınmaz ise... O dördüyle devam edilebilir. Çünkü gerçekten onlar iş yapabilecek oyuncular. Yani zaten tabii, artık... takımın içerisinde hepsi.
1: Doğru.
2: Bir Amara Diouf bir sakatlığı var. Yeni imza attılar biliyorsun 18 evet. yaşına yeni doldurdu. O çok önemli bir oyuncu. Geleceğe çok iyi olan
1: hocam,
2: bir oyuncu.
1: Hocam Senegal'de Sadio Mane'nin veliahtı olarak görülüyor.
2: Şöyle söyleyeyim sana, orada 16 yaşında çok turnuvalarda dünyanın en genç oyuncuları içerisinde birinci seçildi. Eğer o çocuk sakatlığıyla ilgili gelecekte bir sıkıntıyı yaşamazsa geleceği yerleri yani tahmin edemiyorum. Ben çünkü izledim onu, çok izledim üstelik. Bayağı geleceği olan bir oyuncu. İnşallah sağlığında bir sıkıntı olmaz, her şey yoluna girer.
1: Hocam sol tarafta kimlerden vazgeçer ya da vazgeçmeli Fenerbahçe? Çünkü burada 15 tane oyuncu
2: şimdi
1: var.
2: Şimdi kimlerden vazgeçer?
1: Ve takviye yapılması da gerekiyor bu kadroya üstelik.
2: Furkan kimler oynar diye sorarsan
1: daha
2: bana,
1: kolay bir soru
2: daha
1: olur.
2: Daha kolay soru olur. Peki çünkü hocam. Vazgeçmek kolay. Bak şimdi bir, kaleci olacak.
1: Ederson
2: yani
1: kaldı.
2: Yani bunu ben tamamen herkesten bağımsız kendi fikrim olarak söylüyorum.
1: Tabii ki.
2: Bir kere Ederson olacak. Milan Škriniar olacak.
1: 2.
2: Savunmadan takım kurarak başlıyoruz. Semedo olacak sağ bek.
1: 3.
2: Diğer bir stoper olacak. Yeni olursa yeni. 4.
1: Yani ya Osterwolde ya da başka biri.
2: Ya da yeni bir transfer olacak.
1: 4.
2: 5. Ya Osterwolde ya Archie Brown olacak orada.
1: Sol bek için.
2: Tabii. Yani o zaman 10 artı 4'te ikisinden birisi boşa çıkabilir. 4 tane kaleciyle 5 tane savunmacı bir kere yerli olacak. Öyle görünüyor. Görüntü oraya doğru gidiyor. Transferlerde de o tür görüşmeler. Şimdi orta sahada N'Golo Kante, Guendouzi ikilisi olacak. Heh, şu. Acaba yeni yönetim onlarla ilgili bir tasarrufta bulunur mu?
1: Özellikle Kante tabii
2: özellikle
1: burada çok
2: Kante
1: konuşuluyor.
2: Merak ediyorum. Eğer bir piyasası olup da bir şey olur da bir değişim olursa. Ama alacaklar adam gene bir yabancı olacaktır orada. 5. 2 de koyduk 7.
1: 7.
2: Asensio'yu koyduk.
1: 8. Muriç'i koyduk. Yani
2: Muriç'i
1: koyduk.
2: 9. Şimdi alınacak bir santrafor daha ve bir kanat oyuncusu daha söyleniyor.
1: Minimum.
2: 11 oluyor. Gene bir tane daha fazla çıkıyor işte. Orada evet. bir sıkıntı var.
1: Hocam yani bu denklemde o zaman saydığımız
2: ben
1: isimler...
2: Ben sana saydıklarımın dışındakileri düşün artık.
1: Hocam Musaba'dan vazgeçmek
2: ben
1: gerekiyor.
2: Ben saydıklarımın dışında evet. say onları. Sen yani onları
1: ben, ben bir özet geçeyim şöyle. Musaba'dan vazgeçtik bu senaryoda, bu denklemde. Talisca'dan da vazgeçtik. Fred'den de vazgeçmek zorunda kaldık. Dönüyorum savunmaya ve orta sahaya. Amrabat'tan zaten vazgeçti Fenerbahçe. Becao aynı şekilde. Carlos'tan zaten haber dahi alınamıyor. Livakovic'den de yine vazgeçmek zorunda kalınıyor. Ve buraya eklenecek yeni transferler de var.
3: Ne vazgeçiyor da nasıl geçiyor vazgeçiyor?
2: Şöyle.
3: Yani ya, parası, pulu, sözleşmesi.

0: Bak geçer abi. Geçer. Fenerbahçe geçer. Fenerbahçe herkesten vazgeçer. İstediğini de alır.
1: Geçer ben de sana hocam.
0: Öyle geçer falan deme.
1: Maliyeti geçer. Ya adam. Maliyeti var hocam.
0: Her şeyi göz önüne alarak buraya geldi. Bak öyle geçer deme. Geçer abi. Fenerbahçe bunları halleder. Bu oyuncuların çoğunun da alıcısı var.
1: Var. Beşiktaş istiyordu bir ara. Öyle haberler çıktı. Sofyan'ı almadı. Evet. Kimse de yalanlamadı zaten yani de.
0: İyi niye almadı? Alsaydı o zaman.
1: Alsın bilmiyorum. Bence de alsın.
0: Alsın yani. Zaten.
2: Alırsın. Bence bir kamuoyu yoklaması yapıldı. Çok iyi geri dönüşten alınmayınca orada.
0: Şöyle. Kimse elini tutmuyor olabilir yani. Yani onun için buradaki oyuncuların piyasası var. Bak şimdi Sofyan Abramov öyle veya böyle Avrupa'da bir alıcı çıkar.
2: Son kulübü.
0: Livakovic şimdi hala Hırvat milli takımında oynuyor.
1: İyi hocam alıcısı
0: bir
1: çıkar.
0: Bir de iyi maçlar
1: tamam,
0: oynuyor.
1: Tamam da.
0: Alıcısı var.
2: Carlos
1: yani,
2: Poma'da oynadı.
1: Sizin verdiğiniz bu rakamları Fenerbahçe kulübünün verdiği rakamları başka kulüpler verecek mi yani şimdi?
0: Ya Aziz Bey bunları bile bile buraya geldiyse Murat muhakkak bir çözümü vardır. Bunu sakın unutma.
2: Hocam şöyle bir
0: bunları örnek... bilmeden mi geldiniz? Aziz Bey bu işlerin hesabını kitabını
2: mutlaka
0: o kadar çok iyi yapmıştır ki bu işlerin hesabını kitabını yapmadan buraya başkan olmazdı. Başkan oldu ve bu sorunlarla karşılaşacağını biliyordu. Muhakkak bunlarla ilgili de bir çözümü vardır.
1: Hocam bunu... yarın ayın biri maça kaldı 20 gün. Oyuncu 2 ay yok, 1,5 ay yok.
0: Murat onun da bir çözümü var.
1: Tamam.
2: Hocam şöyle bir örnek verebilir miyim? Şimdi Murat Özbostan'ın da aslında bahsettiği konu mesela geçtiğimiz...
0: Ben Murat Özbostan'ın bana sorduğu veya sana sorduğu sorularda Furkan'cığım...
2: Buyurun hocam.
0: Çok doğruluk payı var. Ben de diyorum ki bunların hepsinin karşılığı
2: farkında
0: var.
2: Farkında olarak geldi Sayın
0: Tabii
2: Başkan
0: Tabii canım
2: göre.
0: Sayın Başkan. Niye geldi ya? Adam Tabii. keyfi yerinde, keyfi gıcırındaydı. Geldi bu işe bir elini soktu taşın altına. O zaman... Fenerbahçe'de hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir. Bunu kimse unutmasın.
2: Geçen yıl mesela
0: Cengiz... Bu Fenerbahçe için affedersin lafını kestim.
2: Estağfurullah hocam.
0: Yani biz Fenerbahçe'den bahsettiğimiz için söylüyoruz. Diğer takımlarımız için de aynı şey söz konusu.
2: Geçen yıl bir Cengiz örneği var mesela. Beşiktaş'a gitti oyuncu ama maaşının bir kısmını Fenerbahçe, bir kısmını Beşiktaş verdi. Belki bu sezon bu transfer döneminde de benzer transfer süreçleri... Yani Fenerbahçe'li diğer kulüpler arasında yaşanabilir. Yani çünkü bu yaşanmak zorunda.
0: Zaten bugün okudunuz galiba en son. Ben biraz önce şimdi internete düştü 7 milyon euro UEFA'dan ceza
2: evet.
0: geldi. Yeni biraz önce
2: %70'lik kadro maliyetinin ihlalinden dolayı Fenerbahçe'ye UEFA'dan 7 milyon euro yaptırım uygulandı.
0: Yani Fenerbahçe takımının bak son yıllarda ne kadar kötü transferler yapılmış ki oyuncu sayısı kaç saydın? 23
2: 22.
0: Mı? 22 tane oyuncu var ve elindeki oyuncular var. Bunlardan vazgeçeceksin yabancı olarak. Doğru planlama yapılmadığı o kadar net ortaya çıkıyor ki bu kadar oyuncudan vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Neden? Bir de buraya alacağın oyuncular var üstelik. Yani bu aslında o kadar zor bir denklem ki ama bu işin içinden çıkacak bir irade var bence.
2: Muhakkak hocam. Şöyle o zaman ilk resmi maçı biraz konuşalım. Bu kadro üzerinden de konuşabiliriz. Şimdi bir kez daha geçmiş olsun bu arada. Gerçekten çok talihsiz bir durum. Vedat Muriç yaklaşık 3-4 hafta forma giyemeyecek gibi görünüyor.
0: Yani
2: ilk maçta yok gibi.
1: Yok
2: Gornik
1: ilk maçta
2: Zabre
1: yok.
2: Maçında.
1: Rövanş bile şüpheli.
2: Evet.
0: Bugün bu, ne kadar o maçı? 22 gün.
2: Evet. 21 ya da 22 Temmuz'daydı maç. Ayın
1: 21
2: biri desek,
1: Temmuz.
2: Yaklaşık 20
0: yarın ayın biri 3 hafta var yani.
2: Evet.
0: Yani ilk ucu maçı, ucuna yetişme ihtimali
2: belki
0: var.
2: Belki rövanş
1: mucize. Mucize.
0: Tabii bak şimdi bu tür yaralanmalarda adresinde denildiğine göre alt adresinde.
2: Sağ arka alt adale.
0: Şimdi burada onun derecesi önemli. Bunun bak bazılarında biz de çok yaşadık.
1: Kısmı yırtık hocam.
0: Kısmı yırtık.
1: Evet.
0: Derecesine bağlı. Tabii bir de bunun iyi tedavi edilmesine bağlı. Bunun iyi tedavi edilmesi halinde 3 haftada yetişir bir oyuncu. Zaten eskiden bile doktorlar bu adale yırtıklarını 3 hafta koyarlardı. Ha bu iyi tedavi edilirse 3 haftada oynarsın. 3 haftada iyi hale gelirsin bazen de 4 haftada
2: oynarsın.
0: Bu arada
2: oynarsın. Hocam İstanbul'a dönmemiş oyuncu tedavisi yine kampta devam ediyor. Yani.
0: Bütün Topuk doktorlar orada İstanbul'da evet. Nerede tedavi olacak Furkan?
2: Yani
0: mevcut sağlık ekibi zaten... Şu anda Topuk Yaylası'nda.
2: Kampta evet.
0: Yani onlar takımla tedavi beraber. Ediyor orada çünkü profesyoneller var diye düşünüyorum.
2: Hocam peki Vedat'ın yerine Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçına kadar bir

0: Trafford takviyesi beklemeli mi taraftar?
1: Kesinlikle. Ben o maça bir santrafor'un geleceğini tahmin edebiliyorum, yani düşünebiliyorum. Olacağını tahmin ediyorum.
2: Kim geliyor hocam?
1: Ya iyi bir santrafor olmadıktan sonra zaten Aziz Bey almaz oraya bir santrafor.
2: Grassi geliyor mu hocam? Duydunuz mu bir şey?
1: Grassi aylardan beri konuşuluyor.
2: Evet.
1: Büyük bir talep de var. Kendisi nedense bir sıkıntı yaratıyor herhalde anladığım kadarıyla. Ama bugün yarın bir transfer bombası patlayabilir. İnşallah patlar yani.
0: Önemli bir
1: transfer bombası olabilir yani. Biz bekliyoruz çünkü.
0: Önemli bir ifade. Yavuz Tömer'den. Yani hocam şöyle, çok alışkın değiliz sizden bunları duymaya. Siz söylüyorsanız.
1: Ben biliyorsun bu işlere karışmam.
0: Çok girmezsiniz. Çok
1: ama neden diyorum bunu şimdi bak. Şimdi Aziz Bey öyle bir hedef koymuş ki kendisine. Bu zaten basında da çıkıyor. Kendisi de söylüyor. Yöneticiler de söylüyor. Yani hiç acele etmedi bugüne kadar. Neden? Olgun ve tecrübeli bir başkan ve yönetim kurulu var. Sağlam gidiyor. Alacağı oyuncu da şu saydığımız 22 tane oyuncu da çoğunda yapılan hatayı yapmamak için çok emin adımlarla sağlam gidiyor. Yani aldığı oyuncuyu Fenerbahçe taraftarı diyecek ki ah biz bu oyuncuyu evet istiyoruz. Ya öyle bir oyuncu alacak.
2: Kim alıyor hocam?
1: Yani
2: ay siz duymuşsunuzdur hocam.
1: Ya çok
2: Greenwood'u her an eli kulağında diye duyuyoruz biz de. Yani böyle o aynı isimden bahsediyoruz yani acaba.
1: Olabilir. Yani Greenwood bakarsın Marsilya'nın zaten bugün 30'u sonu muydu? Bir anlaşma vardı biliyorsunuz.
0: Evet, ekonomik anlamda zaten zor bir süreçten geçiyor yani, Marsilya. Satış yapması lazım.
1: Satış yapması lazım. Belki bakarsın yarın uçağı atlamış gelmiş, almış gelmiştir Fenerbahçe.
2: Bombayı
1: hocam yani, olabilir yani.
2: Ben bilmem hocam bombayı açıkladı.
1: Ya onu alır ya bir santrafor alır.
2: Bomba haber hocam.
0: Heyecanlanmıştır diye tahmin ediyorum.
1: İnşallah alırlar.
0: Bak, bir kere bir iki güne.
1: Ama bunu duymayan bilmeyen yok ki, ben söylemiyorum yani.
0: Ama hocam siz yani bir iki günü işaret ettiniz. Belki yarın uçağı atlar gelir dediniz.
1: Hayır şöyle, hani Marsilya bir oyuncuyu vermek zorunda diyorlar ya.
0: Evet,
2: para lazım, para.
1: Orası bir para ödemezse ceza alacak galiba. Doğru. Onun da bir süresi bugün son muydu? Öyle biliyorum ben ama yani başkan bugün yarın olmasa hafta sonuna Avusturya kampına muhakkak bir tanesini indirir getir yani.
0: Hocam hangi mevkiye transfer bekliyorsunuz? Santrafor dediniz.
1: Santrafor, bir tane kanat oyuncusu.
0: Sağ kanat.
1: Sağ veya sol.
0: Solda Kerem var ama olur mu yine oraya takviye?
1: Ya Kerem sağda da oynuyor, solda da oynuyor. Şimdi kanat oyuncuları Furkan'cığım şöyle bir bakıyorsun oyun içerisinde değişim vardır. Sağda da oynarsın, solda da oynarsın. Yani öyle oyuncular var şimdi. Şu anda mevcut kadroda Kerem hem sağ taraf oynar hem sol taraf oynar.
0: Tabii.
2: Furkan Fenerbahçe açıklama yapmış bu arada.
1: Efendim?
2: Fenerbahçe bir açıklama yapmış ceza ile ilgili.
0: Sizden dinleyebiliriz.
2: İtiraz edecekmiş Fenerbahçe kulübü. 7 milyon euroluk cezaya.
0: Evet, biz de şu anda ekranlara arkadaşlarımız getirdi. Teşekkür ederiz Murat Özbostan'a da. Fenerbahçe Spor Kulübü UEFA'dan gelen cezaya itiraz edecek. Sarı lacivertliler 7 milyon euroluk cezaya itirazda bulunacağını resmi olarak açıkladı. Bir kez daha ben hatırlatayım. UEFA'dan bugün akşam saatlerinde bu ceza kararı çıkmıştı. %70'lik kadro maliyet ihlalini Fenerbahçe gerçekleştirdiği için, bu oranı aştığı için UEFA'dan bir 7 milyon euroluk ceza gelmişti Sarı Lacivertli kulübe ve Fenerbahçe ise bu cezaya itiraz edeceğini açıklamış. Buna da
1: Aziz Bey bu konuda
0: olduk.
1: Bayağı bir açıklama yaptı Furkan. Aziz Bey bu cezanın geleceğini biliyordu tahmin ediyorum.
0: Evet, birkaç gündür de zaten medyada beklenti de vardı.
1: Söylüyordu Aziz Bey bunu, yöneticilerde böyle bir ceza beklentileri
0: sürpriz
1: var.
0: Sürpriz bir
1: ki,
0: ceza değil zaten beklenen.
1: Sürpriz değil yani yapılan.
0: Eğer yanlış hatırlamıyorsam, lütfen düzeltin yanlış hatırlıyorsam da, Jose Mourinho döneminden sanırım.
2: O dönemden var. Geçen yılki transfer şeylerinden.
1: Bence
2: var
1: son yani, transfer yani döneminden.
0: Mourinho'nun mesela sanırım tazminat konusunda o dönem bu ihlallerden sebep olarak gösteriliyordu. Ona tazminat olarak ödenen miktar da konuşuluyordu hatta bu ceza için, ama yanılıyor da olabilirim.
1: Nereden olursa olsun sonuçta Fenerbahçe'ye bir ceza geldi.
0: Tabii, doğru.
1: Bu yanlış açıkladı. Bir planlamadan gelmişse de işte yanlış planlamanın ürünleri burada. Ürünlerimiz karşıda gördüğünüz gibi. Şurada şimdi Galatasaray, bak ilk zamanlar Okan Buruk başladığı ilk dönemlerde bir takım transferlerde hatalar yaptı ve çok kolay geri dönüş sağladı. Ondan sonra Okan Buruk'un çok istediği bir şey vardı. Geniş kadro hiç istemiyordu. Ve son iki sene bunu da başardı Okan Buruk. Artı fazlalık da istemiyordu. Aldığı oyuncularda da hiç hata yapmadılar.
0: 14-15 oyuncuyla.
1: Bravo. Aynen öyle. Bak onlar en az sorun olan galiba yabancı konusunda Galatasaray.
0: Evet. Bir de özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la kıyasladığımızda eli çok daha rahat. Çünkü yerli oyuncu anlamında da bir omurgası var Galatasaray'ın. İşte Uğurcan gibi, Barış Alper gibi.
1: Ya Yunus bir 11'i gibi. Var şu anda bir maça evet. çıksa. Demezsin ki yani bu buna bir oyuncu takviyesi olsun çok diye doğru. söylemezsin.
0: Hocam transferden konuşuyorduk. İsterseniz orayı tamamlayalım. Sonra Trabzonspor'un
1: bir
0: da
1: tane kanat dedik sana.
0: İsteyeceğim.
1: Bir tane kanat evet. alınacak öyle veya böyle. Savunmaya bugün doğru. yarın hafta sonu gelecek. Bir tane santrafor. Zaten eğer bir yanlışlık olmasaydı bugüne kadar olmuş olması lazımdı. Karşı taraftan.
0: Girassi'den bahsediyorsunuz
1: yani,
0: diye tahmin ediyorum.
1: Yani o veya benzer.
0: Peki.
1: Bir tane stoper olmazsa olmaz. %100 alınacak.
0: O Servol'de kalsa dahi mi?
1: Tabii. Peki. Ama 10+4'te Osterwold'de ne olur bilemem. İsmail Hoca da Osterwold'i çok beğeniyor. Istiyor.
2: Kalacaktı zaten dün sohbette.
1: Dedi de şimdi 10+4'ün kesin olduğunu evet. İsmail Hoca bilmiyordu.
2: Evet.
1: Bildikten sonra bu planlamayı tekrar gözden geçireceksin. Kimden vazgeçeceksin şimdi? Baktığın zaman 10+4'te birinden vazgeçmek zorundasın. Yani o kolay bir iş olmayacak. 10+4 gerçekten Fenerbahçe'de çok büyük sıkıntı yaratacak.
0: Hocam şu konuşulduğu için size sormak istiyorum. Siz camiayı da çok yakından biliyorsunuz, tanıyorsunuz da. Anderson Talisca'yı İsmail Kartal'ın santrafor rotasyonunda düşünebileceği ve oraya ayrılan bütçeyi de özellikle kanat bölgesinde ayırabileceği konuşuluyor. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Yani santrafor takviyesi yapmayacak Fenerbahçe. İşte Vedat, Talisca ve Şerif'le devam edip oradaki bütçeyi iyi bir kanat oyuncusuna ayırabilir mi acaba diye merak ediliyor. Ama siz zaten santrafor beklediğinizden
1: peki,
0: bahsettiniz.
1: Yani olabilir. O da İsmail Hoca'nın fikrini de öğrenmek lazım bu konuda. Şu, Anderson, Talisca demin saydığımız 10 kişi içerisinde çıkıyor muydu?
0: Yok.
1: Yani nasıl olacak o zaman? Yani 10+4'ün içinde
0: eğer kalacaksa o zaman ekstra bir isim veda etmesi gerekiyor.
2: Hocam Kante
0: zaman...
2: gidebilir mi? Kante'den Fenerbahçe vazgeçer mi bu maliyetiyle?
1: Kante'ye eğer bir kulüp bulunabilirse ben olsam Fenerbahçe'nin yerine hiç gözüm kapalı veririm. Yani 35 yaşında bu kadar büyük maliyete ondan daha dinamik. Yani evet bu ben Kante'ye asla kötü bir oyun demiyorum. Öyle olsa 35 yaşında
2: şüphesiz.
1: Fransa milli takımı içerisinde olmaz. Yani onun maliyeti çok yüksek. Yani daha uygun bir oyuncu tercih edilebilir. Bak Talisca'nın da maliyeti yüksek. Şimdi bu oyunculardan Talisca zaten bu denklemin içerisinde Asensio var. Talisca var.
2: Hocam ben
1: şimdi olsun. Yeni bir tane kanat diyorsun. O zaman burada bir yığılma olacak. O yığılmanın 10+4'e de...
2: Fenerbahçe yeni bir yapılanma içerisinde ya. Yani bu yapılanma içerisinde ben de size katılıyorum. Yani Kante yaşı ve maliyeti nedeniyle bir şey varsa, bir teklif ya da
1: bir
2: kendisi gidiyorsa...
1: Bulunursa.
2: Hemen hatta Talisca'yı da yollarım.
1: Ya Talisca zaten bir alıcısı olursa ben
2: ya çünkü bu
1: kalacağını
2: Talisca yine orada sakatlanmış,
1: ya
2: yine bir idmanlara çıkmıyormuş.
1: Katılıyorum. Geçen sene Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusuydu.
2: Disiplinsiz evet. hocam.
1: Ama şimdi Talisca'yla mevki bulamıyorsun Talisca'ya. Sıkıntı orada.
0: Artık o tarz
1: bir takım olmak,
0: bir 10 numara da kalmadı.
1: He, yani bir 10 numara. Zaten orada bir Asensio var. Asensio üzerinden zaten bu sene Fenerbahçe'nin eğer Asensio'da bir şeylik olmazsa, bir sıkıntı olmazsa Asensio zaten geçen sene de takımın ustasıydı yani. Usta dediğimiz oyunculardandı yani.
0: Doğru.
1: Topun her türlü şekli ona uyuyordu.
0: Peki Fenerbahçe'ye dair varsa hocam son yorumlarınız Murat Özbostan alabilirim. Yoksa
2: yani,
0: Trabzonspor'a geçeceğim.
2: Hocama da şeyi sormak istiyorum. Yani Nene de göz satılabilir mi Nene?
1: Ya 10+4 kuralında Nene'yi niye satacaksın ki? Eğer ondan daha iyisini alamıyorsan Nene'yi, yani Nene sonuçta 10+4 kalacaksa Nene bu denklemi, ha Nene'den daha iyisini bulup daha maliyetli birisi bulunup kanat oyuncusu olarak bulabilirsen alırsın, ama 10+4 eğer kalıcıysa Nene bu denklemden
2: aldı hocam, 10 artı 4 açıkladı işte. Değiştirmeyeceğiz diyor yani.

0: biz öyle çok değişilmeyecek denilen kararların değiştiğini Türkiye'de gördük futbolda.
1: Bir ihtimal görüyor musunuz hala bu konuda?
0: Ya kesin bir açıklama yaptı tabii Futbol Federasyonu Başkanı da şimdi. Bu açıklamayı ne kadar şey yapar, ülke futbol adına mı yaptı? Yani bir karar verdik mi yaptı? Yapmışsa bilmiyorum yani İbrahim Hacı Osmanoğlu karardan döner mi dönmez mi bilemem. Onun aklını
2: okuyorum. Hocam Bertun'un adı çok geçiyor Fenerbahçe ile.
0: Santrofor.
2: Evet.
0: Ya tabii ki.
2: Siz duydunuz mu?
0: Yerli ben şu anda Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu yabancılardan çıkıp Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak önemli oyuncuları almak. Ha daha sonra Bertu da olabilir, başka birileri de olabilir yani. Bu Türk oyuncu sayısında Fenerbahçe artırmayı düşünüyor diye düşünüyorum. Yani ben de olsam aynı şeyi düşünürüm. Ha burada yeni transfer bana göre var, işte İrfan Can Kahveci var, Oğuz Aydın var. Evet. Bunlardan faydalanmayan son iki derece yıldır iki tane teknik direktörü gördü. Biri Jose Mourinho, öbürü Tedesco. Biz Oğuz Aydın'ın Montella hazırlık maçlarında hiç çok iyi kullandığı, başarılı olan bir
1: çok
0: Oğuz Aydın'ı.
1: Amerika maçı oynadı Oğuz.
0: Muhteşem bir maç oynadı çocuk. Şimdi bir bakıyorsun. Senin elinde bir Oğuz Aydın var. Bir İrfan Can Kahveci var. Bunlar az oyuncu değil ya. Bunlar gerçekten önemli oyuncu ya. Bunlara kıymet verirsen.
2: Kerem var.
0: Kerem var. Bunlara kıymet verirsen bunlar değerli oyuncu yani. O kadar Fenerbahçe'nin kadrosu bence iyi bir kadrosu var ama bazı noktalardaki eksikleri muhakkak ve muhakkak gidermek lazım. Onlar için de yani Fenerbahçe yönetim kurulu büyük çaba sarf ediyor. Yani çok büyük uğraş verdiğini biliyorum yani. Yani özellikle stoperde, kanatta ve santroforda çok büyük uğraş veriyor. Ya bu konuda inşallah dilediklerine ulaşacaklar diye düşünüyorum.
2: Hocam
0: yani.
2: Bombayı verdi aslında, açıklamıyor da ben.
1: Çok doğru.
2: Ben böyle evet. Bir intiba edindim.
0: Hayır ama herkes
2: ben,
0: bu konuda bekliyor.
2: Hocamın sözlerinden şunu anladım. Bu konuşmalarından Greenwood 24 saatte Fenerbahçeli olabilir. Yarın jet
1: bir anda çok hızlı gelişmeler olabilir. Yani evet, Greenwood konusunda.
2: Ben şu anda hemen gidince buradan sayfaları yıkayacağım Greenwood Fenerbahçe'de diye.
0: Ya Aziz Bey geldiği yani, zaman zaten ne dedi? Ben şöhretli yıldız futbolcu değil. Fenerbahçe'ye faydalı olan futbolcu alacağım. Zaten eğer görüştüğü oyuncular evet dese bugüne kadar hepsini almıştı zaten. Murat bu kadar ne söylüyorum? Görüştüğü oyuncularda sıkıntı çıkmasaydı Aziz Bey bugüne kadar almıştı. Aziz Bey ne dedi? Kendisi de dün veya ondan önceki gün bir açıklama yaptı. Ben bir söz verdim kardeşim, söz verdim salırım. Doğru diyor adam. Yani buna da inanmak lazım. Benim söylemim bir şeyi ifade...
2: Hocam açıklayın. Greenwood bitti mi hocam? Bitiyor mu?
0: Vallahi bak bugüne kadar bitti denilen oyuncuların çoğu bitmedi. Bunda da bir aksilik...
2: Bitebilir yani, öyle diyelim.
0: O da olur.
2: Umut var. Öyle değil.
0: O da olur, başkası da olur yani.
2: He, yani o da
0: umut
2: olur.
0: Umut olmaz olur mu ya? Umut çok yüksek var. Onda da var. Diğer oyuncularda da var yani. Bu söylenen 3 mevki için inanılmaz çaba sarf ediyor.
1: Santrafor, kanat, stoper.
0: Stoper. Bu konuda çok büyük çaba sarf ediyor yönetim kurulu yani. Bunu bilmeyen yok ki yani.
2: Benim yani bu cumaya kadar bombalar patlayacak. Ben onu anlıyorum.
0: Ya inşallah diyorum yani. Aziz Bey'e kalsa hemen alacak zaten. Karşı taraflarda sıkıntı çıkıyor. Yani yönetim kurulu oyuncular hayal deseydi bugüne kadar her şey güllük gülistanlık olmuştu.
1: Hocam Greenwood bu arada gerçekten yani oyuncunun yetenek anlamında ligde fark yaratacak bir oyuncu olduğunu da unutmamak lazım yani.
0: Onu zaten kimse unutmadığı için onun için transfer oluyor.
1: Ekstra bir yeteneklere sahip Mason Greenwood. Ya Fenerbahçe bu transferi tamamlarsa ligde gerçekten dengeleri değiştirebilecek bir takviye yapmış olur.
0: Yani takıma önemli katkı sağlayacaktır. Ama onunla transfer bitmiş olmayacaktır yani.
1: Tabii ki doğru.
0: Yani biz geçen sene burada gördük. Bak geçen seneden beri biz de burada yayınlarda devre arasındaki bu yapılan yanlış planlamanın, santroforların yok olmasının, bunların herkes gördü. Bunu Fenerbahçe Yönetim Kurulu da gördü. Tespit etti Aziz Bey bunların hepsini. Yönetim Kurulu tespit etti. Şimdi ne diyorsun? Hepimiz de diyorduk. Ben geçen sene devre arası bile stoper lazım diyordum. Şimdi sezon sonu gelmiş. Zaten bunu herkes söylüyor. Ben devre arası özellikle dedim ya, bir stoper alınmazsa olmazsa olmaz. Hala sen bir Şikinyar ve Osterwald'ı ikisinden bu sezonu taşıyamasın ikinci yarı.

0: başarılı oynuyor. Oğuz Aydın başarılı oynuyor. İsmail Hoca ne diyor? İrfan Can burada kalsın diyor. O zaman bazı yabancı oyunculardan vazgeçmek öyle hiç zor olmayacak. Çok kolay olur.
1: Hocam Mourinho döneminde özellikle takımdaki birçok yerli oyuncu ciddi anlamda özgüven kaybı yaşamıştı.
0: Yani hasar gördü çocuklar.
1: Devamında da biraz Tedesco'da da aslında devam etti o süreç. Bence İsmail Kartal'la beraber evet, yani yerli oyuncuların yeniden bence ritim yakalaması da çok kıymetli oldu.
0: İsmail Hoca ile yakalayacağı konusunda hiç endişem yok. Bak İsmail Hoca bir kere İrfan Can'a havayı verdi. İrfan Can burada kalacak dedi. Ne güzel bir açıklama. Ya çocuklar çocukları mahvettiler ya. Ya sırf neneyi alıp oynatmak için İrfan Can'ı yolladılar ya. İrfan Can'ın yani gitmesine ben bir anlam veremem. Oğuz Aydın'a forma şansı tanımamak ya, bu kadar kötü oynayan kanatların olduğu yerde Oğuz Aydın'a Fenerbahçe'de bu hocaların şans vermemesine yani ben inanamıyorum. Çocuk görüyorsun milli maçta iki tane hazırlık maçını, turnuva başlamadan önce Oğuz Aydın iki maçta da oynattı.
1: Evet.
0: Çok iyi oynadı, performans verdi.
1: Kuzey Makedonya maçında asisti vardı.
0: Evet. Yani bu oyunculardan faydalanmadınız. Gittiniz böyle yanlış planlamalarla takımın içini doldurdunuz.
1: Devre arasında Musaba takviyesi yaptı Fenerbahçe. Şimdi haberimizde detaylardan birisi de Musaba ile yollar ayrılacak.
2: Hocam, o zaman siz anlattıklarınızdan şu da çıkıyor hocam. Çok amatörce transferler programı yapıp transferler yapılmış. Yani ya,
0: belli olmuyor mu Murat demin? Furkan'ın yani, gösterdiği tabloda bunlar ortaya çıkmıyor mu? Bu oyuncularla oynandı. Ve bu oyuncularla başarılı olunamadı. Yani bu oyuncularla eğer başarılı olamadıysa oynamayan oyuncular belki onlardan daha iyiydi. Onlar oynatılmadı. Yani sırf bu işleri Türk oyuncuların oynamama nedeniyle iyi analiz etmek lazım. Şimdi Oğuz Aydın'ı Montella de oynatmadığı iki maçta hiç bir dakika bile şans tanımadı. Son maç pat diye ne zaman koysa çocuk hep iyi oynuyor. Ya İrfan Can bile bak resmi
1: son
0: maçlarda
1: alayım hocam,
0: resmi maçlarda bile şans tanımadı ona Montella, ama hazırlık maçlarında her girdiği maçta milli takıma katkı sağladı.
1: Sarı kırmızılı kulüpte ise transfer konusunda elbette biraz sessizlik hakim, fakat elbette yine hocam son 4 sezondaki şampiyonluğunda bu sessizlikte bir payı herhalde vardır diye tahmin ediyoruz. Hazır bir kadrosu var Galatasaray'ın. Biraz Dünya Kupası'nı da sanırım bekliyorlar. Satılma ihtimali olan oyuncular var. Bu denklemde yeni kuralla beraber Galatasaray'ın planlaması nasıl olacak? Murat Özbostan, nasıl bir transfer dönemi bekliyorsunuz Galatasaray için?
2: Yani Galatasaray'ın bir kere acele etmiyor. Net olan bu. Yani bu konuda Galatasaray'ın zaten bir acelesi yok. Zamanı var, süreci var. 4 yıldır şampiyon olan takımı var, omurgası var. Defansı, orta sahası, hücum hattı, kanatları bakıldığı zaman yani ben aman aman yandım Allah hemen bir an önce bir transfer yapayım, kadromu 3-5 takviye yapayım diye bir düşünce içerisinde değil. Yani elbette ki almak istediği 2-3 oyuncu ya da mevkilere göre transferleri düşünüyor ama dediğim gibi ya bu konuda zamanı olduğu için de aceleci davranmıyor. Tabii Galatasaray'da en çok merak edilen konu işte Icardi'de uzun zamandır, bir aydır filan, neredeyse 1,5 aydır işte yok cevap verecek, verdi mi vermedi mi, böyle papatya falları açılıyor sürekli. Bugün bitti Galatasaray'la, bugün bir bağı kalmadı artık, yani sözleşmesi süresi bitti. Hatta bugün menajerinin bir açıklamasını okudum. Yani biz Galatasaray'a kararımızı bir ay önce bildirdik, daha neyin kararını bildireceğiz diye. Yani o da olumsuzmuş zaten. Yani bu sizin teklif ettiğiniz şartları, koşulları biz kabul etmedik manasında. Ve daha sonra sizin bize yeni bir teklifiniz varsa siz bize dönüş yapın artık yani. Bizim de şöyle bir teklifimiz var. Onlar da bir teklif sunmuş. Yani bu iş tabii Galatasaray Icardi meselesinden böyle çok da yara almadan, çok da böyle sarsılmadan, çünkü biliyorsunuz yani çok konuşuldu bunlar. Tekrarlamak da istemiyorum. Evet, önemli bir yıldız. Şampiyonluklarda payı var. İşte sevgi olarak büyük bir sevgi gördü, ilgi gördü. Ama son birkaç yılına da baktığımızda özellikle geçen sezon inişli çıkışlı. Ondan önceki sezon zaten sakatlığı.

0: var. Yani Galatasaray belki kendisiyle bir jest yapar, bir plaket verir. Böyle güzel bir uğurlamada belki önümüzdeki süreçte, günlerde yapabilir. Ama şu anda Galatasaray'ın Icardi ile ilgili durumu bitmiş. Bitti daha doğrusu. Şimdi tabii bu iş çözülünce oraya bir oyuncu lazım. Yani bir golcü lazım. Sadece Osimhen'le bu iş olmaz. İşte görüyorsunuz, Allah korusun, sakatlıklar oluyor. Adele çekiyor, başka bir şey oluyor, başka bir sorunlar yaşanıyor. Bu Duran meselesi uzun zamandır Galatasaray'ın gündemindeydi. Ki son gelen işte haberlerde de yani Duran'la da bir anlaşma yapıldığı artık. Bu yeni kuralın da bugün resmen açıklanmasıyla 10+4'e çok uyan bir isim. Bir, iki, ekonomik olarak Galatasaray'a uyuyor. Niye uyuyor? İşte konuşulan rakamlardan yine resmi bir şey açıklama yok. 4 milyon euroyu kabul ediyor. Kalan rakamı Arabistan kulübü ödüyor farkını. Artı Arabistan'daki takımı Galatasaray'dan da bir kiralama bedeli almıyor. Yani Galatasaray diyor ki oh diyor, 4 milyon euroyu veririz diyor bir yıl. Kiralarız. Biz gayet, bizim için de maliyetli. Oyuncu zaten iyi bir futbolcu, evet. Ama işte bu sefer aması devreye giriyor. İşte Fenerbahçe'de bazı sorunlar yaşadı. İşte daha önce Arabistan kulübünde yaşadı. Ondan önce Aston Villa'da yaşadı. Yani Zenit'e gitti. Orada istenilen gibi olmadı. Ama illaki Okan Buruk bunu analiz etmiştir. Yani belki de oyuncuyla da görüşmüştür. Birebir bir konuşması geçmiştir. Galatasaray herhalde bu Duran'ı önümüzdeki günlerde, saatlerde kamuoyunu açıklayacaktır. Yani yeni transfer olarak. Bunun dışında
1: yani açıklanacak ilk transferin John Duran
0: olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani şeyde işte stoper transferi söz konusuydu. Sanchez'e teklifler olduğu söyleniyor ama ben Galatasaray'ın açıkçası satacağını düşünmüyorum. Yani böyle faydalı, önemli bir oyuncuyu niye satsın? Ama oraya bir tane daha bir takviye yapabilir. Yani Galatasaray'ın genel olarak hocam da daha teknik olarak daha çok iyi analiz edecektir, çok daha iyi. Yani belli bir sistemi var, oturmuş bir sistemi var, oturmuş bir yapısı var. Yani bunu çok da böyle şey yapmaya, değiştirmenin gereği yok. Transfer teklifi olan isimler olduğu söyleniyor, bir sürü yazılıyor, çiziliyor ama biz kulübede sorduğumuzda ya bize gelen bir şey yok diyorlar. Yani işte Osimhen'le ilgili yazılıyor, bir İtalyanlar yazıyor, bir dönüyoruz İngilizler yazıyor, sürekli böyle bir yazılıyor. Son işte 48 saatte kimin transferi çıktı? Fenerbahçe'de istiyor kimi, Bayern Münih'ten, Galatasaray'da
1: evet,
0: istiyor.
1: Evet, kulübünde karşı karşıya geldi, konuşuluyor.
0: Yani ama biz bunu da sorduk. Yani bize yok dediler. Bilmiyorum yani. Gerçi bu transferlerde her şeyi de söylemezler de. Ama benim gözlemlediğim, yani Duran şu anda şey, Can Uzun meselesi uzun zamandır var. Şu an daha da değerlendi. Yani bugünkü bu kuraldan sonra çok daha değer kazandı bu transfer. Kıymet kazandı. Ama 40 milyon eurolardan 45 milyon eurolardan bahsediliyor. Bu çok önemli bir rakam. Galatasaray bu rakamı verebilir mi? Verebilir. Yani orada bir sorun yok. Ekonomik gücü oldukça fazla olan bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde de yine daha bir üst seviyede başarı hedefliyor. Can Uzun transferi olabilir. Onun için de çalışıyorlar. Yani oyuncunun zaten bakış açısı Galatasaray'a pozitif. Ama tabii buradaki rakam önemli. Yani Galatasaray yönetimi de başkanı da bu transferdeki rakamları iyi pazarlık yapıyorlar. İyi pazarlık süreçleri geçiriyorlar. Yani Can Uzun transferi olabilir. Ama dediğim gibi yani 40-45 milyon eurolar konuşuluyor. Şimdi tabii Fenerbahçe ile Galatasaray arasında her transfer döneminde bazı ortak oyuncular gündeme geliyor. Biri daha çok veriyor, alıyor. Yani böyle şeyler.
2: Neden geliyor sence?
0: Ya iyi oyuncuları istiyorlar hocam. Yani
2: menajerler,
0: menajerler ama
2: iki tarafa da teklif ediyor, kızıştırıyor piyasayı.
0: Evet, yani bu transfer döneminde de olabilir mi? Böyle olursa şaşırmam, bak açık konuşayım. Yani yarın bugün Fenerbahçe ne bileyim yani ben düşündüğümde al gel Icardi bizde oyna 10 milyon euro verelim

0: dese sana Icardi kabul eder mi? Eder bence yani, öyle hiç çok da ben şey yapacağını düşünmüyorum. Profesyonelce düşünür diye tahmin ediyorum. Böyle bir şey duyduğumdan değil bu arada, onu da söyleyeyim. Yani özetle Galatasaray acele etmiyor. Hiç acelesi yok. Çok rahatlar. Böyle yavaş yavaş.
1: Bravo. En sonunda gidiyorlar. Doğru cümle en sonunda.
2: Rahatlar. Şimdi demin bir görelim Galatasaray'ın tablosunda. Buyurun hocam.
1: Bir siz görelim kadroyu.
2: Görelim mi? Peki demin o zaman ben yaptık, de Furkan, yerimi alayım şöyle.
1: Biz ne dedik demin Fenerbahçe için?
2: Ne demiştik hocam?
1: 10 tane oyuncuyu bulmak için, değil mi?
2: Evet.
1: Önce sen bana soru sorun. Dedim ki biz önce olan oynayabilecekleri söyleyelim.
2: Doğru.
1: Onların yerine ne demiştik? Bunlardan çok daha iyi oyuncuyu almak zorundasın. Neden değiştiririz? Şimdi Galatasaray'a bak geliyoruz.
2: Davinson Sanchez.
1: Ondan daha iyisini Galatasaray bulması lazım alması için. %100 garanti. Nelson tamam gitti. Jakobs. Ondan daha iyisini bulması lazım. Arkasında Eren var. Türk avantajı. O da kalır. Singo. Eğer sakatlanmasa Galatasaray'ın en iyi transferi.
2: Bu arada hocam Singo demişken özür diliyorum. Fil dişi sahilinin de Dünya Kupası serüveni sona erdi. Yani Süper Lig'den birçok oyuncunun forma giydiği bir takımdı Fil dişi sahili. Norveç'e 2-1 mağlup oldular. Veda ettiler Dünya Kupası'na. Singo, Akpadu, Olayi, hatta Çaykur Rize'den Fofana ve Başakşehir'den Operi de var. Toplam 5 oyuncu var kadroda. Veda etmiş oldular Singo demişken onu da aktaralım. Buyurun hocam. Şalay devam edelim.
1: Şimdi Şalay. Hoca onu her mevkide oynatabiliyor. Hiçbir hoca Şalay'dan vazgeçemez. Kaç saydık? 1, 2, 3, 4. Lucas Torreira. 5. Onun yerine alacağın oyuncu ondan çok daha iyi olması lazım. Almazsın. 6. Gabriel Sara. Satmazsan yerine ondan daha iyisini bulup almazsan almazsın. 7. Sane. Alman milli takımda Galatasaray'da önemli. 8. Victor Osimhen 9, Lemina
2: 10.
1: 10 değil mi? 10 evet, mu oldu?
2: Artı 2'de de Yelert'le Niyaga var.
1: Heh. Şimdi bak o kadar güzel tam 10 tane oyuncunun çok daha iyisini Galatasaray bulması lazım ki bunlardan birisinden vazgeçsin.
0: Nelson kalacak mı takım?
1: Nelson'u yok, o gitti dedik.
2: 9 o zaman.
1: O zaman 9 ha.
2: Yelert de yok.
1: Yelert de yok.
2: 9 artı 1 gibi şu an Galatasaray'ın.
1: Bravo bak. Niyak şey değil mi?
2: Niyaga.
1: Niyaga şeye tutuyor yaşı.
2: Evet evet o hocam.
1: Şimdi Galatasaray'ın burada avantajı var. Bir tane daha oyuncu alma hakkı var buraya. Normal 10 kontenjanda.
2: Buraya da Niyaga ayrılmazsa minimum yani 3 tane daha alabilir.
1: Kesinlikle Galatasaray büyük bir ihtimalle o transferlere yönelik.
2: John Duran oraya uyuyor mesela.
1: Tabii o da uyuyor. Biz şimdi burada 9 tane ismi saydık. Galatasaray bu transferlerden vazgeçmez. Şimdi Fenerbahçe'de neden diyoruz? Eğer bir santrofor olmazsa olmaz. Şimdi bir kanat oyuncusu. Eğer Oğuz'dan, Kerem'den, İrfan Can'dan daha iyi olmazsa almayacaksın. Bir stoperi. Skriniar'dan daha iyi olmazsa, Semedo, Sabeki bir daha iyi olmazsa almayacaksın. Aynısını alacaksan. Zaten Fenerbahçe 4 sene 5 senedir yaklaşık hep aynı oyuncuları aldığı için hata yaptı. Ama Galatasaray şu anda biz ne sayıyoruz? 9 tane yabancısı banko.
2: Doğru. Hocam
1: o avantaj olduğu için şey yapmıyor. Aksiyon almıyorlar Furkan.
2: Rahat.
1: Çok rahatlar.
2: O rahatlık aslında bu tablodan geliyor.
1: Şimdi. Bravo. Şimdi ne diyor? Ben alırsam diyor bir tane açığım var diyor. Onu da diyor flash bir oyuncu alırım. Artı ne diyor Murat deminden beri? Sanchez'in gitme durumu var. Sanchez giderse ondan daha iyisini alır.
2: İki ismin daha var hocam. Şalay'ı ve Saray'a da teklif bekliyor Galatasaray.
1: Herkes yapar. İkisine de yapar. Galatasaray'ın şu mevcut saydığımız 9 oyuncusuna her kulüp hemen hemen teklif yapabilir. Çünkü gerçekten kabiliyetli, yetenekli. Galatasaray'ı 4 sene şampiyon, değişik dönemde şampiyonluğa taşıyan oyuncular bunlar. Fenerbahçe'de böyle bir şey olsaydı zaten seçim olmazdı.
2: Tabii ki.
1: Doğru. Böyle bir kadro kurulsaydı şampiyon olurdu, seçim yapmazdı. Beşiktaş hakeza aynı. Galatasaray'ın rahatlığı orada. 4 senedir yönetim kurulu da aynı. Teknik kadro da aynı. Oyuncu kadrosunun büyük bölümü değişikliğe zaman zaman uğrasa da ana kadro, ana gövde duruyor.
2: Ve her sezon gelişiyor.
1: Bravo, her sezon gelişiyor. Şimdi buraya bir tane... Cuk diye bir tane alacağım mevki.

0: neresi ise, ki şu anda görünen en büyük ihtimalle bence stoper falan değil, santrofor. Icardi giderse Osimhen'in bir tane alternatif santrofor alınır. Ha, diğerlerini şu 23 yaş işe 6, oradan tabii ki en az 3 tane daha alırlar diye düşünüyorum.
1: Mauro Icardi tabii yani bu listede yok. Galatasaray taraftarı çok bu listede Icardi'yi görmemeye alışık değil ama artık yani bir devrin bittiğini, kapandığını da yavaş yavaş kabul etmek gerekiyor zannediyorum ki bugün itibariyle zaten sözleşmesi de resmen sona ermiş oldu Mauro Icardi'nin. Artık yarın sabah itibariyle serbest bir oyuncu. O da istediği kulüplerle görüşmek ve masaya oturmak hakkına sahip. İlk transferinin de hatta Galatasaray'ın Icardi'nin yerine John Duran olabileceğini ifade etmişti az önce Murat Özbostan. Peki Murat Özbostan bu tabloyu nasıl özetler?
2: Yani hocam çok iyi analiz etti. Gayet yani şu tabloya bakıldığında buradan transfer teklifi alıp gidebilecek oyuncular var mı? Var. Yani Galatasaray'ın eli çok rahat. Galatasaray yani bir Fenerbahçe gibi gerçekten bir sıkıntı içerisinde, bir stres içerisinde değil. Hem zaman açısından hem önünde uzun bir süreç var. Bir kamp dönemi var da, bir işte Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlara daha çok zaman var. Yani ve bu kadroya da bakıldığında hiç kimseyi almasa, yani almasa yani bir işte Icardi gider bir golcü alır. Yani ne bileyim ya, almasa da olur bence yani, bilmiyorum. Ya bir de 10 numara alır yani.
0: Bir de şimdi Galatasaray'ın yerli oyuncuları da çok önemli. Çok Ana önemli katkı sağlıyor.
1: Oğulcan, Barış Alper, Yunus Akgün, evet. Eren'i de oraya yazabiliriz.
0: Eren. Yazabiliriz mi? Eren yazılacak.
1: Abdülkerim Bardakçı, evet. Yine
0: Kaan Ayhan milli takımı
1: sonu. İlkay Gündoğan da geldi. İlkay Gündoğan.
2: Ya Galatasaray hiç transfer yapmasa da olur yani.
0: Yani biz sadece yabancı açısından bakıyoruz ama yerli oyuncular da çok büyük başarısı var.
1: Kalite olarak yerliler de çok üst seviye oyuncular artık.
2: Hocam 10 numara şart mı hala Galatasaray'a?
0: Ya 10 numara diye bir şey kalmadı. 10 numara mı?
2: Niye peki sürekli konuşuluyor 10 numara 10 numara, hala ya, Mertens aranıyor. Ya, Mertens aranıyor şimdi, söyleniyor.
0: Mertens bulmak artık kolay değil. Mertens'i Okan Buruk yaratıyor yavaş yavaş ya, farkında olun biraz. Yunus Akgün'den Mertens'i yaratmaya çalışıyor. Zaman zaman dikkat edin. Bak son maçlarda Yunus Akgün'ü hep 10 numara oynatıyor. Kanat oynatmıyor. Orada bir arayışı var. Yunus'ta o yetenek var zaten. Yani Yunus o işi çok iyi yapabilir. Ya bir Mertens bulmak öyle kolay bir şey değil. Ya bir Mertens'i öyle bulduğun zaman da yani sen şimdi ya Real Madrid'de Mertens var mı? Onun türünde bir yok.
1: O profilde yok.
0: Yani gereksiz Liverpool'da var mı? Can, yok bakıyorsun.
2: Can Uzun'u alırlarsa.
0: Ha, Can Uzun bak. Bravo. Can Uzun önemli bir transfer olur alırsalar. Bir Mertens etkisi yapabilir. Ama o çocuğun da yaşı daha genç.
1: Bizdeki haber şöyle Can Uzun 20 konusunda. Yaşında, evet. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde
0: Mertens
1: ölçüde...
0: affedersin kolay kolay Mertens olmadı. Belli bir şeyden sonra Mertens oldu.
1: Can Uzun'la hocam yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın Frankfurt'la artık pazarlıklara başladığı haberi var bizde de. Yani Okan Hoca'nın en çok istediği oyuncuymuş şu anda Can Uzun. Yeni sezonda takımda görmeyi çok istiyormuş.
2: Can Uzun'u 45-50 milyon euro yani.
1: Yani ve az önce bence çok kıymetli noktaya değindi Murat Özbostan. Bu yeni kural yani bugün artık tamamen bu defterin kapanmasıyla beraber yerli oyuncular çok daha
2: bence o rakam şimdi 60'a çıkar.
1: Durumda tabii.
0: Ama Galatasaray'ın onu verecek gücü var, kabiliyeti var.
1: Ama şimdi vermedim
0: bak,
1: hocam.
0: Niye sessiz duruyorlar bak biraz anla. Çok akıllı davranıyor Galatasaray yönetimi. Bu kararı bekledi şimdi. Şimdi Can Uzun'a verirsin. Osimhen'e 75 milyon verdiği zaman herkes bu para verilir mi eder mi dedi. Osimhen onun karşılığını verdi ama Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi Can Uzun. Ya genç oyuncu 20 yaşında. Almanya'da
2: hocam, Can
0: inanılmaz
2: biraz
0: bir...
2: anlatır mısınız bize siz?
0: Ya bizim
2: mı?
0: Genç milli takımlarda santrofor oynuyordu çocuk. Yani ilerleyen zamanlarda santroforun şimdi dışına evrildi. Yani kırık santrofor dediğimiz biz. Yani 10 numara Mertens'e benzer. Öyle daha iyi oynar. Ya bir kanat oynatırsan kanat gibi oynamaz Can. Yine golcü gibi oynar. Yani kanat forvet oynar. kanat forvet dedim, gole yakın.
2: Bir ışık oyuncu... görüyor muydunuz o zamanlardan?
0: Tabii ki.

0: Zaten çocuk veriyor. Attığı gollere baksana.
1: Yani 50-60 milyon euro konuşulması normal mi yani?
0: Ben o para konularına Murat biliyorsun o işleri pek anlamam. Anlamam dedim, anlarım da anlamam. Yani genç oyuncuya eğer gelecek istikbalini parlak görüyorsan ki bunun çok parlak geleceği, yatırım yaparsın. Osimhen'e niye 75 milyon verdi Galatasaray? 25-26 yaşındaydı da. Ama şimdi Fenerbahçe'nin geçen sene yaptığı gibi 35 yaşındaki Kantene'ye de 75 milyon harcama kardeşim. 35 yaşında harcama. Ha buldun 15-20 milyon al onu. Ama 70-75 milyon bazıları daha yüksek diyor bilmiyorum.
1: 90 diyen var ya.
0: Ya maliyetini. Bilmiyorum ona harcama o parayı. Mesela Galatasaray'ın Can Uzun'a harcayacağı 55-60 milyon yazık değildir, hata değildir. Ama Fenerbahçe'nin Kante'ye harcadığı o para yazık, yanlıştır. 35 yaşında ya son durak. Ha oynar gider çünkü onun minyon yapısı var. O futbol oynamayı uzun süre sürdürebilir. Ama eski Kante verimini alabilir misin?
2: Eski temposu yok ama.
0: Ya işte eski Kante.
2: O da doğal bir durum.
0: Tabii o da fiziksel bir durum yani. Doğru. Anatomik yapılar böyledir.
2: Doğru hocam, evet. Hocam şunu da sormak istiyorum size. Bu yeni kuralı da düşündüğümüzde Galatasaray'ın Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalaması doğru bir hamle miydi?
0: Sana şimdi güzel bir şey söyleyeyim. Levent o zaman transferleri atmış bana.
2: Aha. Öyle mi? Süper.
0: Galatasaray 4 tane oyuncu alacak. Sol stoper, orta saha, 10 numara bir santrafor. Levent kardeşim yine uzaktan yardımıma koştu. İyi akşamlar Levent'ciğim. Kendine iyi bak. İyi tatiller. Bak en güzel üstad burada.
2: Desteği aldık. Pası attı.
0: Üstad burada. Açıklamış işte söylüyor.
2: Hocam tekrar
0: sol stoper, orta saha, 10 numara bir santrofor diyor.
2: 4 mevki.
0: Sevgili Levent Tüzemen. İşte bana soruyorsun bak imdadımıza yetişti.
2: Teşekkür ederiz Levent Tüzemen'e.
0: Levent Tüzemen'e teşekkür ederiz bize
2: sol
0: yardımcı
2: stoper,
0: olduğu için.
2: Sol stoper, orta saha, 10 numara ve santrofor.
0: Evet.
1: İsimleri de yazmış mı Levent?
0: Ya, o kadar da abartmayalım yani. O kadar da abartmayalım. Onu sana şey aynı gazetede yazıyorsunuz ya şey.
1: Bana vermedi size atmış mesajı hocam. Ne diyeyim yani şimdi.
0: Ama bana da attı şimdi kızmasın bana ben söyleyeyim diye attı herhalde.
1: Bilmiyorum artık bilmiyorum orası.
0: Söyledik de bize kızmasın şimdi.
2: Peki varsa son yorumlarınızı alabilirim Galatasaray ile ilgili.
0: Valla Galatasaray Beşiktaş'a keyfi geçeceğim. Yerinde hocasının da teknik adamının da ekibinde futbolcuların da ancak Levent Tüzemen'in dediği gibi bu oyuncular alacak ama bunları 23 yaş altında tercih edebilir ya da demin Murat Özbastan'ın söylediği gibi eğer bu kadrodan oyuncu satarsa onun yerine bunlardan daha iyisini almak mecburiyeti kalır. Ya bunlar gerçekten önemli oyuncular.
2: Toplam 12 yabancı oyuncusu var Galatasaray'ın ama Nelson'la Yelert'i yok gibi düşünmek lazım. Planlamada bu ikisini düşünülmüyor. Yani 9 burada 9 oyuncusu var. Bir de artı 4'ü uyan şu anda oyuncusu
0: artı
2: var.
0: Artı 4'ü belki Levent Tüzemen'in söylediği mevkilere artı 4'ü de kullanabilir.
2: Tabii.
0: Hatta burada da bir tane şansı var.
2: Tabii buraya da bir hamle hakkı bir doğuyor Nelson'dan çıkınca. Belki sürpriz bir ayrılık olursa
0: başka daha hamlelerde
2: olabilir tabii ki ama Galatasaray'ın bu anlamda
0: çok da mantıklı söyledikleri zaten
2: evet, Levent mevki olarak da zaten tespitler %100 doğru tespitler. Peki o zaman ben hiç oturmayayım arkadaşlarımdan da rica edeyim Beşiktaş'ı da görelim. Beşiktaş ve Trabzonspor'a da değinelim. Galatasaray'ın da yabancı futbolcularda durumu bu şekildeydi. Beşiktaş'ta yani ekran da bir anda karardı, tablo da karardı gerçekten. Yani hocam işte 6 bu taraf, 12, 14 oyuncusu var ama Beşiktaş'ta çok ciddi bir nitelik problemi var. Yani 12 tane yabancı oyuncusu var, artı 2'ye birazdan geliriz ama işte Akpadu devre arasında geldi. Yeni transferlerden birisi diyebiliriz hatta. Jalo sezon başında gelmişti. Udokai 3 stoperi aslında Beşiktaş'ın. Murillo yine devre arasında geldi. Endidi, El Musrati yıllardır Beşiktaş'ta oynuyor gibi artık. Her transfer döneminde El Musrati'yi konuşuyoruz. Hacı Ahmetoviç geri dönüyor Hull City'den. Onana yine aynı şekilde. João Mario dönüyor. Vaslav Černý, Rashica, Oyengü, artı 2'de ise Elan Ricardo var ki adını bile unuttuğumuz bir oyuncuydu. Bir de Göztepe'den devre arasında gelen Junior Olaytan. Beşiktaş'ın tablosu da bu şekilde.
0: Bu tabloyu böyle siyah olmasını sen mi istedin? Siyah beyaz Beşiktaş olmuş.
2: Yok, benim
0: olmuş.
2: Herhangi bir daha parmağım yok hocam bu konuda.
0: Yani şimdi Beşiktaş'ın da tabii burada bayağı sıkıntılar olacak. Şimdi biz şöyle düşünelim, yani aynı yoldan gidelim. Kim olur burada? Bir kaleci düşünüyorsalar bir kaleci olacak.
2: Tabii.
0: Yani onu yabancı koyarsak bir Agbadu kalır.
1: Hocam sen şimdi şey deyince Levent abi bana da mesaj attı, isimleri atmış bak. Ben de artık söyleyemeyeceğim.
0: Sen
1: ben.
0: Abi aynı gazetede patronsan.
1: Ama bu arada ben kendisinin izni olmadan söylemek istemedim. Tatilde değil kendisi, tatilden döndü.
0: Döndü mü?
1: Rahatsız kendisi, yarın küçük bir operasyon geçirecek.
0: Çok geçmiş olsun diye.
1: Bir böbrek taşı sorunu
2: kim?
1: Yaşıyor.
2: Çok pardon ben diyemedim, özür
1: Levent
2: diliyorum.
1: Levent Bey bir böbrek taşı çok sorunu yaşıyor. Olsun. Taşı alacaklar, sorun bitecek inşallah.
2: Çok
1: i̇nşallah.
2: Geçmiş olsun.
0: Çok sağ olsun. Şimdi kaleci Agbadu kalır. Ben Calo'yu beğeniyorum. Bu
2: kalacak gibi görünüyor.
0: Büyük bir ihtimalle
2: İtalyan'ı beğeniyormuş.
0: Bravo.
1: Çünkü ne zaman görmüş beğeniyormuş ya.
2: Öyleymiş. Yani
0: bak görmüş değil. Şimdi bak
1: izlemişler yani.
0: Bravo.
2: Rapor vardır.
0: Hayır, raporda bakmaz sadece bak. Bir takıma bir hoca gidiyorsa onun en az 7 8 9 10 tane maçını izlemiştir o hoca. Eğer izlememişse zaten geçen sene Fenerbahçe'ye gelen hocalar gibi
2: onun oyun anlayışına uygun bir stoper olduğunu düşünüyormuş.
0: Yani Odokay'ı da düzeltebilir. Odokay çok kötü bir stoper değil.
2: Hocam ama Beşiktaş'ın da birilerinden çıkması gerekecek. Yani Odokay'ı...
0: İşte bak Sabek Murillo kalır.
2: Musrati.
0: Endidi kalır. El-Nusrati konusunda...
2: Endidi kalır mı?
0: Endidi bence kalır. Endidi iyi bir oyuncu. Nijerya milli takımın kaptanı bu ya. Az bir oyuncu değil ya orada oynamak. El-Nusrati konusunda bir fikrim yok. Ahmet Oviç...
1: El-Nusrati kalmaz hocam.
0: El-Nusrati'ye ben zaten kalır demedim. Endidi'ye dedi. Ahmet Oviç büyük bir ihtimalle onu verirler. Onana konusunda zaten herkes gördüğü kadarıyla...
2: Yok.
0: İhtimal görünmüyor. João Mario bu hoca
2: yok
0: bilmiyorum.
2: Gibi. O da kalmaz hocam.
0: Ha, bak sen daha güzel bir... Çerni konusunda yine hoca karar verecektir. Ben Çerni, Raşitsa, oh zaten bak burada Raşitsa ve Çerni gerçekten Beşiktaş'ta kendi kimlikleri gibi oynasalar çok başarılı oyuncular. Ama hoca bu oyuncular hakkında daha net karar verecektir diye düşünüyorum.
2: Kaç buraya isim saydık hocam? Agbadu dedik.
0: Kaleci bir, dedik.
2: Kaleci yeni transfer, kaleci 2. Büyük ihtimal yabancı olacak çünkü. Calo kalabilir dedik.
0: 3.
2: Murillo 4 dedik. Endidi hocam
0: beş.
2: Kalabilir dedi 5. Çerni 6. Raşitsa
0: 7.
2: Kalabilir. 7. Oyangu 8. Burada da artı 1 dedi Olaytan desek.
0: Bu Olaytan.
2: Dokuz.
0: Olaytan olursa
2: 8 artı 1.
0: Burada mesela Çerni veya Raşitsa'dan bir tanesinden vazgeçer. Hoca.
2: Çerni Olaytan veya çünkü... Raşitsa.
0: Evet, Çerni veya Raşitsa'dan birinden vazgeçebilir. Daha yüksek bir hedef koyuyorsa. Neden? Olaytan'ı hem kanat kullanıyorsun, hem orta sahada kullanıyorsun. Gerçekten Beşiktaş'ın yaptığı en başarılı transferlerden bir tanesi Olaytan. Onun için Beşiktaş'ta zaten büyük uğraş verecek diye bu transferde düşünüyorum Furkan.
2: Peki Murat Özboğsan, sizce Beşiktaş'ın ihtiyaçları hangi mevkiler?
1: Yani stoper alacaklar zaten. Kaleci alacaklar biliyorsun. Yani kaleci transferinde özellikle Nübel için ciddi ciddi artık şey yapıyorlar. Baskı yapıyorlar.
2: Onlar da elendi. Yani,
1: evet,
2: Dünya Kupası'na veda etti Almanya.
1: Ciddi derecede
0: Beşiktaş olmazsa olmaz bir de sol bek alacak.
1: Yani
0: alması gerekir.
1: Nübel'i çok istiyorlar ve Nübel için de bir 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis parasında gözden çıkarmış durumda Beşiktaş. Ben olacağını düşünüyorum o transferin. Bunun dışında bir stoper alacaklar ama onunla ilgili bir isim, çok somut bir isim yok. Orta sahaya yine arayış içindeler. Ki bu ara ara aslında diğer takımların da gündemine geliyor ama Salih Özcan yine ona bir teklif yapmışlar. Biraz rakam beğenmemiş ama tekrar bir görüşeceklermiş.
0: Elinde sonunda sanki Salih Özcan Beşiktaş'ta olacak
2: gibi. Evet.
0: Yani, değil mi?
1: İşte
0: yani iki senedir bayağı bir uğraş
2: devre arasında olacaktı aslında ama rakamda anlaşamamışlardı o dönem. Bence Salih de son Amerika maçında iyi performans gösterdi. Orkun'la birlikte özellikle iyi bir ikili oluyorlar bir takımda. Bu
0: Salih Özcan
2: biraz
0: süre...
2: daha olumlu bir bakış yaratıyor sahaya Beşiktaş'ta.
0: Katılıyorum Furkan. Şu geçen sene pek fazla süre almadığı için o çocuk biraz